0: azlığını, efendim yaptığı kötülükleri, şerleri hak görür o yüzden. Hak görür. Böyle olması gerekiyor. Doğrusu bu. Güzeli bu. İyisi bu. Dolayısıyla kapitalizm diye bir şey yok. Nefsaniyet diye bir şey var. Roma'da da nefsaniyet var. Ha, nefsaniyetin farklı inovasyonları var. Onun da derinlikleri var tabii ki. Her devirde yeniden yorumlanıyor nefsaniyet. Yani Roma'da farklı bir tarzı vardı. İngiliz ayrı bir şey üretti. Efendim Avrupa ayrı bir şey üretti. Amerika ayrı bir şey üretti falan filan.
1: Yani bir çeşit emmare yok diyorsunuz mahsulü.
0: Nefsaniyet olduktan sonra zamana, zemine,
1: yeni
0: devre göre üç kağıtta çeşitleniyor.
1: Konjonktüre göre çeşitlenir.
0: Mesela eskiden telefonla milleti kandırmaca var mıydı? Yoktu. Niye? Cep telefonu yoktu. Senin telefonunu bir yerden bulamıyor adam falan filan. Çok zor. Seni soyması telefon üzerinden zordu. Şimdi araçlarla amaçlar ya hayır üzerine birleşir ya da şer üzerine birleşir. Nefsaniyet şerri üretir. Şerri emreder. Şimdi mesela faiz Allah'a savaş açmaktır ayet-i kerimede. Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Bu kadar korkunç bir şeydir. Ama batıda temeldir. Temel doğrudur. Ekonominin ana direğidir. Hatta kendi teorisi vardır. Aha bu kadar. Theory of Interest var. Kitap. Makroekonomide. Yani faiz teorisi kitabı var. Bu kadar da ilimdir. Yani şerrin ilimleri var. Sapkınlığın ilimleri var. Gittikçe gider. Fazilet de gittikçe gider yukarıya doğru. Melanet de aşağıya doğru katmanları var. Şimdi dolayısıyla nefse emmare aklı kuşatır. Akıl artık nefse göre hareket eder. Hani demin dedim ya en başta. Akıl kalbin binitidir. Kalp nereye doğru yürü derse oraya doğru gider. Oralarda yenilikler bulur. Boyutlar açar. Şimdi akıl melanete doğru, pisliğe doğru, şerre doğru, zulme doğru, sömürüye doğru yürü dedin mi koşuyor. Ama hangi akıl? Yine söylüyorum, rasyonel akıl. Mümindeki nurani akıl
1: ama
0: olduğu için.
1: Ama o aslında o akıl ahmaklık.
0: Tabii yani.
1: Onu, çünkü akıl deyince.
0: Ahirete göre.
1: Şimdi. Bunu şundan söylüyorum. Çünkü evet. Biz aklı o kadar çok günümüzde öbürüyle eşitledik ki bak akıllı adam ne biçim yürüttü gemisini. Manasında
0: evet.
1: Anlıyoruz.
0: Tabii. Yani onu kastetmediğimiz herhalde dostlarımız anlar. Şimdi nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak şudur. Tevbe-i nasuh. İçten içe ta hücrelerine kadar ya benim bu gittiğim yol değil. Eğer müminse ya Rabbi beni affet. Ben bir daha yapmayacağım. Bu işlere tövbe ediyorum. Öyle çok insan tanıyoruz. Meşhurları da var. Yani eskiden çok kötü bir hayatıyla meşhur olan insanlar maşallah bir bakıyorsunuz belli ki çok içten samimi nasuh o demektir. Doğrulukla ilgili bir şey. Harbi. Birden öyle bir harbi tevbe ediyorlar ki Rabbim onu kabul ediyor ve adamlar böyle pirupak bambaşka bir insan çıkıyor. Aynen ihtida eden gayrimüslimler gibi. Dolayısıyla o tevbi-i nasuha geldiklerinde nefsi emmare kalbin üzerinden sıyrılır. Aynen bir gonca gülün açışı gibi o nurani akıl öne çıkar.
1: Örtü kalkıyor.
0: Kalkar. Dolayısıyla artık o adam kötülük yapsa da günaha girse de onu yol edinmez. Üzülür. Eskiden üzülmüyordu. Hakkın bu. Bir vura 10 tane de ben vururum. Yere düşene bir tekme de sen atacaksın baba. Bunu diyen insanlar var. Çok. Yani abi herkes çalıyor yani. Veya herkes abi numara yapıyor. Ben de yapayım. Ne var ki? Bu işin şeyi bu. Sistemi
1: bu. Eşeğin eli tutulmaz.
0: Aynen. İşte kavanozu tutan balı şeyi yalar. Barnağını yalar. Efendim köprüyü geçene kadar ayı. Öyle bir şeyim de vardır yazım. Yön ve yolda dilimizdeki ahlaksızlık diye. Bu kadar ahlaksızlık tavsiye eden atasözleri niye bizde var? Bir dile bu kadar mal olur mu ya? Ben hepsini sıraladım. Yön ve Yol kitabım, bundan önceki fikir kitabımda vardır. Dolayısıyla bunu yapan akıl zaten artık merhamet üretmeye başlar. Ve o adam artık insanları sömüremediği gibi toplumları ve dünyayı da sömüremez. Osmanlı ahmak mıydı? Osmanlı kendi rakiplerinin, İngiliz'in, Fransız'ın sömürgeci olduğunu görmüyor muydu? O da uysaydı düzene. O da işgal ettiği yerleri tokatlasaydı, insanları köleleştirip Değil mi? Yapmadı. Çünkü yapamaz. Çünkü iman sahibi adam. Bu zulme giremez. Yanlış yapar. Çok da yaptı. Fakat zulmü yol edinemez ve onu da güzel gösteremez. Şimdi Batı'nın yaptığı yok. Bunu bir de güzel gösteriyor. Ya seni sömürüyoruz. Teşekkür et. Elimi öp bakayım. Seni sömürdüğüm için bir de teşekkür etmen gerekiyor. Öyle mi? Asıl öyle.
1: Evet, ama biz de şaşıyız. Yani sadece o göstermiyor. Bizde de bir şaşılık var herhalde.
0: Zaten asıl sorun bizde diyorum ya ben hep.
1: Siz burada söylemişsiniz bir örnekle. Ziya Paşa ve Turgut Cansever'in şerhiyle. Ya. Evet, Ziya Paşa ne demiş? Turgut Cansever.
0: Siz okuyun. Benim ezberim zayıftır. Çok şimdi özellikle. Ziya Paşa biliyorsunuz Paris'e falan gitti. Gavur memleketten o dönemde görüyor 1860'lar. Ne diyor?
1: Diyarı küfrü gezdim. Beldeler, kaşaneler gördüm. Kaşaneler gördüm. Dolaştım mülki İslami. Bütün viraneler gördüm.
0: Evet.
1: Turgut Cansever de diyor ki çok akılsızca bir yanılgı.
0: Tabii işte bak bu demin dedim ya.
1: Tam akıl yerini buldu bu cümlede.
0: Batı'dan gelenlere bu gösterilen saf dil, misafirperverlik, kapıları açma bir tarafı, bir de bizden batıya gidenlerin ağzı açık ayran delisi gibi, rahmetli babamın sözü, ağzı açık ayran delisi gibi yani kaldırımlara, oradaki hanımlara, efendim cici binalara falan. Abi ya, insanlık burada, medeniyet burada. Siz yaşadınız, ben de yaşadım Batı'da. O Türkiye'den gelenlerin %90'ı böyledir İslam aleminden. Abi acayip işte ya, bak kaldırımlar, bu arabalar şu son model falan filan. Ağzı açık ayran delisi. Ağzına ne koysan yutar o adı. Ağzı açık çünkü kapatamıyor. Turgut Cansever çok güzel ağzının payını veriyor. Ziya Paşa'nın ağzının bir payı var. Onu veriyor. Bakın Ziya Paşa'yı bizde çok överler. Efendim hikmetli beyitleri. Lan hikmetli beyitleri var da adam bir de hayatını oku. Bu ikiliye dikkat edin. Adamın ahlakı ne? Kelamı ne? Arada boşluk pek yoksa o adam iyi bir adamdır. Sözü de faydalıdır, faziletlidir. Ama sureta güzel sözler söylüyor. Kendisi tam zıttı bir tipse, Ziya Paşa öyledir. Hayatını okuyun yani gençler. Böyle yutmayın bu dolmaları. Vallahi ben açıkça söyleyeyim. Yani makamlara yalakalık yapan, çok ihtiras sahibi, hiç de tekin olmayan bir adamdır Ziya Paşa. Öyle mustakim falan bir adam değildir. Şimdi bu adam Paris'e gitmiş. Ağzı açık abi, oradaki köşkler açtı onu diyor. Diyarı küfrü gezdim. Hep kaşaneler, hep beldeler. Her yer mamur. Kaldırımlar var. Bizde daha kaldırım yok. Adamlarda kaldırım var ha. Turgut Cansever ne diyor? Güzel kardeşim diyor. Paris'e kadar gittin, güzel. Orada gördüm böyle çok güzel köşkler var. Sanki bütün nüfus köşklerde yaşıyor. Hala öyle düşünürler.
1: Şatolarda.
0: Paris'te herkes böyle pastahanelerde yaşıyor, kafelerde yaşıyorlar falan. Cafcaflı yerlerde. Lan %90'ı köle zaten. Adamlar başlarını kaldırıp senin o Eyfel Kulesi'ni görmüyor adam. Günde 18 saat çalışıyor. Üç işe birden koşmaya çalışıyor. Her yerde öyle. Dolayısıyla Turgut Cansever diyor ki ya oralara gidip bunun bir sebebini de sorsaydın. Ula bu zenginlik nereden geliyor? Bu köşkleri hangi parayla yaptırdınız? Nereden geliyor bu? Tarım gelirinden mi geliyor? Yok. Nereden geliyor? Sömürgelerden geliyor. Londra'nın bu hali sömürge sonrası halidir.
1: Dolayısıyla bir akıl yanılgısı diyor.
0: İşte akıl şaşınca nazar da şaşıyor. Ki nazar da düşünmenin başka bir boyutudur. Sadece görüş değildir. Dolayısıyla akıl göstermiyor.
1: Son 3 dakikamız.
0: Tamam, kapatalım.
1: Onun için tam da kağıda baktığımda da karşıma o çıktı. O niyetle baktım. Yani sizden not almıştım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin nutkuyla ilgili. Hı-hı. Ama onu konuşamayacağız. Kainatın en akıllısı.
0: Resulullah Efendimiz'e ittiba edendir. Yani evet, en akıllıya, en akıllısı, en ahlaklıya ittiba eden.
1: Ona en çabalıyor. Ahlaklısı ve aynı zamanda o zaman en akıllısı.
0: Aynı anda tabii ki.
1: Şöyle diyebilir miyim Savaş Bey? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok bakarsak, ne kadar çok tatbik edersek o kadar akıllı oluruz.
0: Akıllanacağız.
1: Akıllanırız.
0: Evet. Çünkü

0: aklın da tecessüm etmiş hali, kamil aklın Resulullah Efendimiz'dir. Her hususiyetin, her güzel faziletin baş örneği, en yüce örneği Resulullah Efendimiz'dir.
1: Yani nasıl akıllanırım diyen bir insan hadis-i şerifleri açsa,
0: sünneti öğrense, yapmaya çalışsak
1: ve tatbik etmeye çalışsak akıllanır mı?
0: Tabii ki. En azından bir önceki halinden çok daha faziletli bir birim bile olsa oraya çıkmış olur. Bu da büyük bir kazançtır.
1: Yani kötülüğe doğru gittikçe ahmaklaşırız. Tabii. İyiliğe doğru gittikçe
0: akıllaşırız.
1: Akıllanırız.
0: Akıllılaşırız. Evet, akıllanırız.
1: Devenin bağıyla bitirin o zaman. Başa dönersek.
0: Yani dolayısıyla aklı Allah yolunda kullanabilmek için bağlarını ve bağıtlarını bizim elimizde tutmamız lazım. Başkalarının eline vermemek lazım. Küfrün, melanetin, şerrin eline asla vermemek lazım. Onu da güzel görmemek lazım. Çok akıllı diyerek çok ahlaksız insanları övmemek lazım. Tam tersi.
1: Ahmak demek lazım.
0: Tabii.
1: Kötü dünya, ve ahmak.
0: Dünyanın en ahmak adamıdır. Ama bizim de akıllı olmamız lazım tabii. Vazifemiz o.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Savaş Bey. Evet, bugün bu ülkede aklı konuştuk Savaş Barkçin'le. Kapatmadan kitapları tekrar göstermek istiyorum. Bakışlar ve Görüşler Ketebe Yayınları, tavsiye ediyorum. Okuyun, çünkü bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazla mesele var içerisinde ve aklı da bu konuştuğumuzdan daha rahat düşünürsünüz kitap üzerinden takip ettiğinizde. 40 makam, 40 anlam, yine Ketebe Yayınları'ndan. Bunu da gösteriyorum. Başka kitapları da var tabii Savaş Bey'in. Akılla ilgili kitapları var değil mi? Osmanlı'nın aklı,
0: Medeniyet aklı, kalbin aklı.
1: Bir üşleme var. Bugün biraz konuştuğumuz. Evet. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ne okudun ne yazdın, ne dinledin ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için.
1: Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Han'dı.
0: Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Her gece aynı şey oluyor. Hayatımızın yaklaşık üçte birini çevremizde olup bitenlerden büyük ölçüde habersiz uykuda geçiriyoruz. Peki doğa ömrümüzün böylesine büyük bir bölümünü neden uykuya ayırdı? Çünkü biz uyurken beynimiz susmuyor. Tam tersine günün izlerini ayıklıyor, anıları yeniden düzenliyor, bedenin ritmini yönetiyor. Ve bilimin hala bütün ayrıntılarıyla çözemediği karmaşık süreçleri sürdürüyor. Sonra bir başka dünya açılıyor. Rüyalar. Olmayan yerlerde dolaşıyor, yıllardır görmediğimiz insanlarla konuşuyor, bazen uçuyor, bazen kaçıyor ve bütün bunlar olurken yaşadıklarımızı gerçek sanıyoruz. Daha da tuhafı var. Bazı insanlar rüya gördüğünü rüyanın içinde fark edebiliyor. Bazıları ise gözlerini açıyor ama bedenini hareket ettiremiyor. Bazıları uykusunda yürüyor. Bazıları ise genetik özellikleri sayesinde çok daha az uykuyla yetinebiliyor. Peki ama nasıl? Neden? Bu kez gözlerimizi kapatıp geçmeyeceğiz. Neden uyuyoruz? Rüyalar neden var? Uyurken beynimizde neler oluyor? Rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz? Bir gün teknoloji uyku ihtiyacımızı azaltabilir mi? Bu hafta uykunun karanlığında insan zihninin bilinmeyen dünyasına girmeye ne dersiniz?
1: Doğada hayatta kalmanın en temel kuralı tetikte olmak. Tehlikeyi görmek, sesi duymak, kaçabilmek, kendini koruyabilmek. Ama ne tuhaf ki gece olduğunda doğa canlılardan son derece farklı bir şey istiyor. Savunmayı bırak ve uyu. İşte tüm canlılar gibi insan da bunu yapıyor. Gözlerini kapatıyor, çevresine verdiği dikkati azaltıyor ve saatler boyunca kendisini dış dünyanın tehlikelerine karşı çok daha savunmasız hale getiriyor. Üstelik bunu bir gece değil, hayatı boyunca her gece tekrarlıyor. Peki evrim işe yaramayan özellikleri genellikle elerken uyku neden milyonlarca yıldır varlığını korudu? Demek ki uyumamanın bedeli uyurken savunmasız kalmanın bedelinden bile daha ağır olabilir. O halde gelin soralım, uykuyu insan için vazgeçilmez kılan ne? Doğa insanı hayatta tutabilmek için neden her gece onu dünyadan geçici olarak koparmak zorunda bırakıyor? Ne dersiniz?

0: uyku aslında sadece dinlenme değil. Beyin de yani pasif bir süreç olarak bunu düşünmemek gerekiyor. Uyku hala aktif devam eden nörofizyolojik bir süreç. Yani beyin çalışmaya devam ediyor. Peki beyin çalışırken neler oluyor? Aslında bellek konsolidasyon oluyor. Yani gün içerisindeki öğrendiğimiz bilgiler işleniyor. Keza duygusal, emosyonel işlemleme devam ediyor. Buradaki sinaptik yeniden yapılandırma oluyor. Ve buna benzer hormonal sistemler çalışmaya devam ediyor. Örneğin hormonlar derken büyüme hormonu, yani growth hormon dediğimiz hormonun salınımı uyku sırasında oluyor. Özellikle derin uykuda oluyor. Özellikle çocuklar açısından bu çok önemli. Mesela prolaktin açısından, prolaktin salınımı da uykuda oluyor. Veya kortizol, sirkadiyen ritimle beraber salınmaya başlıyor. Buradaki düzenli uyku aslında birçok sistemi düzenliyor ve burada dengeyi sağlıyor diyebiliriz.
1: Uykunun işlevi son dönemlerde daha da anlaşılmaya başlanıyor ama halen %100 anlayabilmiş değiliz. Uyku aslında bizim bedenimizin ve zihnimizin çok önemli bir işlevi. Bir temel ihtiyaç, yani yemek gibi, su gibi bir ihtiyaç aslında uyku. Ve evet, dediğiniz gibi hayatımızın aslında üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Çoğu insan bunu kayıp gibi düşünüyor. Yani hayatımın üçte birini kaybettim, üçte ikisini yaşadım. Tabii hani Dolce Vita gibi düşündüğümüzde sonsuza kadar yaşamak isteyen bir tür insan. O yüzden üçte üçünü nasıl yaşarımın derdine düşebiliyor. Üçte biri kayıp gibi düşünüyor. Hiç kayıp gibi değil. Bizim mesela yemek yerken geçirdiğimiz zaman da kayıp değil. Bu bizim temel ihtiyacımız ve karnımızı doyurmak zorundayız. Enerji almak zorundayız. Uykuda böyle bir işlevi var. Yani en temel ihtiyaçlardan biri. Tabii burada karşıladığı ihtiyaçlar birbirinden farklı. Hem fiziksel ihtiyaçlarımızın bir kısmı uykuda karşılanıyor, hem zihinsel, ruhsal ihtiyaçlarımızın bir kısmı uykuda karşılanıyor. Burada şunu söyleyebilirim. Vücudumuzdaki beyin dışındaki organların önemli bir kısmı dinlenme moduna geçerken bizim beynimiz daha aktif bir çalışma moduna geçiyor uykuda. Böyle bir işlevi de var. Tabii şimdi uyku çalışmaları artık bize şunu da çok daha net gösteriyor. Uyku dediğimiz şey aralıksız böyle hani 6-8 saat beynin aynı ya da diğer organların aynı hızda çalıştığı bir dönem değil. Uykunun da dönemleri var. Hatta bunları işte 4'e ayırıyorlar. Aynı döngü tekrarlanıyor. İşte alfa hızı, beta hızı, teta hızı diye teknik terimlere boğmak istemiyorum ama kabaca şöyle özetleyebilirim. Yani ilk başta biz uykuya daldığımızda, ki bu insandan insana göre çok fark eder. Bazıları 5 dakikada, 10 dakikada dalıyor. Bazıları 30 dakikada dalıyor. Latans dönemi deniyor buna ama uykuya daldıktan sonra şöyle bir durum oluyor. Zihin daha yavaş çalışmaya başlıyor. Beynin elektriksel dalgalarından anlıyoruz biz bunu, ölçebiliyoruz çünkü. Daha böyle yavaş frekansta, daha yavaş hızda ve daha yavaş amplitütte bir çalışma moduna geçiyor. Sonra ikinci aşamaya geçtiğinde daha da yavaşlıyor böyle. Hani iyice yavaşladıktan sonra bir yerde şunu görmeye başlıyoruz. Uyku yiyecekleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra bizim aslında hani derin uyku, halk arasında derin uyku ya da dinlendirici uyku diye bilinen bir uyku fazına girmeye başlıyor ki aslında bu hiç beynin dinlendiği bir uyku değil, tam tersine. Uyanık olduğumuzdaki hızından bile çok daha hızlı çalıştığı bir döneme denk gelir. Bu da yaklaşık işte ilk döngüde 10-15 dakika, daha sonra her döngüde üzerine bir 5 dakika, 6 dakika ekleyerek artan bir dönem. Aslında biz bu dönem için uyuyoruz.
2: İnsanlar genelde 8 ya da 6 saat uyku uyuyorlar. Size şöyle bir teklif verilse, örneğin 8 saat uyuyorsunuz ama 2 saat az uyursanız bunu ömrünüze ekleyeceğiz. Daha çok mu uyurdunuz, daha az mı uyurdunuz?
3: Daha az uyudum.
4: Daha az uyurdum, ömrüme katılsın, daha fazla yaşayalım.
5: Vallahi ben uykuyu çok sevdiğim için olabildiğince daha çok uyurdum.
6: Dediğiniz gibi olsa tabii ki çok az uyurdum. Çünkü ömrüme eklenecek. Uyku elimizden geldiği kadar, idare edecek kadar uyumamız lazım. Belli bir saat diye bir şey yok. Çünkü uyku ile ölüm aşağı yukarı aynı dengededir. Boşa gidiyor.
2: Her gece zihnimizde bir dünya kuruluyor. Senaryosu yok, kamerası yok ama görüntüler var, sesler var, mekanlar, insanlar, korkular, sevinçler var. Ve belki de en tuhafı bütün bunları yaratan bizim beynimiz olduğu halde bir sonraki sahnede ne olacağını biz de bilmiyoruz. Rüyalarımızda yıllardır görmediğimiz biriyle konuşabiliyoruz. Hiç gitmediğimiz bir sokakta yürüyebiliyoruz. Hatta gerçekte mümkün olmayan olayları hiç tereddüt etmeden gerçek kabul edebiliyoruz. Sonra gözlerimizi bir açıyoruz. Bir rüya bazen saniyeler içinde silinip gidiyor. Peki beynimiz neden her gece böylesine karmaşık hikayeler üretiyor? Yoksa rüyalar duygularımızın gizli sahnesi mi ya da uyuyan beynin olağanüstü bir yan ürünü mü? Dahası eğer rüyalar yalnızca rastgele görüntüler değilse bize insan zihni hakkında ne söylüyor?
1: Rüya konusu hem çok popüler bir konu, hem o kadar üzerine yazılan, çizilen, konuşulan bir konu ki aslında bizim hani biliyorsunuz böyle Freud'la başlar terapilerin tarihçesi ve Freud'un işte bilinç dışına giderken bile en kestirme yoldan nasıl gidebiliriz sorusuna bulduğu cevap rüyalar. Çünkü bir kişinin ne rüya gördüğüne baktığımızda işte arkaya attığı, bilinç dışına attığı ne varsa o temalara, o duygulara vesaire erişebiliriz. Tabii bu ilişkiyi daha ta 1926-28'lerde kuruyor olması tesadüf değil. Demin de dediğim gibi gün içinde yaşanmış streslerin, olayların işlemlendiği kısım uykunun REM dönemi ve rüyalar da REM döneminde görülüyor. Dolayısıyla şunu net söyleyebiliyoruz. Rüyaların ciddi bir işlevi var. Burayla ilgili tabii 3 tane bilimsel hipotez ortaya konuyor. Yani 3 farklı açıklama geliyor rüyaların ne işe yaradığıyla vesaireyle ilişkili. Ama kısaca şöyle özetleyebilirim. Burada araştırmalar tek bir hipotezle açıklayamıyor olsalar da 3 farklı bakış açısıyla bir araya getirerek ancak açıklayabiliyoruz. Şöyle bir durum var. Biz uykudayken evet beynimiz o gün yaşanan bir sürü şeyi geçmişte yaşanan bir sürü şeyle harmanlayarak işlemliyor. Ve REM döneminde diyelim ki 3 farklı 4 farklı şey olabilir. Diyelim ki yaşanmış olay çok ağır

0: ve onun duygusal yükünü işlemlemek beyni çok zorluyor. Bunu bir rüyaya dönüştürebiliyor zihin. Bu bir olasılık. Ya da bu kadar ağır olması gerekmiyor. Hafif bile olsa diyelim ki uykuyu bölecek bir etken oldu. Bu olabiliyor. Mesela diyelim ki oda ısısı çok fazla. Ya da işte su içmeden ya da susuz kalmışız. Vücut susuz kaldığı için, dehidratasyon diyoruz buna. Susuz kaldığı için uyku kalitesi bozulabiliyor. Bunun gibi bir sürü faktör uyku kalitesini bozup prem dönemini böldüğünde yine rüyaya dönüşebiliyor. Bir üçüncü hipotezde bakış açısı da şu diyor. Yani hani beynin ne yaşadığını kendine anlattığı dönemdir REM dönemi ve rüyalar. Dolayısıyla zihnimiz kendisinin terapisti olduğu için aslında onun terapi seansı bu rüyalar gibi.
1: Hayatınız boyunca gördüğünüz bütün rüyaları ertesi sabah telefonunuzdan video gibi izleyebilseydiniz, izlemek ister miydiniz?
2: İsterdim tabii. Yani çünkü videoda daha iyi gördüğüm rüyayı, mesela bazılarını uyandığımda unutmuş oluyorum, bazılarını unutmuyorum. Ve bugüne kadar gördüğüm birçok rüya da birebir, milim milimine çıktığını gördüm.
1: Peki eşinizin, sevdiklerinizin, ailenizin rüyalarını izlemek ister miydiniz? Onun sizin rüyalarınızı izlemesine izin verir miydiniz?
2: Herkesin hayali ve rüyası kendinin olsun.
3: saçma şeyler olur, başımıza kalır, birisi görür. Olmaz yani.
4: İsterdim açıkçası ya. Kimi zaman güzel oluyor, kimi zaman kötü oluyor ama hoş olurdu bence.
5: Geçen gün o kadar kötü bir rüya gördüm ki inanılmaz. Yani bir daha tekrar izlemek istemezdim yani gerçekten.
6: İstemem çünkü rüya bana özel bir şey.
7: Düşünün, uyuyorsunuz, rüyanın içindesiniz ama bir anda fark ediyorsunuz ki ben şu anda rüya görüyorum. İşte o anda alışılmış bütün kurallar değişebilir. Mesela kaçmak yerine durabilirsiniz, bir kapıyı açmayı seçebilirsiniz. Hatta bazı insanlar böyle anlarda gördükleri rüyayı belirli ölçülerde yönlendirebildiklerini söylüyor. Buna lucid yani bilinçli rüya deniyor. İnsanın kendi rüyasını yönlendirebilmesi gerçekten çok ilginç bir durum. Çünkü bu durum çok daha büyük bir sorunun kapısını aralıyor olabilir. O soru da şu: beden uyurken bilinç dış dünyayla ne kadar bağlantıda kalabilir? İşte bugün oldukça zararsız görünen bu sorunun cevapları yarın nerelere ulaşabileceği merak konusu. Tam bu noktada Inception filmini izlemenizi öneririm. Şunu demek istiyorum. Mesela bir gün rüyanızın içine dışarıdan bir ses, bir bilgi, hatta bir yönlendirme göndermek mümkün olabilir mi? Öyleyse bu ne anlama gelir? Ne dersiniz? Belki de uyku ile uyanıklık arasında sandığımız kadar kesin bir sınır yoktur.

Lucid rüya aslında rüyayı yönetebilmek değil. Yani rüyada olduğumuzu fark edebilmek. Yani metakognisyon. Evet, ben şu an rüyadayım diyebilmek. Çünkü rüyada biz çok çok önemli bir kısmı rüyada olduğumuzu fark etmiyoruz. Yani onu bir şekilde oradaki rüya bilinciyle yaşantılıyoruz. Ama kortikal aktivasyonla, kısmi kortikal aktivasyonla yani oradaki kısmi metakognitif farkındalık olabiliyor. Yani rüyada olduğumuzu fark edebiliyoruz. Hatta bununla ilgili yapılan uyku laboratuvar çalışmaları var. Yani bu lüsit rüyaları fark edebilen kişilere şunu söyleyebiliriz. Normalde biz REM uykusunda bir atonu halimiz vardır. Bir de REM uykusundaki elektrofizyolojik kortikal aktivite ile normal uyanıklıktaki kortikal aktivite hemen hemen benzerdir. Yani biz uyanıklıktakine benzer elektrofizyolojik aktivasyonlar gösteririz. Yani elektroensefalografik aktivasyonlar gösteririz. Yani o esnada beyin uyanıklıktakine benzer aktivite gösteriyor ki, fakat burada çok önemli bir şey var. Normalde gördüğümüz şeyleri harekete geçiremiyoruz çünkü bir felç hali var. Yani REM uykusu atonisi diyoruz biz buna. Zaten felç hali olmasa, değil mi? Mesela REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Buradaki şey aslında şu. Evet, o anda da felç halimiz var ama kısmi kortikal aktivasyonla o metakognisyonun, kısmi metakognisyonun, evet ben şu anda rüyadayım diyebilmenin de lucid rüyalardaki önemi çok büyük. Hatta bazı noktalar şunu söylüyor, yani bunu deneyimleyen insanlar da var. REM uykusunda tam lucid rüyada uyanıp tekrar uykuya daldığında rüyaya devam edebilen insanlardan da bahsediliyor. Evet, bunları belki bizler de deneyimledik. Aa, evet ben rüyama devam etmiştim dediğimiz zamanlar da olmuştur. Buradaki temel nokta şunu biliyoruz. Uyku laboratuvarlarında bazı denekler bu noktada lucid rüyalarındaki farkındalığı yükseltip şunu söyleyebiliyor. Ya ben göz hareketleriyle felç hali var ama göz hareketleri yapılabiliyor. Yani zaten hızlı göz hareketleri dediğimiz noktada ben size işaret vereceğim. Örneğin sol, sol, sağ, sağ, üst, üst gözümü hareket ettirerek aslında lucid rüyada olduğumu size elektrofizyolojik kayıtta buradan görebilirsiniz benim lucid rüyada olduğumu şeklinde. Daha laboratuvara girmeden önce bunu belirtip giren denekler var.

bir müdahale aracı geliştirilebilirse gerçekten uyandıktan sonra kişinin davranışları ne yapılabileceği telkin yöntemiyle şekillendirilebiliyor. Bunun üç noktası işte Inception filmindeki distopya. Bunlar şu an yapılabilen şeyler mi? Bildiğimiz kadarıyla yapılan şeyler değil. Bilmediğimizi zaten bilemeyiz. Ama ileride, gelecekte böyle şeyler yapılabilir mi? Mümkün, yapılabilir. Sonuçta özellikle REM döneminde ya da uyku döneminde beynin elektrofizyolojisi çok daha iyi anlaşıldığında ve merkezler arasındaki elektriksel aktivite dışarıdan şu an bunu etkileyecek araçlar geliştiriliyor, TMS gibi vesaire böyle. Bunların nasıl kullanılacağı geliştirilebilirse mümkün. Yani kulağa hakikaten ütopya gibi geliyor ama mümkün olabilir. That's the key game!

Gece yarısı gözlerinizi açıyorsunuz, odanızı görüyorsunuz. Dahası çevrenizde olup bitenin farkındasınız. Kalkmak istiyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. Kolunuzu oynatamıyor, sesinizi çıkaramıyorsunuz. Ve bazen bundan çok daha ürkütücü bir şey oluyor. Odada yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Bir gölge, bir ses, hatta üzerinizde bir ağırlık. İşte bu duruma yüzyıllar boyunca farklı kültürler doğaüstü açıklamalar getirdi. Bugün bilim ona uyku felci diyor. Ama beynin geceleri sergilediği tuhaflıklar bununla da sınırlı değil. Kimi insanlar yatağından kalkıp yürüyebiliyor, kimisi konuşabiliyor, çığlık atabiliyor. Ama sabah olduğunda bunların hiçbirini hatırlamıyor. Peki bu size ne anlatıyor? Mesela uyumak ve uyanmak gerçekten bir elektrik düğmesi gibi sadece iki durumdan mı ibaret? Yoksa beynin bazı sistemleri uyanırken diğerleri hala uykuda kalabiliyor mu? Belki de gecenin o en ürpertici anları dışarıdan gelen ya da fark etmediğimiz bir tehlikeden kaynaklanmıyordur. Beynimizin uyku ile uyanıklık arasında bir anlığına iki farklı dünyada kalabilmesinden doğuyordur. Ne dersiniz?

0: bu aslında parasomnilerin alanına giriyor. Yani buradaki uyku felci, uyku paralisi dediğimiz şey aslında tam hemen hemen REM uykusunda kişinin uyanması, biliyorsunuz ki biraz önce de bahsettik, REM uykusunda bir felç hali var zaten, bir atoni hali var. Aslında bu koruyucu bir şey. Çünkü felç hali olmasa kişi oradaki rüyalarını davranışa döker. Yani hani kırar, döker, yürür, koşar. Ama oradaki felç hali olduğu için kişi zaten hareket edemiyor. Evet, orada uyanıyor. Kortikal aktivasyon, yani kortikal bilinç geri geliyor. Ama felç hali devam ediyor. Yani kişi uyandıktan sonra evet hareket edemiyor. Peki hala görüntüler nasıl görüyor? Evet, REM uykusunda hala oradaki REM uykusunda rüyayı oluşturan alanların aktive olma hali var. Yani burada çok canlı görüntüler kişi görebilir. Bunları halüsinasyon şeklinde kişi deneyimleyebilir. Mesela evet, gözünü açtı. Ama burada yani birinin dolandığını fark edebilir ya da sanki göğsüne biri oturmuş gibi hissedebilir ki burada uyanıklıktaki de süreçte nefesini ayarlaması da zorlanabilir. Ve bu REM uykusunda yaşadığı parasomniyi çok iyi de hatırlar ve çok güzel de anlatır. Mesela evet, ben uyandım, hareket edemedim ve odada birisi dolaştı. Çok canlıydı, işte geldi bana dokundu da diyebilir. Aslında oradaki süreç REM uykusundaki felç halinin REM uykusundaki hala rüya üreten beyin sisteminin hala aktif olması fakat kişinin kortikal uyanıklıkla harekete geçememesinin bir arada olduğu bir süreç gibi düşünebiliriz.
1: Hiç uyandığınızı düşünüp hareket edemediğiniz, odada biri varmış gibi hissettiğiniz oldu mu?
2: Öyle olmadı da mesela uyanırken elimde telefon varmış gibi hissediyorum ama halbuki telefon yokmuş. Hani telefonu kullanıyorum gibi hissediyorum rüyamda ama uyandığım zaman telefon yokmuş elimde.
3: Yani çok olmuyor o tür şeyler ama karabasan deniyor sanırım. Çok olmadı ama olsa büyük ihtimalle fazlasıyla korkardım.
4: O arafta kalma mı deniyor artık buna ama uykuyla uyanıklık arasında ama hani hangi boyutta olduğunu anlamadığın, evet, benim maalesef başıma geldi.
5: İnsan dünyaya geldiğinde henüz konuşmayı, yürümeyi bilmiyor, dünyayı tanımıyor. Ama yaptığı bir şey var, uyuyor. Hem de bir yetişkinden çok daha fazla. Üstelik yeni doğmuş bir bebeğin dünyasında gece ile gündüz arasındaki sınır bizimki kadar belirgin olmuyor. Sonra aylar geçiyor, beyin gelişiyor, biyolojik saat şekilleniyor ve uyku yavaş yavaş gecede toplanmaya başlıyor. Çocuklukta ise uyku başka bir anlam kazanıyor. Çünkü gün boyunca görülen yüzler, öğrenilen kelimeler, yeni hareketler, yeni duygular, gelişmekte olan beynin önüne her gün devasa miktarda yeni bilgi bırakıyor. Tüm bunlar çocukların rüyalarında farklı sahnelerle perçinleniyor. Ergenlikte biyolojik saat yeniden farklılaşıyor. Gece daha geç uyuma eğilimi güçlenebiliyor. İleri yaşlarda ise gece uykusu daha hafif ve daha parçalı hale gelebiliyor. Gece boyunca uyanmalar artıyor. Derin uykuda geçirilen süre azalabiliyor. Sonuçta ortaya çok ilginç bir gerçek çıkıyor. Aynı insan hayatının farklı dönemlerinde aynı şekilde uyumuyor. Peki neden? Bir bebeğin uzun uykusuyla beyninin olağanüstü hızlı gelişimi arasında nasıl bir ilişki var? Henüz dünyayı yeni tanımaya başlayan bir bebek rüyasında ne görüyor? Çocuklar uyurken öğrendiklerini gerçekten pekiştiriyor mu? Dahası yıllar ilerledikçe uykumuz neden değişiyor? Mesela biyolojik saatimiz mi farklılaşıyor yoksa beynin uyku mimarisi mi dönüşüyor? Ve en büyük soru, insan ömrünü uzatmaya çalışırken sağlıklı uykuyu da aynı ölçüde koruyamazsak bize neler olur?
1: Bir şehri düşünün. Gündüz milyonlarca işlem yapılıyor. Yollar kullanılıyor, sistemler çalışıyor. Bilgi sürekli bir yerden başka bir yere taşınıyor. Sonra gece geliyor. Şehir sessizleşiyor. Ama bakım ekipleri de tam o anda işe başlıyor. İşte bilim insanlarına göre beynimizde böyle bir gece vardiyası var. Yani biz yatağımızda hiçbir şey yapmadan yattığımızı düşünürken içeride son derece yoğun bir biyolojik çalışma sürüyor. Bu çalışma gün içinde öğrendiklerimizin bazılarını güçlendirirken bazılarını da eliyor. Şöyle de anlatabilirim, hafızanın parçaları yeniden düzenleniyor. Dahası hormonlardan bağışıklık sistemine kadar bedenimizin farklı mekanizmaları da

uyku düzeniyle birlikte çalışıyor. İşte bilim insanları buna glimpatik sistem diyor. Şöyle, beyin dokusunun çevresindeki sıvı dolaşımı metabolik atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani uyku sandığımız gibi organizmanın bütün sistemlerini kapattığı pasif bir bekleme yeri olmayabilir. Tam tersine ertesi gün çalışabilmemiz için ödediğimiz zorunlu bakım zamanı olabilir. Peki bu gece vardiyasını sürekli yarıda kesersek ne olur?

0: bu bakım işlevi özellikle az aksarsa ya da geçici bir süre aksarsa beynin ve vücudun bununla baş etme kapasitesi var. Yani şunu görüyoruz. Diyelim ki bir kişi bir gece uykusuz kaldı. Sağlığı bozulmuyor. Vücudun bununla bir baş etme kapasitesi var. İki gece uykusuz kaldı. Vücudun bununla bir baş etme kapasitesi var. Ama bunu uzatamıyoruz. Böyle 5 gün uyumama, 6 gün uyumama, 1 hafta uyumama. Bu fizyolojik değil. Beyin kendini kapatmaya başlıyor. Shutdown dediğimiz bir sistem giriyor devreye ve beyin kendini kapatıyor. İster istemez uykuya dalıyor. Bunu yapmaya zorluyor kendini. Çünkü diğeri hayatla bağdaşacak bir sistem değil. Dolayısıyla hiç uyumamak ya da hani çok çok yetersiz miktarda uyumak hayatla bağdaşan bir şey değil. Uzun vadede hayatı kısaltan bir işlevi oluyor. Bu ne üzerinden oluyor kısmına dönüp bakacak olursak da şöyle bir durum var. Yani vücudumuzdaki organların zaten sağlıklı bir şekilde çalışabilmesinin devamı için uykuya ihtiyacımız var. Uyku kısaldığında bedensel organlarımızın da çalışma kalitesi bozulmaya başlar. Daha kötü çalışmaya başlar. Yani kalbimiz teklemeye başlar. Böbreğimiz daha az kan süzmeye, kan filtre etmeye başlar. Karaciğerimizin işte metabolizmayı düzenleyici işlevi bozulmaya başlar. Yani bir kişiyi işte 2 saat uyutalım her gece. Her gece 2 saat uyuduktan sonra uyandıralım. Evet, belki bir haftada bozulmaz artık sistem. Biraz daha uzun bozulur. Ama 1 yıl, 2 yıl devam edecek bir sistem değil bu yani. Hani vücut yavaş yavaş, hani deyim yerindeyse, iflas etmeye başlar. Ama ondan önce zaten zihin iflas etmeye başlar. Ne demek? Bir duygu durumu düzenleme bozulur. Öfke patlamaları ortaya çıkmaya başlar. Gereksiz yerde kaygılanmalar, gereksiz yerde duyguların harekete geçmesi, duygu harekete geçtiğinde davranışı ona göre organize edememe, bunları görmeye başlarız. Yani düşünce, duygu, davranış sistemi bozulmaya başlar. Onun dışında muhakeme sistemi bozulur. Ne demek? Yanlış karar vermeye başlarız. Yani normalde biz bir karar vermemiz gerektiğinde geçmiş deneyimlerin tümünü baz alarak ve bu doğrultuda bir karar vermeye başlarız. Ama eğer yeteri kadar uyuyamıyorsak ve uyku sistemi bozuluyorsa bu sistem de bozulmaya başlar. Yanlış kararlar vermeye başlarız ki yani hani tür olarak düşündüğümüzde insan verdiği kararlar çok önemli olan bir tür. Çünkü verdiğimiz bir karar bizi ölüme de götürebilir, ölümden de kurtarabilir. Bu noktadan baktığınızda da uykunun azalması ya da yeteri kadar uyumamak ölüme götürür ve yaşamı kısaltan bir şey. Onun dışında o odaklanma sistemini de etkiliyor. Yani yeteri kadar, mesela öğrencilerde görürüz, yeteri kadar uyumamışsa o gün girdiği dersin önemli bir kısmına odaklanamıyor, öğrenemiyor. Ancak yeteri kadar uyuduktan sonra ertesi gün derse odaklanıp öğrenebiliyor. Burayı da bozuyor. Dolayısıyla aslında bir rejenerasyon sistemi var. Uykuda vücut kendini onarıyor, temizliyor, bakımını yapıyor. Bunu yapamadığında farklı farklı organlar farklı farklı zamanlarda yavaş yavaş bozulmaya ve arıza vermeye başlıyor diyebiliriz. Tabii hangi sistemin önce bozulmaya başlayacağı biraz daha genetik diyebilirim yani.
1: Yıllardır sağlıklı uykunun sihirli rakamı gibi tekrarlanıyor. 8 saat. Peki insan bedeni gerçekten saate bakarak mı uyuyor? Öyleyse neden birimiz 6 saatlik uykudan sonra güne hazır başlarken bir diğerimiz 8 saat uyuduğu halde hala yorgun hissediyor? Bilim insanlarının bu soruya verdiği cevap çok net. Uyku ihtiyacı yalnızca alışkanlıklarımızla belirlenmiyor. Yaşımız, biyolojik ritmimiz, yaşam biçimimiz, hatta genlerimiz bile bu denklemin içinde. Ama burada tehlikeli bir ayrım var. Az uyumaya alışmakla biyolojik olarak az uykuya ihtiyaç duymak aynı şey değil. Tarih birkaç saat uykuyla yaşadığı anlatılan liderlerin, sanatçıların, mucitlerin hikayeleriyle dolu. Peki gerçekten uykuya daha mı az ihtiyaçları vardı, yoksa başarı hikayeleri anlatılırken uykusuz gecelerin bedeli hikayelerden çıkarıldı mı? Belki de asıl mesele insan kaç saat uyumalı sorusu değildir. Asıl mesele kendi beynimizin ne kadar uykuya ihtiyaç olup olmadığını bilme meselesidir. Çünkü yine bilim insanlarına göre uyku söz konusu olduğunda bizi birbirimizden ayıran şey yalnızca yaşam tarzımız değil, gecelerimizin süresini de belirleyen genlerimizin imzası.
0: Bu soru benim aklıma direkt böyle hani üniversite döneminde haberlere çıkan bir İngiliz kadın vardı. İşte uyumuyor. Yani böyle bir hafta, iki hafta hiç uyumadığı dönemler oluyor. Gerçekten uyumuyor. Uyku ihtiyacı yok. Hatta şey diye anlatıyordu. Gece oturup ev işlerimi yapıyorum. İşte gündüz çocuklarımla, eşimle daha çok vakit geçiriyorum. Bu çok iyi bir şey vesaire. Uzun vadede genç yaşta vefat ettiğini daha sonra ben çok merak etmiştim. Takip ettiğimizde böyle bir şeyi görmüştük. Yani uyumamanın bir bedeli vardır. Her zaman için bir bedeli vardır. Onu net söyleyebilirim. Şimdi böylesi vakalar bizim aslında yaygın gördüğümüz vakalar değil böyle. 100.000'de bir ortaya çıkan ya da daha nadir ortaya çıkan vakalar. Yani hani hiç uyumadan hayata devam ediyorum. Bunlar tabii ki genetik anomaliler. Yani normal şeyler değil ama çok da nadir görünen şeyler. Çok daha yaygın işte 6-8 saat arası uyku ihtiyacı çok çok daha yaygın olan kısım diyebilirim. Tabii burada genetik farklılıklar çok fazla. Yani insanların boyunun farklı olması gibi, kilosunun farklı olması gibi, mizaçlarının farklı olması gibi. Yani gülünce nasıl güleceği bile genetik olarak etkileyebiliyor. Huy dediğimiz kısım. Şimdi bu kısım özellikle hani mizaç kısmı uykuyu da çok etkileyebiliyor. Yani uykunun, uyku ritminin ve uykunun işlevinin nasıl olacağı ve uykunun insanın hayatında ne kadar yer kaplayacağı genetik olarak çok çok çok belirleyici oluyor diyebilirim.
1: İnsan tarih boyunca doğanın kendisine koyduğu sınırları aşmaya çalıştı. Daha hızlı gitmek istedi, uçtu. Daha uzağı görmek istedi, uzaya çıktı. Zihninin sınırlarını genişletmek istedi, bilgisayarları ve yapay zekayı geliştirdi. Şimdi önümüzde çok daha kişisel bir sınır var, uyku. Her gün belirli saatlerimizi ona ayırmak zorundayız. Peki teknoloji bir gün bu zorunluluğun kurallarını değiştirebilir mi? Beyin dalgalarını takip eden sistemler, yapay zekayla kişiye özel uyku düzenleri, nöroteknoloji, beyin, bilgisayar arayüzleri vesaire vesaire. Bugün uykuyu daha iyi anlamaya çalışan bu teknolojiler yarın onu değiştirmeye başlayabilir mi? Mesela bir rüyayı sabah hatırlamak yerine ekranda izleyebildiğinizi düşünün. Hatta bir rüyanın içine bir görüntü ya da ses gönderebildiğinizi, uyurken yeni bilgiler öğrenebildiğinizi ya da 8 saat yerine birkaç saat uyup tamamen dinlenmiş kalkabildiğinizi. Kulağa hoş geliyor değil mi? Çünkü böylece hayatımıza her gün birkaç saat daha eklenmiş olacak. Ama tam bu noktada başka bir soru başlıyor. Yapabildiğimiz her şeyi yapmalı mıyız? Çünkü uykunun bütün işlevlerini henüz çözmeden onu kısaltmaya, yönlendirmeye, hatta yeniden tasarlamaya kalkarsak kazandığımız saatlerin karşılığında ne kaybettiğimizi bilebilir miyiz? Değerli izleyiciler, belki de geleceğin en büyük teknolojik devrimlerinden biri insanın kendi gecelerini yeniden programlaması olacak. Ve o gün geldiğinde asıl soru artık ne kadar uyumamız gerekiyor olmayabilir. Asıl soru insan zihninin en mahrem alanına teknoloji ne kadar girmeli olabilir.

0: bir belirsizlik çağına girdik. Yani belirsizlik çağında ben üç şeyin çok değerli olacağını düşünüyorum. Bunun biri zaman, zamanı iyi kullanmak, biri bilgi, doğru bilgiye ulaşmak, diğeri de psikolojik esneklik ve psikolojik dayanıklılık. Yani rezilyans dediğimiz durum. Burada tabii bizler zaman bu kadar değerliyken zamanı da bir yerlerden kazanmamız gerekiyor ki zamanı kazanabileceğimiz herhalde bizim esnetebileceğimiz en kolay alanımız uykumuz. Yani ne kadar az uyursak sanki gün içerisinde daha fazla hayatımızı yaşayacak gibi düşünebiliriz. Ama bunu sağlayacak teknolojilerin ben mevcut haliyle çok mümkün olmayacağını ve yani her zaman söylediğim bir şey var. Uyku kredi kartı borcuna benzer. Borçlanırsınız ama bir şekilde bunu ödemek zorunda kalırsınız. Bir şekilde bedensel ya da mental açıdan bir bedel ödeyebileceğimizi düşünüyorum.
1: Uykunun hiç olmadığı bir hayatın mümkün olacağını ben düşünmüyorum. Ancak vücudumuzun tümü bir makineye dönüştüğünde uyku ihtiyacı ortadan kalkabilir. Ancak o da nasıl olur? Yine her makinenin bir bakım ihtiyacı vardır. Orada da makinenin uykusu şöyle bir yere dönebilir. Yani hani gece işte yarım saat bakıma giren bir robot, bir makine gibi düşünebiliriz. Ya da 3 ayda bir bakıma giren araba gibi, 3 ayda bir bakıma giren robot. Ama bu formların hiçbiri insan formu değil. Eğer insandan bahsediyorsak uyku düşünemeyeceğimiz bir şey, düşünemediğimiz bir şey olamaz. Muhakkak düşünmemiz gereken bir şey olur diyebilirim.
2: Efendim ez cümle, uyku hayatın dışında geçen saatler değil, hayatın görünmeyen diğer yarısı. Doğa milyonlarca yıldır bizi her gece aynı yere çağırıyor. Kontrolü bırakmaya, zamanı unutmaya ve birkaç saatliğine dünyadan çekilmeye. Biz ise modern çağda bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Daha uzun süre uyanık kalmak, daha fazla çalışmak, daha fazla görmek, hatta bir gün teknolojinin yardımıyla uykuya duyduğumuz ihtiyacı azaltmak. Oysa belki de sahip olduğumuz en değerli şey uyku. Bazıları için uyku ilk bakışta zamandan alınmış büyük bir pay gibi görünüyor. Ama ya değilse? Ya hayatımızın yaklaşık üçte birini kaybetmiyorsak? Hatta kalan bölümünü yaşayabilmek için o üçte bire ihtiyaç duyuyorsak? Kısaca bir gün bilimin uykunun bütün sırlarını çözüp çözemeyeceğini bilmiyoruz. Hatta rüyalarımızın kapısını ne kadar açabileceğimizi de. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu gece milyarlarca insan yine gözlerini kapatacak. Şehirlerin ışıkları sönecek, dünya sessizleşecek. Ve insanlık binlerce yıldır yaptığı gibi hala bütünüyle anlayamadığı o karanlığa kendisini bırakacak. Sonra sabah gözlerimizi açtığımızda belki de ilk kez şunu düşüneceğiz. Uyku olmasaydı biz dediğimiz insan aynı insan olabilir miydi? İnsanlık uyuyor. Ama belki de insan zihninin en büyük sırlarından bazıları da tam da biz uyurken uyanıyor.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

iyilik unsurları var, kötülük unsurları var ve o iyilik ve kötülük unsurlarının çatışması var. Zaten masallar, hikayeler, bütün metinler, senaryolar da buradan ortaya çıkıyor. İyilik ve kötülüğün çatışması. Ama çağdaş masallar, Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masal dünyası, o kadim öğretileri günümüze öyle bir getiriyor ki, mesela avcılığı eleştirirken bir yandan masal karakterine kainatı tefekkür ettirebiliyor. Yani okurunu biraz da tasavvufi yöne, derin bir düşünceye daldırmak istiyor bence. Cahit Zarifoğlu çağdaş masal dünyasını gerçekten çok güzel kurgulamış. Okuru da peşinden sürüklüyor beni de.

0: Önümüzde yazar ve okur Sevil Kuzu'ya ait yazılmış eser var. Onun okumaktan zevk aldığı şeyler var. Ama biz kapıyı yazarın penceresinden açmayı, o taraftan görüp oradan girmeyi seviyoruz. O bakımdan Çağdaş Masal'ın izinde diyelim ve soralım. Bu kitabın konusu nedir?
1: Kitabımda masal türünü tabiri caizse evirip çevirip incelemeye çalıştım. Aynı zamanda bu dünya çok kocaman bir dünya. Yani hepimize hitap eden masal dünyası doğduğumuz andan itibaren de gerek dinlediğimiz, gerekse okuduğumuz metinlerle hiç yabancı olmadığımız bir dünya hepimizin. Bütün çocuklarımızın. 7'den 70'e diyelim. İşte ben bu masal dünyasını, yalnız masal dünyası kadar sıra dışı bir yazarın anlatılarıyla keşfe çıktım diyebilirim. Keşif diyorum, gerçek anlamıyla bir keşif oldu benim için. İncelediğim eserin her tarafı, yani altı üstü satırlar çizilmiş, notlar alınmış durumda. Hani geçmişteki yaptığım çalışmaya baktığımda Cahit Zarifoğlu'nun masal dünyasını anlattım aslında kitabımda. Ama öncelikle tabii ki masalı tanımamız gerekiyordu. Batı'dan önemli kaynaklarla, yabancı kaynaklarla, yine Türk masal alanında çalışan isimlerin yaptığı çalışmalar izinden giderek bir rehber oluşturmak istedim kitabımda. Kitabın ilk 2-3 kısmı bununla ilgili. Neredeyse yarısı, yani masalı tanıtıyor. Masalın geçmişten bugüne gelen serencamını açıklayıp, öncelikle masal neymiş diye bir bakıp, sonrasında Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masalları nasıl çıkmış ortaya, bunu incelemek istedim. Cahit Zarifoğlu çok sıra dışı bir yazar gerçekten. Sıra dışı diye tanımlamamın sebebi de aslında bu anlatılarından ötürü. Hepimizin bildiği, aşina olduğu, hem yetişkinler için hem de çocuklar için ayrı basımları var şu an yayın evlerinde. Bu kitaplar Serçe Kuş, Katır Aslan, Motorlu Kuş, Yürek Dede ile Padişah gibi 5 kitap ve içerdikleri toplam 13 anlatı benim rehberim oldu bu kitapta. Bu kitaptaki satırlarda aslında Cahit Zarifoğlu masallarında ne söylüyor, günümüzde nasıl göndermeler yapıyor, bunu inceledim. Böylelikle Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masalları sadece klasik bir masal öte, kendince, cahitçe bir tavırla tıpkı şiirlerinde yaptığı gibi anlatılarına baktığını görüyoruz. Anlatı dememizin sebebi de aslında Cahit Zarifoğlu'nun bu metinleri yazım dünyasında gerek roman, hikaye farklı türlerde ele alınmış durumda. Birçok röportajda bu metinler acaba roman mı? Öncelikle mesela Ağaç Kakanlar'la ilgili böyle söyleniyor. Çünkü hayli derin bir dili var Cahit Zarifoğlu'nun bu yazılarda. Öncelikle bunu inceledim. Bunlar neden masal olarak algılanmasın, neden masal türü olarak söylemiyoruz diye bir söylem buldum kendimce. İnceledim. Gerçekten de bütün metinlerinde masal unsurlarını kullanan, o yapısal unsurları, temayı ve motifleri çok ustaca kullanan ama kendince kullanan bir yazar var karşımızda. Ve onun çağdaş masalları var. Kitabımda bunu anlatıyorum.
0: Cahit Zarifoğlu imzası kelimeleri olan, metaforları olan biri ve dolayısıyla zihninde insanların bir beliriş biçimi var. Bu incelemeyi hazırladığınızda, bununla ilgili çalıştığınızda aynı zamanda onun bir okurusunuz da siz bir taraftan. Sizin için ayırt edici, belirgin özelliği Zarifoğlu'nun nedir? Niye sizin için cazip?
1: Şöyle masallar açısından bakacak olursak, şimdi artık bu anlatılar, şimdi hikaye de deniyor ya, ben artık masal diyorum, çağdaş masal diyorum. Cahit Zarifoğlu çağdaş masallarında diğer masallarda, klasik masallarda görmeyeceğimiz unsurlara, kahramanlara yer veriyor. Mesela şimdi biz sarayın yer aldığı, işte Keloğlan gibi Türk dünyasında da yine Batı dünyasında da birçok masal okuduk. Bu sıra dışı, onu sıra dışı yapan, metni sıra dışı yapan şey, örneğin Yürek Dede ile Padişah'tan bahsedebilirim. Yürek Dede, Padişah'la karşılaştığında ondan aslında pek çok şey isteyebilir. Klasik masallarda olduğu gibi. Klasik masallarda Padişah'a kapısından istenir ya. Ama Yürek Dede o masalın sonunda Allah'tan murad ediyor. Cahit Zarifoğlu bize aslında bunu gösteriyor. Biraz da kendisinin tasavvufi yönünde olduğunu biliyoruz. Tasavvufa bakan metinlerin olduğunu da biliyoruz. Derin bir dünyası var. Masallarına bence bunu yansıtması çok hoş. Bu cahitçe tavır dediğimiz şeyi masallarında da gördüğümüzü düşünüyorum. Bu bana farklı geliyor. Bir de serçe kahramanımız var Serçe Kuş metninde. Ve Cahit Zarifoğlu bu arada avlanma ve avcılık üzerine metinlerine çok yer vermiş ve bunu çok eleştiriyor. Bu da bize çağdaş bir dünyayı sunuyor zaten. Yani bu büyük bir eleştirel yönü onun. Birçok metninde görüyoruz, kitabımda da var. Şimdi serçeden bahsediliyor. Kahraman serçe bir av tarafından, avcı tarafından avlanacak. Ve o sırada Cahit Zarifoğlu satırların arasına tefekkür eden bir serçeden bahsediyor. Kainatı tefekkür ediyor. Yine aynı zamanda Cahit Zarifoğlu metinlerinde kainatı da çok tefekkür ettiriyor okuruna. Kendi de zaten tefekkür ediyor ki biz de onu hissediyoruz. Bir bu, bir de şu var. Masallarda mesela formaller vardır. Ben bunu yapısal kısmında çok açıkladım. Masalların belli bir düzeni var. Mesela bir varmış, bir yokmuş, bir giriş formalidir. Ya da bitiş formalleri vardır. Cahit Zarifoğlu yine kendi masallarına kendince bir formal yapısı oluşturmuş aslında. Hem bunları kullanmış, bunların üzerinde çok çalıştığını düşünmüyorum. Zaten o kendi dünyasında, çevresinde bir masal anlatıcısı olarak da biliniyor. Hatta şöyle söylüyor, ben çocuklara çok masal anlattım. Hatta itiraf edeyim, büyüklere de çok masal anlattım diyor. Çünkü aslında hani biz masalı aslında çocukların sadece dinlediği bir tür olarak algılarız. Ama Cahit Zarifoğlu o derin bakışıyla, o farklı, bence sıra dışı bulduğum yönü bu tam olarak. O bakışla masalın gerçekten 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söylüyor. Ve kahramanlarını farklı şekillerde konuşturuyor. Okuruna da bunu hissettiriyor.
0: O zaman okur tarafınıza biraz geçelim. Şu ana kadar verdiğiniz cevaplar içinde peşine düşmek istediğim bir takım ipuçları belirdi benim için. Mesela seyahat yazıları da yazdım, biyografiler yazdım dediniz. İlgi duyduğunuz edebiyat türleri içinde bunlar olsa gerek o
1: tabii,
0: zaman.
1: Evet.
0: Kimlerle yolunuz kesişti? Kendi merakınızdan mı, yoksa yine bir yazar olarak size yeterli birikimi ve yol göstericiliği maddi manevi olabilsin diye mi okudunuz bilemiyorum, ama hangi yazarlar, hangi eserler?
1: Şöyle, aslında önce ilk zamanlar ben edebiyatın, yani çok yıllar önce 2010'lu yıllarda bir biyografi projesi teklif edilmişti. Şu anda ilk yayıncılıktan çıkan edebiyatçılar kitabı. O kitapta Ahmet Hamdi Tanpınar'dan başlayarak birçok önemli ismin biyografileri yer alıyordu. Ben de Refik Halit Karay gibi, birçok Mustafa Kutlu gibi birçok önemli ismin hayat hikayesini yazdım. Onlar bana aslında epeyce bir yol gösterdi diyebilirim. Sonra Mustafa Kutlu'nun kendisiyle de tanışmıştım o yıllarda. Birkaç kez de sohbet etmiştik. Çok keyifliydi kendisiyle tanışmak. Onun kitaplarından da çok aldığım İlhamlar oldu diyebilirim. Mesela Mustafa Kutlu'nun Hayat Güzeldir kitabı içime çok umut aşılayan

0: Bir kitaptı. Kendisi de çok güzel küçük bir anekdot paylaşmıştı benimle. Şöyle demişti: bu kitabın bir sayfasını al, yırt, işte suya at, iç, sana şifa olur. Aslında şunu demek istemişti: umut aşılıyor. Mustafa Kutlu'nun yazıları hep öyledir ya zaten. O dönemlerimde de çok okumuştum. Bana rehber olan isimlerden biri diyebilirim. En çok umut vaat ettiği için. Hikayelerinde hep umut vardır. Hep güzeli, iyiliği, doğruluğu gösterir. Masallarda olduğu gibi. Yani masallarda da iyilik kötülük unsurları çatışır ve sonunda her zaman olmasa da iyilik kazanır ya da biz iyiliğin kazanmasını umarız. O masal olumsuz bitse de biz bir sonraki masaldaki umudu ararız. Ben öyle yapıyorum en azından. Bence çocuk okurlar bunu çok güzel yapıyor. Bir de seyahatnamelerden mesela tabii ki Evliya Çelebi. O zamanlar İstanbul ilçelerini gezip bazı dergilerde yazı da yazmıştım. Onun İstanbul, yazarın İstanbul'la ilgili ciltlerine bakmıştım. İbn-i Battuta'nın tabii ki ülkemizin ve daha çok dünyanın farklı ülkeleriyle ilgili yazdıkları çok ilgimi çekmişti. Seyahate çıkarken şimdi mesela mutlaka bakıyorum İbn-i Battuta'nın o iki ciltte elbette oluyor zaten. Avrupa'nın farklı yönleri, işte Halep gibi, Suriye'nin farklı bölgeleriyle ilgili, her yerle ilgili yazdığı için bir bakıyorum önce. İbn-i Battuta neler söylemiş, yıllar öncesinde neler söylemiş, ben şimdi gidip ne bulacağım diye. Bana bu kitaplar rehberlik yaptı. Bir de bilim kurgu, fantastik alanları da çok seviyorum artık çocuk edebiyatı ve masal üzerinde çalışmaya başladıktan sonra. Bana o dünyalar, o yapımlar, filmler, diziler de çok şey söylüyor ve heyecanımı arttırıyor. O yüzden Ursula Le Guin'in kitapları çok güzel. Mesela yazma üzerine olan kitabında çok güzel şeyler söylüyor. Mesela şöyle söylüyor: çocuklar diyor, tek boynuzlu atlıların gerçek olmadığını bilirler. Ama tek boynuzlu atları anlatan bir kitap eğer gerçek, hakiki bir kitapsa onun doğru olduğuna inanırlar. Yani aslında o kitabı, hakiki kitap neymiş? Ursula Le Guin çocukların dilinden bize anlatıyor. Yaptığı röportajlarda kendi yazım sürecini anlatıyor. Bir okur olarak, yazar olarak aynı zamanda. Ursula Le Guin de bana rehber olmuş diyebilirim. Zaten çok fazla kitabı var, bitirmiş değilim. Onun dünyasını tamamen keşfetmiş değilim. Ama bu isimler ve kitaplar bana rehber oldu diyebilirim. Bir de 20'li yaşlarımda okuduğum ilk etkilendiğim eserlerden biri Dostoyevski'nin Beyaz Geceleri'ydi. Hayatımda ilk defa, çok kısa bir kitap aslında, Beyaz Geceleri çok yavaş okudum hatırlıyorum bitmesin diye. O kadar lezzet almıştım ki altını çize çize gerçekten de keyifle. Şu anda kitabın bütün hikayesini hatırlamasam da, yani tabii ki ara sıra bakıyoruz, unutuyoruz ya ne anlatıyor diye, ama şunu hatırlıyorum: kitabın bende bıraktığı iz. Gerçekten çok yavaş okumuştum. Böyle satır satır, keyif keyif ala ala okuduğumu hatırlıyorum. O çok güzel bir his. Demek ki beni çok etkilemiş dedim. Artık o hisleri, o karakterlerin hislerini öyle güzel bana yansıtmış ki bitirmek istemedim.
1: Çok hızlı bir edebiyat yolculuğu oldu. Gezi'den hikayeye, evet, Oradan romana. Bizi de ardınızdan koşturdunuz gerçekten ve siz söyledikçe hafızamız tazelendi ve bu yazarları bir bir anımsadık. Halbuki o kadar hızlı geçmeseydik mesela şunu soracaktım. Biyografi yazımı gerçekten çok zorlu bir şey. Vermiş olduğunuz iki örnek beni şu anlamda tereddüt arasında salındırdı. Refik Halit Karay, Türk Edebiyatı'nın çok önemli isimlerinden biri, önemli bir yazar, önemli bir edebiyatçı. Fakat aramızda değil çok uzun bir zamandır. Onunla ilgili bilgileri derlenmiş yerlerden ve kendi eserlerinden ortaya çıkararak bir şey yazıyorsunuz. Ama yaşça bizden büyük olsa da, kuşak olarak daha ileride olsa da çağdaşımız Mustafa Kutlu diye biri var. Hangisi için yazmak daha zor? Bundan 100 yıl öncenin edebiyatını kaleme almış birini yazmak mı? Yoksa aynı dünyayı, aynı yıllardan değilse bile görmüş olduğumuz çağdaşımız bir yazar hakkında gözleme, bilgiye, kanaate dayalı bir şey yazmak mı? Nasıl bir ruh haline sokar acaba bu yazarı? Bunu merak ettim doğrusu. Çünkü yüz yüze de gelmişsiniz Kutlu'yla.
0: Evet. Şöyle, şimdi tabii ki şu anda müzik alanında da yaptığım bazı çalışmalar var, biyografik çalışmalar. Sorunuz sorunca o aklıma geldi. Mesela Dede Efendi ile ilgili de yazdım. O da çok yıllar önce yaşamış bir isim olarak hiç bilmediğimiz bir çağda, aşina olmaya çalıştığımız bir dönemde yaşamış. Nedef Efendi yazarken ya da bu gibi isimleri, Refik Halit Karay'a daha yakın bir dönemde olan bir isim, Refik Halit Karay gibi edebiyatçıları ya da sanatçıları yazarken kaynakların izinden gidiyorsunuz tabii ki. Eğer varsa yapılmış röportajlar, arşivlerde varsa kendilerinin söylemiyle onların hayat izini takip ediyorsunuz. O da ayrı bir keyif. Tabii eğer kayıt varsa, yapılan röportajlar varsa arşivde. Onun dışında sadece kurgular üzerinden ve metinler üzerinden hayat hikayesini takip ettiğinizde tabii biraz da eksik kalıyor diyemeyeceğim ama siz daha çok şey katıyorsunuz sanki. Siz Refik Halit Karay'ı tanımadığınız için bir Refik Halit Karay oluşturuyorsunuz zihninizde o malzemelerle diyeceğim. Edebi malzemelerle. O oluşan malzemelerle siz zihninizde kurgu yapıyorsunuz. Bu da keyifli. Ama çağdaşımız olan, daha çağımıza yakın, hatta hayattaysa onu da yazmak ayrı keyif. Neden? Çünkü örneğin Mustafa Kutlu yazdığında onun köşe yazıları da vardı. O kaynaklardan da faydalandım. Tabii ki kendisiyle yazmadan önce görüşmemiştim açıkçası. Görüştükten sonra hem kitabımı sundum kendisine hem de tanışmış oldum yazdıktan sonra. Onunla ilgili daha çok röportaj, isimlerle ilgili daha çok röportajlar bulabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir kaynak ama örneğin çok böyle yüzyıllar öncesinde yaşamış isimleri kendi zihninizde eğer kurguya da ilginiz varsa, hani kurgu da yazıyorsanız ayrı bir karakter oluşturuyorsunuz zihninizde. Bu şu an hissettirdi bana. Siz sorunca şu an anladım diyebilirim bunu. Yazarken öyle hissediyorum demek ki. Ayrı bir keyif ama dediğiniz gibi çağdaşımız birisiyle yazmak da bambaşka bir keyif. Neden? Çünkü o yazdığınız gelecek kuşakları da kalıyor. Bir iz olarak kalıyor. Onunla ilgili daha çok bilgi bulabiliyorsunuz. Kendi isimle röportaj yapabiliyorsunuz kendisiyle. Daha güncel fotoğraflarını bulabiliyorsunuz, kendinize daha yakın hissediyorsunuz çağdaşınız olduğu için. Bu da ayrı bir keyif ama öteki türlü de gayet keyifli ve güzel bir yazım süreci oluyor.

0: Fantastik unsurlar barındıran eserleri takipten, okumaktan ve sonra kendiniz yazarlığınız sürecinde bunlardan beslenmekten bahsettiniz. İlginç bir şey var, masallar çok kadim bir edebiyat türü aslında. Bugüne geldiğimizde çağdaş masallar diyebileceğimiz şeyler veya fiction daha da geleceğe yönelik belki, daha da fütüristik şeyler belki. İnsan hayal gücü nasıl çalışıyor bunu hep merak etmişimdir. Yani binlerce yıllık bir geleneği anlatan, onun sembolik ifade biçimleriyle var olan masallar var. Günümüz var ve geleceğe yönelik bir şeyler var. Bütün bu farklı çağlar arasındaki bağ kuran temel mesele nedir acaba? İnsan çok mu meraklı, çok mu heyecanlı, neyin peşinde koşuyoruz?
1: Şöyle masal türünden bahsedecek olursak, mesela dediğiniz gibi masallar kadim öğretiler gerçekten. Mitlerle de bağlantısı var, fantastik türüyle. Şimdi günümüze daha yakın oluşan bir tür olarak fantastik, bilim kurgu. Aslında hepsi iç içe diyebiliriz. Masallarsa diğerlerinden farklı olarak bize sanıyorum daha farklı dünyalar sunuyor. Hem gerçekçi hem günümüze çok uzak da değil ama çok yakın da değil. Mesela buna Cahit Zarifoğlu'nun dünyasını örnek verebiliriz. Cahit Zarifoğlu zaten kitabımın temelinde de bu var. Aslında klasik masal unsurlarını kullanıyor. Formalleri kullanıyor. Belli girişler, sonuçlar var değil mi? Masalın bazı kuralları var. İyilik unsurları var, kötülük unsurları var ve o iyilik ve kötülük unsurlarının çatışması var. Zaten masallar, hikayeler, bütün metinler, senaryolar da buradan ortaya çıkıyor. İyilik ve kötülüğün çatışması. Ama Cahit Zarifoğlu bu çatışmayı öyle güzel bir dille sunuyor ki hem de çağdaş dünyayı da unutmuyor. Örneğin ateş pahası olan kiralardan bahsediyor. Çok enteresan. Hani bunu başka bir masalda görmeniz çok zor. Ya da kadim masallarda görmeniz zor. Çünkü diyelim bizim hepimizin bildiği klasik ekrana da uyarlanan Keloğlan masallarındaki gibi. Şimdi Keloğlan mesela masallarımızın en güzel yönü şu an dönüştürülüyor ve değiştirilerek günümüze tekrardan getiriliyor. Bu çok güzel bir nokta bu arada. İşte o masallarda aslında bunu çok görmezsiniz. Onlar sanki bildiğiniz klasik masal gibidir. Ama çağdaş masallar, Cahit Zarifoğlu'nun çağdaş masal dünyası, o kadim öğretileri günümüze öyle bir getiriyor ki mesela avcılığı eleştirirken bir yandan masal karakterine kainatı tefekkür ettirebiliyor. Yani okurunu biraz da tasavvufi yöne derin bir düşünceye daldırmak istiyor bence. O yüzden kadim masalları hem yaşatıyor diyebiliriz. Örneğin işte kitapta ne var kendi kitaplarında? Saray

0: Padişah, şehzade, bütün bu masal kahramanlarını kullanıyor Cahit Zarifoğlu. Mesela bir katır aslanı var. Aslında aslan bir kahraman ama avcılar onu üstü katır, altı aslanı olarak zannediyorlar. Ona da katır aslan. Ya bu olağanüstülük içeriyor. İşte bu masallardaki olağanüstü unsurları yazarımız çok güzel şekilde çağdaş dünyayı da içine katarak aslında bir yerde sizi de yaşadığınız dünyayı ve şimdiyi de içine katarak sunuyor. O yüzden de siz satır aralarında size daha yakın gelen, dünyanıza daha yakın ama tamamen dünyanız içinde de olamayacak olağanüstülükler içeren, bazen sıradanlıkların içindeki olağanüstülüğü keşfettiğiniz bir dünya sunuyor. Bence masalın en güzel tarafı bu türün. Kadim masalların peşinden her zaman gidiyoruz. Bence tamamen kahramanın yolculuğu, yani bizim hepimiz bir masal kahramanıyız doğduğumuz zamandan itibaren. Bu yüzden hepimiz masal dinlemeyi çok seviyoruz. Çocuklarımıza, yeğenlerimize masal anlatıyor, okuyoruz. Onlar da o masalların izinde rüyalara dalıyorlar. Bu yüzden bence masal türü diğer türlere nazaran herhalde hiçbir zaman etkisini yitirmeyecek okur üzerinde bir tür. Her zaman böyle kendi peşimizden gidiyoruz, bence öyle. Yani iç yolculuğumuza gidiyoruz. Örneğin Küçük Şehzade karakteri var. O Küçük Şehzade bir hat öğrencisi aslında Cahit Zarifoğlu'nun kitabında. O hikayede Küçük Şehzade hat üzerinde ilerlerken kibir ve gururundan arınarak nasıl dönüştüğünü, yani bir masal kahramanının nasıl dönüştüğünü bize bir şehzade üzerinden anlatıyor Cahit Zarifoğlu. Büyük ihtimalle kadim metinlerden de etkilenmiştir, eminim. Çünkü kendisi çok yönlü bir okur da aynı zamanda. Çok farklı türlerde okuyan, yabancı dilleri kuvvetli olan, Batı'ya da aynı zamanda ilgili olan ve o eserleri de takip eden bir isimdi. Muhakkak etkilenmiştir. O yüzden de biz o etkiyi kitaplarında da alıyoruz. Bu masallarda bence en çok kendi dünyamızın peşinden gidiyoruz. Kendimizi keşfetmek istiyoruz ve keşfimiz devam ediyor.
1: Son sorum zalim sorum. Aslında çok daha zalim davrandığım olmuştur. Neyse, sizin için bunu birazcık daha insaflı hale getireceğim.
0: Peki.
1: Ben konuklarıma sorarım ve derim ki eğer bundan sonra tek bir kitapla hayata devam etmek şansı verilmiş olsa, sadece bununla sınırlandırıldınız. Tek bir kitap seç ve artık sadece onu okuyabileceksin. Yeni bir kitap yok. Bu geniş çerçeveyi sizin için daraltalım ve Cahit Zarifoğlu kitaplığı olarak ele alalım. Zarifoğlu kitaplığı içinde vazgeçemeyeceğiniz ve hayatım boyunca bana eşlik etsin diyeceğiniz o kitabın ne olduğunu bize söyleyin.
0: Öncelikle zalim sorunuza şöyle bir cevap versem. Bir kitap değil de farklı yönden cevap vermek isterim. Şimdi ben 20'li yaşlarımda, o dönemleri çok söylüyorum böyle ama çok daha fazla okuduğumuz bir dönem ya. Bir süre kitaplara biraz ara verdim. Şimdi mesleğim gereği aslında hep okuyup yazıyorum ama kütüphaneme bir bakıp bir yazarların, bazı kitapların peşinden gidip bir okuma sürecine girmedim. Bir süredir girmemiştim diyeyim. Girmediğim süreçte aslında kendimi eleştirdim. Eskisi kadar okumuyorum dediğimde zaten ben notaların dünyasını da keşfetmiştim. Yani müzikteki notalar, eserlerle ilgileniyorum. Onları piyanoda icra etmeye çalışıyorum. Sonra düşündüm ki aslında kitapları okuyoruz, bu çok önemli. Ama en önemli şey, sanıyorum Cahit Zarifoğlu'na katılıyorum, kainatı kendimizi okumak diyebilirim. Ben bu soruya böyle cevap vereceğim, biraz farklı olacak ama. İkinci olarak da Cahit Zarifoğlu'nu Yürek Dede ile Padişah'ını söyleyebilirim. Çünkü orada Yürek Dedemiz çok pamuk bir dede. İyilik unsurlarının çok barındığı, iyilik unsurlarını çok barındıran, günümüzün zor dünyasında, işte savaşların, üzüntülü birçok durumun yaşadığımız bir dünyada bana umut veren bir kitap, bir karakter. Hatta karakter seçeceğim, Yürek Dede diyebilirim yani. Çok böyle bende çok böyle iz bıraktı, tıpkı Beyaz Geceler gibi. Dönüp dönüp bazen bakıyorum Yürek Dede ile Padişah hikayesine. Çok keyifli bir anlatım gerçekten. Cahit Zarifoğlu bu çağdaş masal dünyasını gerçekten çok güzel kurgulamış. Okur da peşinden sürüklüyor beni de.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar, temsiliyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Bugün yaklaşık 3 saat boyunca bir arada olacağız. 15 gündür, 2 haftadır temsil heyetinde yoktum. Dolayısıyla gelmişken bir acısını çıkaralım dedik. 3 saat boyunca gündemin başlıklarını değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımla birlikte tabii oldukça yoğun bir sürece giriliyor. Özellikle dış politikada Birleşmiş Milletler zirvesine çevrilecek gözler. İç siyasette yaşanan gelişmeler var. Yeni yasama yılı yaklaşıyor. Dolayısıyla atılacak pek çok önemli adımlar var. Tüm bu konuları yaklaşık 3 saat boyunca kıymetli konuklarımla görüşeceğiz. Ben sizleri çok özledim. Diliyorum ki temsil heyeti izleyicileri de bizi özlemiştir. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Kimler bizimle? Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun, siz sormalı.
0: Çok teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Damla Taşkın, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Siz de iyi gördüm.
0: Evet, teşekkürler. Ve gazeteci Levent Eke, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Çok iyiyiz. Sizlerin arasında olup da kötü olmak mümkün mü?
0: Siz zaten 24'ün sevilen konuklarından birisiniz.
3: Eksik
0: o yüzden
3: olmayı.
0: Siz de eksik olmayın. Kadın dayanışması yapalım. Bugün sizinle başlayalım dilerseniz ki aslında yayına girmeden önce de Damla Hoca ile konuştuk. Önünde dolu dolu notları olan konuğum. Bugün Damla Hoca'nın anlatacak çok şeyi var. Birleşmiş Milletler Zirvesi diyelim öncelikle. Bu yıl bizi hangi temada neler bekliyor? Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım mı hocam?
2: Tabii ki başlayalım. Tabii evet, öncelikle gündem gerçekten yine dolu dolu. Gün geçmiyor ki zaten yıllardır az bir gündem gördüğümüz ya da sıkıcı bir gündem gördüğümüz bir dönem çok fazla olmadı. Hatta özellikle ben burada 2011 sonrasında aslında özellikle dış politikadaki gelişmelerin ivme kazandığı bir dönem olarak da okuyorum. Malum Arap Baharı'ndan sonra dünyada pek çok şey değişti. Dengeler değişti, oyun değişti, oyun kurucular değişti. Aktörler değişti, yenileri çıktı, bazıları silindi. Yani o kadar çok şey oldu ki biz burada yani hakikaten 11 Eylül'den sonra ve aynı zamanda da 2011'deki Arap Baharı'ndan sonra yeniden dünyanın bir eğilim geçirdiğini ve bu eğilimle birlikte aslında dönüşümü de başlattığı bir dönem olarak da okuyorum. Tabii bunun çerçevesinde de şu an bulunduğumuz noktada maalesef ki bu dönüşümlerin bazı somut gerçekliklerini yaşıyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi de nedir? Maalesef ki Gazze'deki soykırımın devam ediyor olması. Fakat bu noktaya tabii nasıl gelindi? Birden gelinmedi. Zaten İsrail tarafından Filistin topraklarına çok uzun zamandır maalesef ki saldırılar yapılıyordu. Soykırım zaten vardı. Fakat biz dünyada bu kadar görülecek bir şekilde, şiddetli bir şekilde saldırılarına işte 2 sene önce şahit olduk.
0: Bu insanları hapsederek yapılan bir saldırı. 365 kilometre karelik bir alandan çıkmalarına izin dahi vermeyecek şekilde. Adeta rehin alıp öldürme taktiği gibi.
2: Kesinlikle. Yani bu gerçekten bence dünya tarihinde çok da eşi benzeri görülmemiş bir durum. Yani bununla gerçekten hani örnek

0: verebileceğim çok somut bir olay yok. Dolayısıyla bu bence dünyanın zaten şu anki en önemli gündem maddesi olmalı. Ve bunun olması için de zaten başta Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bunun için en başından beri zaten direncini gösteriyor, dayanışmasını da gösteriyor. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler Zirvesi yine gerçekleşecek ve bu zirve esasen geçen seneki zirveden bence çok da farklı olmayacak. Çünkü burada tabii farklı olacak konular, elbette ki İran gibi konular var ama burada yine gündem maddesi, en önemlisi yine Gazze olacak. Çünkü maalesef bunu artık bütün seyircilerimiz, bütün dünya şahit. Aynı anda herkes bunu artık takip
1: Türkiye'nin
0: edebiliyor.
1: gündemi mi Gazze olacak yoksa zirvenin işte Trump'ın da gündemi mi Gazze olacak hocam?
0: Açıkçası ben Trump'ın burada gündeminin bir yaklaşan ara seçimleri olacağını ve İran konusu olacağını düşünüyorum. Fakat Türkiye elbette ki bu konuda yine gündem maddesi olarak Gazze'nin olması gerekiyor.
2: Avrupa Birliği ülkelerinde de yani Gazze demeyeyim ama İsrail eleştirisi çok yoğun olacak diye düşünüyorum. Yani
0: Kesinlikle hocam. Çünkü zaten sizin de söylediğiniz gibi yani geçen hafta biliyorsunuz İngiltere başta olmak üzere pek çok 12 ülke İsrail'in bölgedeki işte üretimlerine karşı E1 bölgesindeki koridordaki üretimlerine karşı yaptırım kararı almıştı.
2: Doğru.
0: Dolayısıyla senin büyükelçim de söylediği gibi evet Avrupa ülkeleri tarafından belki Türkiye gerçekten buradan daha güçlü bir destek çıkabilir geçen seneye nazaran. Fakat burada şu bir gerçek ki tabii hani çok karıştırmadan anlatmaya çalışıyorum çünkü çok konu var ama burada bence en önemli konu yine Gazze olacak. Çünkü neden biliyor musunuz? Gazze soykırımının yani bu konu çözülmemesi şunu da gösteriyor. Masadaki diplomasinin sahada uygulanamadığını gösteriyor. Bu çok büyük bir gösterge. Uluslararası mevzuatların işe yaramadığını, mekanizmaların, toplantıların, zirvelerin, mekanizmaların hayata geçemediğini gösteriyor. Çünkü eğer bu konuda bile ülkeler toplanıp bir karar alıp kağıt üzerinde kalıyorsa,
1: Gazze Barış Kurulu örneği.
0: Evet onu söylüyorum. Evet Mısır'da böyle bir görüşme yaptılar. Yağmur Hanım siz de çok yakından takip ettiniz. Fakat hayata geçemedi. Yani gerçek hayatta karşılık bulamadı. Dolayısıyla bu dünyanın, uluslararası sistemin bir sıkışıklığa girdiğini, çözümsüz bir çatışmanın içerisinde yer aldığını gösteriyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in özü de bu, misyonu bu. Şimdi ben de uzun yıllar Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Şimdi misyonu biliyorum fakat artık işlevi yerine getiremeyen de bir mekanizma olduğu çok açık. Bunun için de güçlü ülkelerin yani gerçekten bir karar alıp ve bu kararı da sadece masada bırakıp değil, sahada da uygulamaya geçirebilecek güçlü ülkelerin varlığına borçlu şu an Birleşmiş Milletler. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Çünkü en başından beri bakın bu dünyanın en büyük sorunu olan Gazze soykırımına karşı hep karşı duran, ayakta duran ve direnç gösteren ülke Türkiye'ydi.
1: Ve pek çok ülkenin de Filistin'i devlet olarak
0: Kesinlikle.
1: Tanımasına yol açan.
0: Kesinlikle
2: ve
0: öyle.
2: Konuşabilen, yani bizim Cumhurbaşkanımız oraya gidip konuşuyor. Bakın Abbas'a vize vermediler.
0: Evet.
2: Buna karşı Netanyahu belediye başkanı tutuklayacağım dediği halde bu sorunu yaşamıyor. Yani ne kadar adaletsiz bir
0: Kesinlikle
2: genel
0: öyle.
2: Kurulu olduğunu da hatırlatmak lazım.
0: Evet,
2: yani
0: işte.
2: Konuşabilen bizim Cumhurbaşkanı.
0: Evet, yani ayakta
3: tutan. Daniskası.
0: Kesinlikle. Aynen. Yani şu an Birleşmiş Milletler'in hala adının duyulmasıydı, geçmesinin bence en güçlü katalizör görevini yapan Türkiye. Yani onu ayakta tutan Türkiye. Çünkü gerçekten işlevsiz hiçbir yerde Birleşmiş Milletler'i görmüyoruz artık. Çünkü yani almış olduğu kararları sahada uygulayabilen bir yapısı yok, bir gücü artık kalmadı. Ancak yine de tabii onun alternatifi bir mekanizma şu an olmadığı için hala bu diri tutulmaya çalışılıyor. Ve burada bence işte bu zirvede yine en önemli gündem konusu kesinlikle Gazze konusu olacak. Çünkü işte geçen sene biliyorsunuz zaten işte pek çok ülke Filistin tanıma kararı almıştı. Bu önemli bir şeydi bence. Çok önemliydi. Çünkü evet hani insani yardım duygularından dolayı değil ama yine de bu kararı almaları bile çok önemli bir şeydi tanıma kararını almaları.
1: Ve bunu Sumut da, filosu da çok etkili oldu.
0: Kesinlikle.
1: Global anlamda aktivistlerin katılmasıyla aslında dünyaya burada neler oluyor duyurmaları açısından öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Çünkü bu zirveden sonra yani Cumhurbaşkanımızın o çıkışından ve söyleminden sonra zaten insanlar gerçekten durumun ne olduğunu anladı. Çünkü hatırlayalım New York sokaklarında, Washington sokaklarında bu fotoğraflar paylaşıldı. New York zirvesinde yine paylaştık o çocukların durumu. Çünkü gerçekten dünyada hani olan biteni çok iyi takip edemeyen halklar var. Burada gerçeği görmüş oldular ve bence bu bir işaret fişeğiydi. Ve gerçekten Sumut filosuna giden bu yolda yani ırkı, dili, ülkesi neresi olursa olsun kimlik belirtmeksizin herkesin katılım sağladığı bir süreci doğurdu, başlattı. Ve ben bunun sonucunda gerçekten önemli

0: faydalar alındığını da düşünüyorum. Mesela insanın yardımı biraz daha artırılmış olması. Yine Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmayla bence ilgili. Yani bunun çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yine ben bu zirvede, ki sanırım Cumhurbaşkanımız da ilk gün 3. ya da 4. kürsüde sanıyorum konuşacak diye okudum. Bu da çok önemli. Ve bu konuşma ardından da yine bence Gazze ile ilgili artık hayata geçmesi gereken bu süreç bence artık hayata geçecek gibi görünüyor. Yani bence bu zirvede de önemli bir girişim yapılacak.
1: Yani Gazze konusunda somut bir neticeler şey, mi bekliyoruz?
0: Kesinlikle artık Türkiye'yi daha çok destek verecek ülkeler olabilir.
2: İzin verirsiniz ben arada bir araya giriyorum izin varsa.
0: Buyurun
2: çünkü
0: hocam.
2: NATO zirvesini organize eden Cumhurbaşkanı konuşacak. Yani bu kelimeleri araya katmak lazım. Yani Cumhurbaşkanımız bir yıl önce konuşmuştu. Çok iyi bir konuşmaydı. Ama bir NATO zirvesi oldu. Tüm dünyanın izlediği ve Cumhurbaşkanımızın daha parladığı.
1: Ve şimdi Sayın Trump'ın
2: yakın ilişkisinin bu sefer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda parladığı ve Cumhurbaşkanımız gerçekten NATO zirvesini, bu muhteşem zirveyi organize eden lider olarak Gazze'yi konuşacak. Yani bu bence çok anlamlı.
0: Kesinlikle hocam. Sizin de söylediğiniz gibi. Ve bu tabii ki NATO ülkelerinin de hayata yani harekete geçirecek bir görev olacak, bir etki olacak. Ve bununla birlikte tabii yine İran konusu konuşulacak. Çünkü hala çözülemeyen diğer bir konu da o. Bununla birlikte yine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatı konuşulacak. Ki biliyorsunuz son zamanlarda, şimdi genel olduğu için çok detaya girmiyorum ama son zamanlarda o cephede de çok önemli gelişmeler oluyor.
1: Polonya gibi.
0: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bence bu konular da gündem maddesi olacak. Yine bunlar da konuşulacak. Öteki taraftan yine İsrail'de biliyorsunuz seçimler olacak çok yakında. Bir seçim süreci var. Yine Netanyahu'nun buraya gidip gitmeyeceği söz konusu. Çünkü gitmişti biliyorsunuz. Ki yakalama kararı olan birisi oraya gitmişti.
1: Fakat yine salon hatta boşalmıştı.
0: Bunları da hatırlatmak bence çok önemli. Hatırlatmak gerekiyor. Herkes tepkisini göstermişti. Bence bu sefer daha da kötü olacak. Yani hatırlayın yine birkaç ay öncesinde yine New York'a gittiğinde zar zor gelmişti. Hatta gidememişti bile. Hatta ben badi bir daha gelirse asla almayacağım yönünde.
2: Uçuş planları bile farklı yapılıyor biliyorsunuz.
0: Kesinlikle.
2: Her hava sahasına giremiyor.
3: Başka kente inip.
0: Evet oradan
2: her hava sahasına da giremiyor. Yani onları hep hatırlatmak lazım.
0: Kesinlikle yani düşünün oraya gidemedim. Mambadi dedi ki ben dedi. Hani
1: o zaman
0: artık kabul
1: bu yılki zirveye gitmeyeceğini bilmiyor muyuz?
0: Evet bilmiyoruz. Gitmeyebilir. Umarım gitmez. Eğer gitmezse onun için gerçekten çok ciddi bir seçmen kaybı olacaktır.
2: İşte seçim nedeniyle de gidebilir.
0: Gidebilir.
1: Gider mi gitmez mi diye sorayım o zaman.
0: Gitmek ister tabii ki. Ama gitse bile çok zor yollardan gidecektir. Çünkü bu sefer artık kendisine çok ciddi anlamda diplomatik destek verecek bir Avrupa kümesi de yok. Dediğimiz gibi çünkü yaptırım uyguladı daha birkaç hafta öncesinde.
2: Her olanağı kullanıyorlar. Eurovizyon yarışmasında mesela hepimiz titredik. Bulgarlar kazanınca sevindik. Çünkü korkunç koluna büyük para döktüler. Netflix'e girin bakın. Dizilere bakın. İsrail dizilerinde şu an 7 Ekim sonrası nasıl işlediklerine bakın. Diyorsunuz ya bazı kamuoylarının haberi bile olmuyor.
0: Evet.
2: Çünkü beyin yıkama çok ustaca yapılıyor. Yani bu kapsamda Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na katılımı da bu propagandanın bir parçasıdır diye düşünüyorum ben.
0: Evet,
3: katılmak
0: kesinlikle
3: isteyecektir.
0: Tabii ki katılmak isteyecek. Seçim
3: ama
0: bu kadar az.
3: Ama hava sahası da önemli. Yunanistan hava sahasını kullanacak. Sonrasında
0: Almanya belki.
3: Hangi yolu tercih edecek? O da turnusol kağıdı.
2: Geçemez.
3: Turnusol kağıdı gibi o da hangi devletler ortadan ikiye ayrılmış? Hangisi İsrail'i destekliyor, hangisi desteklemiyor? Onu da görme imkanı olacağız.
0: Evet kesinlikle.
3: Olacağız.
0: Bence çok ilginç anlar olacak. Yani şahit olacağımız çok farklı, daha önce hiç görmediğimiz şeyler bence göreceğiz. Bana öyle geliyor.
1: Şimdi rejiden de New York değil ama New Jersey'ye inebileceği ifade edildi arkadaşlarım.
3: Evet. Başka bir kentten oraya işte.
2: Tabii.
0: Evet kesinlikle. Çünkü belediye başkanı işte biliyorsun Mambadi çok net bir şekilde konuşma yaptı. Yani dedi ben
3: kanlısı.
0: Evet, almak istemiyorum, almayacağım dedi yani. Hani böyle birisinin Amerika'ya gelmesi bile doğru değil yönde. Çok güçlü bir çıkış
2: zaten
0: yapmıştı.
2: Zaten seçim vaadiydi.
0: Evet. Yeah. O yüzden çok teşekkür ederiz. Kesinlikle yani yeni rotalar geliştirecek büyük bir ihtimalle. Ama ona rağmen elbette katılmak isteyecektir. Ama katılsa bile bence bu sefer yani geçen seneye göre daha da kötü bir manzarayla karşı karşıya kalacaktır. Yani bence ilginç şeyler görünecek.
1: Mesela o görüntüyü vermek istedim. Der mi yeniden bu yıl? Hani onu dinleyen kimse kalmadı. Salondakiler çıktı.
2: Gene olur.
1: Bu görüntü yine seçim öncesi vermek ister mi? Veya ona bir dezavantaj olur mu?
2: Bakın bence

0: Yani ben şimdi emekli büyükelçiyim ama eski Avrupa Partisi milletvekiliyim. Politikacı olarak konuşmama izin verirseniz bunu İsrail seçimlerinde malzeme olarak kullanmasını da düşünelim. Yani bizim gözümüzde çok negatif olan bazı şeyler İsrail'in aşırı sağcı seçmen kitlesinde ve onun dayandığı seçmen kitlesinde bakın buna rağmen ben oradaydım.
1: Tetiklemek
2: yani, mağdur.
0: İnadına oradaydım. Kahramanım pazarlamasına da yarıyor. Yani onu görmemiz lazım.
1: Evet kesinlikle hocam. Bu seçmeni tabii ki etkiler hocam. Fakat tabii ki dünyada yani sadece İsrail'de yaşamayan Yahudiler de var. Onların da oylarını alması gerekiyor. Alıyor. Lobilerin de desteğini alıyor. Bu şunu da gösterebilir. Hani yatırımcılar ya da bu işte Yahudi ya da Siyonist lobiler artık şunu söyleyebilir. Yani artık Netanyahu yaptığımız yatırım yeter. Biz artık yeni
3: son
1: bir kişi.
3: Son zamanlarda bir videonun gündeme gelen bir belgeselin yayınlanmasıyla birlikte çalışmadan para kazanan yani para ödenen Yahudilere yönelik bir tepki de söz konusu Amerika'da.
1: Çok ciddi. Bunun arkasında zaten Ben Giver var. Onu da zaten biraz sonra detaylı anlatmak isterim. Çünkü orada da bir savaş var. Yani burada tabii ki Netanyahu'yu hani gözden çıkaran bir akıl da olabilir. Eğer gözden çıkarttıysa bu çok da etkilemeyecektir onları. Çünkü yeni bir figür ya da yeni bir karakter arıyor olabilirler. Fakat eğer devam edecekse elbette ki bu onlar için de olumsuz olacaktır.
3: Peki. Levent Bey sizinle devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çantasında neler olur? Sizin de elbette değerlendirmenizi almak isteriz. Hangi mesajları verir? Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde aslında her bir meseleye ilişkin bir başlık açtı. Yine Birleşmiş Milletler mevzusunda da bu kürsüden de vereceği mesajlarda tüm küresel sorunlara değinir mi? En çarpıcı mesajı hangi konuya ilişkin olur? Sizin görüşünüz nedir?
2: NATO Zirvesi çok önemliydi. Çok ince bir siyaset diplomasi yürüttü Sayın Cumhurbaşkanı. F-35 konusunda Trump'ı sıkıştırdı. Verilen sözler olduğunu söyledi ama o sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Bunu deklare etti, bütün dünyaya duyurdu. Şimdi yine bir baş başa görüşme planlanıyor anladığım kadarıyla BM Zirvesi kapsamında. Yine orada ana gündem maddelerinden biri F-35 olacaktır ve verilen sözlerin yerine getirilmesini Türkiye'nin beklediğini bir kez daha altını çizecektir.
3: Tabii çok önemli. Şöyle izleyicilerimiz için anlatayım. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden bir hitap olacak hem de Trump'la bir baş başa ayrı görüşme gerçekleşecek.
2: Güzel noktaya.
3: O baş başa görüşme.
2: Tabii ben orayı atladım.
3: Orada ikili ilişkiler gündeme gelir diyorsunuz.
2: Tabii kesinlikle orada belki damga vuracak gelişme o olabilir.
3: Türkiye işte, açısından.
2: S-400'lere bağlanıyor katsayat yaptırımları ama neticede verilmiş bir söz var.
3: Ve hala sözün o yerine söze ilişkin bir adım atılmadı değil
2: tabii,
3: mi?
2: Tabii. Türkiye bu sözün yerine getirilmesini bekliyor. Şayet ikili ilişkiler, iyi ilişkiler, müttefiklik ilişkisi söz konusuysa ve dünyanın süper gücü olarak nitelendiriliyorsanız verdiğiniz sözün arkasında durmanızı beklemek bizim en doğal hakkımız. Tabii altını çizdin, hatırlattın, teşekkür ederim. Genel kurul konuşması Damla Hocam'ın dediği gibi ben de Gazze yine görsellerle süsleyeceğini düşünüyorum. Nereden nereye geldi sorun. Şimdiki o hepimizin içini acıtan enkaz altında binlerce cansız bedenin olduğu Gazze fotoğraflarına da yer vereceğini düşünüyorum ki Türkiye topyekün bu sorunun arkasında duruyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı.
3: Yani bu
2: buradaki soykırımı dünyaya anlatmak için elinden ne geliyorsa yapıyor Türkiye. Gördüğümüz kadarıyla gelinen noktada da Türkiye'nin bunda başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye olmasaydı işte Sumut filosunun ona öncülük etmesinin, oraya bütün gözlerin oraya çevrilmesini sağlamasının Türkiye'nin bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Türkiye olmasaydı orada işte Netflix dizileri gibi bir perdelemenin altında soykırım devam edecekti ve belki de dünyanın hani zaten görmek istemiyor dünya bunu çifte standarttan at gözlüğünden belki de dünyanın umrunda olmadan ne yazık ki orada çocuklar insanlar katledilmeye devam edecektir.
3: Örneğin sosyal medyada Gazze ile ilgili güncel görüntülerin paylaşıldığı hesapları takip ediyorum. Çokça hesap, hani birinden değilse birinin ana akışa düşmesi gerekirken onların hiçbirinin görüntülenmediğini görüyoruz. Evet. Çünkü bir işte algı yönetimi, algı operasyonu.
2: İsrail hakimiyeti sosyal medyadaki ne yazık, işte bunların hepsinin sutre gerisine, perde arkasına atılmasına sebep oluyor. Dünyada zaten görmek istemiyor. Oraya bir ticari gözle, ticari kafayla bakan Amerikan başkanı varken işte çocuklar katlediliyor, soykırım yapılıyor. Biz orayı işte sahil şehri, sahil kenti, kasabası yapma planlarıyla kamuoyunun önüne çıkan bir Amerikan başkanı görüyoruz ne yazık ki.
3: Ki belki de Amerika'da sokaktan geçen birine sorsak Gazze nerededir bunu tabii bile bilmiyor olabilir, yani öyle değil mi?
2: Doğru. İşte Cumhurbaşkanımız o yine silsileyi, zincirin halkasını devam ettirecektir diye düşünüyorum. One Minute çıkışıyla başlayan, sonrasında Dünya 5'ten Büyüktür çıkışı ve bu sene de yine bir manifesto niteliğinde konuşma yapacağını bekliyorum. Çünkü anlatıyoruz. İşte gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler Cumhurbaşkanımızın veciz sözüyle. Bunu kırma yönünde adımlar atacağını ve artık hani amiyane tabirle kafalarına vura vura bu sorunu anlatacağını düşünüyorum. Mahmut Abbas'a işte vize verilmiyor. Kendi haklı davasını gelip orada yüzlerine haykıramıyor. Video konferansta dili döndüğünce anlatmaya çalışıyor kime ulaşabilirse. Bir anlamda Mahmut Abbas'ın sözcülüğünü de yapacaktır Cumhurbaşkanı. Belki Mahmut Abbas kadar elbette sorunu net ortaya koyamasa da çünkü içinde yaşamadığı için ona izin verilmedi.
3: Belki bu konuda size katılmayabilir.
2: En az onun kadar, anlatacaktır, vurucu cümleler kuracaktır ve dünyanın gözüne bir kez daha sokacaktır diye düşünüyorum.
3: Mahmut Abbas Filistin'i ne kadar savunuyor bence
0: ne kadar biraz anlatabiliyor demektir.
3: Evet, biraz tartışılır ama elbette vize verilmemesi, geçen yılda video konferansla hitap etmişti, yine vize
0: resmi
3: verilmemesi.
0: Resmi konumu gereği.
3: Elbette bu tartışılır yani. Tepkilerin
0: hani Filistinler onu bir daha seçer miydi tartışması ayrı bir konu ama şu anda o konumu gereği.
2: En azından şöyle revize edeyim sözlerimi. Benim yüreğimden geçen o. Onun orada onu yapmasını bekliyorum.
3: Evet, değil mi? Aynen.
2: Damla hocamın bıraktığı yerden bir izninle birkaç cümle edeyim. Şimdi çok ilginç anlar yaşanacaktır. Onu bekliyorum dedi. Evet, şimdi seçim kampanyasında üstüne kurduğu iki isim var. New York Belediye Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız.
3: Evet.
2: İşte onlardan taraf mısınız, benden taraf mısınız? Şimdi ikisiyle de orada bilmiyorum. Cumhurbaşkanı gelmez herhalde yüz yüze ama en azından aynı havayı soluma
1: imkanı. Kimse yüz yüze gelemez bence hocam.
2: Soluma imkanı bulacak ve orada işte ilginç karelerden biri de o olacaktır diye düşünüyorum.
3: Mesela dünya tarihinde var mıdır insani yardım göndermek için havadan atılan yardımların altında kalıp ölen bir
0: ölen bilmiyorum insan. Da 2. Dünya Savaşı sonrası Doğu ve Batı bloku sisteminde Berlin'e hep havadan Amerikalılar yiyecek yardımı yaptılar. Berlin çünkü Doğu Almanya'da kuşatma altındaydı. Sovyet kuşatması altındaydı. O dönemde bu havadan bir halkı besleme yöntemi kullanıldı ama tabii ölenler olmamıştır diye düşünüyorum.
1: Afganistan'da da olmuştur.
3: İnsani trajedinin boyutunu hani anlatmak adına Gazze'deki durum açısından hani yöntem daha önce elbette vardır ama o havadan atılan insani yardımların altında kalıp ölen çocuklar
1: o boyutta yoktur.
0: Tabii yoktur. Doğru.
2: Yani enkaz altında kaç bin kişi var hala orada bilmiyoruz. 100 cenaze çıkıyor. İşte 70'i çocuklara ait. Ne yazık ki. Ya buna hani yüreği olan, insanım diyen hangi varlık, hangi canlı sessiz kalabilir, duyarsız kalabilir?
3: Mesela 7 Ekim'deki saldırılardan sonra o dönemde ben gittiğimde Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan şöyle açıklamalar yapılıyordu. Yaralıları da ölü sayısını ekleyebilirsiniz çünkü onları tedavi edeceğimiz imkanlar yok.
1: Çok acı.
3: Yani ne kadar zor bir süreç olduğunu orada yaşamadan elbette bilemeyiz ama hep şunu söylüyorum. Belki kapılar açık olsaydı da yine de Gazze'liler orayı terk etmeyip orada ölmeyi tercih ederdi. Katılır mısınız buna?
2: Katılırım çünkü işte hepimiz biliyoruz Türkiye'nin başına gelenleri. Son olarak 15 Temmuz biz de fiilen bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık.
3: Ve gövdemizi tanklara siper ettik.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Batı Şeria'ya gitseler ne olurdu? Orada şu an insanlar evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Çünkü çıktıkları an taranıyorlar, öldürülmeye kalkıyorlar. İsrail ordusu koruduğunu söylüyor. Palavra.
1: Yok, korumuyor.
0: Yani diğer taraflar da böyle pek parlak değil. Yani oraları unutuyoruz bazen. Yani Gazze bir cehennemmiş, tartışmaya gerek yok. Ama Batı Şeria da cennet değil.
1: Tabii Güney Koridor'da kapalı.
3: Kudüs'te de aynı şekilde Müslüman mahallelere geceleri fişek atıyorlar. Aynen. Maksat taciz etmek, huzursuz etmek olsun.
0: İşte diyorum size eviniz var, oturuyorsunuz çoluk çocuk, sokağa çıkamıyorsunuz. Çünkü çıktığınız an yani yola çıkamıyorsunuz orada, sokak değil tabii o boş arazide gittiğiniz bir yol. Size saldırıyorlar, öldürüyorlar ve sizi korumakla görevli olduğu iddia edilen İsrail askerlerle onlarla işbirliği yapıyor. Yani böyle bir ortamdasınız. Yani Gazze'den çıkıp da gideceğiniz bir yer yok zaten.
1: Yok.
2: İşte benzer şey orada da yaşanıyor. Biz 15 Temmuz'da bunu çok yakından net gördük. İşte çıplak elleriyle tankı durduran insanların vatanı burası, toprağı burası, ülkesi. Benzer şey şimdi orada da yaşanıyor. Hani bırakıp gitseler, başka bir yerlere göç etmeye çalışsalar onu yapmıyor insanlar. Sahip çıkıyorlar ülkelerine. İşte bunun bayraktarlığını da Cumhurbaşkanımız...
0: Denizde balık tutmalarına izin verilmiyor ya. Yani denizde balık tutmalarına izin verilmeyen bir diyardan konuşuyoruz.
1: Hocam zaten
2: üstüne ne diyebilirsiniz değil mi? Bunun üstüne başka.
0: Yani deniz kıyısında olup da denizden besin alamayacak durumdasınız yani.
1: Filoyu yaklaşan filoyu zaten hapse atmadılar.
0: Filo dışarıdan ama ben Filistinli bir çocuk, Filistinli bir genç olduğunuzu düşünün. Şuradan sahilden çapari atmaya kalksanız bu şansınız bile.
1: İzin vermiyorlar.
0: Aynen.
3: Peki. Tamam mıyız?
2: Bir cümleyle şunu şuraya bağlayayım. Ozan Bey'in de süresinden çalmayayım.
0: Yok ben veririm size. Hiç sorun yok.
2: Biz işte yaklaşık iki yıl önce hatırlatayım bir daha. İç cephenin tahkimi söylemiyle başlamıştı. Teressüs Türkiye projesi. Yerli ve milli proje. Şimdi o geride kalan iki yılda yaşadıklarımıza baktığımızda işte o etrafımızdaki ateş çemberini cayır cayır yanan bir coğrafyanın tam ortasında olduğumuzu düşünürsek ne kadar yerinde ve ne kadar haklı bir projeymiş, ne kadar öngörülü bir projeymiş onu da bir kez daha yaşıyoruz.
3: Peki, teşekkür ederim. Damla Hoca, somut adımlar bekliyorum Birleşmiş Milletler'den dedi Gazze konusu başta olmak üzere. Sizin beklentileriniz ne yönde?
0: İkinci şunu söyleyeyim, sakın yanlış anlaşılmasın.
3: Eyvah, ne geliyor
0: yok,
3: acaba?
0: Yok, Yağmur Hanım iyi bilir. Ben Almanya'da Cumhurbaşkanımıza en saldırıldığı dönemlerde ARD, ZDF gibi ikinci, birinci programlarda tartışmaya çıkardım. Arkamı görmezdim. Arkada Cumhurbaşkanımızın çok kötü bir resmi ben konuşurken onu gösterirler, ederlerdi. Ve bende öyle bir gelenek kaldı. Hani sıramı beklemekten ziyade orada sizlerle dostça güzel bir sohbet oluyor. Oradaysa konuşulanlara müdahale etmiyorum. Hani böyle bir cepheden geliyorum. O yüzden de hani canlı tartışıyorum.
3: Yok, interaktif hani katılımcı güzel oluyor. Arkamızda hani, da Ankara manzarası var. Hiç şüphesiz olmasın.
0: O zaman ama onu kasten yaparlardı. Şimdi yapmıyorlar artık. Allah'tan o günler geride kaldı. Çıkardınız yayınlara.
2: Arkamızda milli iradenin başkanı.
0: Yayınlara çıkardınız ve gerçekten sizin karşınıza gelen herkes size karşıydı. Yani öyle bir şansınız yoktu. Bilirsiniz. Ve arkamı görmezdim. Ben sonradan izlediğimde gördüm. Abi bakardım, Cumhurbaşkanımızın en sert fotoğrafını koymuşlar. Ben tam onu savunurken yani öyle bir fotoğraf koyarlar filan. Her türlü oyunu oynarlardı.
3: Psikolojik harp.
0: Oradan öyle bende bir canlı tartışma ortamı kaldı. Soruya gelince ben ilk önce Cumhurbaşkanımızın konuşmasında hepsini imzalıyorum söylenenlerin. Ama Cumhurbaşkanımızın Trump'ın unuttuklarını hatırlatacağına inanıyorum. Bakın evet, Gazze söz konusu olduğunda neler oldu? Trump Birleşmiş Milletler'e es geçiyorum ben umursamıyorum dedi. Birçok lideri topladı. Gitti Katar imza attı. Cumhurbaşkanımız imza attı. Büyük söylevler yapıldı. Gazze'ye yönelik şu adımları atacağız, şunları yapacağız, bunları yapacağız. Hatta ben gerekirse İsrail'i de ikna edeceğim.
3: Ki geçen yıl aslında Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın masanın başında oturduğu bölge
0: ülkeleri...
3: İşte
0: o resmi hatırlatıyorum.
3: Değil mi? Ondan bahsediyorsunuz.
0: O muhteşem resmi hatırlatıyorum. Evet. Cumhurbaşkanımız Katar. Ne, siz yardımcısı şeyhi mi oluyor? Yani
3: Katar lideri.
0: Lideri diyeyim. Katar lideri ve bildiğim kadarıyla bir lider daha vardı. Üç lider, bir de Trump vardı. Diğer lider Macronlar falan arkada oturuyorlardı. Çok güzel bir resimdir o. Ve o günlerde Trump çok iddialıydı. Trump onların hepsini unuttu. Eminim Cumhurbaşkanımız Trump'ın unuttuklarını da hatırlatacaktır. Yani sen Gazze'ye yönelik nice sözler verdin, çözeceğim dedin. Bunların hiçbiri olmadı. Dünya hala aynı yerde. Gazze'de insanlar hala aynı cehennem ortamında çekiyorlar çilelerini. Ve bir de tabii Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasında bence en etkileyici yanı, demin söylediğim için NATO'yu tekrarlamayacağım ama başka bir şey söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız dünyada liderlerin kalmadığı bir ortamda konuşuyor.
3: Değil mi? Hı hı.

0: Tanıyan bir Almanya şansölyesinden bahsediyorum. Macron'a hiç girmeyeyim. Avrupa'da şu an lider yok. Avrupa, yani kıtada lider yok. Dünyaya bakıyoruz.
1: Bir Putin kaldı.
0: Putin'in dışlandığı bir ortamdayız. Yani
2: Evet.
0: Putin BM Genel Kurulu'nda istenmeyen, görülmek istenmeyen, var olması, dinlenmek istemeyen kişi konumuna sokuldu. Çin var ama onun dışında lider yok. Cumhurbaşkanımız o liderlerin olmadığı bir ortamda lider olarak ve artık Avrupa Birliği'nin savunması söz konusu da ihtiyaç duyulan, Orta Doğu'daki tüm sorunlarda ihtiyaç duyulan, Ukrayna-Rusya çatışmasında bakın şu an dünyada yakında ekmek yapılamayacak. Yine büyük bir tahıl krizi var. Hatta tahıl krizi sadece Ukrayna-Rusya savaşından dolayı değil. Son dönemde kuraklık çok sert bir kuraklık yaşandı. Mesela Avrupa Birliği'nde ben ülkelerin tahıl üretimlerine baktığımda Mısır'dı, şuydu, buydu, aklınıza ne gelirse her biri günümüzde %60'larda, %70'lerde ürün alabilir hale geldi. Yani dünya genelinde büyük bir tahıl krizi önümüzde. Cumhurbaşkanımıza gene büyük ihtiyaç var. Rus ve Ukrayna tahılı nasıl ulaşacak
2: abi
0: dünyaya? Daha nice konular var. Yani Cumhurbaşkanımıza ihtiyaç duyulmayan dünyanın yaşadığı sorunlarda neredeyse konu kalmadı. Her yerde Türkiye'ye ve en başta Cumhurbaşkanımıza ihtiyaç duyuluyor. O nedenle de bundan önce yaptığı konuşmalar da elbette ki çok değer verilerek ciddi bir şekilde dinlendi. Ama bu seferki konuşma çok daha farklı dinlenecek.
1: Çok.
0: Sadece Gazze değil, Ukrayna-Rusya savaşı.
1: Çünkü dünyanın tansiyonu artık
0: Aynen.
1: hat safhada yükseldi,
0: Ve
1: öyle değil mi?
0: Şöyle
1: Artık
0: söyleyeyim size
1: nihai
0: bakın.
1: hale getirmeleri
0: Ben
1: lazım.
0: sağ popülist partiler AFD olabilir, başkaları olabilir. Fransa'da Le Pen Cumhurbaşkanlığına doğru yürüyor.
1: Ulusal
0: Yani
1: Birlik
0: sağ
1: Partisi.
0: popülist partiler ben Avrupa Birliği'nde son dönemde 6 yıllık bir görev yaptığım dönemde daimi temsilciliğimizde genellikle sağ popülistlerle oturup çok sohbet ederdim. O dönemde sağ popülistlerin Cumhurbaşkanımıza yönelik söyledikleri lafları hatırlıyorum. Şimdi Avrupa'da konuştuklarımı düşünüyorum. Şu an sağ popülistler bile bakın muhafazakar sağ popülistler bile Cumhurbaşkanımıza yönelik çok olumlu ve beklentilerle dolu konuşuyorlar. Çünkü kim ki Avrupa'da sorumluluk taşıyor veya taşımaya niyetleniyor, soyunuyor. O sorumluluk taşıdığı ortamda Türkiye'siz ve Cumhurbaşkanımızsız çözümleri çözme şansı yok bunun bilincinde. Ve o yüzden de bu seferki BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çok daha farklı bir şekilde ele alınacağı inancındayım.
1: Gazze dışındaki konulara ilişkin İran
0: Saydım
1: savaşı dedik,
0: yani
1: Hürmüz dedik.
0: İran'da Hürmüz dedik.
1: Rusya-Ukrayna.
0: Yemen şu an görüyorsunuz işte dün Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalar daha nice başka açıklamalar da oldu. Hepsi çok doğru. Yani şu an Huşilerin gittiği yol doğru bir yol değil. Yani Müslümanız deyip
1: Mekke'ye
0: Mekke'ye yönelik saldırılarda bulunmak, Müslümanız deyip tüm Müslüman ülkeleri zor durumda bırakmak. Yani tüm bunları düşündüğümüzde yani Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye'nin anlaştığı ortamı düşünün. Bu arada mesela ilginç gelişmeler oluyor. Kıbrıs, Yunanistan, İsrail bir takım maceralara giriyorlar. Yani
1: Şeytan üçgeni diye
0: şu an Doğu
1: tahmin etmiştim.
0: Akdeniz 12 adalar bile artık Batı kamuoyunda farklı ele alınmaya başlandı. Yani 12 adaları konuştuğumuzda bana herkes hak veriyor. Diyorlar ki evet Yunanistan'ın oraları silahlandırması kesinlikle yanlıştır. Bundan 10 yıl önce böyle bir cevap duyamazdım. O anlattığım ortamlarda. Kimse Yunanistan'a tek laf etmez. Bugünse Yunanistan'ın Türkiye ile olan bu tehditkar tavırları terbiyesizce hiç zaten hani bizim korkmadığımız ama buna rağmen o tehditkar tavırları bile artık Batı dünyasında destek bulmuyor. Hatta diyorlar ki bunlar Avrupa Birliği'nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan başımıza bela olacak. Bu hale geldik.
1: Peki.
2: Avrupa Birliği'nin arsız çocuğuydu Yunanistan. Şimdi
0: Şimdi
2: İsrail'in arsız
0: başımıza
2: çocuğu.
0: bela olabilir diye bakıyorlar. Yani çünkü şu anda Türkiye ile çelişkiye ihtiyaç yok. Türkiye çözümlerin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayan ülke konumunda olduğundan dolayı mahallede Yunan'ın Türkiye sataşması mahallenin kuralına uymuyor şu anda. mahallenin abileri rahatsız diye açıklıyor.
2: Racona ters.
0: Aynen.
1: Türkiye'nin barış diplomasisine değindiniz. Örneğin işte Putin diyor ki İstanbul müzakerelerine dönülsün. İşte Katar'daki müzakerelerde deniliyor Türkiye'de yer alsın. Tüm ülkelerin aslında barış için veya sorunlarını çözmek için kapısını çaldığı bir ülke haline geldi.
0: Bakın dünyada tahıl sorunundan bahsediyorum. Yani öyle bir girişiyor ki bazı şeyler

0: insanların savaşmayalım, barış olsunun ötesinde aç kalmayalım kısmında da artık.
1: Ve savaş sürerken o tahıl koridorunu hayata geçiren bir ülke.
0: Çünkü biz kanıtladık. Yani biz bu işi yapabiliyoruz. Dünyanın en çok tahıla ihtiyaç olduğu dönemde Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, bizim istihbaratın başındaki İbrahim Kalın, tüm bu bireyler dünyaya gösterdiler bu işin nasıl da yapılabileceğini. Suriye'de de ayrı bir mesele ama tahıl krizinin çözümü gerçekten önümüzdeki dönemde dünya su, tahıl, başka konularda büyük sorunlar yaşayacak. Ve biz Türkiye olarak burada gene suda da, tahılda da önemli bir rol oynayan ülkeyiz.
1: Karadeniz'de mayın
2: temizliği yapıldı yine.
3: Yine Amerika, İran savaşında da Türkiye arabuluculuk yapabilirdi. İran'ın
0: istemedikleri için Umman dediler. Yani, ne oldu?
2: Mesela bu sene
3: Türkiye'ye karşı çekinceler olmasa orası da hallolabilirdi yani.
0: İstanbul olsaydı farklı olurdu.
1: Damla hocam buyurun.
3: Affedersiniz Damla.
1: Beyler lütfen kendi aranızda konuşmayın.
0: Ben arada bir yağmurum. Arkanda kötü bir resim yok.
1: Damla hocam buyurun.
2: Ya mesela bu sene NATO zirvesinde çok önemli kararlar da çıktı. Bence onlar da konuşulacak. Çünkü mesela Karadeniz'de mayın temizleme kararları alındı. Çok önemli. Doğru. Şimdi aslında o konuda gerçekten bir ivme kat edilirse sizin söylediğiniz gibi yani tahıl koridorunun daha güvenli hale gelmesi de sağlanacaktır. Gemiler yine buna mi? Da Türkiye aslında doğru. Ev sahipliği yapacak ki biliyorsunuz zaten Karadeniz üzerinden bizim de sınırımız olan bir bölge. Artı yine NATO zirvesinde çıkan önemli bir karar da şuydu. Kalkınma Kredisi Bankası kuruyoruz. Kanada, Türkiye'nin dahil olduğu. Şu an sanıyorum 7 tane ülke dahil.
0: Doğru.
2: Merkezi şu anda işte Kanada olacak şekilde bir planlama yapıldığı biliniyor. Ve bu Kalkınma Bankası aslında bakarsın sadece NATO için geçerli değil. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'deki ülkeleri de kapsayan bir şey. Ki aslında kurulma amacı şuydu. Biliyorsunuz savunma harcamalarının %5'lik bir şey istenmişti. Kriter eklenmişti Trump tarafından.
1: NATO 0.5 miydi o?
2: Evet. 3. NATO 3. Ve %5'lik savunma harcamasını artık herkesin yapması gerektiğini yani bunu artık uygulaması gerekliliği yönünde bu sene yine NATO zirvesinde de aslında bu ülkelere çok ciddi anlamda bir tepki gösterdi. Yani çok gizli mesajları vardı. Tepkisiyle de bu anlaşılıyordu. Ve şu ana kadar yani bu %5'lik harcamaya en çok yaklaşan 3-4 ülke var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Şimdi dolayısıyla Trump'ın bence yine bu zirvede konuşacağı en önemli konulardan da bir tanesi bu olacak. Hatta belki bu bankanın direktifi Türkiye'ye verilecek olabilir. Çünkü biliyorsunuz şu anda en fazla savunma harcaması yapan ve aynı zamanda da savunma sanayisini güçlendirip dış satımı artıran ülkelerden bir tanesi Türkiye. Hatta belki de şu an en ön sıralarda yer alıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin de bence burada yine Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde yine imza atacağı bir konuda bu olacak. Çünkü burada evet hem savunma sanayisini kendi geliştiren ve dışarı artık satabilen ve aynı zamanda savunma harcamasını %5'lik oranına hızlı bir şekilde, hızlı ivmeyle yükseltebilen bir ülke ve en son NATO zirvesinde de böyle bir banka kurulma kararı alınıyor. Türkiye'de bunun kurucu ülkeleri arasında. Dolayısıyla bence bu Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde bu konuda oldukça gündem olacak, önemli bir konu olacak ve bununla yönelik de bence hızlı ve somut adımlar da atılabilir. Bununla birlikte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi özellikle Karadeniz'deki mayın tarama ve arama hatta bunları yok etme konusunda da bence önemli bir girişim ya da oluşum yapılanma kurulabilir. Önümüzdeki zamanlarda Karadeniz'in önemi de sanıyorum bu çerçevede değerlendirilecek bu zirvede.
0: Bir cümle ekleyebilirim. Madem dedikodulardayız, Kanada da Avrupa Birliği'ne doğru geliyor. Amerika'dan uzaklaşıyor ve Avrupa Birliği Kanada'yı almak için her şeyi yapıyor.
2: Evet.
0: Kanada özünde Avrupa Birliği'ne gelirken bize de yaklaşıyor.
2: Sanchez de şey paylaşmış gördünüz mü hocam?
0: Neyi?
2: Bir fotoğraf paylaşmış Avrupa Birliği'nin logosunu. Evet. Yanında da kendi bayrakları var ya bir iç içe girecek. Onu yeni paylaşmış.
0: Onu görmedim.
2: Saat önce.
0: Ama işte,
2: bu da bir mesaj aynen, mesela. Aynen. Evet, olumlu.
0: Ya çok şey değişiyor yani o anlamda.
3: Trump'ı delirtecek bir gelişme daha da. Kanada'nın Avrupa Birliği'ne yaklaşması.
1: Evet. Peki somut olarak şu çıktı elde edilir dediğiniz örneğin damlaca gaz örneğini vardı. Sizin bir öngörünüz var mı?
0: Şimdi orada da Cumhurbaşkanımızın çizgisinde kalmaktan yanayım. Dünya 5'ten büyüktür'den dediği için bu BM'den bir şey çıkmaz. Yani sadece dünya kamuoyuna doğru propagandanın yapılması, dünya kamuoyunun daha çok uyandırılması, gerçeklerin farkına varılmasında katkısı olacak. Ama BM olarak oradan fazla bir şey beklemeyelim derim. Çünkü Güvenlik Konseyi dediğimiz olayda bir değişiklik yok. Orada vetolar, aynı vetolar.
1: Artık BM'yi bir değerlendirme arenası olarak mı ifade edelim?
0: Şu an için yani BM reformu yapılamadı.

0: sürece, Cumhurbaşkanımızın yıllardır bildim bileli savunduğu bir reform yapılamadığı sürece BM iyi bir platform konuşma yapmak için. Çünkü dünyada başka platformumuz yok.
1: Münazara alanı.
0: Tek platform orası. Ustaca kullanılan ki Türkiye ve Cumhurbaşkanı tarafından ustaca kullanılan bir platform. Ama dediğim gibi propaganda platformu şu anda. Ülkeleri bağlayıcı kararlarda yani bir hayır olacak olsa sonra konuşacağız mesela. Kıbrıs'a baktığımızda hala bir hayır yok mesela. Yani Kıbrıs'ta görürdük olmuyor hiçbir yerde.
2: Hocam deniz hukukuna yönelik yeni bir mevzuat konuşulabilir mi? Mesela Hürmüz'ün durumu, Kızıldeniz'in durumu.
0: İhtiyaçları var. İhtiyaçları var. Acilen ihtiyaçları var.
2: Değil mi hocam? Yani 82'ye göre yapıyorlar ama çok
0: doğru,
2: değişti.
0: Doğru. Doğru. Yani dış politikada belki o yönde adımların atılması akılcı olur. Hı-hı. Ama bu aşamada önümüzdeki bir hafta sonraki BM'de hani bir şansınız yok tabii ki.
3: Peki BM nezdinde değilse bile Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump görüşmesinden bir çıktı elde edilir mi? F-35'ler.
0: Benim F-35'ler konusunda Trump'ın seçimler öncesi çok vaatkar olmayacağı inancındayım. Yani seçimleri atlattıktan sonra yani şu olabilir. Cumhurbaşkanımız da Trump bizim bilmeyeceğimiz aralarındaki çok samimi ortamda seçimlerden sonra şu adımları atalım tarzı görüşmeler yaparlarsa şaşırmam. Ama biz bunları herhalde açıklamalarda dinlemeyeceğizdir. O şekilde söyleyeyim. Yani.
3: Peki. Damla Hocam Ben Gvir konusuna geleceğim demiştiniz. Dilerseniz oradan buyurun.
2: Şimdi tabii burada bir de şuraya bakmak lazım. Şimdi Netanyahu'nun evet seçimleri var. Birleşmiş Milletler'e yine katılması bekleniyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Aslında olmamalı da zaten. Ama şöyle bir durum var. Netanyahu artık eskisi kadar güçlü bir nüfusa sahip değil. Bunu öncelikle söylemem lazım ki şu anda da canlı yayını var. Biraz önce baktım. Gerçekten şu an hani nereden ne toplarsam derdim.
0: Karşı adayı da çok güçlü. Bir komutan değil mi o? Adını unuttum.
2: Ben Gvir mi?
0: O değil mi? Ona karşı aday olandan bahsediyorsunuz değil mi?
2: Aday olacağını söylüyor şu an.
0: Eski bir komutan, sevilen bir
2: Smotrich
0: komutan.
2: Smotrich var. Onların ekibinden
0: evet,
2: yine.
0: Evet.
2: Şu an aslında hocam ortalık Dallas gibi çok karışık. Şimdi
0: konuşuyorum.
2: Yani
0: Bonanza'ya dönmesin.
2: Evet. Size atıp bulundum hocam. Şöyle bir durum var. Özetle geçeyim. Biliyorsunuz Ben Gvir bahsettiğimiz kişi aslında Siyonizmin gerçekten bir hani ete kemiğe bürünmüş hali diyebilirim.
3: Hali, vücut bulmuş
2: vücut hali. Vücut bulmuş hali kesinlikle. Şimdi tabii bu Siyonist zihniyeti Netanyahu'dan daha sert bir şekilde de dile getiren birisi. Yani şunu söyleyen biri düşünün. İşte hapishanelerdeki ya da gözetim merkezindeki insanları timsahlarla eğitelim, timsahlarla işte öldürelim. Ya da yakasında hala o kanlı urgan şeklinde armayı takan bir figür. Şimdi karşısında değildi aslında. Ben Gvir onun biliyorsunuz işte bakanıydı. Ulusal Güvenlik Bakanı. Fakat burada Netanyahu ile Ben Gvir arasında büyük bir çatışma çıktı. Son ilk 1,5 aydır hatta ben de ciddi anlamda takip ediyorum. Keyif de alıyorum açıkçası. Şimdi bu çatışma da aslında şunu da gösterdi. Ben Gvir Netanyahu'ya alternatif bir başbakan adayı olma durumu var. Şimdi bu durum aslında Ben Gvir'in de gerçekten arkasında güçlü bir Siyonist nüfuz var. Eğer Ben Gvir bu savaşı kazanırsa, yani Netanyahu'ya karşı aslında şu an bir savaş başlatmış durumda. Eğer bu savaşı kazanırsa önümüzdeki zamanlarda biz Netanyahu'nun gittiğini ama Ben Gvir'in geldiğini de görebiliriz.
3: Gelen gideni aratır tabii gibi berbat bir tablo.
2: Umarım öyle bir şey olmaz. Öyle bir durum var şu an orası için. Hani bunun
3: gerçi kim gelirse gelsin bu soykırım devam edecektir İsrail tarafından uygulanan, öyle değil mi?
2: Aslında değişebilir.
3: Yani o zihniyet ne kadar değişebilir hocam?
2: Anca şöyle olabilir.
3: Çünkü hani sadece 7 Ekim değil onun öncesini de biliyoruz. Sadece Gazze değil Lübnan'ı da biliyoruz gibi.
2: Belki şöyle bir umut verici bir gelişme olabilir. Şu an bu blon yani aşırı sağcı blon karşısında.
0: Demin isimlerde bir hata yapmışım. Şimdi baktım Eisenkot'tan bahsediyor. Eisenkot'un şansı ne? Siz benden daha tecrübelisiniz o alanda.
2: Şimdi ondan bahsediyordum hocam. Bunlar da aşırı sağcı.
3: Lojistik destek.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Şimdi Smotrich var mesela. Ben Gvir var. Şimdi bunlar aynı sağ grubun yani sağ merkez ve aşırı sağ merkez partisinin üyeleri. Fakat şu anda 61 sandalyeyi hep birlikte çıkartmaları gerekiyor. Ama tek başına çıkartamıyorlar. Ki biliyorsunuz Netanyahu'nun partisi Likud partisi. O bile şu anda tek başına zaten iktidar olmuyor. Yıllardır zaten koalisyonla ayakta kalıyorlar ki şu an bile seçim barajının çok altında anketler geliyor. Şimdi bundan dolayı içeride büyük bir savaş var. Ben Gvir'le şu an Netanyahu arasında ciddi bir soğuk savaş başladı. Öteki taraftan sol bloğa baktığımız zaman da işte hocamın biraz önce belirttiği gibi ya da örnek veriyorum Ram partisi var. Şimdi Mansur Abbas. Şimdi burada

0: şey Mahmut Abbas'la karıştırılıyor maalesef ki Mansur Abbas diye bir insan var. Şimdi karşı tarafta da işte özellikle Arap liderler dedikleri, Arap partileri dedikleri, işte Filistin asıllı.
1: Müttefikler de
0: evet,
1: var.
0: Evet, partiler var. Yani sol grup olarak nitelendiriliyor ve son zamanlarda gerçekten ciddi bir de seçmen kitlesi kazandı.
1: Eski Genelkurmay Başkanı adam.
0: Evet, yani. Evet. Ve şu anda artık hani seçim olsa kafa kafaya yarışacak düzeydeler. Dolayısıyla eğer burada yani bu seçimde ola ki eğer sol parti ya da sol koalisyon kazanırsa veya hükümet kurulamazsa o durum da var. Hükümet de kurulamayabilir. Netanyahu onlardan daha fazla seçim barajına yaklaşmış olsa bile yapamazlarsa sol blok gelecek. Şimdi sol bloğunda ben seçim söylemlerine bakıyorum. Hakikaten burada şöyle bir ayrım var diğerleriyle. Evet. Aşırı sağcı parti ve solcu parti tabii ki farklıdır ama burada içinde yer alan figürlere de bakarsak hepsi aslına bakarsanız Siyonizm kökünden gelen kişiler. Fakat yine de buna rağmen Filistin'in hala tek vücut olarak kalması gerektiğini söyleyen de bir seçim vaatleri var. Şimdi bu evet Netanyahu gibi ya da aşırı sağ partiler yerine tabii ki daha makul ya da ılımlı bir siyaset izleyebileceğini düşündüğümüz bir durum sağlayabilir. Şimdi burada Netanyahu sürekli mesela 92 seçimlerine falan da atıfta bulunuyor. Ya da işte eskiden işte Oslo anlaşmalarının yapıldığı dönemdeki başarısızlık sürecini de hatırlatıyor. Çünkü diyor ki bakın diyor işte Filistin destekçisi solcu partiler iktidara geldi. Filistinler anlaşma yaptılar. Bu bizim için utanç kaynağıdır diyor.
1: Ne geldiyse başımıza ondan dolayı.
0: Ondan dolayı geldi diyor.
1: Öyle o havada
0: evet,
1: doğru.
0: Sürekli onun atıfında bulunuyor ve mağduru yaratmaya çalışıyor seçmen tabanında. Şimdi dolayısıyla burada ben şunu öngörüyorum. Umarım öyle olmaz ama Ben-Gvir ve Netanyahu tekrar anlaşma sağlayabilirlerse evet sağcı partiler bir araya gelebilir. Ama son düzlemde şu an gördüğüm kadarıyla bu ayrım uçurum açılmaya başladı. Evet Ben-Gvir'in sol koalisyonu geçmesini beklemiyorum tabii ki. Ama ikisinin de rakibi olarak sol bloğun ben güçlendiğini görüyorum. Eğer sol blok gelirse bundan sonraki İsrail yönetimini biz daha farklı görebiliriz. Ve eğer Netanyahu bu koltuğu artık gerçekten tamamen bırakacak olursa da artık onun yargı sürecini çok net bir şekilde göreceğiz demektir.
1: Sol blokta en azından kitap okuyup düzgün müzik dinleyen daha medeni insanlar var.
0: Daha gözlemledim.
1: Yani çünkü bu Ben-Gvir adını bile söylemek istemediğim o iğrenç kafatasçıyla kıyasladığımızda hani ben onu kitap falan okuduğuna da inanmıyorum. Düzgün bir müzik dinleyebileceğine de inanmıyorum. Yani o ayrı bir yani yamyam yani başka açıklayacağım bir şey yok. Hani gerçekten öyle bir insan çünkü. Yani onunla kıyasladığımda sol blok gerçekten bizlerle diyalog kurabilecek bir diyor. O da insanların yani Gazze'deki Filistinlerin insanların daha iyi koşullara sahip olabilmesi açısından bir şans tabii.
0: Evet en azından iki devletli çözüm söyleminde bulunabiliyor evet. bu bloktaki gruplar. Tabii ki onların gelmesi daha makul olacaktır. Zaten çok da az bir zaman kaldı bu seçim zamanlarına. O yüzden her iki taraf...
2: Editörümüz Ayşegül de İsrail'de 7 Ekim'de ne olacak diye sormuş aslında.
0: Evet kesinlikle. Tabii 7 Ekim'i biraz farklı bir şekilde anacaklar büyük bir ihtimalle. Çünkü burada seçimi kazanmaları için tabii ki bunu söylem aracı olarak kullanacaklardır. Çünkü biliyorsunuz sürekli seçmenleri şu şekilde popülize edebiliyorlar. İşte biz mağduruz. Biz dünyada hiçbir yerde barındırmadılar. İşte soykırıma uğradık. Şimdi buraya geldik. Burada da barınamıyoruz. Bakın bunları yaşadık deyip sosyal tansiyonu yükseltici bir şey yapacaklar aslında. Yani biz bunu bekliyoruz. Propaganda yapacaklar. Ki seçime bu kadar az bir zaman kala zaten iyi bir hazırlıkta bulunmuşlardır. Özellikle medya üzerinden. Çünkü en güçlü kullandıkları şey medya. Medyayı kullanarak işte...
2: Bazı aralarında Sayın Cumhurbaşkanı'nda olduğu liderlerin afişlerinin asılmış olduğu görüntüler gördük mesela
0: evet,
2: İsrail'de.
0: Maalesef. Çünkü militarize yaşayan bir halk burada.
1: Medyada da zaten mesela demin onun Netflix'te de şu an bir dizi dönüyor. Mesela 7 Ekim'in anma gününde tekrardan Hamas'ın eylemler yapacağı ve bu kahramanca engelleniyor. Tabii dizide öyle de ama yani şu anda bu konular işleniyor. Yani çok ustaca işleniyor.
0: Yani. Evet yani evet kesinlikle medya üzerinden yine bu tansiyonu yükselten milliyetçi duyguları ya da Siyonist milliyetçi kimliği ayağa kaldıracak ve Netanyahu'nun arkasına geçerek tekrar seçim kazanması için bir araç olarak kullanacak bu süreci. Yani bir fırsat olarak görüyor 7 Ekim'i. Çünkü bunu daha önce de yaptı ve bu kadar seçime yaklaşmışken ben çok daha büyük bir reklam kampanyası, bir seçim kampanyası yürüteceğini düşünüyorum. Bu sadece tabii ki görünce yani ekranlar ya da medya üzerinden değil, aynı zamanda da belki protestolar, sosyal yürüyüşler ya da dünyanın pek çok yerinde yapılacak olan gösteriler şeklinde şeklinde de olabilir. Yani ters psikoloji kullanmaya çalışıyor ama bunların artık tabii ki dünya tarafından etkilenecekleri bir durum yok. Düşünün yani Siyonizm içerisinde sadece tabii ki Siyonistlerin oy verdiği bir durum değil. Farklı Yahudi grupların da oyları var. Şimdi bunları da etkileyebileceğini düşünüyor ama tam tersi. Ters tepebilecek gibi görünüyor şu an.
1: Çünkü İsrail'de insanlar bezdiler. Artık tepelerine bomba düşsün istemiyorlar.
0: Evet.
1: Çok sayıda insanın çocuğu, kardeşi, yeğeni, torunu öldü.
2: Tabii. Bengivir yani, havalimanının tıklım tıklım bezdiler, dolu olduğu bezdiler. Ve oradan kaçış görüntülerini de gördük. Diyelim kısa bir araya gidiyoruz. Tamam. Kaldığımız yerden saat başına devam edeceğiz.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer, Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Temsil heyetinde kaldığımız yerden ikinci bölümde devam ediyoruz. Şimdi bölgesel gelişmeleri biraz daha derinlemesine konuşacağız. Ama Damla Hocam, size şunu da sormak istiyorum. Donald Trump'ın Arap liderleriyle de New York'ta bir araya geleceği ifade edildi. O toplantının gündemi elbette bölge olur ama detaylarını sizden dinleyelim.
1: Evet, öncelikle evet, Körfez ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bağımlı bir ticaret hacmi olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü gerek enerji rezervleri olsun, yani petrol, doğalgaz gibi ya da nadir toprak elementleri gibi enerji konusunda hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'e bir bağımlılığı var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde her ne kadar biz enerji olsa bile bunu tam kapasitede kullanamadığını ve satamadığını biliyoruz. Aynı zamanda aynı kalitede olamadığını biliyoruz. Şimdi tabii bu doğrultuda sadece enerji jeopolitiği açısından söylemiyorum ama bu konuda zaten bu görüşme sağlaması gerekiyordu. Artı yine enerji güzergahlarının güvenliği konusu en önemli konu şu an. Çünkü bildiğiniz gibi Hürmüz zaten hala çözümsüz bir sorun. Çünkü buradan ne rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ticaret gemileri geçebiliyor, ne devlete ait, ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin çok varlıklı şirketlerine ait ticaret ekipmanları, gemileri geçemiyor.
0: Küresel enerji piyasasını alt üst
1: etmiş durumda. Şimdi bir de bir ikincisi başlayacak gibi görünüyor. O da Kızıldeniz. Şimdi burada da işte özellikle Babılmendep'teki Husilerin, yani daha doğrusu Husilerin bir bölümünün şu anda gücü, yani o bölgede bir kontrol sahibi olduğu ilan edildi. Şimdi bu da ikinci bir Hürmüz krizi olacak mı endişesini doğuruyor.
0: İki bölge ülkelerinde artık tıkayacak, yani iki noktanın da kapanmış olması, öyle değil mi?
2: Tabii ki. Pipeline'ı kullanamıyorlar.
1: Evet. Kullanamıyorlar ve şöyle bir durum var şimdi burada. Hürmüz, evet, burada dünya ticaretinin, enerji ticaretinin gerçekten %20-25'lik kısmını götüren bir alan. Fakat bununla birlikte şimdi Suudi Arabistan'ın da bölgede bir gücü var. Özellikle enerji koridorları ve güzergahları. Şimdi burada tabii uzun zamandır devam eden bir petroline, yani bora hattı var, güzergahı. Bununla birlikte de yine tepline'ları var. Şimdi bu tepline'lar düşünün ki işte Yanbu Limanı'na gidip Yanbu Limanı'ndan işte Lübnan'a, Lübnan üzerinden işte Avrupa'ya açılan bir güzergahı var. Şimdi bunlar tabii ki 4-5 tane sayabilirim bu güzergahları. Şimdi bunlardan tabii ki yani en önemlisi petroline, ki düşünün bu günlük 7 milyon varil enerji üretebiliyor, götürebiliyor bu boru hatlarından. Şimdi bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Eğer Hürmüz bu tıkanıklığa, yani bu kriz devam ederse, işte bu petroline'lar, yani tepline'lar önem kazanacak. Şimdi bu önem kazanırsa ne olur? Hürmüz'ün eski etkisi azalır. Yani bu da dolayısıyla İran elindeki kozu azaltır demek oluyor. Şimdi tabii İran bence bu fırsatı gördüğü için, yani Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ya da Hürmüz'e alternatif geçiş güzergahları üzerinde etkili bir destek kurabileceğini düşündüğü için bence bu kozu, yani Hürmüz kartını kullanabilmeleri için Kızıldeniz'de de bir güç kullanmak istediler. Değil mi hocam? Ve bu nüfuzu kullanabilmeleri için de yine her zamanki gibi askeri bir şey sağladılar, faaliyet gösterdiler. Çünkü burada istiyorlar ki alternatif güzergahlar kurulmasın, şu an mevcut haliyle kalsın veya azalsın ya da kapatılsın ki Hürmüz gücünü ve etkisini kullanmaya devam etsin. Çünkü onun nüfuzu, işlevselliği azalırsa dolayısıyla İran'ın, dolayısıyla Çin'in ve Rusya'nın da bu konudaki gücü azalmış olacak.
3: Şimdi Batı hattının bombalanması da İran'ın elini güçlendirmez mi o anlamda?
1: Kesinlikle. Yani elini güçlendirir ve aynı zamanda da
3: Hürmüz'ün değerini arttırır.
1: Aslına bakarsanız evet, Hürmüz'ün etkisini artırır ama şu da var. Şimdi bahsetmiş olduğumuz gruplar, yani Husi grupları sadece İran destekli değil. Şimdi bu grup içerisinde oluşabilecek bir kriz de etnik bir çatışmayı da ortaya çıkarabilir. Yani Şii ve Sünni arasında. Çünkü biliyorsunuz, yani Suudi Arabistan ve İran farklı kimlikleri, evet, ve şeyi farklı, toplumsal sosyolojik dinamikleri farklı. Şimdi bu durumun sadece enerji krizi değil, aynı zamanda da sosyolojik ve kimlik temelli bir krize dönüşme ihtimali de var. Şimdi dolayısıyla hani ben bu konuyu okurken açıkçası biraz endişeli okuyorum. Çünkü evet, İran bir savaşta hala ve bu savaşta hala kazançlı çıkabilmek için ve anlaşmaya yine eli dolu gidebilmek için şu an farklı kartlar açıyor. Farklı cepheler açıyor. Şimdi bu cepheleri anlayabiliyoruz, fakat bu aynı zamanda Suudi Arabistan'ın da maalesef ki tehdit altına girmesine sebep oluyor. Çünkü Suudi Arabistan bildiğiniz gibi Mekke Anlaşması'yla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan üçlü bir ittifak kurdular. Pak kurdular. Ve buraya da yeni katılması beklenen yeni güçlü önemli devletler var. Şimdi bunun karşısında olmaktan ziyade İran'ın bu gruba dahil olması zaten daha mantıklı olacak. Fakat şu anki minvalde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı olmuş olan bu nüfuzunda, duruşunda tabii ki geri adım atmak istemiyor. Çünkü şu an bu savaşta kazanç durumda olan İran ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin eline koz olarak vermek istemiyor. Bu yüzden de şu an Husilere, yani bazı Husi gruplara destek vererek Bab-ül-Mendeb limanında bir etkinlik, bir etki oluşturmak istiyor.
2: Ve Suriye ile Lübnan'ı kaybettikten sonra da elindeki son grup bu zaten.
1: Evet, kesinlikle öyle hocam. Yani elindeki son grupla da şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü Lübnan'da da biliyorsunuz İsrail tarafından büyük bir saldırı gerçekleşmişti. Ve hala da devam eden bazı maalesef ki çatışma hali var. Şimdi bununla birlikte tabii Suudi Arabistan ve İran arasındaki çatışmanın bu savaştan dolayı çıkmasını istemeyen de tabii ki bizim gibi ülkeler de var. Dolayısıyla biz şu anda o bölgede de bu diplomasi trafiğini artırmış durumdayız. Çünkü bu sadece bir küresel enerji krizi değil. Aynı zamanda da bölgede oluşabilecek bir kimlik ya da etnik temelli bir çatışmanın da fitilini ateşleyebilir. Ve bu da bölgemizdeki maalesef ki terörün artmasına sebep olabilir. Yani bu maalesef ki bana şey gibi geliyor. Bir zincirin halkaları ama bir tanesini çekersiniz hepsi dağılır. Yani biz bu zinciri kurmaya çalışıyoruz şu an. Terörsüz bir bölge yapmaya çalışarak. Fakat burada oluşabilecek bir çatışma hali tabii ki bölgede farklı güvenlik tehditleri de oluşturabilir. Bundan dolayı da bu krizin hızlı bir şekilde çözülmesi elbette ki çok doğru olacaktır. Dolayısıyla şu an Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Körfez ülkeleri liderleriyle görüşmesinin temelinde işte bu enerji güvenliğini sağlayabilecek aktörlerin etkilerini veya rol paylaşımları yapacaktır. Yine ortak savunma sistemleri kurulacak mı veya görev paylaşımı veya maliyet paylaşımı nasıl gerçekleşecek, bunlar konuşulacaktır. Çünkü biliyorsunuz birkaç sene önce, yani Trump'ın yeniden seçildiği zaman yeni bir Körfez'de bir ziyaret olmuştu. Ve yüklü miktarda da bir para toplamıştı. Şimdi bu parayı toplamasına rağmen maalesef ki bölgenin güvenliğini sağlayamadı. Şimdi Körfez ülkeleri şunu da söyleyebilir. Yani biz sana böyle bir tutar verdik. Fakat sen bunun karşılığında bize barış değil, daha kötü bir savaş getirdin.
4: Hem güvenlik açısından hem de imajları da, yani işte Dubai'deki otellerin
1: turizm
4: açısından ve imaj açısından düştükleri değer kaybı da oldukça sıkıntıya yol açtı.
3: Kesinlikle. Damla hocam tabii okumuş insan olduğu için kibar kibar anlatmaya çalışıyor. O orada amiyane tabirle Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı resmen satmış durumda.
2: Hatta daha ötesi, yani abiler edebiyatına girecek olursak aldığı paranın karşılığını, biz seni, sizleri koruyacağız diye aldığı paranın karşılığını veremediği gibi şu an fedail, yani kabadayılarını da çekiyor, üstleri boşaltıyor. Yani ya, kimle koruyacak diye sormak lazım. Hani koruyacak kimseyi de bırakmıyor şu
3: evet.
2: an.
3: Siz kendiniz halledin.
1: Evet. Ve aldığı paranın yani fazlasıyla şu an aslında zarara sokmuş.
2: Aynen.
1: Yani ve dış ticaret açığı bu kadar fazlayken bunu nasıl ödeyecek? Bilemiyorum açıkçası. Hani burada Trump'ı bence önemli bir sınav da bekliyor. Ama konuşmanın özü Yağmur Hanım, özetle büyük bir ihtimalle bu enerji güzergahlarının ve yine biraz önce bahsettiğim gibi bu Tepline'ların ve Petroline'ın aslında güzergahları konuşulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'ne olan akışı koruyacaklardır. Yine bu maliyet paylaşımı konuşulacaktır ve Hürmüz'e alternatif bu geçiş rotaları nasıl olabilir konuşacaklar.
4: Şimdi editörümüz Ayşegül bir bilgi attı yeni diyerek Axios'a düşmüş. Trump diyor ki büyük bir karara yaklaşıyorum. İçeri girip İran rejimini yok etmek, yerle bir etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bölgesel ortaklarımızın hangi görüşte olduğunu ve ne durumda olduklarını öğrenmek istiyorum. Onlara karşı son derece koruyucu davrandık. İran bizimle doğrudan temasta ve hala anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu İran anlaşmaya varmak istiyoru muhtemelen defaatle duymuşuzdur.
1: Evet.
4: Öyle değil mi?
1: Daha sonra da şey.
4: Ama şu İran önemli mi? Bölgesel.
3: Bakalım ne zaman.
4: Şurada ne demek istemiş? Bölgesel ortaklarımızın hangi görüşte olduğunu merak ediyorum.
1: Evet, aslında bence
4: nabız mı yokluyor?
1: Nabız yokluyor ve şunu da aslında tartmaya çalışıyor. Yani olası bir savaşta bu ülkeler hangi tarafta durur? Şimdi hem bunu tartmaya çalışıyor.
2: Kaçını kaybettim, kaçı hala benim yanımda.
1: Evet, kesinlikle öyle ve belli ki önemli bir hamle yapmayı planlıyor. Şimdi Trump artık gerçekten tanıyorum galiba ben. Çünkü hani evet.
4: Mümkün mü
2: çok
4: hocam? Mümkün mü? Yani kendisinin bile kendini tanıyamadığına kanaat getirebilirim ben açıkçası.
1: Zaten o yüzden çok
3: hangi
1: iyi
3: Trump'ı tanıyorsunuz?
4: Evet, yani müthiş bir soru.
1: Neden biliyor musunuz?
2: Trump'ın eşitsiz çok kıskanacak.
0: Hemen sözünüzü geri alalım.
1: Yok, geri almayacağım. Tanıyorum çünkü Donald Trump'ın söylemleri kendisinin söylemediğini biliyorum. Çünkü bu söylemleri başkaları ona söyletiyor. Ve o başkalarını bildiğim için de artık onu tanıyorum. Yani parayla, daha doğrusu borsayı manipüle etmek için özellikle çok varlıklı şirketlere hizmet eden bazı söylemleri bazı zamanlarda bilerek söylediğini biliyorum.
2: Yapay zekaya vermiyor yani.
1: Belki ona da veriyordur, özel hayatında kullanıyor olabilir. Sıklıkla bunu çünkü çok iddia ediyor. Yani tabii iddialı bir kişilik. Ama bunu zaten Amerikan müesses nizam dediğimiz, işte bu nizam zaten özellikle seçti. Yani özellikle Donald Trump'a bu yüzden bu görevi yeniden verdiler. Verdiler ki Donald Trump hani bizim söylediklerimizi ya da istediklerimizi istediğimiz zaman bu söylemi yapabilir. Yaptığı zaman da görüyorsun, mesela borsayı takip edenler bilecektir. Gerçekten çok etkili oluyor bu söylem.
2: Kazanan o.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla bir iş adamı olarak zihnini anlıyorum. Fakat tabii
2: Trump
1: ki
2: gazinosu,
1: bu
2: dünya gazinosuna sahibi gibi, gazino hep kazanır derler ya. Evet. Trump hep kazanan tarafta.
1: Kesinlikle. Çünkü yatırımcı. Yani bir devlet lideri olarak görmüyorum açıkçası. Devlet liderinden ziyade çok varlıklı bir şirketi yöneten üst düzey bir CEO gibi görüyorum. O yüzden de hani aklını anlayabiliyorum. Fakat anlaşılan o ki gerçekten yine büyük bir hamle yapma derdinde. Seçime giderken büyük bir kazanç ya da İran'a karşı elini güçlendirecek bir şey tutmaya çalışıyor. Çünkü seçimden önce İran'la ilgili bu sorunu çözecek bir şeye ihtiyacı var. Bakın, bu konuda eminim. Yani seçime gitmeden İran dosyasını kapatmak istiyor. Çünkü ciddi anlamda şu anda kongrede baskı var.
2: Ama İran ne istiyor?
1: Evet, işte konu o. İşte o da istiyor ki İran'ı benim istediğim tarafa getireyim. O yüzden onu yapabilmesi için de eskisi gibi işte bölgede oyun kurucu olmadığı için, eskiden tek başına oyun kurucu olabiliyordu, olamıyor. Bu yüzden de artık kendisi de paydaş arıyor. Şimdi bence onu tartacak. Yani bana kim paydaş olur, ittifak kurabilecek kimler kaldı, kimler yok ya da karşılığında ne istiyor, onu ölçecek. Onu ölçtükten sonra da ya hamlesini yapacak ya da mecbur bir şekilde İran'la o dosyayı İran'ın güçlü olduğu bir çerçevede imzalamak durumunda kalacak. Direniyor.
2: Şöyle bir soru sorabilir miyiz? Komplo teorilerini ben hiç sevmem ama bu sefer komplo teorisiyle geliyorum. Bu Yemen'deki, Mekke'ye yönelik, Suudi Arabistan'daki bizim için çok kutsal adreslere yönelik saldırılar özünde provokasyon da olmaz mı? Yani Trump'ın isteklerini gerçekleştirmek amacıyla
1: şiddet,
2: ideal bir ortam olmaz mı?
1: Kesinlikle olabilir hocam. Yani her şey beklenebilir. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü şunu da çok iyi hatırlıyorum ben. Yine biliyorsunuz Mescid-i Aksa'da İsrail tarafından bir saldırı gerçekleşmişti. Ve bu saldırı ardından zaten Türkiye'nin başta olduğu pek çok ülke
0: sanıyorum. Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayınlamış.
2: 9 yine program yapmıştık.
0: 11
2: tamam, beraberdik, oradan aklıma geldi, doğru.
1: Evet, yine bildiri yayınlamışlardı, evet. Ve ardından da Mekke Anlaşması gelmişti. Fakat burada yine böyle bir provokasyon yaparlarsa bence evet, yani Körfez ülkelerini birleştirecek bir mekanizma gidiyor olabilir ama şunu unutuyor, artık Mekke Anlaşması var. Böyle bir platform var. Yani bu o ülkeleri Mekke'ye yaklaştırır. Amerika'ya değil. Bunu hesaplıyorlar mı? Emin değilim.
0: Bu arada
3: biraz
0: Suudi Arabistan'a
3: anlaşmasının ölü doğması için zaten adımları atıyor.
0: Suudi Arabistan'a yönelik bu 24.3 milyar dolarlık 48 adet F-35 savaş uçağı satışı da onaylanmış.
1: Evet.
0: Bekliyorduk zaten.
1: Tabii. Yani bu tarz gelişmeler dediğimiz gibi seçim öncesinde artması normal. Bence.
0: Bu İsrail'in de gerginliğini artırır mı? Çünkü bölgedeki hani güç olma potansiyelinden gitmesi tehdidine karşılık bunu istemediğini biliyoruz.
1: Daha da üstü bunu sertleştirecektir. Sadece üstü bunun değil tabii ki. Aynı zamanda da bu militarize etmiş olduğu bu ideolojik siyasi politikasında artıracaktır. Ama bu durum aynı zamanda onun siyasi kampanyası için, yani seçim kampanyası için maalesef ki araçtan malzeme de olabilir. Evet. Açıkçası hani genel çerçevede düşündüğünüz zaman İsrail'e gerçekten hani bu konu eline verilecek bir malzeme olarak da kullanılabilir. Ama bunun karşılığını ne kadar alır? Ben açıkçası şu anki seçim anketlerine baktığım zaman İsrail ya da Netanyahu yönelik bunun çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama burada maalesef ki Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülkeyle yapmış oldukları ittifaklar da var. Şimdi dolayısıyla hani ben bunu bir de o taraftan düşünüyorum. Bu o ittifakı biraz daha güçlendirebilir. Ve güçlendirirse yeni bir ittifak da onlar doğurabilir mi endişesi taşıyorum. Yani Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Bakın, İbrahim Anlaşmalarından bahsetmiyorum. Farklı bir savunma paktı oluşturabilirler mi buna karşılık? Umarım öyle bir şey olmaz. Gerçi başarılı olacaklarını zannetmiyorum ama yine olacak olan tabii ki maalesef ki mazlum insanlara olacaktır. Evet. Umarım böyle bir şey kurmazlar.
2: Mesela Mısır'a çabalıyorlar. Evet. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden Mısır'ı, yani Mısır tam Mekke Anlaşması'na yanaşacak ülke olarak hepimiz tarafından görülürken birden başka bir tarafta görülmeye başlandı. Hani çaba var.
1: Çaba var. Kesinlikle öyle. Ve son tabii ki Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın yapmış olduğu ziyaret de bence çok önemliydi. Evet. Çünkü hem Libya'ya hem de Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi ki çok önemli çıktılar elde edildi. Bu da tabii ki İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ya da İbrahim Anlaşmaları'nın tarafı olan ülkeler tarafından tabii ki rahatsız edici olarak kabul edilmiştir. Bu yeni gelişmeler de tabii ki bence artmaya devam edecek. Ve seçime yakın olduğu için de tabii ki tepkileri de daha güçlü olacaktır diye maalesef ki bekliyorum.
4: Peki. Hep Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadık, karşısında durduk. İşte her bayramda içeriye fişek atılan görüntülerle karşılaştık. Cuma namazının engellenmesiyle karşılaştık. Şimdi Mekke'ye yönelik saldırılar gündemimizde. Dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Hatırlatayım. Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz dedi. İlk kıblemiz için üzülürken ve ne yapılabilir diye bir arayış içerisindeyken ve en yüksek çıtadan tepki gösterirken şimdi Mekke'de sirenlerin çaldığını dün gördük ve şahit olduk. Buradan başlayalım dilerseniz.
3: Tabii kutsallar artık hedef alınmaya başlandı. İslam coğrafyasında. Cumhurbaşkanı'nın Mekke paktıyla, Mekke anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklama ve o çağrı çok önemli bence. İslam dünyasına bir sinyal diyor.
4: Bu. Çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Gazze konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Müslüman ülke liderleri daha neyin olmasını bekliyor demişti. Hani şey deriz ya kötü komşu ev sahibi yapar. Aslında bu saldırılar da Müslüman ülkelerin liderlerini bu anlamda bir harekete geçirecek midir?
3: İnşallah. O dileğine, temennine katılayım ben. Şimdi tarihin doğru tarafında durup durmamak. Son dönemin moda tabiriyle anlatayım. Şimdi başta terörsüz Türkiye ne kadar haklı dedik. Yaşananlar bizi onu kanıtladı. Şimdi aynı şeyi Medine Paktı, Medine Savunma Anlaşması için de söylüyorum ben.

0: Şimdi anlaşma imzalandı. Evet, henüz yürürlüğe girmedi. Onu da hatırlatalım, yürürlüğe girmesi için anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alınması lazım. Sonrasında işte henüz sekreterya yok. Sekreteryanın nerede konuşlanacağı belli değil. Cidde konuşuluyor. Belki başka bir kent, başka bir ülke olacak. Ama neticede bu üç ülke, altını kalın kalın çizeyim, savunma, istikrar ve bölgesel barış için, dünya barışına katkı yapmak için bir araya geliyorlar. Emperyalist bir amaç yok. Bir saldırganlık anlaşması değil. Hani şunu da hatırlatalım vatandaşlarımıza, elbette Türkiye'den yardım istenirse oraya yardım elini uzatacaktır.
1: Yükümlülük var.
0: Her türlü şekilde. Ama bu işte henüz hurra savaşa gidiyoruz. Türk askeri işte Suudi Arabistan'da konuşlanacak gibi bir anlam çıkmasın. Böyle bir şey anlaşılmasın. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi işte terörsüz Türkiye hedefiyle Mekke Paktı'nı birbirine benzetiyorum. Çünkü Mekke Paktı imzalanır imzalanmaz ayağa kalkan ülkeler. İşte İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi, beri tarafta Yunanistan. Sonrasında da işte Husilerin hareketlenmesi, Suudi Arabistan'ı hedef alması ve burada az önce
1: Daha
0: dediğim
1: önce
0: gibi.
1: Terevi'ye hedef alan Husilerin Mekke'yi hedef alması. Bu da yani
0: Evet.
1: tekrar ben komple geri dönüyorum. Yani
0: Aynen
1: ilginç
0: işte
1: bir durum.
0: orada bir provokasyondan söz edilmesi mümkün. Ben size katılıyorum.
1: Hani İran orada belki oyuna bile geliyor.
0: Evet. Çünkü orada işte bir paktın değersizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması, ölü doğması çabasını görüyorum ben. Çünkü hani bu üç ülke henüz yardım elini uzatmazsa Suudi Arabistan'a bir anlamda ne oldu bu pakt, ne oldu bu anlaşma sorusunda beraberinde getirecektir. İsrail de bu kozu kullanacaktır. Dolayısıyla her türlü provokasyon, her türlü saldırı beklenebilir. Öyle değerlendiriyorum ben Mekke anlaşmasını.
2: Pakistan Savunma Bakanı da demiş ki Mekke saldırıya uğrarsa anlaşmayı uygularız. Çünkü üç ülkeden herhangi birinin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi durumunda karşılıksız savunmayı öngörüyor bu anlaşma. Pakistan anlaşmadan bağımsız olarak İslam dünyasının kutsal mekanlarını görev bilmektedir diyor.
3: İşte var.
2: Çok sert ve keskin bir açıklama.
0: Çünkü üç ülkenin birleşmesi tam hani hukuki tabirle anlatıyorum ben onu. Mütemmim cüz. Birbirini tamamlayan.
2: Tamamlayan.
0: Üç ülkenin değerlerine baktığımızda, elindeki stratejik öneme baktığımızda işte bir tarafta Suudi Arabistan'da petrol geliri, Pakistan'da nükleer güç, bizde
1: Savunma
0: her
1: sanayi,
0: şey,
1: muhteşem bir ordu.
0: her şey ve insan kaynağı en üst düzeyde Türkiye'nin ve işte terörle mücadele eden kaynaklı son derece büyük bir tecrübeye sahip. Şimdi evet elinizde sonsuz silah imkanı olabilir ki Suudi Arabistan'da bildiğim kadarıyla geniş kapsamda silahlar var.
1: Modern ama
0: Evet
1: kullanamıyor.
0: ama kullanacak insan gücü yok. Yetişmiş insan gücü yok. Türkiye son dönemdeki atılımı savunma sanayinde yazdığı destan ve bunun yanındaki insan gücüyle bir ne diyeyim
1: Bence
0: parlayan yıldız.
1: Türkiye'de bence şu an en önemli olay Türkiye'nin bu anlaşmadaki yeri diplomasi becerisi. Çünkü şu an hurra ordular ileri ilk hedefiniz Yemen'dir demeyeceğimize göre Türkiye'nin bu üç ülkeden biri olması diplomasi becerisiyle de hala bir şeylerin
0: Tabii.
1: oyuna gelinmemesi provokasyonların belki İsrail var bu işin arkasında İran paldır küldür gidiyor.
2: Devlet
1: Hani
2: aklıyla.
1: yeni bir olay olmaz bizim için. Yani Türkiye'nin devlet aklı ve diplomasisi şu an belki de bu üç ülke içinde diğer ikisinde bu derece olmayan bir olay. Bence de bu da bizim en büyük gücümüz.
0: Cumhurbaşkanımız da altını çiziyor. Vakur duruşumuz,
1: Aynen.
0: aciziyet
1: Değil.
0: anlaşılmasın.
1: Değil.
0: Bugün çok güzel gelişme. İşte Afrin'de savaşmış. Tunceli'de konuşlu komando birliği Söke'ye gönderildi. Söke'ye sevk edildi. Sisam Adası'nın tam karşısı
2: Yunanistan'da titredi.
0: en yakın
1: Aynen.
0: noktası. Yani düşünün ya hani konuşmadan etmeden bir
1: Ne güzel
0: beyanat
1: mesaj.
0: vermeden bu mesaj verildi. İlgili yerler çok güzel ders çıkarmıştı. 96 yanlış hatırlamıyorsam işte Kardak krizi, Kardak kayalıkları. Girdiler bayrak diktiler. Sonrasında Türk komandosu, SAT komandosunu oraya nasıl çıktığını ve o bayrağın nasıl el değiştirdiğini hepimiz gördük. Tarih tekerrürden ibaret diye düşünürsek.
1: Ve o yıldan bu yıla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapabileceklerini düşündüklerinde tabii. Onu da düşünmek tabii. Gerekiyor.
0: Üstüne bir de onu
2: yani
0: koyacağım.
2: Yani kendilerini düşünüyorlarsa biz bulaşmayalım demeleri gerekmiyor mu? Çünkü hani Türkiye'nin bir gece ansın gelebilirizle neyi ne kadar yerle bir edeceğini de komşu olarak çok iyi biliyorlar sonuçta.
0: Sevgili Yağmur.
2: Hani
0: tabii.
2: Bizi sevmeseler de kendilerini severek
1: NATO üyelik ve AB üyeliklerine NATO ve AB üyeliklerine güveniyorlar. Güney Kıbrıs'ın kesimi çok keyifli, NATO'ya güvenemiyor ama Yunanistan üzerinden bir umut. Yunanistan'ın tabii güvendiği iki ittifak var, NATO ve AB. Ama bence hani zorlamamaları gerekir. Hatırlatarsanız ilk bölümde söylediğim bir şey vardı. NATO üyesi çok sayıda AB üyesi ülke şu an Yunanistan'ın bu tavırlarından çok rahatsız.
0: Bir cümle daha ekleyeyim sevgili Yağmur. Güzel hatırlattın tarihi atıfla. Ben de şöyle devam edeyim. Çok güzel bir aydayız. Eylül ayı, 9 Eylül. 8 gün önce geride bıraktık. 9 Eylül'de biz Yunanlılara yüzmeyi öğretmiştik. Bir daha öğretiriz.
2: Peki, teşekkür ederim. Şimdi Damla Hoca'ya şeyi sormuştum. ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap liderleriyle bir araya geleceğini. Bir yandan da ama Umman'da ABD'li heyet Husilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Yani aslında böyle her noktadan bu Husiler, Yemen, Suudi Arabistan meselesiyle de ABD yakından ilgili. Umman'daki görüşmelere ilişkin ne söyleriz?
1: Ben çok mantıklı buluyorum. Yani tabii ki Allah'tan ki ABD'nin politikalarını da sadece Trump belirlemiyor. Yani orada da bir devlet var.
2: Ve Trump'ın arkasında ona bir şeyler söyleten bir güç
1: da,
2: var.
1: Orada evet. Da bir uluslararası tecrübe var tabii ki. Yani hani Amerikalılar üzerine bir Amerikan hayranı değilim. Yani ABD'yi de, Kanada'dan yanayım. ABD'ye kim karşı yaşam boyunca dürüst olayım. ABD'ye kim karşı yaşam boyunca onlardan yana oldum. Gerhard Schröder 1. Irak Savaşı'nda ben kıta Avrupa'sından yanaydım. Hiç unutmam. Hatta size şöyle bir anekdot anlatayım. Cem Özdemir Amerika'da bir yıl kaldı ve onu Amerika'ya yollayan rahmetli bir iş adamı bana da milletvekilim bitti dedik. Seni de Amerika'ya yolladım. Marshall kapsamında. Amerika'da 6 ay falan kal. Benim cevabım şuydu. Hayır ben gitmem. Ben çünkü Avrupa kıtasının adamıyım demiştim. Hep sadık kaldım. Ve Gerhard Schröder'le koşturduğum dönemlerde de biz gerçekten 1. Irak Savaşı'nda Amerika'da o dönem başkanlar başka isimlere sahiptiler ama zihniyet aynıydı ve yanlıştı her şey. Tavrımız da ortadaydı. Yani yaşamım boyunca ABD'nin karşısında Vietnam'dan başlayarak hep bir yerlerde olduğumu hatırlıyorum. Ve yanlış değildi ama bu sefer ABD'yi öveceğim. Bu yaptıkları çok doğru. Yani ellerindeki olanaklarla, ellerindeki imkanlarla mümkün olduğunca bir bölgedeki çatışmayı engellemeye çalışmaları ve bunun için de Husilerle masaya oturmalarını ben doğru buluyorum. Yani birilerinin bunu yapması lazım. Hani belki benim bilmediğim mekanizmalarımız da yapıyordur şu anda. Yani bu diplomasinin burada işlemesi gerekiyor. Çünkü şu anda gidişat hiç de doğru bir yönde gitmiyor. Yani
2: Husiler diyor ki biz sadece Suudi gemilerini vuracağız diyor.
1: Ama
2: ama İran'ın işte Hürmüz Körfezi'nde sadece ABD gemileri deyip küresel ekonomiyi yerle bir etmesine gelinen noktaya gidecek.
1: Hangi ülkeden yakıt alıp veya gaz alıp götürdüklerinde de Suudi Arabistan gemisi dediği Alman veya sallıyorum Fransız bandıralı ama Suudi petrol taşıyan bir gemi de olabilir. Yani
2: olabilir.
1: O yüzden yani dünyanın artık tahammülü kalmadı. Bakın Avrupa'yı ben çok konuşuyorum çünkü oralarda çok koşturduğum için benzin, mazot fiyatlarına falan baktığınızda insanlar pes etmiş durumda. Hayat pahalılığına baktığınızda insanlar pes etmiş durumda ve bunlar Hürmüz'den dolayı oluyordu. Şimdi buna bir de Kızıldeniz eklendi. Yani insanların tahammülü kalmadı. ABD'de de farklı değil. Yani dolar hesabıyla bakıldığında. O yüzden Amerikan diplomasisinin kendi çıkarları açısından müdahil olması çok doğal ve çok doğru.
2: Peki bu krize ilişkin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Nereye gider, nereye evrilir? Suudi Arabistan'dan gelen tepkiler, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la olan dostluğumuzu ifade ediyoruz mesajları, Türkiye'nin duruşu noktasında neler söylersiniz?
1: Az evvel araya girerek söylediğimi tekrarlayacağım. Ben Mekke Paktı'nda Türkiye'nin olmasını büyük bir şans olarak görüyorum.

0: Pakistan'ın bulunduğu coğrafyada istihbaratıyla, becerileriyle, tecrübesiyle muhteşem bir ülke olduğunun bilincindeyim. Suudi Arabistan için o kadar övmeyeceğim ama ne Pakistan ne Suudi Arabistan bizim diplomasi geleneğimize sahip olmayan, bizim özellikle 2002 yılından sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz noktada krizlerle başa çıkabilen ülke konumumuza sahip olmayan iki ülkeler. O yüzden bizim orada olmamız büyük bir şans. Ve dediğim gibi tekrardan radikal askeri müdahale demeçleri vermeden önce Türkiye atılması gereken adımları çok iyi bilen bir ülke. Her türlü olanağa sahibiz. Elbette ki Husiler hafif kalır ama öyle bir macera doğru olmayacağından Türkiye'ye ben ya yani ülkeme çok güveniyorum.
1: Hocam size bir şey sorabilirim bir de. Biliyorsunuz S-400'ler konusu var bir de. Hani bunu satın almak isteyen bir Suudi Arabistan olduğu söyleniyordu. Bu konuda konuşulur mu acaba bu zirvede? Yani işte Türkiye'den satın almak isteyen bir Suudi Arabistan S-400
0: Bence
1: konusu olabilir mi?
0: Cumhurbaşkanımızın tabii haddime düşmez bu konuda görüş bildirmek ama F-35'lerin konuşulduğu her yerde S-400'lerin konuşulacağından yola çıkıyor.
1: Değil mi? O da konuşulur büyük ihtimalle.
2: Peki Damla Hocam, Umman'daki görüşme ilişkin siz ne söylersiniz? ABD heyetinin Husilerle bir araya gelmesine ilişkin.
1: Evet, aslında biraz önce hocamız çok güzel ifade etti. Yani burada bir denge diplomasisi kurmaya çalışıyor. Çünkü Amerika'nın burada artık hani muhatap olabileceği çok fazla bir paydaşı yok. Yani bu ülkeler evet eskiden maalesef ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlıydı. Fakat artık bu ülkeler bağımlılıktan kurtuluyor yavaş yavaş. Ve kendi bireysel savunma sistemlerini geliştirerek aynı zamanda da Amerika ve Avrupa'dan bağımsız bir jeopolitik, yani hem ekonomik jeopolitik hem de enerji jeopolitiğine girmeye başladı. Ve aynı zamanda da artık son minvalde diplomasi bağımsızlığı da başlamaya başladı. Ya bunlardan en büyük örneği biraz önce bahsettik işte mesela Mekke Anlaşması. Ama tabii bu zamanlara da kolay gelinmedi. Yani düşünün, özellikle işte Afganistan ve işte İran işgali sonrasında değişmeye başlayan Orta Doğu ve Körfez bölgesi aynı zamanda 2011'den sonra da, yani Arap Baharı'ndan sonra da siyasi olarak rejimlerin de değişmesiyle birlikte büyük bir dönüşüm geçirdi zaten. Ve 2000'lerden sonra da zaten biliyorsunuz artık bunu daha Müslüman topluluklardan ziyade hani bölgede komşu olan ve bölgede barışı isteyen bir siyasi düzlemi oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok aslında etkili olamadığını, artık bu oyunu kuran değil, bu oyunun bir parçası olmaya çalışan bir ülke olarak ben görüyorum artık. Çünkü İngiltere de böyle oldu. Yani hatırlayalım, yani İngiltere'nin o Büyük Britanya İmparatorluğu yine buna benzer bir şekilde çökmeye başlamıştı.
0: Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda diyorum. Her biri şu an tekrardan Avrupa Birliği'ne girmek için açıklama yaptılar. Biz Büyük Britanya İmparatorluğu'na ayrılmak istiyoruz çünkü orada güneş batmıyor diyorlardı ama şu an kapkaranlık, güneş falan kalmadı.
3: Artık batıyor.
2: O zaman bir komşuya gidelim mi? Miçotakis'in Meis Adası'nda askeri üsleri ziyareti, o görüntüleri de Hande'den rica edelim, ekrana getirsin lütfen. Oldukça gündeme geldi. Kaş'tan seslensek Meis'ten duyulur sözünü de hatırlatarak. Bu Nautex savaşlarının olduğu dönemler vardı, işte Yunanistan Nautex ilan ederdi, biz ederdi karşılığında. Öyle bir gerilime gelmedik. Özellikle 6 Şubat depremlerinde de komşunun yardım elini gördük ama bu askeri üsleri ziyaret çok ciddi bir mesajdı. Buyurun.
3: Ciddi mi bilmiyorum. Ben hani şov olarak nitelendiriyorum. Orada da çünkü bir seçim süreci bekliyor. Aylar içinde, belki 8-9 ay sonra. Orada da hani İsrail'de, Amerika'da benzerlerini yaşadığımız seçim propagandasının yine bir düşman yaratılarak içerideki seçmenin konsolide edilmesi çabası olarak görüyorum.
2: Şu anda görüntüleri de veriyoruz ekrana.
3: Evet, hani orada uluslararası hukuka aykırı bir durum var. Hani gittim, gördüm oraları. Tek tük kolluk gücü olarak nitelendirebileceğim Yunan askerleri veya Yunan kolluk güçleri vardı ama bu görüntüler tabii bir aşama öteye geçmiş durumda. Tabii orada kıta sahanlığını, deniz sahasını genişletme çabası var. Bir taraftan da Türkiye'nin buna karşı işte mavi vatan doktrini var. Bu hani bu şekilde devam edecekse evet, bir çok işin içinden diplomasiyle çıkılamayacak bir hal alırsa bir savaş sebebidir bu. Bundan hani Türkiye'nin katlanılamaz duruma geldiği

0: zaman çekineceğini hiçbirimiz düşünmüyoruz. Gereken cevabı verecektir. Hep terör düzleminde veya bu terörsüz Türkiye sürecini konuşurken...
1: Zaten Atina'da terörsüz Türkiye kabusu gibi başlıklar atılmış. İşte Türk komandoları çok yakınımıza konuşlandılar diye az önce bahsettiğiniz konu.
0: Hep kadife eldivenin içindeki demir yumruktan bahsettik değil mi? Bugün siz de işlediniz haber bültenlerinde gün boyunca. Bence çok yerinde de oldu. Bunu bir kez de hatırlatmak lazım komşularımıza. Şimdi iyi ilişkiler geliştirmeye çalışan, sürekli bir kardeşlik iklimi üretmeye çalışan ve Ege'yi barış denizine çevirmeye çalışan bir Türkiye varken karşılığında sürekli sorun üretmeye çalışan, işte İsrail'le işbirliği yaparak başımıza çoraplar örmeye kalkan bir karşı kıyı komşumuzu görüyoruz.
1: İşte İsrail mesela Sumut filosuna Yunanistan açıklarında müdahale etmişti.
0: Girit açıklarında.
2: Daha kötü savaş döneminde NATO üyesi bir ülke ki hiç yapmaması gereken bir olay. İsrail'in en azından yolcu uçakları diyeyim, kibar olayım, bilmiyorum savaş uçakları gitmemiştir. Yolcu uçaklarına sığınma sundu. Zarar görmesinler savaş döneminde. Yani
1: Netanyahu'nun uçağı da sanırım değil mi?
2: Yani işte NATO üyesi bir ülke taraf oldu. Yani aslında açıkça kim NATO üyesi bir ülkenin çok dikkat etmesi lazım. Hani Filistin için gerçekten yürekten mücadele eden Türkiye bile böyle bir şeyi hiçbir zaman yanaşmazken NATO üyesi olan bir ülke NATO kurallarına aykırı bir şekilde sözde sivil uçakları ama hani İsrail'de sivil kelimesi bence yabancı bir kelime.
1: Ki o zaman Netanyahu ailesini gönderdi mi? İşte bir oradan doğru, kaçtılar mı gibi iddialar ya, yayılmış.
2: İsrail söz konusunda sivil kelimesi zaten yani tartışmalı bir kelime. Ne sivil diye hep sormak lazım. Sözde sivil uçakları alanlarını açtı. Güney Kıbrıs Rum yönetimine bakıyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde şu an İsrailler köy satın almış durumdalar. Tabii. Hatta Güney Kıbrıs'a her aklı başındaki Kıbrıslı Rum şu an ona karşı muhalefet eder hale geldi. Netanyahu'nun son ziyarette protestolar yaptılar. Bence de çok
0: Yunanlılar
2: haklılar.
0: Çok yani, umrunda değil ama
1: yarın Kıbrıs'a
0: olaya uyanmış durumda.
2: Farkındalar.
1: Yani yarın çünkü Kıbrıs'a burası bize vaat edilmişti demeyeceklerinin bir garantisi
2: tabii,
1: var mı?
2: Önde gidiyorlar tabii, zaten. Tabii. Yani köy satın alıyor adamlar. Yani şu an yani Güney
1: Yerleşim
2: Kıbrıs Güney Kıbrıs yönetiminde ve çok yakın takip ettiğim için Kıbrıs'ı biliyorum. İnsanlar aklı başında olan politikacılar açıklamalar yapıyorlar. Kimileri gazetelerde yazılar yazıyor ve işledikleri konu şu. Dikkat, işgal ediliyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Bu işin sonu kötü diyorlar. Yani bir yandan bize karşı işgalci derlerken müttefik dedikleri birileri çaktırmadan ustaca ülkeyi kontrol altına alıyor.
0: Ama zaten işgalci değil onlar, yerleşimci.
2: Evet.
0: Kendi uydurdukları.
2: Zaten askeri olarak anlaşmalar yapıyorlar. Yani tamamen İsrail'e teslim olma yolundalar. Bir de ilginç bir şekilde tabii Pakistan, Türkiye söz konusu oldu. Hindistan'la güvenlik anlaşmaları falan da yaptılar. Yani çılgınca işler oluyor, ayrı bir mesele. Ama hatta Yunan F-16'ları uçtuğunda panik oldular. Türk F-16 sandılar. Böyle korkunç bir ortamdalar. Aynısı ama şu an Yunanlarda da var. Yani onlar da yanlış bir zihniyetle ki şunu hatırlatayım. Yunanlar dediğimizde Girit'i unutmamamız gerekiyor. Evet. Selanik'i unutmamamız gerekiyor. Bizim oradaki insanlarımız nasıl katledildiklerini unutmamamız. Yani biz Yunanlılar diyebilirler ki Osmanlı döneminde biz çok acı çektik. Ama bilin ki tarihi kurcalarsak biz onun 10 misli zulme uğradık ve hala Batı Trakya'da tabii insanlarımız Türk olarak tanımlanmıyorlar, Müslüman azınlık olarak tanımlanıyorlar. Batı Trakya tarım bölgesidir ve tütün ekiminde çok namlıdır. Bizim oradaki tütün eken insanlarımız bile çok acılar çektiler, çok sıkıntılar yaşadılar, hala da yaşıyorlar. Yani bütün bunları düşündüğümüzde yani bizim Yunanistan'a karşı hala çok human, çok barışçıl yaklaşmamamız için yeterince sebep varken yaklaşmamıza rağmen bu yapılanlar ki hatırlatıyorum hangi yılda bilmiyorum ama Antalya'nın Burdibi'ne savaş gemisi yanaştırdılar. Yunan Cumhurbaşkanı indi, şov yaptılar. Yani biz tüm bunlara karşı mülayim ve human barıştan yana ülke olarak yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si ilkelerine sonuna kadar sadık kalarak gerçekten çok örnek davranıyoruz.
0: Son işte Aşil projesi kime karşı geliştiriliyor?
2: Aynen.
0: Yani İsrail'in koruması altında, şemsiyesi altında bir proje. Yunanistan kendisini bu projeyle güvence altına almaya, korumaya çalışıyor. Biz bir saldırgan veya bir emperyalist emelleri olan bölgede bir ülke değiliz ki. Dediğiniz gibi insaniyeti hep

0: Ya ne tatlı konuklarım var. Hiç soru sormama gerek kalmadan kendi aralarında değerlendiriyorum.
1: Bir ara çıkıp siz bir kahve içip
0: ben evet müsaadenizle içeceğim.
2: Kıbrıs'ta zaten barış harekatından önce yaşananlar en iyi kanıt değil midir? Hangi ülkenin kime karşı şiddet uygulama potansiyeli taşıdığı açısından? Her şey ortada. Doğru.
3: Ama kötü bir haberim var.
1: Buyurun.
3: Maalesef Yunanistan tarafından. Aşırı sağcı Kastiras biliyorsunuz hocam. Tahliye edildi.
1: Tabii.
3: Şimdi ve
2: 11 yıl sonra da sanıyorum.
3: Ve zaten partisi Altın Şafak Partisi'ydi sanıyorum. Terör örgütü ilan edilmişti aslında. Ama buna rağmen tabii ki siyasi yasal olsa da tahliye kararı verildi. Ve bir açıklama yapıyor ve diyor ki yeni bir parti kuramasam bile bir partinin oluşumuna dahil olacağım ve seçimlere katılacağım.
0: Geliyorum.
3: Evet. Ve bu sadece Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın da görmüş göreceği en büyük aşırı sağcı ırkçı parti olacak.
1: Aynısı Güney Kıbrıs Rum yönetimi toprakları üzerinde bakın Samson denilen o faşist cuntacı iğrenç yaratığın ve Grivas denilen bir başka EOKA'yı kuran başka bir iğrenç yaratığın devamı olarak Elam diye bir parti şu an Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok önemli bir rol oynuyor.
3: Evet maalesef.
2: Yunanistan'ın yaptıkları da bize işte terör örgütüne kim kucak açtı? Orada Suriye'den çıkarıldığı zaman o süreçte Yunanistan'da konuk edilmedi mi? Misafir edilmedi mi terörist başı?
3: Evet.
2: Sonrasında Lavrion kampında nice DHKP...
1: Bütün bunlara rağmen biz hep barıştan yanıyız.
2: Evet. ve şimdi bize karşı korunma kalkanı aldı. Kim kime karşı korunmalı?
0: Bugün Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısı düzenledi biliyorsunuzdur. Orada gelişmelerin yakından takip edildiği ve asla kabul edilmeyeceği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması çok değerli. Atina oyuncak olmasın diyor. Yunanistan bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasın mesajını verdi. Damla Hocam artık yavaş yavaş bu bölümün de sonuna geldik. Bu İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan üçgenine ilişkin sizin değerlendirmeleriniz ne olur?
3: O zaman özet geçeyim. Açıkçası biliyorsunuz 2036'ya kadar sanıyorum 28 milyar avroluk bir savunma sanayi işbirliği anlaşması yaptılar İsrail ve Yunanistan arasında. Ve bence bu oldukça yüklü bir miktar. Çünkü bu şunu da gösteriyor. Hem ortak tatbikatlar yapabileceklerini aynı zamanda da o kadar uzun soluklu bir ilişki planladığını da göstermiş oluyor. Şimdi bu planlama sadece alma verme dengesinde değil aynı zamanda da ortak tatbikatlar ya da ortak planlamalar da içerecektir. Şimdi bu tabii ki de en başında ne için olacaktır? Doğu Akdeniz için olacaktır. Ve dolayısıyla Kıbrıs konusunda olacaktır. Umarım olmaz. Fakat görünen o ki böyle bir üçgen var. Yani Doğu Akdeniz'de gerçekten bu üçlünün bir ittifak kurma çabası var gibi
0: şeytan
3: görünüyor.
0: Şeytan üçgeni.
3: Evet. Yani Bermuda şeytan üçgeni gibi böyle bir şerekseni kurmaya çalışıyorlar. Daha önce de denemişlerdi.
2: Mısır'ın Mekke Paktı'na dahil olması...
3: Evet, o yüzden istemiyorlar. Evet, Libya ile daha önce yapmış olduğumuz deniz etki alanı anlaşmasını da onlar zaten sabote etmişlerdi Avrupa Konseyi'nde. Çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla buradaki ortak çıkarılacak enerji rezervlerinin de yani denizde çıkartılan bu işte sondaj gemilerine yönelik provokatif söylemleri zaten bu yüzden üretmişlerdi. Ve diğer çerçeveden değerlendirecek olursak da yine sadece Doğu Akdeniz konusu değil aynı zamanda da Avrupa'nın şu an her ne kadar İsrail'den Netanyahu yönelik işte yakalama kararı çıkartsa da ya da Filistin tanıma kararı gösterse de aynı zamanda da devam eden bir ilişki ağı var. Fakat bunu yani gösterilen bir şekilde yapamadığı için de Yunanistan'ı aslında aracı olarak kullanıyor. Yani İsrail'le olan ilişkilerini bence şu an Avrupa Yunanistan üzerinden yapıyor. Ve o yüzden de işte Sayın Dışişleri Bakanımız diyor ya oyuncak olmasın diye. Çünkü şu anda gerçekten bir oyuncak gibi. Yani hem Avrupalıların dediğini yapıyor hem aynı zamanda onlardan ayrılarak farklı bir eksen kurmaya çalışıyor. Fakat buna rağmen işte Avrupa'nın şu an Ukrayna'ya gösterdiği değeri kendisi de göstermedikleri için de yeni bir eksen aradığını da aslında ortaya çıkartmış oluyor. Dolayısıyla şu anda hani nereye nasıl gideceğini şaşırmış bir Atina görebiliyoruz maalesef. Ama biraz önce verdiğim örnek de bence düşünülmesi gereken, göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. Çünkü Miçotakis bile böyle bir karar veriyorsa, yeni gelecek olan aşırı sağcı bir parti gelebilirse, eğer gelirse, daha farklı bir düzleme de oturtturabilir, daha farklı bir süreç de başlatabilir. Ha şu an için böyle bir seçmen tabanı yok ama bunu kesinlikle göz ardı etmememiz lazım. Bilmemiz gerekiyor olan bitenleri de bölgede. Çünkü bu gerçekten sadece Doğu Akdeniz'i değil, Avrupa'yı da ya da işte dünyayı da pek çok alanlarda etkileyebilecek bir denklemi, bir formülün aslında anahtarı da olabilir.
0: Miçotakis'in bu adadaki üsleri ziyaretini sadece seçimlere mi peki bağlıyoruz?

0: Seçimleri bağlayabiliriz ve aynı zamanda biliyorsunuz karşılıklı olarak Deniz Parkı ilan ettiğimiz bölgeler var. Yani hem onlar tarafından hem de bizim de Kaş Fethiye alanında Deniz Parkı alanlarımız oldu. Şimdi bunlardan dolayı da dünyaya bir gösteri sunması gerekiyor. Yani çünkü biliyorsunuz Yunanistan zaten bu karşıtlık üzerinden siyaset üretiyor hep. Yani bir ötekisi olması lazım. Bir Türkiye ile bir deniz savaşı, bir adalar savaşı olması lazım. Çünkü başka bir şey olmazsa, yani bir kriz olmazsa fırsat üretemiyor. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'ya bağımlı bir ülke. Tek başına ekonomik olarak bir geçim kaynağı yok ki şu anda maalesef ki takip ettiğim kadarıyla daha çok narko terör, yani uyuşturucu kaçakçılığının çok yüksek olduğu bir bölgeye, bir ülke haline gelmiş durumda. Yani buradan biraz daha hani ekonomik...
1: Maalesef bizim turizm turistlerimizden de iyi para kazanıyor.
2: Evet.
0: Turizmden de
1: maalesef hani tamam ben
2: çok
1: giden insanlarımı suçlamıyorum.
2: Sunuluyor.
1: Giden insanlarımı suçlamıyorum çünkü sebepleri ayrı. Hani vermeyeyim ama bizim Türkiye'deki bazı kentlerimize gidip de pahalı tatil yapmak istemeyenler o tekliflere gidiyorlar ama özünde ne yazık ki oraya döviz akıyor tabii ki.
3: İçimizdeki fırsatçıların yüzünden ne yazık ki.
1: Maalesef.
0: Yani ama yine de ekonomik açıdan bence oldukça kriz noktasında olan bir ülke ki daha önce zaten resesyonu ilan etmişti. Yani hatta iflasını ilan etme aşamasına gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Özellikle 2008 yıllarında çok ciddi anlamda krize girmişti Yunanistan. Şimdi işte tekrar can simidi olarak bence İsrail'e tutunuyor. Bu yüzden Güney Rum kesimindeki toprakları satıyor. Burada İsrailli insanların işte yaşaması için belki de yerleşim alanı adında bir tanıtım projesi sunuyor. Dolayısıyla burada hani biraz da ben Yunanistan artık bu Avrupa içerisindeki papucun da dama atıldığını görüyorum. Çünkü yerine Ukrayna geldi artık. Dolayısıyla burada hani daha bağımsız olmaya çalışan ama bağımlılığını da koparmak istemeyen bir Atina var gibi görünüyor. Bu yüzden de Sayın Bakanımızın söylemleri oldukça önemli ve yerinde bir tespit.
1: Doğru.
2: Peki Türk komandolara karşılık yeni bir hamle gelir mi? Bu gerilim ne kadar devam eder?
0: Açıkçası tabii burada yine seçim öncesi çalışmalara değerlendirirsek, yani daha doğrusu seçim öncesindeki liderlerin davranışlarına ya da siyasi partilerin güç kazanması için yapılan hamlelerden yola çıkarsak bunlardan bir tanesi de evet kesinlikle bu olabilir. Umarım olmaz ama bu tarz hamleler ciddi anlamda yapılmamış olsa bile bir gösteri amacıyla yapılabilir. Çünkü biliyorsunuz hani NATO zirvesine kendisi de katılmıştı. Hatta Türkiye'de güzel fotoğraflar verdi ve gerçekten ılımlı söylemlerde de bulunmuştu. Dolayısıyla yakın bir zamanda Türkiye ile hani ciddi bir krize girmek isteyeceğini zannetmiyorum. Buna bir zapt zaten Amerika dur der. Şu an yani çünkü yeni bir kriz ya da yeni bir cephe açılmasını istemiyor. Omuzundaki yüklerden kurtulmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla burada hani müttefikisi çağırıp hayır duracaksın diyebilir. Ya da hadi bunu bile yapmasına gerek yok. Bir telefonla bile müttefikisi bu konuda bir talimat verebilir. Yani dolayısıyla ben hani bunların çok da ciddiye alınmaması ama göz ardı da edilmemesi gereken bir durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçim dönemi öncesinde maalesef ki krizi artırarak seçmen tabanını ve yatırımcıları, yani teşvikçileri, fon sağlayıcıları etkileyecek bazı hamleler yaparlar her zaman. Dolayısıyla bu yüzden de farklı adımları atabilir. Fakat bunlar Türkiye için çok da olumsuz şeyler.
1: Bu cüretkar adımlara karşı vatandaşlarımıza hep hatırlatmamız gerekir. Bizim 15 Temmuz'da kendini muhteşem kanıtlamış bir birinci ordumuz var. Yunanistan'a çok yakındır. Bizim bir Ege ordumuz var.
3: Tabii.
1: Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Hiç
0: kesinlikle öyle.
2: Sayın Bakan da Hakan Fidan da diyor ki Yunan siyasetinde seçim döneminde Türkiye aleyhtarlığı tarih olarak yaygındır. Ama adaların silahlandırılması konusunda Türkiye çok ciddi hassasiyet içerisinde. Silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit diyor.
0: Evet. Çünkü bu
1: haklı olduğumuz bir konu. Sonuna kadar haklı.
0: Tabii kesinlikle. Ki bu adalar aynı zamanda Ege'nin güvenliğini de sağlayacak önemli bir jeopolitik aslında bölgeler. Ancak biraz önce de söylediğim gibi yani Yunanistan özellikle bu adalar üzerinde hakim olma çabalarından sadece bir tane seçim değil ya da tarihi gelen bir söylem değil. Aynı zamanda da maalesef biraz önce bahsettiğim gibi bir işte narko terör, bir uyuşturucu sevkiyatı ağının da aslında kontrolü var söz konusu. Maalesef ki hani böyle bir sevkiyat güzergahı da olduğu için bu bölgeye daha farklı bir iltizam da gösteriyor olabilirler diye düşünüyorum.
2: Peki Yunanistan bu şeytan üçgeninden koparsa bu sefer İsrail daha da zayıflamış ve hep diyoruz ya bölgesel
0: kesinlikle
2: bir yalnızlaşma içerisinde, yani hava sahası başta olmak üzere az önce Ozan Bey'e uçakların misafir edildiğini sözde ifade etmişti. Öyle bir senaryoda ne olur?
0: Eğer Yunanistan tabii ki bu şer üçgeninden çıkarsa bence oldukça önemli bir
2: kazanım
0: olur. Yani İsrail burada gerçekten yalnızlaşabilir. Ha tabii bunun arka planında dediğim gibi sadece Yunanistan'ı Yunanistan gibi okumamak lazım. Hı hı. Yani Yunanistan demek aynı zamanda bana göre Avrupa Birliği de demek. Hı hı. Fakat burada tabii değişen dengeler de değişen fırsatlar var. Yani ülkeler tabii ki menfaatine göre bağımsız da hareket edebiliyor. Yani Avrupa Birliği diyoruz ama hepsi Avrupa Birliği üyesi olduğu için ortak karar verecekleri bir durum da yok.
1: Zaten
0: mesela
1: öyle bir durum
0: İspanya
1: da yok.
0: Ha, mesela.
1: Hiçbir alanda da yok.
0: Yok yani. O yüzden yani burada belki şey projesi.
1: Tek bir cümle. Ortodoks Kilisesi'ni unutmamak gerekiyor. Hı hı. Ortodoks Kilisesi Müslümanlara, Türklere karşı düşman olabilir ama hala Ortodokslar İsa'yı çarmıha gerdiler cümlesini çok kullanıyorum.
3: Evet.
2: Peki o zaman kısa bir ara, saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Efendim, temsil heyetinin son bölümündeyiz. 3 saati tamamlamak üzereyiz. Şimdi ağır, yoğun dünya gündeminden daha soft bir konuya ama daha ciddi de bir mevzuya geçeceğiz aynı şekilde. Dijital medya ve yapay zekanın özellikle gençler, öğrenciler, yeni nesiller üzerindeki etkileri biraz konuşacağız. Bu hafta okullar açıldı. Milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı. Sayın Cumhurbaşkanı da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde lise öğrencileriyle birlikte zili çaldı. Hep makasla kurdele kesilir. Günün anısına makaslar saklanır Levent Bey, siz bilirsiniz. Bu kez ziller günün anısına saklandı. Güzel bir anı oldu. Okullar açıldı ama gençlerin özellikle dijital medya konusunda teknolojinin nimetlerinden yararlanma ve maruz kaldığı zararlara ilişkin şöyle genel bir değerlendirmeyle başlayalım mı? Yorumunuz
1: ne? Ben telefonu alıp hemen yapay zekaya sorayım, bu konuda neler diyeyim.
0: Bugün üstelik çift telefon görüyorum.
1: Ama o hale geldik yani, gerçekten yapay zekaya bir sorayım der hale geldik hepimiz.
0: Lütfen savunmayalım. Değilse Damla Hoca ile devam edeceğim.
1: Öğrencilere ne örnek olabilir diye özellikle söylüyorum. Tabii gözlemlediğim Danimarka'da falan ilginç deneyimler var. Yapay zekayı kullanırken okullarda artık yeni koruma sistemleri geliştirmişler. Ben bunu çok doğru buluyorum. Yani bizler öğrencilerin veya eğitim sistemimizin yapay zekaya bir duvar örmesini sağlayamayız. Bu, böyle bir şansımız yok. Ama yapay zekayı hangi alanda ve nasıl kullanabilecekleri konusunda denetim çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve bazı Avrupa ülkelerinde bunu yapmaya başladıklarını görüyorum. Yani öğretmenlerle televizyon programları, röportajları izledim. Yani diyorlar ki de öğrenciler kullanabilir ama biz bir sistem geliştirdik. Nerede frenleyeceğimizi, nerede engelleyeceğimizi ve sınırın nerede olduğunu belirleyecek önlemler alıyoruz. Bence bunu yapabiliyorsak yapay zekadan korkmamamız gerekiyor. Yoksa korkmamız için çok sebep var. Ve çocukların elinde de yapay zeka çok tehlikeli olabilir, denetimi ve kontrol olanağımız olmazsa diyeyim.
0: Yani telefonda geçirilen süreden mesela bahsedebiliriz. Tabletlerin ne kadar yaygınlaştığını biliyoruz. Mesela anneler misafirliğe gittiğinde veya dışarıya herhangi bir yere gittiğinde çocuk yeter ki sussun, ağlamasın diye eline tablet tutuşturuyor. Biraz da bu yönlerini ele alalım mı?
1: Elbette, ama şunu da söyleyeyim. Tüm politikacılara öneririm. Çünkü çok sayıda politikacı arkadaşım yurt dışında da yapay zekayı kullanarak basın bildirisi yaptıklarını, açıklamalar yaptıklarını görüyorum. Dikkat etmeleri bir detay var. Yapay zeka çok hata yapıyor. Evet. Yani yapay zekaya fazla güvenenler sonra skandal yaşayabilirler.
0: Yapay zekayla haber yazdıran meslektaşlarımız çok, var ne
1: çok.
0: Yazık
1: yani,
0: ki.
1: Kitap bile çıkaranlar var artık. Yapay zeka her yerde. Ama çocuklara yönelik bence işte bu yapay zeka konusunun öğretmenler tarafından özel olarak işlenmesi, açıklanması ve yapay zekanın da her şeyi doğru yapmadığının evet, bilinmesi gerekiyor. Ve yapay zekaya kendini teslim edenlerin sonuçta zarar görebileceklerinin açıklanması gerekiyor. Çünkü gerçekten birçok konuda yapay zeka kendi kendine gaza verip bazen öyle şeyler yapıyor ki şaşıp kalıyorsunuz. Yani ben bunu arkadaşlarımdan da dinliyorum. Mesela benim bir arkadaşım var, yapay zeka ile birçok iş yapıyor ve bana artık diyor ki ben yapay zeka ile kavga eder hale geldim. Yapay zekaya kızıyorum. Hani bunu yanlış yapıyorsun, ben böyle istemiyorum diye kavga eder haldeye geldim diyenler var. Bu nedenle okul eğitim...
0: Böyle bir vaka da vardı sanıyorum. Dava açmıştı kendisini hakaret ettiği gerekçesiyle.
1: Doğrudur. Yani o yüzden ben okullarımızda çocuklara yönelik aileler ellerine telefonları verdiğinde yapay zekanın çocuklar tarafından kullanılmadan önce çocukların mümkün olduğunca uyarılması ve pedagojik yöntemler kullanılarak, yani çocukların inadına tepki göstermemesine de çaba göstererek, daha önce çünkü benim bir Almanya'da pedagoji eğitimi dönemi ve çocuk yuvalarında anaokullarında çalışmış bir dönemim var. O yüzden hani ne üzerine konuştuğumu bilerek konuştuğum inancındayım. Çok sayıda anne babanın da çocuklarına telefon verdiğini bildiğim için, yapay zekanın da oralarda kullanıldığını bildiğim için özellikle altını çiziyorum. Lütfen çocuklarımıza, çocuklarımızı ürkütmeden, kızdırmadan, bize tepki vermelerini, yapay zekada yoğunlaşmalarına sebebiyet vermeden çok ustaca uyarmamız, bilgilendirmemiz ve yapay zekanın aslında tembellikle bir yerlere varılacak bir yöntem olmadığını anlatmamız gerekiyor. inancı.
0: Bir kere hani genç nesiller bilgiyle yetişir ve topluma faydalı olur ya. Şimdi mesela yapay zekadan aldığı o bilgiyi kendi belki de belleğine atmadan aktaracağı yere aktarıyor. Aslında kendi de hiçbir şey öğrenmiyor, aynen, edinmiyor.
1: Ezbercilik diye hep bir sorundur eğitimde, biliyorsunuz. Mesela ben bir ülkede İngilizce eğitim gören üniversiteler çoktur. Ama oradan mezun 5-6-7 yılda mezun olanların İngilizce konuşamadığına şahit oldum. Yani çünkü her şey ezber üzerinden gitmiş. Konuşamıyorlar. Yapay zekada da aynı soruna sahibiz. Hatta şöyle söyleyeyim. Yapay zekadaki sorunumuzu şu şekilde de benzetme yapabilirim. Hepimiz arabalarımız var. Eskiden ben haritalara bakarak bir yerlere giderdim. Günümüzde bize bir adres sorsalar hiçbir yere gidemiyoruz. Navigasyona mahkum kalır hale geldik.
0: Evet, bizi esir, yani mahkum et, muhtaç duruma.
1: Cep telefonları bizi ne hale getirdi? Şimdi mesela dürüst olayım. Şimdi telefon numarasını bile hep ona sormak zorunda kalıyorum bir şeyi doldururken. Böyle bir şey eskiden imkan yok ki. Yani tonlarca telefon numarasını ezbere bilirdik. Günümüzde kendi numaramızı söyleyemeyecek hale geldik neredeyse. Yapay zeka bunların hepsinin daha fazlası. Yani bizi öyle bir yere götürüyor ki yaratıcılığımız her geçen gün yitiriliyor. Ve ben bir edebiyatçı çocuğu olarak, yani babası yazar olan bir insan olarak, az evvel de diyordum, kitap okumanın, güzel müzik dinlemenin, Beethoven'in tadına varmanın, ne bileyim Orhan Kemal'i, Orhan Gencebay'ın da tadına varmanın, ama tabii Orhan Kemal'in Murtaza'sını da okumanın, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'in okumada tadına varmanın ne demek olduğunu da unutmamamız gerektiğini ve edebiyatla ilgili bilgileri de yapay zekadan almayıp hala kitap okumamız gereken insanlar olarak yaşamaya devam etmemize inanan bir insanım. O yüzden de çocukları o yönde yetiştirmemiz çok önemli. Yoksa bunu yapmazsak sonunda İsrail'de az evvel sözünü ettiğimiz Filistinleri timsahlara atalım diyen zihniyete doğru ilerlemeye devam ederiz.
0: Çok önemli bir konudan bahsettiniz, bu navigasyon olayı. Kendine bağımlı hale getirerek sonrasında da bence buradan mesela kazanç sağlıyor. Örneğin o kullandığımız navigasyon uygulamaları belki bir süre sonra ücretli hale gelecek ve biz ona muhtaç olduğumuz için o ücreti ödeyeceğiz.
1: Daha kötüsü, şimdi bir dolumuz, belki ben bile o hatayı yapıyorumdur. Özel bilgilerimizi, düşüncelerimizi yapay zekaya yüklüyoruz. Yapay zekaya bir takım görevler veriyoruz. Kafamızın içini yapay zekaya aktarıyoruz. Ama yapay zeka öyle bir olay ki yarın onu bizim

0: aleyhimize kullanacak bir sistem. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani aslında sağlık bilgilerimizle, zihnimizle, belki kendimize göre başka eşimizle bile paylaşmadığımız bilgileri belki yapay zeka ile paylaşıp ne olacak bu dünyanın hali diye bir soru sorarken aslında yapay zekaya teslim oluyoruz. Yani bu konuda ben belki geri kafalıyım bilmiyorum ama
1: aynı görüşteyiz.
0: Çok dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum ve eğitimden başladığımız şey geri dönüyorum. Ne olur çocuklarımızı yapay zekadan, yapay zekayı kullanırken korumaya da çalışalım.
1: Peki sizce çocuklar için telefon, tablet, televizyon yaşı ne olmalı? Ama şu çağ
0: kaybettik. Yani artık bir eğitim, geçmişten bir eğitimci olarak bu konuda bir öneride bulunmanın bile anlamı kalmadığına inanıyorum. Yani benim iki oğlum bugün 37 ile 39'lu yaşlarda. O zamanlarda böyle bir sorunum yoktu. Yani al eline fazla ağlama hazırlama bizi rahat bırak deyip eline bir telefon veremiyordum.
2: Benim var.
0: İşte benim öyle bir sorunum yoktu. Onun için ben o günleri atlattım. Ama dürüst olayım günümüzde de artık bu konuda bir öneri yapmanın bir faydası olacağına inanmıyorum. Çünkü orada teslim olmuş durumdayız.
1: Ben bir örnek vereyim mi? Kuzenim küçük yaşta şöyle bir istekle gelmiş bir gün işte annesine babasına. Ben son model bir telefon istemiyorum. Ama bir telefon istiyorum. Çünkü sadece sınıfta benim telefonum yok. Ben de kendimi çağ dışı kalmış gibi hissediyorum diye. Hani çok tatlı bir düşünce. Aslında hani istemiyor. Ama
3: istemiyor.
1: Evet yani bir noktada da herkesin elinde olduğu için çocuk da kendini çağ dışı hissetmek istemiyor.
0: Ben başka bir projeden bahsedeyim. Galiba Avusturya'daydı. Bir okul karar verdi. Bir ay mı öğrenciler hepsi tabii gönüllü olarak işbirliğiyle bir ay boyunca okula kimse telefonla gelmedi. Hatta evlerinde mümkün olduğunca telefonlarını kullanmadılar. Sonra yapılan röportajları gördüm. Bazı öğrenciler dediler ki çok mutlu bir dönem geçirdik.
1: Çünkü yani, iletişim artıyor. Aynen. Şu an mesela gençlerde gördüğüm, yani kendi kuzenlerimde gördüğüm bir kendini ifade edememe durum var. Çünkü neden? Hiç kelime kullanmadan, konuşmadan, ses tonu işitmeden, karşıdakine bir cevap ne verebilirim diye düşünmeden buraya bağlı, tabii, buraya kanalize olmuş bir hayat geçiriyor.
0: Aslında,
1: kendini nasıl ifade edebilir
0: aslında
1: ki?
0: Aslında şu telefonlar olmadan, ben gerçekten eski kafalıyım ama şu telefonlar olmadan, yapay zeka olmadan, bakın ben 16 yaşındayken diyelim ki ortaokul, lise yıllarında bir kız arkadaşı çok beğendim ve onunla arkadaşlık ilişkisi kurmak istiyorum. Ya ben 12
1: Ozan
0: saat...
1: Ozan Bey'in anılar.
0: Hayır, ben 12 saat bizim evdeki telefonun başında bekledim. Acaba ne zaman arayacağız?
2: İzlemiyordur umarım.
0: Yok izliyorum. Ama onu kızdıracak bir durum değil. 15-16 yaşından bahsediyorum. Ya bir telefonum o da beklemiştir.
1: Yani, ya da bir mektup beklemenin heyecanı.
0: O heyecanları düşünün. Bir de günümüzde çocukların bu heyecanları yaşamadıklarını düşünün.
1: Ve tahammülsüzlük var. Aynen. Yani eskiden bir mektup beklemenin heyecanı varken şimdi neden geçmez? Mesaj attın, görmedin mi gibi.
2: Yayın öncesi konuştuk. Oğluma bir kitabı tavsiye ediyorum. Bir mizah kitabını. Ne anlatıyor dedi. Ben de dedim ki iki arkadaşın mektuplaşmasını dedim. Bana dedi ki mektup mu kaldı baba?
0: Doğru.
2: Şimdi çocukların yaklaşımı böyle. Evet senin verdiğin örnek aynısıyla biz de yaşadık. Bir arkadaşının sınıfı arkadaşının tableti yokmuş. O da diyor ki onun için endişeleniyor.
1: Evet.
2: Ya diyor ben olsam diyor annesinin babasının yerinde diyor.
1: Alırım.
2: Ona tablet alırım. Çünkü tablet almadıkları sürece o çocuk ötekileştirilecek diyor.
1: Evet.
0: Doğru.
2: Olaya yaklaşım bu. Evet teyit Ozan Bey'in altını çizdiği nokta o denetim işi ve teyit işi çok önemli.
0: Ve çok zor.
2: İşte annelerin babaların belki de çünkü bundan uzak tutmak mümkün değil.
0: Yok o değil. Geçti.
2: Mümkün değil. Yani
1: çünkü, yeni doğan bir bebek kaydırma hareketini biliyor.
2: Yaşadıkça göreceksiniz bunları ileride inşallah. Uzak tutamazsınız mümkün değil bu. Öyle bir tartışmaya girmiyorum. Ama teyide açık olmanız lazım. Yani orada gördüğü bilgiyi en yakınındaki size sorup doğru mu yanlış mı en azından bu teyit makamını üstlenebilirse ebeveynler orada büyük bir sorunu halletmiş olacaklar.
0: Acı olayları yaşıyoruz düşünün.
1: Bir oyun vardı hatırlar mısınız?
0: Hayır. Bir okulda bir öğretmen ve öğrenciler katledildi bizim ülkemizde ve o çocuğun nasıl bu noktaya geldiğini hatırlatıyorum sadece.
1: Esinlenerek bir oyunlar değil mi?
3: Çünkü
0: Amerika'da falan da çok oluyor bunlar.
3: Hani, evet.
2: Yani. O yüzden hani evet araya set koymak, yasaklamak çözüm değil Ama

0: yalnız bırakmamak bir anlamda çözüm. Onunla birlikte işte o gördüğü her şeyi size sorarak değerlendirmesi yönündeki o kapıyı açabilirseniz, o yolu açabilirseniz en azından doğruyu yanlışı ayırt etmeyi belli bir yaştan sonra öğreniyor ve o şekilde
1: Ve
0: uyguluyor.
1: ben ülkemizde aile kavramına gerek Cumhurbaşkanımız hatta son dönem Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek çok takdir ettiğim sevgili arkadaşım Maynur Özdemir yani aile kavramına yönelik verilen önemin bu konuda çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü aileyi güçlendirirsek aile içindeki yalnızlıkları engelleyebiliriz. Aile içindeki yalnızlıkları engelleyebilirsek telefon ve yapay zeka gibi araçların yalnızları yanlış yöne itmesini engelleyebiliriz. Yani o yüzden aile kavramı çok önemli bir kavram.
2: Sayın Cumhurbaşkanı, ben de bir anekdot paylaşayım. O halde davetiyemizi takdim ettiğimizde şaşırdı. Senin ne işin olur dedi. Oradan Cevdet Bey dedi ki efendim aile yılı ilan ettiniz de gençler gereğini yapıyor. Peki Damla Hocam, aslında çocuklar için sadece tehlikeli oyunlar değil. Örneğin henüz algılayamayacakları müstehcenlik gibi başka tehditler de var aslında.
3: Evet.
2: Yani henüz bilme erişiminde olmayacağı, evet, o bilinçte olmayacağı gibi hususlar var. Tüm bu tehditler karşısında az önce hepimizin ifade ettiği gibi ondan sakınmak da çok mümkün değil, vermemek de çok mümkün değil.
3: Evet.
2: Siz ne söylersiniz?
3: Şimdi maalesef
2: hepimizin kanayan yarası gibi bir ifade oldu yüzümüzde.
3: Kesinlikle öyle. Ben şöyle bir model aslında öğrenmiştim, ebeveyn kilidi diye. Yani aslında çocuklar kullanabiliyor bu uygulamaları. Fakat ebeveynin kilidi olan bir uygulama var. Yani daha doğrusu bunu çocuğun eline vermeden önce ebeveyn bunu açıyor ve diyor ki işte yani zaten algoritma belli şeyleri sadece çocuğa verebiliyor.
2: Ama çocuk onu da kaldırır.
1: Hatta öyle ebeveynler var ki bunu yapabilmek için çocuğa ihtiyaçları.
0: Tabii.
2: Oğlum nasıl yapıyorduk şunu? Gel bak.
0: Kaldırır ve sizin kaldırdığından haberiniz olmadan ruhumuz yola devam eder.
1: Ben onu başka türlü yaşadım. Araya giriyorum. Madem böyle güzel öyküler anlatıyoruz. Almanya'da çocuk yuvasında çalışıyorum. Anne baba Türkçe, Almanca bilmiyorlar. Şimdi öğrencide bir sorun var. Yani çocuğu babaya anlatacaksınız. Öğretmen çocuğu tercüme olarak kullanıyor. Çocuklar uyanıksa Almanca'yı çevirirken zaten babaya başka şey
2: demeyecek. Ben de şunu yaptım baba demeyecek.
0: Harika bir
2: şey demiyorlar ya, önemli bir şey yok.
3: Yani tabii dediğiniz doğru. Evet, yani bu konuda artık bence gençler ve çocuklar çok bilinçli. Yani özellikle teknolojik aletler konusu. Çünkü teknolojiye doğuyorlar zaten. Evet. Hani bilmeleri çok normal. Ama böyle bir uygulama olduğunu duymuştum. Yani bir ebeveyn kilidi ve aile kontrolünde denetimi diye belki faydası olabilir böyle birlikte. Yine hani en azından kullanım oranını etkiler. Caydırıcı bir etkisi de olabilir. Hani böyle bir uygulama denenebilir.
2: Ama kendimizde mesela neyi değiştirebiliriz? Çünkü aslında çocuk doğar doğmaz da elimizde telefonunu çocuğun burnunun içine dibine sokan da biziz aslında. Her saniye görüntüsü, videosunu çeke çeke.
1: Kontrol işte gece uyurken de aman nasıl yutkundu bir şey, bir şey orada duruyor telefon.
3: Yani tabii burada bir de şuna bakmak lazım. Biraz önce söylediniz ya hani burada hoş olmayan görüntüler de görebiliyorlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bile anlamıyorum bazen o AI mi gerçek mi diye.
2: Evet.
3: Bazı videolar dönüyor.
2: Gerçeklik algımızı yitirdik öyle değil
3: mi? Gerçekten öyle. Yani ben burada kendime gerçekten çok şaşırıyorum. Bazen bir video görüyorum mesela. İşte örnek veriyorum bir yerde bir saldırı oldu gibi mesela önüme çıkıyor. Gerçekten mi acaba diyorum. Hani ama sonra işte yorumlara bakmak zorunda kalıyorum. Hani birisi doğruyu söylesin diye bu AI diyor mesela. Hani uzmanı yapıyor.
1: Yazıyorlar zaten.
3: Yazıyorlar. Doğru. Çünkü anlamıyorsunuz. Şimdi videonun bile biz yetişkinler olarak gerçek mi değil mi algısını yapamıyorken çocuk bunu gerçek kabul edecektir. Hani çocuk da çünkü bu yeteneği de olmaz ki.
2: Mekanizması yok.
3: Evet. Hani bu gerçek mi değil mi bakmaz. Ona bakar, inanır. Ve bu yani her yerde dönüyor. Çocuklar o fotoğrafları görüyor, görselleri, videoları görüyor, etkilenebiliyor. Biraz önce mesela hocamız da değindi. Ben de bahsetmek istiyordum. Maalesef ki hani bizim ülkemizde de bunun etkisiyle yaşanılan maalesef üzücü şeyler gerçekleşti. Hatta bu işte AI de kullanılabilen yani yapay zekayı kullanarak işte oyun platformları üzerinden maalesef ki gençleri etkileyen bazı suç örgütleri var. Yani buna biz yeni nesil suç örgütü diyoruz. İşte bu tabii ki cybercrime yeni nesil örgütler şuna da sebep oluyor. Bu çocukların sadece oyunlar üzerinden değil, tüm teknolojik ağlar üzerinden, platformlar üzerinden etkilenmelerine de sebep oluyor ki devletimiz aslında çok güzel bir adım başlattı. bu örgütler işte isimleri var birkaç tane. Bunlara yönelik de çok ciddi operasyonlar başlatıldı ve bunların durdurulması yönünde de gerçekten çok büyük bir emek veriliyor şu anda. Çünkü gerçekten bunlar çok büyük bir tehdit. Düşünün ki sadece bu oyunları oynayanlar değil, aynı zamanda da sosyal medya kullanan çocuklar, gençler de etkilenebiliyor. Çünkü bunlar subliminal mesaj da içeriyor. Bunun farkında olmuyorsunuz. Yani bir şey okuyorsunuz ya da bir görsele bakıyorsunuz ama farkında olmadan o subliminal propagandanın aslında esiri olabiliyorsunuz. Yani burada gerçekten büyük bir tehdit var aslında. Çünkü şunu söylemiyorum. Yapay zeka tehlikedir demiyorum. Doğru kullanıldığı sürece her şey iyidir. Her şeyin gerçekten dengesi.
1: Navigasyon gibi.
3: Evet. Doğru ve yeterli kullanılır.
1: Eğer anne babalar çocuklarının LGBT falan gibi alanlarda dış etkenlerle yanlış yönlendirilmelerini istemiyorlarsa bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çocuklara burası bir başka dünya sunuyor.
4: Evet.
1: Ve bu dünyayı biçimlendirenler, belli kesimler çocukların zihniyetine bazı şeyleri sokmak istiyorlarsa da burada muhteşem bir
4: alana,
1: platforma sahipler. Yani anne babaların bu konudaki hassasiyetleri varsa ki inşallah vardır, özellikle bu alanlarda çok temkinli olmaları gerekiyor.
3: Evet, çünkü
0: şu örnek olduğunu anne baba unutmayacak. Aslında hani evet uzak dur diyoruz ama biz ne kadar uzak duruyoruz? Bir de başlıca sorun orada.
1: Örnek.
0: Sürekli biz de kaydırıyorsak, bakıyorsak hadi biz mesleki icabı televizyon gazetecisi olduğumuz için, son dakikalarla yaşadığımız için sürekli elimizde telefon.
1: Doğru, doğru.
0: Ama en azından çocukların yanında biraz uzak durmayı becerebilirsek o da
2: mesela,
0: katkı sağlayacak.
2: Siz bir gazeteci olarak benim gibi şeye sinirleniyor musunuz? İşte X platform üzerinden açıklamaların yapılıyor olmasına. Hani çok önemli bilgiler bile bazen dijital medyadan yapılıyor. Tamam, belki çağımız oradan da duyurulmasının gerekliliğini belki ortaya koyabiliyor ama hani bir gazeteci çok önemli bir bilgiyi X platformundan öğrenmek durumunda kalıyor. Bu da hani böyle bazen beni gıcık ediyor. Siz ne söylersiniz?
0: Ya işte,
2: ve gazeteciliğin önemi tabii, teyit mekanizması. Az önce tabii Damla Hoca bahsetti. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz için gazetecinin onu teyit ettikten sonra kamuoyunu bilgilendirmesi gereken de bir sürece geldi.
0: Tabii, kesinlikle. Yani bu mesleğin ne kadar önemli olduğu da bir kez daha ortaya çıkıyor aslında. Çünkü işte Damla Hocam altını çizdi. Görüntüler bir yerlerde üretiliyor, servis ediliyor ve işte hangi amaca hizmet ediyor. O dijital ortam üstünden sanal ya da yalan medya
1: savaş
0: üstünden
1: ortamlarında
2: toplumu kışkırtıcı, evet yani
0: bütün provokasyonlara yol açacak, manipülasyonlara yol açacak, kara propagandayı rahatlıkla yapabilecek bir ortam var orada. Evet, iyi kullanıldığı zaman müthiş bir alan. Veri analizi işte doğru kullanıldığı zaman
2: bilgiye hızlı erişim.
0: Tabii, ucu bucağı yok. Her şey önünüze geliyor.
2: Bir de sadece telefon ve bilgisayar olarak düşünmeyelim. Yani günlük yaşamımızda kullandığımız elektronik eşyaları da buna katmak lazım.
0: Tabii. Her şey.
2: Ama işte onların da mesela tehditleri var. Bu robot süpürgeler, işte bir evde evin videosunu çekip de kamera dolaşıma girdiğine dair olaylarla da karşılaştık. Yani bir de şu da var. Biraz bizi de köreltiyor ve tembelleştirmiyor mu sizce de? Mesela ben düşündüm, dedim ki robot süpürge alsam mı acaba dedim. Sonra dedim ki büyük süpürge var, bir de dikey el süpürgesi aldım. Bir, neden üçüncü bir süpürge alayım? Bir de iki, yahu evimi de kendim süpüreyim. Yani onu da robot yapmasın diye
0: ama
2: düşündüm.
0: Çünkü
2: ama katılmayanlar da var. Hayır Yağmur, o çok büyük bir rahatlık ve konfor diyenler de var.
1: Yorum yapmıyorum çünkü eşim de şimdi şu an seyrediyor. O zaman diyor da elime bir süpürge al.
0: Ama sürekli işte
2: orada savunuyordun, al yap o zaman.
0: O algoritmalarla oynayarak sürekli sizin onu almanız gerektiği yönünde propaganda yapıldığı için,
2: evet,
0: bir taraftan
2: çok cazip reklamlar,
0: evet,
2: öyle değil mi?
0: Benim bunu almam lazım.
2: Evcil hayvanınız varsa mutlaka almanız
0: işte
2: gerekir.
0: İşte orada ağzı gördük zaten o propagandayı.
3: Hayvan severliğimizden etkilenerek
2: gibi, evet,
3: onları.
2: Başka ne tehditleri var? Biraz da birkaç örneksiz verin buyurun. Benim aklıma
0: i̇şte,
2: bunlar geldi.
0: Ben her gün yaşıyorum. Yani 10 yaşında bir erkek çocuk babasıyım. Onun sorumluluğunu taşıyorum. Ama ben de ne kadar uzak durabiliyorum. Bir taraftan da hani bu iç muhasebeyi de yapmam lazım.
2: Değil mi? Yani söylese ki baba senin de elinden telefon.
0: Tabii. O cevabı almıyor muyum zaten? Oğlum çok uğraşmadın mı? Biraz bıraksan
2: İsmini
0: dediğim zaman Kerem.
2: Kerem, çok haklısın gerçekten. Ben de katılıyorum sana.
0: O yüzden hani bir de birebir yaşadığım için ona böyle hayır, yasak, bırak çok işle,

0: işlerliği olan şeyler değil bunlar. Hı-hı. Gerçek hayatta karşılığı yok. Hı-hı. Evet, sınır konmalı ama bunu baskıyla bırakacaksın, emir kipiyle yaptığınız zaman o ters tepiyor. Ozan Bey biraz önce dikkat
1: çekti. Tabii, o çok önemli.
0: O ters tepiyor, daha fazla üstüne düşmesine sebep oluyor.
2: Bir de yasaklanan şey cazip gelir ya.
0: Tabii.
2: Çocuğun bir şeyi dışarılarda merak edip aramasındansa evin içinde onu görmesi, bilmesi, öğrenmesi aslında o da
1: doğru,
2: bir anlamda
1: doğru yöntemi öğrenmesi.
2: Evet.
0: Evet. Yani bunun bir bilgi aracı olduğunu, bir de işte o dediğim gibi manipülasyonlara açık bir alan olduğunu anlatabilirsek, onun ayrımını yapmasını sağlayabilirsek bence bir sıkıntı yok orada.
1: Öte taraftan hani bizlerin 2 yaşında, 3 yaşında olduğumuz halleri düşünmek bile istemiyorum. Nasıl basit de ortalıkta gezdiğimizi, 2 yaştaki çocuklara bakıyorum, şunları eline aldık, benden becerikliler. Yani neler başarıyorlar. Bir de tabii o tarafı da hani hayran kalıyorum bir yandan da. Yani hani burada da bir yaratıcılık yaratıyorlar. Yani o kısmı da var. Böyle zorlandığınız bir alandasınız.
2: Yani Teknofest gençliği diyoruz. Mesela bu roketleri üreten gençler de teknolojiden faydalanıyor ama işte bir okulu tarayan öğrenci de o teknoloji.
1: Aynen, maalesef. Evet,
2: bu arada Ömer Çelik'in AK Parti sözcüsünün bir açıklaması vardı yine. Dünyanın en büyük krizleri, en büyük savaşları belli ülkeleri, belli bölgeleri, belli blokları tehdit etmiştir. Fakat şimdi yapay zeka ile ilgili olarak yapılan bu uyarılar tüm insanlığı tehdit eden gelişmelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Batı'daki siyasilerden gerek bu konuda çalışanlardan yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması, kurallarının ve prensiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda çok büyük, güçlü çağrılar geliyor diyor. Yani yapay zeka şirketlerinden de gelen açıklamalar var. Buyurun Damla Hocam.
3: Aslında benim burada söylemek istediğim bir şey var. Hatta bunu bir köşe yazısında da yazmıştım. Şimdi evet, maalesef yapay zeka sadece bizim gördüğümüz gibi biraz hani bir masumane suçlar ya da tehditler değil. Aynı zamanda bence dünyayı pek çok alanda etkileyebilecek büyük bir tehdide de sahip.
2: Bu deep...
0: Deepfake.
2: Deepfake'ler mi demiştiniz?
3: Benim bahsettiğim biraz daha aslında.
1: Fazlası.
3: Fazlası. O da şu, artık devletlerin yönetiminde bile söz sahibi oluyor yapay zeka. Düşünün, her türlü veriyi saliseler içerisinde alıyor, görüntüyü alıyor, düşünün telefonunuzdan alıyor, kameradan alıyor, mobeseden alıyor, işte trafik ışığından alıyor, her yerden sizin ne yaptığınız ya da neler yapabileceğinizin bile çok çeşitli projeksiyonlarını çizebiliyor. Yani sizden daha iyi tanıyor.
2: Ve yönetiyor.
3: Sizi yönetiyor ve sizin yapacağınız, alacağınız kararları bile tahmin ediyor. Düşünün ve burada
1: bunları veren de biziz.
3: Evet.
1: Dolduran da biziz.
3: Yani. Tabii ki. Yani bizim verdiğimiz şeyler. Bazı devletler şu an bunu, yani yapay zeka kullanımını devlet yönetiminde aktif olarak kullanıyor. Ve bu şuna sebep olacak. Düşünün, yani hem güvenlik kararlarını, yani güvenlik konseptini oluşturmada yine yapay zekayı devreye sokmuş oluyor. Düşünün, yani yapay zeka o ülkenin aslında artık bir nevi devlet haklı haline dönüşmüş oluyor. Ve siz ne kadar güvenebilirsiniz? Bir yapay zeka kendi kendine düşünüp, kendi risklerini oluşturup, kendi kendine sizi harekete geçirebilir. Ya da sizi bunu zorlayabilir. Yani çok büyük bir tehdit. İşte bunun tehdidinin farkına vardığı için bazı şirketler, Cumhurbaşkanımız bahsettiği gibi, biraz kısıtlamalar koymaya ve geri çekilmeye başladı. Yakından takip ediyorum hakikaten. Bu konuda maalesef ki korkunç gelişmeler olabileceği söyleniyor. Büyük iddialar var. Çünkü düşünün, bu konu sadece bir yapay zekanın dünyayı işte ele geçirmesi senaryosunun dışında bir devletin yanlış karar alması, yanlış yönetmesi, hatta belki savaş bahi çıkarabilmesine sebep oluyor.
1: 30-40 yıl önce çevrilmiş Hollywood veya Fransız filmleri falan vardır bu konuları işleyen. Bunları bugün, bu korkularımızı 30-40 yıl önce çevirenler var. Aslında yani her şeyin bir başlangıcı da var.
3: Evet.
1: Hani bir bilenler bunları bize hep hazırladılar bugünlere. Evet. Yani biz saf saf bugünlere hazırlandık. 40 yıl, 50 yıl önce çevrilmiş Hollywood filmleri bizi bugünlere hazırladı.
3: Kesinlikle, onları ben de izledim.
1: James Bond'lar, şunlar bunlar.
2: Şimdi mesela çok ilgimi çekmişti benim yapay zeka ile ilgili bir komplo teorisi, yani ya da bir iddia ortaya atılmıştı. İşte Antarktika'nın ardında insan aklının işte hani dehşete kapılacağı farklı bir yaşam ve farklı orada kurulmuş bir yerleşim olduğu, üs olduğu ifade edildi. Yapay zeka ve işte algımızı yitirecek bildiğimiz kadar değişik videolar o kadar yaygınlaştı ki eğer bir gün orayla ilgili görüntüler ortaya düşerse hayır bu yapay zeka diye insanlar inanmasın gibi iddialar da ortaya atılmıştı. Mesela bu da çok ciddi bir mesele aslında.
3: Doğru.
2: Yani bir gün gelecek ki çok önemli bir gerçekliği biz yapay zeka zannedeceğiz ya da öyle zannetmemize yol açılacak.
1: Acaba Trump niçin Grönland'a bu kadar ilgi duyuyor diye ben hemen
2: mesela. Ama çok iyi anladım. Çok önemli bir iddia değil mi? Ben ifade edebildim
3: çok iyi anladım.
2: Olarak.
3: Evet. Çünkü gerçeklik algımızı gerçekten şüpheye düşürmüş olacaklar. Evet. Ve belki gerçek ortaya çıkacak ama biz yok bu yapay zeka diyeceğiz mesela. Olabilir mi? Gerçekten olabilir. Yani mesela bununla ilgili yine farklı teoriler var. Hologram teknolojileriyle ilgili. Biliyorsunuz özellikle Hristiyanlık'ta işte Hazreti İsa'nın yeniden geleceği hatta işte onun bir işte görselinin yansıtılacağı gibi farklı işte senaryolar, ezoterik teoriler var. Bunları kullanmak için de yine yapay zekanın kullanılabileceği söyleniyor. Şimdi bu iddialar da dönüyor. Dolayısıyla hani yapay zekanın öyle bahsettiğim sadece bir makine olmadığını hatırlatmamız gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi yani belki bir gerçek ortaya çıkacak. Veya şu an yaşadığımız savaşlarla ilgili ileride bir gerçek çıkacak ortaya ya da bir görüntü çıkacak, bir kanıt çıkacak. Evet. Ama biz bu kanıtı acaba kanıt mı diye belki de şüpheye düştü.
1: Ama işe yarar yanı da var. Bakın şimdi mesela eğer yeni parti kurulmadan önce onu kuranlar yapay zeka sorsalardı belki bu yenilikle yeni parti arasındaki sorunu gündeme gelirdi ve başka bir isim deyip ben buraya
2: İç siyasete geçiş. O zaman size şeyi sorayım. Kadınların çok sık kullandığı meşhur bir marka kameralı diş fırçası üretmiş, tasarlamış. Diyorlar ki işte ağzınızın içini telefondan tanımlayarak görüyorsunuz. Dolayısıyla işte nereyi daha çok temizlemeniz gerektiğini falan. Ama devamı da şöyle. Bir süre sonra o zaten kendisi algılıyor ve kendi ona göre bir program belirliyor. Ben de beni sosyal medyada takip ediyorsunuz paylaştım. Kamerayı güzeldi. Bir tek ağzınızın içine kadar hani sokmadığınız eksikti diye. Hani mesela bu iş gerçekten ağzımızın içine kadar girecek boyutlara vardı diyoruz. Ne söylersin?
1: Bence kadınlar hiçbir zaman çok akıllıdırlar. Ve böyle bir olayın erkeklerin eline geçebileceğini düşünüp hiçbir zaman buna destek vermezler. Hangi kadın bir erkeğin partnerinin kendi ağzının için bu kadar detaylı görmesini isteyebilir diye düşünemiyorum.
2: Hayır ama
1: kadınlar
2: kişiye
1: çok
2: özel,
1: akıldır bu
2: kişiye
1: konuda.
2: Özel diş fırçaları üretiyor.
1: Ama çalınacak. Yani o bilgiler hep günümüzde artık o görüntülerin çalınma tehlikesi çok büyük.
2: Evet.
0: Artık
2: yani, robot süpürge
0: şey,
2: bile görüntü sergiliyor.
0: Saçmalıkların şahikası gibi bir şey olmuş.
1: Aklı başta hiçbir kadın böyle bir şey yapmaz.
2: Marka bunu ama çok büyük böyle bir PR'la tanıttı. Fenomenlere bunu işte alın siz de tanıtın diye ücretsiz dağıt da çok büyük bir lansman yapıldı. İşte kameralı diş fırçası diye.
0: Peki hemen şu geliyor aklıma onu hatırlatayım. Amerikan başkanları gittikleri ülkelere tuvaletiyle birlikte gidiyor. Sonrasında da onu paketleyip geri götürüyorlar.
2: Evet.
0: Bu alanda bu kadar hassasiyet gösteriliyorsa bir nedeni var bunun. Kendi kendimize bu teslimiyetten öte bir şey değil yani. Bu,
2: mesela
0: evet teknoloji iyi bir şey ama saçmalığa kaçmamak lazım. Ozan Bey'e ben de katılıyorum.
1: Yani nerede çürük dişi var, nerede dolgusu düşmüş bilgisini herkesin
2: yani
1: görmesine
2: güzel, kamera koymak
0: güzel
2: nedir
0: timsali
2: bir
0: kadınlar bu işe girişmez diye bekliyorum.
3: Buna gerek yok ki. Hani buna yani, gerek duyulacak bir şey. Hakikaten. Bence yani pazarda yeni böyle farklı ne yapabiliriz'in derdinde şirketler. Hı hı. Hani öne çıkabilecek, pazarda yeni bir pay açabilecek yani yer açabilecek bir şey istiyorlar.
0: Daha ne kadar saçmalayabiliriz.
3: Yani evet.
2: Hani mesela İsrail'le ilgili hani şey örneği verildi. Teknolojiden bahsediyoruz İsrail konusunda ama Yahudiler kendileri teknolojiyi işte hiç kullanmıyorlar. Hani kendime zarar vermeyip dünyaya bunu pazarlayıp hani bu da bir şeytan aklıdır diyoruz ya. Hani o da önemli.
3: O da olabilir. Tabii ki yani her şey beklemek lazım. Hı hı. Bu tarz satışlar ya da halka arz edilecek yeni üretimlerin oluşmasında da tabii projelerin etkisi olduğunu zaten biz hep gördük. Daha önce de görmüştük. Yani elbette ki etkili olabilir. Yani bu öyledir demiyorum ama elbette ki yani şu an bizim işte bu pazarda özellikle işte alışveriş yaptığımız özellikle işte kozmetik gibi sektörlerde bunun yansımalarını etkilerini çok net görüyoruz. Yani düşünün hatta hatırladığım kadarıyla yine 2000'lerin başında bazı kozmetik firmaları toplanmıştı. Çünkü içinde bilinçli bir şekilde işte kanser yapıcı etken maddelerin koyulduğu yönünde, hatta davalar da devam ediyor. Şimdi bu tarz şeyler de var. O yüzden hani sadece gıda güvenliği değil, aynı zamanda yüzümüze kullandığımız ya da işte evimize soktuğumuz her şey için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten bunlar hani büyük komplo teorisi gibi görünse bile maalesef yani bunları dahi ihtiyaç duyabilen

0: bazı zihniyet var ya da proje var. Tabii ki dolayısıyla hani bu zaten yani diş fırçasının elbette kameralı olmasının tabii ki tercih edilecektir. Çünkü insanın aklına şunu sokmuş oluyorlar. Ha, demek ki bu da kullanılmalı. Almalıyım. Çünkü
1: evet öyle oluyor
0: onu yapıyor.
1: Gerçekten.
0: Çünkü pazarlama taktiğidir
1: yani
0: bu.
1: Yani mesela şu an fenomenlerin daha çok genç kitleleri var. Öyle değil mi? Yani bizler oturup fenomenleri takip etmiyoruz.
0: Evet.
1: O gençler de diyor ki aa ne
0: almalıyım.
1: Kadar. Yani çünkü orada bir özendiricilik söz
0: evet.
1: konusu.
0: Evet. Yani ona ihtiyacı yok mesela o kişinin. Ama onu ortaya çıkararak böyle süslü şeylerle, videolarla yaparak alması gerekiyormuş gibi bir izlenim verecek. Emin olun kullanmayacak. Yani en fazla bir ay kullanır, daha sonra bırakır.
2: Ama ticaret hep böyle bir şey değil mi? İnsanlık tarihine bakalım. Ya Amerikalılar diye İngilizler Çin'e gaz lambası dağıtıyorlar bedava. Sonrasını konuşmama gerek yok. Yani ticari zeka maalesef bazen sınırsız. Yani bizim aklımıza hiç gelmeyecek şeylerle ne paralar kazanılıyor. Yani en güzel örneği de şu an ABD başkanı.
0: Evet.
1: Peki o zaman aynı zamanda bu teknolojinin getirdiği hızla gençlerdeki dikkat dağınıklığını konuşalım dilerseniz.
2: Şimdi bayağı zor konulara çalışmadığım konular sorular geldi.
1: Ama günlük hayatımıza dair konular olduğu için hani çok hızlı bir akış var orada. Konsantre olmak çok zor. Dolayısıyla gençlerde işte az önce kendini ifade edemiyor örneğini verdik. Konuşma ve iletişim olmadığı için aynı zamanda bir dikkat dağınıklığı da var. Yani o sizin bahsettiğiniz kitapları alıp okuyan, o romanlara, edebiyata zaman ayıran bir dikkat dağınıklığı olmayan nesil de geliyor.
2: İşte ama o bizim teşvik etmemize bağlı. Yani biz gerçekten gençlerimize bu alanlarda teşvik edici olursak yani
1: internetten özetini okurum mesela.
2: Bakın ben bir iş adamı tanıyorum. İki iş adamıydılar ve çok birlikte çalışırlardı. Avrupa Birliği milletvekiliyken arada bir İstanbul'da onlara uğrardım. O rahmetli bana şunu derdi. Üniversitede ders veriyordu ve bunu bana anlattığında hani uyanıklık olarak anlatmıştı. Ben de öyle görmüştüm herhalde. Ders verirken derdi ben öğrencilerime bir kitap veriyorum. Bana özetini getirin diyorum. Öğrencilerim bana özetlerini getiriyorlar. Sonra ben de çıktığım programlarda o kitapları okumuş gibi anlatıyorum demişti.
1: Hatırlıyorum yani, onu. Sanki daha önce bir paylaşmıştınız.
2: Paylaşma. İlk defa söylüyorum. Evet. İsmini de vermedim. Çünkü rahmetli. Artık hani.
1: Demek ki bunu yapan başkaları da var. Oradan ayakta kalmış
2: yani,
1: o zaman.
2: Gerçekten hani bu yöntemlerin çok kullanıldığı ortamları biliyorum. Yani ama ne mutlu ona ki o çocuklar o kitapları okumuşlar. Yani aslında o çocuklara büyük iyilik yapmış. Yani o çocuklar o 3 sayfayı yazabilmek için kitabı doğru düzgün okumuşlar. Bence o güzel bir yani belki hoca olarak bunu yapmak lazım. Çocuklara okuma şevkini kazandırmak için bana şu kitabın özetini çıkar ki ben de onu bir toplantıda kullanayım deyip çocuğu teşvik etmek için bir yöntem de olabilir. Yani ben gerçekten tekrardan müzik dinleme zevkinin, kitap okumanın güzelliğinin bazen bir gazeteyi internetten değil eskiden okurken ellerimiz kirlenirdi hep temizlemek zorunda kalırdık. Bir gazeteyi elinde tutup okumanın keyfini.
1: Kitap kokusu denilen şeyi biliyor mu yeni nesil mesela?
2: İşte mesela hani İstanbul'da o eski kitapların satıldığı yerlere gidip sahaflarda hani çok değerli bir kitabı bulmanın tadına varabilmek ki geçen de ben eşimde yaşadım onu. Gerçekten çok değerli bir kitabı bulmuş. Bir arkadaşı da dedi ki ben şimdi sahaflara ısmarladım. Getirecekler sana hediye edecekler. Eşim şu an dört gözle o kitabı bekliyor. O nasıl bir zevk? Yani abi. Gerçekten saygı duyuyorum ve o tadı verebilmek önemli bence. Yani onun mutluluğuna erişebilmek. Uçakta dün gece gelirken ben mesela Avusturya tarihiyle ilgili bir kitabın neredeyse yarısını okudum. Hani artık uçaklarda kitap falan okunmuyor ama ben mesela uçakta oturduğum vakit sadece ön koltuğa bakarak 2 saat uçan insanları anlayamıyorum.
1: Ben uyuyorum genelde.
2: Tamam ben de uyuduğum oluyor da uyumuyorsanız hani kitap okumak korkunç güzel bir meşguliyet yani o anlamda. Bilmiyorum.
1: Çocukların örneğin internete erişimi konusunda işte 15 yaş altı gibi kanuni düzenlemeler de getirildi. Biraz bunlara da değinelim.
3: Ya onların evet şart olduğunu düşünüyorum ben. Hani ne kadar zorlaştırılırsa o kadar iyi. Hani az önce söyledim. Araya duvar örmek mümkün değil. Uzak tutmak mümkün değil. Ama o süreci ne kadar uzatabilirsek o kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Ozan Bey'e de bir katkı sunayım. Ben işte anne baba öğretmen. Öğretmen bir ebeveynin çocuğuyum.
1: Disiplin evi.
3: Biraz da hani öğretmenlerin eskiden daha itibarlı bir meslekte öğretmenlik.
2: Biz unutmayız o öğretmenleri. Evet. Mesela.
3: Şimdi öğretmenlik mesleğinin itibarının biraz zedelendiğini düşünüyorum. Aslında sorunların büyük kısmının da orada çözülebileceğini düşünüyorum. Hani hiçbir şey olamadım. Bari öğretmen olayım.
1: Algısı.
3: Durumuna geldi ne yazık ki.
1: Ya da polis.
3: İşte. Keşke hani atıyorum 10 tane seçeneği olsa da çocuğun onu bilinçli olarak seçse, ona bilinçli olarak yönlense, işte o zaman hani birçok sorunun bence aşılacağını, okul aşamasında aşılacağını düşünüyorum.
2: İlkokul döneminde sözünüzü kestim, hatırlıyorum.
3: Estağfurullah.
2: Şişli'de okuduğum ilkokulda ilk kalp naklinin yapıldığı yılı hatırlıyorum. Bana görev vermişler duvar gazetesi yapmamı. İşte 4'te ya da 5'teydim ilkokulda. Ay'a ilk gidiş, ilk kalp nakli. Onlar bize ilkokulda, yani ilkokul çocuğu olarak heyecanla yaptığımız duvar gazeteleriydi. Ne kadar değerli işlevlerdir onlar.
3: Işte. Yani,
2: hani bunları tekrardan aşılamak gerekiyor. Yani çocukların bir şey üretmeleri.
3: Evet.
2: Hani,
1: evet. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de okullarda cep telefonu yasağına ilişkin aslında öğretmenlerle de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öğretmenlerin de mümkün mertebe telefon kullanmaması konusunda böyle ülke çapında genel bir uygulamaya geçileceğini ifade etti. Bu da hani deriz ya öğretmen rehberdir, işte örnek.
0: Çok doğru ama.
1: Öyle değil
0: gerçekten
3: biz
0: çok önemli.
3: Biz ne kadarına etki edebiliyoruz bir çocuğun eğitiminde?
0: Daha çok görüyor öğretmeni.
2: Tabii. Aile ve öğretmen işbirliği. Evet. Yani o aile diyoruz ya aslında, güçlü aile ve öğretmen işbirliği bir çocuk için belki en doğru olay.
1: Bir de mesela hani biz eskilerde hani hepimizin böyle hiç unutamayacağı bir öğretmeni vardır ya, hani rol model olarak.
2: Yağmur Hanım eskiler derse ben ne diyeceğim?
1: Yani yeni nesli konuştuğumuz için ben de kendimi dahil ettim. Tamam. Hani böyle işte tabii, hafızasından silinmeyecek. Tabii. Dolayısıyla rol model anlamı da önemli. Evet. Öğretmen şimdi diyecek ki tamam siz şu kitabı okuyun ama o da oturacak masada telefonuyla oynayacak. Hani
2: tabii.
1: O da
0: çecik çiçeğe düşecek evet. Çocuk. Diyecek ki evde yasaklıyorlar. Burada örnek aldığım hoca.
2: Evet. Bence yasak kelimesini zaten hiç kullanmamak evet. Lazım. Yasak çözmüyor.
0: Evet, tetikleyebiliyor. Yani kafası karışabiliyor tabii bu konuda çocuk. Bence çok önemli. Yani öğretmenin örnek olması, model olması lazım. Eğer gerçekten bu uygulama hayata geçecekse ve bu şekilde olacaksa bence çok anlamlı şeyler gerçekleşir.
1: Yani tüm öğretmenlerin de buna destek vereceğini düşünmek istiyorum açıkçası.
0: Umarım, çünkü gerçekten hani çocuk ailesinden çok belki de şeyi görüyor, öğretmenini görüyor tabii. Gün içinde. Öyle değil mi? Siz tabii, daha iyi bilirsiniz yani. O yüzden o örnek aldığı kişi, hatta düşün o çağda özellikle adolesan döneminde kimi örnek alırsa belki o şekilde giriyor.
1: Hayatını
0: yerde.
1: Şekillendiriyor.
0: Evet,
1: tabii.
0: Kesinlikle onu örnek
2: alıyor. Yani yarınki dersi bu akşam yapay zekaya bakıp hazırlamıyorsa bence çok güzel.
1: Evet. Bir de mesleklerimizi de elinden alan bir yere evrilmedi mi? İşte az önce söyledim, haberi yapay zekaya yazdıran meslektaşlarımız tabii, var ne yazık ki. Yani öyle değil mi? Evet. Ona ilişki ne söylersiniz?
3: Yine geçmişten anılarla süsleyelim ama madem öyle.
2: Biz eskiler.
3: Mesleğin belli bir yılındayken işte internet böyle hayatımıza yeni yeni giriyor. O arama motorları yeni yeni giriyor. Bir genç arkadaşımız, mesleğe yeni başlayan bir gazeteci, muhabir arkadaşımız bana dönüp demişti. Abi bu arama motorları var mıydı eskiden? Yoktu. Siz nasıl haber yazıyordunuz dedi. Çünkü oraya anahtar sözcüğü giriyorsun. O sana döküyor. Oradan açıyorsun. Kopyala yapıştır. Haber metnine ekliyorsun. Doğru. İşte yapay zekanın ilk adımlarıydı belki. Doğru yanlış çok tartışmadan orada ne buluyorsan onu yapıştırıyordun. Aralara işte ne demek istediğimi anlarsın. Efektleri açıp haber metni.
2: Tabii günümüz çocukları ansiklopedi nedir bilmez. Tabii. Gazeteler ansiklopedi hediye ederdi. Tabii. Yani her evde ansiklopediler vardı. Biz ansiklopedi sayfalarını karıştırarak aynen. Dünyayı keşfederdik yani.
3: Ve o işte kolaylığı da bir taraftan getiriyor ama zihni çok kullanmamayı da bir taraftan getiriyor.
1: Köreltiyor.
3: Tabii şimdi en popüler iki isim Türk siyasetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli. Görüşecekler. Bu yıl içinde kaç görüşme yaptılar? En son görüşme ne zaman oldu? Tabii. Hemen oraya yazıyoruz.
1: Tabii. Ben not defterimi yazıyorum.
3: İşte önceden hep böyleydi. Aklımıza yazardık. Çünkü bir sonraki görüşmede onu anlatacağımızı bilirdi.
0: Ve başarı kriterlerini ne belirleyecek o zaman?
1: Nasıl bu da, yani?
2: Tabii zorlaşıyor.
0: Tabii ki zorlaşıyor. Çünkü herkes...
2: Rekabet zorlaşıyor.
0: Evet. Hmm. Yapay zekaya yazdırıyorsan...
1: Herkes aynı bilgiyi
0: veriyor. Aynı bilgiyi veriyor. Tabii. O zaman...
1: Aynı seviye.
2: Ne günümüzde demiş? Arabaların hepsinin birbirine benzemesi gibi. Bu tabii. Eski güzel arabalarla kıyasladığımızda biz tam nostalji yani.
1: Peki. Mesela bence şu an toplumumuzda bir tahammülsüzlük de var. Bunu işte trafikten görebiliyoruz. Market alışverişinde belki sıra beklerken görüyoruz. Mesela burada da bir etken olabilir mi? Çünkü mesela uzun videolar önce paylaşılıyordu. Şimdi işte 10 saniyelik, 3 saniyelik, 5 saniyelik videolar. Ha baktı ki o videoda uzun geliyor, onu da bir kaydırıyor. Bir tahammülsüzlük de beraberinde getirmiyor mu bu hızlanma süreci?
0: Çünkü her şey kolaylaştırıyor. Yani insanın zihni buna kodlanıyor aslında. Yani bize aslında bir yazılım yaptılar. Yani bununla birlikte. Kodlandık. Yani belki de yazılım güncellememiz oluyor sürekli telefonla birlikte. Yani telefon değişiyor, özellikleri değişiyor. Bizim de zihnimize bir format atıyorlar, bir güncelleme geliyor bence.
2: Biz eski aletler bir türlü adapte olamıyoruz. Onun için mutluyuz.
3: Ya aslında yani... belki de o bozulma ilk başta o fast food denilen yemek kültürüyle her şeyi hızlı halletmemiz gerekiyor. Onu pompaladılar bize.
0: Hızlı, kolay.
3: Şimdi, evet. Hemen yani, halletmemiz gerekiyor.
1: Yani hayatın pratikleşmesiyle
0: kolaylaşma bu aslında. Evet. Kolaya...
2: Pratikleşmesi olumlu açıklamamız, aslında tembelleşmesi.
0: Evet. Evet. Yani. Bu yüzden de işte...
3: Keyif almayı bilmiyoruz artık.
0: Evet. Ve
3: her şeyi tüketelim.
0: Bu da şeyi getiriyor işte. Hani hakikaten tahammül etmek istemiyor. Çünkü şey gibi görüyor. Hani bu kadar uzun bir zaman ayırmama değmiyor ki. Hani bunu öğreniyor beyin çünkü.
2: Peki, tehlikeli bir şey var ama bizim şu konuşma bu son bölümdeki sohbetimiz, gençler bizi izliyorsa yanlış anlamayın, sakın kızmayın, o kelimeyi kullanacağım. Bu moruklar da ne anlatıyor diye.
1: Yok. 24 yıl bilgileri öyle değildir gençler.
2: Gençler diyorum.
3: Bazılarını tenzih ederek konuşalım.
1: Mesela meslekler de elimizden alınıyor diyoruz ya. Örneğin işte stüdyomuzda şu an kameraman arkadaşlarımız tabii. var. Artık bu cep telefonların kameraları öyle yüksek çözünürlüklü hale geldi ki herkes kendinin kameramanı, çektiği videoyu doğru. işte yüklüyor, paylaşıyor. Haber için de bu öyle. Olay yerine eğer o an yakınsam ben hemen telefonumdan çekiyorum. Dolayısıyla kameramanlara da ihtiyaç kalmıyor. Stüdyodaki
2: robotlaşıyor
1: en
2: tabii,
1: eski kameraman arkadaşlarımızla duyuruyor.
3: Onlar her zaman ihtiyacımız olabilir.
2: Ve tabii değil yaratıcı mi? Şimdi her kameramanın yani mesela ben de eşimden, sevdiğim eşimden örnek vererek söylüyorum. Güzel sanatlar mezunu fotoğrafçı. Evet. O fotoğrafçılığın bir yaratıcılığı var. Her kameramanın bir bakışı, yaratıcılığı, bir yakalaması var. Evet. Yapay zekada o standart.
1: Şimdi mesela yapay zeka diyoruz ki...
3: Çekmek fiili başka. Herkes çeker onu ama görmek... Bambaşka.
2: Evet. Yakalamak. Evet. Yani.
1: Mesela görmüşsünüzdür yapay zekada dans eden bir kadın var. Diyor ki işte kendi fotoğrafını yüklüyor. O dans eden kadının figürlerini bana uyarla diyor mesela. Kendinin dans ederkenki videosunu yapıyor.
0: Çok ya da mesela, gerçekçi oluyor.
1: Evet mesela ve çocuklar da buna çok alet ediliyor. Hani bazı aileler dikkat ediyor çocuğumu paylaşmayayım bu kadar diye ama ben çok yoğun bir şekilde paylaşımların olduğunu görüyorum. Ya da mesela bunu belki ben de yapmışımdır. İşte çok beğendim bir fotoğraf diyorum ki ama işte buna gün batımı efekti ekle. Hani bizler de maruz kalıyoruz o günün sonunda neticede.
0: Evet ama yani tabii ki bu hani kaçınılabilecek bir gerçek değil. Yani kaçınabileceğimiz bir durum değil. Yani bu bir gerçek önümüzde.
1: Cazibe olayı işte değil mi? O cazip
0: evet,
1: kendisi.
0: Hem cazip geliyor bir de hani biraz önce örnek verdiniz ya Yağmur Hanım. Hani yeğeninizin söylediği gibi. Hani kendimizi ötekileştirmek istemiyoruz o gruptan. Evet. Hani kendimizi dışlamak istemiyoruz. Çünkü burada bir akış var, hayat var. Hani sanki onlardan olmazsak yanlış olan bizmişiz gibi olacak gibi geliyor.
2: Bir
0: hani
2: de psikolojik. Bir de gerçekten mahalle baskısı bu alanda korkunç. Dikkat ediyorum ona. Mesela şimdi ben bu telefonda bir paylaşım yaparken kendimi çok yakışıklı olmayan biriyim. Çok yakışıklı göstermek istersen bu mümkün kılıyor.
1: Evet uygulamalar
2: ama
1: var.
2: Sonra Yağmur Hanım'la bir gün karşılaşıyoruz. Yağmur Hanım diyor ki Ozan Bey nerede? O niye gelmedi?
1: Değil mi? Yani, bunun esprisi çok yani, bu... İlk buluşmaya gelen işte kadını tanıyamadım o sen
2: ama işte bu bir gerçek yani aslında bence bu başımıza gelecek en kötü olay neyse koyuyoruz yani hani Kimse yanlış anlamasın. Hani ben hiçbir zaman saç ektirmedim. Çünkü bu benim için artık hani ben de buyum. Yani
1: ama saçlı halli efektlerinizi yapıp kimseyle görüşmek istiyorsunuz. Yani, ama kadınlar bunu çok kısa.
2: İşte bence evet, yapmamalılar. Çünkü gerçekten sonra gerçeğini...
1: Ben bu konuda size katılmıyorum. Hayır,
2: gerçekle sahtesi karşı karşıya kaldığında ne avantajı oluyor ki bunu yapan insanın?
3: Kime yani kandırıyor?
1: Küçük rötuşlar belki. Hani.
0: İşte o yüzden bize özel ürünler üretiliyor. Değil mi? Daha çok. Evet. Çünkü

0: pazar alanını daha çok kadınların duygularıyla etkiliyorlar aslında.
1: Peki son 2 dakikam kaldı. O zaman şöyle birer cümleyle gençlere mesaj verelim dilerseniz. Buyurun Levent Bey. Kerem'e buradan mesaj verelim.
2: Okusun.
1: Peki. Bir de...

0: mesinde emeği olan başta Selçuk Bayraktar olmak üzere o gençlerin savaş uçaklarına dokunabilmesi, yakından görebilmesi, teknolojiyle haşır neşir olması ama teknolojinin ne kadar verimli bir alanda kullanıldığının örneği olması çok
1: Evet,
0: güzel bence.
1: kesinlikle. O yüzden hani benim söyleyebileceğim şu bence genel olarak ikisini de dengede yapabilmek önemli. Yani ikisini de gerçek hayattan kopmadan ama tamamen dijital dünyanın da esiri olmadan yaşamak lazım. Yani yapay zekayı elbette kullanacaklar. Yani kullanmanın zararları evet varsaydık ama yararları da var. Eğer bunu dengede yapabilirlerse bir sorun yaşanmaz diye düşünüyorum.
0: Robot süpürge hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Robot
0: Buradan eşinize mesajımı
3: soru.
2: Robot süpürge hakkında düşüncelerimi söyleyemeyeceğim çünkü yani eninde sonunda almak zorunda kalabileceğimizi düşünüyorum. Hani kaçarım olmadığını ama gençlere şunu söylemek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde mükemmelsiniz. Her şey çok güzel ama arada bir dedelerinizin, anneannelerinizin, babaannelerinizin sizin sahip olmadığınız teknik olanaklar zamanında da niye mutlu olduğunu bir düşünün. Bazen bir İlhan İrem dinleyin. Bazen bir Kadın İnanır İzzet Günay filmi izleyin. Türkan Şoray'ın bir filmini izleyin. O zaman farkına varacaksınız. Bazı şeylerin çok güzel olduğunu diyeceğim.
0: Ozan, Ceyhun, Damla Taşkın ve Levent Ek'e çok teşekkür ediyorum. Editörümüz Ayşe Gülgediye ve yönetmenimiz Hande Maden Akyol'a ve elbette kameraman arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ankara'dan iyi akşamlar.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah'la karşınızdayız. ABD sadece Birleşmiş Milletler zirvesine değil, liderlerin diplomasi trafiğine de ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. O ziyarette Erdoğan ABD Başkanı Trump'la da görüşecek. Görüşmede küresel meseleler, Türkiye-ABD ilişkileri ve F-35 konusunun ele alınması bekleniyor.
1: Hürmüz ve bölgesel meseleler masaya yatırılacak. Dünya diplomasisinin zirvesi New York'ta atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler zirvesi marjında görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesine katılacak. Zirvede başta Filistin olmak üzere küresel meselelerde mesajlar verecek. Zirve marjı da en az zirve kadar dikkat çekici. Erdoğan'ın oturum

0: aralarında ve gün sonunda pek çok devlet başkanı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Akıllardaki soru Erdoğan-Trump görüşmesi olacak mı? Bu soruya da cevap ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi. Barak'ın açıklamasına göre Trump, ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Görüşmede ana gündem maddesi Türkiye-ABD ilişkileri, İsrail'in devam eden saldırıları ve F-35'ler olacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 48 kişi hakkında yurt dışı yasağı getirilirken sosyal medyada da spekülasyon yapan onlarca hesap kapatıldı. Adli işlemler devam ederken Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Ve Emre Tezmen ile Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Operasyonlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medyadan da spekülatif yayınlar yapan hesaplara da engelleme kararı geldi. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun takibine takılan hesapların doğrudan ya da dolaylı olarak piyasa dengesini bozmayı hedeflediği belirlendi. Yatırımcı algısını kasıtlı olarak yönetmeye çalışan adresler tek tek listelendi. Dosyayı inceleyen İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen tam 246 sosyal medya hesabına ve linke erişimin engellenmesine karar verdi. Sermaye piyasalarındaki hareketlilik sonrası ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumlardan peş peşe adımlar geldi. Finansal İstikrar Komitesi sorunun belirli fonlarda yaşanan kredi ve likidite sıkışkanlığından kaynaklandığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise likidite imkanlarını genişletti. Haftalık repo ihalesi 300 milyar liraya çıkarıldı. SPK 7 kuruma ait bazı fonların tasfiyesine karar verdi.
2: Finansal piyasalardaki hareketlilik sonrası ekonomi yönetimi sabahın erken saatlerinde toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
3: Resmi toplantılarına katıldık ama en önemlisi...
2: Komite sorunun sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını bildirdi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı ve geçici yönetilebilir nitelikte olduğu belirtildi. Likidite sıkışıklığının giderilmesi ve olası bulaşma riskinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin hızla uygulanacağı açıklandı. Merkez Bankası da likidite yönetiminde yeni adımlar attı. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi 300 milyar liraya yükseltildi. Piyasa beklentisi 100 milyar lira seviyesindeydi. Bir gün önce ise ihale büyüklüğü 1 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın diğer bir adımı ise bankaların bankalar arası para piyasasındaki borç alabilme limitlerini artırmak oldu. Sermaye Piyasası Kurulu da yeni tedbirlerini açıkladı. SPK 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Karar, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls portföyünün kurucu olduğu fonları kapsıyor. Tefas'ta işlem gören söz konusu yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri de durduruldu. SPK, tasfiye işlemlerinin kurul tarafından belirlenecek yöntemle gerçekleştirileceğini açıkladı. SPK ayrıca kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak koruma oranına ilişkin yeni düzenleme yaptı. Buna göre mevcut %35'lik asgari oran 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar %20 olarak uygulanabilecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber'de katıldığı programda yeni nesil suç çetelerine dair açıklamalar yaptı. Mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor diyen Çiftçi, emniyet müdürlerine verdiği talimatı da açıkladı.
4: Tüm ağırlığı bu alana kaydırmış.

0: durumdayız. Bunları öncelikli hedef haline getirdik. Yani mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız. Çünkü bunlar insanımıza acımıyorlar. Yani tehdit ediyorlar, iş yeri kurşunluyorlar, araç kurşunluyorlar. İnsanlardan zorla para istiyorlar. Onlara eza cefa ediyorlar. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibret-i alem olsun. Diğerlerine de bir örnek olsun diye. Çünkü hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz. Sonlarının ne olduğunu da görsünler de bu işten yol yakınken vazgeçsinler diye arkadaşlara öyle bir talimat verdim.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararnamesiyle 39 ilin emniyet müdürü değişti. Atama kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürü Müdürlüğü bünyesinde 69 ayrı değişiklik yaşandı. 39'la ile yeni emniyet müdürü atandı. Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürü olurken, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır'a İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Merkez birimlerden de dikkat çeken atamalar geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürü olurken, Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 21 polis baş müfettişi de İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Kararla birlikte 24 İl Emniyet Müdürü de görevden alınarak merkeze çekildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada önemli 3 isim gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Uğur, Kozinoğlu'yla aylarca aynı koğuşta kaldı ve onun mahkemede FETÖ yapılanmasını anlatmaya hazırlandığını söylemişti. Gözaltındaki eski başsavcı Ali İşgören'le dönemin savcısı Necip Doğan'ın daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş olması da dosyadaki önemli başlıklardan biri. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ölüm gecesinin toplanan delillerin ve önceki soruşturmanın yeniden incelendiğini açıkladı. Aynı soruşturmada Kurtlar Vadisi pusudaki bazı sahneler için de FETÖ incelemesi devam ediyor.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. 3'ü gözaltına alındı. Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım. Diğer isim ise emekli jandarma albayı Hasan Atilla Uğur. Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu belirlendi. Hakkında işlem sürüyor. Hasan Atilla Uğur'un adı Kozinoğlu dosyası için yeni değil. Kozinoğlu ile aynı koğuşta kaldı. Onun son anlarına tanıklık etti. Daha önce yaptığı açıklamalarda Kozinoğlu'nun mahkemede FETÖ yapılanmasını anlatmaya hazırlandığını söylemişti. Kozinoğlu ise bu savunmayı yapamadan 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetti.
3: Affedersiniz, oraya çevirir misiniz?
2: Operasyonun yeni ayağı ölümden sonra yürütülen sürece uzanıyor. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından açılan soruşturmayı kapatan dönemin başsavcısı. Necip Doğan ise cezaevi savcısıydı. Hatta ölümünün ardından bizzat olay yeri incelemesine katıldı. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Savcılık şimdi o soruşturmada hangi işlemlerin yapıldığını, hangi delillerin toplandığını ve dosyanın nasıl kapatıldığını tüm ayrıntılarıyla ele alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın sınırını açıkça tarif etti. Gürlek, ölümün meydana geldiği gece yaşananların ardından yapılan işlemlerin, toplanan delillerin ve önceki soruşturmanın baştan ele alındığını söyledi. Faili meçhul suçlarla mücadele daire başkanlığı da çalışmaya katkı veriyor. Bakan Gürlek, aradan geçen süreye rağmen maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için sürecin devam ettirileceğini söyledi.
4: Efendim açalım, ön tarafı açalım.
2: Dosyanın FETÖ başlığı bu kadarla sınırlı değil. Kurtlar Vadisi pusu da aynı soruşturma kapsamında bilirkişiye gönderildi. Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterildikten sonra öldürülmesi, bazı sahnelerde FG harf grubunu taşıyan plakaların kullanılması ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj ya da yönlendirme bulunup bulunmadığı incelenecek. Yani savcılık bu

0: Bugün 3 ayrı koldan aynı dosyada takip sürdürüyor. Kozinoğlu'nun cezaevindeki son günleri ölümden sonra dosya yürüten ve daha sonra FETÖ kapsamında ihraç edilen yargı mensupları ve Kurtlar Vadisi pusudaki sahnelerde FETÖ bağlantılı bir yönlendirme olup olmadığı. Hasan Atilla Uğur'un anlatımları da bu üç hattın tam ortasında duruyor.
1: Hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
2: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarladan tezgaha uzanan fiyat zincirindeki manipülasyon iddialarına operasyon yapılmıştı. 41 tedarikçiye yönelik soruşturma başlatılmıştı. Operasyon pazar esnafı ve vatandaştan büyük destek gördü. Gözler şimdi sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşe çevrildi.
4: Denetimlerin de olmasını isteriz çünkü gerçekten çok fazla fiyat farkı var. Yani biz de tüketici kısmına şöyle yapıyoruz. İşte sen ne kadar aldın? İşte karşıda bir pazarda ne kadar, burada ne kadar diye bakıyoruz. Fiyat farkını görebiliyoruz. Umarım denetimlerden sonra fiyat farklarını biz de hissederiz.
5: Bu halk için de bizim için de iyidir. Çünkü insanlar ne kadar cebinde bol para olursa o kadar çeşitli. Benim işim kuruyemiş. Çünkü bana da para kalır. Öbür türlü olmazsa insanlar sebzede, meyvede veya peynir de bitirirse, patates de bitirirse bize para kalmaz. Kardeşim bu insanlar için çok faydalı bir şey. Devletin attığı güzel bir adım. Ben takdir ediyorum. Devamında olmasını diliyorum.
6: Ürünleri yapan insanların yani emekçilerin hakları da kendilerine teslim edilmiş olunur. Yani adam 5 liraya satıyor, buraya geliyor 50 lira, 100 lira. Bu benim içime koyar yani ben olsam böyle bir durumda. Çok üzülürüm. Yani bu operasyonlar bence biraz insanların akıllarını başına getirir inşallah. Biz de rahat rahat, keyifli alışveriş yaparız.
7: Hem bize hem devlete hem millete de yansıyor. En azından halk bilecek yani neyin kaç para, hangi pazarda, hangi malın kaç para olduğunu bilecek. Yani bu hem tüketiciye hem üreticiye de yansıyacak.
8: Devam etsin denetimler tabii ki, denetimsiz olmaz yani. Pazarda denetim olsun, marketlerde olsun. Farklı farklı fiyatlar yani. Birine gidiyorsun farklı ya da oradan alıyorsun, kasada farklı geçiyor. Denetim olsun yani.
9: Alıyoruz 60 lira 50 lira. Bizim halde daha haldeyken 20 lira masraf bindiriyorlar. Şunu bile şeftali diye bize satıyorlar.
10: O zaman denetleme sizin için iyi olacak.
9: İyi olacak tabii. Hani bir gün aldığımız üzüm 30 lira, ertesi gün olmadığı zaman 50 lira. Müşteri de yani ne cevap vereceğimizi şaşırıyoruz.
11: Şu an devletin bu olayları kontrol etmesi halk açısından önemli bir konu. Ekonomik olarak daha da rahatlamamızı sağlar.
12: Çok güzel yaptılar aslında. 10 liralık aldıkları şeyi 100 liradan, bugün limonun yerinden alıyorlar 10 liradan. Bunu aha yapsınlar 3 misli 30 lira olsun, 100 lira kilosu. Ne olsaydın? Adalet Bakanımızdan da Allah çok çok razı olsun. Öyle bir Adalet Bakanı başımıza getirdiği için.
3: Sütte yeni dönem başladı. İçme sütlerinin yağ oranından şeker ve aroma kullanımına kadar pek çok başlık yeniden düzenlendi. Tüketiciyi yanıltabilecek bazı sınıflandırmalar kaldırılırken doğal ifadesinin kullanımına da sınırlama getirildi.
13: Süt etiketlerinde yeni dönem başladı. Tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerin kullanılması yasaklandı.
14: Yeni düzenleme tüketici için ne anlama geliyor?
15: Şeffaflık.
14: Yeni düzenleme ile birlikte içilebilir sütlerin etiketlerinde yeniliğe gidildi ve yenilikte artık her sütün üzerinde yüzdelik orandaki yağ tutarı yazmayacak. Ayrıca her sütte doğal ibaresi bulunmayacak. Nedeni ise haksız rekabetin önlenmesi, vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.
15: En fazla satın aldığımız ürünlerin başında geliyor aslında süt. Dolayısıyla tüketicilerin şeffaf bilgilendirilmesi adına bu yeni tebliğde çeşitli düzenlemeler var. Eskisine göre farklılıklar var.
16: Sağlığımız ekonomiye kurban edilmeyecek demek oluyor aslında bu. Güzel bir şey. Onu bir reklam amacıyla kullanılmaması yine sağlıklı gıdaya ulaşmamız için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
17: En azından bu şekilde bunların kaldırılmasıyla beraber tüm halkta eşit miktarda bu işlerden faydalanmış olacaklardır diye düşünüyorum.
13: Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi içme sütleri tebliğinde kapsamlı değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle süt bazlı içecek tanımı tebliğden çıkarıldı. İçme sütlerinin yağ sınıflandırılması ise tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olmak üzere 4 grupta toplandı. Etiketlerde bu sınıflandırmanın dışında bir yağ tanımı kullanılmayacak.
15: Sütün üzerindeki yağ miktarının yazılması.

0: olmazsa artık, çünkü bir karmaşaya sebebiyet verdiği için yağ oranları yazılmayacak. Hep görüyorduk %1,5 yağlı, işte 2 yağlı, 1,75 neye tekabül ediyor. Dolayısıyla vatandaş anlamıyor. Ama vatandaş şunu görecek: bu ürün tam yağlı mı, yağlı mı, yarım yağlı mı, yağsız süt mü?
1: Çeşnili sütlerde toplam çeşni oranı en az %1 olacak. İlave şeker oranı %5'i, ürünün toplam şeker oranı ise %9,5'i geçmeyecek.
0: Dolayısıyla burada sadece içme sütüne şeker ilave etmek istiyorsan %9,5'u geçemezsin. Toplamda laktoz artı ilave şeker. Burada da glikoz, fruktoz kullanılamaz. Burada mutlaka sofra şekerinin 3 çeşidini kullanma zorunluluğu var.
2: Yeni düzenleme ile birlikte içilebilir sütlerde artık glukoz ve fruktoz şuruplarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca aromalı sütlerde ise sadece doğal aromalara müsaade edilecek.
0: Bir başka düzenleme de şu. Şimdi sütlerde aroma vericiler kullanılıyordu. İşte çilek aroması, muz aroması vesaire. Burada kullanılan aromalar doğal nitelikte olmalı. Yapay aroma vericilerin kullanımı yasaklanıyor.
3: Sporcuyum aynı zamanda da. Vücut güreşini yaptığım için benim için daha iyi oldu dahi. Hani tam yağlı değil, daha böyle fruktoz olsun, glikoz olsun, buna daha olmayan bir maddede üretilirse çok iyi olur benim için.
1: Doğal ifadesi ise sadece katkı maddesi, çeşni veya aroma içermeyen tam yağlı veya yağlı sütlerin etiketlerinde yer alabilecek. Laktozsuz veya laktozu azaltılmış sütlerde doğal ifadesi kullanılmayacak.
0: Doğal ibaresini sadece tam yağlı ve yağlı sütlerde yazabilecek. İçerisine dışarıdan çeşni, aroma maddesi ilave ediyorsa buna doğal yazamaz. Laktozsuz sütler satılıyordu hatırlıyorsanız. Bu laktozsuz sütlerin üzerine de doğal yazılması uygun bulunmuyor. Dolayısıyla iki şeyin üzerinde doğal yazılabilecek artık: tam yağlı ve yağlı süt.
4: Yani hem kendi sağlığımız için hem de sevdiklerimizin, çocuklarımızın sağlığı için çok güzel bir gelişme bu. Açıkçası biz bilinçli davranmaya çalışıyoruz. Marketlerde etiketlerin arkasını okumaya çalışıyoruz ama devletimize bu konuda güvenmek istiyoruz ki çok güzel bir adım bu gerçekten. Markette aldığımız ürünün içeriğine güvenerek almak istiyoruz her vatandaş olarak.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemeyle tüketicinin yanıltılmasının ve işletmeler arasındaki haksız rekabetin önlenmesinin amaçlandığını açıkladı. Mevcut işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi.

0: CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta yeni yasama dönemi kampı yapacak. Kampta CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izleyeceği siyasi, parlamenter ve iletişim stratejileriyle seçim bölgelerinden gelen talepler masaya yatırılacak. Öte yandan kurultay süreci de kampta detaylı bir şekilde ele alınacak.
1: CHP yeni yasama dönemi öncesi rotayı Abant'a çevirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı kampta partinin meclis yolu haritası masaya yatırılacak. 25-27 Eylül tarihlerinde yapılacak kamp 1 Ekim'de açılacak. Meclis öncesi CHP'nin strateji toplantısı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu'da kampa giriyor. Abant kampında siyaset, parlamento ve iletişim başlıkları öne çıkacak. Milletvekilleri yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izlenecek tutumu ve saha çalışmalarından gelen talepleri değerlendirecek. Seçim bölgelerinden meclise taşınan sorunların daha etkin takip edilmesi için yeni çalışma yöntemleri konuşulacak. CHP'nin Abant kampı kurultay süreciyle birlikte daha kritik bir başlık haline geldi. İl ve ilçe başkanlıklarında rüşvet ve yolsuzluğa karışanları tasfiye eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kulislerde konuşulanlar arasında. Kurultay içinse Ekim ortası işaret ediliyor. Böylece kamptaki önemli başlıklardan birisini de kurultay süreci oluşturacak. Kampın son gününde Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine hitap edecek. Genel merkezde meclis grubu arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflenecek. CHP Abant kampı ile yeni yasama dönemine ortak akıl, saha mesajı ve meclis stratejisiyle girmeyi planlıyor.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi yol yapım işine ortak girdiler. Çalışmalarda önlerine çıkan yeşili de yok ederek yollarına devam etmek istediler. Ancak Ankaralılar engel oldu efendim. 40 ağacı kesmek isteyen Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi kesime sadece 2 gün ara verdi. Vatandaş tepkili.
2: Ne geliyorlar? Molozları kaldırıyorlar. Ne geliyor?

0: buna bir çare buluyorlar. Ağaçlara bir çare buluyorlar. Biz ağaçları ne hallerle büyüttük ya. Burayı 10 yıllık bir bina yani. Önceden neredeydiler bu görevli arkadaşlar?
1: 40 ağacın kesilmesi planlandı. Kesimi duyan vatandaşlar tepki gösterdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi kesimi durdurmak zorunda kaldı.
0: 15-20 metrelik bir ağaçlar ya. Bu ağaçlar sökülür, atılır mı ya? Bu ağaçlar ne hale gelmiş? Bunların her biri bir can. Yazık, günah değil mi ya?
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi, Etimesgut ilçesinde günler öncesinden yol çalışmasına başladı. Yol çalışmasındaki engelleri aşmak için ne mühendis aklı ne de çevre planlama duyarlılığı kullanıldı. Önlerine çıkan 40 ağaçlık engel için belediyeler çözümü ağaçları kesmekte buldu. Bunu duyan Ankaralı ise duruma tepki gösterdi.
2: Bunların hepsi milli servet. Bu ağaçların hiçbirine kimsenin dokunmasını istemiyoruz açıkçası. Bunların hepsi bir can.
1: Ankaralı'nın tepkisi sadece ağaçların kesilmesine yönelik değildi. Çalışmalar sürerken yaşanan moloz kalıntılarının da ortada bırakılması çocuklar için tehlike oluşturuyor. Öyle ki röportaj esnasında okuldan dönen küçük çocuklar molozların arasından geçmek zorunda kaldı.
0: Bir hafta oluyor böyle. Geldi, yıktılar duvarları. Bahçenin duvarlarını hep yıktılar. Böylece bekliyoruz. Demirler çıktı. Çocuklarımız çıkamıyor. Ondan sonra benim de 5 tane torunum var. Çocuklar çıkmıyor. Ben onların dedesiyim. Bizi mağdur ettiklerinden başka bir şey yok.
1: Vatandaşların tepkisi üzerine CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak geri adımları sadece 2 günlük. Kesimi 2 gün ara veren belediyeler sonrasında ağaçları kesme konusunda kararlı.
3: Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, akrabaları, Çadırlar bölgesinde kalan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi, babası, amcası, halasıyla 2 akrabası tutuklandı. Anne Elif Balıkçı savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere yaylasına götürülen annenin bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Öte yandan AFAD, komando ve jandarma ekipleri yapay zeka destekli insansız hava aracıyla iz takip köpeğinin de desteğiyle 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler henüz kayıp bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı. Koruma altındaki diğer kardeşlerin beyanı üzerine Büşra'yı çadırdan alıp götürdüğü iddia edilen şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Ve Samsun'da polis ekiplerinin ağlarken fark ettiği kadının dolandırıldığını anlatmasıyla başlayan çalışma Şanlıurfa'daki bir bağ evine kadar uzandı efendim. Ekiplerin bağ evine düzenlediği operasyon sırasında şüphelilerin Ankara'daki başka bir kadınla telefon görüşmesini sürdürdüğü ortaya çıktı. 9 şüpheli gözaltına alındı.
4: Samsun'da polis ekipleri ağlayan kadını fark ederek yanına gitti. Kadın telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere evinin satışından elde ettiği 2 milyon 329 bin lirayı gönderdiğini anlattı. Bunun üzerine ekipler çok yönlü araştırma yaptı. Şüphelilerin Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıklarını belirledi. Şanlıurfa Emniyeti'nin desteğiyle düzenlenen operasyonda bağ evinde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler 3 zanlıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Öte yandan ekipler bağ evindeki 3 şüphelinin yakalandıkları sırada Ankara'da bir kadını daha dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Kadının kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin lira gönderdi. Bu kez de 2 milyon lira daha göndermeye hazırlandığı belirlendi. Bağ evindeki aramada 10 cep telefonu, 8 sim kart, 2 tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt

0: hızıyla 68 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Dijital materyaller şüphelilerin bağlantılarının ve suçla ilgili diğer delillerin tespiti amacıyla incelemeye alındı.
1: Diyarbakır'da eski eşiyle parkta tartışan saldırgan kadını silahla yaralayıp araca bindirerek kaçtı. Kades uygulamasıyla takip edilen şüpheli kaçarken polis aracına çarpıp takla attı. Yakalanacağını anlayınca ise silahla yaşamına son verdi. Yaşanan olayda kadın da hayatını kaybetti.
2: Önce tartıştı, sonra da silahını çekti, yaraladı. Olay sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta meydana geldi. Boşandığı eşiyle buluşan saldırgan parkta tartıştığı kadını silahla yaraladı. Yaralı kadını araca alan saldırgan bölgeden hızla uzaklaştı. Araçtaki yaralı kadın Kades uygulamasını kullandı. Aracı takibe alan polis ekipleri saldırganın kullandığı güzergah üzerine ekip araçlarını konumlandırdı. Dur ihtarına uymayan saldırgan polis aracına çarparak takla attı. Yakalanacağını anlayan saldırgan yanındaki silahla yaşamına son verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan saldırganla kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
1: Hakkında yıkım kararı bulunan veya riskli yapı tespiti yapılan binalar kiraya verilebilir mi? Bu durum kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren bir sorun haline geldi. Hukukçular can ve mal güvenliğini hiçe sayarak çürük yapıları kiraya veren malik ve aracılar hakkında ağır cezai işlemler uygulanabileceği uyarısında bulundu.
3: Mal sahiplerinin kentsel dönüşüme giren veya kentsel dönüşüm hazırlığı yapılan dairelerini kiracıya vermesi hususunda bazı konulara dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yıkılacak veya riskli olduğu bilinen binaların kiraya verilmesi hukuken suç teşkil ediyor. Can güvenliğini tehlikeye atan bu durum mülk sahipleri için ağır tazminat ve hapis cezalarını beraberinde getiriyor.
3: Riskli yapı tespiti yapılmış ve riskli yapı tespiti kesinleşmiş dairelerin kiracıya verilmesi, kiralanması hukuken doğru değildir.
2: Hukukçular ve gayrimenkul uzmanları kentsel dönüşüm sürecindeki veya hakkında riskli yapı raporu bulunan yapıların kiraya verilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekiyor. Yasal mevzuata göre oturulması tehlikeli veya yıkımına karar verilmiş bir binanın bilerek kiraya verilmesi insan yaşamını hiçe saymak anlamına geliyor ve doğrudan suç kapsamına giriyor. Bu tür yapılarda oturan kiracıların tahliye edilme zorunluluğu bulunmasına rağmen kiralama yapılması, mal sahiplerini hukuki ve cezai sorumlulukla karşı karşıya bırakıyor.
3: Bu deprem yönetmeliğine göre 30 yıl ve üzeri binalar ve sonrasında yapılan binalar riskli yapı statüsünde çıkıyor. Ve bunlar gerekli donatıları sağlamadığı için kiracılar bakımından risk teşkil etmektedir.
4: Örneğin mülk sahibisiniz, evinizi kiraya vereceksiniz ancak öncesinde yıkım kararı gerçekleştirilmesine yönelik, yani kentsel dönüşüme girmesine yönelik bir kağıt elinize ulaştı. İşte bu dakikadan sonra dikkat etmekte fayda var çünkü kiraya vereceğiniz ev ileriki süreçte başınıza büyük işler açabilir.
2: Çünkü olası bir afet veya çökme durumunda mülk sahiplerinin bilinçli taksir veya olası kast hükümleriyle yargılanabileceği belirtiliyor.
3: Riskli yapı tespiti yapılıp kesinleşen taşınmazların kiraya verilmesi hukuken doğru değil. Bu konuyla ilgili mal sahiplerinin sorumlulukları var ve bununla ilgili kiralamalarına dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Uzmanlar kiracıların bu durumda mağduriyet yaşamamaları için yapının risk durumunu E-Devlet ve ilgili kurumlardan mutlaka kontrol ettirmesi gerektiğini söylüyor. Ev sahibinden gerekli belgeler alınmalı, kısacası yıkılacak evleri kiraya verenlerin hem maddi tazminatlarla hem de hapis cezalarıyla karşılaşabilmesi muhtemel.
3: Yeni binaların yani deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış, gerekli sosyal donatıları sağlamış taşınmazların kiraya verilmesi tabii daha hukuki, daha doğru ve sağlıklı olanıdır.
1: Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için meslek haritası oluşturulacak. Detayına bakalım.
5: Türkiye'nin ikiz dönüşümü meslek haritasıyla hızlanacak. Harita Türkiye'nin bölgesel ve sektörel ihtiyaçlarını ortaya koyacak. Gençler için iş gücü uyum programı uygulanacak. İkiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması için yeni bir adım atılıyor. Bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturulacak. Meslek haritasıyla yeni nesil çalışma modellerinin güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Kadın, genç ve engellilerin istihdama katılımını güçlendirecek adımlar öngörülüyor. Yeşil ve dijital dönüşümün kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdamı desteklemesi sağlanacak.
6: Sizi doğru mu anladım?
5: Haritada yeşil işlerin yanı sıra dönüşümden etkilenmesi beklenen meslekler, iş kaybı riski taşıyan istihdam alanları ve ortaya çıkacak yeni beceri ihtiyaçları da ele alınacak. Türkiye'nin Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin 2027-2029 dönemi için uygulama, eşgüdüm, izleme ve değerlendirme mekanizması da hayata geçirilecek.
1: Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Özel öğrencilere destek veren belediye 120 okulda öğrenim gören 2135 çocuğa özel eğitim materyalleri ulaştırdı.
7: Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz.
2: Misafirlerini mehter takımıyla karşıladılar, sonra da gitar çaldılar.
7: Bugün şehrimizdeki özel eğitim gören çocuklarımız için çok kıymetli bir işi Sayın Valimiz, Genel Müdürümüzle birlikte gerçekleştirmiş olduk.
2: Türkiye'ye örnek bir projeyi daha hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi özel öğrencilere özel eğitim materyalleri dağıttı.
7: Bir taraftan fiziki olarak şehrimizi onların gündelik hayatını hazırlarken bir taraftan da eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte 120 okulumuza materyallerin dağıtımını gerçekleştirdik.
2: Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim materyali dağıtım programı gerçekleştirildi. Özel öğrencilerle bir araya gelen Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Oturar, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.
7: Kolden oluşan materyaller çocukların günlük hayatlarını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu.
8: Burada özel çocuklarımız eğitim görüyor. Onların toplumsal yaşama katılımları ve kendi kendilerine hayatlarını idame ettirebilmeleri adına bu materyallerin kullanımı ve onların hizmetine sunulması çok önemli.
9: Bu protokol ve bu protokole bağlı olarak ortaya çıkan hizmet, yerel yönetimlerle kamu kurumlarının arasında nasıl bir işbirliği yapılabileceğini ve bu işbirliğinin ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğine ait çok güzel bir örnek oldu.
2: Özel eğitim materyalleri proje kapsamında 120 okulda öğrenim gören 2135 özel öğrenciye ulaştırıldı.
1: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. SPK tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun nasıl tasfiye edileceğini açıkladı. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye edilecek. Detayına bakalım. SPK tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun nasıl tasfiye edileceğini açıkladı efendim. Tera fonlarını İş Bankası, diğer 125 fonuysa Ziraat Bankası tasfiye edecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. 17 Eylül tarihli SPK bülteninde yayımlanan kararla birlikte tasfiye kapsamındaki fon sayısı 131'e yükseldi. Tasfiye sürecinde fonların portföyünde bulunan finansal varlıklar, yatırımcıların menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak bankalar tarafından belirlenen sıklıkta satılarak nakde dönüştürülecek. Vadesi bulunan para piyasası araçlarından elde edilecek nakitle diğer varlıkların satışından sağlanan tutarlar da belirlenen ödeme planı çerçevesinde değerlendirilecek. Tekrar edelim efendim, SPK 131 fonun tasfiye mekanizması belli oldu şeklinde açıklama yaptı. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye edecek. SPK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre Tera Portföy Fonlarında Türkiye İş Bankası Diğer 6 portföy şirketinin fonlarındaysa Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl değerlendirdi? Bu dilimde birlikte bakalım efendim. Öncelikle Akşam Gazetesi ile başlayalım. Akşam Gazetesi, sınırlı krize jet müdahale ediyor manşetinde, yapısal sorun yok başlığıyla. Az önce de son dakika gelişmesinde ekranlarınıza taşımıştık efendim. Finansal İstikrar Komitesi fon piyasasındaki dalgalanma için yönetilebilir dedi. SPK, BDDK ve MB'den kritik müdahaleler geldi diyor manşetinde Akşam Gazetesi. O son dakika gelişmesini bir cümleyle tekrar özetleyelim. SPK tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun nasıl tasfiye edileceğini açıkladı dedik az önce. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye edecek. Şimdi bunun detaylarına da yer veriyor Akşam Gazetesi, o yaşanan krizde jet müdahaleye ilişkin detaylara. Pusula portföyle başlayan piyasadaki hareketlilik dün Finansal İstikrar Komitesi'nde masaya yatırıldı. Komite dalgalanmanın sınırlı sayıdaki fonlarda yönetilebilir ve geçici olduğunu duyurdu ve tüm tedbirler alınacak denildi yapılan açıklamada. Ardından SPK 7 şirkete ait 130 yatırım fonunun tasfiyesi yönünde karar verdi. Merkez Bankası limit güncellemeleriyle likiditeyi artırdı. BDDK da aynı gerekçeyle bankalara hisse geri alımları için esneklik gösterdi deniliyor Akşam Gazetesi'nin manşetinde. Hemen yanındaki başlığa bakacak olursak, New York'ta görüşecekler başlığını görüyoruz efendim. Haberlerimizde de bültenimizin başında ekranlarınıza taşımıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşecekler efendim. New York'ta bir araya gelecekler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla New York'ta başlayacak. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak, Erdoğan'la Trump'ın kurul sırasında görüşme yapacağını açıkladı. Erdoğan genel kurulda da hitap edecek. Ayrıca bu detaya da yer veriliyor. Biraz aşağıya indiğimizde Amerika Birleşik Devletleri savaş suçu işledi başlığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler'den bir kez daha bir İran raporu geldi efendim. Bakalım detayını, o rapor. Orada neler var? Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında sivilleri pervasızca kasıtlı bir şekilde katlettiğini vurguladı. Komisyon raporunda Minab'da 168 kız çocuğunun öldürüldüğü saldırı için askeri hedef olup olmadığı doğrulanmadı. Sivilleri vurma riskinin yüksek olmasına rağmen okul bombalandı denildi Birleşmiş Milletler raporunda. Fars eyaletindeki bir spor tesisinde 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının da savaş suçu içerdiği belirtildi raporda ayrıca. ABD'nin Birleşmiş Milletler'in sorularını yanıtsız bıraktığı da ayrıca raporla sabit efendim. Ve Türk gemisine İHA'lı saldırı var hemen yanında. Bir ölü 13 yaralı kaydedildi. Ukrayna açıklarında kamikaze İHA saldırısına uğrayan Türk gemisinde kaptan öldü. 13 mürettebat yaralandı. Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin gemilere yönelik saldırılar için Rusya ve Ukrayna'ya bir mutabakat paketi sunduğunu duyurdu. Bir diğer başlıkta da Koğuş arkadaşları gözaltında başlığını görüyoruz. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun Koğuş arkadaşı emekli yüzbaşı Hasan Ataman gözaltına alındı. Emekli albay Atilla Uğur için de gözaltı kararı verildi deniliyor bu haberin de detaylarında. Ve sıradaki gazeteyle, Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi manşetinde dünyaya açılan 6. gurur kapısı diyor. Hemen bakalım detaylarına. Türkiye'nin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün diyor Sabah gazetesi. Muhalefet ve dış güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu sayesinde hizmete giren havalimanı bugün 6. pistine kavuşuyor. Havacılık sektörünün merkez üssü İstanbul Havalimanı'nın operasyonel gücü artırılacak. 4. ana pist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pist, hangar alanlarına yakınlığı sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı yürütülmesini sağlayacak.

Özellikle iç hat uçuşları ve doğu rotalarında uçakların hem yerdeki taksi hem de havadaki bekleme süreleri kısalacak. Yakıt ve zamandan da böylece tasarruf edilmiş olacak. Avrupa'da ilk kez üçlü bağımsız paralel pist operasyonu başlatan İstanbul Havalimanı şimdi de dördüncü pist işletmeciliği hedefine bir adım daha da yaklaşmış oldu deniliyor. Hemen yanındaki başlığa bakacak olursak 455 milyon muayene, 12 milyon ameliyat deniliyor bir diğer başlıkta. 9 yılda birbiri ardına hizmete giren şehir hastaneleri rekora doymuyor efendim. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017'de Yozgat'ta hizmete girdi. 27. şehir hastanesi ise Başkan Erdoğan tarafından geçen hafta Samsun'da açıldı. 9 yılda ard arda açılan 27 şehir hastanesi 40 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyondan fazla muayene, 112 milyondan fazla da ameliyat gerçekleştirildi. Hemen altında 6 kişi tutuklu ama Büşra ortada yok başlığını görüyoruz. Büşra Bebek'le ilgili detayları haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık efendim. Sivas'ta kaybolan Büşra Bebek maalesef bulunamadı. Bebeğin kardeşleri babam borçları karşılığında Mehmet Kızılkaya'ya verdi dedi. Bebeği bir başkasına sattığı düşünülen Kızılkaya gözaltına alındı deniliyor detaylarda. Hemen altında ise Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili detayları görüyoruz. Soruşturmayı karartan savcılara gözaltı deniliyor Sabah gazetesinin bir diğer başlığında. MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki gerçekleri karartan iki eski savcı gözaltında. Ayrıca Hasan Atilla Uğur da gözaltında diyelim ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin de manşetinde fon depremi yer alıyor efendim. Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmeler bir dizi önlemle kontrol altına alındı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Efendim az önce de son dakika gelişmesinde de aktarmıştık. SPK detayları açıkladı. Tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun nasıl tasfiye edileceğini açıkladı SPK. Bu gelişmeyi bir kez daha hatırlatalım. Zira İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye edecek diyelim. Biraz altıyla devam edelim bu haberin altındaki başlıklarla. O başsavcı gözaltında diyor Hürriyet gazetesi de Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ve şüpheli ölümünün aydınlatılmasıyla ilgili detaylara Hürriyet gazetesi de ilk sayfasından yer veriyor. Hürriyet'in dünkü haberinin ardından MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı kapatan dönemin FETÖ'cü başsavcısı gözaltına alındı diyor Hürriyet gazetesi de. Husiler füzeyle F-15 düşürdü başlığı da hemen yanında yer alıyor. Ona da bakalım. Husiler Yemen'in Mağrib bölgesinde yerel üretim bir hava savunma füzesiyle Suudi Arabistan'a ait F-15 düşürdüklerini açıkladı. Husi askeri sözcüsü Sare, uçağın Suudi hava operasyonları sırasında vurulduğunu öne sürdü. Suudi Arabistan resmi bir açıklama yapmazken CNN askeri analisti düşen uçağın kuyruğundaki işaretlerin Suudi F-15 envanteriyle uyumlu olduğunu söyledi. İran'da F-15 düşürmüştü diyor. Onu da hatırlatıyor Hürriyet gazetesi. Biraz üzerine çıktığımızda Meis adası ile ilgili bir gelişme görüyoruz efendim. Meis'te asker barışa katkı sağlamaz diyor Hürriyet gazetesi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis adası ziyaretinin yakından takip edildiğini açıkladı. Açıklamada adanın gayri askeri statüde olduğu hatırlatıldı ve şöyle denildi. Meis adasında askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır ifadeleri kullanıldı yapılan açıklamada. Ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi de manşetinde fon krizinde istikrar komitesi devrede risk yok tedbir var diyor. Bakalım detaylarına efendim. Bazı fonlardaki likidite sıkışıklığını gidermek ve bulaşmayı önlemek için tedbir alan Finansal İstikrar Komitesi havayı pozitife döndürdü. 515 bin yatırımcının 827 milyar TL yatırdığı 127 fonun tasfiye süreci başladı. Yetki SPK'da diyor Milliyet gazetesi. Fon piyasalarında yaşanan dalgalanmayla

0: Her satışlar sonrası dün sabah erken saatlerde toplanan Finansal İstikrar Komitesi yapısal risk bulunmadığına işaret ederken gerekli tedbirleri hızla aldı. Borsa ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin risk bulunmadığı, sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Tedbirlerin likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtildi. Düşüşle açılan borsa gelen bu adımlar sonrası ilk yarım saatte pozitife döndü ve son gelişmeyi de az önce ekranlarınıza taşımıştık efendim. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye edecek 131 yatırım fonunu. Dördüncü buluşma New York'ta deniyor bir diğer başlıkta. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı'nın 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marşında New York'ta görüşeceklerini söyledi. Erdoğan, 20 Ocak 2025'te başlayan ikinci başkanlık döneminde Trump'la yüz yüze 3 kez ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin son yüz yüze görüşmesinde 7 Temmuz 2026'da Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'da yapıldı. Bir diğer görüşme, dördüncü buluşma New York'ta olacak diyelim ve İstanbul'a dördüncü ana pist gelişmesini Milliyet Gazetesi de bir diğer haberini de ilk sayfadan veriyor efendim. Detaylarını az önce aktarmıştık diyelim. Yeni Parti'de isim planına bakalım. Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine Yeni Parti verilen 30 günlük sürenin dolmasına karşın bu yönde bir adım atmadı. İsim tartışmasıyla ilgili A ve B planları hazırlayan Yeni Parti, AYM'den bir karar çıkması halinde yeni ifadesini koruyarak yeni bir isim alacak diyor Milliyet Gazetesi. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında verdiği mesajlar da Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in askeri unsurlar eşliğinde yaptığı Meis Adası ziyaretine tepki gösterirken, Atina'ya gayri askeri statüdeki adalar konusunda uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlattı. Bakanlık açıklamasında Yunanistan'ı adalarda statüye bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz denildi. Netanyahu parayı bakıma yatırmış. Bu da ilginç bir başlık efendim. Buna da bakalım. Zira İsrail basını Netanyahu'nun ABD ziyaretlerindeki harcamalarını merceğe aldı efendim. Ve enteresan detaylar ortaya çıktı. İsrail'deki bilgi talep etme yasası uyarınca başbakanlık tarafından açıklanan belgelere göre Netanyahu'nun 2025'te ABD'ye yaptığı ziyaretlerde 13 bin dolarlık kuaför masrafı, 500 dolarlık sigara masrafı, 295 dolarlık kapı tamiri faturası ve 125 dolarlık trafik cezası dikkat çekiyor. Otel ücretleriyle beraber gezinin 129 bin dolara mal olduğu öğrenildi. Yunan halkının derdi Türkiye başlığına da bakalım. Son dönemde seçimler nedeniyle Türkiye tehlikesi üzerine oynanan gerilimi artırmaya çalışan Mitsotakis hükümeti halka endişe yaratmayı başarmış gibi görünüyor. Katimerini gazetesinin haberine göre ülkede gerçekleştirilen seçim anketine katılanların %54'ü Yunanistan-Türkiye ilişkilerinden endişeli olduğunu dile getirdi deniliyor Milliyet Gazetesi'nin haberinin detayında. Türkiye Gazetesi var sırada. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde ise 66 yıl sonra iadeyi itibar başlığını görüyoruz efendim. 27 Mayıs'ın katlettiği Namık Gedik resmen şehit detayına da yer veriliyor. Gözaltında intihar etti denilen dönemin İçişleri Bakanı Gedik'in kabri dava arkadaşı Adnan Menderes'in yanına nakledilecek diyor Türkiye Gazetesi manşetinin detaylarında. Yaptıkları kar kalıyor başlığına da bakalım. Milyarlık sebze vurgununa 1 ila 3 yıl hapis efendim. Hukukçular sebze meyve vurguncularının milyonları mağdur ettiğini belirtip para ve hapis cezaları caydırıcı olmalı diyor deniliyor Türkiye Gazetesi'nin de haberinin detaylarında. Hemen altına indiğimizde ise adalarda statü ihlaline izin vermeyiz başlığını görüyoruz efendim. Milli Savunma Bakanlığı bu anlamda oldukça net mesajlar verdi. Ankara, Yunan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına seyirci kalmayacağını vurguladı. Atina'yı uluslararası anlaşmalara uymaya davet eden Milli Savunma Bakanlığı, adalarda askeri varlığı kabul etmeyiz, statü ihlaline izin vermeyiz dedi. Yeni Şafak gazetesine bakalım şimdi. Yeni Şafak gazetesi de borsada 130 fona tasfiye diyor manşetinde. Efendim az önce de açıklamıştık, SPK 131 yatırım fonuna tasfiye kararı verdi. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye edecek. Sermaye Piyasası Kurulu borsada manipülasyon iddialarının ardından 7 portföy yönetim şirketini elinde bulunduran fonları tasfiye etti. 515 bin bireysel yatırımcının işlem yaptığı fonlarda 826 milyar lira bulunuyor deniyor detayında. Avrupa Birliği'nin Kanada hamlesi Trump'ı kızdırdı başlığına da bakalım. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ilk ortak üye olmasını teklif etmesi ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump planın düşmanca eylem olarak nitelenebileceğini ve Avrupa'ya yüksek gümrük vergileri uygulanabileceğini söyledi. Kanada Başbakanı Carney ise teklifi memnuniyetle karşıladı deniliyor. Yeni Akit gazetesine de bakalım. Yeni Akit gazetesi manşetinde provokasyonun arkasında Siyonizm var diyor. Bakalım detaylarına. Yeni Akit gazetesi şöyle detaylandırıyor haberinin manşet haberinin detaylarını. Siyonist İsrail ve ABD öncülüğünde İslam coğrafyasında savaşları ve katliamları büyütme çabaları sürerken İslam dininin kutsal merkezi Mekke'ye girmeye çalışan İHA'ların düşürüldüğüne ilişkin açıklamalar gerginliği daha da artırdı diyor Yeni Akit gazetesi. Suudi Arabistan Ensarullah'ın Mekke'ye saldırdığını öne sürerken Yemenli Husiler iddialara çok sert sözlerle yalanladı. Müslüman alemine atılan nifak tohumlarının kimin işlerine yaradığı sorgulanıyor diyor Yeni Akit gazetesi manşetinin detaylarında. Ve son olarak İstanbul Ticaret gazetesine de bakalım. İstanbul Ticaret gazetesi manşetinde küresel enflasyonda iki boğaz riskine dikkat çekiyor efendim. Uzun süredir bunu tartışıyoruz. Hürmüz boğazındaki kriz küresel enerji arzında kalıcı tehditleri beraberinde getirirken Babülmendep'te artan gerilim bu kez dünya ticareti ve lojistiği açısından yeni bir risk sayfası açtı diyor İstanbul Ticaret gazetesi. Hürmüz küreselde enerji krizi oluştururken Babülmendep'te ise ticaret ve lojistik krizi riski taşıyor. İki geçişin aynı anda kapanması durumunda enerji maliyetine navlun, sigorta ve teslimat sürelerindeki artış da eklenecek diyor İstanbul Ticaret gazetesi. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarındaysa Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı. SPK'nın kararına göre Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası görevlendirildi. A1 Kapital Portföy, Atlas Portföy, Bals Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesine de yetkilendirildi. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilecek. SBK düzenlemesinde göre elde edilen nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemler. Fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında

0: Efendim sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşerek sürüyor. Bu kapsamda bir operasyon daha gerçekleştirildi ve yapılan operasyon neticesinde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi operasyonun detaylarını ve gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin kim olduğuna dair detayları öğrenmek üzere 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim hemen. Ada, günaydın. Detayları senden alalım. 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. O isimler belli mi, kim oldukları? Hangi detaylar var elimizde?
1: Duygu Göktürk, sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 15 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii isimler de paylaşıldı, kimlerin gözaltına alındığına dair isimler paylaşıldı. Mesela oyuncu Aras Bulut İynemli'yi görüyoruz. Aynı şekilde burada şarkıcı Sefo'yu, ki Seyfullah Sağır olarak biliniyor. Kendisi işte Sefo Mahlaslı. Seyfullah Sağır isimli şarkıcı da gözaltına alındı. Diğer bir yandan baktığımızda Melis Sezen isimli oyuncuyu da görüyoruz. Bu isim de gözaltına alındı. Nilperi Şahinkaya isimli oyuncu da gözaltına alındı. Hande Demir'in gözaltına alındığını görüyoruz. Hasan Şaş gözaltına alındı. Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazafilis Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı gibi isimler, ünlü isimler gözaltına alındı. Burada işte şarkıcı, oyuncu gibi isimleri, toplumda, kamuoyunda oldukça tanınan isimler gözaltına alındı. Tabii Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifade edildi: toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında böyle bir operasyon yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Şüphelilere bazı suçlamalar yöneltildi. Ki burada ilk olarak işte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, aynı zamanda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, bununla birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer temin etme gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı buradaki operasyonlar. Tabii şüphelilerin jandarmada gözaltına alındıklarını belirtelim. Sağlık kontrollerinden geçirilecekler. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na götürülecekler. Orada da bir süreç olacak ki burada kendilerine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltildiği için kendileri Adli Tıp Kurumu'nda biyolojik testler verecekler. İşte burada kanlarından, saçlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alınacak. Jandarmadan, yani bir önceki operasyonlarda gördüğümüz kadarıyla jandarmadan direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da işte burada Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilip savcılıktan da direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da Soç Ceza Hakimliği'ne buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle Soç Ceza Hakimliği'ne sevk edilme durumları bulunuyor. Tabii burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada işte kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı belirtiliyor, yani kullandığı iddia ediliyor. Bu suçlama kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor. Ya da burada işte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma. Bununla birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı için yer temin etme gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alınıyor. Tekrar belirtelim, toplamda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şu ana kadar da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyon neticesinde de 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ünlü isimler var ki hiç şüphesiz en önemli isim burada oyuncu Aras Bulut İynemli. Diğer bir yandan şarkıcı, ki Sepo olarak biliniyor, Seyfullah Sağır da gözaltına alındı. Bununla birlikte Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazafilis Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Sayat Zurnacı gibi isimler gözaltına alındı.

0: alındı. Sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra burada İl Jandarma Komutanlığı'na götürülecek. Buradaki şüpheliler hala gözaltına alınmayan 3 şüpheli var. Bu 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Duygu Göktürk.
1: Ada Kahriman teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 muhabiri Ada Kahriman Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi devam edelim diğer başlıklarla. Malumunuz haftanın son iş günündeyiz efendim. Peki İstanbul trafiğinde tablo nasıl? Hemen haritayı ekranlarınıza taşıyalım ve İstanbul'da şu dakikada trafik yoğunluğuna bakalım efendim. Şu dakika itibarıyla mega kentte trafik yoğunluğu %51 efendim. İstanbul trafik yoğunluğu haritasını ekranlarınıza taşıyoruz. Trafik yoğunluğu %51 seviyesinde görülüyor. İşe gitmek için yola çıkan İstanbullular ve okullarına ulaşmaya çalışan öğrencilerle birlikte ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu da giderek yükseliyor efendim. Bir önceki saat diliminde %40-42 civarındaydı. Şimdi ise %51'e yükseldiğini görüyoruz trafik yoğunluğunun. Haritada da gördüğümüz gibi özellikle yoğunluğun arttığı güzergahlarda sürücülerin ilerlemesi zaman zaman yavaşlıyor. Sabah trafiğinin etkisinin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yola çıkacak olanların özellikle ana arterlerdeki yoğunluğu göz önünde bulundurarak dikkatli olmalarında fayda var diyelim. Biz de trafik yoğunluk haritasını takip etmeyi sürdüreceğiz efendim. Bir kez daha hatırlatalım. Şu dakika itibariyle %51 seviyesinde İstanbul'un trafik yoğunluğu. Haftanın son iş gününde yollardaki yoğunluk saatler ilerledikçe artmaya devam ediyor. İstanbul'daki son durumu aktarmaya devam edeceğiz.

0: Dünya gündemiyle devam edelim efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Detaylarına bakalım. Uçak yerleşim yerlerine yakın bir noktaya düştü. Uçaktaki iki pilot kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan tahliye oldu. Bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken kazanın ardından bir süre ana yollar trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle yaralananların olup olmadığı ve olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı. İran savaşında çözüm yakın mı? ABD Başkanı Trump bir kez daha savaşın çok yakında bitebileceğini söyledi. Sahadaysa böyle bir işaret görünmüyor. Detayına bakalım.
1: İran savaşı yatışacak mı, sürecek mi? Bu soru uzun zamandır cevabını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce birkaç kez savaşın yakında sona ereceğini söylemiş. İran bunun ancak şartlarının kabul edilmesi halinde olabileceğini belirterek yalanlamıştı. Trump açıklamalarına bir yenisini ekledi.
2: O savaş çok yakında sona erecek. Sadece izleyin. Yok oluyorlar ve arayıp anlaşma yapmak istiyoruz diyorlar. Henüz hazır değiller ama istediğimiz zaman anlaşma yapabiliriz.
1: ABD Başkanı bu açıklamaları yaptığı mitinge giderken de uçaktan inişinde gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. İran yönetiminin anlaşma için kendileriyle doğrudan temas kurduğunu söylemişti. Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz demişti. Trump 3 Kasım ara seçimleri nedeniyle ciddi bir baskı altında. Bu nedenle savaşı hızla sonlandırmak istiyor. Ancak bunu zafer görünümünde yapmaya ihtiyacı var. Lakin ABD'de resmi kurumlardan gelen raporlar İran savaşının ABD'yi askeri ve ekonomik açıdan zorladığını gösteriyor. Füze stoklarının kritik seviyelere inmesinin yanında İran'ın Körfez bölgesindeki ülkelerde Amerikan üslerine düzenlediği saldırılarda da hasar büyük. Amerikan CBS News'un özel olarak ulaştığı yeni fotoğraflar İran'ın füze ve İHA saldırılarının Orta Doğu'daki Amerikan mevzilerinde bıraktığı hasarı ortaya koydu. Özellikle Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki ABD pozisyonlarında binaların araştırılması

0: araçların ve askeri uçakların ağır hasar aldığı görüldü. Ürdün'deki kamplarda da hasar çok. Yine Amerikan medyasından CNN ise bu meseleyle ilgili bir başka önemli iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Rusya, uzaydaki casus uydularıyla İran'a istihbarat sağladığı için bu kadar yıkım var. Özellikle de Prens Sultan Hava Üssü'nde. Saldırı öncesinde üssü tarayan 14 Rus uydusunun verileriyle stratejik bir AWACS erken uyarı uçağı imha edildi. Moskova iddiaları reddediyor. Tüm bu gerilimin gölgesinde bir de ABD'nin İran'a uyguladığı ağır ekonomik yaptırımlar var. Trump yönetimi Çin'in bu ambargoları delerek İran'a destek olduğu iddiasıyla Pekin'e yüksek tondan mesajlar gönderiyor. Çin Devlet Başkanı Xi ve ABD Başkanı Trump arasında gelecek hafta bir görüşme yapılması planlanıyor. Öncesinde ise Pekin'in dikkat çekici bir başka misafiri vardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya gitti. Mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Wang, Çin ve İran'ın kapsamlı stratejik ortak olduğunu söyledi. İran ve ABD'yi müzakereye çağırsa da Tahran'ın meşru hak ve çıkarlarını korumaya hazırız ifadesini kullandı. Öte yandan Trump'ın Körfez liderleriyle görüşme planladığı yönünde haberler var. Axios'un haberine göre görüşme haftaya New York'ta BM Genel Kurulu marjında olacak. İran'la savaşın ardından izlenecek strateji ele alınacak.
1: Ve Yemen'e de bakalım. Yemen'de çatışmalar sürerken İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim de devam ediyor efendim. Husilerin saldırılarının Mekke'yi tehlikeye atması durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Suudi Arabistan ise Amerika Birleşik Devletleri'nden bulamadığı desteği başka ülkelerden arıyor.
0: Yemen'deki iç savaş şiddetlenerek sürüyor. Bir yanda İran destekli Husiler ve meşru hükümet güçleri arasında çatışmalar, diğer yanda Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim var. İran destekli milislerin Mekke'ye hedef alan saldırısı engellense de Husilerin kapasitelerini göstermeleri bakımından çok ciddi bir gelişmeydi. Suudi Arabistan Husilere hava saldırılarıyla hükümet güçlerini desteklerken bir yandan da müttefiklerinden destek arayışında. ABD Başkanı Trump'ın Husileri vurun önerisine olumsuz cevap vermesi Riyad'ı stratejik bir kabus senaryosunda sürükledi. Suudi Arabistan İngiltere'den destek istedi. Londra şimdilik askeri danışman gönderecek. ABD ise bir yandan Yemen'deki meşru hükümete diplomatik desteğini yinelerken diğer yandan hafta sonunda Umman'da Husilerle görüştükleri ortaya çıktı. Hatta iddiaya göre Husilerden Amerikan gemilerini vurmama taahhüdü aldılar. Resmi kaynaklarca teyit edilmeyen bu gelişme doğruysa Suudi Arabistan'ın iyice köşeye sıkışması anlamına geliyor. Husiler ele geçirdikleri yeni topraklar ve adalarla Babülmendeb Boğazı'nda neredeyse tam kontrol sağladı. Suudi Arabistan zaten İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan enerji ihraç edemiyordu. O nedenle batıdaki limanlara yönelmişti. Kızıldeniz'in güney çıkışı da onlar için kapanınca geride bir tek kuzeyden Süveyş Kanalı rotası kaldı. Öte yandan Husilerin saldırılarında doğu-batı aksındaki petrol boru hattı da zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Böylece Riyad'ın eli kolu bağlandı. Suudiler bir yandan da eriyen hava savunma füzesi stoklarını tamamlama gayretinde. En büyük tedarikçileri ABD'nin stokları da İran Savaşı nedeniyle kritik seviyede. Riyad bu nedenle Fransa, Pakistan, Mısır ve İngiltere'nin kapısını çaldı. Yemen sahasında çatışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Hükümet güçleri ve ona destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, güneybatıdaki liman kenti Muhada ve kuzeydeki Marib vilayetinde Husi hedeflerini vurdu. Husilerin sözcüsüne göre Suudi Arabistan uçakları çarşamba günü boyunca Taiz, Marib ve Hudeyde'de toplamda 40 saldırı düzenledi. Husiler ayrıca bir Suudi Arabistan jetini düşürdüklerini duyurmuştu. Riyad'dan bu konuda açıklama gelmeyince o savaş uçağının görüntülerini yayınladılar. Uçağı yerel olarak üretilen karadan havaya füzeyle düşürdüklerini açıkladılar. Pilotun akıbeti hakkında bilgi bulunmuyor. Yemen hükümetine bağlı Amerika Tugayları Babülmendeb'deki Kehbub cephesinde Husilerle çatışıyoruz diyor. Husiler ise Marib vilayeti semalarında Suudi Arabistan'a ait Wing Long 2 tipi silahlı keşif İHA'sı düşürdüklerini iddia etti. Son dönemde yeniden şiddetlenen çatışmalar nedeniyle 122 bin kişi daha evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişiler güneydeki Aden'e ya da Boğaz'ın karşı kıyısındaki Cibuti'ye sığınıyor.
1: İsrail Gazze'de saldırıları sürdürüyor. Bir

0: yandan da dünyadan tepkiler büyüyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İsrail'e yüklü bir mühimmat sevkiyatı yapma niyetinde, ancak Kongre'den sert tepkiler var.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'ye kapsamlı saldırının yeniden başlatılabileceğinin işaretini vermişti. Açıklama, Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde 40 bin adet 1 tonluk bomba ve 20 bin delici savaş başlığı satmaya hazırlandığı haberiyle birlikte gelmişti. Kongre'ye gayri resmi bildirim yapıldığı belirtiliyor, ancak sert tepkiler var. Senato'nun etkili isimlerinden Bernie Sanders bu karara tepki gösterdi. Amerikan halkının Trump hükümetinin soykırımı finanse etmesinden bıktığını söyledi. Yeni silah satışının kabul edilemez olduğunu belirtti, bloke edilmesi gerektiğini ifade etti. Bir açıklamada Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat Gregory Meeks'ten geldi. İsrail'in bu mühimmatı uluslararası hukuka uygun kullanmayacağını söyledi. Trump yönetiminin de bu konuda yeterli güvence vermediğini vurguladı, satışa izin vermeyeceğini duyurdu. İsrail'e başka ülkelerden de tepki var. Onlardan biri, geçen hafta 11 ülkeyle birlikte Batı Şeria'daki işgal nedeniyle yaptırım açıklayan İngiltere. Dışişleri Bakanı Ed Miliband, dünyanın Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirtti. İsrail hükümeti dostlarını kaybediyor. Müttefik kazanmıyor, müttefiklerini kaybediyor ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise bu tepkilere, dünyanın daha da çok tepki göstereceği başka açıklamalarla karşı çıkıyor. Bir kez daha İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia etti. İsrail'in bir hoşgörü ve güvenlik adası olduğunu ileri sürdü. Sahadaki gelişmelerse bunun aksini yıllardır kanıtlıyor. Refah'ta salı günkü saldırıda Kassam Tugayları komutanlarından Nail Ebu Ubeyd katledilmişti. Ubeyd büyük bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Törende İsrail'e öfke vardı. Batı Şeria'da da baskı ve zulüm sürüyor. Devletin desteklediği işgalci yerleşimciler yeni bir sinagog açarak işgali derinleştirdi. Açılış töreninde Filistin topraklarının aslında kendilerine ait olduğunu iddia ettiler. Bu gerilimin ve dünyadan gelen tepkilerin ortasında İsrail Başbakanı Netanyahu 23 Eylül'de ABD'ye gidecek. New York'ta BM Genel Kurulu'na katılacak. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına uyacaklarını açıklayarak büyük bir tartışma başlatmıştı. Netanyahu'nun yeri Lahey demişti. İsrail Başbakanı'nın uçağı bu nedenle New York'a değil, komşu eyalet New Jersey'ye inecek. ABD gizli servisi de olağanüstü seviyede güvenlik önlemleri alacak. Trump yönetimi soykırımcı Netanyahu için böyle önlemler alırken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. BM Genel Kurulu'na katılmak isteyen Abbas ikinci defa ret cevabını aldı. Abbas geçen yılda engellenmişti. Genel Kurul yaklaşırken New York'ta bazı noktalarda ise önemli bir sergi açıldı. Gazze'deki İsrail soykırımında hayatını kaybeden on binlerce çocuğun adlarının yazılı olduğu kefen sergileniyor. İsrail gerilimi ABD'de sanat dünyasında da uzun süredir var. Bu gerilimin son örneği Filistin'e destek veren ünlü rapçi Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması olmuştu. Sheeran'dan önce sahneye çıkacak diğer sanatçılar da Macklemore'a destek vererek turneden çekilmişti. Ünlü rapçiye destek büyüyor. F1 pilotu Lewis Hamilton, "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim, yanındayım" mesajı gönderdi. Massive Attack ve ünlü aktivist Greta Thunberg'in aralarında olduğu pek çok önemli isim ve gruptan da destek mesajları var. Macklemore ise Ed Sheeran'ın turnesinden şimdiye kadar elde ettiği gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. Sanat dünyasında gündemde olan bir belgesel de var. İsrail ordusunun Gazze'deki katliamlarını anlatan NASA belgeseli Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlanmıştı. Belgeselin İsrailli yönetmenleri hakkında İsrail'de soruşturma açıldı.
0: Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği büyük dönüşüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor efendim. Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya'nın savunma bakanı buna dikkati çeken son isim oldu. Bakın neler söyledi.
2: Türkiye dev bir sıçrama yaptı. 20 yıl içinde bir dönüşüm geçirdi.
1: Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, 8 Eylül'de ülkesinde düzenlenen savunma sanayi fuarının açılışında yaptığı bu konuşma sosyal medyada oldukça büyük yankı buldu. Türkiye'den övgüyle bahsedip örnek aldıklarını söyledi. Ülkenin çabalarından bahsetti.

0: Asya.
1: Bu çok güçlü bir şekilde bahsettiğimiz dönüşümün ve felsefenin gerçekleştiğini gösteriyor. Polonya artık sadece dünyada silah teçhizatı satın alan bir ülke değil. Aynı zamanda onun büyük bir üreticisi haline geliyor.
2: Polonyalı bakan çabalarına örnek olarak Türkiye'yi gösterirken o açılışta yer alan önemli bir isimden ve temsil ettiği kurumdan bahsetti.
1: Aramızda Türk Savunma Sanayi Başkanı Profesör Görgün de var. Ama bu dünyadaki hiçbir kurumla kıyaslanamaz. Çünkü bu çok yönlü bir kurum. Onlar sadece kendi ihtiyaçları için üretmiyor. Satın almıyorlar. Aynı zamanda ihracat da yapıyor ve bu ihracatı teşvik ediyorlar. Bu Polonya'da hayata geçirmek istediğimiz model.
2: Polonya Savunma Bakanı, Türkiye'nin bu önemli dönüşümünü kendi hayalleri olarak da anlattı.
1: Türkiye dev bir sıçrama yaptı. 20 yıl içinde bir dönüşüm geçirdi. Bir zamanlar kendi ihtiyaçları için ekipmanının %20'sini üretiyor, %80'ini yurt dışından satın alıyordu. Bugün bu oranlar tam tersi durumda.
2: Bakan, kendi gücümüze inanalım ve bunu inşa edelim şeklinde konuştu.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke ilçesinde konuşlanması Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan gazeteleri daha önce Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan birliğin Sisam'ın karşısındaki Söke'ye taşınmasını Ege'deki askeri dengeler açısından değerlendirdi. Bazı yayınlar 2000 Türk komandosu Sisam'ın karşısında başlıkları atarken gelişmeyle ilgili Atina'dan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aydın'ın Söke ilçesindeki yeni askeri yapılanması Yunanistan basınının gündemine girdi. 51. Komando Tugayı'nın Söke'de göreve başlaması, özellikle ilçenin Sisam Adası'nın karşısındaki konumu nedeniyle Yunan gazetelerinde geniş biçimde haberleştirildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Tanea gelişmeyi Türkiye, 51. Komando Tugayı Sisam'ın karşısına taşınıyor. Ege'deki dengeler nasıl etkileniyor başlığıyla duyurdu. Gazete birliğin daha önce Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunduğuna dikkati çekerek Söke'de konuşlandırılmasını sıradan bir idari değişikliğin ötesinde değerlendirdi. Protetema ise haberinde 2000 Türk komandosu Sisam'ın karşısında Atina'nın izlediği hareket başlığını attı. Gazete Türk kaynaklarına dayanarak Söke'de 2000'i aşkın komandonun konuşlandırıldığını yazdı ancak bu personel sayısı Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmış resmi bir veri değil. Sisam ve Ege adalarına ilişkin gelişmeleri yakından izleyen Politisios'a Türkiye Sisam'ın karşısına Komando Tugay'ı yerleştirdi başlığını kullandı. Haberde birliğin Ağustos sonundan itibaren Söke'deki resmi törenlerde görünmeye başladığına dikkat çekildi. Sky televizyonu da görüşmeyi Türkiye Sisam yakınındaki Söke'ye Komando Tugay'ı taşıyor başlığıyla verdi. Kanal, Türk basınındaki yorumlarda konuşlanmanın Yunanistan'daki askeri gelişmeler ve Başbakan Miçotakis'in Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı son ziyaretlerle ilişkilendirildiğini aktardı. Ancak bu bağlantıyı doğrulayan resmi bir Türk açıklaması bulunmuyor.
3: Suriye'de devrimin ardından ikinci yıl dolmak üzere. Hayat günden güne normalleşiyor efendim. İnsanlar evlerine dönüyor. Onlardan biri de Humus'ta yaşayan Emir bin Mustafa Elvan'dı. Giderken sakladığı kütüphanesine kavuştu. Bakın o anlar nasıl görüntülendi.
2: Çekici eline aldı, duvarı kırmaya başladı. Açılan deliğin arkasında koliler belirdi. Görüntü Suriye'nin Humus kentinden. Emir bin Mustafa Elvan 2011'in sonlarında evini terk etmişti. Esad rejimi o dönemde pek çok kitabı yasaklamıştı. O da dini ve felsefi eserlerden oluşan kütüphanesini odaya ördüğü duvarla sakladı. Yaşlı adam 15 yıl sonra evine geri döndü. İlk işi çekiçle duvarı kırıp kütüphanesine bakmak oldu. Koliler içindeki kitapları çıkardı, bir bir inceledi. Hepsi iyi durumdaydı. Kitapların kendisi için hazine olduğunu söyleyen yaşlı adam onlara kavuştuğu için şükretti. Kütüphanede hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında çok sayıda eser bulunuyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim nüshalarıyla hafızlık icazetleri yer alıyor.
3: Çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak için atılan adımlara yeni sekleniyor. Avrupa Birliği 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı.

0: Çocukların günümüzde geliştirilen en gelişmiş teknolojilerden bazılarıyla etkileşim halinde olduğunu belirtti. Bu teknolojilerin çocukların refahı ve gelişimi gözetilerek tasarlanmadığını söyledi. Avrupa Birliği Çocuk Yasası kapsamında sunulan teklif 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını hedefliyor. Ayrıca çevrim içi hizmetlerin çocuklara güvenli hesaplar sunacak şekilde tasarlanmasını öngörüyor. 13-15 yaş arasındaki çocukların sosyal medya hesapları ise ebeveyn kontrolüne tabi olacak. 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik uygulamaların tamamına ise yeni kurallar getirilecek. Bu hizmetlerde bağımlılık yaratıcı özellikler, sonsuz kaydırma, ödül mekanizmaları ve yabancılardan gelen istenmeyen iletişimin yasaklanması planlanıyor. Çin'de insansız robotların geliştirilmesi aşamasında zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor efendim. Onlardan biri şimdi gelecek ekranlarınıza. Robot kendisini geliştiren mühendise aniden tekme attı. İzleyelim.
1: Her şey bir anda oldu. İnsansız robot kendisini geliştiren mühendise böyle tekme attı. Tekmenin etkisiyle mühendisin elindeki uzaktan kumanda yere savruldu. Mühendis, robotun ikinci tekmesinden son anda kaçmayı başardı. Şans eseri yaralanmadı. Robotsa bir süre daha kung fu hareketleri yapmaya devam etti.

0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel önce yerel seçimde yakaladığı rüzgarı kaybetti. Sonra da yeni partinin kurulmasının ardından ortaya koyduğu hedeflerden çok uzaklaştı. Tek başına iktidar diyordu. Şimdilerde demokratlar birleşsin çağrısı yapıyor. Peki neden böyle oluyor? Acaba Özel'in sürekli olarak sızlanma ve şikayet siyasetiyle yol almaya çalışıyor olmasının etkisi olabilir mi? Zira Özel bu kez de Türkiye'yi Fransız medyasına şikayet etti. Soru şu, Özel sırtını batıya yaslayarak iktidar olabilir mi? İzleyelim.
1: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yola çıkarken tek başına iktidar olacağından söz ediyordu. Saracane medyasında yeni partinin %60-70 ile iktidara geleceği söyleniyordu. Ama şimdilerde Özel demokratların birleşme vakti mesajı veriyor. Belli ki tek başına iktidar olma umudunu yitirmiş. Erdoğan düşmanlığı üzerinden oluşturduğu sermayesini tüketmiş.
3: Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete mesajı çok net aslında. Milletin karşısına iktidar düşmanlığıyla, Erdoğan karşıtlığıyla değil, eser, hizmet ve proje siyasetiyle çıkın diyor. Ancak bunun için gerçek anlamda çalışmak gerekiyor. Ve muhalefetle çalışmak, üretmek kelimelerini yan yana getirmek epey zor görünüyor.
4: Tatil bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor bu arada.
2: Durum böyle olunca da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel umudunu her daim polemiklere bağlıyor, sırtını yaslayacak güç arıyor.
5: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
2: Özel'in yurt dışındaki bu tavrı her daim milleti utandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda defalarca muhalefeti uyardı. Ama buna rağmen Özgür Özel Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek kendince mesafe almaya çalıştı. Son olarak Fransız medyasına ülkeyi şikayet etti. Her zaman sırtını millete yaslayarak siyaset yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasiyi adım adım aşındırdığı tezviratına sarıldı.
6: Türkiye 21. yüzyılın giderek daha karmaşık ve incelikli hale gelen otoriterliğinin nasıl işlediğini gösteren önemli bir örnektir. Asıl tehlike iktidarın rakiplerini sandıkta yenmeye çalışmakla yetinmeyip kimin kendisine rakip olabileceğine karar vermeye başlamasıyla ortaya çıkar. Amaç kontrollü bir muhalefet yaratmak.
2: Özel'in Fransız medyasına yaptığı açıklamalarda dikkati çekenleri parça parça değerlendirelim. Düne kadar Erdoğan'ı diktatörlükle suçluyordu. Şimdi otoriter diyerek vites düşürmüş gibi görünüyor.
7: Ben size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
3: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
7: Evet, 23 Nisan'da.
3: Senin kendi şiir kitabın mıydı?
7: Ben yazmıştım.
3: Sen yazmıştın hem de. Aman yarabbim.
2: Ancak burada esas mesele Özel'in şaibeli kurultayda yaşananları dahi Erdoğan'a bağlamaya çalışması. Oysa tüm süreç milletin gözünün önünde cereyan etti.
8: Sırtındaki hançerlerle
9: arınacağız, arınacağız.
8: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Yine herkes biliyor ki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu ekosistem olmasaydı Özgür Özel'in şaibeli kurultayda Kılıçdaroğlu'nu devirmesi imkansızdı. Zaten yargı kararı koltuk değişimini şaibeli buldu. Özetle Özel tüm gerçekleri bilmesine rağmen hala içeride ve dışarıda tüm bu yaşananların Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden olduğunu iddia ediyor.
3: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz. ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorlar.
2: Özel'in çeyrek asırdır girdiği tüm seçimleri kazanan, milletin uğruna ölümü göze alıp sokakta darbecilerle çarpıştığı bir Erdoğan'ı diktatör, otoriter diye Batı medyasında karalayarak yol alması mümkün değil. Zaten anketlerde eriyen yeni parti gerçeği bu durumun en açık kanıtı.
3: Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz diyerek her fırsatta sizlerin yanında olduk.
2: Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
0: Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın yıllar önce hazırladığı 3 vasiyetin okunacağı dava ertelendi. Aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle duruşma 17 Aralık saat 9.30'a bırakıldı. Öte yandan adliye önünde yapılan açıklamalarda dikkat çekti.
10: Bir elbisem, cebimde de 170 lira param. Yeter de artar bile mutluluğa.
11: Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatının ardından merak edilen vasiyet süreciyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Vefatından önce tam 3 kere vasiyetini değiştiren İnanır'ın son vasiyeti henüz açıklanmadı. 26 Haziran 2026'da hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin açılma davası için aile fertleri bugün Beykoz Adliyesi'nde bir araya geldi. Sabah başlayan davaya İnanır'ın aile fertleri ve aile avukatı katıldı.
12: Tebligat ulaşmamış bazılarına, o yüzden haklı olarak Hakim Hanım 17 Aralık'a attı. Hikmet Bey'in söylediği gibi ama yani... Türkiye'nin hukuku var, Allah'ın da adaleti var yani.
11: Usta sanatçının bazı varislerine tebligat gitmemesi sebebiyle dava 17 Aralık saat 9.30'a ertelendi. Açıklamaları avukatı ve yeğeni Levent İnanır yaptı.
13: Vasiyetinin değiştiği, 3 kere değiştiğinden bahsediliyor ama ne kadar doğru?
12: Vallahi içeriğini bilmiyoruz. Değiştiği doğru da içeriğini bilmiyoruz. İçeriğini işte şimdi hakim hanımlar öğreneceğiz. Ama söylüyorum yani içerik ne olursa olsun. Adalet diye bir şey var tabii yani. 2015'te verdiği vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Dediğim gibi irade sorunu vardı Kadir Dayım'ın.
11: 8 kardeşli bir aileden gelen Kadir İnanır'ın kardeşlerinden yalnızca ağabeyi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu ve sanatçının çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Vasiyetin ne olduğuna ve ne zaman sonuçlanacağına dair gelişmeler 17 Aralık'ta belli olacak.

0: İstanbul'da iki ayrı noktada silahlar konuştu. Beykoz'da bir eve, Fatih'te ise bir iş yerine ateş açıldı. İki saldırının da şüphelileri kısa sürede yakalandı. Beykoz'daki saldırıda çalıntı motosiklet kullanıldığı ortaya çıktı. Fatih'teki olayın arkasındaysa eski bir husumet vardı.
1: İstanbul'un iki ilçesinde iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. İlk adres Beykoz'du. Örnekköy mahallesinde bir eve ateş açıldı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Saldırının ardından bölgeden uzaklaşan 20 ve 18 yaşındaki iki saldırgan tespit edildi. Şüpheliler olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Saldırıda kullandıkları motosiklet de bulundu. Kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Saldırganların iki farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirlendi. İkinci saldırı ise Fatih'teydi. Bir iş yerine ateş açıldı. Polis bu kez kamera kayıtlarının izini sürdü. İki şüphelinin olay yerine taksiyle geldikleri ve saldırının ardından yine aynı araçla kaçtıkları tespit edildi. İki şüpheli ve taksici yakalandı. Polisin çalışmasına göre saldırının nedeni eski bir husumetti. Şüpheliler genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Şile'de bir hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu trafikte kaosa neden oldu. Detayına bakalım. Deve kuşunun hayvanat bahçesinden nasıl firar ettiği bilinmiyor, ancak trafiğe çıkan deve kuşu sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda ilerleyen araçların arasında koşmaya başladı. Sürücüler panikle ne yapacaklarını şaşırdılar. Hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Cadde trafiğe kapatıldı ve kuşu yakalamak için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri uzun süre deve kuşunun peşinden koşturdu. Uzun süren çabaların ardından deve kuşu araçlara ve insanlara zarar vermeden yakalandı ve sahibine teslim edildi. Bursa'da bir tamircinin seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak araç üzerinde tamirat yapması görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yöntemle yapılan tamirat cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: İnsan değil mi o, yani maket falan değil mi o? İnsan o değil mi?
1: Kaputu açtı, motorun üstüne çıktı, seyir halinde aracın tamiratını yaptı.
2: Bu nasıl bir şey ya? Tövbe.
1: Trafikte şaşkına çeviren görüntünün adresi Bursa. Araç hareket halindeyken bir tamirci otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yaptı.
2: Paket falan değil mi o?
1: Araç ilerlediği sırada tamirci motor bölümünü kontrol ederek arızayı gidermeye çalıştı. Seyir halindeki otomobilin kaputunda tamirciyi gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşarken ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçtaki arızanın giderilip giderilmediği bilinmiyor, ancak tamircinin nasıl bir çalışma yaptığı birçok kişinin merak konusu oldu.
0: Şimdi ise İzmir'in Buca ilçesine gidelim. Zira kuru temizlemecilik yapan bir esnaf hesabında tanımadığı bir kişi tarafından yanlışlıkla aktarılan 83 bin lirayı sahibine iade edebilmek için seferber oldu efendim. Ancak paranın sahibine henüz ulaşılamadı.
3: Sonra biz kimin olduğunu öğrendik. Biz esnaf olarak küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim. Böyle bir alışverişimiz de yok kimseyle. Biz küçük bir esnaf olduğumuz için bizim için çok sıkıntılı bir durum olduğunu düşün, şaşırdım.
4: Hesabına para geldi, sahibini bulmak için yapmadığı kalmadı. İzmir'in Buca ilçesinde esnaflık yapan Murat Mercan, banka hesabına gelen bildirimle büyük bir şaşkınlık yaşadı.
3: Hesabımıza bir bildirim geldi. Açtığımda 83 bin lira bir para girişi olduğunu gördüm.
4: Para gönderen Ramazan Ahmet Kılıç Aslan isimli kişiydi. Bankaya gitti, Kılıç Aslan'a ulaşmak istediğini söyledi.
3: Bankaya gittim. Bankadaki görevli bana şunu söyledi. KVK kapsamında müşterinin bilgisini veremeyiz. Dolayısıyla bu hesabınızda hiç ellemeyin. parayı hiç harcamayın diye söylendi.
4: Kuzeninin tavsiyesi üzerine hesap geçmişini kontrol eden Mercan, parayı gönderenin eski müşterisi olduğunu fark etti.
3: Bir fark ettik, 19 Haziran'da Ramazan Ahmet Kılıç Aslan Bey bizim burada 400 liralık bir işlem gerçekleştirmiş. Dolayısıyla ben bu paranın bize emanet geldiğini düşünüyorum.
4: Esnaf Murat Mercan parayı gönderen kişiye sosyal medyadan ulaşmak istedi ama cevap alamadı.
3: Facebook, Instagram'dan kendilerine mesaj attım. Kendisinden hiç cevap alamadım şu ana kadar. Yani 3 gün geçmesine rağmen büyük bir para. Yani 3 askeri ücret değerinde bir para.
4: Duyarlı esnaf şimdi paranın sahibinin geri dönüş yapmasını ve parayı da ona teslim etmeyi bekliyor.
3: Bizim bu para değil, bizim alın terimiz parası değil. O abinin parası. Bize ulaşırsa biz de parasını geri teslim ederim. Vicdanımız da rahat olsun. 83 bin lira gönderdi.
0: İstanbul'da sıcaklıklar son günlerde yaklaşık 7-8 derece düştü. Yağışla birlikte sonbahar havası iyice belirginleşti efendim. Peki İstanbul'da hafta genelinde hava nasıl olacak? İstanbullular için sonbahar nasıl geçecek? İşte bu soruların yanıtına bakalım şimdi.
5: İstanbul'da sonbahar zamanı. Sıcaklık 8 derece birden düştü, güz başladı. Uzmanlar uyarıyor, şiddetli sağanak ve rüzgarlara dikkat. Güneş yüzünü İstanbul'dan çevirmeye başladı. Mega kentte sıcaklıklar son günlerde 7-8 derece düştü. Peki İstanbul'a kış erken mi geliyor?
6: Artık yaz mevsimi bitti. Yavaş yavaş sonbahar mevsimine giriş yapıyoruz. Havalar serinlemeye başladı. Tabii bu serinleme devam edecek. Gece ile gündüz arasındaki sıcak farkları artacak. Kuzeyli rüzgarlarımız artacak. Zaman zaman fırtınalı, gök gürültülü sağanak yağışlar söz konusu olacak. Yani kısacası artık sonbahar mevsimine giriyoruz. Yani serin hava artık bizimle beraber olacak.
5: İstanbul'da yer yer yağmur yağıyor, yer yer güneş açıyor. Peki bu hafta İstanbul'da havalar nasıl olacak?
6: Bugün yağışlı, yani yer yer, her yerde olmayacaktır. Cuma günü de yağış ihtimali devam ediyor. Cumartesiden itibaren parçalı bulutlu, pazar da aynı şekilde parçalı bulutlu. Pazartesi sıcaklarda biraz mevsim normalleri civarında görülecek önümüzdeki hafta diyelim. Yani işte sonbahar mevsimi başladı artık. Zaman zaman serin hava, biraz normalin bir derece üzerinde gibi. Yani sıcaklar 17 ile 26 derece arasında oynayacaktır.
5: Her sonbahar kış döneminde barajların alarm vermesi mega kent sakinlerini endişelendiriyor. Peki bu sene İstanbul'da güz nasıl geçecek? Kurak mı yoksa İstanbul yağışa doyacak mı?
6: Büyük bir metropol. Metropolün içerisinde veya bulunduğu alan içerisinde yağışlarda o kadar dışarıya göre, yani işte metropolün dış bölgelerinde yağan yağmur kadar kuvvetli alamayabiliriz. Ama tabii ki yağışlar yavaş yavaş kendini gösterecektir. Daha çok işte Eylül ayının son zamanına geliyoruz. Ekim ayından itibaren yağışlar biraz daha artış gösterecek. Kasım ayında da artık bu yağışların en iyi şekilde alacağımızı ümit ediyoruz. Öyle gösteriyor şu anda.
0: İstanbul Boğazı'nda 25. kez yelkenler açıldı. Kupa mücadelesine pes kesti efendim. Cadde Bostan açıklarında başlayan yarışlarda favoriler ilk günden iddialarını ortaya koyarken Türk medya ekibi de 41 tekne arasından genel klasmanda 5. sıraya yerleşti. Şimdi ise gözler Adalar Parkuru'na, ardından da İstanbul Boğazı'ndaki büyük finale çevrildi.
7: Dünyanın en iyi yelkencilerinin İstanbul'a gelip Türkiye'nin en iyi yelkencileriyle birlikte yarışmaları, ciddi bir rekabet içinde olmaları, İstanbul'un güzel manzarasında çok güzel organize edilen bir yarış. Bu çok gurur verici bir şey. Bosporus Cup Avrupa'nın en önemli 3-5 yarışı arasına girdi. İnşallah cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda asıl güzel şölen cumartesi günü başlayacak.
8: Çeyrek asırlık yelken heyecanı İstanbul'da başladı. Bosporus Cup'ın 25. yılında mücadele nefes kesti. İstanbul açıklarında yelkenler kıran kırana mücadele etti. Favoriler ilk günden zirve yarışındaki yerini aldı.
9: Kıyasıya bir mücadeleydi. Bizim takımımız, Türk Medya takımı, henüz ilk yarışması bu. Çok kısa sürede iyi bir aşama kaydettik. Bugün de bunun meyvesini aldık. Çok güzel bir sonuç elde ettik. 41 tekne arasında genel kategoride 5. olduk. Kendi kategorimizde de çok, orada da üst

0: segment yarış rekabet ettiğimiz rakiplerimiz olmasına rağmen orada da dördüncülüğü elde ettik. Güzel bir yarıştı.
1: 41 tekne farklı kategorilerde saniyelerle yarıştı. Bulgaristan'dan katılan About Time ilk sırada yer alırken Türk yelkeninin iddialı isimleri zirveyi takip etti.
2: Favori tekneler yine beklentileri karşıladılar. Bulgaristan'dan katılan çok güzel bir Swan 42 tipinde bir tekne var. Onlar şu anda iki yarış sonunda birinciler. Sonra Türk yelkenciler Levent Peynirci ve Doğu Arı başta. Hemen onun arkasından ikinci ve üçüncü geliyorlar. Diğer favoriler Orient Express. Bir Rus teknesi daha. Onlar da dördüncü ve beşinci. Bu şekilde 42 tekne sıralandı. Yarın yarışlar devam edecek.
1: Bosporis Cup kurucusu Orhan Gorbon, Avrupa'nın önemli yelken organizasyonlarından biri haline gelen yarışın dünyanın önemli yelkencilerini İstanbul'da buluşturduğunu söyledi.
2: Evet, IRC ve ORC dediğimiz iki kategori var. O kategorilerin içinde de dörder sınıf var. Yani toplam 8 farklı kategori var. 40'tan fazla tekne var. Tekneler boyutlarına göre kategorileri değişiyor. Ama favori tekneler yine çok iyi başarılı oldular bugün.
1: İlk günün dikkat çeken sonuçlarından biri de Türk Medya ekibinden geldi. İlk kez bu organizasyonda yarışan Türk Medya teknesi 41 tekne arasında genel klasmanda 5. oldu. Kendi kategorisinde ise 4.'lüğü elde etti. Ekipte yer alan sporcular zorlu yarışın ardından hem gururu hem de heyecanı birlikte yaşadı.
3: Birinci gün çok güzel geçti. İlk yarışımızda 4. olduk. Gerçekten beklediğimiz bir dereceydi. Hava da çok güzeldi. İkinci yarışta biraz daha rüzgarın esmesiyle beraber performansımızı da arttırdık ve güzel bir yarış çıkarttığımızı düşünüyorum. Yarın çok çok daha iyi olacak.
4: Çok zorlu, çok heyecanlı ama bir o kadar da keyifli geçti bizim için. İlk defa Türk Medya ekibi olarak böyle bir organizasyonda, yarışmada yarışmak bizim için gurur vericiydi. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Yaptığımıza da inanıyorum. Yarın ve bir sonraki yarışta daha iyisini de yapacağımıza inanıyorum.
1: Bosporus Cup'ın 25. yılında şampiyon. Boğaz'daki nefes kesen yarışın ardından belli olacak.
5: Bu haberle birlikte moderatör sabaha ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Ama siz bir yere ayrılmayın. Zira bizim hemen ardımızdan analiz sentezli Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme
1: son derece gerekiyor. İyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak

0: Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi
1: Evet.
0: dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar. Neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar Analist Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'la görüşecek. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir toplantı, diplomasi trafiği içinde Trump'la görüşmesi değil, bulunduğu yerde Trump'la görüşmemesi haber değeri taşıyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 22 Eylül'de bir araya gelecekler. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi bu açıklama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantısı tarihinde. Evet, 131 fonun tasfiye mekanizması belli oldu. Dün en çok konuşulan konulardan biriydi. Fon şirketinde yaşanan sorundan sonra Finansal İstikrar Komitesi bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan önlemler geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önlemler geldi. Ve SPK, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın tasfiye edileceğini söyledi. Biraz sonra da daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması, 48 kişi hakkında yurt dışı yasağı var. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 48 kişi hakkında yurt dışı yasağı getirildi. Sosyal medyada da spekülasyon yapan onlarca hesap kapatıldı. Kozinoğlu'nun ölümünde suikast izi. Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Evet, dünyaya açılan 6. gurur kapısı İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti de açılıyor. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi

kapasitesi ve operasyonel verimliliğini artıracak olan 4. ana pist bugün gerçekleştirilecek. Törenle artık hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği açılışta havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya ulaşmış olacak. Evet, ev sahibi İstanbul İspanya Süper Kupa maçları İstanbul'da gerçekleşecek. 2 Şubat'taki yarı final maçı Fenerbahçe'nin stadında, 3 Şubat'taki yarı final karşılaşması ise Beşiktaş'ın stadında, final müsabakası da Galatasaray'ın stadında oynanacak diyelim. Evet, biraz önce aktardık. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarıyla ilgili artık biraz daha süreç belirlendi gibi görünüyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esasları belirlendi. Peki nasıl olacak? Tera portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarındaysa Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Yatırımcıların mutabakata yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılıyor olacak. 17 Eylül 2026 tarihli bültenle tasfiye edilmesine karar verilmişti, hatırlayacaksınız, ama nasıl olacak konusu soru işaretiydi. Herkesin merak ettiği konuydu. Nasıl yürütüleceğine ilişkin ilk açıklamada geldi. Tabii detayları daha sonra daha fazla öğreniyor olacağız, ama SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Kapital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy, Buls, Hedef, Pardus gibi, Pusula gibi şirketlerin kurucu olduğu fonların portföy saklayıcısı ise Ziraat Bankası tarafından görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesiyle yetkilendirilmiş oldu.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 48 kişi hakkında yurt dışı yasağı getirirken sosyal medyada da spekülasyon yapan onlarca hesap kapatıldı. Adli işlemler devam ederken Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı ve Emre Tezmen'le Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Operasyonlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılmıştı. Yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medyadan da spekülatif yayınlar yapan hesaplara da engelleme kararı geldi. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun takibine takılan hesapların doğrudan ya da dolaylı olarak piyasa dengesini bozmayı hedeflediği belirlendi. Yatırımcı algısını kasıtlı olarak yönetmeye çalışan adresler tek tek listelendi. Dosyayı inceleyen İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen tam 246 sosyal medya hesabına ve linke erişimin engellenmesine karar verdi. Evet, aynı zamanda bir sıcak gelişme var. Hemen onu da aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürley'in paylaşımında adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısmı fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur diyor. Biraz önce aktardığımız haberin detaylarını aktarıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar, tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır diyor Akın Gürlek. 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı olduğunun altını çiziyor Adalet Bakanı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resmen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında da yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesine karar verilmiş, kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamındaysa sosyal medya üzerinden sermaye piyasa manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır diyor Adalet Bakanı. Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri adli makamlarımızca titizlikle takip edilmektedir. Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlemiştir diye bilgilendiriyor. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerde haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir diyor. Yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek. Evet, bilgiler de güncellenmiş oldu. 4 şüphelinin tutuklandığı ve 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı geldiğini bildiriyor Akın Gürlek. Aynı zamanda da sosyal medya 246 sosyal medya hesabı hakkında da İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesine karar verilmiştir diyor yaptığı paylaşımda. Evet, şimdi hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Mustafa Daş'tan günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Arif Hakkı Ektar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. Dünden bu yana işte piyasalarda ne yazık ki bir çalkalanma durumu söz konusu. Şimdi de o gelişmeleri aktararak başladık. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bugün gerçekleştirdiği paylaşım da bununla ilgiliydi. Sizden de bir değerlendirme alarak başlayalım. Buyurun.
1: Şimdi dünden beri sosyal medya üzerinde bu piyasalarla alakalı ve özellikle gerçekleştirilen soruşturmalarla alakalı pek çok dezenformasyon olan içerik aslına bakarsanız paylaşılıyordu. Bu noktada acaba bir adım atılır mı? Bu dezenformasyona yönelik içeriklerle alakalı bir soruşturma başlatılır mı? Bu hesaplara erişim kapatılır mı diye aklımızda bir soru işareti vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soru işaretlerini giderdi. Hani içimizi de rahatlattı. Çünkü bu tarz içerikler biliyorsunuz yalan haber çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Doğru haberi yaymaksa çok daha fazla zaman alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek başlatılan soruşturmalara ilişkin verdiği detaylarda 246 yalan içerik paylaşan ve özellikle sermaye piyasalarına ilişkin dalgalanmaları hedef alan, bu konuyla alakalı olup olmadık haberleri yayan hesapların erişime kapatıldığı bilgisini paylaştı. Bu önemli bir gelişmeydi. Diğer taraftan tabii ki piyasaları hedef alan, vatandaşın cebindeki 1 lirayı hedef alan, vatandaşın dişinden, tırnağından arttırdığı o yastık altı birikimini hedef alanlara yönelik de soruşturmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. 4 şüphelinin tutuklandığı bilgisi burada önemli noktalardan bir tanesi. 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu da önemli noktalardan bir tanesiydi. Ponzi benzeri yatırım sistemleriyle alakalı soruşturmalar biliyorsunuz. Geçmişte de pek çok kez bu tarz soruşturmalara zaten şahit olduk. Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan haksız kazanç elde edenlere izin vermeyeceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu önemliydi Elif Hakkı Ektar. Tabii soruşturmalar devam ediyor. Şimdi gözaltılar var, tutuklular var. Ancak bu soruşturmaların da önümüzdeki günlerde daha fazla derinleşmesi de bekliyor. Bunu da belirtelim. Yani sadece bununla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde şu anda gözaltında alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak bu zincire daha yeni halkalar da eklenecektir diye düşünüyoruz.
0: Evet. Tabii yaşananlar her anlamda sizin de altını çizdiğiniz işte insanların o birikimlerini birazcık daha ellerinde tutabilmek, arttırmak için.

0: için yaptığı ve bizim de işte sürekli burada finansal okuryazarlık, finansal özgürlük diye bahsettiğimiz şeylere biraz yönelim varken, insanlar öyle yönetmeye çalışırken bu oluşan güvensizlik tabii üzücü oluyor. Bu anlamda dün de analiz sentez sırasında, aynı zamanda reel ekonomi sırasında konuklarımızla da değerlendirdik. Bugün akşam gazetesinin de manşeti, yapısal bir sorun yok, sınırlı bir kriz söz konusu ve bunun içinde gerçekten çok hızlı bir şekilde müdahale geldi. Borsa tarafında da olumlu yansımasını gördük. O fonlarla ilgili gelen konunun detayları da çok daha rahatlatıcı bir şekilde aktarılacak, ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda geldikçe biz de izleyenlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturmasında da bu arada o hesaplara erişim getirildiğini siz de altını çizdiniz. Bir de günün sıcak gelişmesi var Mustafa Daş'tan. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına yönelik bir soruşturma daha başlattı. Bir operasyon daha gerçekleşti. Onun detaylarını alalım. Buyurun.
1: 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Bu 18 şüpheli böyle genel itibariyle kendisini fenomen olarak tanıtan, sosyal medya ünlülerinden oluşan bir, aslına bakarsanız şüpheliler grubundan bahsediyoruz burada. Zaten daha öncesinde pek çok kez uyuşturucu mücadele kapsamında biliyorsunuz arda arda operasyonlar gerçekleştirildi. Gerek sosyal medya ünlüleri olsun, gerekse de konvansiyonel medyanın bugüne kadar parlattığı isimler olsun. Bunların hepsinin içerisinde bulunduğu şüpheliler tek tek gözaltına alınmıştı. Şimdi burada kimler var dikkat çeken? Mesela Aras Bulut İynemli son zamanlarda yıldızı parlayan oyunculardan bir tanesiydi. Bu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerin arasında. Diğer taraftan işte kendisini şarkıcı olarak tanıtan Sefo, Melis Sezen, yine oyuncu Melis Sezen ve eski milli futbolcu Galatasaray'ında eski unutulmaz futbolcularından Hasan Şaş'ın ismini yer alması tabii bu noktada dikkatleri çekiyor bu 18 şüphenin içerisinde. Tabii şunu da söyleyeyim, masumiyet karinesi diye bir şey var. Yani bunu şüpheliler gözaltına alındılar diye bunlar uyuşturucu kullanıyordu, uyuşturucuya yer temin ediyorlardı gibisinden bir durum söz konusu değil. Bu nasıl belli olacak? Şimdi testler gerçekleştirilecek. Testler yapıldıktan sonra da ve aynı zamanda adreslerinde aramalar var. Adreslerde aramalar gerçekleştiriliyor. Adreslerdeki aramalarda ve daha sonrasında gerçekleştirilecek olan madde testleriyle beraber söz konusu şüphelilerin uyuşturucuyla olan ilişkisi de ortaya çıkmış olacak Elif Akkaya Kutar. Bunlar müstakil soruşturmalar, müstakil operasyonlar değil. Yani bunu tek başına ele alamazsınız. Daha önceki operasyonlarda kesinlikle bazı bilgiler, belgeler, bazı deliller elde edilmiştir. Bazı işaretler vardır söz konusu şüphelilere ilişkin. Ve buna yönelik olarak da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçip bu operasyonu gerçekleştirdi. Önemli bir operasyon, önemli bir soruşturma. Ve bu operasyon soruşturma neticesinde de aslına bakarsanız bu ekranlardan da ekranlarında ve aynı zamanda bu ünlüler dünyası denilen camianın da bir temizlenmesi gerekiyor. Bu da aslına bakarsanız buna yönelik atılan adımlar arasında yer alıyor. Mesela Hazal Filiz Küçükköse yine isimlerden bir tanesi. Anıl Durmuş isimlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlarım zaman zaman o isimleri alttan da akıtıyorlar. Ekranın hemen altından da akıtıyorlar. Bakalım soruşturma neticesinde hangi belge ve delillere ulaşılacak. Hep beraber takip edeceğiz.
0: Evet, Mustafa Daş'tan şimdi önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler'de zirve var. Ve tabii sadece zirve değil, liderlerin diplomasi trafiğine de ev sahipliği yapacak Amerika Birleşik Devletleri. Tom Barak'tan da bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'la görüşeceğine ilişkin.
1: Şimdi BM zirvesi Türkiye açısından çok önemli. Yani bu konu başlığı benim sizin ekonomi başlığındaki rahatlığınızdaki rahatlığım gibi bir rahatlık. Çünkü burası benim alanım. Direkt kendi alanımda konuşacağım. Şimdi Birleşmiş Milletler zirvelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu zamana kadar hep çok proaktif kullandı. Yani sadece Birleşmiş Milletler zirveleri değil, NATO liderler zirvesi olsun, katıldığı her zirve. Bakın en son Şangay'daydı. Şangay'da mesela Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan için buralar diplomasi sahalarının böyle artık en üst seviyesi ve ABD Başkanı Donald Trump'la da bir görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Buradaki görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, NATO Liderler Zirvesi'nde hatırlarsanız ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ifadesi vardı bu F-35 meselesiyle alakalı. F-35 meselesinde gelinen aşama ki orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump için şunu söylemişti. Trump verdiği sözü tutar demişti. Şimdi ikili NATO Liderler Zirvesi'nden sonra tekrar bir araya gelecekler. Bu kez New York'ta bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35'lerle alakalı meseleyi de burada masaya getirmesi bekleniyor Türkiye-ABD ilişkilerinde. Bunun haricinde tabii ki özellikle bazı noktalarda Türkiye'ye yönelik ambargoların devam ediyor olması, işte özellikle savunma sanayiyle alakalı alanlarda bazı adı ambargo değil ama tarzına baktığınızda da bazı kısıtlamaların olduğunu görüyoruz. F-35 bunların başlıklarından bir tanesiydi. Diğer alt başlıklarda da yine yumuşama sürecinin hızlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında. Bunları bir kenara bırakalım. Terörle mücadele mevzu önemli. Özellikle FETÖ'yle mücadele mevzu önemli. Türkiye biliyorsunuz hain darbe girişiminin hemen ardından FETÖ'cülerin iadesine ilişkin ABD makamlarına pek çok belge gönder. Hatta pek çok ifadesi bile az kalır. Neredeyse tırlarca belge gönderdik biz Amerika Birleşik Devletleri'ne bu noktada. Cevaben herhangi bir somut adım atıldı mı? Hala o somut adımları göremiyoruz. O somut adımlarla alakalı Türkiye'nin bir beklentisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu da yine gündeme getirmesi bekleniyor. Diğer taraftan küresel bölgesel meseleler. ABD-İran savaşı, Hürmüz'deki gerilim, Babil Mendeb'in kapatılması, Babil Mendeb'deki krizin tüm dünya ekonomisi, tüm dünya lojistiğine aslına bakarsanız tamamen vurması, etkilemesi durumu yine masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak. Eğer ki Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne kadar Babil Mendeb'de ya da Hürmüz'de ekstra bir durum gerçekleşmezse bu da önemli başlıklar arasında yer alacak Elif Hakkaya Kutar. Şimdi New York diyoruz, Birleşmiş Milletler Zirvesi diyoruz. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz kesin hatırlayacaklardır. New York'ta bir Türk evi var. O Türk evi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman Amerika'yı ziyaret etse diplomasinin kalbi, diplomasinin merkezi haline gelir. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapmayacağını, aynı zamanda BM zirvesine katılan diğer liderlerle de birer görüşme gerçekleştireceğini belirtelim. Diğer taraftan bir parantez açalım. Sözü size bırakmadan önce genel kurula Mahmut Abbas da katılacaktı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da katılacaktı. Ancak bakın dünya siyasetini şu an nasıl bir hal aldığını çok net gösteren tablolardan bir tanesi. Mahmut Abbas'a ABD vize vermedi. Mahmut Abbas vize alamadığı için genel kurula gelemiyor. Birleşmiş Milletler genel kuruluna gelemeyecek. Orada hitap edemeyecek. O noktada Mahmut Abbas'a sadece video konferans yöntemiyle katılma izni verildi. Bir devlet başkanı, ne olursa olsun bir devlet başkanı başka bir ülkede Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidip orada kendisini savunma hakkından mahrum bırakılıyor. Ülkesini savunma hakkından mahrum bırakılıyor. Vize verilmiyor. O zaman soru şu, gerçek İsrail acaba hemen yanı başımızdaki mi yoksa Pasifik'in diğer ötesinde mi?
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Kısacık bir aradan sonra yeniden karşınızda olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Parampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Bu bölümde elbette konuklarımızla olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız ama öncesinde sıcak bir noktaya gideceğiz. Şimdi Analiz Sentez'in ilk bölümüne Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamaları aktararak başlamıştık. Fon ve pay piyasasında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli açıklamalarda bulunmuştu bu sabah. Son detayları da 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada, günaydın, kolay gelsin diyeyim ve sözü hemen sana bırakayım.
1: Elif Akkaya Kuter, burada Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar ve bununla birlikte yatırımcıların hak birikimlerinin korunmasına ilişkin kendisi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklamada şunu ifade etti ki soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Bürosu'nca yapıldığını belirtti. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazıldığı ve son olarak da geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca da yeni başvuru yapıldığı belirtildi. Burada adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucunda SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu toplamda 4 şüphelinin tutuklandığı bilgisini paylaştı. Zaten dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan buna ilişkin bir açıklama yapılmıştı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulandığı belirtildi. Bununla birlikte mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlığı değerleri hakkında da tedbir kararının verildiğini açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii açıklamasının devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

0: tarafından resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi. Kararın uygulanması amacıyla da Siber Güvenlik Başkanlığı'na bu kararın gönderildiği belirtildi. Diğer bir yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamındaysa sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı ve bu kapsamda da 16 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri adli makamlarca titizlikle takip edildiği belirtildi. Bununla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu yıl işlem hacmi ve hisse piyasalarında yani hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine de yürütülen soruşturma kapsamında da 41 şüpheli hakkında da iddianame düzenlendiği belirtildi. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı da adli işlemlerin yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek dakikalar önce sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamasında da burada sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar ile yatırımcıların hak ve birikimlerinin korunmasına ilişkin yaptığı bir açıklamaydı. Açıklamanın detaylarını sizlerle paylaştık Elif Akkaya-Kutaş.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman'a. Ada'nın adliyede nöbeti sürüyor. Oradan gelişmeler oldukça da bize aktarmaya devam edecek diyelim ve hemen konuklarımıza günaydın diyelim. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palavi bu kez stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık, günaydın.
2: Teşekkürler Elif Hanım, yayınlar, hoş bulduk.
1: Evet, aynı zamanda da Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer hocam, günaydın. Siz de hoş geldiniz. Çok güzel görünüyorsunuz.
3: Teşekkür ediyorum
1: Elif Hanım. Evet hocam, hemen başlayalım. Şimdi dün yaşananların ardından her bir taraftan alınan önlemle biraz işler yoluna girmiş gibi görünüyor. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan önlemler geldi. Zaten sabah saatlerinde finansal komite toplanmıştı. Dolayısıyla biraz toparlandı. Fonun tasfiyesi halinde haklar neler olacak? En büyük soru işaretlerinden biriydi. O soru işaretleri de kalkacak gibi görünüyor. Tera portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketlerinin fonlarında da Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek hocam. Dün ve bugün yaşananlarla ilgili şöyle sizden daha anlaşılır. Ne yaşadık, bizi bir dinleyelim.
3: Evet, yani bu aslında piyasalarda uzun süredir bazı analistlerin ve yorumcuların uyarıları vardı devam eden. Çünkü bazı yatırım fonlarında maalesef az sayıda hisse tutarak, daha kapalı yani dolaşımı düşük hisseleri tutarak fiyatlarda aşırı iyimserlik ve aşırı şişikliğe bağlı portföylerin getirileri diğerlerinden oldukça ayrışıyordu. Ve tabii yani Kenneth Galbraith'i analım hep beraber. John Kenneth Galbraith 1990'da yazdığı işte Finansal Coşkunun Kısa Tarihi kitabına da atıfta bulunursak, işte bu yeni bir finansal inovasyon olarak nitelendirildi. Yani işte şu soru sorulduğunda, niye diğer fonlar bu getiriyi kazanamıyor diye sorulduğunda, işte bunlar yeni bir finansal inovasyon ya da işte yeni bir yenilik ve buna bağlı çok yüksek getiriler sağlanabiliyor diye gerçekliği sorgulanmadı açıkçası. Ve oldukça fazla sayıda yatırımcıya ulaşıldı. Fon büyüklükleri tabii yeni gelen katılımcıların da yatırdıkları sermayelerle çok büyüdü. Ve en sonunda işte MSCI gibi kuruluşlardan Türkiye Borsası ile ilgili uyarılar gelmeye başladı. Geçen sene aslında Kasım ayında 2025'te Mehmet Şimşek'in de işte borsayla ilgili açıklamaları oldu. Biraz da bir önlemler konusunda belki daha hızlı davranılabilirdi. Ama sonuç itibariyle işte bu sorun, yani MSCI'ın aslında dikkat çektiği, daha önce bazı analistlerin dikkat çektiği sorun,

0: Geçtiğimiz günlerde artık piyasadaki yatırımcılar açısından da daha net görülüp algılanır hale geldi ve borsada gelen işte yoğun satışlarla beraber ve fonlardaki yatırımcıların paralarını geri alma talepleriyle beraber maalesef bazı fonlar temerrüte düştü ve bunun üzerine de tabii hem SPK hem Merkez Bankası hem Maliye Bakanımız çeşitli tedbirlerle, önlemlerle bu sorunu diyelim, yani oldukça büyümüş olan bir sorunu çözme konusunda somut adımlar attılar. Tabii yani biraz gerçi finansal hafıza çok kısa Elif Hanım, ama biz benzer durumları işte daha önce bankerler vardı 80'li yıllarda, Özal döneminde bankerler döneminde yaşadık. Daha sonra 1994 kriziyle beraber işte Türk Invest yaklaşık 10-12 aracı kurum yine ve 3 banka gitmişti. Yani Türkiye'de biz maalesef bütün dünyada olduğu gibi belli aralıklarla bu şekilde sıkıntıları yaşıyoruz. Burada tabii yatırımcının daha bilinçli olması ve her şeyden önce yatırımcının kendi parasını, kendi tasarruflarını emanet ettiği işte yatırım araçları konusunda daha dikkatli, daha fazla bilgiye de karar verici konumda olması son derece önemli.
1: Hadim Hocam, buyurun sizden de dinleyelim.
2: Şimdi Elif Hanım, biz genellikle ekonomi sosyolojisinden bahsederken hocam da o minvalde bir tablo çizince aklıma geldi. Liberal ekonomiden çok fazla vurgu yaparız. Liberal ekonomide devletin etkisi vardır ama özel sektör devletin etkisinden böyle çok etkilenecek şekilde ilerlemez. Şimdi kapitalist düzen içerisinde liberal ekonomiye baktığımızda bizde de özellikle bunun bir parçası var. Sermayenin özellikle kendisinin sahip olduğu ağ kontrol biçimine baktığımızda devletin de belli bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Hatta şimdi az önce ben de not aldım. Hani bazı fonların Ziraat Bankası tarafından yürütülme meselesiyle alakalı olarak tam aslında liberal politika dediğimiz aşamaya gelen o aşamanın devlet tarafından dolaylı olarak yani doğrudan değil dolaylı olarak kontrol edilme biçiminin burada karşılığını görüyoruz. Burada ben sabah Sayın Bakanımızı dinlerken özellikle Türkiye yüzyılı vurgusundan aslında yola çıkarak bunu söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz siyasette birçok alanda o yüzyılın etkisini görüyoruz. Bunun biz ekonomiye yansımasının olacağını da biliyorduk. Yani büyüyen bir sistem var. Bu sistemin de beslendiği bir ekonomik ekosistemi var. Bu ekonomik ekosistemin kontrol edilmesi lazım. Çünkü az önce sizin başlangıçta ifade ettiğiniz hani neler oluyor sorusunun karşılığı biraz da burada. Bazı şeylerin anladığım kadarıyla toparlanması lazım. İşte bazen bakıyorsunuz çok fazla manipülasyon yapılıyor. Borsa çöktü, şöyle oldu, böyle oldu. Halbuki tam tersine ben burada üç tane kavram üzerinde duruyorum. Biri piyasa güveni, biri likidite sorunu, biri de kontrollü tasfiye. Şimdi bu piyasa güveni öyle bir şey ki dijital mecrada özellikle makro ve mikro ekonominin kontrol edilmesi çok zor. Burada bir piyasa düzeni sağladığınızda girişleri kontrol etmiş ve onu yönlendirebilme şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Ama likidite sorununu aşabilmek için o piyasa düzenini bir şekilde likiditeye taşımak lazım. Bazen şey diyorlar işte likidite kayboluyor, eksiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ama bunun dijital dünyada kaybını önlemek için aslında bahsettiğimiz o kontrollü ben denetimli olması gerektiğini söylüyorum liberal vurgusunda. Son meselesi de kontrollü tasfiye. Esas mesele bu. Yani devletin üzerinde durduğu temel konu. Hani hocam az önce yatırımcıların yanlış yönlendirilmesi ifadesinden bahsetti. Bunu biraz daha makro düzeyde düşündüğümüzde çok büyük girişlerin olduğunu biz biliyoruz borsaya. Burada o kontrollü tasfiye aslında kontrol dışında kalanların bir şekilde sistemin dışına itilmesi. Çünkü her ekonomik sistemin kural çerçevesi var. Bu kural çerçevesi bir neticede devlet tarafından belirleniyor. Ve sosyal devlet politikası da böyle işliyor. İkinci meseleye geldiğimizde, şimdi finansal işlemler birincil adımda özellikle bu borsa meselesinde. Yine sonrasında üçlü bir sistem geliyor. Para aklama, terörizm finansmanı ve dijital ortamda piyasa davranışı. Biliyorsunuz özellikle bu paranın kontrolü açısından bazı mekanizmalar kontrol edilemiyor. Sosyal medya üzerinden bile hatta bu yapılıyor. Burada da o terörizmin finansmanı kısmı işin içerisine giriyor. Anladığım kadarıyla bu yapılanlar edilenler yani işte az önce bahsettiğimiz o ayrıntılar mesela Ziraat Bankası'nın

0: fonu yönetme biçimi, finansal sistem, dijital bilgi ve adli soruşturmanın üçünün beraber işletilmesi. Bahsettiğimiz bu liberal ekonomik sistemde kontrolü devletin dolayısıyla dolaylı bir biçimde sağlaması. Direkt değil, dolaylı bir biçimde sağlaması ki bu zaten olması gereken bir şey. Bunu yapmadığınız zaman hem bir taraftan işte borsadaki ciddi manipülasyonlar oluyor, hem yanlış yönlendirmeler oluyor, hem de gerçekten çok ciddi kayıplar oluyor. Ama devletin burada o ekonomik sistemde, ben ekosistem diyeyim ama bunu bazen eko dediğimizde çevre kavramında anlıyorlar. Ekonominin ekosistemi, yani örgütlenme biçiminde devletin kontrol sürecinin dolaylı bir biçimde müdahalesi şu an görünüyor. Bir taraftan hani bütün bunları destekleyecek esas gelişme de var biliyorsunuz. Yani petrol krizi var. Evet. Bir taraftan işte dizeldeki dalgalanmayı Trump bile dile getirdi. Şimdi bu bir, yani Husilerin ortaya koyduğu bir tablo var ve ticaret yollarında ciddi sıkışmalar var. Ve işte piyasaya egemen olmak isteyen Çin, sonra Rusya'nın Avrupa üzerindeki baskısı. Biz bunları böyle konuşuyoruz ama bunlar da o makro ekonomik sistemin bir parçası. Bütün bunların içerisinde devlet nerede diye sorusu, İşte bugün karşılaştığımız tabloyu ortaya çıkartıyor. Ben yani beğeniyorum bu yöntemi de. Şeffaf, sürdürülebilir ama bir taraftan da güven verici bir piyasa düzeni sağlıyor. Anladığım kadarıyla sürecin özeti biraz böyle.
1: Evet, evet. Hocam eklemek istediğiniz var mı? Dün hiç konuşamadığımız FED'e geçeceğiz. Dün tabii bu gelişmeler yaşanınca daha çok yoğun olarak bunu konuştuk. Var mı eklemek istediğiniz hocam?
2: Yani şunu söyleyeyim, hocama ben de katılıyorum. Bakın şimdi bu yaşananlardan sonra ben biraz sosyal medyada işte haberleri takip edip yorumlara baktığımda pek çok kişinin bundan sonra asla fonlara para yatırmayacağıyla ilgili yorumları da gördüm. Yani finansal sistem aslında bu şekilde çok büyük zarar alıyor. O yüzden bu tarz diyelim, kriz diyelim, yani bu tarz maalesef kötü durumların veya krizlerin oluşmadan, olmadan engellenmesi, finansal sistemin sürdürülür bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve yatırımcının güveninin tesisi ve tasarrufların artması açısından da son derece önemli elbette.
1: Evet. Şimdi hocam gelelim FED'e. FED Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırdı. 25 bas puanlık faiz artırımı beklentisi vardı ama tabii ki yine de bir küçük de olsa arttırmayacak, sabit bırakacak beklentisi de vardı ama oy birliğiyle alınan bir 25 bas puanlık artırım kararı geldi. Şimdi Walsh'un açıklamaları önemliydi. Enflasyonda riskler yukarı yönlü dedi. Aslında ekonomi ben geldiğimden bu yana iyi gidiyor. 10 yıllık tahvil getirisinin ekonominin güçlenmesi nedeniyle yükseldiğinin altını çizdi ama enflasyon bir problem olmaya devam ediyor dedi. Şimdi hem Walsh'un bu şahin açıklamaları, şahin duruşu daha mı fazla güven veriyor? Çünkü şimdi Trump getirdiği için ve işte çok iyi olacak, çok iyi olacak diye sürekli altını çizdiği için acaba FED bağımsızlığını kaybedecek? Trump ne istiyorsa başkan öyle mi yapacak soru işareti vardı. Bu soru işareti bu kararla büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu hocam. Hem onu soracağım, şahin duruş piyasalara güven mi verdi? Hem de şimdi yılın ilerleyen dönemleri içinde diyor ki 18 üyeden 16'sı bu yıl sonuna kadar bir 25 bas puanlık faiz artırımı daha olmalı. O olursa nasıl olur?
2: Bank of Japan de Japon Merkez Bankası da dün faizleri %1.2 çekti. Dolayısıyla Fed'in bu kararı aslında bence de piyasalara güven verme açısından piyasaların daha stabil bir seyri takip edebilmeleri açısından son derece önemli. Bu yani şahin açıklamalar aslında Trump'a rağmen bu şahin açıklamalar kurumların işte veriye dayalı ve piyasa beklentileriyle uyumlu bir politika sergilediklerini ve sergilemeye devam edeceklerini de gösteriyor. Walsh'un açıklamaları da o yönde ve ben de sene sonuna kadar 25 bas puanlık bir faiz artışı daha bekliyorum açıkçası. Büyük bir ihtimalle işte yani önümüzdeki toplantıda falan faiz oranları işte 4-4.25 aralığına çekilecek gibi gözüküyor şu

0: hatta. Çünkü Walsh çok doğru şeyler söylüyor ve diğer komite üyeleri. Enflasyonda yukarı riskler, yukarı yönlü riskler son derece artmış bir vaziyette. Hız kesmeden devam ediyor. Özellikle işte İran'la ilgili gerilim son derece belirsiz. Bu arada hocamın da biraz ifade ettiği gibi, biraz önce ifade ettiği gibi jeopolitik riskler, işte Husiler devreye giriyor, Rusya, Ukrayna gerilimi, dizel fiyatlarındaki artış, yani Amerika'da gelen enflasyon verileri de çok sevimli değildi, geçen ay gelen enflasyon verileri. Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz oranlarını artırdı. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını artırdı. Böyle bir ortamda Fed'in faiz oranlarını sabit tutması açıkçası hem Fed'e hem Amerikan ekonomisine de ve doğal olarak da bir dolara karşı güven kaybına sebep olacak. Tabii doların, yani dolara karşı güven kaybı aslında dünyada hem ticari anlamda hem ekonomik anlamda bir kaos yaratıyor. O yüzden yani şu an işte bütün ticari alışverişlerde ve işte merkez bankalarının rezervlerinde tabii doların büyük bir payı var, büyük bir önemi var. O yüzden doların stabil olması dünya ekonomileri ve ticaret açısından da çok daha aslında öngörülebilir bir ortamı da sağlıyor. O yüzden Fed'in kararını son derece olumlu buluyorum. Sene sonuna kadar 25 bas puanlık bir faiz artışı daha yapması gerektiğine inanıyorum. Bu da tabii bizim merkez bankamızı biraz zorlayacak. Çünkü işte Ekim ayında beklenen bir yaklaşık 100 bas puanlık faiz indirimi var. Yani piyasalarda böyle bir beklenti hakim. Hatta sene sonuna kadar işte bir 100 bas puan daha faiz gerçekleşip seneyi %35'lik bir politika faiziyle kapatacağımız yönünde piyasa beklentileri oldukça güçlü. Fakat bu tabii, yani bu gelişmeler hem Japonya Merkez Bankası'nın hem ECB'nin daha faiz artışına devam edecek olması, Fed'in faiz artışını sürdürecek olduğu görüntüsü şu anda piyasalarda hakim olan, bizim Merkez Bankamızın da aslında bu faiz indirimiyle ilgili patikasını biraz zorlaştırıyor gibi gözüküyor. O yüzden belki Ekim ayında 100 bas puan değil ama belki bir 50 bas puanla Merkez Bankası bir deneme yapabilir diye düşünüyorum. Bu en son yaşadığımız tabii fonlarla ilgili sıkıntı da maalesef işte Türk insanının yani biraz da alışkanlıklarına da eski alışkanlıklarına da dönerek İşte Türk lirası yerine daha fazla dolar, daha fazla altın tutma talebini artırıyor olabilir. Faizler daha hızlı bir şekilde düşürüldüğünde. O yüzden Merkez Bankası, yani bizim Merkez Bankamızın önünde zorlu bir dönem var açıkçası sene sonuna kadar. Büyük merkez bankalarının faiz artırdığı bir dönemde faiz indirimi yapmak biraz hem kurlar açısından hem daha riskli olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii Kevin Warsh bu durumda Trump'la karşı karşıya kalmayı da göze almış oldu. O yüzden bu kadar şahin şahin diye bahsediyoruz. Trump'tan tabii hemen indirin, derhal indirin mesajları da gelmeye başladı. Henüz çok kızmamış olsa da, Jerome Powell'a kadar kızdığı kadar kızmamış olsa da bir ikinci faiz arttırımında tepkisi ne olur bilmiyorum. Ne dersiniz?
2: Yani Trump biliyorsunuz seçimler yaklaştığı için aslında istemediği şeyler
1: daha da
2: bunlar.
1: Yaklaşmış olacak Ekim ayındaki
2: Evet.
1: kararda.
2: O yüzden Trump zaten dışarıya karşı nasılsa muhtemelen içeriye karşı da öyledir. Ağzından çıkanı bazen kulağı duymuyor Trump'ın ama hocamın o bahsettiği ben baskı meselesinden yola çıkarak yani biz de Hürmüz, Babülmendep'ten bahsettik Elif Hanım. Bunların bu petrodolar dengesindeki baskısı bugünlerde çok fazla arttı. Hatta hatırlarsanız biz sizinle yaptığımız bazı programlarda ben özellikle Venezuela'dan bahsediyorum hep
1: Evet.
2: başlangıç olarak. Çünkü Çin'in oradaki bir gün önce Çin'le görüşmesi Venezuela başkanının o petrodolar dengesinin yuan dengesine dönme ihtimalini çok güçlendirmişti. Hatta Fed o dönemde de çok tedirgin olduğunu söylemişti. Sonra işte biliyorsunuz abdurrahman oldu. Tekrar ele alıp yönetimi devraldılar. Oradaki bence baskı ve gerginlik sonrasında işte

0: İran ve Çin üzerinden hala devam ediyor. İşte Babul Mendeb de buna eklenince Elif Hanım, anladığım kadarıyla bu petrodolar dengesini sağlamak için, yani doların açık, hani bunun biraz daha böyle Türkçesi şey, doların kalitesini ya da değerini arttırmak için diyelim, bu karara gidilmiş görünüyor. Çünkü yani bu kararın aslında altında bu var gibi. Fakat bu Trump'ın canını yakıyor, iç piyasada canını yakıyor ülke içerisinde. Biliyorsunuz Amerika'da İran meselesinden dolayı kalkınma politikaları sekteye uğramış durumda. Yatırım çünkü bu tarafa geliyor ve Trump sürekli olarak Körfez'e haraç kesiyor. Şimdi Körfez'de haraç kesme meselesinin biraz sonuna geldiği gibi. Mekke Anlaşması birçok şeyi böyle arkada bıraktı. Şimdi Trump bütün bunları görünce bu defa işte az önce bahsettiğimiz o bağırma çağırma hikayeleri muhtemelen başlayacak. Ama yine söylüyorum, esas mesele o bahsettiğimiz baskının dolar üzerinde hala devam ediyor olması. Dolar üzerinde bu baskı devam ettiği müddetçe de muhtemelen ben de hocamla aynı fikirdeyim. Fed'in artırma süreci devam edecek. Zaten diğerleri artırınca onlar mecbur artırıyorlar. Yani hem piyasayı kontrol etme, hem de ben biraz da Çin'e karşı bir müdahale olarak görüyorum. Yani Çin sürekli olarak ABD'yi varlığıyla tehdit eden bir yapı. Sadece maddi anlamda değil, siyasi anlamda da. Şimdi biz bütün bu dengelerden bahsederken hepsinin çok birbirine karmaşık ve birlikte olduğunu söylediğimiz zaman da karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Muhtemelen ben de aynı şeyi düşünüyorum hocamla. O artırım önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sizin söylediğiniz Trump'la o başkanın, Fed başkanın kavgası da herhalde belki canlı yayında bile karşımıza gelebilir. Belli olmaz.
1: Peki şimdi tabii merkez bankalarının özellikle de işte majör merkez bankalarının hocam da altını çizdi. Japonya Merkez Bankası da 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmış oldu politika faizini %1,25'e yükselterek. Şimdi tabii bunun herhalde hocam en büyük etkilerinden biri de petrol fiyatları. Biraz geriledi. 107 doların üzerine çıkmıştı. 103,77 dolardan işlem görüyor ama JP Morgan'dan gelen bir açıklama var. Savaş uzadıkça petrolde öngörü zorlaşıyor diyor ki Eylül ayı için adil değeri 90 dolar olmalı demişti. 106 dolar seviyesinde görünüyor. Ne dersiniz hocam, bu petroldeki belirsizlik nereye sürükleyecek ekonomileri?
2: Yani benim şimdi işte beklentimiz, biliyorsunuz daha önce konuştuğumuzda da işte bu Kasım ara seçimleri nedeniyle Trump'ın bir an önce bir çözüm bulma konusunda ve piyasaları rahatlatma konusunda somut adımlar atacağı yönündeydi. Ama bakıyoruz yani Trump böyle çok da çözüm bulmaya istekli gözükmüyor açıkçası. Sürekli farklı bir açıklama yapıyor. İran tarafında zaten barışla ilgili baştan itibaren bir sürü şart öne konmuştu. Onlar da isteksiz taraftı. Şimdi Trump da işte sürekli değişen açıklamalarıyla her zaman olduğu gibi piyasalardaki bu dalgayı, yani volatiliteyi azaltmıyor. Ve ben açıkçası şöyle düşünmeye başladım. Yani belki de şu anda siyasi sistemde tabii Trump'ın danışmanları veya işte anketler ne diyor tam olarak bilmiyoruz. Belki de siyasi sistemde bundan bir avantaj sağlıyor olabilir. Yani bu kadar uzun süre bu konunun işte bir çözüme kavuşturulmaması, sürüncemede bırakılması. Bakın Eylül sonuna neredeyse geliyoruz, doğru mu? Yani işte önümüzde yaklaşık 1,5 aylık falan bir süre kaldı. Dolayısıyla bu 1,5 aylık sürede de ben ateşkesle ilgili veya barışla ilgili somut bir gelişim olacağını düşünmüyorum. Yani piyasa sürekli bir oyalama süreci yaşıyor, oyalama süreci takip ediyor. Bundan dolayı da, pardon affedersiniz, telefondan bağlandığım için
1: Yok. Gayet iyi hocam,
2: bundan
1: soruyor.
2: dolayı da petrol fiyatlarının yani bu seviyelerde kalacağını, hatta yani gerilimi tırmandıran açıklamalara paralel olarak işte biliyorsunuz daha önce bazı analistler 120 dolarlardan
1: Evet.
2: bahsediyorlardı. Yani hep daha bile yükseleceğini tahmin ediyorum. Yani iki tarafta, ne İran ne Amerika tarafı maalesef çözümle ilgili somut bir adım atmak istemiyor gibi duruyor. Yani önümüzdeki dönemde siyasi arenada tabii neler olacağını kestirebilmemiz şu anda çok mümkün değil. bu ara seçim sonuçları ve ondan sonraki dönemde neler olacağını kestirebilmemiz çok mümkün değil, ama benim yani şu anki beklentim seneyi büyük bir ihtimalle 2027 başına kadar süreyi bu seviyelerde işte 100 dolar 105

0: şimdi bu seviyelerde tabii devam etmesi bütün ülkelerde, dünyada enflasyon oranlarının ciddi şekilde artışına, doğal olarak da tabii o ülke paralarının değer kaybına, buna paralel olarak faiz oranlarının artışına sebep olacak. Yani şu anda yaşadığımız döngüde maalesef bütün dünya, bütün merkez bankaları artan enflasyon oranlarıyla mücadele edebilmek için daha sıkı bir parasal duruş sergilemek durumunda kalacaklar. Ve bu da önümüzdeki en azından bir yıllık dönemde daha yüksek faiz oranları, daha sıkı para politikaları, bu da tabii daha yüksek faiz oranları, daha sıkı para politikaları ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı unsurlar olarak önümüze çıkacak. Yani yatırımların azalması, büyüme oranlarının azalması gibi sıkıntılar yaşayacağız. Ama buna paralel tabii en önemli sıkıntı, yani gıda, güvenli gıdaya ulaşım, temiz gıdaya ulaşım. Çünkü işte gübre fiyatları, işte motorin dizel fiyatları bütün sektörleri etkiliyor. Ama tabii tarımı da çok ciddi şekilde etkiliyor. Gıda sektörü de çok ciddi şekilde etkiliyor. Dolayısıyla bu enflasyon oranları ve artan faiz oranları 2027 senesinde de dünyada daha düşük büyüme oranları, tabii refah kaybı, yani daha düşük büyüme oranlarına paralel refah kaybına neden olacak. O yüzden bir an önce bu belirsizliğin aşılması gerekiyor ama iki tarafta bu belirsizlikten besleniyor gibi gözüküyor. Yani hani İran'da bundan besleniyor gibi gözüküyor, Amerika'da bundan besleniyor gibi gözüküyor. Ve ortaya çıkan tabloda daha da belki, yani bu gerilimin daha da tırmandırılıp gerçekten petrol fiyatlarının 120 dolarlara yakın seviyelere çıkması bile söz konusu olabilir ki o, yani şu anda düşünmek istemediğimiz bir aslında durum, öyle ifade edeyim.
1: Elif Hanım, ben şey ekleyeyim. Yani evet, iki taraf gerçekten zaten besleniyor birbirinden belli bu krizden ama sanki üçüncü bir tarafla daha var. Bunlar da savaşın bitmesini ya da çatışmanın bitmesini istemiyorlar. Benim burada aklıma yine Çin geliyor.
2: Evet. Çünkü Adem hocam toplantıya yetişecek. Evet, o yüzden hocama veda edip tabii devam edelim. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için. Kolay gelsin.
0: Adem hocam, size de çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, iyi.
2: Buyurun. Çin dediniz hocam, özür dilerim.
1: Estağfurullah. Ben hocamın toplantıya gideceğini. Akademi zor. Yani
2: evet,
1: bir taraftan
2: evet,
1: toplantı,
2: aynen
1: ders.
2: Öyle. Bir de bizim yayın saatimiz aslında çok toplantı saati. O yüzden hepinize çok çok büyük teşekkür borçluyum.
1: Estağfurullah, sağ olun. Ders, toplantı, televizyon programı. Ama sorun değil. Biz bazen bunları derste de konuşuyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim için de iyi bir antrenman oluyor. Ya ben şey ekleyecektim Elif Hanım. Üçüncü bir taraf daha var. Yani bu gerginliğin devam etmesini isteyen, işte hep en baştan beri bahsediyoruz, bu da Çin. O da sanki bu süreç üzerinden ABD'nin yıprandığının farkında. Aslında ABD'nin yıprandığının dünya da farkında. ABD kendisiyle birlikte. Onun devam etmesini isteyenler de bu gerginliğin bitmesini istemiyorlar. Biz bazen İran'ı konuşurken işte hep ikili yapıdan bahsediyoruz. Bir taraftan işte rejim, bir taraftan da siviller. Dikkat edin, hep Hamaney'in söylemi üzerinden, oğlu Hamaney'in söylemi üzerinden bir şeyler yapılıyor. Ve o gerginlik onun üzerinden devam ettiriliyor. Aynısını bu defa şeyde, ABD'de işte bahsettiğiniz o şahin, siyasetteki şahinler yapıyor. Ama buna Çin de destek veriyor ilginç bir biçimde. Hatta biz Trump'la Çin devlet başkanı görüştüğünde dedik ki belki İran'a bir aracı olur da o çatışma biter. Tam tersi. Bitmedi. Kriz Babur Mendebe kadar gitti. Dolayısıyla Avrupa ABD'nin Rusya üzerinden kendisinin baskılandığının farkında ama bütün dünyada Çin üzerinden ABD'nin baskılandığının farkında. Ve sanki küresel yapılar bundan memnun gibiler. Çok da bu kriz onların bazı umurunda ama daha az kaybedeceklerini mi düşünüyorlar? Ya da dedi, hocamın az önce vurgusu önemliydi. İki taraf karşılıklı birbirinden besleniyor ama küreseller de karşılıklı besleniyor. Bu biraz daha paranın dolaşımına sahip olamayan, egemen olamayan ülkeleri zorluyor anladığım kadarıyla. Bunu da eklemek istedim özellikle bu piyasa ve petrol şartlarıyla alakalı
2: çok
1: olarak.
2: Çok teşekkür ederim Adem hocam. Şimdi tabii aslında çok uzun bir süre hocam sizinle de yaptığımız yayınlarda. Şimdi Kasım ayı bizim için yine de bir umuttu bu gerilimin bitmesi için Trump'ın işte seçimler yaklaşırken bunu

0: bitirmek zorunda kalması için. Çünkü sadece şey değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de destek çok azalmış durumda. Başından beri bu bizim savaşımız diyen Amerika Birleşik Devletleri halkı var, tamamı olmasa da. Ama Trump diyor ki önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Yani yine bu tarz açıklamaları yapmaya devam ediyor olması Eylül ayının sonuna yaklaşırken herhalde o Kasım ayına kadar bu işi bitireceği umudunu tamamen artık ortadan kaldırıyor diyebilir miyiz?
1: Yani bu açıklama evet buna işaret. Trump'ın belki de iç dengeyi ya da iç politikayı yönetme biçimi biraz bunun üzerinden devam ediyor. Ben onun bu yöntemini Trump'ın biraz karakteriyle aslında özdeşleştiriyorum. Trump biraz popüler, yani popüler bir dil ve kaostan besleniyor Elif Hanım. Ülke içerisinde yapmaya çalıştığı şey de biraz bu anladığım kadarıyla. Bir de birileri ona ekonomik krizleri herhalde haraçla önleyebileceğinin ya da kesebileceğini mi öğretti? Böyle bir şey mi düşündürüyor Trump'a? Onu anlamış değilim. Çünkü işte Suudlarla şu kadar anlaşma yaptık, Körfez'de bu kadar anlaşma yaptık, bu kadar yatırım yapıldı ülkemize, şirketler ülkemize geldi, şurada fabrika açacaklar gibi söylemleri bu krizlerin önüne geçmiyor. Ama Trump sanki bunların önüne geçecekmişçesine bir tavır sergiliyor. Bir de İran meselesi Trump da anladığım kadarıyla bir travma oldu. Yani siyasal bir travma mı yaşıyor Trump? Bunu da aslında bence biraz test etmek lazım. Çünkü galip gelemedi orada. Yani kendisini sürekli olarak hatırlarsanız tweet'te de paylaştılar. Kahraman olarak ilan etti. Saç rengini değiştirdi. Bir şeyler yaptı. Pelerin taktı falan. Trump kendisini o sosyal medya üzerinden tanımladığı karakterini İran'da oturtamadı anladığım kadarıyla. İran üzerinde sağlayamadığı o hegemonya Trump'ta bir travma oluşturmuş durumda. Çünkü böyle liderler anladığım kadarıyla karanlığa düştüklerinde ondan çıkamıyorlar. Trump da şu an o bataklıktan çıkamıyor. Çıkması için de mutlak bir zafer elde etmesi lazım. Şimdi Elif Hanım, İran'da bir zafer elde edebilmesi için herkes biliyor. Yani bütün siyasal analizler şunu söylüyor. Kara harekatı olacak. Trump'ın bunu yapmaya gücü yetmez. Yani ben ABD'nin orada bir kara harekatına gücün yeteceğini zannetmiyorum. Saplanıp kalırlar. Hatta Vietnam'dan, Kamboçya'dan daha beter olurlar. Zaten bütün analistler aynı şeyi söylüyor. Şimdi Trump bir taraftan Hürmüz'ü kontrol edemiyor. Öteki taraftan Körfez ülkelerinin güvenliğini sağlayamıyor. Bir taraftan da İran'la alakalı istediği şeyi bir türlü gerçekleştiremedi. Başarısız bir lider vasfını Amerika'nın nezdinde değiştirmesinin tek yolu işte bahsettiğimiz o gerginliği canlı tutması. Evet. O yüzden ben hani Trump'ın bu aşamada çok ondan vazgeçeceğini düşünmüyorum Elif.
0: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Nuri Salık da bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
2: Elif Hanım günaydın, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Adem Hocam'a da selamlar, saygılar Ankara'dan.
1: Selamlar hocam, sağ olun.
0: Evet hocam, öyle sanıyorum. Adem Hocam'ın söylediklerini dinleyebilmişsinizdir değil mi? Aslında almak istedim ama evet, sözünü de kesmek istemediğim için size biraz geç hoş geldin demiş olduk. Şimdi iki tarafta geri adım atmaya niyetli değil gibi görünüyor dedi Gaye Hoca da Adem Hocam da. Kara harekatı yapması lazım. Kara harekatı da yapabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri şu anda bu kara harekatını gerçekleştirebilecek durumda mı? Bence değil dedi Adem Hocam. Siz ne dersiniz ama Kasım ayına kadar da, gerçi böyle söylüyorum ama şimdi önümüzde bir Birleşmiş Milletler Genel, evet, Kurulu var. Belki onu da önce bu değerlendirmenizi alayım, sonra o kapıyı aralayalım. Buyurun hocam. Hı
2: hı. Elif Hanım, şimdi Adem Hocam'a tabii ben de katılıyorum kesinlikle. Donald Trump yönetimi İran'a yönelik bir savaş başlatarak aslında Amerika'nın ulusal çıkarlarını doğrudan ilgilendirmeyen, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan küresel siyasetteki pozisyonuna, Orta Doğu'daki pozisyonuna katkıda bulunmayacak bir savaşı başlatmış oldu. Kimin vesilesiyle? İsrail terör devletinin kayığına binerek soykırımcı Netanyahu'nun, ki bunu önümüzdeki yıllarda belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra arşivler açıldığında, belki o zamana bile kalmayacak, daha somut ve net olarak belgelemiş olacağız, görmüş olacağız. Şimdi Donald Trump savaşın ilk başlarında biliyorsunuz, yani çok kısa süreceğini söyledi, işte bir haftada çıkacağım dedi, iki hafta olur dedi, bir ay dedi vesaire. Sürekli olarak kendisiyle çelişen bir pozisyona düştü Donald Trump. Ve aslında tabiri caizse de hani bataklıkta develendikçe daha çok batan bir pozisyonda.

0: Şimdi İran'ı mağlup edemediler. Bu bir realite. Yani savaşın kısa vadeli kazanını kesinlikle İran. Çünkü savaşın ilk başlarında ortaya konulan stratejik hedeflere baktığımızda İran'da hızlı bir rejim çözülmesi, rejimin hızlı bir biçimde düşmesini planlıyordu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail terör devleti. Bu gerçekleşmedi. İran'ın mümkünse parçalanması senaryosunu devreye almak istiyorlardı. Bu da gerçekleşmedi. Yani Ayetullah Ali Hamane'nin suikastla öldürülmesinden sonra Donald Trump'ın planladığı hiçbir şey istediği gibi gerçekleşmedi. Bu strateji gerçekleşmeyince de aslında biz Donald Trump'ın bir B planı olmadığını görmüş olduk. Yani sürekli olarak kendisiyle çelişen, sürekli olarak kendisini yalanlayan bir Donald Trump'la karşı karşıyayız ki zaten stratejik olarak da bir hedef küçültme içerisine girdi Elif Hanım, ABD. Nedir bu hedef küçültme? Öncelikle dediğim gibi İran'da rejimi düşürerek bence Donald Trump seçime girmek istiyordu. Şunun propagandasını yapacaktı. 47 yıldır hiçbir Amerikan başkanının yapamadığını ben bir haftada yaptım. Bakın artık siz daha güvenlisiniz. İran gibi tırnak içinde onlar açısından dünyaya terör ihraç eden bir devlet yok diyecekti Amerika Birleşik Devletleri kamuoyuna Donald Trump. Fakat bunu gerçekleştiremedi. Gerçekleştiremeyince strateji malumunuz Hürmüz krizi ekseninde bu sefer Hürmüz'ün nasıl açık tutulup tutulamayacağına dönüştü. Fakat Trump burada da ablukaya rağmen İran'ın mukavemetini kıramadı. Şimdi tabii hal böyle olunca bu kriz nasıl çözülecek bağlamında pek çok senaryo gündeme geldi ki Adem Hocam da çok güzel ifade ettiler. Şimdi burada kara harekatı tabii İran'ı aslında bir noktada zayıflatmak veya pozisyondan geri adım attırmak için diyelim en mantıklı askeri strateji açısından yöntem. Ama Amerika bunu yapabilir mi? Bunu yapabilmesi mümkün değil Elif Hanım. Mesela Harp Adası'nı işgal edeceğim dedi Trump biliyorsunuz. Şimdi siz oraya 5 bin askerle çıkarsınız ama o 5 bin askeri orada barındırabilmeniz için bu sefer 50 bin asker belki 100 bin asker o askerlerin korunması için göndermeniz gerekecek. Bu da tabii bir çıkmaz sokak anlamına geliyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir kara savaşı başlatması, yani bırakın İran ana karası zaten topografik olarak böyle işgale çok müsait değil. Hani belki kuzeyden diyeceğim ama ona da komşu ülkelerin rıza göstermesi çok olası görünmüyor. Hani ana karayı bırakın, burada İran'ın özellikle hakim olduğu işte o Hürmüz eksenindeki bir takım küçük adalara bile Amerika Birleşik Devletleri çıkarma yapabilecek durumda değil. Dolayısıyla böyle bir çıkarma zaten yaparsa bu Amerika açısından intihar olur. Donald Trump peki ne yapacak? Donald Trump bu şekilde devam edecek Elif Hanım. Ben bu krizin çözülme ihtimalini zayıf görüyorum. Çünkü iki taraf da kendisini galip görüyor. Yani dünya tarihinde böyle bir savaş konsepti yok. İki tarafın da kazandığı bir savaş konsepti olamaz. Ya bir taraf yenilir, bir taraf galip gelir ya da bir beraberlik olur. Onun üzerinden bir müzakere olur. Şimdi İran da kendini galip görüyor. Trump da kendini galip görüyor. Dolayısıyla ortada böyle bir tablo varken bu mesele sürüncemede kalmayı devam edecektir. Ben seçimlerden sonra da çok bir ilerleme beklemiyorum. Trump'ın açıklamalarını da çok ciddiye almamak lazım. Bu açıklamalar petrol piyasalarında yaşanan Babilmende hadiselerinden sonraki o alt üst oluşu biraz yatıştırmak, dindirmek için yapılan açıklamalar diye değerlendiriyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi devam edeceğiz ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de NTV'nin konuğu canlı olarak yayınlanıyor. Genele yayılmış risk yok ifadesini kullandı. Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemlerin olduğunu söyledi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Önemli bu açıklamalar. Tabii ki öncesinde alınan önlemlerle zaten ciddi anlamda biraz önce biz de analiz sentezde hem Gaye hocamla hem Adem hocamla bu konuyu değerlendirdik. Bugün akşam gazetesinin de manşetinde var. Yayılmış bir şey yok. Yapısal bir sorun söz konusu değil. Sınırlı bir kriz ve jet bir müdahale söz konusu. Zaten dün alınan önlemlerle de borsadaki o işte devre kesicinin girmesine sebep olan ciddi gerileme toparlandı. Mehmet Şimşek'in de şu anda yaptığı açıklamalar yine bu yönde. Genelliğe yayılmış bir risk söz konusu değil. Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler var. Onlar için de önlemlerin alındığının altını bir kez daha çiziyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyelim ve devam edelim Adem Hocam. Biraz önce dedim ki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu var. Şimdi dolayısıyla 22 Eylül'deki Cumhurbaşkanı'nın hitabı çok önemli. Muhtemelen her zaman kaç yıl oldu hocam? 10 kaçıncı yıl olacak? Kaçıncı hitabı olacak? Bildiğim kadarıyla
2: Ondan fazla.
1: tabii ondan kesin fazla da 17. olabilir mi hocam? sanki olabilir.
2: 17-18
1: evet, 17. ya da 18. hitap olacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı zaten hitaplarının büyük bölümünde 2005'ten beri yaptığı hitapların hepsine baktığımızda hep küresel sorunlarla ilgili de önemli paylaşımları var kürsüden. Dolayısıyla muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki bu işte dünyanın tüm dünyanın ekonomisini de etkileyen küresel sorun da gündeminde olacaktır. Aynı zamanda Tom Barak'tan da bir açıklama geldi. Trump'la görüşecekleri yönünde çok da beklenmedik bir açıklama değil de Trump'la görüşeceğini zaten tahmin ediyoruz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Ne dersiniz? O nokta belki bir umut olabilir mi?
2: Yani şimdi hocam konuşurken ben de bir cümle not aldım. Bizde Trump'ın sözleriyle alakalı hocam güzel bir cümle söyledi. Çok dikkate alınmaması lazım ki hep söylüyoruz zaten ama neticede ABD başkanı işte. Evet. Bir şekilde etkiliyor söyledikleri dünyayı. Bizde hani yalancının sözü yatsıya kadar mum şeyi tabiri kullanılır. Trump'ın sözünün yalanlanması yatsıyı da beklemiyor Elif Hanım. Hemen onun artık doğru söylemediği çok net anlaşılıyor. O kadar çok doğru söylemedi ki, yani yalan söyledi demiyorum, biraz daha yumuşatayım. O kadar çok doğru söylemedi ki artık onun sözüyle alakalı hareket etmek çok zor. Analiz yapmak, piyasayı yönlendirmek, mesela Amerika'daki Fed Başkanı Allah yardım etsin ya da diğerlerine. Çünkü Trump kaç defa biz İran'ı yendik dedi. Ben 5 defa biliyorum. Şimdi İran barışmak istiyor diyor. Hani yenmiştin? Yani çok fazla işte İran'la anlaşabiliriz. İran'da yeniden şu olacak, bu olacak. Dolayısıyla ben Trump'ın söylediklerinin doğru olmadığı kanaatini artık günden güne benimsiyorum. İşte böyle bir Trump'la Birleşmiş Milletler'de olacak bütün ülkeler. Dolayısıyla orada da çok fazla bir şeyin değişeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Zaten iş Trump'a bırakılmamalı Elif Hanım. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun farkında. Trump'a bırakılacaksa böyle gidecek belli. O yüzden bir şekilde bu işin çözülmesi için daha güçlü isimlerin topa girmesi gerekiyor. ABD'nin kısa zaman önce Afganistan'dan rezalet çekilişini de bütün dünya biliyor. İran'da ABD'nin böyle bir duruma düşme ihtimali şu an ABD hafızasında yok mu? Var. Dolayısıyla bu riski gören ABD diplomatları ya da Trump danışmanları hani Trump'ı nasıl yönlendirecek önümüzdeki günlerde ben merak ediyorum ama çok bir şey değişir mi açıkçası ben de düşünmüyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na geldiğimizde şimdi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep söylüyorum Elif Hanım kendi sorunlarını aşan bunun dışında bölgesel sorunları küresel hale getiren bir devlet siyaseti yürütmeye başladı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler, NATO ve benzeri bütün toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri bütün küresel siyaseti ilgilendiriyor, ilgilendirmek zorunda. O öyle bir hat çizdik ki ya Türk dünyası, Orta Doğu, Afrika, Akdeniz, Karadeniz arasında bir köprü haline geldik. Bizsiz adım atılamayan bir coğrafyada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgesel bir sorundan bahsetmesi zaten mümkün değil. Bölgesel bir şey küreseldir çünkü. Ama ben özellikle Trump'la görüşmesinde bu F-35 meselesini çok önemsiyorum. Yani onunla birlikte bu sanayi savunması. Evet İran üçüncü, bir de NATO meselesi var. Çünkü biliyorsunuz NATO ile alakalı olarak Trump'ın söyledikleri vardı. F-35 ile alakalı olarak Trump'ın söyledikleri vardı. Verdiği sözler var. Bir de her zaman söylüyorum özellikle bu İsrail'in Gazze katliamı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsülerden sürekli olarak haritalarla, görsellerle İsrail'in katliamını anlatmasına defalarca şahit olduk. Bunun yanında İsrail'i suçlaması, İsrail'i bir katil olarak tanımlaması ki dünya beşten büyüktür formülasyonunu da NATO'da, Birleşmiş Milletler'de bir sürü yerde anlatan yine Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. O yüzden birinci mesele bu. Küresel meseleler o da Sayın Cumhurbaşkanı odağında olacak. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı güzel bir şey de var. Bunları söylerken buna çözüm de sunuyor Elif Hanım. Yani başkaları gelip sorun anlatıyor ya da benzer şeyler söylüyor ama Sayın Cumhurbaşkanı buna çözüm de sunuyor. Benim esas kilitlendiğim nokta burası. O çözüm sunma meselesi gündeme alınır. Hatta biz NATO tartışması yapılırken kanat merkez tartışmasını yaptığımızda ne kanadı artık? Kanat kalmadı ki. NATO artık özellikle işlevini yitiren bir yapı oldu. Türkiye şu an merkezde yer alıyor diye defalarca söyledik. Aynı şey bence diğer uluslararası cemiyetler için de geçerli. Birleşmiş Milletler ve diğer yapılar için de geçerli. Dolayısıyla ben o süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesini biraz bu bağlamda yorumluyorum. Hem bu küresel meseleleri ele alıp

0: olacak. Trump'ın da özellikle dinlediği, sözlerine değer verdiği, belki de onu uyguladığı, yani kaç tane var ki dünyada uyguladığı isimlerden biri Sayın Cumhurbaşkanı. O karizmasıyla bence orada bir etkili olacağını düşünüyorum. Ama yine söylüyorum, bütün bunlara rağmen karşımızda Trump var. Yani söylediği birçok şeyin aslında sonradan değiştiği, doğrulanmadığı, olduğu gibi kaldığı, sonradan kendisi yeniden revize ettiği cümleleri var. Bu anlamda biraz Trump'la alakalı sorun var. Biraz değil aslında, çok sorun var. Üçüncü mesele de yine söylediğim gibi Gazze konusu. Ben Gazze konusunda yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle hem kürsüden hem muhataplarıyla hem de Trump'la konuşmasının çok etkili olacağını düşünüyorum. Ha, bu anlamda bir karşılık özellikle Birleşmiş Milletler'de oluşur mu? Orası ayrı bir şey. Çünkü anladığım kadarıyla onun gündemi de çok farklı olacak Elif Hanım. Onlar şu an o dünyada yaşanan ekonomik krizle aslında alakalı muhtemelen çok fazla muhteviyatı işin içerisine dahil edecekler. O muhteviyatın içerisine bunları dahil etmek ne kadar mümkün olacak onu bilmiyorum. Onu muhtemelen izleyip süreç içerisinde değerlendirilebileceğiz.
1: Evet. Nuri Hocam, siz ne dersiniz? Bu arada tabii ben o sırada biraz netleştim. 79. Genel Kurul'daki toplantısı 14. konuşmasıydı Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki dediğiniz gibi artık harekete geçme çağrısında bulunmuştu Gazze ile ilgili. Yani Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında genellikle çözüm de zaten oluyor. 81. Genel Kurul'da da 15. konuşmasını gerçekleştirecek. Nuri Hocam aynı zamanda Trump'la da görüşmesi var. Bir umut olur mu dedim ama işte sizin sözlerinizde de atıfta bulunarak Adem Hocam dedi ki yani Trump aynı Trump olacağı için görüşmedeki Trump biraz zor dedi. Siz ne dersiniz?
2: Yani tabii Elif Hanım, yani Donald Trump söz konusu olduğunda az önce hem hocam ifade etti hem ben ifade ettim. Biraz hepimiz açıkçası ihtiyatlı davranıyoruz. Fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Türk-Amerikan ilişkilerinin doğasına baktığımızda Trump'ın birinci dönemiyle ikinci dönemi arasında muazzam bir farklılık var. Trump ilk dönemde Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı son derece hasmane politikalar izliyordu. Yani Türkiye'yi sıkıştırmak için hem uluslararası alanda hem maalesef Orta Doğu jeopolitiğinde bir takım adımlar atıyordu. Ve bu da tabii Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin birinci dönemde son derece gerilmesine sebep olmuş. Hatırlarsınız, hatta Türkiye'de muhalefetin çok uzun süre diline böyle doladığı bir mektup meselesi vardı. Donald Trump'ın son derece yakışıksız bir biçimde işte kaleme aldığı Cumhurbaşkanımıza yönelik. Yani Türkiye ne yapmıştı hatırlarsanız, o dönemde o mektuba sahadaki askeri operasyonlarıyla cevap vermişti. Türk ordusu Suriye'ye girdikten sonra başarılı 4 operasyonu icra ederken Amerikan askerleri ne yapmışlardı? Türk askerine müdahale ettiği bölgelerden çekilmek durumunda kalmışlardı ve Amerikalılar şunu demişlerdi: biz PKK için NATO'nun ikinci büyük ordusuyla Türkiye ile savaşamayız. Biz geri çekiliyoruz. Ne yapıyorsanız yapın, yani başınızın çaresine bakın demişlerdi. Şimdi şu var Elif Hanım, ikinci döneme baktığımızda ABD-Türkiye ilişkilerinde bir momentumun yakalandığını görüyoruz. Yani zaten sorunların kaynağı bu Trump'ın ilk döneminde az önce zikrettiğim işte Katsa yaptırımları, S-400 meselesi, Brunson krizi, işte FETÖ'ye sahip çıkılması, Suriye'de SDG-YPG'nin desteklenmesi, bütün bunlar hani sorunların kaynağı Türkiye değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini Orta Doğu'da ve Türkiye ile ilişkilerinde yanlış yerde konumlandırmasından kaynaklı. Şimdi bu ikinci dönemde Donald Trump bu yanlış konumlanmasını düzeltmiş gibi görünüyor. Yani hem Orta Doğu politikalarında hem de Türkiye ile olan ilişkilerinde Donald Trump tabiri caizse günah çıkartıyor. Yaptığı hataları gördü. Türkiye'yi karşısına almanın ABD'ye genel manada hem Orta Doğu jeopolitiğinde hem küresel siyasette nasıl bedel ödettiğini gördü ve Donald Trump bu ikinci dönemde şu anda hatta İsrail terör devletini bile dönem dönem karşısına almak pahasına, soykırımcı Netanyahu'ya işte makul ol, bana Erdoğan'la ilgili, Türkiye ile ilgili bir dosya getirme diyecek bir noktaya ulaştı. Tabii bunlar tesadüfi gelişmeler değil Elif Hanım. Eğer siz güçlüyseniz, gücünüz varsa, güçlü bir siyasal liderliğiniz varsa uluslararası siyasette istediklerinizi alabiliyorsunuz. Bu isterse Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel hegemon bir güç olsun. Şimdi bu görüşme önemli bir görüşme. Neden önemli? Malumunuz geçen seneki görüşmede New York'ta Donald Trump'la Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yan yana oturdular. Gazze

0: Barış Kurulu fikrinin oluşturulmasında, Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasında ve buradaki soykırımın durmasında Amerikan Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bir eşit olarak gördü, yanına oturttu ve diğer İslam üyesi ülkeler, biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve Arap dünyasının, Arap Birliği'nin üyesi olan ülkeler, iki liderin etrafında böyle kümelenmişlerdi. Her ne kadar soykırım tam olarak bitirilememiş olsa da, hani Gazze'de en azından belirli bir aşama kat edilmesi Türkiye'nin sayesinde oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu Gazze'deki soykırımın durdurulması ve Trump'ın bu ikinci barış planının ikinci aşamasına geçilmesinde New York'taki görüşmelerde yeni bir takım adımlar atılabilir diye düşünüyorum Elif Hanım. Çünkü Amerikan yönetimiyle de özellikle soykırımcı Netanyahu yönetimi arasında son günlerde biliyorsunuz ipler yine gerilmiş durumda. Bu bağlamda birinci dosya olarak bunu ifade ediyorum. Yani Türk-Amerikan ilişkilerini bölgesel bağlamda etkileyen en önemli dosya Gazze meselesi olacak. Tabii İran dosyası konuşulacak. Burada Türkiye'nin arka kapı diplomasisinde çabaları, attığı adımlar, krizin yatıştırılması için Türkiye'nin gösterdiği güçlü irade, bunlar görüşülecektir. Ve tabii en önemli meselelerin bir tanesi de Suriye meselesi. Malumunuz İsrail mütecaviz politikalarına Suriye'de devam ediyor Elif Hanım. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tam bir uyum var. Yani Suriye sahasında Türkiye'nin çizgisine gelmiş bir Amerikan yönetiminden bahsediyoruz. İkinci döneminde bir Trump'tan bahsediyoruz. İsrail'in bu düzen bozucu faaliyetlerinin, istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin masaya yatırılmasını da ben bu görüşmede bekliyorum. Bakın Suriye çok önemli Elif Hanım. Çünkü hem Hürmüz ekseninde hem Babülmendep ekseninde yaşanan krizler, işte Körfez, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönelik yepyeni bir enerji koridorunun oluşturulması gerekliliğini ortaya koydu. Bunun Amerikalılar da farkında. Yani dolayısıyla burada Türkiye'nin tezleri çok güçlü. Zaten Türkiye sahada da güçlü bir biçimde faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında baktığımızda ise burada tabii netameli dosyalar var. Trump Temmuz ayında katse yaptırımlarının kaldırılabileceğini ifade etmişti NATO zirvesi bağlamında. Yine geçen ay yapılan telefon görüşmesinde de karşılıklı iyi niyet teatileri yapıldı liderler arasında, Cumhurbaşkanımızla Trump arasında. Ama burada da atılması gereken, yani Türk-Amerikan ilişkilerini spesifik olarak ilgilendiren meselelerde Elif Hanım, bir takım adımlar atılması gerekiyor. Nedir o adımlar? Trump'ın artık Türkiye'nin üzerindeki o katsa yaptırımlarının kaldırılması için Kongre'deki gücünü de kullanarak cumhuriyetçilerin bir adım atması gerekiyor. Ben bu meselenin de gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü Trump'ın bir taahhüdü var. Yine F-35'ler meselesi önemli. Trump burada bir açıklamada bulundu biliyorsunuz. Daha sonra işte değerlendireceğim vesaire dedi ama Türkiye bu projenin bir partneriydi, bir paydaşıydı. Haksız bir biçimde o dönemde çıkartıldı Türkiye. Bu krizlerin çözülmesi gerekiyor. Tabii de son olarak biliyorsunuz ikili ticari ilişkilerin 100 milyar dolar bandına çıkartılması gibi bir hedef var. Bu da liderler arasındaki görüşmede el alınacaktır diye düşünüyorum. Böylece kısaca sözlerimi noktalamış olayım. Hocamın da fazla vaktinden almayayım.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bir taraftan da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasalara da biraz rahatlatan açıklamaları oluyor. Onları da biraz aktarmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi az önce aktarmıştık. Genele yayılmış bir risk yok demişti. Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler olduğunun altını çizmişti ki dünden bu yana da zaten işte yansıyan bu yönde süreç yatırımcıları koruyacak ifadesini kullandı. Sorunlu olan alanları koruma altına aldık diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Sorunlu alanı karantina altına aldık. Düzenlemelerle teminat yapısı güçlendirildi. 2028 fonun 131'i tasfiye sürecinde. Tasfiye fonunun hacmi toplam büyüklüğünün %10'u kadar diyor ki işte tasfiye süreciyle ilgili de sabah saatlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan zaten sıcak gelişmeleri aktarmıştık. Belki bir kez daha aktarmamızda fayda var. TRE portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketlerinin fonlarında da Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütüyor olacak. Dolayısıyla onunla ilgili ayrıntılar da gelmişti. Fon tasfiyesi borsayı baskı altına almaz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Risk yok, piyasalar işlemesi gerektiği gibi işlemeye devam edecek. Aldığımız tedbirler yatırımcıyı korumak için diyor. Piyasanın geneli normal işleyiş içinde, güven devam ediyor ifadelerini kullanıyor. Bundan

0: sonraki sürecin elbette adli bir süreç olduğu, yargının konusu olduğunun da altını çiziyor ki sabah saatlerinde hemen Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu son dakikasının ardından da zaten Adalet Bakanı Akın Gürley'in ifadelerini sosyal medyada yaptığı paylaşımı aktarmıştık, hatırlayacaksınız. İsterseniz bu piyasaları rahatlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ifadeleriyle ilgili de değerlendirmenizi alayım hocam. Çünkü sabah da Gaye hocam varken de biraz değindik.
1: Evet, ben de ona katkı yapmak istediğimi söyleyecektim aslında. İyi oldu. Ya burada aslında bir not aldım Elif Hanım. Bu özellikle portföy şirketlerinden bağımsızlaştırılarak kurumsal bir kanala taşıma ifadesi kullanılmış. Bizim aslında sabah konuştuğumuz meselenin özeti. Güvence altına alınıyor. Yani devlet güvencesi altına alınması. Bence o garantinin sağlanması hem yatırımcıları hem de o borsayla alakalı olan manipülasyonları önleme çabasının birinci adımı olarak tanımlanıyor. Kurumsallaştırma, kurumsal bir kanala taşıma demek, işte bunun artık sürdürülme meselesinde devletin gözetiminde olacağı demekti. Hani ilk etapta söylediğimiz bu liberallik vurgusu var ya, aslında ona atıf çok önemli. Çünkü bu kadar fazla işte krizle karşılaşıyorsunuz ama öteki taraftan bu krizi yönetecek baskıyı yapmıyorsunuz. Bence o ince çizgiyi harmanlayan bir devlet politikasının şu an ekonomik seyirde izlemesi ve hem dışarıdan gözlemci olarak borsaya bakanların, yatırım düşünenlerin hem de şu an mevcut sistem içerisinde olanlara dair de bir gerçekten güvenlik garantisi sunuyor. Ve bu güvenlik garantisi işte devlet bankasıyla yönetilmesi, çünkü iki bankadan bahsediyor. Bunlardan birisi Devlet Bankası, Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'nın bu kurumsal kanalı taşıması bence bu anlamda çok önemli. Bir de bunun Bakan Bey'in ağzından ifade edilmesi de ayrı bir önem taşıyor. Ve onun ifadesi olan işte güvence altına aldık, bu süreçte devam edecek, herhangi bir tedirginlik yok gibi meseleler o ilk kullandığımız manipülasyon meselesinin de önüne geçiyor. Evet. Ve o dünkü işte yaşanan kesintinin arkasında nelerin olduğuna dair bu açıklamalar bence yatırımcıyı da rahatlatmıştır. Şöyle bir mesele var Elif Hanım. Hani sermayenin biz ürkek olduğunu hep söyleriz ya. Gerçekten tedirgin olduğu alandan kaçarlar. Güvercin ürkekliği diyoruz biz buna. Bu tür söylemler o ürkekliği de ortadan kaldırıyor. Çünkü kontrol edilebilir bir alanı şeffaf yönetiyorsunuz. Bence bu önemli bir vurgu. Ekonomi de bu kadar şeffaf yönetim ama aynı zamanda şeffaf yönetimin kurumsal bir işte devam etmesi, güven endeksine yönelmesi ama bütün bunlara rağmen yine söylüyorum. Baskı olmadan liberal politika izlenerek sürdürülmesi bence o güven metaforunun en önemli kısmını oluşturuyor.
0: Evet. Şimdi sabah Gaye Hocam'la yaptığımız bölümde de işte ben dediniz bunu 3 başlıkta, evet. Piyasa güveni, likidite sorunu ve kontrollü tasfiye. Evet. Aslında işte bu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar da tam da o kontrollü tasfiye ile ilgili insanların yüreğine biraz su serper nitelikte oldu. Nuri Hocam, sizin de alayım mı değerlendirmenizi sıcak gelişmeyle ilgili?
2: Tabii tabii, yani Elif Hanım, burada öncelikle şunu ifade etmek lazım. Yani hem Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem SPK, hem Merkez Bankası burada çok hızlı aksiyon aldılar. Evet. Bunu ifade etmek lazım. Yani bu son derece önemli ve kritik. Çünkü hani borsa deyip geçmemek lazım. 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllardaki krizlerde, yani AK Parti iktidarlarından önce Türk ekonomisine yönelik operasyonların merkez üslerinden bir tanesi her zaman borsa olmuştur. Bakın bunu unutmamak lazım. Ben bu fon hadiselerinin de çok açıkçası masum olduğu kanaatinde de değilim. Yani burada acaba işte Türk ekonomisi toparlarken, dezenflasyon süreci başlamışken, yani enflasyonda belirli bir program çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyguladığı bu program çerçevesinde belirli bir mesafe kat edilmişken, ekonomik güven endeksi artık ciddi bir şekilde rayına oturmuşken böyle bir hadisenin vuku bulması da açıkçası bana çok da tesadüfi gelmedi. Bunu da söylemek isterim. Çünkü maalesef bu para piyasaları, yani finansal piyasalarda böyle çok atılan bir küçük taş bile çok büyük dalgalara sebep olabiliyor. Ve bu da bir noktada hem ekonomik anlamda, yani borsa gibi işte çok önemli bir mecrayı olan güvenin sarsılması noktasında bir sıkıntıyı beraberine getirebilir. Yani böyle bir ihtimal vardı. Hem de aynı zamanda genel olarak Türk ekonomisine yönelik güvenin sarsılması bağlamında bir olumsuz etkiye yol açabilirdi. Fakat burada kriz yönetimi açıkçası çok başarılı bir şekilde yürütüldü. Yani Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in

0: İşte 2 gündür verdiği demeçler, beyanatlar burada küçük yatırımcıların özellikle korunması bağlamında son derece önemli. Hemen bir yol haritası belirlendi ve yürürlüğe sokuldu. Yani şimdi bakın, bu eski Türkiye falan olsaydı Elif Hanım, bu krizler daha büyüyerek böyle katlanarak devam ederdi. Yani burada kriz yönetimini gerçekleştirecek güçlü bir siyasi iradenin olması da kanaatimce son derece önemlidir. Bir de şunu unutmamamız lazım. Bakın hani yurt dışında ben pek çok ülkeye gittim. İşte Adem Hocam da gitmiştir. Yani insanların çok böyle dövizle vesaire hani oynadığını göremezsiniz yabancı ülkelerde. Yani böyle yabancı bir para birimine işte teveccüh etmek biraz istisnaidir. Tabii Türkiye'nin de enflasyon hikayesi var. Yani bu Osmanlı'dan beri devam eden bir hikaye. Hani vatandaşımızın bizim Türk lirasına olan güvenini artırmamız gerekiyor ki bu güven tam oturmuşken, tam yerleşmişken, özellikle işte finans piyasalarında işte belirli fonlar üzerinden vatandaşlarımız birikimlerini, tasarruflarını, alın terlerini değerlendirmek isterken böyle bir hadisenin vuku bulmuş olmasını ben açıkçası çok da böyle masumane görmediğimi ifade etmek isterim. Sonuçta şunu da söylemek lazım Elif Hanım, sosyal medya platformlarına baktığımızda maalesef hani borsa ile ilgili de çok fazla dezenformasyon yayıldığını görüyoruz ki zaten maalesef Türkiye'de bu sosyal medya platformları en ufak bir sıkıntı anında bir anda böyle cadı kazanına dönüşüyor. Ya bugün Mehmet Şimşek bakanımız da ifade etmiş. Yani ortadaki tablo böyle bütün borsayı enfekte edecek veya bütün o finans piyasalarını enfekte edecek düzeyde büyük bir hadise değil. Bugün fon sistemini çok iyi yapan şirketler de var. Yani isim vermeyelim, reklama girer ama ya bu işi çok iyi yapan, başarılı yapan şirketler de var. Şimdi onların da hakkını yememek lazım. Yani gerçekten insanların tasarruflarını değerlendirilmesinde, onlar adına işte yönetimlerini yapan belirli hisse senetleri üzerinden başarılı fonlar var Türkiye'de. Şimdi şöyle bir algı oluşturuldu bir anda Elif Hanım. Türkiye'deki bütün fon sistemleri adeta Ponzi sistemlermiş gibi bir algı operasyonuna imza atılıyor. Yani bunu izleyicilerin açısından da ifade etmek lazım. Yani burada belirli sayıda kısıtlı bazı fonlarda bir takım işte rutin dışı veya manipülasyona yönelik harekette biz karşı karşıyayız. Bunun dışında diğer fonlarda bazı işte aracılık şirketlerinin yaptıkları işte bankalar üzerinden vesaire oluşturulan fonlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yani o yüzden de yani Elif Hanım, bu algı operasyonları çok önemli. Yani Türkiye'de önceki dönemlerde de gördük, yani bu algı operasyonu bir anda bir yere götürülüyor. Sanki böyle bir yapısal bir kriz varmış. İşte borsada, bankacılık sisteminde vesaire bir kriz varmış gibi lanse ediliyor. Bunun da önüne geçmek lazım diye düşünüyorum. Yani şu anda devlet her şeye hakim. Çok planlı bir şekilde az önce siz de zikrettiniz. Bir yol haritası bağlamında bu fonlar tasfiye ediliyor. Tasfiye edilen fonlarda da parası olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için devletimiz inisiyatif almış durumda. Ha tabii son olarak şunu da ifade edeyim. Bu işlerde hani kimin parmağı varsa bununla ilgili de devletimiz gereğini yapacak kudrettedir. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bir açıklama yaptı, biliyorsun sabah bir dalga operasyon oldu. Ya bunlar hukuk sistemi önünde, mahkemeler önünde eğer bir art niyet varsa, para piyasalarını bilerek isteyerek manipüle etme gayreti varsa bunların da iddianameleri hazırlanacaktır. Masak kayıtları vesaire hepsine bakıldıktan sonra da yargılamaları yapılacaktır. Dolayısıyla özellikle mal varlıklarına yönelik ihtiyati tedbir konulmasında ben son derece önemli görüyorum. Yani burada şu anda tırnak içinde mağdur olan veya kendini mağdur hisseden vatandaşlarımızın hani kalplerini ferah tutmaları gerekiyor. Şu anda her şey kontrol altında görünüyor Elif Hanım kısaca.
1: Evet,
2: Elif Hanım, ben sadece
1: tamam.
2: hocamın söylediklerine bir katkı yapmak
1: Tabii.
2: istiyorum. Biz ilk konuştuğumuz bölümde üçlü bir kavramsal şema çizmiştik. Siz de tekrar ettiniz. Özellikle hani seyircilerimizin de anlaması açısından söylüyorum. Piyasa güveni, likiditasyonu ve kontrolü tavsiye dedik ya.
1: Evet.
2: Burada özellikle yapılan şeyler ilk bağlamda bu. Piyasa güvence altına alınıyor. Likiditasyonla da alakalı kriz ortadan kaldırılıyor. Ve o kayıt dışı ve benzeri süreçler kontrollü tasfiye ile devlet tarafından düzene bindiriliyor. Devamında finansal işlemler hala devam ediyor. Orada hiçbir sorun yok. Para aklama ve terörizmin finansmanı kavramı kullanıldı mesela sabahki açıklamalarda. Bu konuya da ayrı bir çerçeve çizilmiş. Öteki taraftan da dijital ortamda piyasa davranışları takip ediliyor. Bu ikinci adım. Üçüncü sektörde finansal işlem artı dijital bilgi artı adli soruşturma. Yani aslında bugünkü meselenin özeti bu. Tekrar edelim. Piyasa güvenliği, likidite sorunu, kontrol tasfiye devam ederken öteki taraftan finansal sistem, dijital bilgi durumu ve adli soruşturma mantığıyla şu an piyasa üzerindeki bütün aşamalar kontrolle devam ediyor. Yani herhangi bir problemin böyle işte farklı bir biçimde yapısal bir anlamda yansıtılması bazı tarafta yani manipülasyonu yapanlar tarafından bunun da önüne geçirilmesi için son adımda adli soruşturmaya bırakılmış. Burada önemli, ben özellikle bunun vurgusunu yapmak istedim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi önlemlerin ne kadar hızlı alındığını Nuri hocam da altını çizdi ve tabii bu kurumların birbiriyle ilişki içinde evet. Çok hızlı bir şekilde açıklaması da çok önemliydi dün. Tüm bu saatlerde işte bu açıklamaların geldiği, Finansal İstikrar Komitesi'nin 8'de toplandığı açıklamayı yaptığı saat dün bu saatlerde ve bu saatlerde de işte piyasanın açılış saatleri tabii yaşanan gelişmelerin ardından %1,32 gerileyerek 12.949 puandan kapandı ama o kadar hızlı bir şekilde tekrar 13.000 puanın üzerine attı ki işte aslında ne kadar büyük bir güven olduğu da buradan ortaya çıkıyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin yaptığı açıklamalar, ki işte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in şu anda yapmış olduğu açıklamaların aslında yazılı hali karşımızdaydı. Evet. Yapısal bir risk bulunmadığı, geçici yönetilebilir nitelikte olduğu yönündeki açıklamalar dün bu saatte aslında o raporda, komitenin servis ettiği raporda vardı. Yani o konuda inşallah daha da net bir şekilde, çünkü fonun tasfiyesinde haklar ne olacak konusu en büyük soru işaretiydi. Bugüne başlarken de bu sorunun cevabı büyük ölçüde alınmış oldu. Yarın çok daha fazla ayrıntıyı bence biliyor olacağız hocam.
2: Bence
1: artık
2: bu şey Elif Hanım, yani dış gözlemciler açısından da önemli bir sınav. Evet. Çünkü krizler, kırılmalar çabuk toparlanma oluyor mu olmuyor mu sorusunun da cevabını ortaya koyuyor.
1: İşte Akşam Gazetesi'nin jet müdahale.
2: Evet, yani kurumsallaşma bu demek aslında. Biz bunu yıllar önce gerçekten görmüyorduk. Hocam az önce vurguyu yaparken işte o bir gecede olan büyük krizleri, bir gecede olan büyük kriz metaforu aslında biraz buraya da gönderme. Şimdi yapılan bu hızlı işte jet müdahale ve biz kurumsallaşma diyoruz, finansal kurumsallaşma diyebiliriz, fark etmez. Bütün bunlar aslında ekonomiyle alakalı test mekanizmalarının da başarıya eriştiğini gösteriyor. Bence bu yatırımcıların da dikkatini çekecek bir mesele. Yani Türkiye ekonomisinin kırılgan olmadığını, bu tür krizlere karşı dayanıklılık meselesinde toparlanmasında ne kadar önemli olduğunu. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi var ya, teğet geçme. O meselenin şimdi yaşananları aslında özetleyen bir gerçeklik olduğunu, metafor olmadığını da bence yatırımcılar görmüş durumda. Hani şerden hayır çıkarma meselesine biraz bakmak lazım. Çabuk toparlanabiliyor musunuz? Piyasayı çabuk toparlayabiliyor musunuz? Aldığınız kararları uygulamada şeffaf ve güvenli bir politika izliyor musunuz? Bir de bütün bunları yaptığınızda devlet güvencesi verebiliyor musunuz? Şu an bu dört adım sağlanmış durumda. Bence bu da önemli bir gelişme. Bunu da gözden kaçırmamamız
1: evet,
2: lazım.
1: Evet, kesinlikle hocam. Bence çok çok önemli bir gelişme. Tabii keşke bunlar yaşanmasa, çünkü işte dediğim gibi hep konuşuyoruz, finansal okuryazarlığı konuşuyoruz, finansal özgürlüğü konuşuyoruz, borsada şirketlerin halka açılmasının önemini konuşuyoruz. Tabii böyle bir gelişme yaşanınca o güvensizlik hepimizi üzülüyor ekonomi açısından. Dolayısıyla o jet müdahale bu noktada çok çok tabii önemli. Tabii. Gönül ister ki hiç yaşanmamış olsun, jet müdahaleye de gerek olmasın ama ne yazık ki oluyor. Bu bütün dünya
2: bütün piyasalarda böyle
1: şu an olan bir şey. Yani
2: bu dış krizin dayattığı bir şey bir de Elif Hanım. Yani bizim kendimizden kaynaklanan bir durum değil ki. İşte ilk bölümde konuştuk, nerelere geldi petrol, ne seviyelere geldi, bu krizler dünyayı nasıl etkiledi. Hatta Gaye Hocam daha devam ederse bu krizle alakalı olarak besin meselesindeki krize dikkat çekti hatırlarsanız. Dolayısıyla bu krizleri aşabilmek, bu krizler karşısında toparlanabilmek, hele ki böyle bir coğrafyada çok fazla mümkün değil. Kim olsa belki daha fazla sorun yaşardı. Şimdi bu maşallah, yani bu kadar hızlı toparlanma, kurumsallaşmanın hızlı ilerlemesi. Bir de hani biz sizinle konuştuk ya, kurumlar arasındaki koordinasyona hızlı geçebilme çok önemli. Evet. Bence bu sınavlar bence bu şeyi güçlendirecektir. Yani bu mobiliteyi güçlendirecektir.
1: Evet, umarız öyle olur. Öyle sanıyorum. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Bitkiselen Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık stüdyoda bizimle olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam, size de buradan bir mesaj gelmiş oluyor. Sizi de bekliyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık, değerli vaktinizi ayırdığınız, evet, her zaman bekliyoruz. Stüdyoda da bir ayrı keyifli oluyor hocam. Ağzınıza sağlık. Evet. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için her ikinize de çok çok teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan karşınızda. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisi hala devam ediyor. Yani atmosfer kararsız yapıda, dolayısıyla konvektif hareket için uygun ortam var. Konvektif sağanaklar hala devam ediyor. Marmara'nın doğusu Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu üzerinde hava yağmurlu. Şimdi Akdeniz açıklarında oraj da devam ediyor. Şu anda Doğu Akdeniz açıklarında, tabii bizde yine Doğu Akdeniz'de şiddetli yağmur getirecek. Mersin, Adana çevresinde özellikle de tedbirli olmak gerekiyor. Sahile kıyısı olan ilçelerde riskin biraz daha yüksek olabileceğini hemen belirtelim. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Bunun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Van, Hakkari çevresinde rüzgar güneyli, lodos esiyor saatte 60 kilometre hızla. Onun dışında hava sıcaklığı artık bugün itibariyle yükselişe geçti. Bir 3 gün kadar yükseliş eğilimi sürecek. Fakat unutmayın, gece gündüz sıcaklık farkı bu süreçte fazla. Hastalık havası ihtimali devam ediyor. Geceler hala serin. İç ve doğu bölgelerde bu fark yaklaşık 10-15 dereceye kadar çıkabiliyor. Ve bu da 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava ne kadar değişkense bizim bağışıklığımızı o kadar düşürebilme ihtimali olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hastalık havası başladı artık. Onu unutmayın. Gece ya da sabah erken saatlerde evden çıkıyorsanız mutlaka ince bir ceket, hırkaya ihtiyacınız olabilir. Şimdi yarının tablosuna bakalım hemen. Yarın Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Sivas Kayseri çevresinde kısa süreli hafif sağanaklar var. Onun dışında kalan her yerde hava güneşli, yaz havası, hafta sonu yaz havası ve sıcaklık tam Ağustos ayı normallerine kadar yükselecek. Sonrasında pazarın tablosu da yine aynı. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da kısa süreli hafif sağanaklar devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş bizimle birlikte. Sadece cumartesi günü Trabzon, Rize, Artvin'de sağanaklar biraz kuvvetli olabilir ama pazar günü daha hafif sağanaklara dönecek Doğu Karadeniz sahili de. Diğer bölgelerde bolca güneş var ve termometreler Ağustos normallerini gösteriyor olacak. Sonrasında pazartesinin tablosu da Karadeniz bölgesinde sağanak yağmura, diğer bölgelerde güneşe işaret ediyor. Hava sıcaklığı yine normallerin üzerinde olacak pazartesi günü. Salı günü işler değişecek çünkü 500 milibar seviyesinde çok kuvvetli bir oluk etkisine girecek Türkiye. Soğuk hava dalgası, soğuk cephe geçişiyle birlikte sıcaklık azalacak. Rüzgar kuvvetlenecek havanın kararsız yapısı sebebiyle ve konvektif hareket cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanakları oluşturacak. Şiddetli gök gürültülü sağanaklar kapıda. Salı günü sert bir değişim, ani bir düşüş ve hafta sonu yaz havasının ardından salı günü tam bir sonbahar havası bizi bekliyor. Sıcaklık Eylül normallerinin de altına, neredeyse Ekim normallerine doğru bizi götürecek gibi görünüyor. Çarşambanın tablosunda da yine Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgesinde yağmur görünüyor. Diğer bölgeler güneşli geçecek. Akdeniz'de de sağanaklar var. Perşembe günü, cuma günü artık sistem büyük ölçüde zayıflayacak ama hafta sonu tekrar 500 milibar seviyesindeki oluk etkisinde bir kuvvetlenme meydana gelecek gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul çok bulutlu, yarın da çok bulutlu olacak. Pazar günü bulutlanma azalıyor. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Ağustos normallerindeki bu hafta sonunu iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve Ankara'ya geçiyoruz. Ankara bugün yağmurlu, yarın ve pazar günü hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yükseliyor son olarak. İzmir'de hava güneşli. Yarın ve pazar günü de İzmir güneşli geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
7: İşini büyütmek istediğinde
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
10: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
11: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
10: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
12: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hem

0: sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun.
0: Cumamız mübarek
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin de selamlayalım. Onlar dün özellikle gördüm, Özgür'ü gördüm de şey diyor, selam söylemişler. Bayağı hayırlı bizim mesela dinleyici kitlemiz demişler ki Hikmet Bey şiir okusun demişler. Tabii.
0: Çok güzel okursun.
1: Yok, esprili bir şeyler de yapmışlar. Onu söyleyemiyorum şu anda burada.
0: Tamam.
1: Yani o yüzden özellikle tabii izleyiciler tabii ki can. Hepsi can da bu özellikle son bir yıl içerisinde çok iyi bir, geniş bir dinleyici kitlemizin oluşmasından dolayı
0: ve her geçen gün artarak devam ediyor.
1: Buna çok sevdim. Dün çok görünce bana anlatınca hoşuma gitti yani. Demek ki bir dönüşüm olduğuna göre bir bayağı bir
0: eyvallah
1: karşılığımız var. Elhamdülillah ne güzel. Bir şeyler de var bu arada. Onu da oradan seslendireyim. Bilmiyorum, belki dinliyordur, belki dinlemiyordur. Engeli bastım çünkü. Ondan sonra şu var. Ya saat 11'de her sabah. Yani bu vardı böyle şey. Bu olacak tabii ki. Bu kadarını kaldırmak zorundasın. Tamir edeceksin. Efendim 11'de açıyoruz yine aynı şekilde, aynı şeylerle. Her sabah artık izlemiyorum falan demiş bir tanesi.
0: Peki.
1: Destekleyenler olmuş aşağıda falan filan. Bir şey, olayın geneline baktım. Enteresan bir cümle yazmıyor musun? Bak, yıllardır hep aynı sabah açıyorum, aynı şeyler diyor. Ya o zaman sen mazoşistsin yani. Yani madem beğenmiyorsun, saat 11'de açıyorsun. Tabii bu izleyicimizin gelip beğenir beğenmez. Bu herkes açık bir yer burası.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Eleştiri el hak doğru. Hatta
1: ama cümle bizim, yanlış hocam. Her sabah aynı şey.
0: Bizim şöyle de bir sıkıntımız var. Bizim takipçi kitlemiz, yani seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz hani TOG'un deposu ne kadara doluyor desek ertesi gün artık bizi izlemeyi bırakacak bir kitle. Hal böyle olunca bunun ağırlığı ve sorumluluğu
1: tabii
0: var sırtımızda.
1: Doğru,
0: yani
1: bravo. Çok güzel
0: her
1: yerden
0: ettiğimiz kelamı
1: uzaktan tebrik ediyorum.
0: Abi her ettiğimiz kelamı kılı kırk yararak etmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Arada olabiliyor elbette tabii ki, biz de insanız. Tabii ama canım, dediğim gibi yani çok net, TOG'un deposu ne kadara dolar dediğimiz gün, ertesi gün seyircilerimiz, dinleyicilerimiz diyecek ki siz artık bu işi bırakın, daha bu işi yapabilecek olanlar gelsin diyecek. Yani bunu da biliyoruz, bunun da sorumluluğu var. Evet. Tuvalet terliğine oy vermiyor bu insanlar. Bidon kapağına belediye başkanımız budur diye oy vermiyor bu insanlar. Evet. Hal böyle olunca da hem yük fazla, hem sorumluluk fazla, hem ciddiyet fazla.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Bunu arada bir söylemenin de manası var mı bilemiyorum. Dün özellikle Özgür'ün bana hani şeyden dolayı işte dinleyicilerimiz deyince çok hoşuma gitti. Yani şimdi

0: görmüyorsun. O, hı hı. Radyo dinleyicisi çok farklı bir dinleyici.
1: Doğru.
0: Hiç mesela seni görmeden düşünüyor. Hiç tanımadığı insanları dinlerken de ne yapıyor? Onu bir hayal ediyorsun. Ses tonundan çıkartmaya çalışıyorlar. Güzel bir şey o. Başka bir atmosfer. Ama şimdi şu var. Genelde şöyle bir gerçeklik var. Ya diyor çok güzel giderken diyor işte atıyorum adam ne diyorsa. Ne güzel bir ara bir karşılıklı Ömer Bey'le bu adam işte şey yapıyorlar konuşurken bir anda bir şiirler patladı. Bir anda mani okumaya başladılar falan diye. Bu çok güzel. İzleyici kitlesi şunu hatırlatayım. Yani şiir okumak işimiz değil. Ya da bir hayatımızdan değil. Ama bir şey örneklendirirken de doğru. O örneği ortaya koymak çok iyi anlatır.
1: Doğru.
0: İki, haber yapmıyoruz. Şu anda bir 11'de yıllar boyunca, yani 11. yıl benim için, yıllar boyunca yaptığımız şey haber kanalı değiliz. Yani haber programı değiliz. Haber programı başka bir şey.
1: Doğru.
0: Her saat başı biz de, 24 saat, 7-24.
1: Aynen öyle. Biz de 24 saat esasına evet. göre... Haber programlarımız evet. mevcut.
0: Günün manşeti, günün değerlendirmesi, tatlı sohbetler, anlamak, ne var gündemde var, bunu anlamaya çalışmak.
2: İroni.
0: İroni, değil mi? Biraz mizah, gündemi değerlendirmek, detay vermek değil. Yani böyle madde, diyor ki işte yazmış yani millet diyor şunu anlatıyor, bunu anlatsanız. Arkadaşlar onu anlatıyoruz herkes. Akşamları çubukla tahtada anlatıyor. Ben şimdi sana burada efendim yapısal sorunları tek tek ekonomik anlat. Ekonomist çağıracaksın onu.
1: Ben biraz önce bir bütün olarak değerlendirmek icap evet. ediyor. Az önce analiz sentez programı bitti. Yani bizim sabahları ekopolitik anlamında yıllardır evet. sizlerle buluşturduğumuz
0: akşamda programlarımız var.
1: Elif Akkaya Kuter kardeşimin işte Cihat'la birlikte ve bütün haber merkezimizle neyse, evet. birlikte hazırladığı çok hakikaten her konuya değinebildikleri bir program var. Evet. Bir bütün olarak değerlendirdiğinizde o programın hemen ertesinde yine böyle ağır bir ekonomi yorumuyla karşı karşıya olmak bir seyirci gözüyle...
0: Bir de hocam yetmez. Yani bizim vaktimiz yetmez.
1: Doğru.
0: Biz
1: elhak
0: sabah,
1: doğru.
0: Sabah bir böyle bir kuşaklı bir program yapıyoruz. Bütün bunlar bir serzeniş değil. Yanlış anlaşılmasın. Bir girizgah yaptım sadece. Arada bundan gelince tabii hem izleyiciyi de bu konuda bilgilendirmek gerekir. Vazifemiz bu. Şöyle söyleyeyim yani gündemi değerlendirmek, güne bir bakış, keyifli bir sabahleyin şöyle keyifli bir program seyretmek, canın sıkılmadan evet. değil mi? Çünkü şunu yani şu eleştiriyi hep sürekli yapıyorum ben, millet yanlış anlıyor. Ya haber kanalları, haberler hep haber verilecekti, detaylar öğrenilir, uzman diyor. Ya uzman konuklarımızla bak Cübe çok uzman, biz bir şeyin uzmanı değiliz. Bir gazeteci refleksiyle gündemi değerlendir. Bir Doğru. pencere açıyoruz.
1: Doğru.
0: Pencere küçüktür, büyüktür, beğenirsin, beğenmezsin. O sana ait bir şey. Ama bizim pencere budur. O yüzden bir detaylı bir şey istiyorum arkadaş. Ben işte o vardı ya pandemide bugün kaç kişi öldü? Bunu yanlış, bunu tek tek ben anlatmayayım ya. Yani bu haberde göreceksin zaten bunları. Derken böyle bir şey başlamış olduk neyse.
1: Madem adını andık bir kere daha selam gönderelim. O zaman sevgili Özgür kardeşimiz yani 24
0: Özgür
1: Radyo'nun,
0: Özgür yani.
1: 24 Radyo'nun yayın koordinatörü
0: evet.
1: Sevgili Özgür Kani kardeşimiz sektörde böyle çok nadir bulunan gece gündüz çalışma özelliği olan hem çok çalışkan hem çok efendi hem de işini çok kaliteli yapan bir arkadaşımız. Dolayısıyla 24 Tabii. Radyo'nun da sevgili Sibel Egemen'in yönetiminde Sibel, 24 Radyo'nun da emin ellerde olduğunu buradan bir kere daha ikrar etmiş, ifade etmiş olalım ve artık gündemimize geçelim. Ama konuştuk ya.
0: Ya ama işte bak bunu bak demek konuşabildik görüyor musun? Sen açılışta nasıldı programla? Efendim iyi akşamlar. Zattır programı başladı. Sol tarafta profesör doktor bilmem ne. Burada şey uzmanı.
1: Çıbıklı.
0: Nedir o? Güvenlik uzmanı. Emekli bilmem ne. Koordinatör bilmem neyi tartışıyoruz? Çubuk. Böyle, bunu tartışıyoruz hocam.
1: Ben diyorum bu gözler.
0: Hocam bu tarihçi, bu güvenlikçi,
1: bu gözler,
0: uzman, bu doktor.
1: Bir hukuk profesörünün pandemide efendim o hani bilim kurulu vardı ya bilim kurulu. Ya koca koca tıp doktoru adamlar insanlar. Tıp doktorları.
0: Evet, ne diyor? Tamam.
1: İlaç, aşı. Söyle. Abi hukuk profesörü o aşının tesiri üzerine bak hukuki karşılığı üzerine de değil tesiri üzerine efendime söyleyeyim insanlara ne kadar sürede etki edeceği evet, üzerine evet. geleceği üzerine falan tartışmaya girdi ya. Bu gözler onu gördü ya hukuk o, profesörü.
0: Ya ne oluyor?
1: Kimden bahsettiğimi anlamışsınız.
0: Ben şimdi anlamayacaklar bahsedeceğim bilemeyecekler hangi kanal olduğunu ama şunu da gördü hamburger hamburger ısmarlamış şey Trump. Hamburger geliyor kapıya kadar. Kapıyı açıyor. Yaşlı bir kadın. Amerika şey tartışıyor. O yaşlı kadın hala niye emekli değil? Niye çalışıyor? İşte onun sosyal güvenlik benme falan. Ha, bu da hamburger, bir de hamburger, bir de ısırılmış bir hamburger paylaşımı var. Tamam. Trump bilemiyorum. Stüdyo düşün. Bir kanal düşün. Dört tane uzman var gene. Gene karışık uzmanlar. Yani sağlıkçı, profesör, uluslararası ilişkiler. Hocam.
1: Hukuk.
0: Hukuk. Hukuk da var. Doğru.
1: Tamam.
0: Bir tane de gazete, bir tane araya bir gazeteci koyacaksın ama. Tabii. O mikrop. Fişekleyecek o. Ondan sonra koca fotoğraf çıkacaksın abi. Yani Trump'ın ısırdığı hamburgerin fotoğrafını yorumlatıyorsun abi. Profesör ya. Soruyor. Ne diyorsunuz bu hamburgere?
1: Neyse tamam hadi sen tamam hadi.
0: Şimdi ha bak böyle aslında bir şey yaptık şu anda. Ne yaptık biliyor musun?
1: Ne yaptık? Çuvaldızı kendimize hayır, batırdık.
0: Bizim programı anlattık. Bizim program böyle bir program işte.
1: Peki.
0: Şimdi buradan bu taraftan geldik. Bak burayı bir anlattık. Bir eleştiri yaptık. Bir medyaya bir gezdik geldik. Şimdi de gündemi değerlendireceğiz.
1: O zaman başlıyoruz.
0: Tamam.
1: Böyle dünya gündemiyle başlayalım.
0: Beğenmeye çevirsin diyeceğim.
1: Bugün akşam gazetesi. Birleşmiş Milletler'in bir soruşturma raporuna yer vermiş birinci sayfasında. İlginç geldi. Rapora göre Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarında savaş suçu işledi. Birleşmiş tabii. Milletler Soruşturma Komisyonu. Yürek mi yemiş bunlar ya?
0: Tabii. Öyle. Ya öyle tabii. Yani
1: öyle de. Bunu böyle raporlaştırmak falan hayırdır?
0: Abi raporlaştırdı da sonuç ne olur? Yani BM'nin yaptırımı ne olabilir?
1: Ha.
0: Bana şimdiye kadar Birleşmiş Milletler'in, bak işte yorum. Birleşmiş Milletler'in şimdiye kadar dünyada sağlamış olduğu barış veyahut da bu tür bir raporla geldiği bir nokta bana iyi bir şey göster bana. Bir tane
1: kınar. Bolca kınar.
0: Yani birinci Körfez Savaşı. ABD Irak'ı işgal etmeye hazırlanıyor mu?
1: Evet.
0: Red geldi. BM'den red geldi dedi. Olamaz böyle bir şey. Birkaç da ülkede itiraz etti. O da Arap dünyasında diğerleri etmedi.
1: Hı hı.
0: Bir daha girerse çıkmaz bunlar dedi. Bunlar ABD işgale gelirler dedi. Bir tanesi Sudan'dı. O gün Yemen'di. Fakat kimse dinlemedi. Herkesi keyfi yerinde. Yani Almanya ortalığa kaldırmadı. AB kaldırmadı. Çin, Rusya hayır dedi ama ABD geldi, yerleşti ve nitekim arkasından da yaklaşık bağlantılı bir şekilde o bir domino etkisiyle oradaki de devam eden savaş arkasından El-Kaide'nin kuruluşu, ABD desteği, arkadan ABD'nin bir daha DAEŞ'i kurması, Türkiye bütün bu denklemin içerisindeki bir ilk adımdı o. Girdi içeri ve 5 milyon insan yok oldu, gitti, buharlaştı, öldü. En az 5 milyon insan hayatı değişti. Eğer şeyi soyarsan insansızlaşma projesini 10 milyon insan yerinden edildi. 10-15 milyon yok şu anda. Ve bütün bunlara karşı koydu BM. Avrupa Birliği parlamenter sistemin şeyde parlamentosunda komisyonlar vardı. Hep red raporları yazıldı. Şeyde de öyle Sırbistan'da, Sırbistan'da da aynı şekilde büyük kınamalar vardı. Ne yaptı? Avrupa Birliği bir şey yapmadı. O yüzden bu iyi ama bu ne önemli biliyor musun? Önemli şu.
1: Ne?
0: Aynen Netanyahu'nun başına geldiği bir katilin. Heh. Katil katil dedi dünya.
1: Tamam.
0: İlk defa İngiltere dedi ki ben dedi geç kalmışım dedi. İsrail'e satış yok artık bundan sonra dedi. 12 tane AB üyesi değil mi? AB ülkesi. Bu da kayıtları geçti mi hocam? Kağıt üzerinde geçsin. Gün gelir. Bütün bunların hepsi toplanır bir araya gelir. Küçük katil kimdir? Büyük katil kimdir? Hepsi ortaya çıkar hocam.
1: Peki.
0: Yani raporu... en azından bunun üzerinden yeni bir eğer dünyada bir denge oluşacaksa iyi bir dünya düzeni içerisinde taşlar yerine oturduğunda en azından katiller belli olur. Katiller tescillenmiş olur. Değil mi? Hesap sorabilirsin bundan 50 sene sonra da.
1: Eyvallah.
0: Sorarsın hesabını.
1: Bu rapora zemin oluşturan araştırmalar seyircilerimiz de dinleyicilerimiz, takipçilerimiz hatırlayacaktır. Bu savaşın ilk günlerinde Minap'ta bir okul hedef alınmıştı ve orada ya. 168 ya. Kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Sonrasında o okul istihbaratının ve bilgilerin Mossad tarafından bilinçli olarak yanlış verildiği söylenmişti Amerika'dan. Yani yerseniz tabii Hikmet Bey'in bahsettiği gibi.
0: Afganistan işgalinde ABD hocam yani buna rakamlar belli değil çünkü belli Gazze'deki gibi aslında. Gazze'de aslında gerçek can kaybının ne olduğu hakikaten bilinmiyor. 70 bin diyorlar ama bilinmeyen bir sürü şehit var. Afganistan örneği de buna benzer bir şey. Şimdi İran'ı bombaladı. Ne kadar şu kadar söyledi, bu kadar oldu. E peki Afganistan'ı kaç yıl işgal etti? Oradaki operasyonlarında sözde bu peştunları kimdi, oradaki El-Kaide veyahut da işte neydi? Bir grup vardı ya Afganistan'dakilere, o mücahitler ne deniyordu? Neyse, onlarla savaşıyoruz diye adı altında birçok sivil yerleşim yerlerini bombaladı ABD. Ve dünyanın gözü içine baka baka bombaladı. Ya bir düğünü bombalıyorsun ve yüzlerce insanı aynı anda orada katlediyorsun. Yüzlerce insanı, kadın, çoluk, çocuk, düğün. Pardon dedi ABD. Ama sonuç, on binlerce sivil öldü. On binlerce Afganlı dağlarda, Tora Bora dağlarında yok oldu.
1: Evet.
0: Yani savaşanlar da değil. Elinde keleşlerle savaşanlar da değil. Siviller öldürüldü. Hesap sordular mı ABD'ye? Vietnam'da. Tamam, 60 bin askeri gömdüler oraya. İyi ki de gömdüler ABD askerini. Ne işin vardı Vietnam'da? Neyi değiştiriyordun? Asya Pasifik mi? Oldu, gördün işte. Şimdi orada 60 bin Amerikan askerinden bahsediliyor. İşte 65'ten 68-70'e kadar Vietnam Savaşı devam ederken. Peki kaç tane Vietnamlı sivil öldürüldü, katledildi, işkence edildi? Guantanamo neydi hocam? Bana onu anlatın ya. O insanlıkçı, o hayvanlığı kim yaptı ya? ABD komple tepeden aslan kurtaramaz.
1: Doğru.
0: Guantanamo'da yaptıkları o ABD'nin soysuz askerleri, soysuzları ABD'nin, o insanları çırpak soydular, işkenceler. Hangi medeniyetin tezahürüydü o? He? Hangi medeniyetti o? Bana anlatın ya. Bana anlatın ya. Siz bana burada hala antisemitik olma diye bağıran tiplere sesleniyorsun. Hala burada kamplardan bahsediyorsun. Adam şu kaçıncı yüzyıla geldik? O yüzyıl içerisinde neler yaşadık? Bir bakın. Avrupa işkenceleri 15-16. Yüzyıl. Gel buraya kadar. İkinci Dünya Savaşı. Gel şimdi. Al, yakınlarda oldu işte. Uzak değil yani. Guantanamo'da yaşananlar, Irak'ta esirlerin, değil mi? Orada yapılan işkenceler, yaşam şartları. Ya İngiltere'ye gönderdikleri Amerikalı Pakistan asıllı bir İngiliz'in yargılanması, 9 sene sonra tekrar bırakılması, adamın hayatı karardı. Bütün bunları ABD yaptı. Şimdi bana ABD savaş suçu işlemiş.
1: Haklı.
0: ABD kurulduğundan beri savaş suçu işliyor zaten.
1: Anlaşıldı.
0: Ya Hintli'nin dediği gibi, burada selam olsun Sertaç, ilk defa ondan duymuştum. Hintli bir Müslüman, Chennai Müslümanı bir Hintli. Medresi şunu demişti: şeytan number one. Şeytan Türkçe, Arapça daha doğrusu. Şeytan number one. Bir numaralı.
1: Anlaşıldı. Unutmayın bunu. Anlaşıldı.
0: Çünkü emperyalist.
1: Evet.
0: Baş emperyalist.
1: O zaman dur bakalım, bir sıcak gelişmeden bahsediyor arkadaşlar.
0: Hayırdır?
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, teknoloji ve finans sisteminin suç aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla kararlılıkla mücadele edildiğini duyurmuş. Çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketler, sosyal medya üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları vererek yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdı. Sahte kazanç görüntüleriyle mağdurlar ek para yatırmaya yönlendirildi. Para çekme talepleri ise sahte gerekçelerle engellendi. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilen bu organize şebekelerin yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri yaklaşık 13 milyar liralık bir hacme ulaştı diyor. Korkunç. Operasyonun detayları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, Emniyet, MASAK ve Interpol işbirliğiyle 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi, 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla merkezli 286 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mevcut durum deniyor yaklaşık bir saat öncesine nazaran sabah 10 itibariyle mevcut durum, 175 şüpheli yakalandı ve operasyon devam ediyor.
0: Vay, hocam, vay be. Yani insan var ya, böyle bakıyorsun, şundan çok mutlu ve memnun oluyorum. Yani nefes aldırmıyor devlet bu alçaklara, bu şeylere, ne derdi ona, bu ülkeye bu kötülüğü yapan, bu sinekalı dedikleri, yani bu hem dolandırıcı, Türkiye'de operasyon yapanlar, BND uzantıları, İsrail örgütü diyorsun, fuhuş operasyonları, nefes aldırmıyor.
1: Evet.
0: Çok hoşuma gidiyor.
1: Yani sabah yine bir uyuşturucu operasyonu oldu.
0: Nefes aldırmıyor devlet. Sayın Akın Gürlek özellikle bu temiz eller operasyonu hakikaten
1: çok kıymetli.
0: Çok kıymetli.
1: Çok yani önemli. Bütün adımların.
0: Ama bir taraftan da kahroluyorum ya.
1: Niye?
0: Abi nasıl, hangi ara bu kadar kötü şeyler oldu ya?

0: Ne ara geldi bunlar? Ya benim hatırladığım en son mücadelede hatırlarsın o 2010'lu yıllarda çok çok konuşuluyordu. Bir sürü Alman vakfı vardı Türkiye'de, İstanbul'da.
1: Olmaz olur
0: Yerlerini de
1: mu?
0: biliyorduk mesela.
1: Tabii.
0: Bazıları böyle anaokul falan açıyorlardı. Düşünebiliyor musun? Arka tarafında bir istihbarat örgütü çalışıyor. Fonlananlar vardı. O fonlananlar hala burada konuşabiliyor mesela. Yabancı fonlardan desin. Ha şuna bakıyorsun. Yani Türkiye'de bir ekonomiye bir operasyon yapılıyor. Uluslararası bağlantılı bir operasyon. Ve ülkenin oradaki de oynayabiliyor. Yani ekonomiyle, borsayla, başka bir takım dolandırıcılık yöntemleriyle bir şekilde müdahil olabiliyor.
1: Aynen.
0: Onlara karşı yapabiliyorsun. Hangi ara bunlar girdiler ya? Yani ürküyor insan. Her taraftalar ya. O yüzden
1: Ama
0: bence
1: bu
0: bunun
1: tarz operasyonların önemini Hikmet Bey'in bahsettiği gibi altını bir kere daha çizelim.
0: müthiş.
1: Bunlar çok önemli, ufak tefek
0: Evet.
1: gibi düşünmemek icap eder. Çok mühim. Az önce bahsettiği
0: En
1: doğru.
0: ufak deliği bile bakıyorlar. Çok, yani bu çok
1: Alman
0: kıymetli bence.
1: vakıflarının Türkiye'de yaptıkları destekler, yardımlar,
0: Tabii.
1: hibeler. En son geçen hafta Ailem Güvende Operasyonu'nda gördük Alman vakıflarının bu
0: Tabii.
1: LGBT fonlarını
0: 2010'larda da vardı onlar.
1: nasıl ve ne şekilde kullandıklarına ilişkin MASAK raporlarını. Hal böyle olunca ya söylemeden edemeyeceğim. Bir tane devlet lisesi var. Tam puanla alıyor. Tam puan, tam. Devlet lisesinin bahçesinde Alman koleji var. Çünkü devlet lisesi Alman Vakfı ile işbirliği yapıyor. Ondan sonra bakıyorsun üniversite sınavında o devlet lisesinden hiçbir çocuk liseye girişte tam puanla girdikleri devlet lisesinde hiçbir çocuk üniversite sınavında derece yapamıyor. Çünkü üniversite sınavına hazırlanmıyor. Çünkü Almanya'ya hazırlanıyor. Bu çocuklar Almanya'ya gidiyor.
0: Evet.
1: Sayın Bakan dedi ki ya bunu bir orana bölelim dedi Yusuf Tekin. Dedi ki yani ne bileyim işte %10'u, %15'i, %20'si, %50'si neyse. Kıyamet koptu ya. Yusuf Tekin'e niye bu kadar yükleniliyor zannediyorsun
0: Abi
1: abi?
0: bak aklıma onu getirdin şu anda. Onu da bir yorumlayalım. Yani hani bir şey vardı hatırlıyorsun. ABD Dünya Kupası'na basketbol takımını çıkartırken o zaman yurt dışındaydım. Böyle bir Dünya Kupası'nda kaybetti. Hangi Sırbistan'a kaybetti galiba bilemiyorum. Ya Olimpiyat ya Dünya. Yanlış olmaz ama oldu. Maçlardan önce gazetelerde şey var. Böyle spor sayfasında manşetler şu yönde. Yani dünyada rüya takım, Dream Team. Tamam mı? Rüya takım geldi işte o zamanki meşhur NBA oyuncuları falan. Standartlar çok farklı yani. Bir ABD basketi var, bir de dünya basketi var.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ama kaybettiler. Sırbistan'a karşı. Hiç unutmuyorum. Dream Team ifadesi orada aklıma geliyor. Rüya takım. Niye bunu anlattım biliyor musun? Bir rüya takım var şu anda bizde. O şeyde ne derler ona?
1: Kabinede.
0: Kabinede.
1: Evet.
0: Bu rüya takımı niye kaybettiler? Biliyor musun? Dışarıdaki müdahalelerden dolayı kaybetti ABD. O takıma dışarıdan müdahale edildi. Bir takım kuruldu. Bak İçişleri, Milli İstihbarat Teşkilatı. Biliyor musun?
1: Adalet
0: Adalet
1: Bakanlığı,
0: Bakanı,
1: Milli
0: Eğitim
1: Eğitim
0: Bakanı.
1: Bakanı.
0: Bir rüya takımdır. Şurada, yukarıda bir yerde. Yani şöyle bir şey. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir rüya takım. Çünkü bu hakikaten belli bir... Bak şu anda CHP de fazla müdahale olamıyor. Çünkü onlar işte mabadı kurtarmaya çalışıyor ya şu anda. Bu da güzel fırsattır yani. Net bir şekilde konuşuyorum bak. Bu takım, bu rüya takımı bu şeyi, bu ülkeyi zirveye taşır. Dünyanın en iyisidir. Bizim için en iyisi budur. Ama şöyle dikkat etmek lazım. Bütün operasyonlara kendi elimizde aman sakın kimi suyu dökmenin içerisine. Dikkat etmemiz lazım.
1: Ona
0: Bak
1: dikkat
0: ben
1: etmek
0: şöyle
1: gerek.
0: söyleyeyim. Ailem güvende. Kim ağzını açtı ailem güvende meselesini? LGBT çıktı ortaya.
1: Aynen öyle. Avrupa'dan tepki var.
0: Yusuf Tekin. Sahip çıkacaksınız abi. En radikal, en sağlam adımları atıyor. Belki de geleceğimizi inşa ediyor.
1: İşte PISA sonuçları
0: İçişleri
1: gösterdi.
0: Bakanı.
1: Adam doğru adımlar atıyor.
0: İçişleri Bakanı korkusuz dümdüz gidiyor. Affı yok. Adalet Bakanımız en ufak deliği bile dinliyor. Bu ne deliği? Bu nereden geldi bu ses? Yani bu mikrocerrahi bir operasyonla yapılan şeyler bunlar ve kıymetini bilmek lazım.
1: Doğru.
0: Bunu laf olsun diye söylemedim bakın. Ailem güvende meselesi. Bunu hep beraber, bunun sağ solu, CHP'si, AK Partisi olmaz. Cumhur İttifakı ve diğer olmaz.
1: Olmamalı.
0: Bu sana bana toplumumuza ihtiyacı olan bir şey. Ailem güvende
1: Aynen
0: meselesi.
1: öyle. Toplumun
0: Bunlar
1: yapı
0: bakın
1: taşı,
0: şu an devam eden
1: aile.
0: operasyon. Yani bu ülkenin parasını, ekonomisini, borsasını ele olup manipülasyon yapacak, gelecek ve ben susacağım bunu. Bunlar senin geleceğin, evin, barkın, arsan, bahçen, yatırımın bunlar senin ya. Evet. Çocuğun gibi düşün.
1: Evet.
0: Devlet bunlara sahip çıkabiliyor. Bir rüya takım var önünde. Bir sadece bunlar değil, bakın diğerleri de şey olmasın. Ben mesela yıllardır desteklerim. Hep yanlış anlaşılıyor, sen düzeltiyorsun ama turizm de öyledir. En kritik yerde...
1: Ben düzeltmiyorum canım, hayır.
0: Hayır, çok, yani şeye bağlıyorsun, benim sınıf arkadaşım
1: olmam. Sınıf arkadaşın ama çok da başarılı yani Sayın Bakan. Baktığında sektörden geldiği için...
0: Bravo.
1: Bütün budur. Kara delikleri, sektördeki bütün kritik noktaları biliyor ve rakamlar ortada onda da. PISA gibi turizm gelirlerinde rakamlar ortada.
0: Kaydettim, dünyada turizm gelir olarak en çok ziyaret edilen ülkeler diye bir şey hazırlanmış, statta hazırlanmış. Orada... Dünya ta 30'lu sıradan zirveye kadar gelen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani zirve. Dünyadaki ilk 3'teyiz yani. En çok ziyaret edilen ülkeler arasında. Bu çok büyük başarı. Şimdi bu takım buraya kadar geldi. Adaletiyle, içişleriyle, istihbarat teşkilatıyla, milli eğitimiyle, diğer tüm, bak hakkını yemeyelim, tarım. Dünyada zirvedeyiz ya. Niye bunları göz ardı ediyorsunuz yani? Biz böyle boş gündemlerle kaçırıyoruz bu ülkeyi. Şunu demek istiyorum, destekleyin arkadaşlar.
1: Doğru.
0: Tarım, Orman Bakanlığı da öyle, Ulaşım Bakanlığı da öyle. Her şey zirvede devam ediyor. Eğer biz buna sahip çıkarsak, bu güzel gençleri desteklersek, bu iş devam eder. Ama kösteklersen, rüya takımı da indirsin aşağı. Köstek olmayacaksın abi.
1: Ulaştırma Bakanı Atom Karınca gibi. Buradan selam
0: her
1: olsun.
0: Tarafta.
1: Her gün, her yerde, bir gün bir yerde tünel açıyor, ertesi gün başka yerde o 5G teknolojisine ilişkin. Onu gördüğümde Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim takımımda olursanız benden çok çalışacaksınız, benden hızlı koşacaksınız ifadesini hatırlıyorum.
0: Hocam, gerçek işte o rüya takımı.
1: Abi 3'te, bak 3'te gece 3'te.
0: Reis.
1: Arayıp ne yapıyorsun diye soruyor Cumhurbaşkanı. Tabii. Bunu söyleyen, açıklayan bakanlar oldu efendim. Gece 3'te telefonumuz çalar. Sayın Cumhurbaşkanı arar. Ne yapıyorsun? Gece 3'te 3.
0: O bürokratlar da 70 model bürokrattan döner. Değil mi o? Kitap yazmaya geliyorum diyen.
1: Ha, evet.
0: Çıkar. Gelir der ki seni bulur gurbette. Bulur der ki arkadaş ben büyükelçiyim, konsolosum, ateşeyim. Her şey olabilir. Fark etmez. Maksat güzel fark etmez. Bana ulaşın demeye başlar. Çünkü ülkenin reisi her zaman herkese ulaşır dediği için
1: demiştir.
0: Bunun iz düşümüdür, yansımasıdır.
1: Bravo.
0: Başarı da böyle gelir hocam. Yani şöyle niye bu kadar bunu anlattık diye soranlara başlar sormayız. Çünkü yarın sorarlar bunu. Ben peşin söyleyeyim, ön alayım. Efendim, marifet iltifata tabidir. Değil mi?
1: El hak doğru.
0: El hak doğrudur. Ne olduğunu, her şeyi, hakkını, yiğidin hakkını yiğide vereceksin
1: kardeşim. İşte bu kadar.
0: Bu kadar ve sahip çıkacaksın. Bu kadar.
1: İşte
0: bu. Pardon, peki. Abi, çok uzattım.
1: Tamam. Biz yine gündemimize dönelim mi?
0: Dönelim.
1: Abi bu Husiler meselesi beni fena halde işkillendiriyor. Bak sana söyleyeyim.
0: Şimdi hocam
1: aylardır devam eden bir savaş var. Doğru mu?
0: Evet.
1: Husiler İran destekli, Yemen'de konuşlu bir grup. Aylardır savaş devam ederken hiç ortada olmayan Husileri ben son 2-3 günde görüyorum. Bugün de Hürriyet'te haberi var abi. O dikkatimi çekti. Husiler F-15 düşürdü.
0: Evet.
1: Hani dün de Kabe'ye yönelik, Mekke'ye yönelik daha doğrusu bir drone saldırısından bahsediliyordu gazetelerde. Bugün de bir F-15 düşürüldü haberi olunca dedim ki ya bu Husiler ne vakit böyle harekete geçtiler? Bunlar aylardır niye hiç adı sanı anılmıyordu da şimdi bir anda ortamda bulundular.
0: Yani, öncelikle şunu da bir mesela o pek konuşulmuyor. Gerçi ben bu bekliyorum ama çok vardır, atlamışımdır, görememişimdir. Hani bu akşam uzun uzun programlarda 3-4 saatlik tartışma programlarında çubukla anlatılıyor ya. Yani. Birileri de Husi'yi anlatsın diye çok bekledim. Ama anlatmıyorlar mesela. Yemen'i. Geçenlerde yine baktım Yemen'le ilgili yorumlara. Yani çok yüzeysel. Yani bir defa önce o sosyolojiyi bilmek lazım. Husi kimdir abi? Husiler. Kimler bunlar? Yani bir defa şunu söyleyeyim. Husi çok eski bir şey değil bu. Yani Husi dediğimiz adamlar Şia, tamam, İran gibi. Fakat karıştırmamak lazım. İran gibi dedim ama Şia dedim. Aslında belki de şöyle söyleyeyim. Ehl-i Sünnet'e en yakın olan kesim. Ben çok tanıdım.
1: Husi.
0: Tabii tabii Zeydi. Hmm. Bunlar Zeydiye kolundan. Şimdi Caferi, İsnaşeriye buna bir sürü Şianlı kolları var.
1: Tamam. Bunlar Zeydiye,
0: Zeydiye
1: kolunda.
0: Zeydiye kolunda.
1: Tamam.
0: Zeydi diyorlar. Ben Zeydi diye bir arkadaşım vardı benim şeyde Arabistan'da. Hani o da Yemenli. Ehl-i Sünnet'e en yakın olandır. Yani özellikle bizim mezhebe yakın. Yani Hanefi fıkhına da yakın bir mezheptir. O açıdan buna biraz farklı bakmak lazım. Bir, iki, Yemen dediğimiz zaman her zaman insanların aklına ne geliyor bilemiyorum ama Suudi Arabistan var ya, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın köken olarak tüm o gördüğün dev yatırımlar, sanayisi, bankacılığına kadar %70-80'i Yemenlidir. Suud diye bir şey yok yani. Yemen. B ile başlayanın tamamı, baş harfinde B olan, Ba diye başlayan tamamı Hadrami'dir. Ve ticaretin %80'i onların elindedir.
1: Tamam.
0: Bunu niye anlattım biliyor musun? Yemen'le Arabistan bir ülkedir aslında. He. Aslında Arap'ın da atasıdır. Yani mesela Kahtaniler var. Kahtani kelimesi. Hala Kahtaniler vardır. Kahtaniler Arap'ın dil olarak da Fasih Arapça olmak üzere ve köken olarak da ırk olarak da atasıdır Yemen. Bir Adnaniler var. Onlar kuzeyden geldi. Bunlar güneyden ki Yemen'dir. Şimdi böyle bir yerden bahsediyoruz. Aslında Hicaz denen şey onların memleketi. Yemen'in memleketidir. Bir yakınlarda 90'lı yıllara kadar da anlaşma yoktu. Kral Abdullah ölen Kral Abdullah Yemen kralı imzayla o anlaşma çerçevesinde Taif'e kadar ki Yemen topraklarını Arabistan teslim etti. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Daha o topraklar Yemen sınırı şu anlık sınır değildi. Orası konflikt area yani. Ama öyle bir yerdesin ki şu anda düşünebiliyor musun? Arabistan'ın bankası, ticareti, bu ülkenin büyük oligarkları yok mu? 10 tamam. tane yerleşik sermaye Türkiye. Tamamı Yemenli. Tamamı. Yemenliler diyorlar.
1: Suudi Arabistan'daki tabii. yerleşik sermayenin.
0: Tabii her şeyi demin. Tamam. Her şeyi.
1: Peki Siyonizm mi girdi araya da bu iki kardeş birbiriyle kanlı bıçaklı
0: şimdi
1: oldu?
0: Şöyle, ben dün aslında bunu ifade ettim. Mekke anlaşması başta belki de bir ses getirdi dünyada. Ama doğru. mesela ABD hiç müdahil olmadı.
1: Doğru.
0: İyi yaptılar falan gibi bir şeylerden bahsetti. Şimdi tabii onun sözlerine itibar ederek yorumlamak yanlış olur ama bir şeyin sinyalini verdi. Biz de o tuzakta düşüyoruz, onu da söyleyeyim. Yani nedir o? Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Çok önemli bir adımdı bu. Çok önemli bir adımdı. Hep uzak kaldığımız coğrafya kardeşiz ama coğrafya uzağız. Burnumuzun dibinde gelişen tüm mesele içerisinde Suudi Arabistan muhakkak var.
1: Evet.
0: Körfez ülkelerinde lokomotifi Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri lokomotifinden var. Öyle bir denklem kuruldu ki oraya. Eğer Türkiye, bu yıllar önce hep anlatıyorum ya, Arabistan'ın ziyaretinde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanın ziyaretinde, oradaki ihsas ettiği şey oydu zaten. Yani gelin bırakın bütün bu Eloğlu'nu, Batı'yı, biz burada bir olalım.
1: Ciddi ekonomi forumuna mı katılmıştı?
0: Evet, çok eski ama.
1: Bütün
0: yani,
1: tabii, Körfez tabii. ülkelerinin,
0: tabii.
1: o coğrafyanın tamamının bir arada olduğu evet. bir etkinlikte...
0: Ben de demişti ki Clinton'da vardı. Harari tamam. vardı. Öldürülen Lübnan
1: Başbakanı da vardı. Harari'yi. Tamam.
0: Harari vardı ve enteresan şey yani o oraya geldik diye çok mutlu oldum. Ben bunu yıllar önce yazmıştım işte bu yüzden. Keşke de bunlar bir araya gelsek Orta Doğu'da. Bir iyice ille bir lider olmak diye bir şey de yok. Bir anlaşma yapıyorsun
1: doğru.
0: ya.
1: Doğru.
0: Türkiye.
1: Doğru.
0: Şimdi bu Husilerin şu anda şu zamanda çünkü İran'ın şu anda ben ona inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Yani İran'ın şu anda oradan vereceği destekle veyahut da silah gücüyle Husiler harekete geçirme imkan ve ihtimali var mıdır bilemiyorum. İran şu an kendi derdinde.
1: Bravo. Peki. Şimdi Husiler yok. Heh. Husiler meselesi
0: yine, ama rahatsız etti milleti yani.
1: Yine bir yakından takip etmemiz gereken bir mesele. Orada başka bir şey var gibi görünüyor. Dün bahsettik günün manşetinde. Ne olacak bu Kanada'nın hali dedik. Trump ilk önce göreve gelir gelmez eyalet yapmayı teklif etti. Aslına bakarsanız İngiltere tarafından değil mi abi?
0: Evet.
1: Sömürge, İngiltere sömürgesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Birliği de yani ya bırak sen Amerika'yı. Tamam peki sömürge ifadesi birazcık
0: evet ağır gelir.
1: Peki Birleşik Krallık bayrağı altındaki ülkelerden biri diyeyim. Doğru
0: evet,
1: mu?
0: Evet, evet değil mi? Doğru.
1: Hala. Avrupa Birliği dedi ki ya sen bırak İngiltere'yi de boşver Amerika'yı da gel dedi gel sen gel Bu durumda Trump'ı fena

0: herhalde kızdırmış.
1: Ne diyor?
0: Hemen bakalım. AB'nin Kanada hamlesi Trump'ı kızdırdı diyor haberde. Ursula von der Leyen'in Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ilk ortak üye olmasını teklif etmesi ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump planın düşmanca eylem olarak nitelenebileceğini ve Avrupa'ya yüksek gümrük vergileri uygulayabileceğini söyledi. Kanada Başbakanı ise teklifi memnuniyetle karşıladı.
1: Evet.
0: Yiyin birbirinizi. Biz de çekirdek alalım şöyle.
1: Teklif aldığı için
0: servislere dayanıp da, çekirdek çit diyelim.
1: Trump'a karşı yapılan bir hamledir. Ben asla ve asla şunu düşünmüyorum. İnanmıyorum mesela. Kanada'nın AB üyesi olma gibi bir ihtiyacı yok. Aslında da çok riskli bir hareket olur.
0: Şu durumdaki AB için diyorsun.
1: Yani başbakan bunu memnuniyetle karşılar. Sen Ursula von der Leyen mi?
0: Ha, Ursula von der Leyen.
1: Von der Leyen der ki gel bize katıl der. Kötü bir şey mi? Onur edici bir şey. Diyecek. Hayatta iş bulmazacak hali yok zaten. Doğru mu? Ama gerçek bana baktığın zaman eğer birazcık geleceği okuyorsan okurlardır. O kadar bir geçmişi var yani Kanada sonuçta. Bağımsız bir ülke.
0: Evet.
1: Ondan sonra egemen bağımsız bir ülke. İle de bir coğrafi konum gerekir mi gerekmez mi? Avrupa Birliği diyorsun. Yani kıta coğrafyasından bahsediyorsun. O yani, da başka mesele.
0: Evet.
1: Gerçi dünyanın beş belli olmaz. İşte şeyde Avrupa'daki maçlara da şeyi soktular mesela. İsrail soktular bunlar. Abi.
0: Eurovizyon'da da var ya abi varlar. İsrail.
1: Ya o yüzden pek fark etmiyor. Ama demek şu Trump kızması normal. Trump tabii ki kızacaktır ama Trump'da kimse ciddiye aldığını zannetmiyorum bu konuda. Hem Grönland meselesinde. Grönland belki tartışmalı mevzu da Kanada meselesi Trump'ı aşar, ABD'yi aşar yani.
0: Hmm.
1: Bunu görmek lazım. Hem büyüklük açısından hem...
0: Ama sen diyorsun ki burada eğer böyle bir bağımsız karar verilecek olursa Kanada için çok avantajlı bir durum
1: Kanada
0: değil.
1: Kaybeder. Kanada'nın dünyadan izole bir şekilde yaşaması petrolüyle, kaynaklarıyla, insan gücüyle çok daha büyük ama bak şu anda öyle bu hale geldi Kanada. Kanada dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi.
0: Doğru.
1: En fazla göçmen olan ülkelerden bir tanesi.
0: Doğru.
1: Hep canlı. Genç
0: doğru.
1: Bir seçmen,
0: doğru.
1: Genç bir nüfusu var. ABD vererek ne yapacak? ABD'yi gençleştirmeye mi çalışacaksın?
0: Çok doğru.
1: Aslında ABD'nin buna ihtiyacı var. O yüzden bunlar çağırıyorlar.
0: Hı.
1: AB'nin bugün Türkiye'de büyük ihtiyacı var. Bu artık böyle sadece iki tane komiser gönderip de ya bir daha bu gel fasıl açın değil. İleriki zamanlarda artık yalvarır hale gelecekler. Çünkü gidişat bu yönde.
0: Sıkıntı var ABD'de.
1: Abi yani bir defa hala şu anda bir travma var. O travma bitmedi ki. 1 ve 2. Dünya Savaşları var. O travmalar bitmedi ki. Hala Rusya var.
0: Ya
1: hala
0: bu,
1: korku var yani.
0: Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu da hala aynı şımarıkta devam ediyor.
1: Bedeni sabah, çok ağır ödeyecek onlar.
0: Sabah bir Trakya şiveli konuşan bir sosyal medya kullanıcısının, buradan selam olsun, adını da vermeyeyim, videoyu da yayınlayamayacağım. Biraz küfür içeriyor çünkü. Yunanistan'a çok şık bir şeyi var, çağrısı var. Ya biz diyor sadece üniversite sınavını kazanamayanlarla gelsek diyor, buradan Atina'ya yol olur diyor yani. Haddini bil diyor. Neyse.
1: Ama bak,
0: Yunanistan'ın mesela, bu adalardaki hareketliliği Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında da gündeme geldi. Bu barışa katkı sağlamaz dedi. Milli Savunma Bakanlığı evet. Okumuş adam ya. Dedi ki ben bunun barışa katkı sağlamayacağını bir kere daha söylemiş olayım dedi. Ben evet. Bakanlık nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şekillendirmiş olayım.
1: Hocam bak. Normal şartlarda bizim hani yıllar boyunca gençliğimden beri değil mi Rauf Bektaş döneminden beri hep bir it dalaşı vardır değil mi?
0: Vardır.
1: Tam it dalaşı.
0: Evet.
1: İki tane bir...
0: F-16 kalkar, oradan kalkar, oradan kalkar.
1: Böyle bir geçişler falan yaparlar. Yani iner aşağı.
0: Tamam.
1: Tam böyle alevli, akut bir hale geldiğinde bu çatışmalar, anlaşmazlık var. Yok karasuları meselesi var, adalar meselesi var. Her defasında bir şekilde sakinleşir. Dünya Birleşmiş Milletler gene konuşur. AB der ki sakin olun arkadaşlar falan. Neticede ikimiz NATO üyesi miyiz? NATO'yu.
0: Evet.
1: NATO değil mi?
0: Evet.
1: Güvenlik anlaşmamız var.
0: Kesinlikle.
1: Yani birisi eğer...
0: Birine saldırırsa...
1: Yunanistan'a saldırırsa bir ülke ben kurtaracağım onu. Doğru
0: tamam,
1: mu?
0: Doğru.
1: Heh.
0: Doğru.
1: Yani Patagonya geldi Atina'ya salladı. Bir dakika diyecek ben konuşayım. Benim falan. Kakares makares benim o diyecek falan. Heh. Türkiye gene keza saldırırsa Yunan gelecek. Böyle bir şey var mı? Yok. NATO üyesi üyesi.
0: Doğru.
1: Sıkıntı yok. Bak bizi baş başa bırakırsan sıkıntı yok. Biz zaten elhamdülillah son çeyrek 20 yıldır diyeyim hatta 15 yıldır öyle bir hale getirdik ki elhamdülillah ülke olarak savunma sanayimiz

0: Gelişte dünyayı meydan okuyoruz şu anda.
1: Evet.
0: Sayarken aynen turizmde olduğu gibi 35'ten 3'e çıkmışsın. Sayarken 32, 31, 30, 29 derken dünyanın ilk 6-7'ye çıkmışsın. Çok riskli. Hatta havada çok büyük beklentiler var dünyadan. Tamam. Böyle bir ülke olmuşsun. Bundan kelli daha önceki yıllarda olduğu gibi Sayın Hulusi Akar'ın bakan olduğu dönemde ve öncesinde söylediği gibi ya çok fazla oynuyorsun sen de otur bir dakika yerine diye elini itersin adama. Koltuğuna sokarsın bir daha geri. Niye? Bu özgüven nereden? Benim zamanımda bu yoktu. Yoktu.
1: Yoktu canım.
0: Bakın vallahi yoktu. Hala ben hatırlıyorum unutmuyorum o coğrafya derslerinde ya da bazen bu siyasi tartışma olduğu kafelerde, kahvelerde Yunan geliyorsa biz onları nereden yeniriz? Hangi? Abi tankımız Tuzla'da kalmış. Tatbikat yapılıyor. 20 tank kalkıyor. Hepsi 20 kilometre sonra hepsi duruyor. Çalıştıramadılar bile.
1: Neden biliyor musun?
0: Tatbikatta.
1: Çünkü o dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yöneten kadronun fikri de zikri de bu iktidarı nasıl alaşağı ederiz?
0: Ya da şöyle ya da ben değil neydi hangi paşaydı
1: İrtica
0: o?
1: Hortladı.
0: Hani bir üzerine battaniyeler bile ABD malıydı.
1: Ya Ergin Saygun Paşa yani, buradan selam olsun.
0: Tamam şimdi sen böyle evet. Bir şey yapabilir miyim? Yani Yunan'da meydan okuyorsun ya ne var arkanda hiçbir şey yok. Yani ciğerim var yüreğim var ama background yok arkası yok. Ve o zaman Yunanistan bize meydan okuyordu yani hatırlıyorum. Şimdi bütün bunu şöyle görmek lazım. Buradan Yunan dostlarımızla tırnak içerisinde
1: tamam.
0: Bir daha seslenelim.
1: Tamam.
0: Ben kendi çapımda sesleneyim daha
1: doğrusu. Sesle.
0: Ben kimim neyse. Ne olur biliyor musun? Normal şartlarda Türkiye ile Yunanistan savaşmaz. Hem kitap üzerinde, kağıt üzerinde savaşamaz. Kağıt üzerinde savaşamaz abi. Burun buruna ise. Yani şuraya bomba atarsan kaçman lazım. Adayı bombalarsan...
1: Yani sana zarar gelmemesi için
0: tabii yani çekil. Komşuyuz abi. İki, kağıt üzerinde NATO üyesi iki ülkeyiz.
1: Doğru.
0: Üç,
1: peki Yunanistan, bu Yunanistan neyi yapmaya çalışıyor? Sen ona gel şimdi
0: üç,
1: yani.
0: Üç, Türkiye'ye sataşmaya gelmez. Çünkü en zirveye doğru gidiyoruz. Hiç uğraşılmaz.
1: Tamam.
0: Bırak Yunanistan alayı gelse Türkiye başa
1: bravo.
0: Çıkabilir.
1: O da
0: dört, işin kötü tarafı şu. Sen bu hareketle, bu hamleyle problem orada. İsrail'le yani bir katille dünya yok etmeye hazır. Yani dünya yok olabilir. Problem değil insanlık. Diye katille ortaklık yaparsan bunu içeriden provoke edebilir. Senin bir adana bir şey koyar o adam onlar. Yunan birazcık operasyon neydi? Finans operasyonu.
1: Heh.
0: Arkada İsrail'in bir takım müdahaleleri var değil mi?
1: Doğru.
0: Bu mikroplar oraya gelirler. Sen atmazsın.
1: Heh.
0: Belki. Ama o gelir oradan bir füze sallar. Allah muhafaza. Türkiye'ye
1: hadi bakalım.
0: Savaşa sokar.
1: Doğru.
0: Sen kiminle yattığını farkında mısın?
1: Aynen öyle.
0: Yani benim en orada korkum şu. Sen ondan sana senin kara kaşına, kara gözüne, Zeus'una, Olympus'una gelmedi. Adam tanımaz Zeus, Olympus'u.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en sonki uyarısı şuydu. Oyuncak olma
0: tabii,
1: dedi Yunanistan'a.
0: Hayır, bir de yani
1: bak kimsenin oyuncağı olma.
0: Bak İsrail bunu yapar.
1: Yapar.
0: İsrail bundan korkmaz. İsrail tüm insanlık yok olsun. Ben burada krallığımı kurayım diyebilecek olan bir... Siyonist düşünce içerisinde kurulu devlettir.
1: Doğru.
0: Katil bir devlettir İsrail.
1: Doğru, bravo.
0: Katillerle ortaklık yaparsan ne olur abi?
1: Ne olur
0: ben
1: abi?
0: Savaşıyorum bari bir de şunlar savaşsın. Madem benim
1: karıştırır
0: projem olmadı,
1: ortalığı.
0: Madem benim Mezopotamya'ya kadar giden Ardu Mevut'u bunlar çökertti, ben de Yunan'a giderim, ona silah veririm önce, silahlandı. Cesaret yok bunların zaten. Zeus ölmüş. Yaşasın. Neydi öteki baba?
1: Eros.
0: Eros, sevgi tanrıcı. Başka
1: tamam işte canım, Zeus da güç. Zeus öldü yaşasın. Savaşma seviş.
0: Zeus'un oğlu Herkül. Madem Herkül öldü ben bunu Herkül'ü bulurum diye. Gider Allah korusun bir daha söyleyeyim. Orada provoke eder. Ya cesareti olmayan ya da makul düşecek olan komşuluk ilişkisini bilen anlaşabildiğimiz bir Yunanistan yerine böyle bir şeye kurban gider. Sırf Türkiye'ye gözdağı vereyim de şu abilerle beraber çalışayım derken bir çuval inciri mahvedersiniz.
1: Peki
0: Allah
1: o zaman
0: kaybeder yani.
1: O zaman Yunanistan'ı buradan Dışişleri Bakanı
0: uyaralım.
1: Uyardı.
0: Biz de uyaralım.
1: Milli Savunma Bakanı uyardı.
0: Bırakın katilleri.
1: Kupayla anlattık. Kalemle anlattık. Biz de uyaralım. Aman ha.
0: Daha önce yanlış böyle yapma. Bir şey yaptılar. Buradan merhum neydi? Nejat Uygur'a selam olsun. Nejat Uygur'un bir skecinde vardı. Daha önce 70'li yıllarda öyle anlatıyordu. Çok güzel anlatıyordu. 70'li yıllarda dedi bize dedi bir şeyler Kıbrıs'ta Rumlar bir cilve yaptılar dedi. Bayağı bir Türkiye'ye kadar cilveleşmeye başladılar. Çok cilve yaptılar. Çocuğumuz oldu dedi. Kıbrıs diye bir çocuk oldu dedi. Doğdu dedi. Bak çok açık böyle konuşuyor. Hı-hı. Özür dilerim izleyicilerimiz. O cilve sonra ama dedi şimdi gene o yeni başlamıştı. Gene Ege bir Türk gölü müdür yoksa Yunan gölü müdür diye. Gene cilveye başladılar dedi. 12 tane çocuğumuz olursa bakamayız diye korkuyorum dedi.
1: Adaları geri almak gibi.
0: 12 evet, adaları zeyre var.
1: Rahmet olsun.
0: Tekrar cilve yapmaya başlarlar. Göz kırpıyorlar. Yani 12 tane çocuğumuz olur.
1: Sen şimdi
0: bakalım nasıl bakarız bu kadar çocuğa diye espri yapmıştı.
1: Sen şimdi Necat Uygur deyince.
0: O yüzden şimdi bize cilve yapmayın bize.
1: Necat Uygur deyince sanatçının ne olduğunu hatırladık. Son dönemde o kadar o kadar muhtaç kaldık ki bugün de bir uyuşturucu operasyonu var. Vakit kalırsa değineceğim. Yani bu ahbapçıları falan hatırladınız değil mi? Bir o taraftan var. Yani hayatlarının tamamını siyasi bir ideolojiye angaja etmiş. Sıfır sanat yeteneğine sahip ama bir zümrenin içinde var olmaya gayret eden. O yardımları kimin yaptıklarını seçim sonuçları bize gösterdi. Siz yanlış anlamışsınız. Biz yaptık falan diyen üçüncü sınıf dizi oyuncularını gördük. Bir de yıllar sonra kendi toprak olup gitse bile o ya, ifadelerinin konuşulduğu Necat Uygurları gördük. Hiç şey anlamda söylemiyorum. Bunu ideolojik anlamda söylemiyorum. Dün de Ferhan Şensoy'dan örnek verdi
0: Necat
1: mesela.
0: Uygur biliyorsun hastane ziyaretinde Necat Uygur sadece değil. Orada bir de sembolik bir yaşanmış bir şey vardır.
1: Doğru.
0: Gata'daki
1: doğru.
0: Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü bak ortak zevkler hocam. Belli dönemin insanları öyleydi o zaman.
1: Nedir onu da söyleyelim bilmeyenler için. Sayın Cumhurbaşkanı ve ailesi bu hastalık Allah gecinden versin ölüm vesaire doğum hallerinde fena halde kültürümüzde olan o ilgi alaka noktasında çok diri tutuyorlar. Yani o yoğun gündemlerine rağmen biliyoruz geçmiş olsun telefonlarını biliyoruz hayırlı olsun mesajlarını biliyoruz. Necat Uygur tedavi görürken o dönem Gülhan Askeri Tıp Akademisi'ydi GATA. Bir tüm general mi, tu general mi biri yönetiyordu orayı. Hanımefendi Necat Bey'i ve eşi hanımefendiyi geçmiş olsun ziyareti için ziyaret edecek. Bu ülkenin seçilmiş başbakanının eşi. O lüzumsuz, o GATA'yı yöneten lüzumsuz gelmesin diye haber gönderdi biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Başörtülü diye. Hastaneye almadılar. Bu ülkenin seçilmiş başkanı. Evet. Şimdi kalkıp kimse bana yok demokrasi yok. İşte efendime söyleyeyim abdest alıyorum şadırvanda. Orada da Yasin okuyorum. Evet. Kaleye de besmele demeden çekmeden gelme. Bunlar hikaye. Bunlar unutulmadı. Tamam hadi hızlı geçiyorum.
0: Hocam yemeyiz. Hızlı geçiyorum. Yani ben şey için hatırlattım onu. Bu Kıbrıs meselesini de hakikaten dikkat etsinler. Kıbrıs diyorum pardon. Yani İsrail'le ortak meselesi ciddi mesele. Yani biz burada bunu ciddiye almıyoruz. Yunan zaten bizim şamar olanı gibi. Bir patlatırız problem yok ya patlattık zaten patlatmışız vardır hele şu vakitte çok kötü olur
1: dönüp,
0: dönüp o yüzden bence tarihe provokasyonlara dikkat et bakın bir daha söyleyeyim bakın dünyada her şey böyle gidiyor şu an.
1: Aynen öyle tarihimize dikkat edin
0: nereden çıktı dedik aynı şey işte
1: dikkat edin
0: yani
1: dikkat
0: giden bir şeyi bozmak ve provoke etmek
1: Yunan halkı endişeli yine milliyette yer alan bir haberdi çok hızlı bu çok hızlı geçeceğim vaktim kalmadı çünkü Yunan halkı endişeli. Geliyor mu haberin şeyi? Bir anket yapmışlar. Türkiye ile olan ilişkilerini konu almışlar Yunanistan'ın. %54 Katamirini haberleştirmiş meseleyi. %54'ü Türkiye-Yunan ilişkilerinden endişeliymiş. Doğrusun komşu. Endişelenmekte haklısın ama endişelendirecek olan adımları senin yöneticilerin atıyor. Bundan da haberin vardır diye düşünüyoruz. Geçtik. İstanbul Havalimanı'na 6. pist açılıyor. Hey hey hey.
0: 4. ana pist diyor. Ha 5 mi? Ne o? 4. ana pistten sonra.
1: Bak.
0: 6. ne oluyor? Sonra mı açılacak? 6'ya çıkaracaklarmış.
1: 6'ya kim diyor 4. ana pisti diye?
0: Milliyet'te 4
1: milliyette.
0: Yazıyor.
1: Milliyet'te. Sabah alır mısın eline? Sabah alır mısın? Bunlardan biri hata yapmış.
0: Hayır ama şöyle bak. Dördüncü ana pist devreye alınmasıyla toplam pist sayımız 6'ya çıkıyor.
1: O zaman tamam canım 6. pistte açılıyor
0: başta
1: ya.
0: Başta 4'ü göstermiş hocam ne bileyim ben. Bak bu iş böyle.
1: Olmuyor bak, böyle haber. Haberi düzgün yapmadın.
0: Hayır ondan değil. Mesele şu. Ama önemli bir şey bu. Biliyorsun değil mi?
1: Ben başta ne dedim sana?
0: Ben sayfa yaptım.
1: Canım ya. Abim bak ben başta ne dedim sana? Bizim takipçilerimiz, seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz TOG'un deposu kaç liraya doluyor motorine zam geldi dediğimizin ertesi günü bizi takibi bırakır. Şimdi, eleştirir. Hani sen gibi, buraya 4 dedim, ben 6 dedim, kıyamet kopar. 4 mü 6 mı karar verin diye.
0: Yok, şöyle,
1: efendim 6. Yani, pist. 6. pist.
0: Hocam anlatım tarzıyla ilgili bir şey. Yani biz şimdi bu makul bir şeyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Onun için bunu bırakırsan diğer gazetelerde bu, daha doğrusu Cumhuriyet Halk aydınlanmış laik gazetelerde tamam, çok daha berbat yani. İğrenç. Tamam. Anlamıyorsun hiçbir şey zaten. Şimdi şunu diyeceğim. Bak bu mesela bir manşet bak deyince aklıma geldi. Çok alakası bir, çok ufak bir geri dönüş yapacağım. Gördüğüm şey söylüyorum.
1: Çok hızlı.
0: Ya dedik ki hani provokasyondan bahsettik. He. Arabistan falan filan istedim. Aşağıda dün bazı televizyon kanallarında, dün çünkü geç yattık. Bu da kutlayalım bu arada. Kartal.
1: Bravo, Beşiktaş'ımızı tebrik ediyoruz. Hem gurur duyduk. Onu.
0: Tabii millet tabii dışarıda. Ben de baktım geç vakte kadar. Tabii. Savaşa şey, Suudi Arabistan savaşa girdi falan gibi maçlatmışlar. Bayağı alt yazıyor yani. KC'de saat 12'de 1'de kim yazıyorsa birileri yazıyor. Televizyon kanallarında çıkıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Arabistan yani çatışmaya girdi. Şu anda işte Amerika ne yapacak? Orada da saat 1'de 2'de de bulmuşlar. Canlı yayına katılacak Osmanlıları yine. Tamam. Ve tartışıyor, ciddi tartışıyorlar. Yani bak burada ben burada ciddi bir medya kritiği yaparken herkes bu hata yapabilir. Bak bir şey söylemiyorum. Yani ben orada onu yapan bir televizyon itibarsız falan demiyorum. Çok da değerli konukları olan, çok da değerli moderatörleri olan tanıdığımız insanlar da var. Fakat abi şuna dikkat edelim ya. Yani bir şey haberi veriyorsan algıyı da yönet. Yani şey gibi olmasın. Papa Vatikan'a indi, pardon Roma'ya indi. İlk sorusu burada genele var mı diye sordu. Hatırlıyorsun ya haberi. Bu doğru haber ama niye sordu? Detayını biliyor zaten.
1: Peki. Fıkrayı. Neyse.
0: Ama doğru vermek lazım.
1: Tamam. Şimdi efendim mesele şu. Bugün İstanbul'da, İstanbul Havalimanı'nda pist açılışı var. Bu iki gazetede farklı görünmüş sayı itibariyle. Şöyle ki Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması burada işi özetliyor. Dördüncü ana pistimizi devreye alacağız ve toplamda pist sayısı 6'ya çıkacak diyor. Dolayısıyla Sabah gazetesi 6. gurur kapısı manşetiyle yanlışı söylememiş. 6. gurur kapısı tamam. 24'te ve 24 radyoda biz, takip bunu edebilirsiniz.
0: Bunu niçin yaptın sen? Bir daha söyleyelim. Biz çünkü elhamdülillah bunu da onurlu iftara söyleyelim. Çünkü ufak da olsa, nokta da hata da olsa bu adamlar gene bak sallıyorlar diye demesinler.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü her
1: ince ediyoruz, sık döküyoruz abi. Otur, yapacak bir şey yok.
0: Yani iş olsun diye
1: şimdi efendim Ailem Güvende operasyonuna birkaç dakikam kaldı. Çok özet geçeceğim. Ailem Güvende operasyonuna eleştiriler geliyor. İlk etapta Avrupa Parlamentosu'ndan bir eleştiri gelmişti.
0: Tabii, çünkü homoseksüellere karşı bir şey aldılar onlar.
1: Evet. Sonrasında 7 Avrupa ülkesi, Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri aracılığıyla bu operasyonlardan duydukları rahatsızlıkları dile getirmişler.
0: Neden? Çünkü bunlara karşı oldu. Biz buna arkadaş.
1: Siz bunu denediniz. Siz bunu Osman Kavala'da denediniz. Yani Osman Kavala'da her biriniz non persona grata ilan edilirsiniz dedi bu ülkenin devlet başkanı. Haddinizi bilin, hukukumuza müdahale edemezsiniz dedi. Anında çark ettiniz. Dolayısıyla biz biliyoruz sizi. Dolayısıyla siz hangi açıklamayı yaparsanız yap. Ya bakın 7 Avrupa ülkesinin büyükelçisi, bu ülkede homoseksüellik denince akla gelen ilk isim dediğimiz eski Cumhuriyet Halk Partili, yeni partili Ali Mahir Başarır bile sessiz. Ali Mahir Başarır bile bu durumda sessiz. Çünkü yapılan operasyon buz gibi hukuki bir operasyon, yapılan operasyon masak raporlarına, delillere, ciddi delillere dayanan bir operasyon ve bu operasyonlar bu ülkenin en kıymetli yapı taşı olan ailenin korunması, o ailenin korunması için yapılan operasyonlar. Ali Mahir Başarır'a neden homoseksüellik denince akla gelen ilk isim dediğimi kısacık bir videomuz var. Hemen onu hazırsa Kubilay verin ekrana, hazırsa evet bir hatırlayalım.
2: Bakın LGBT'li bireyler ve bu renkler toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye'nin ahlakı bulacak. Hadi canım o insanlar sizden çok daha onurlu orada yürüyen insanlar.
0: Evet.
2: Onlar bu ülke.
1: Neyse peki tamam. Evet. Bir cümlesi daha vardı. Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışan, sizden çok daha onurlu insanlar demişti. O yüzden LGBT'nin Türkiye'deki siyasi hamisi diyebileceğimiz ve homoseksüellik denince akla gelen ilk isim derken bunu kastettiğimiz eski CHP'li, yeni partili beyefendi bile suskunken bu 7 büyükelçinin açıklama yapması çok enteresan.
0: Şu anda zaten piyasada görünmüyor. Ortada yok. Ne oldu bilmiyorum. Onu da bir susturdular galiba ama sadece Ali Maya'da bir iş bitmiyor. Unutmayalım. Bunu burada gösterdik. Aklıma sordular. Bunu Kılıçdaroğlu'na sordular. Bu buna ait bir şey değil. Yani Ali Mahir bu konuda lider olabilir. Doğru. Çünkü o çıktı dedi ki senden daha onur bana diyor. Hepinizden daha onur dediği o. Biz karşı çok koyduk ya. Bir de gelecek aydınlık geleceği homoseksüeller kuramazlar kardeşim. Bu ülkede homoseksüel bırakılacak bir ülke değil yani. Evet. Kendi bir ülke kur, orada bırakırsın. Birbirinize ne bırakıyorsanız artık. Ama şöyle bir gerçek var. Kılıçdaroğlu bunu söyledi.
1: Doğru.
0: Aynı ifadeyi kullandı. Bak doğru. Hiç unutmuyorum. Sor dediler ki, efendim bu LGBT bilmem iyi bilmem ne. Bunlar bozar mı? Hayır efendim, neden bozsun ki dedi. Şimdi bu bir zihniyet, bir tarz. Avrupa Birliği'nden başladınız aslında, oradaki üyelerden bahsettin. Şöyle bir gerçeklik var. Hocam buna bir şey, beyhude seslendin yani. Bence seslenme. Yani biz ne alınacak sağ Fransa'ya? Adam bunu onu legal görüyor, doğru görüyor, ben de görüyor. Ya da beni mi dinleyecek? Değil. Abi karışmayın diyeceksin ve şunu söyleyeceksin. Ben bunu yapıyorum. Abi benim toplumun, benim yapısı, benim sosyolojim, inancım, kültürüm, bütün anlam değer dünyamda böyle bir şey yok. Bu kadar basit. Tartışma açık bir konu değil.
1: Doğru.
0: Ha, tartışanlar ona ne kadar yakınlar, ne kadar homoseksüeller, niye severler? Onu kendi aranızda
1: kapatmamız gerekiyor.
0: Şey yapın, konuşun, tartışın değil mi hocam? Haklısın. Bu kadar basit. Kendi işinize bakın canım. Bu şey Mahir'i yanınıza alın. Avrupa ne o? Human Rights diyordu. İnsan hakları bilmem nesi koymuşlar. Mahir'i koyunca bol bol savunsun. Toplar iyi midir? Hangi top kötüdür? Falan anlatsın size.
1: Evet, neyse. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
8: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov kampüsle ödüyoruz.
1: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vuruldu. Yüksek kazanç vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdıkları ortaya çıktı efendim. Operasyona dair detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Çağrı Merkezi adı altında faaliyet gösterdiler. Sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımladılar. Yabancı uyruklu kurbanlarını yüksek kazanç vaadiyle ağlarına düşürdüler. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük bir darbe vuruldu. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük bir darbe vurduk. Teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz mesajını paylaştı. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütüldü. Masa kanalizleri MİT ve emniyet birimlerinin tespitleriyle Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucu harekete geçildi. Yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlendi. Mağdurlar paralarını çekmek istediklerinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye hedef alan yapılanmanın 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi. 28 şirkete ait 42 çağrı merkeziyle 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste Interpol birimlerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. 175 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında soruşturmayı titizlikle yürüten ekiplere teşekkür etti. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir dedi. Efendim Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Böylece soruşturmada hakkında karar verilen 4 ismin tamamına da ulaşılmış oldu. Detaylarına bakalım.
1: Uçak gece 23.36'da indi. Hasan Atilla Uğur pasaport kontrolüne geldiğinde hakkında verilen gözaltı kararı uygulandı.
2: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
1: Emekli jandarma albayı Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Uğur, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı en çok konuşulan koğuş arkadaşlarından biri. Çünkü Kozinoğlu'yla aylarca aynı koğuşta kaldı. Ve daha önce yaptığı açıklamalarda Kozinoğlu'nun mahkemede FETÖ yapılanmasını anlatmaya hazır olduğunu söyledi. Hasan Atilla Uğur'un gözaltına

0: alınmasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişinin tamamına ulaşılmış oldu. Diğer 3 isim hala gözaltında. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer yok diyen savcı. Necip Doğansa gizemli ölüm tarihinde cezaevi başsavcısıydı. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Hasan Atilla Uğur'un vereceği ifadede bu nedenlerden dolayı soruşturmanın önemli adımlarından biri olacak.
1: Bu sabah saatlerinde İstanbul'da iki önemli operasyon gerçekleştirildi efendim. Biri ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu, diğeri ise uyuşturucu ve fuhuş operasyonu. Şimdi bu iki operasyona dair gelişmeleri öğrenmek üzere 24 Mabir Ada Kahriman'a dönelim. Ada Kahriman bizleri adliyede bekliyor. Ada Kahriman merhaba. İki önemli operasyon gerçekleştirildi bu sabah. Biri ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu, diğeri ise uyuşturucu ve fuhuş operasyonu. Bu operasyonlarla ilgili hangi bilgiler var? Son gelişmeler neler?
2: Duygu Göktürk, bu iki soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. İki farklı dosyadan bahsediyoruz aslında. Biri burada ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması. Bu soruşturma kapsamında toplamda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu soruşturmada baktığımızda toplamda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı. Diğer bir yandan uyuşturucu kullanımı, tedariki ve aynı zamanda fuhuş soruşturması kapsamındaysa toplamda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alındı. Yani toplamda her iki soruşturmada, her iki dosyada şu ana kadar 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar da 16 şüpheli gözaltına alındı. Tabii burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan açıklamaya baktığımızda toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu soruşturmaların başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Sabah saatlerinde bazı adreslere zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlar kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alındı. Peki buradaki şüphelilere hangi suçlamalar yöneltildi? Baktığımızda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve aynı zamanda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, bununla birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer temin etme gibi suçlamalar yöneltildi. Şüpheliler bu suçlamalar kapsamında gözaltına alındı. Peki kimler gözaltına alındı ki? İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Burada oyuncu Aras Bulut İynemli'yi görüyoruz. Bununla birlikte spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu da gözaltına alındı. Diğer bir yandan Hasan Şaş'ın gözaltına alındığını görüyoruz. Seyfullah Sağır isimli şarkıcı var mesela. Sefo Mahlaslı. Bu şüpheli de gözaltına alındı. Melis Şiten, Melis Sezen, bununla birlikte Hazal Filiz Küçükköse, aynı zamanda Yeliz Yeşilmen gibi isimler, ünlü isimler gözaltına alındı. Toplamda her iki soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi şüpheliler gözaltına alındı. Toplamda 16 şüpheliden bahsediyoruz. Bu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülecekler. Çünkü kendilerine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltildi. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanıp kullanılmadığına dair biyolojik testler yapılacak. Saçlarından, kanlarından, idrarlarından, tırnaklarından bazı örnekler alınacak. Daha sonra buradaki işlemler tamamlandıktan sonra da buradaki şüphelilerin Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Duygu Göktürk.
1: Teşekkür ediyoruz Ada Kahriman. Muhabirimiz Ada Kahriman aktardı son durumu iki önemli operasyona dair. Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarıyla devam edelim efendim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TGRT Haber'de katıldığı bir programda yeni nesil suç çetelerine dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor dedi Bakan Çiftçi. Ayrıca emniyet müdürlerine verdiği talimatı da açıkladı.
3: Tüm ağırlığı bu alana kaydırmış durumdayız. Bunları öncelikli hedef haline getirdik. Yani mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız. Çünkü bunlar insanımızı

0: acımıyorlar. Yani tehdit ediyorlar, iş yeri kurşunluyorlar, araç kurşunluyorlar. İnsanlardan zorla para istiyorlar. Onlara eza cefa ediyorlar. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım. Ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibreti alem olsun. Diğerlerine de bir örnek olsun diye. Çünkü hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz. Sonlarının ne olduğunu da görsünler de bu işten yol yakınken vazgeçsinler diye arkadaşlara öyle bir talimat verdim.
1: Borsada piyasayı istedikleri gibi manipüle eden fonlara karşı operasyon başlatıldı. Kritik operasyonlarda birçok kişi gözaltına alınırken 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının da alım ve satımı durduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi.
2: Borsayı istedikleri gibi manipüle ettiler. Yatırımcıyı milyonlarca lira zarara uğrattılar. O manipülatörlere devlet neşter vurdu. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk yönünde hesap sorulacaktır dedi. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemler ve sosyal medya üzerinden yürütülen spekülatif yönlendirmelere karşı operasyon başlatıldı. Aralarında fon yönetim kurulu başkan üyelerinin de yer aldığı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Borsada yatırımcıların birikimlerini ve haksız kazanç sağlayan yapılara hedef alan manipülatörlere karşı yargı birimleri harekete geçti. Sermaye piyasalarındaki şüpheli hareketler, Ponzi benzeri dolandırıcılık yöntemleri ve hisse manipülasyonları mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi olan piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda bir kısım fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler yapıldığı saptandı. Aklama suçları soruşturma bürosu ve SPK raporları doğrultusunda başlatılan adli süreçte sıcak gelişmeler yaşandı. Operasyona dair çarpıcı detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
3: Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır.
2: Bakan Gürlek mesajında 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini söyledi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakim erişimin engellenmesine karar verilmiş, kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır.
2: Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri titizlikle takip edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakan Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararnamesiyle 39 ilin emniyet müdürü değişti. Atama kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 69 ayrı değişiklik yaşandı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürü olurken Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır'a İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Merkez bir

0: isimlerinden de dikkat çeken atamalar geldi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürü olurken, terörle mücadele daire başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 21 polis baş müfettişi de İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Kararla birlikte 24 İl Emniyet Müdürü de görevden alınarak merkeze çekildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevine son verdi efendim. Şimdi ise CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 8 Ekim 2023'te düzenlenen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, il başkanlığına ise geçici yönetim kurulu atanmasına hükmetmişti. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Özgür Çelik mahkemenin kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Ancak kongrenin ardından oylamaya hile karıştırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti. Mahkemenin verdiği son kararla CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili tedbir kararı kaldırıldı ve Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. Şimdi gözler CHP Genel Merkezi'nin yapacağı görevlendirmede. Adana'da sulama kanalında kaybolan yabancı uyruklu genç bir kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki yabancı uyruklu Limar Hac Musa suya düştü. Bir süre suda çırpınan Musa gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve sualtı grup amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler Limar Hac Musa'nın cansız bedenine suya düştüğü yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde ulaştı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Eyüp Sultan'da bariyerlere çarptıktan sonra alev topuna dönen yolcu otobüsünde can kaybı 3'e yükseldi. Kazada ablasını kaybeden 10 yaşındaki Nazlı Seraç da 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 3 kardeşten yalnızca 7 yaşındaki Ali Osman kurtulabildi.
1: Önce 13 yaşındaki Yusra'dan geldi acı haber. 4 gün sonra kardeşi Nazlı'da yaşam mücadelesini kaybetti. Eyüp Sultan'da alev topuna dönen otobüs 2 kardeşi hayattan kopardı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Otobüs kısa sürede alev topuna döndü. 13 Eylül'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 10 yaşındaki Nazlı Seraç'ın durumu ağırdı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan küçük Nazlı, 4 gün boyunca yaşama tutunmaya çalıştı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nazlı'nın 13 yaşındaki ablası Yusra Seraç da kazada hayatını kaybedenler arasındaydı. İki kardeşin ölümüyle faciada can kaybı 3'e yükseldi. 3 kardeşten yalnızca 7 yaşındaki Ali Osman Seraç kazadan sağ kurtuldu. Hastanede müşahede altında tutulan küçük çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
0: Aydın'da 5 ayrı noktada sahte yağ operasyonu gerçekleştirildi ve operasyon neticesinde 5 şüpheliye 1 milyon 846 bin TL ceza kesildi.
1: Halkın sağlığını hiçe sayarak sahte yağları piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik Aydın'da 5 ayrı operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon

0: 1.724.000 lira olan 4.063 litre etiketsiz ve taşiş yağ ile geçirildi. Ekipler söz konusu ürünlerin dolumunda kullanılacağı belirtilen 7.922 adet boş tenekeye de el koydu. Operasyonlar sonucunda 5 kişi hakkında adli işlem başlatılırken bu kişilere toplam 1.846.000 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer kent genelinde sahte ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
1: İstanbul Sultan Gazi'de duvarlarında çatlaklar oluşan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Binalar mühürlenirken bitişiğindeki inşaatta incelemeye alındı.
0: Bina sakinleri duvardan gelen sesler üzerine dışarı çıktı. Duvarlarda oluşan çatlak ve ayrılmalar ekipleri harekete geçirdi. Toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartman boşaltıldı. Olay sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uğut Sokak'ta meydana geldi. Beşer katlı iki apartmanın duvarlarından seslerin geldiğini fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağın girişini kapatan ekipler binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki apartmanda yapılan ilk incelemelerde duvarda çatlaklar ve ayrılmalar olduğu belirlendi. Binalar tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi. Apartmanların çevresine de emniyet şeridi çekildi. Binaların hemen yanında devam eden inşaatın temelinden çıkarılan hafriyatın çatlaklara yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Söz konusu inşaat alanı da tedbir amacıyla güvenlik şeridi içine alındı. Çatlakların kesin nedeni uzman ekiplerin yapacağı teknik incelemenin ardından belirlenecek.
1: İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki epilepsi hastası bir çocuk okul çıkışında yaşıtları tarafından zorla götürüldü. Çayırlık alanda dakikalarca darp edildi efendim. O anlar bir de cep telefonuyla kayıt altına alındı. İzleyelim.
2: Tamam. Muhammed yeter Muhammed.
3: Bir tane bayan çıkmış bağırmış. Ben polisleri arayacağım, çocuğu bırakın. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar. Benim çocuğum epilepsi hastası.
0: Şiddeti uygulayan da öldüresiye dövülen de 12 yaşında. Ortaokul öğrencisi zorbaların hedefi oldu. Epilepsi hastası olduğunu söyleyerek yalvaran çocuk canını zor kurtardı.
4: Hangimizi istiyorsunuz?
5: Nereden benim tövbe edeceğim?
0: Kan donduran görüntü İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında yaşıtı olan diğer çocuklarla karşılaştı. Çocuğu zorla çayırlık bir alana götürdüler. Ardından da şiddet başladı.
3: Bu ilkokulu arkasına götürmüşler. Biri sormuş işte benim kardeşim görmüş mü? O da demiş ki görmüşüm demiş. Parka doğru gitmişler demişler. Gelmişler efendim neymiş sen bizim yerimizi niye söylemişsin gibi şeylerde. Çocuk koluna tutup sürgülerek okulu bahçe arkasına götürüyor. Bir yarım saat çocuğu aradım ben.
0: Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan çocuk epilepsi hastası olduğunu söyleyerek kendisini bırakması için yalvardı.
3: İki üç gündür ben yatamıyorum. Benim çocuğum gece hıçırarak kalkıyor. Anne beni öldürecekler. Anne beni bıçaklayacaklar.
0: Çevredeki bir kişinin araya girmesi üzerine saldırganlar çocuğu serbest bıraktı. Ailesinin ihbarı üzerine hastaneye götürülen çocuk darp raporu aldı. 3 saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
3: Sonuna kadar şikayetçiyim ben. Nereye kadar giderse gitsin ben şikayetçiyim. Peşine de bırakmayacağım. Yani böyle çocuklar yetiştirerek, sokağa salarak, herkesin canını yakarak, zorbalık yaparak ben yok bırakmayacağım. Peşini asla bırakmayacağım.
1: Diyarbakır'da eski eşiyle parkta tartışan saldırgan kadını silahla yaralayıp aracına bindirerek kaçtı. Kaçtığı sırada kades uygulamasıyla takip edilen şüpheli kaçarken polis aracına çarpıp takla attı. Yakalanacağını anlayınca ise silahla yaşamına son verdi efendim. Yaşanan olayda kadın da hayatını kaybetti.
6: Önce tartıştı, sonra da silahını çekti, yaraladı. Olay sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta meydana geldi. Boşandığı eşiyle buluşan saldırgan parkta tartıştığı kadını silahla yaraladı. Yaralı kadını araca alan saldırgan bölgeden hızla uzaklaştı. Araçta

0: iki yaralı kadın KADES uygulamasını kullandı. Aracı takibi alan polis ekipleri saldırganın kullandığı güzergah üzerine ekip araçlarını konumlandırdı. Dur ihtarına uymayan saldırgan polis aracına çarparak takla attı. Yakalanacağını anlayan saldırgan yanındaki silahla yaşamına son verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan saldırganla kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
1: Aksaray'da bir iş yerinin önüne konulan büyük şemsiye şiddetli rüzgarda havalandı efendim. Çalışanlardan biri ise şemsiyeyi tutmak isterken sağa sola savruldu. O gülümseten anlara bakalım.
2: Rüzgar etkisini gösterdi. Genç kadın şemsiyeyle zorlu bir imtihandan geçti. Aksaray'da akşamüstü etkili olan şiddetli rüzgar, iş yerinin önünde oturan iki arkadaşa zor anlar yaşattı. Biri büyük şemsiyeyi kapatmak istedi ama şemsiyeyi yerinden çıkardığı an şiddetli rüzgarın etkisiyle şemsiye havalandı. Genç kadın havalanan büyük şemsiyeyi tutmaya çalıştı ancak rüzgar nedeniyle sağa sola savruldu. O anlarda iki arkadaş gülme krizine girerken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık bir dakika süren mücadelede genç kadın elindeki şemsiyeyi bırakmadı. Rüzgar etkisini kaybedince iki arkadaş rahat bir nefes aldı ve şemsiyeyi katlayıp içeri götürdü.
1: Yeşilay tütün mücadelesinde dev bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı efendim. Tütünsüz nesil hedefine halktan rekor bir destek geldi.
3: Dünya çapında baktığımızda Türkiye'de sigara kullanımı 1,5 kat daha fazla. Dünya ortalamasının çok çok üzerinde Türkiye'de sigara tüketiliyor.
4: Yeşilay Türkiye genelinde binlerce kişiyle görüşerek tütün kontrol politikalarının nabzını tuttu. Çocukları bağımlılıktan koruyacak yeni düzenlemelere halktan devasa destek geldi.
3: Sigaranın ne kadar zararlı olduğu hem bireye hem topluma, sağlık anlamında, ekonomik anlamında, iş anlamında, ilişkiler anlamında ne kadar yıkıcı etkilerde bulunduğu çok açık net bilinmesine rağmen halen sigarayla alakalı ülkemizde yükselen bir dalga var.
4: Araştırmaya katılanların %91,4'ü yeni tütün kısıtlamalarını destekledi. 2015 ve sonrası doğanlara tütün satışının tamamen yasaklanmasını isteyenlerin oranı ise %89'a ulaştı.
3: Sigara kullanımıyla da alakalı bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu düzenlemeyi biz en başta çocuklarımız için, gençlerimiz için istiyoruz.
4: Katılımcıların %96'sı elektronik sigara ve puf ürünlerini doğrudan sağlığa zararlı buluyor. Satış noktalarında sigara görünürlüğünün engellenmesi isteniyor.
3: Türkiye Yeşilay Cemiyetimizin de tamamıyla desteklediği çok etkili, kıymetli, güzel bir düzenlemenin arifesindeyiz. Sigarayı bir ideoloji gibi savunmaya gerek yok.
4: Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yeni kanunun acilen meclisten geçmesi gerektiğini vurguladı. Sigara içenlerin bile %45'inin bu yasakları desteklediği belirtildi.
3: Bağımlılık konusunda tek gündem bağımlılık olan 106 yıllık köklü tecrübeli bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuyla alakalı ses veriyoruz.
4: Çocukları bağımlılık kapanından koruyacak düzenleme için toplumun beklentisi zirvede.
1: Böylece bültenimizi noktalıyoruz efendim ama bir yere ayrılmayın. Bizim hemen ardımızdan kahve molası ile Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Bu Perşembe A101'de Big Joy çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Organuka Organic Ginger Shot zencefilli içecek 185 lira. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Yeniden merhaba. Saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Haftanın son işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomide ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Borsada piyasayı istedikleri gibi manipüle eden fonlara karşı operasyon başlatıldı. Kritik operasyonlarda birçok kişi gözaltına alınırken 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının da alım ve satımları durduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi.
1: Borsayı istedikleri gibi manipüle ettiler. Yatırımcıyı milyonlarca lira zarara uğrattılar. O manipülatörlere devlet neşter vurdu. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk yönünde hesap sorulacaktır dedi. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemler ve sosyal medya üzerinden yürütülen spekülatif yönlendirmelere karşı operasyon başlatıldı. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkan üyelerinin de yer aldığı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Borsada yatırımcıların birikimlerini ve haksız kazanç sağlayan yapılara hedef alan manipülatörlere karşı yargı birimleri harekete geçti. Sermaye piyasalarındaki şüpheli hareketler, Ponzi benzeri dolandırıcılık yöntemleri ve hisse manipülasyonları mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi olan piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda bir kısım fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler yapıldığı saptandı. Aklama suçları soruşturma bürosu ve SPK raporları doğrultusunda başlatılan adli süreçte sıcak gelişmeler yaşandı. Operasyona dair çarpıcı detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
2: Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır.
1: Bakan Gürlek mesajında 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini söyledi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verilmiş, kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır.
1: Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri titizlikle takip edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakan Gürlek vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir dedi.
0: Evet, fonun tasfiyesi halinde haklar neler, tasfiye süreci nasıl işleyecek, bu sorular merak ediliyordu. Borsada manipülatörlere yönelik operasyon sonrası paralar yatırımcıya nasıl ödenecek sorusu da akla gelmişti ve yanıtını da buldu. Sermaye Piyasaları Kurulu bu noktada devreye girdi. Tasfiye kararı verilen 131 fonda 2 banka devrede olacak.

0: Uluslararası Kurulu Borsa İstanbul'daki gelişmeler doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 131 fonun tasfiyesine karar verdi. SPK bu devasa tasfiye sürecinin hukuki çerçevesini, usul ve esaslarını resmi bültenle netliğe kavuşturdu. Alınan kararla birlikte tasfiye edilecek fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yetkilendirilirken, süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve varlıkların nakde dönüştürülmesi için sıkı bir takvim belirlendi. SPK'nın kararına göre Terra Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Kapital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Buz Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde etkilendirildi. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2-3 günü içerisinde tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bankalar arasında yapılacak. Fon portföyündeki finansal varlıklar Takas Bank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu banka ve Takas Bank arasında yapılacak. SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. SPK bu işlemlerin kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek. SPK kararına göre ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek, en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek.
1: Ekonomi yönetiminden tam anlamıyla jet bir çözüm geldi. Yatırım fonlarında yaşanan manipülasyon ve likidite sıkışıklığının ardından SPK koordineli bir kurtarma operasyonu başlatmıştı. Az önce de detaylarını izlediniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de NTV'ye bir röportaj verdi. Sürecin bundan sonrasına yönelik açıklamalarda bulundu. O alanı karantinaya aldık dedi. Yatırımcıların tasarrufları korunacak ifadesini kullandı. Bir evim ve katılım evimle ilgili de garanti verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Şimşek yaşananların esas itibariyle sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite problemi olduğunu söyledi. Sorunlu fonları karantinaya aldık ifadesini kullandı. Genele yayılmış sistemik bir risk söz konusu değil dedi. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam ediyor ifadelerini kullandı. Alınan tedbirlerin şu an için yeterli olduğunu belirten Şimşek, banka finans yönetimine yönelik dünyada atılan adımlar var. IMF, Dünya Bankası, G20 toplantılarında bankacılık dışındaki finans sistemine yönelik bir çalışma yapılacak dedi. Orada nitelikli yatırımcılar bulunmuyor. Gerekli adımları atacağız ifadesini kullandı. Şimşek fonlardaki

0: Amerika'daki yatırımcıların haklarının korunacağını ifade etti. Evet, bu yaşananların ardından piyasalarda son duruma bakalım. Borsa dün %2,2 artıda bu gelen önlemlerle birlikte yükselmişti. 13.415 puana kadar çıktı ki hatırlayacaksınız bu gelişmeler yaşanırken 13.000 puanın altını da test etti. Yükseliş bankacılık hisselerinin öncülüğünde oldu dün. %6'yı aştı bankacılık hisseleri. Yeni güne ise %1,13 düşüşle 13.356 puandan başladı. O seviyenin de biraz altında %1,7 eksi de 13.279 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.196, 500 Endeksi de 16.203 puanda, Erüş Endeksi de aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda durum ne? Dolar 48.79'dan, avroda 56.08'den işlem görüyor. Altın tarafındaki dalgalı geçen haftanın sonunda yükselişini korudu diyebiliriz. Fed'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş de işte savaş başladığından bu yana aradaki ters korelasyonda etkili oldu. Enflasyon endişelerinin hafiflemesine yardımcı olduğu için %2 arttı. Önceki 3 seansta yaşadığı kayıpların büyük bölümünü telafi etmiş oldu. 4.350 dolardan başlamıştı güne. O seviyenin de üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu 4.370 dolardan işlem görüyor. İçeride de gram altın yeniden 6.862 liraya yükseldi. Çeyrek altında 11.219 lira. Petrol tarafındaysa Orta Doğu'dan alternatif arz umutlarıyla %1 geriledi. 107 dolarları gördük. Hatta 107 doların üzerini gördük bu hafta. 103.77 dolardan başladı. O seviyenin de biraz altında. JP Morgan diyor ki savaş uzadıkça petrol öngörüsü zorlaşıyor. Eylül ayı için adil değeri 90 dolar olarak belirlemiştik ama 106 dolarlar şu anda mevcut durumda diyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile İran arasındaki çatışmaların 6. ayına girmesiyle petrol piyasasında net bir nihai senaryo öngörülemediğini belirtiyor. JP Morgan. Brent tam petrolün varil fiyatı 103,53 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 40,28, repo faizi de 11,61. Evet, Fed faiz arttırdı dedik. 25 bas puanlık bir faiz arttırımına girdi ki 2023 yılından bu yana ilk kez faiz arttırdı. Yani pandemi döneminden bu yana. Japonya Merkez Bankası da benzer bir karar verdi. Faizi 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya Merkez Bankası biliyorsunuz onlarca yıldır faiz oranlarını sıfıra yakın ya da sıfırın altında tutarak borçlanma ve harcamayı teşvik etmeye, böylece deflasyon ihtimalini ortadan kaldırıp Japon ekonomisini durgunluktan çıkarmaya çalışıyordu. Para politikasını normale döndürme çabasında şu anda Japonya Merkez Bankası. Politika faizini %1,25'e yükseltti. Bu 31 yılın en yüksek seviyesi. Karar para politikası kurulunda 7'ye karşı 2 oyla alındı. Şimdi borç başkanının Ueda'nın yapacağı açıklamalar bekleniyor. Bu vereceği mesajlar bankanın bundan sonraki faiz artışlarının zamanlamasını ve hızına ilişkin ipuçları açısından yakından takip edilecek. Borç faiz kararı bu arada Başbakan Saniye Takeçi'nin kabinede değişiklik yapmasından bir gün sonra geldi. Yeni kabinenin önceliğinde ekonomik büyümeyi destekleyen politikalara odaklanmak olacağı vurgulanmıştı. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kırım, TOKİ'den ev ve iş yeri alan 228 bin kişinin bu kampanyadan faydalanabileceğini duyurdu.
1: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tabii bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
0: Bu gelişmeyle noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bizim ardımızdan Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Milli Savunma Bakanlığı, adalarda statü ihlaline izin vermeyeceğini vurguladı. 51. Komando Tugayı'nı Söke'ye konuşlandırdı. Ege'de Türkiye'nin demir yumruğu havada mı? Mekke Ortak Savunma Anlaşması, gerilimin arttığı Orta Doğu'da denklemi nasıl değiştirecek? Moderatör 16'da İbrahim Güneş Dorucak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplayacak.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin, büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Han'dı. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
7: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: Türkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
4: O fiyata girer.
3: Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: arasında.
1: Türkcell faturamda. Wanda,
2: wanda. Sabit fiyatla. Wanda,
1: wanda. Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...

0: Neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim neyi anlatacak? Buyurun, her zaman olduğu gibi o bilgileri vererek başlayalım. İsrail bağlantılı bir şebekeye operasyon düzenlendi. 175 şüpheli gözaltında. Mehmetcan Çoban'dan detayları öğreneceğiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü araştırılıyor. Bu noktada Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınacağını bilgisi verilmişti. Kendisi Kıbrıs'taydı. Dönüp bildiklerimi anlatacağım demişti. Ve Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü gözaltına alındı. Ada Kahriman'dan detayları öğreneceğiz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti. Bugün hizmete açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte programa ilişkin detayları Eren Coşkun Dili'den öğreneceğiz. Ve Teknofest Diyarbakır heyecanı başladı demiştik sizlere 2 gün önce. Şimdi de final heyecanı var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerin heyecanına ortak oldu. Şeymus Çakan'dan da bu başlığın detaylarını öğreneceğiz. Ama önce hemen şöyle bir Mehmetcan Çoban'a dönelim. İsrail bağlantılı şebekeye operasyon yapıldı dedik. 175 şüpheli gözaltında. Bu operasyonun detaylarını bir öğrenelim. Mehmetcan, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Elin Aslan, aslında ekiplerin geniş çaplı bir çalışması bulunuyordu. Çünkü İsrail bağlantılı uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinden bahsediyoruz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Dursun Şahin ile birlikte Maslak Büyükdere Caddesi'nin bulunduğu noktadayız. Burada bulunmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi o şebekenin ofislerinden bir tanesinin ise hemen arkamızda bulunan bu plazada olduğu ve 3. katta yer aldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de büyük bir operasyondan bahsediyoruz. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Muğla başta olmak üzere 286 adrese sabah saatlerinden itibaren ekiplerin operasyonları başladı ve eş zamanlı yapılan baskınlarda son güncel veriyle 191 şüphelinin gözaltına alındığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii hemen şu anda ekranlarımızda görmüş olduğunuz noktada ise yabancı uyruklu şebeke üyelerinin de çalıştığını, şebeke üyelerinin de bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de yapılan baskın sırasında o ofis boştu. Ekiplerse içeride incelemelerde bulundu. Aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Operasyonun detayına inecek olursak 4 ayrı çağrı merkezi ekipler tarafından mercek altındaydı. Çünkü şüpheliler mağdurlarına bu çağrı merkezleri üzerinden ulaşarak yanıltıcı beyanlar ve bilgilerle mağdurları ağına çekiyordu ve milyonlarca liralık da bu sayede vurgun yapılıyordu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerinde mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulduğunun da altını çizelim. Tabii ki de 28 şirket, 42 çağrı merkezi, 239 şüpheliye yönelik bir çalışma başlatmıştı. Ekipler 286 farklı adreste baskınlar gerçekleştirildi ve o baskınlar neticesinde ise 191 şüphelinin yakalandığını sizlere belirtebiliriz. Tabii ki de Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuda saatler 11'i gösterdiğinde bir açıklama yapmıştı. Sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda 175 şüphelinin yakalandığını ve operasyonların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söylemişti. O operasyonlar devam ederken tabii ki de gözaltı sayısı da arttı. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa'daki mağdurlara yöneliyordu bu şüpheliler ve mağdurlarını ağına çekerek kriptoda yanıltıcı manipülasyonlar gerçekleştiriyordu ve ardındansa mağdurlarının hesaplara daha fazla yatırım yapmasını sağlıyordu. Mağdurlar hesaplarında parayı geri çekmek istediğinde ise vergi kesimi ve çeşitli bahanelerle aslında daha da fazlanı para talep ettiklerini de söyleyebiliriz. Artan şikayetler üzerine ise ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda ise MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Polisi de sabah saatlerinde operasyonlara başladı. 286 farklı adreste baskınlar gerçekleştirildi. İstanbul ve Muğla'nın baz alındığı o iki ildeki operasyonlarda birçok farklı iş yerine ve ev adresine operasyonlar gerçekleştirildi. 191 şüpheli an itibariyle gözaltında ve ilerleyen dakikalarda gözaltı sayısının artmasını bekliyoruz. Çünkü 200'ün üzerinde bir şüpheli

0: polis şahsın gözaltına alınması için çalışma başlatılmıştı ve ekiplerin ise şüpheli şahısları araması ve yakalaması yönündeki çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Operasyon neticesinde ise suçtan elde edildiği düşünülen 1,5 milyar liralık mal varlığına ve 80 araca da el konulduğunu tekrardan belirtelim. Ayrıca bu işlemler sonucunda ise şüphelilerin yüklü miktarda da para miktarının akışının da olduğunu söyleyebiliriz. MASAK raporunda da 13 milyar liralık bir işlem hacminin olduğunu söyleyelim. Ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan size bırakalım. Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmetcan. Mehmetcan şimdi dolandırıcılık şebekesinden bahsederken kriptodaki manipülasyonu da dile getirdi. Manipülasyon demişken yatırım fonlarında yaşanan manipülasyona bakalım şimdi. O yaşanan manipülasyonlarla birlikte likitte sıkışıklığı yaşandı. Ardından SPK koordineli bir kurtarma operasyonu başlatmıştı biliyorsunuz ama yani bahsedilen fonların 891 milyar lira olduğu söyleniyor. Yatırımcı sayısına baktığımızda 353 bin civarında yatırımcı olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'ye röportaj verdi. Bu süreçte ne söyleyeceği merak ediliyordu. Diyor ki bakan, o alanı karantinaya aldık. Yatırımcıların tasarrufları korunacak dedi. Bir açıklamasına bakalım, bakanın ardından biraz konuşalım.
2: Dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak. Korunacaktan kastım oradaki varlıklardan bahsediyorum.
3: Yatırımcıların birikimleri korunacak. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda nakit akışı ve likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Vatandaşın mağduriyetini gidermeye yönelik sürecin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı. Sistemik bir sorun yok dedi.
2: Değerlendirmelerimiz çok net. Kamuoyuyla da paylaştık. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Ha, serbest fon dediğimiz bir alan var. Ama başa dönmek istiyorum. Sistemik bir risk yok.
3: Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonda yaşanan likidite sıkışıklığının krize dönüşmemesi için bir dizi agresif karar aldı. Şimşek bu tedbirlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Borsa baskı altına alınmayacak dedi.
2: Yani 2038 tane fon var sayı olarak. Bunun 131'ine ilişkin adım atılmış. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bu tasfiye sürecini SPK'nın yaptığı görevlendirme ve ilkeler çerçevesinde yapılacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yani buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Burada bir yoğunlaşma oluşmuş. Bu yoğunlaşmanın bulaşıcı olmaması için, yani bir sınırlı sayıda fonda bir risk ortaya çıkmış. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
3: 131 yatırım fonu alım satıma kapatıldı ve tasfiye süreci başlatıldı. Fonların yönetimi ve nakde çevrilme yetkisi bu şirketlerden alınarak Ziraat ve İş Bankası'na devredildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nakit sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla piyasaya rahatlatıcı likidite adımları ve fonlama destekleri sağladı. Peki bu önlemler işe yaradı mı? Başka fonlar tehlikede mi? Benzeri görülür mü? Yani tehlike geçti mi? Bakan Şimşek bu soruya da yanıt verdi.
2: Serbest fonlara ilişkin alan çok güçlü bir şekilde düzenlendi. Bir daha bu türden bir hareketliliğin, bir oynaklığın yaşanma riski oldukça düşük. Yine de tabii yakından takip edeceğiz. Biz Tekrar söylüyorum.

0: Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor.
1: Şimdi bakanın açıklamaları bu şekilde ama tabii bu noktada mağdur olan çok sayıda kişi var. İşte para piyasası fonu almış olanlar var. Hiçbir şey yapamıyorlar şimdi. Ne alış ne satış bekliyorlar ne olacak diye. Bir diğer yandan ev araba hayaliyle katılım evim ve bir evime girmiş olan vatandaşlar var. Dün sosyal medyada çokça böyle soran gördüm. Ya biz ne olacağız şimdi? Hani ben sürekli taksit yatırıyordum. Alacak mıyım, alamayacak mıyım? Buna dair de bakan diyor ki garanti veriyor. Ama emlak katılım bu noktada katılım evime bir evimi almak için harekete geçmiş durumda. Satın alma görüşmelerine başladı. Buradan başlayalım aslında. Hani mağdurları üç başlıkta toplarsak her biri için ne olacak bir önünü görelim. Çünkü herkes kendi durumunu merak ediyor. Ekonomist Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum. Sizi de bu aralar arayıp soran çok daha fazladır. Çünkü o kadar çok kişiden bahsediyoruz ki yani para piyasası fonu aldım diyen var, katılım evimdeydim, bir evimdeydim, bana ne olacak diye soran var. Önce şu ev meselesiyle başlayalım. Ev, araç almak için katılım evim, bir evime başvurmuş olan vatandaşlar taksit paralarını ödüyorlardı. Ama gelinen bu noktada şimdi emlak katılım devrede satın alma görüşmelerine başladı. Peki ne olacak şimdi bu vatandaşların durumu? Varsayalım ki emlak katılım bunu aldı Mustafa Hocam. Şimdi daha önce yaptıkları o sözleşme şartları mı geçerli olacak? Evlerine, arabalarına kavuşabilecekler mi? Yoksa emlak katılım bu satın almaları yaptıktan sonra kendisi bu taraflarla ayrı sıfırdan bir anlaşma mı yapacak? Bunun cevabını biliyor muyuz bunların şu an?
2: Şu anda tabii olay çok taze ve emlak katılımın açıklamalarına muhtacız. Görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler neticesinde oradaki bakiyeler, hesaplar, genel durum incelenecek. Emlak katılım yetkilileri de konuyla ilgili bilgi vereceklerdir. Ama bu tip süreçlerin genelinde şöyle olur. İlgili kurum bu satın almaları ve birleşmeleri gerçekleştirir. Hesap dökümleri ve bakiyeler bakılır. Ödeme ve ödeme taahhütleri incelenir. Ardından da gerekli düzenlemeler yapılarak ilgili mükelleflere bildirilir durum. Dolayısıyla esasında en önemli konu burada şu bence. Burada tasarruf yaparak ev veya araba almaya çalışan yatırımcıların kaygılanacağı, panik yapacağı bir durum söz konusu değil. En azından sermayelerinin veya sonrasında elde edebilecekleri gayrimenkul veya taşınmazla ilgili veya işte arabayla ilgili süreçlerin organize bankacılık denetleme kurulu tarafından denetlenen bir yapı içinde son derece konuya vakıf kişiler tarafından bundan sonra idare edileceğini bilmiş olmaları önümüzdeki dönem için onlara bir umut işareti olarak görülecektir. Tabii bu hesaplamalar, hesap geçişleri, bakiyelerin kontrolü, sağlıklı ödeme yapılıp yapılmadıklarının bakılması gibi süreçler biraz zaman alacaktır. Dolayısıyla bu zamanı vermek gerekiyor ilgili kuruma. Ondan sonra yapılacak açıklamaları takiben de emlak katılım bankasının göstereceği şekilde ilgili mudillerin hareket etmesinde bence fayda var.
1: Peki bu süreçte taksit ödemesi gereken mudiler var. Onlar ne yapacaklar bu belirsizlikte? Ödemelere devam mı? Yoksa ödemeyi bekleyecekler mi?
2: Ödemeleri yapmaları gerekiyor ama ödemeleri nereye yapacağı konusunda yakın bir tarihte zannedersem ilgili banka şu hesaplara şu şekilde ödeme yapın diye kamuoyuyla ilgili bir bilgi paylaşımı yapacaktır. Ama dediğim gibi bundan sonraki süreç biraz hukuki dönemleri de içeriyor çünkü içinde. Hı hı. Sözleşmeler ve muhasebe dönemlerini de içeriyor. Onların da analiz edilmesi gerekiyor. Bir parça zamana ihtiyacımız var. Ama panik yapılacak bir durum söz konusu değil. İlgili yatırımcılar emlak katılım vasıtasıyla bundan sonra hedeflerini gerçekleştireceklerdi diye umuyorum.
1: Peki şimdi fon meselesine gelelim Mustafa Hocam. Şimdi deniliyor ki 891 milyar liralık bir fon varlığından bahsediyor. Bu Reuters'ın haberiydi. Bilmiyorum hani son süreçte bir güncelleme geldi mi buna, varsa beni lütfen düzeltin. 353 bin civarında da yatırımcıyı kapsadığı ifade ediliyor. Ben biraz aslında bu konuya uzak kalmış, ne olduğunu anlamaya çalışan izleyicilerimiz için şu rakamı da vereyim. Bugün gazetelere yansıyan Terra Portföy 4. hisse senedi serbest fonunun son 1 yıllık getirisi %79'muş. Buz Portföy mutlak getiri hedefli hisse senedi serbest fonu son 6 ayda %148 getirmiş. Pusula Portföy Doğu hisse senedi serbest

0: serbest fonuysa son 6 ayda %195 getiri sağlamış. Yani öyle gel gel diyen fonlar ki bunlar, gel gel diyen bu fonlara giden de bir hayli kişi olmuş. Şimdi bu fonları artık satıp çıkamıyorlar. Her şey durdu. Ve bu noktada da bu para piyasası fonlarının tasfiyesi için de İş Bankası ile Ziraat Bankası görevlendirildi. Şimdi bu fonlarda parası olanlar hocam, dünden beri herkes birbirine şunu soruyor. Ya ben buradan paramı alabilecek miyim? Paramın tamamını alabilecek miyim? Ne zaman alacağım? Bu tasfiyeler nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Orada parası bulunan her herkes bütün parasını alabilecek mi, yoksa buna bir miktar mı belirleniyor?
1: Şimdi tabii fonlarla ilgili bu tip bir olay Türkiye sermaye piyasaları tarihinde ilk defa oluyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Az önce okuduğunuz getiri oranları birkaç sene önceye göre çok komik kalıyor. Yine ilgili fonlarda %2000, %4000, %5000'lik getirilerden bahsediyoruz biz. Yani bu bugünün süreci değil. Yaklaşık 2-2,5 yıllık bir süreç içinde bu tip fonların eşyanın tabiatına aykırı bir oranda getiri elde ettiği süreçlerden geçtik. Dolayısıyla bazı yatırımcılar açısından bu kadar yüksek getiri oranları cazip bir imkanmış gibi görülüyor ama şunu unutulmaması gerekiyor. Normalde %30-40 enflasyonu yaşadığımız dönemde, geçmişten bugüne konuşuyorum, %60-70'lik bir getiri elde etmek çok büyük bir başarıdır. Ama durduk yerde %35-40'lık bir enflasyon oranı varken %1000'lik bir getiri söz konusuysa burada bir şeyin yanlış olduğunu zaten yatırımcının kendiliğinden anlaması lazım.
0: Hocam yatırımcının anlaması lazım da SPK'nın da bunu anlaması gerekmez mi? Yani %1000, %2000 diyorsunuz. Ya bu nedir, bu kadar ne yapıyorsunuz da siz kar ediyorsunuz? Ya bu çok kıymetli işte şeyler var. Ne bileyim, Türkiye'nin lokomotif şeyleri var. Aselsan'ı var, Türk Hava Yolları var, o var bu var. Yani şimdi kıyasladığımızda bunun sorulması normal şartlarda yatırımcı için diyorsunuz da SPK için de söz konusu değil miydi sormak?
1: Esasında olayı biraz daha makro düşündüğünüzde bu tip bir olaydan şöyle bir kazanım çıkarabiliriz. Türk finans piyasalarında, başta sermaye piyasaları olmak üzere, tüm paydaşları için, yatırımcı için, denetleyici kurumlar için, aracı kurumlar, bankalar, fon yönetim şirketleri için, hepsi için, lisanslı personel için köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu biz sabah kuşağımızdaki yayınlarda 4-5 yıldır söylüyoruz. Hani bu görünen köy kılavuz ister istemez misali net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla bugün fonlarda olan bir olayın yarın başka bir yere nüksetmemesi için, Sayın Bakan da ifade ediyor, yansımaması, yapışmaması için daha köklü reformlara ihtiyaç var. Şu anda alınan önlemler kanayan yarayı durdurdu. Evet, panik yapılmaması gerekiyor. Devlet gerekli müdahaleyi yaptı. Geç mi yaptı? Evet, geç yaptı. Ama netice itibariyle gerekli müdahale yapıldığı için yaygınlaşma veya panik yapılacak bir süreç yok. Ha, bundan sonra ne olur? Bundan sonra daha orta vade için bütün denetleyici kurumların iç organizasyon yapısından aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine, lisanslı personele ve yapısal önlem olarak adını verdiğimiz pek çok düzenlemeye ihtiyaç var. Yaklaşık ben 20 yıldır Bağımsız Yatırım Danışmanlığı Kurumu'nun İvedilikle Türkiye'ye getirilmesi konusunda tüm SPK yetkilileriyle, bakanlıklarla görüştüm. Mesela bağımsız yatırım danışmanı belli bir lisansa sahip, belli bir tecrübedeki kişilerin belli işlemlere onay vermesi gereken bir tür bağımsız denetim yapısıdır. SPK belki belli bir yere kadar yetişebiliyor personel azlığı nedeniyle, iş yoğunluğu nedeniyle, ama bu tip tecrübeli ve geçmişinde herhangi bir sorun bulunmayan insanlara bu tip yeni lisanslar verilerek belli sıkıntıların da önüne geçilebilir. Bunu ne yazık ki kamuya 20 yıldır ikna edemedik. Bu belki bu vesile olur. Bununla ilgili bir çalışma da başlatılabilir. Dolayısıyla esasında yaptığımız olay şu anda kanayan yarayı durdurmak, paniği durdurmak ki başarılıyız. Base yapılacak bir durum söz konusu değil. Ama şu anda buraya yatırım yapan yatırımcının da durumunu aydınlatmak gerekiyor. Bununla ilgili SPK'da sabah bir bülten yayınladı. Bu bültende sizler de haberlerinizde kısmen verdiniz. Fonların iki tane portföy yönetim şirketine devri söz konusu. Evet. Burada haberde banka olarak zikredildi ama orada yanlış bir ifade var. Portföy yönetim kuruluşu, yani Ziraat Portföy ile İş Portföy'e yatırım fonları devredildi. Bu iki kurumun

0: Kurumumuzda bu konuda oldukça tecrübeli, altyapısı sağlam, personeli de oldukça yetenekli kurumlar. Bu kurumlar zamanla bu devredilen fonları tasfiye edecekler, yani likidite edecekler. Bunun için ilk etapta hedeflenen zaman 3 ay. Ama gerekirse ilgili denetleyici kurum bunu uzatabileceğini de bugün
1: Hocam çok
0: sabah
1: özür diliyorum. Şimdi
0: yaptığı...
1: herkes yakalayamayabiliyor. Likitte edecekler dediniz ya, likitte edeceklerden kasıt bunu yani paraya çevirecekler değil mi?
0: Doğrudur,
1: Peki
0: paraya
1: bunu nasıl paraya
0: çevirecekler.
1: çevirecekler? Kim alacak ki bu fonları bu durumda?
0: İşte önemli sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi bu fonların içinde her an borsada alınıp satılabilecek veya borçlanma aracı olarak ikinci piyasada alınıp satılabilecek oldukça değerli varlıklar var. Bunları nakde çevirmekte bir sorun yok. İyi fiyattan, iyi bir değerden oradaki portföy yönetici arkadaşlarımız bunları nakde çevirebilirler. Ancak asıl sorun şu. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz, normalde ederinin çok çok üstünde değerlenmiş, Türkiye'nin çok köklü şirketlerinin kat be kat üstünde fiyatlara gelmiş bulunan bazı halka açık hisse senetleri de var. İşte sorun bu hisse senetlerinin değerlemesi o kadar yükselmiş durumda ki alıcı bulunamıyor bunlara. İşte çözüm gerektiren konuların başında da bu var. Bu fonlarda bu tip hisse senetlerinin likide edilmesi yani satılabilmesi veya doğru fiyattan satılabilmesi için ne yapılacağı ile ilgili açıklamada bir ibare ben göremedim. Bununla ilgili muhtemelen teknik bazı çalışmalar yapılacaktır fon şirketleriyle, portföy yönetim şirketleriyle, ilgili kurumlarla. Dolayısıyla önümüzdeki dönemki süreci takip etmek gerekiyor. Bunların da bir şekilde zaman içinde nakde dönüştürülebileceğini inancını taşıyorum. Portföy yöneticilerinin 17 Eylül'den itibaren 17 Eylül'den önce verdikleri tüm emirler emir sırasına göre ilgili portföy yönetim şirketleri tarafından sıralanarak nakde çevrilmesi sağlanacak. Ardından daha sonraki verilen emirler dikkate alınacak. Tabii burada da bir süreç var. Çünkü bu fonlarla ilgili muhasebe varlık kayıtlarının da ziraat portföyüyle iş portföye geçmesi lazım. Tabii bunun MKK kayıtlarının, Takas Bank kayıtlarının alınması lazım. Bu süreçler tamamlanır, tamamlanmaz. Gerekli diğer prosedürle birlikte yatırımcıların mağduriyetinin de önemli ölçüde giderilebileceği inancındayım. Ama tekrar ediyorum, tüm paydaşların yeni bir açılıma ihtiyacı var. Yatırımcıların da kulaktan dolma, hedef yüksek diye verildi, işte çok büyük kar elde etti diye bu tip hayatın olağan akışı dışında bulunan mecra veya getiri olanaklarına kanmamaları, yatırım yapmamaları da hayatiyet taşıyor.
1: Hocam şunu bir netleştirelim. Şimdi diyelim ki ben bu bahsettiğimiz fonlardan 500 bin liralık fon aldım ve ben de mağdurlardan biriyim. Şimdi ben bekliyorum ki nakde dönüştürsün işte iş portföy, ziraat portföy, ben de paramı alayım. Benim 500 bin liram burada kaptırdım diyelim, işte buraya yatırmıştım, alamıyorum ya. Ben bu 500 bin liramın tamamını alabilecek miyim? Yoksa nakde dönüştürüldüğü takdirde elde ne kadar varsa benim o mağdurlar arasından payım kaç ikisi, o kadarını mı alabileceğim? Ben neyin ne kadarını alabileceğim?
0: Güzel bir soru. Her bir yatırım fonunda bir payın ederi vardır. Bu pay ederleri de piyasa fiyatı üzerinden hesaplanır. Yani içinde hisse senedi varsa onun borsadaki işlem görme fiyatı üzerinden, sabit getirili bir menkul kıymet hazine bonosu varsa o günkü işlem fiyatı üzerinden değerlenir. Bunu ilgili portföy yönetim şirketlerinin çalıştığı takas kurumları yapar. Bu verileri de işte Borsa ve Takas Bank'ın verilerini kullanarak yaparlar. Şimdi bu devirler gerçekleştikten sonra elde kalan varlıkların değerlemesi ilgili portföy yönetim şirketleri tarafından yapılıp Takas Bank ve MKK kayıtlarıyla karşılaştırılacak. Ardından her bir payın ederi bulunacak. Ardından bu her bir pay ederinin ne kadarının nakde dönüştürülebileceği ile ilgili bir çalışma yapılacak. Nakde dönüştürülenler de pay oranı şeklinde ilgili yatırımcıların hesaplarına gönderecekler.
1: Peki, şimdi hocam çok vaktiniz olmadığını biliyorum. Aşağı yukarı bir 5 dakikanız kaldı sanıyorum ki, değil mi? Tamam, doğrudur.
0: Evet.
1: Şunu da biraz netleştirelim istiyorum. Şu ana kadar mağdur olanlar için aslında akıllarındaki soru işaretlerini giderelim istedim. Bir de bu sürece uzak olan, ya ne oluyor deyip bu rakamları duyup bu nasıl rakamlar deyip ama süreci anlayamayanlar var. Şimdi siz dediniz ki ederinin üstünde değerlenmiş olan fonlardan bahsettiniz. Bu fonlarda işte hisse senetleri,

0: diğer yatırım araçlarından oluşan bir torba, bir poşet diye düşünelim aslında. Ve bunlar ederin üstünde de değerlenmiş, artı bir de halka açılmış. Halk da gelmiş almış. Bu mağduriyet de buradan yaşanıyor. Ama şunu düşünebilir vatandaş. Ya ederinin üstünde bu nasıl değerlenmiş diye düşünebilir. Biraz aslında bu ederin üstünde değerlenme meselesini, yani benim bu süreçte anladığım şu. Ben bir Helin Aslan Holding olayım. Ben küçük hacimli, yani tercih edilmeyen hisseleri alıyorum. Kendim de hisseler çıkarıyorum. Ben bunu size satıyorum Mustafa Aşkın'a. Diyorum ki Mustafa Aşkın sen bunu al 7 liradan alıyorsunuz. Sonra ben sizden bunu 9'dan alıyorum. Biz aramızda al ver yapıp bunu yükseltiyoruz. Vatandaşın da dikkatini çekiyor. Ve sonrasında da anladığım kadarıyla ben bir de halka açılmış oluyorum. Onlar da bunu alıyorlar. Yani bu bahsettiğimiz ederin üstünde değerlenme meselesi sizin ve benim aramda yaptığım bir oyunun sonucu mu oluşuyor?
1: Esasında güzel özetlediniz. Bu oyunu biraz daha teknik hale getirmişler tabii. Bu ifade ettiğiniz şey sermaye piyasası kanunumuzda sermaye piyasası suçu olarak adlandırılıyor ve yapay fiyat hareketi olarak adlandırılıyor. 2 ile 5 yıl arasında bunu yapan kişilere sermaye piyasası kanununda hapis artı idari ve bunun dışında da hukuki para cezaları da söz konusu. Dolayısıyla esasında olayların patlamasına neden olan şey çok küçük hacimli, dar halka açık olan bir şirketin alınıp daha sonra bu yapay fiyat hareketiyle yükseltilmesi yetmiyor.
0: Bu yapay hareket sizin benim aramda yaptığımız şey değil mi? Tamam.
1: Doğrudur. Doğrudur. Yetmiyor. Daha sonra bunları teminat olarak gösterip bir de bunlardan dış kaynaklardan para kredi temin ediyorsunuz. Bu krediyi de bu anlattığımız sistemin içine koyuyorsunuz. Bir tür emme basma tulumba gibi parayı buluyorsunuz. Hisse senedi yükseliyor. Hisse senedi yükselince kredi alıyorsunuz. Bir daha o parayı hisse senedine sokuyorsunuz. Dolayısıyla ederi belki adil değeri matematiksel hesaplamalarda 5 lira olacak bir hisse senedine bakıyorsunuz 1000 lira olmuş.
0: Hı hı.
1: Otomatikman da şeyin fonun değeri de çok korkunç oranda artıyor. Dolayısıyla baktığınızda süreç bu şekilde kendi kendine büyüyen bir balona dönüşüyor. Büyürken iyi ama bir de bu işin nakde dönme durumu var.
0: Hı hı.
1: Yatırımcılar nakde dönmek istediklerinde alıcı da kendileri olduğu için satacak gerçek satıcı bulamıyorlar.
0: Yani 1000
1: İşte
0: liradan onu alacak kendileri dışında başka biri yok.
1: Veya küçük yatırımcı işte nasıl olsa bu fiyat arttı, ben daha da artar diye gelip almaya çalışıyorum ki burada işte hı hı. çok ciddi derecede finansal okuryazarlık gerekiyor. Bu son katılan yatırımcıların büyük kısmı nasıl olsa geçmişte bu getiriyi elde etti, gelecekte de elde eder bahanesiyle kendilerini kandırıp veya başkalarına kanıp giriyorlar. Daha önce almış olan bazı profesyoneller buradan çıkarken küçük yatırımcı da bunu çok yüksek fiyattan almış oluyor. Daha da yüksek miktarda yatırımcı çıkmaya çalıştığında ne yazık ki nakde dönebilecek alıcı kalmadığı için de piyasalarda ciddi bir sıkıntı yaratıyor.
0: Peki son bir dakikamız, şunu da sorayım size. Ne oldu da peki bir anda herkes elindekileri çıkarmaya kalktı?
1: Sermaye Piyasası Kurulumuz bu fonlardaki durumu gördüğü için
0: yani bu
1: 28
0: oyunu
1: Ağustos
0: gördüğü için değil mi bahsettiğimiz sizle benim aramda olan? Evet.
1: Evet, 28 Ağustos'ta yeni bir düzenleme yaptı. Bu serbest fonların Borsa İstanbul 30 endeksi dışında hisse senedi alımlarına çok ciddi limit getirdi. %5'lik bir limit bu. Ellerindeki fazla hisse senetlerini, bu tip hisse senetlerini de satması için belli periyotlar verdi. Kabaca yıl sonuna kadar. Bu düzenleme olunca bir an önce buna uymaya çalışan fonlar ve fondan çıkan yatırımcılar olunca herkes satışa geçti. Satışa geçince de yaşadığımız olaylar patlamış oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Herkesin anlayabileceği şekilde, net bir şekilde de bu durumu özetlediğiniz için ve mağdurların da akıllarındaki sorulara yanıt verdiğiniz için. Ekonomist Mustafa Aşkın bizimle birlikteydi. Mustafa Hoca'ya teşekkür edelim, uğurlayalım. Biz anlatmaya devam edelim. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak. Böylece pist sayısı da İstanbul Havalimanı'nda 6'ya çıkacak. Detayları alalım, söz Eren Coşkun Dili'de.
2: İstanbul Havalimanı 4. pistine bugün kavuşmuş olacak. Önemli ve tarihi bir gün olduğunu söyleyelim. Çünkü işleyişi hızlandıracak ve bekleme süresini çok daha minimuma indirecek önemli bir proje aslında. Ve toplamda da İstanbul Havalimanı'nda 4 ana 2 yedek olmak üzere 6 pistin olacağını belirtelim. Ve kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada açılışı gerçekleştireceğini söyleyelim. Bakın kameraman Fatih Coşkun ekranlarınıza getirsin. İşte 6 pistli İstanbul Havalimanı'ndayız şu anda ve 3 ana 2 yedek olmak üzere görmüş olduğunuz gibi pistlerin hazır olduğunu belirtelim ve bugün bir pist daha devreye girecek. Böylece toplam sayı 6'ya yükselmiş olacak. Tabii sadece bir pist artışı olduğundan bahsedemeyiz. Aynı zamanda havalimanındaki uçuş operasyonlarının etkin yönetilebilmesi anlamına da geliyor bu yeni pistin açılması ve bununla birlikte de tabii uçaklar için aslında zamanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bir uçağın aslında havalanması kadar piste bekleme süresi, pist başına ulaşma süresi, iniş sonrasındaki taksi süresi de önemli. Bu bağlamda da İstanbul Havalimanı tüm bunların hepsini karşılayabilecek donanıma sahip. Özellikle de iç hat uçuşlarında taksi sürelerinin kısaltılması bakımından da devreye girecek bu yeni pistin çok önemli olduğunu söyleyelim. Bu pistin aslında önemi sadece sayısında değil, çünkü İstanbul Havalimanı'nın aslında doğu batı yönlü ilk pist olduğunu söyleyelim ve 2820 metre uzunluğundaki bir pistten bahsediyoruz. 45 metre genişliğinde ve beton olarak inşa edildi. Özellikle farklı hava koşullarında operasyonların daha esnek yürütülmesine de katkı sağlayacak. Yani iniş ve kalkış operasyonlarını da daha verimli yürütmüş olacak. Bakın Fatih Coşkun şu anda İstanbul Havalimanı'nın kontrol kulelerinden birini ekranlara getiriyor. Görmüş olduğunuz bu operasyonların daha hızlı yürütülebilmesi için de aslında onlara da büyük görev düşüyor. Tabii bütün bunların sonucunda aslında daha etkin bir pist kullanımı, daha kısa taksi süreleri, daha hızlı yer operasyonları ve daha verimli uçuş trafiği göreceğiz ve uçuşların zamanında gerçekleştirilmesine katkı sunacak önemli bir proje aslında. Ve İstanbul Havalimanı'nda operasyonel kapasitesi ve esnekliği de daha da artırılmış olacak. Zaten İstanbul Havalimanı 110'un üzerinde hava yoluyla işbirliği yapıyor ve 340'tan fazla destinasyona noktaya bağlantı sağlayan hakikaten göğsümüzü kabartan bir proje. Bu bakımdan da aslında Türkiye'nin hava ulaşımındaki bağlantı gücünü de doğrudan etkilediğini belirtelim. Bir yandan da tabii Avrupa ile Asya arasındaki hava trafiğinin de en önemli merkezlerinden biri. Bakın bir uçak daha şu anda hemen sağ taraftan kalkışını gerçekleştiriyor. İşte hiçbir şekilde aslında hava trafiğinin durmadığı, dakikalar içerisinde onlarca uçağın inişi yaptığı bir havalimanından bahsediyoruz ve artık gözler açılış töreninde olacak ve son hazırlıkların gerçekleştirildiğini de söyleyelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle birlikte de yeni pist hizmete girmiş olacak ve İstanbul Havalimanı 6 pistli yeni operasyon dönemine başlayacak. Hava trafiğinin de bu bağlamda daha etkin yönetilebilmesi için önemli bir adım. Tabii taksi ve havada kalış süreleri de böylelikle kısaltılmış olacak. Yani İstanbul Havalimanı'nın artık bir pisti daha var. İstanbul Havalimanı'nda artık operasyonel eksikliğin esnekliğin sağlanabilmesi için önemli bir açılış gerçekleştirilecek ve 2 yedek 3 ana pisti olan İstanbul Havalimanı bugün 4. ana pistine kavuşmuş olacak ve beton olarak inşa edilmiş uzun bir pistten bahsediyoruz. Böylelikle hem taksi süreleri kısalmış olacak hem de operasyonel bir esneklik sağlanacak. Yani İstanbul Havalimanı yeni operasyonel gücünü 4. pistiyle birlikte aşağı çıkarmış olacak. Kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada startı vermesiyle birlikte açılış gerçekleşecek ve İstanbul Havalimanı 4. pistine kavuşacak.
0: Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü. Bu ölüme ilişkin soruşturma sürüyor. Yeni gözaltılar var. Aslında çarpıcı gözaltılar bunlar. Gözaltına alınacakları daha önceden dün de ifade edilmişti. Bu gözaltılar gerçekleşti. Peki kim bu isimler ve neden gözaltındalar? Öğrenelim sözü hemen. Ada Kahriman'a verelim. Ada, toplamda kaç kişi var gözaltına alınan ve kim bu isimler? Neden gözaltına alındılar bu soruşturmada?
3: Pelin Aslan, toplamda 4 isimden bahsediyoruz. Zaten dün 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dün 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gece saatlerinde ise 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte güncel sayı 4 oldu. Yani şu anda 4 şüpheli gözaltında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında. Kendileri jandarmada buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün gün içerisinde Silivri Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz buradaki şüphelilerin. Eski MİT mensubu Kaşif Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında zaten buradaki şüpheliler gözaltına alınmıştı. Peki kimler gözaltına alındı? Aslında önemli isimlerden bahsediyoruz ki o dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören mesela gözaltına alındı. Kendisi o dönemde Kaşif Kuzinoğlu soruşturmasına takipsizlik yazan bir başsavcıydı. Aynı zamanda FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen bir isimdi. Diğer bir yandan Necip Doğan isimli yine eski bir savcı. O dönemde Silivri savcısı olan bir savcı da gözaltına alındı. O dönemde çalışan o kişi de meslekten ihraç

0: edilen, yani FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen bir isim. Aynı zamanda Kaşif Kuzminoğlu'nun ölümünde olay yeri incelemesine katılan biri. Diğer bir yandan burada Kaşif Kuzminoğlu'nun koğuş arkadaşlarının gözaltında alındığını görüyoruz. İki şüpheli. Biri burada Hasan Ataman Yıldırım isimli kişi ki kendisi eski deniz yüzbaşı, yani emekli deniz yüzbaşı. O dönemde Kaşif Kuzminoğlu'nun koğuş arkadaşlarından bir tanesiydi. Bir diğer koğuş arkadaşına baktığımızda ise Hasan Atilla Uğur'u görüyoruz. Yine kendisi emekli jandarma albayı. O dönemde koğuş arkadaşlarından bir tanesi Kaşif Kuzminoğlu'nun. Ki kendisi dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Kıbrıs'ta olduğu tespit edilmişti. İlk uçakla da Türkiye'ye geleceğini belirtmişti ki geldi de gözaltına alındı. Burada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince havalimanında gözaltına alındı. Gözaltına alındığına dair görüntüler de paylaşıldı. Şimdi burada soruşturma kapsamına baktığımızda bir durum daha vardı. Yani bir gelişme daha vardı. Burada Kurtlar Vadisi Pusu dizisine inceleme başlatılması ile ilgiliydi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu inceleme başlatılmıştı. Bilir kişi heyeti görevlendirilmişti. Burada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin herhangi bir örgütsel mesaj verip vermediği ile ilgili bir araştırma yapılacaktı. FETÖ ile ilgili bir mesajlar verildi mi verilmedi mi? Sahneler bölüm bölüm inceleniyor bu kapsamda. Kurgular inceleniyor. Herhangi bir örgütsel mesaj var mı? Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Bir bilirkişi heyetiyle birlikte. Ki bu kapsamda baktığımızda özellikle daha önce de hatırlayacağınız üzere Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri. Burada Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, aynı zamanda Cüneyt Aysan isimli senaristler bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Daha sonra da adliyeden ayrılmışlardı. Ki buradaki Kaşif Kuzminoğlu soruşturmasına baktığımızda ilk operasyon kapsamında hatırlayacağınız üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda bir şüpheli tutuklanmıştı. O dönemde jandarma olarak çalışan biri tutuklanmıştı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. 2 şüpheli ise savcılıktan direkt olarak serbest bırakılmıştı. Diğer bir yandan ikinci operasyonda da hatırlayacağınız üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. 3 şüpheli ise bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir muhabir, bir sağlık personeli, aynı zamanda bir ambulans şoförü tutuklanmıştı. Yani bu soruşturma kapsamında toplamda 4 tutuklu bulunuyor. Bu dün yapılan operasyon kapsamında toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan açıklamada da bu şüphelilerin gün içerisinde Silivri Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor Helin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım, anlatmaya devam edelim. Bugüne ilişkin yeni bir operasyon var, ondan bahsedelim. Ünlülere yönelik bir operasyon gerçekleşti. Sebep ne? Sebep uyuşturucu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor soruşturma. 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, flaş ekranlardan gördüğümüz, çok iyi bildiğimiz isimler de var. Kim o isimler? Hemen hepsini anlatalım, detayları verelim. Gözaltı kararı verilenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler var. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya da soruşturma kapsamında gözaltı kararı alınan isimler arasında. Başsavcılık açıklamasına göre şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıldığı, kullanımın kolaylaştırıldığı ya da yer temin edildiği şüphesini destekleyen delillere ulaşıldı. Yeni delillerin ardından İstanbul'da operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılması planlanıyor. Ardından ifadeleri alınacak. Uyuşturucu testi içinse kan ve saç örneği de alınacak. Soruşturmanın bir başka ayağındaysa uyuşturucu madde kullanımı, tedarik ve fuhuş suçlamaları kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Böylece 2 ayrı soruşturma hakkında gözaltı talimatı verilen şüpheli sayısı 24'e ulaştı. Gözaltına alınan isimlerin önce sağlık kontrolünden geçirilmesi, ardından adli tıp kurumuna sevk edilmesi bekleniyor. Sonra da savcılık ifadeleri alınacak. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında şimdi gözler ifadelerden ve adli tıp incelemelerinden çıkacak sonuçlarda.

Şimdi gelin Diyarbakır'a gidelim. Çünkü Teknofest heyecanı, final heyecanı Diyarbakır'daydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerin heyecanına ortak oldular. O anlarda Şeymus Çakan da Diyarbakır temsilcimiz oldu.

0: oradaydı. Biz hemen sözü Şeyh Muz'a verelim.
1: Dünyanın en büyük uzay ve sanayi teknolojik Teknofest Diyarbakır'da adeta göreceğe çıktı diyebiliriz. Ve bugün Teknofest'in çok önemli misafirleri var. Ve bu misafirler arasında özellikle Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü ve Teknofest Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akyol ve yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır da şu an burada ve bu öğrencilerle birlikte hatıra resimleri çektiriyor. Hatıra resimleri çektirdikten sonra da yine standları birlikte gezecekler. Ve bu kapsamda şu an için buradalar ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a da yoğun bir ilgi olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve şu an öğrenciler, yarışmaya katılan öğrencilerle de sohbetler gerçekleştiriyor. Selçuk Bayraktar'a mikrofonu uzatacağım şimdi.
2: Burada. Evet, Teknofest
1: Güneydoğu. Hoş geldiniz.
2: Sizler de hoş geldiniz. Teknofest Güneydoğu Diyarbakır'da tüm coşkusuyla esmeye devam ediyor. Burada genç kardeşlerimizin projelerini dinliyoruz. Onlar da Osmaniye'den gelmişler. Türkiye'nin 81 ilinden, hatta dünyadan katılımcılar var, 120 ülkeden. Biz de onların projelerini dinlemeye geldik.
1: Efendim, geleceğin mühendislere yetişiyor diyebilir miyiz?
2: Geleceğin dünyaya damgasını vuracak, işleri yapacak nesilleri yetişiyor. Sayın Bakanımız da burada, Sayın Rektörümüz.
1: Sayın Bakan, pardon, siz neler söylersiniz efendim?
3: Teknofest 9. yılında Güneydoğu'da, Diyarbakır'da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gençlerle bilimsel projelerini, teknoloji geliştirme istikametinde hayata geçirdikleri işleri müşahede ediyoruz ve bundan gerçekten gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz.
1: Ben önümüzdeki süreç tabii Urfa'da var.
3: İnşallah. 30 Eylül'de Urfa'dayız. İnşallah bu rüzgar çok güçlü şekilde sadece Türkiye'de değil, bütün komşu ve dost coğrafyalarda da esecek.
1: Çok teşekkür
3: ederim. Sağ olun.
1: Evet, Teknofest heyecanı şu an için Diyarbakır'da yaşanıyor. Gerçekten yoğun bir kalabalık var ve bu yoğun kalabalık arasında aslında gelen misafirler standları dolaşıyor ve standları dolaştığı süre içerisinde de öğrencilerden ve diğer davetlilerden de yoğun ilgi olduğunu söyleyebiliyoruz.
0: Şeymuz'a teşekkür edelim. Yeşilay tütün mücadelesinde toplumun nabzını tutan dev araştırmayı duyurdu. Tütünsüz nesil hedefine halktan rekor bir destek var. Bir yandan da biliyorsunuz meclise gelmesi beklenen bir kanun taslağı var. İşte o taslak öncesinde paylaşılan bu sonuçlar dikkat çekici.
4: Dünya çapında baktığımızda Türkiye'de sigara kullanımı 1,5 kat daha fazla. Dünya ortalamasının çok çok üzerinde Türkiye'de sigara tüketiliyor.
5: Yeşilay Türkiye genelinde binlerce kişiyle görüşerek tütün kontrol politikalarının nabzını tuttu. Çocukları bağımlılıktan koruyacak yeni düzenlemelere halktan devasa destek geldi.
4: Sigaranın ne kadar zararlı olduğu hem bireye hem topluma, sağlık anlamında, ekonomik anlamında, iş anlamında, ilişkiler anlamında ne kadar yıkıcı etkilerde bulunduğu çok açık net bilinmesine rağmen halen sigarayla alakalı ülkemizde yükselen bir dalga var.
5: Araştırmaya katılanların %91,4'ü yeni tütün kısıtlamalarını destekledi. 2015 ve sonrası doğanlara tütün satışının tamamen yasaklanmasını isteyenlerin oranı ise %89'a ulaştı.
4: Sigara kullanımıyla da alakalı bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu düzenlemeyi biz en başta çocuklarımız için, gençlerimiz için istiyoruz.
5: Katılımcıların %96'sı elektronik sigara ve puf ürünlerini doğrudan sağlığa zararlı buluyor. Satış noktalarında sigara görünürlüğünün engellenmesi isteniyor.
4: Türkiye Yeşilay Cemiyetimizin de tamamıyla desteklediği çok etkili, kıymetli, güzel bir düzenlemenin arefesindeyiz. Sigarayı bir ideoloji gibi savunmaya gerek yok.
5: Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yeni kanunun acilen meclisten geçmesi gerektiğini vurguladı. Sigara içenlerin bile %45'inin bu yasakları desteklediği belirtildi.
4: Bağımlılık konusunda tek gündem bağımlılık olan 106 yıllık köklü tecrübeli bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuyla alakalı ses veriyoruz.
5: Çocukları bağımlılık kapanından koruyacak düzenleme için toplumun beklentisi zirvede.
0: İlk saat dilimimizi noktalayalım. Saat başı buradayız.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Milli Savunma Bakanlığı, adalarda statü ihlaline izin vermeyeceğini vurguladı. 51. Komando Tugayı'nı Söke'ye konuşlandırdı. Ege'de Türkiye'nin demir yumruğu havada mı? Mekke Ortak Savunma Anlaşması, gerilimin arttığı Orta Doğu'da denklemi nasıl değiştirecek? Moderatör 16'da İbrahim Güneş Doğrucak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisi hala devam ediyor. Yani atmosfer kararsız yapıda. Dolayısıyla konvektif hareket için uygun ortam var. Konvektif sağanaklar hala devam ediyor. Marmara'nın doğusu Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu üzerinde hava yağmurlu. Şimdi Akdeniz açıklarında oraj da devam ediyor. Şu anda Doğu Akdeniz açıklarında. Tabii bizde yine Doğu Akdeniz'de şiddetli yağmur getirecek. Mersin, Adana çevresinde özellikle de tedbirli olmak gerekiyor. Sahile kıyısı olan ilçelerde riskin biraz daha yüksek olabileceğini hemen belirtelim. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Bunun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Van, Hakkari çevresinde rüzgar güneyli. Lodos esiyor saatte 60 kilometre hızla. Onun dışında hava sıcaklığı artık bugün itibariyle yükselişe geçti. Bir 3 gün kadar yükseliş eğilimi sürecek. Fakat unutmayın, gece gündüz sıcaklık farkı bu süreçte fazla. Hastalık havası ihtimali devam ediyor. Geceler hala serin. İç ve doğu bölgelerde bu fark yaklaşık 10-15 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu da 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava ne kadar değişkense bizim bağışıklığımızı o kadar düşürebilme ihtimali olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hastalık havası başladı artık. Onu unutmayın. Gece ya da sabah erken saatlerde evden çıkıyorsanız mutlaka ince bir ceket, hırkaya ihtiyacınız olabilir. Şimdi yarının tablosuna bakalım hemen. Yarın Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Sivas Kayseri çevresinde kısa süreli hafif sağanaklar var. Onun dışında kalan her yerde hava güneşli, yaz havası, hafta sonu yaz havası ve sıcaklık tam Ağustos ayı normallerine kadar yükselecek. Sonrasında pazarın tablosu da yine aynı. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da kısa süreli hafif sağanaklar devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş bizimle birlikte. Sadece cumartesi günü Trabzon, Rize, Artvin'de sağanaklar biraz kuvvetli olabilir ama pazar günü daha hafif sağanaklara dönecek Doğu Karadeniz sahili de. Diğer bölgelerde bolca güneş var ve termometreler Ağustos normallerini gösteriyor olacak. Sonrasında pazartesinin tablosu da Karadeniz bölgesinde sağanak yağmura, diğer bölgelerde güneşe işaret ediyor. Hava sıcaklığı yine normallerin üzerinde olacak pazartesi günü. Salı günü işler değişecek çünkü 500 milibar seviyesinde çok kuvvetli bir oluk etkisine girecek Türkiye. Soğuk hava dalgası, soğuk cephe geçişiyle birlikte sıcaklık azalacak. Rüzgar kuvvetlenecek havanın kararsız yapısı sebebiyle ve konvektif hareket cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanakları oluşturacak. Şiddetli gök gürültülü sağanaklar kapıda. Salı günü sert bir değişim, ani bir düşüş ve hafta sonu yaz havasının ardından salı günü tam bir sonbahar havası bizi bekliyor. Sıcaklık Eylül normallerinin de altına, neredeyse Ekim normallerine doğru bizi götürecek gibi görünüyor. Çarşambanın tablosunda da yine Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgesinde yağmur görünüyor. Diğer bölgeler güneşli geçecek. Akdeniz'de de sağanaklar var. Perşembe günü, Cuma günü artık sistem büyük ölçüde zayıflayacak ama hafta sonu

tekrar 500 milibar seviyesindeki oluk etkisinde bir kuvvetlenme meydana gelecek gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul çok bulutlu, yarın da çok bulutlu olacak. Pazar günü bulutlanma azalıyor. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Ağustos normallerindeki bu hafta sonunu iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve Ankara'ya geçiyoruz. Ankara bugün yağmurlu, yarın ve pazar günü hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yükseliyor son olarak. İzmir'de hava güneşli. Yarın ve pazar günü de İzmir güneşli geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Vakıfbank Winov sunar.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
3: Otobit'te. Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Şimdi bir operasyon yapıldı bugün. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik bir

0: bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vuruldu. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz mesajıyla paylaştı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütüldü. Masa kanalizleri MİT ve emniyet birimlerinin tespitleriyle Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucu harekete geçildi. Yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlendi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye hedef alan yapılanmanın 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı belirlendi. 28 şirkete ait 42 çağrı merkeziyle 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste Interpol birimlerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. 191 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Sistemin işleyişine dair çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. İlk olarak farklı ülkelerde İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından operasyondan sorumlu şahısların belirlendiği, ardından bu şahıslar tarafından ilgili ülkelerde şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlanmasının yapılarak hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde paravan çağrı merkezi adı altında firmaların kurulduğu tespit edildi. Şüpheliler işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücüyle ilişkisi olup olmadığına da bakılıyordu. Testte başarısız olanlar işe alınmıyordu. Çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine telefon sokmak yasaktı. Ofis içerisinde İbranice konuşulmasına da izin verilmiyordu. Bakan Gürlek açıklamasında soruşturmayı titizlikle yürüten ekiplere teşekkür etti. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir dedi.
1: Şimdi çarşamba akşamından bu yana herkes, öncesinde de aslında ufaktan konuşulmaya başlamıştı ama herkesin bu duruma uyanması çarşamba akşamı oldu. Borsada piyasayı istedikleri gibi manipüle eden fonlar. Tabii bunun fark edilmesiyle birlikte, bu manipülasyonla birlikte likitte sıkışıklığı, ardından malumunuz SPK koordineli bir kurtarma operasyonuna girişti. Ama yani bahsedilen fonların 891 milyar liralık bir varlığa karşılık geldiği söyleniyor. Mağdur, yani burada yatırımcı sayısı derseniz 353 bin civarında yatırımcı var. Yani durum dikkat çekici. Mehmet Şimşek'in de bugün açıklamaları oldu. Dedi ki yatırımcıların tasarruflarının korunacağını söyledi. Bir evim ve katılım evimle ilgili de garanti verdi. Ama bu yeterli değil tabii ki. Bunun bir de adli ayağının olması gerekiyor. Buna ilişkin de açıklama geldi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dedi ki vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap soracağız dedi bakan.
0: Borsayı istedikleri gibi manipüle ettiler. Yatırımcıyı milyonlarca lira zarara uğrattılar. O manipülatörlere devlet neşter vurdu.

0: Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk yönünde hesap sorulacaktır dedi. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemler ve sosyal medya üzerinden yürütülen spekülatif yönlendirmelere karşı operasyon başlatıldı. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkan üyelerinin de yer aldığı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Borsada yatırımcıların birikimlerini ve haksız kazanç sağlayan yapılara hedef alan manipülatörlere karşı yargı birimleri harekete geçti. Sermaye piyasalarındaki şüpheli hareketler, Ponzi benzeri dolandırıcılık yöntemleri ve hisse manipülasyonları mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi olan piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda bir kısım fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler yapıldığı saptandı. Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ve SPK raporları doğrultusunda başlatılan adli süreçte sıcak gelişmeler yaşandı. Operasyona dair çarpıcı detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
1: Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır.
0: Bakan Gürlek mesajında 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini söyledi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği erişimin engellenmesine karar verilmiş, kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır.
0: Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri titizlikle takip edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakan Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ahilik haftası nedeniyle bir mesaj kaleme aldı, bir bakalım. Bahçeli mesajında ahilik sisteminin 12. yüzyıldan itibaren Türk İslam coğrafyasına kattıklarına dikkat çekti. Ahiliğin insan merkezli değerlerinin modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezlenerek geleceğin çalışma hayatına entegre edilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri tüm esnaf ve sanatkarların ahilik haftasını tebrik etti. Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'de hedefin silah bırakmaya bağlı olduğunu hatırlattı bakan. Dörtlü bir mekanizmadan da söz etti. Ayrıca Çiftçi polisler için de bir müjde verdi.
3: Terörsüz bölge konusunda Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz.
4: Terörsüz Türkiye'nin ardından sıra terörsüz bölge hedefinde. İran'ın da sürece desteği tam. Dörtlü mekanizma geliştiriliyor. Bakan Çiftçi bu ülkelere teklifi hazırlanıyor.
3: Terörsüz bölge konusunda da böyle bir düşüncem var. Önümüzdeki günlerde mevkidaşlarımla bu konuyu da tekrar bir masaya yatıracağız. Kendilerine teklif olarak, öneri olarak sunacağım.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber kanalında katıldığı bir programda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri hakkında geniş çaplı açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, sürece dair konuştu. Hedefin tamamlanmasının silahların bırakılmasına bağlı olduğunun altını çizdi.
3: Terör örgütüne bağlı.
5: Ona bağlı değil mi?
3: Silahlarını teslim ederse, yani kendisine verilen zaman içerisinde kurallara uyarsa, kanuna uygun hareket ederse, aslında ne kadar hızlı hareket ederlerse milli güven

0: Kurulun kararı da teyidi de daha erken yürürlüğe girmiş olacak ve 6 aylık sürede o zaman başlayacak.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi suç işleyip yurt dışına kaçanlar üzerine de konuştu. 2026 yılının ilk 8 ayında 44 ülkeden 657 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, bunların 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu belirtti. Sadece Gürcistan'dan 438 iadenin gerçekleştiğine dikkat çekti.
0: Bu suçlular dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, hangi deliğe saklanırsa saklansınlar, devletimizin kudret eli onları bulacak, yakalayacak ve adalete teslim edecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bir de polislere müjdesi vardı. Bakan Çiftçi İstanbul için lojman, Ankara için polislere konut müjdesi verdi. İstanbul'da lojman sayısı 3500'den 5000'e yükseltilmesi planlanırken Ankara için de 2000 konut yapılacak. Çiftçi, polislerimiz kira öder gibi ev sahibi olacak dedi.
2: Seçim atmosferi içinde Türkiye karşıtlığında birleşen komşu Yunanistan ve İsrail'in Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları ortaya çıktı. Tatbikat resmi açıklamalarda rutin olarak duyuruluyor. Medyada Türkiye'ye mesaj olarak yorumlanıyor. İşte o görüntüler.
3: Karşılıklı resleşmeler, Miçotakis'in Meis ziyareti, 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye kaydırılması, Ankara-Atina hattındaki gerginliğe İsrail'de müdahil oluyor. İsrail'de Ekim ayında, Yunanistan'da ilkbaharda seçim var. İki ülkenin hükümetleri Türkiye karşıtlığı üzerinden oy toplamaya çalışırken askeri ve siyasi ortaklıklara hız veriyor. Bu kapsamda yeni bir adım attılar. Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları ortaya çıktı. Tatbikata İsrail'den 2 füze gemisi ve Yunanistan'dan 2 fırkateyn katıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre tatbikat 2 hafta önce gerçekleşti. İsrail ve Yunanistan ordularının acil durumlarda dahil olmak üzere çeşitli operasyonel senaryolarda eğitim aldığı belirtildi. Tehditlerin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi konusunda çalışıldığı aktarıldı. İsrail medyası ise tatbikatı doğrudan Türkiye'ye mesaj olarak okuyor. Yunanistan'a gelince, Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi tehdit olarak gösterme stratejisi seçim yolunda sokakta kendisini hissettiriyor. Oy toplama uğruna halkta endişe oluşturmayı başarmış görünüyor. 13-15 Eylül tarihlerinde yapılan son seçim anketine göre katılımcıların %54'ü Yunanistan-Türkiye ilişkilerinden oldukça endişeli veya çok endişeli olduğunu dile getirdi. Ankette seçmenlerin Yunan siyasi liderlerine yönelik güvensizlikleri de ortaya çıktı. Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in varlığını olumlu bulanların oranı %32'de kalırken, PASOK lideri Nikos Androulakis ve Elas lideri Alexis Tsipras'ı onaylayanların oranı da %25 oldu.
2: Şimdi gelin biraz komşuda olup bitenleri konuşalım. Geçtiğimiz haftalarda da İsrail'e yaptığı Aşil Kalkın hava savunma anlaşmasını da konuşmuştuk. Şimdi bunlar yaşanırken Tunceli Hozat'ta bulunan 51. Komando Tugay'ı da Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Şimdi dün Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe'nin tweetini gördüm. X'teki bir paylaşımını gördüm. Artık dilimize alışmış maalesef tweete. Şimdi orada Ali Fuat Hoca diyor ki, Tunceli Hozat'ta bulunan 51. Komando Tugay'ı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Tam karşısında Sisam Adası var. Milli Savunma Bakanlığı gerekli açıklamayı yapmış. Her şey birdenbire olmaz. Yunanistan'da panik havası. Ben bile korktum demiş. Bir de selam çakmış Ali Fuat Hoca. Şimdi Ali Fuat Gökçe konuğumuz, aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Hülger de bizimle birlikte. Ali Fuat Hocam, İrfan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ali Fuat Hocam, önce sizinle başlayalım. Şimdi siz eski bir komandosunuz, aynı zamanda da komandoda yetiştirdiniz değil mi? Doğrudur.
4: Evet, evet Elin Hanım. Yani uzun dönem teğmenliğimde hem Eğirdir'de hem Foça'da komando kursu, Foça'da özel harekat kursu. Sonra yıllarca doğuda, güneydoğuda komando birliklerinde çalıştım. Bir de Antalya'da 97 yılında teröristler turist arabalarını yaktığında, o zaman da Bursa Komando Bölük Komutanıydım. Orada terörle mücadeleye gittim. Hı hı. Daha sonra da Foça'da komando yetiştirdik. Binbaşı rütbesinde Foça Komando Okulu'nda.

0: Öyle bir serüvenimiz var, askeri serüvenimiz var.
1: Evet, peki hocam, o zaman bu soruyu size sorayım. Yani Komando Tugayı'nın Söke'ye konuşlandırılması ne demek? Arkadaşlar, o tweet'i de getirelim ekrana, Ali Fuat Hoca'nın attığı tweet'i. Şimdi Komando Tugayı'nın Söke'de konuşlandırılması ne demek? Neden Komando Tugayı konuşlandırılıyor? Bir de siz orada tweet'te de şu an görülüyor. Ben bile korktum yazıp bir de selam çakmışsınız. Neden öyle yazdınız? Neden siz bile korktunuz?
0: Evet, şimdi komando birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini, harekat kabiliyetlerini bildiğim için korktum diyorum.
1: Nedir harekat kabiliyeti?
0: Şimdi çok yüksek bir harekat kabiliyetine sahiptir. Bakın, Tunceli gibi bir coğrafyada terörle mücadelede bulunmuş bir komando tugayından bahsediyoruz. Ki sadece bu değil. Bütün jandarma komando dahil, bu piyade komando tugayı, bütün bunlar dahil olmak üzere bu komandolar yaklaşık 16 hafta eğitim alırlar komando birliklerinde. Hem Eğirdir'de hem de Foça'da. Kara kuvvetlerinin subayları, az subayları, uzman çavuşları Eğirdir'de alır. Jandarmanın subay, az subay ve uzman çavuşları da Foça'da alır. Yani bunları eğitim veren kişi olarak da söylüyorum. Bizzat Foça'da çalışmış bir kişi olarak da veriyorum. Bizdeki prensip şuydu: eğitimde ter döken savaşta kan dökmez. Hiç acımadan eğitim verirdik. Yani çok zorlu şartlarda oradaki eğitimde hiç kimsenin mazeretine bakmaksızın, sızlanmasına, ağlanmasına bakmaksızın ilk günden itibaren fizik konular dahil olmak üzere tüm eğitim konularında, işte haritacılıktan tutun, komando harekatından tutun, yani şu ana kadar aklımıza gelebilecek, belki sayamadım, birçok ders var. Hepsinde hiçbir acıma olmaz. Hiçbir şekilde acımadan biz bunları eğitiriz. Bunlar eğitildikten sonra, çünkü şunu biliriz biz, bakın, bu birlikler Doğu ve Güneydoğu bölgesine gittiğinde belki de 1,5-2 saat boyunca bir dağdan aşağı inecek. O indiği dağı da, tepeyi de çıkarken, tekrar üst bölgesine çıkarken 1,5 saatte indiğinizi 3-4 saatte, 5 saatte de bekle çıkacaksınız. Çok sarp, kayalık, engebeli arazilerde siz operasyon yapacaksınız. Ormanlık alanlarda operasyon yapacaksınız. Şimdi bütün bunlar bu komandolara eğitilir, verilir bu eğitimler, yaptırılır ve ona göre bunlar Doğu ve Güneydoğu'ya terörle mücadeleye hazır şekilde gider. Yani bunlar o şekilde oldukça donanımlı, teçhizatlı, zaten silah, malzeme, mühimmatını saymıyorum. Sadece personelin altı eğitimden bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla bu birlikler, komando birlikleri, zaten Güneydoğu'da da başarılı olduklarını net bir şekilde biliyoruz. Ki Suriye'de yapılan harekatlarda da bu komando birliklerinin oldukça başarılı olduğunu zaten bunların ceridelerine yazıyordur. Bunların başarıları, yani bütün silahlı kuvvetler çevrelerinde bilinen hususlar. Bakın, siz de ekranlarda veriyorsunuz. Sulardan geçiş eğitiminden tutun, meskun mahallelerde muharebe. Şimdi meskun mahallelerde muharebeyi hatırlarsanız, Suriye operasyonlarında yaptığımız o 4 büyük operasyonda hep bahsettik. Ya da işte Çukur Barikat operasyonlarında kim vardı orada? Komandolar vardı. Çünkü meskun mahal muharebelerinde bunlar orada eğitimleri aldılar, yetiştiler. Şimdi tüm bunları bilen kişi olarak Yunanlar için ben üzüldüm. Yani şimdi böyle çok fazla ziyaret ederlerse ya da çok fazla bu şekilde ortamı gererlerse, işte Türkiye'de bu şekilde bir stratejidir bu. Yani bu şu anlama gelmiyor: Türkiye saldıracak anlamına gelmiyor. Ama ortamı gererseniz diyor, ben size diyor en hazırlıklı birliklerimden bir tanesini oraya getirdim, Söke'ye koydum diyor. Şimdi Tunceli gibi dağda görev yapmış bu 51. Komando Tugayını siz Sisam Adası'na yollarsanız, bunun o bölgeyi tamamen kontrol altına alması bir günü geçmez. Bakın, bunu net bir şekilde söyleyeyim, Sisam Adası'na. Oldukça hızlı hareket ederler. Yani bunlar 2-3 kişiyle terörist mevzine sızabilecek. Bakın, bir tim, iki tim, bir bölük, bir komando bölüğü, bir taburu demiyorum. 2-3 kişiyle. Çünkü bunları yaptık. Doğu ve Güneydoğu'da jandarma komando subayı olarak biz bazen teröristlerin bulunduğu, tepeci diye adlandırdığı noktalara 3 kişi, 4 kişi de gittiğimiz, beklediğimiz teröristler geldiğinde onları etkisiz hale getirerek geri döndüğümüz operasyonlar da oldu. 93-96 terörün en yoğun olduğu dönemde ben Mardin komando taburundaydım. Buradan da izleyen varsa, komando taburundan askerler, hepsini saygıyla selamlıyorum. Askerlerimizi, subaylarımız, az subaylarımız. Dolayısıyla çok çetin bir mücadeleden geçildiği dönemlerde biz bunları yaptık. Ki o zaman silahlarımızın bazıları, işte o dönem müttefikimiz sayılanlar tarafından kullanmayın diye baskı haline getirildiği dönemde dahi oldukça başarılı operasyonlar yaptık. ki sadece Mardin'de değildik o dönem içerisinde, tüm Doğu ve Güneydoğu bölgesinde operasyonlar yapmıştık. Hı hı. Yani komando dediğiniz bir birlik, mesela bu Tunceli Hozat diye geçiyor ama o sadece Tunceli'de kalmaz. Bölge illerinde müşterek operasyonlara katılır. Biz evet. Mardin'den Şırnak'a gidiyorduk, Mardin'den Diyarbakır'a gidiyorduk, Batman'a gidiyorduk. Her bölgede operasyon yapıyorduk. Hatta bizim tabur Kuzey Irak'ta dahi operasyonlara katılmıştı. Dolayısıyla böyle bir imkan ve kabiliyete sahip bir birliklerimiz var bizim. Sadece bu birlik değil. Yani sadece 51. Komando Tugayı değil. Her jandarma komando tugayları var. Diğer işte piyadenin, kara kuvvetlerin komando tugayları var. Bu seçkin birlik. Bu SÖKE'de konuşlandırılması dediğim gibi hakikaten ben onları yapacağı harekatları bildiğim için, bunların imkan kabiliyetlerini bildiğim için öyle bir esprili bir yaklaşım bulundum. Ama dediğim gibi Yunanlara karşı bizim bir saldırı niyetimiz yok, onu da belirtelim, ama kendileri ortamı geriyorlar, o zaman da düşünmeleri gerekir diye zaten Milli Savunma Bakanlığı da gerekli açıklamayı yaptı diye de belirttim ben.
1: Şimdi peki, saldırı niyetimiz yok ama gönderdiğimiz komandolardan bahsettiniz, imkanlarından, kabiliyetlerinden. Dolayısıyla saldırı niyetimiz yok ama belli ki buradan bir mesaj verme niyetimiz var. İrfan Hocam'a da o mesajı sorayım. Hocam, Türkiye bu konuşlandırmayla birlikte komşuya ne mesaj veriyor?
2: Aslında Yunanistan yakın bir arkadaş, Türkiye'nin kapasitesini, askeri yeteneklerini takip ediyor. Türkiye paranoyasından bir türlü kurtulabilmiş değiller.
1: Şimdi, hocam, bu tabii paranoyadan niye kurtulunamıyor? Yani baktığımızda aslında hani halklar nezdinde bir anlamda orada adaların ekonomisi yaz boyunca Türkler sayesinde dönüyor. Hani ne burada insanlar oradakilerden rahatsız, ne oradakiler buradakilerden rahatsız. Peki bu paranoyaklık niye böyle devam ediyor?
2: Bu bir idare etme, yönetme biçimi aslında. İçeride ekonomik sıkıntıdır, hükümet perdelemek istiyor. Yunanistan 1981'de AET'ye, eski adı AET, yeni adı Avrupa Birliği katıldı. O zamandan günümüze kıyamet gibi zaman geçti. 19 yıl 20. yüzyıldan var, 26 yıl 21. yüzyıldan var. Bu ikisini topladığımızda 45-46 yıl ediyor. Fakat bu kadar süre esnasında Yunanistan iktisadi bir kalkınmayı bir türlü temin tesis edemedi. Ülkede para getiren, ülkeye iktisadi fayda sağlayan iki tane sektör var. Bir tanesi turizm, öteki de deniz nakliyatı, deniz taşımacılığı. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'da asgari ücret yani 700 euro falan civarında. Türkiye'de de 500 euro baktığımızda tabii ki düşük. Ama Yunanistan bu ekonomik sıkıntıları perdelemek için sürekli bir teviye Türkiye düşmanlığını gündemde tutuyor. İkinci bir sebebi de bu kanaldan, Batı'dan ekonomik, askeri, finansal destek bugüne kadar temin, tedarik edebildi. Bunu yeni konjonktürde tehlikeyi abartarak sürdürmeye çalışıyor. Siyonist lobiyle yakınlaşma içerisine girdi. Geçtiğimiz hafta yakından biz de takip ettik. Aşil Kalkanı adıyla. İsrail ile savunma alanında yeni işbirliği kampanyasını başlattı. Tüm bunların amacı aslında Türk tehdidinin öne çıkarılmasının amacı dış dünyanın desteğini temin etme ve içerideki iktisadi, ekonomik sıkıntıları perdeleme. Yani dışarıdan bakınca bu gayet açık. Öte taraftan Türkiye egemen bir ülke, istediği yerde, istediği şekilde tugaylarını konuşlandırabilir. Evet, Tunceli Hozat'tan Aydın Söke'ye taşındı. Taşınmamış olsaydı da bir şey değişmezdi. İşte Ali Fuat Bey bu işin içinden gelen bir arkadaşımız. Yani son derece sofistike bir eğitim alıyor komando tugayları. Yani Kayseri'de olsaydı, Merzifon'da olsaydı bunun Ege'ye intikalinde de bir sorun olmazdı. Kaldı ki sadece Aydın Söke'de değil, Ege'nin pek çok yerinde komando birlikleri var. Ve bunların kapasitesi, yetenekleri olağanüstü boyutta. Sadece Ege ordusunun toplam büyüklüğü Yunanistan'ı ve hatta işbirliği içerisine girmek için adım atan İsrail'i, Güney Kıbrıs Rum yönetimini bertaraf etmek için yeterli. Sadece Ege ordusunun kapasitesini dikkate aldığımızda bile

0: bunları ortadan kaldırmak için yeterli. Fakat gördüğümüz şey Yunanistan'ın bu ezmerden bir türlü kurtulamadığı, Türkiye tehdidini bir paranoya halinde bir deviye gündemde tuttu. Şimdi 2027 yılının bahar döneminde, daha tarih kesinleşmedi, Yunanistan'da seçim var. Bu seçimler arifesinde kamuoyu desteğini artırmak için Mitsotakis başbakan bu kategori Türkiye tehdidini vurgulayan açıklamalar yapıyor. Bir takım tavırlar, tutumlar içerisine giriyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye çok yakın olan Mis Adası'nı ziyaret etmesi, orada askerleri denetlemesi de bir başka perspektiften baktığımızda bir seçim kampanyası olarak da okunabilir.
1: Bu arada hocam, şimdi Aşil Kalkanı'nı 31 Ağustos'ta imzalanan Aşil Kalkanı'nı da hatırlatmışken, siz buradan Söke ile biraz bağlayıp size şunu da hemen bir sorayım. Türkiye'nin bu Söke hamlesi sonrasında acaba İsrail-Yunanistan ittifakında yeni bir hamle gelir mi? Her ne kadar Yunanistan'da kamuoyunda bu yapılan anlaşma tepkileri de beraberinde getirmiş olsa bile, Söke hamlesi sonrasında bir yeni adım bekliyor musunuz İsrail ile Yunanistan tarafından?
0: Yunan masasında çıktı. Aslında Girit'in güneyinde bir tatbikat yapmışlar.
1: Evet.
0: Bu tatbikatta işte denizdeki bir tehdidin bertaraf edilmesi için kolektif hareket imkanları falan, bunlar üzerinde çalışma yürütülmüş. Önümüzdeki zaman diliminde işte Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de iştirakiyle Türkiye'ye karşı bu cephe kurma girişimini daha ileri kademeye taşımayı kurguluyor olabilirler. Burada tabii Yunanistan'ın bazı think tank kuruluşları, bazı siyasiler aslında örtülü açık hükümeti de uyarıyorlar. Çok büyük hata yaptıkları konusunda, iki konuda hatadan bahsediliyor yapılan değerlendirmelerde. Birincisi, tüm dünyanın soykırım nedeniyle nefretini kazanan bir ülkeyle, bir yönetimle İsrail'in güvenlik askeri konularında işbirliğine gitmesinin Yunanistan'ın savunmasına katkı yapmayacağı, Yunanistan'ın yanlış bir imaj yaratabileceği söyleniyor. İkinci olarak da burada kurulması öngörülen Aşil Kalkanı hava savunma, füze savunma sisteminde nihai kodların İsrail'de olması sebebiyle aslında Yunanistan'ın İsrail tarafından rehin aldığı şeklinde, alındığı şeklinde eleştiriler var. Bunlara ben de önemli ölçüde katılıyorum. İsrail'in amacı işte Türkiye'nin aslında geniş bir coğrafyada hareket yeteneğini, kapasitesini sınırlandırma. Yani Ege'de kısmen Türkiye'yi bu Türk-Yunan ilişkilerindeki çetrefil meselelerle uğraştırmak istiyorlar. Fakat Türkiye Trans-Kafkasya'dan, Orta Asya'dan, Arap Yarımadası'ndan, Afrika'nın ta en güneyine kadar geniş bir coğrafyada tüm gelişmeleri takip ediyor. İşte şimdi Babil Mendap bölgesindeki gelişmeleri de Türkiye, çünkü bir taraftan da jeopolitik perspektif çerçevesinde yakın markaj izliyor. Çünkü bizim Somali'de askerlerimiz var, orada askeri üssümüz var. Aynı zamanda yapılan bir anlaşmayla Somali sularında, onların deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj yapmayı öngören bir mutabakata varıldı. Yani Türkiye çok geniş biçimde ilgi alanını tanımlamış iken İsrail bunu böyle Türkiye'yi Ege'de kontrol altına tutma, Ege'deki itilafı yer yer derinleştirme yoluyla bir oyalama şeklinde kurgulamış olabilir. Bütün bunların Türkiye'nin potansiyeli, ulusal gücü karşısında çok fazla bir emniyet taşıdığını düşünmüyorum. Bununla birlikte yakından takip ediyoruz. Dün Milli Savunma Bakanlığı adına yapılan,
1: evet, ona da birazdan gelelim. Size onu soracağım İrfan Hocam ayrıca. Çünkü orada Milli Savunma Bakanlığı yani adanın statüsüne bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.

0: diyor. Burada aslında bir anlamda da herkese adanın statüsünü de bir hatırlatmak gerekiyor. Çünkü pek çok gündem arasında pek çok şey unutulabiliyor. Bir de şimdi buradan hareketle Ali Fuat Hocam, Yunanistan Türkiye'nin Söke hamlesine sizce bir karşılık verir mi? Hazır İrfan Hocam'ın da dediği gibi yani seçime gidiyor. Biraz bu aslında oya yatırım amaçlı bir kışkırtma ya da benziyor Miçotakis'in yaptıkları, ama Yunanistan Türkiye'nin Söke hamlesine bir karşılık verir mi? Verirse bu karşılığı hangi dozda verir?
1: Şimdi Elin Hanım, askeri manada bir karşılık vereceğini tahmin etmiyorum. En fazla ziyaretler şeklinde olabilir.
0: Yine ada yani ziyareti.
1: Tabii yine bir ada ziyareti olabilir ya da işte bu sefer Savunma Bakanı gelir, ama en radikal karşılığı işte bunların 12 mil açıklaması olabilir. Ki onu da Türkiye savaş sebebi saydı. Bu da çok zor bir ihtimal. Ama
0: o da sadece açıklama önce, hani boyutunda herhalde, her zaman yaptıkları gibi.
1: İlan etme şeklinde olmaz. Yani ilan ettikleri zaman savaş sebebi olduğunu bildiği için ve Türkiye'nin de gücünü şu anda net bildikleri için bu seviyeye kadar çıkacaklarını tahmin etmiyorum. Ama dediğim gibi bir açıklama yapabilir. 12 mili bizim, çünkü dün Miçotakis'in bir açıklaması var. Uluslararası hukuka göre biz hareket etmek istiyoruz diyor ki, bu işte 12 mili kendileri uluslararası hukuku göre kendi hakları sayıyorlar. Halbuki tabii çok farklı şeyler var. Sayın İrfan Hocam bu konuda net açıklamaları yapar. Ben Yunanistan'ın radikal bir adım atacağını, askeri strateji bağlamında adım atacağını sanmıyorum. Ama kullanılıyorlar. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasına baktığımızda, mesela Güney Kıbrıs Rum yönetiminden oradaki İsraillerin aldıkları toprak ve evlere yönelik olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki siyasetçilerden ya da oradaki bazı bilim adamlarına yapılan açıklamaları okuduk. Onlar da rahatsız. Mesela bazı kesim rahatsız Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Şimdi ben onu şöyle demiştim. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail'e böyle bir politika izliyor ama özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi için Türkiye karşıtlığı üzerinden izlediğiniz politika Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma misali, kendi topraklarınızı kaybetme ihtimaliniz var. Bu, o da görülmüş. Bakın, Güney Kıbrıs Rum yönetimine çıkan bazı yorumlar bunun da farkına vardıklarını gösteriyor. Dolayısıyla ben İsrail işbirliğinin, şu anda İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi işbirliğinin Türkiye'ye karşı sadece bir askeri strateji, yani uzun soluklu bir savaş içermeyeceğini düşünüyorum. Sadece belki kısa vadeli Doğu Akdeniz'de ya da Kıbrıs özelinde, güneyinde bir çatışma olabilir kısa süreli. Çatışma diyorum. Yani çünkü bunu şuradan iddia ediyorum. Mesela bu en son Suriye'nin kuzeyinde havalimanını boş bir üssü bombaladıklarında İsrail yetkililer bizim Türkiye'yle savaşmaya niyetimiz yok, savaşmak istemiyoruz ama çatışmalar olabilir demişti.
0: Evet.
1: Böyle bir açıklamaları var. Buradan onu anlayabiliyoruz. Yani tamam, biz savaşmayız ama bir yerde Türkiye'yi provoke edip sahaya çekebiliriz düşüncesine hakim olabilir. Bunun sahası Suriye'de olabilir ama Doğu Akdeniz'de olabilir. İşte burada Türkiye karşıtı bir politika oluşturmak, dünya kamuoyunda Türkiye'yi kötü duruma düşürmek için bunu göze alabilirler. Ama radikal bir şekilde Yunanistan'da işin içine gireceği bir askeri seçeneği ben pek uygulayacaklarını pek sanmıyorum. Çok zor. Çünkü şu anda gerçekten askeri bakımda Türkiye'nin oldukça gerisindeler. İsrail'e dahil olmak üzere birlikte hareket ederlerse, ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail-Türkiye savaşını bu bölgede isteyeceğini tahmin etmiyorum. Hangi birinden vazgeçecek? Türkiye'den de şu anda vazgeçecek durumu yok. Öyle gözüküyor. Çünkü bölgesel gelişmelerle Türkiye ile birlikte hareket ediyor. İsrail'in de vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla iki tane ülkenin, kendisine yakın duran ülkenin birbiriyle savaşacağını, savaştırmasına müsaade etmez diye düşünüyorum. İsrail'i bu konuda da geri adım atar. Bunun örneğini gördük. Mesela çok konuştuk bunu. Trump Netanyahu'ya makul ol demişti. Belki de arka planda bunlar konuşuluyordur tekrar. Dolayısıyla ama bu politikalar ortamı germe. Yunanistan için söylüyorum. İç siyasette Türkiye karşıtlığının prim yapması, bütün bunlar şu anda bu şekilde değerlendirmek lazım. Seçimlerden sonra, seneye yapılacak seçimlerden sonra iş biraz daha yolunda gider demeyelim, durağan halde gider, ama bu işin çözülmesi lazım. Türkiye'nin mutlaka buna adım atması lazım. Çözüm nedir dersek, o işte gayri askeri statüdeki, biraz sonra hocam söyler, o adaların durumu nedir? onlarla ilgili ya da tanımlanmayan 57 ada vardı sanırım. Hı hı, onların net olarak belirlenmesi, kime ait olarak belirlenmesi. Bununla ilgili konferans mı, kongre mi yapılacak, açıklama mı yapılacak? Hı hı. Ya bunlar mutlaka adım atılarak Yunanistan'ın gün içerisinde, zaman içerisinde bunları zımni olarak işgal ettiği bu yerleri, adaları, kayalık bile olsa çok önemli. Çünkü biliyorsunuz her bir
0: kayalık adanın... Hocam bir yeri işgal ettikten sonra oradan çıkmak kolay, yani ne kadar kolay veya çıkarabilmek ne kadar kolay bir askeri anlamda müdahalede bulunmadan?
1: Çok zor. İşte onu ben onu demek istiyorum. Yani siz oraya bir işgal, bir asker gönderdiğiniz zaman zaten onu işgal etmiş oluyorsunuz. Sizin evet. olmadığınızı. Şimdi tanımlanmamış adama Yunanistan kullanıyor. Buna ne diyor? Hatta geçtiğimiz yıllarda konuştuk. Biz burada asker yok. Buradaki bulunanlar iş güvenliği sağlamak, asayişi sağlamak için. E o zaman bize şunu dedik. Ya bunlar bu bölgede asayişi sağlamak istiyorsa, yani polis veya jandarma ise, jandarma yok Yunanistan'da. Polis ise tankın ne işi var? Zırhlı personel taşıyıcının ne işi var? Bunlar silahlı kuvvetlerin malzemeleri ya da uzun namlulu silahın ne işi var? Roket atarın ne işi var? Demiştik. Yani polis bugün bizim Türk polisimiz, jandarmamız asayiş hizmetlerinde uzun namlulu silah kullanmıyor. Zırhlı personel taşıyıcı kullanmıyor. Bunların normal devriye arabaları var, normal tabancaları var, işte copları var vesaire. Bir genel kolluk neyi kullanırsa onu kullanıyorlar. Bunların niyetleri farklı. Böyle zaman içerisinde işgal ediyor. Dolayısıyla çok zor. Yani savaşsız bunları oradan çıkarmak, askeri müdahalesi çıkarmak oldukça zor. O yüzden bunu da mutlaka Türkiye'nin de yapacağı kongreler, konferanslar ya da uluslararası işlerle bunların isminin konması gerekiyor. Bunun için adım atılması gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Peki İrfan Hocam, az önce sizin değindiğiniz, ona birazdan konuşalım dediğim Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama. Şimdi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretiyle alakalı olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı dün. Bilen bilmeyen vardır. Ben o açıklamadan bir bölümü izleyicilerimizle ve dinleyicilerimizle paylaşayım. Şöyle deniliyor açıklamada: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Şimdi hem adanın statüsünü bir anlamda izleyicilerimize ve dinleyicilerimize sizin hatırlatmanızı isteyeceğim. Bir diğer yandan da şimdi dediniz ki neden Mitsotakis'in böyle bir paranoyası var, daha doğrusu Yunanistan'ın seçim olduğu için dediniz. Şimdi burada bu statüye uygun hareket etmemesinin sebebi Türkiye'nin saldırmayacağından duyduğu güven mi, saldırmaz diye düşünmesi mi, yoksa burada İsrail'den kaynaklı bir güven duyuyor da bu, nasıl diyeyim, hani tırnak içerisinde deli cesareti denir ya, bunun sebebi bu mu? Bunlardan hangi biri?
2: İsrail'le Aşil Kalkanı anlaşmasını geçen hafta yaptılar. Evet. Fakat Yunanistan'ın ihlali uzunca bir süreden beri devam ediyor. Hem Boğaz önü adalarına yönelik olarak ihlal devam ediyor, hem de 1947 yılında Türkiye'nin katılmadığı Paris Barış Konferansı'yla Yunanistan'a bırakılan Menteşe Adaları'na ilişkin ihlal devam ediyor. Hatırlayalım, şimdi gayri askeri statüde olma kaydıyla bırakılmıştı bu iki ada grubu Yunanistan'a. Lozan Anlaşması'yla aynı tarihte imzalanan Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nde açık biçimde bunlar yazıyor. Buralar askerden arındırılacak, herhangi bir şekilde tahkim edilmeyecek diye.
0: Hocam hemen araya gireyim mi burada? Şunu da bir anlayalım. Neden özellikle Lozan'da bu belirtildi? Buralar askerden arındırılacak. Hangi kaygı, hangi hedefle bunlar o dönem için böyle belirlendi?
2: Yani Türkiye'ye yönelik, çünkü bu adalar aslında ters ada statüsünde, yani Türkiye anakarasına daha yakın statüde. Buradan Türkiye'ye yönelik bir güvenlik tehdidin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Aynı mantaliteyi Türkiye'nin katılmadığı Paris Barış Antlaşması'nda da görüyoruz. Bu arada bir parantezle şunu da söylemek isterim. Yani son dakika Mihver'in zaten yenildiği konjonktürde, ortamda Türkiye pekala bu konferansa katılmak için bu savaşa taraf olabilirdi. Mihver'e savaş ilan edebilirdi. Savaşın fiilen bittiği ortamda, koşullarda. Fakat İsmet İnönü yönetimi bu diplomatik atağı yapamadı. Bundan dolayı biz 1947 yılındaki bu konferansa devlet olarak katılamadık. Hı hı. Ve İtalya'nın işgal ettiği adalar Yunanistan'a kaldı. 12 adalar olarak bunları sınıflandırıyoruz. Menteşe adaları olarak da biliniyor. Şimdi bunlar da gayri askeri statüde olması gerekiyor. İçeride sadece asayişi, güvenliği sağlayacak sınırlı bir polis birimi, jandarma birimi olabilir. Fakat Yunanistan'ın zaman içerisinde tahkim ettiğini gördük. Türkiye'nin en yetkili kişileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu meseleyi bitebiye
0: son bir dakikam diye yönetmenim de beni uyarıyor hocam. Çok özür dilerim, araya gireyim. Bir dakika içinde toparlamanızı rica edeyim, özür dileyerek.
2: Resmi açıklamalarda da var, Milli Savunma Bakanlığı duyurusunda da var. Yani Türkiye'nin bu ikazları dikkate alınmadığı takdirde iki şekilde bunun çözümü yoluna gidilecek. Birincisi uluslararası hukuk yöntemiyle, ikincisi de size bu ihlaller müdahale etme hakkı veriyor. Bunu işte Kıbrıs'ta gördük değil mi? Türkiye garantör devletti. Müdahale yapılmayacağını zannettiler. Bir takım açıklamalarla önlemeye çalıştılar. Johnson mektubuyla 1964'te ne kadar gecikirse geciksin Türkiye en sonunda bu hukuki hakkını kullandı. Korkarım bu Ege'de anlaşmalara aykırı olarak Türkiye'ye karşı tahkim edilen adaları da benzer bir akıbet bekliyor. Bu bakımdan Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını
0: kısa dönemde olur mu böyle bir şey, yoksa uzun döneme mi yayılır?
2: Yani şimdi Türkiye buraya dikkat çekiyor. Bir tırmanma anında bunu hukuken yapma hakkı var. Ama tırmanma ne zaman, nasıl cereyan edecek, bunu kesin olarak bilmiyoruz. Biraz daha konjonktüre, koşullara bağlı olarak şekillenecek gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikteydi. Ali Fuat hocam, İrfan hocam, çok çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Konuklarımı uğurluyorum. Ben de artık hızlıca bu saat dilimine noktayı koyayım ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız, bekliyorum.

0: Milli Savunma Bakanlığı adalarda statü ihlaline izin vermeyeceğini vurguladı. 51. Komando Tugayı'nı Söke'ye konuşlandırdı. Ege'de Türkiye'nin demir yumruğu havada mı? Mekke Ortak Savunma Anlaşması gerilimin arttığı Orta Doğu'da denklemi nasıl değiştirecek? Moderatör 16'da İbrahim Güneş Dorucel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taklidi yapmak

0: üstü harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle Otobit'te.
6: Bu Perşembe A101'de Big Joy ananas aromalı kolajen 399 lira. Sek protein sade kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin yatırımcı tasarrufunu ve güveni korumaya, fonlar üzerinden manipülasyon imkanını sınırlandırmaya ve şeffaflığı artırmaya yönelik olduğunu bildirdi. SPK'dan yapılan açıklamada serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları vasıtasıyla belirli portföy yönetim şirketlerine ait fonların incelendiği vurgulandı. Fiili dolaşım oranı düşük olan paylarda ekonomik gerçeklik ve şirket temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak şekilde fiyat hareketlerine neden olduğunun gözlemlendiği belirtildi. SPK alınan tedbirler kapsamında ilk olarak 18 Aralık 2025 tarihinde nitelikli yatırımcı şartlarında aranan 1 milyon lira olan finansal varlıklar toplamı tutarının 10 milyon lira olarak güncellenmesine karar verdi. Açıklamaya göre süreç içerisinde TSP ve Takasbank tarafından Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun işleyişine ilişkin çeşitli konularda değişiklik yapılması talep edildi. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri alan 228 bin kişinin bu kampanyadan faydalanacağını duyurdu.
1: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tabii bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
0: İstanbul Havalimanı'nın bugün 4. ana pisti açılıyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla ve şu an Ulaştırma Bakanı Uraloğlu bir konuşma yapıyor. Dinleyelim.
2: İstanbul Havalimanı'nda ülkemizin küresel havacılık gücünü bir üst lige taşıyan bu stratejik projenin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin liderliğinde Türkiye yüzyılına yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunuyor. Hem vatandaşlarımızın refahını artırıyor, hem de Türkiye'yi küresel bir lojistik merkeze dönüştürüyoruz. Hava yolunu halkın yolu yapacağız. Vizyonunuzla ve talimatlarınızla havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık çok şükür. 2002 yılından itibaren liderliğinizle hayata geçirdiğimiz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle başlattığımız gökyüzü yolculuğu ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirmiştir. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Gerçekten çok önemli bir rakam. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız 34,5 milyon, 2025'te ise 247 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2026'da Türk sivil havacılığı açısından önemli açılışlara sahne olan bir yıl oldu liderliğinizde Sayın Cumhurbaşkanım. Ocak ayında Ankara'da Esenboğa Havalimanımızın 3750 metrelik 3. pistini ve 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini hizmete aldık. Mayıs ayında İstanbul Havalimanı'nda JETEX İGA genel havacılık ve CIP terminalini açarak özel havacılıkta küresel ölçekte yeni bir standart belirledik. Tarihi NATO zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda pist, apron, taksi yolları ve devlet konuk evi yatırımlarını sadece ve sadece 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak başkentimizin havacılık altyapısını hem sivil hem resmi protokol ihtiyaçlarına uygun hale getirdik çok şükür. Küresel vizyonunuz sayesinde Türkiye zirvedeki başarılı organizasyonuyla uluslararası diplomaside ağırlığını ve prestijini bir kez daha ortaya koydu. Ankara Havalimanı da bu tarihi başarıya layık, kesintisiz ve yüksek standartlı bir hizmet sundu ve sunmaya devam ediyor çok şükür. Ve şimdi huzurlarınızda küresel bağlantı gücüyle dünya lideri konumundaki İstanbul Havalimanımızın 4. pistini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, halihazırda Kuzey-Güneydoğu'sunda uzanan 3 ana pistle hizmet veren havalimanımızda 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki ilk doğu batı yönlü pisti devreye alarak tarihi bir adım atıyoruz. Doğu batı yönünde inşa edilen 4. pistimiz bu gelişim sürecinin en güncel aşamasını oluşturacak. Yeni pistimiz İstanbul'un küresel hava trafiğindeki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak. Ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak ve metropolümüzün kapılarını çok daha geniş ufuklara açacak. Sayın Cumhurbaşkanım, güçlü liderliğinizle Türkiye yüzyılına yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Sizin bu kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham kaynağı oluyor. Daha büyük hedeflere yürümeyi mümkün hale getiriyor. Türkiye yüzyılında liderliğinizle daha nice eserlere imza atmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede olduğu gibi bu projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zat-ı devletlerinize bütün çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Projemizi başarıyla tamamlayan yüklenici firmalarımıza, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle havalimanımız 4. pisti hayırlı uğurlu olsun diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na konuşma arayı için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından hazırlanan İstanbul Havalimanı 4. Pist tanıtım filmini izliyoruz. Buyurunuz lütfen.
1: Bir ülkenin ufku gökyüzüne bakışıyla ölçülür. 20 yıl önce Türkiye'de 26 havalimanı vardı. Bugün 58 havalimanımızla dünyanın 355 noktasını Türkiye'ye bağlıyoruz. 2025 yılını 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihinin rekoruyla kapattık. Bu büyüme bir tesadüf değil, güçlü bir iradenin karşılığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleşti. Ve o vizyonun kalbi İstanbul'da atıyor. 2018'de açılan İstanbul Havalimanı 7 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Geçen yıl tek başına 84 milyon yolcuya hizmet verdi. Kuleden aprona, kargodan bakıma kadar kesintisiz çalışan bu dev sistem 17 Nisan 2025'te bir ilke daha imza attı. Üçlü bağımsız paralel pist operasyonu. Bu sayede artık 3 uçak 3 pistten aynı anda kalkış gerçekleştirebiliyor. Bu Avrupa'da bir ilk. Türkiye durmuyor. Yatırımda önce olmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nın artan yoğunluğuna karşılık doğu batı yönündeki 4. ana pist hizmete açılıyor. 2820 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki yeni pist 890 milyon avroluk bir yatırım değerinde. İstanbul Havalimanı'ndaki pist sayısı 4 ana piste çıkıyor. Bu yalnızca bir pist değil, aynı zamanda her uçuşa yansıyan bir verimlilik demek. Taksi süreleri kısalıyor, havada bekleme azalıyor. Daha az yakıt tüketimi, daha az emisyon, daha az gecikme. Yan rüzgarın kuzey-güney pistlerini zorladığı zamanlarda devreye giren alternatif eksen emniyet marjını da yükseltiyor. Havalimanının yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi 120 milyona yaklaşıyor. Dünyanın dört bir yanı İstanbul'da buluşuyor. Türkiye hızlanıyor. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Marmaray'dan Afrasya Tüneli'ne, köprülerden şehir hastanelerine, yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinden göklerde dalgalanan al bayrağımıza, bu topraklara eser katmayı, hizmet etmeyi ve milletinin başını daima dik tutmayı hayat gayesi edinen, daha adil bir dünya mümkün diyerek milletimizin sesini tüm dünyaya aykıran Türkiye Yüzyılının Mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Dik duruşuyla dağları titreten, merhametiyle gönülleri fetheden lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Buyurun. Aziz İstanbullular, Ulaştırma Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sivil havacılık sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistiyle İlave yatırımların açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında Asya ve Avrupa'nın yanı sıra gönülleri de birbirine bağlayan Aziz İstanbul'umuzun tamamına, 81 ilimizin her birine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Birazdan açılışını yapacağımız eser ve yatırımların İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize ve sivil havacılık camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim 10 yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye 100 yılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu, Giresun ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. ...2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3. dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak
toplam

Uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık. Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde hava yolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru

baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır. Kıymetli misafirler, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4. ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. 4. ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor. 1100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken her bir kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulması ve
bölgemizde sükuneti

0: yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı 4. ana pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hatıra sunumunda bulunmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli bakanım.

Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de hatıra sunumunda bulunmak üzere İGA Havalimanı İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu ve Sayın Mehmet Cengiz'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımlarının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, İstanbul Valimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, Sivil Havacılık Genel Müdürümüzü, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürümüzü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızı sahneye davet ediyoruz.

Evet, İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti açılacak. Şimdi bütün davetliler protokol sahneye davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'na dair yaptığı konuşmada rekordan rekora koştu. Havalimanı inşaatı öncesinde yapılan eleştirileri hatırlattı Erdoğan. Bunların aslında bir anlamda ne kadar da yersiz eleştiriler olduğunu ifade etti.

0: Dünyanın en iyi aile dostu havalimanı ödülünü aldığını söyledi. Şu an dua ediliyor. Kulak verelim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel alemin. Ve ya Erhamer Rahimin. İstanbul Havalimanımızın 4. pistimizi ve ilave yatırımlarını milletimiz ve ülkemiz hakkında hayırlı ve uğurlu eyle. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen devlet ricalimizi ve katkı sunan bütün kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbel Alemin, gökyüzünde kuşları uçurarak rüzgarı bir mucize şeklinde Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vererek havacılığın kanunlarını, uçuşun kurallarını bize öğreten sensin ya Rabbi. Karada, havada, denizde büyük yatırımlar gerçekleştirmeyi ve güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, göklerin ve yerlerin sahibi sensin. Göklerin ve yerlerin hazineleri senin elindedir. Ya Rabbi, arzın ve semavatın bereket kapılarını bize açıver. Arzın ve semavatın afetlerinden de bizi koruyuver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri nimetlerini israf etmeden, isyan etmeden kullanmayı ve nimetlerine şükreden kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri cehennem azabından emin eyle. Cennetinle cemalinle müşerref eyle. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. Bizleri millet olarak birlik içinde, beraberlik içinde yaşat ya Rabbi. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi ve huzurumuzu daim eyle. Cumamızı mübarek eyle. Günahlarımızı affeyle ve dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
2: تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة.
0: Evet, dualar edildi. Şimdi açılış gerçekleşecek. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da şöyle bir tekrar atıfta bulunalım. Yeni havalimanı yapılmadan önce gelen eleştirileri, İstanbul Havalimanı yapılmadan önce gelen eleştirileri hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Yapıcı eleştiriler yapmak yerine yıkmanın, engellemenin peşinde oldular. Dediklerinin tamamı fos çıktı dedi.
2: Selim Kaptan, Cemile Nur Kaptan ve karşımızda da konuşacak olan Kaptan Cemile Nur Kaptan.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, merhabalar.
2: Merhabalar.
3: Ülkemizin küresel havacılıktaki lider konumunu

0: pekiştirecek. İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başta siz Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen ve katkısı bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni pistimizin ülkemize, milletimize ve Türk havacılığına hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmak üzere İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TK 1763, pis 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
0: 34 takeoff from a 09 Turkish 4 Bravo Zulu. Teşekkürler.
1: Hayırlı yolculuklar.
2: Evet, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pist açılışı sadece bir kurdele kesimiyle
1: hazır mıyız?
2: Gerçekten pistten bir uçağın kalkışıyla gerçekleşiyor.
1: Ses yok. Ya Allah! Bismillah.
2: Evet, doğru. Uçağın tekerleklerinin dönüşüyle
3: değerli
2: birlikte
3: konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pistimiz ve ilave yatırımlarımızın açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin, aziz milletimizin hizmetine sunmuştur.
2: Alacak ve
3: eser üreten, geleceği inşa eden, Türkiye'yi her alanda küresel evet, bir güç haline getiren kutlu yürüyüşümüz devam ediyor.
2: Uçak
3: İstanbul Havalimanı 4. pistimiz İstanbul ve ilave yatırımlarımız ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bu gururu yaşatan vizyonuyla yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
2: Buradaki yatırım demişti. 1 liralık yatırım 5,6 milyar olarak geri dönüyor demişti ve bir kişilik istihdamın da Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi yarattığını ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani İstanbul Havalimanı'nın bir ulaşım noktası olmasının ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomi olduğunu altını çizmişti. Ve o saha içi ekonomi bugün 4. ana pistini açtı. Cumhurbaşkanı'nın da uçuş iznini vermesiyle birlikte uçak az önce pistten havalandı.
4: İstanbul Havalimanı 7 yıl gibi
2: Şimdi biz 3. saatimize tabii pist açılışı sebebiyle biraz gecikmeli olarak başlıyoruz. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada bugün 4 gözaltıdan bahsetmiştik size. Bunlar aslında döneme ilişkin flaş isimlerdi. Ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildiklerinin bilgisi var elimizde. Ama çok daha fazlasını Ada Kahraman biliyor. Gelin adaya bir dönelim. Ada bir de hafızamızı tazelesin. Kimdi bu 4 şüpheli? Onları da bize anlatsın. Hemen sözü adaya verelim. Tüm detaylarla karşımızda Ada Kahraman. Ada, Can Kulay'la seni dinliyoruz.
5: Pelin Aslan, şöyle ki evet, jandarmadaki işlemleri tamamlandı buradaki 4 şüphelinin. Sağlık kontrolünden sonra buradaki şüpheliler Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yani Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin, şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Buradaki şüpheliler adliyeye sevk edildi. Peki kimlerdi bu şüpheliler? Dün gözaltı kararı çıkartılmıştı zaten bu şüpheliler hakkında. Ali İşgören'i görüyoruz mesela. Çok önemli bir isim. O dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. Tabii FETÖ kapsamında da kendisi meslekten ihraç edilmişti. Diğer bir yandan burada baktığımızda kendisi aynı zamanda o dönemde Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturmasına takipsizlik yazan bir başsavcı. Bununla birlikte o dönemde yine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında savcı olarak görev yapan bir isim daha var. Necip Doğan isimli savcı. Bu isim de yine orada FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen bir isim. Bununla birlikte aynı zamanda Kaşif Kozinoğlu'nun olay yeri incelemesine katılan da bir isim aslında bu savcı. Diğer bir yandan iki koğuş arkadaşının gözaltına alındığını görüyoruz. Hasan Ataman Yıldırım mesela bir isim.

0: isim burada Kerşif Kozun'un o dönemde koğuş arkadaşıydı. Aynı koğuşu paylaştılar birlikte. Diğer bir yandan başka bir isme baktığımızda Hasan Atilla Uğur mesela. O isim de burada dün hatta kendisi burada Kıbrıs'ta olduğunu söylemişti. Yani yurt dışında olduğunu söylemişti. İlk kuşakla da Türkiye'ye geleceğini belirtmişti ki öyle de oldu. Kendisi Türkiye'ye geldi. Burada havalimanında gözaltına alındığını gördük. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı zaten. Bu isim de yine Hasan Atilla Uğur da Kaşif Kozunoğlu'nun koğuş arkadaşlarından bir tanesiydi. Şimdi soruşturmaya baktığımızda burada 4 tutuklunun yani soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 şüphelinin tutuklandığını görüyoruz. İlk operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda 1 şüpheli tutuklanmıştı. 7 şüpheli için adli kontrol kararı uygulanmıştı. 2 şüpheli ise direkt olarak savcılıktan serbest bırakılmıştı. İkinci dalga operasyondaysa burada 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli tutuklanmıştı. 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi burada bu soruşturmanın diğer bir ayrıntısı da şu. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi. Bundan da bahsetmekte fayda var. Mesela bu soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında bir inceleme başlatıldı. Fethullahçı terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla. Şimdi bir bilirkişi heyeti görevlendirildi bununla ilgili. Sahneler teker teker izleniyor, bölümler teker teker izleniyor. Herhangi bir burada Fethullahçı terör örgütünün bir propagandası var mı? Örgütle ilgili bir mesaj verildi mi? Alt mesaj verildi mi? Kurgulara özellikle bakılıyor. Bununla ilgili incelemeler sürüyor. Zaten bu soruşturmada daha önce 3 senarist hatırlayacağınız üzere ifade vermişti bilgi sahibi sıfatıyla. Kimlerdi bunlar? Raci Şaşmaz'ı görmüştük. Senarist Raci Şaşmaz. Aynı zamanda Bahadır Özdener ve Cüveyt Aysan isimli senaristler ifade vermişti bilgi sahibi sıfatıyla. Daha sonra da zaten adliyeden ayrılmıştı. Toplamda soruşturma kapsamında 4 tutuklu bulunuyor. Dün gözaltına alınan şüpheliler vardı. Kendilerinin bugün jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve buradaki şüpheliler Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şimdi buradan sonraki sürece baktığımızda savcılıkta buradaki yani başsavcı vekilinin soruşturmayı yürüttüğünü belirtelim. Başsavcı vekili tarafından kendilerinin ifadeleri alınacak. Daha sonra da başsavcı vekilinin talebiyle suç ceza hakimliğine buradaki şüphelerini ya tutuklama ya da adli kontrol kararıyla, tedbiriyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Hem Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı hem de aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruldu bu soruşturma kapsamında. Soruşturmanın da çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Helinas'ta.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Ada'dan söz alalım. Şimdi gelelim İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona. Örgüt üyesi oldukları örgüte aidiyetin devamı için fon sağladıkları ve topladıkları gerekçesiyle 21 şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Bölge Başkanlığı ile il jandarma ekiplerince terör örgütünün İzmir güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon sağladıkları ve topladıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında 192 bin lira, 2582 dolar, 4050 avro, 20 sterlin, 8 çeyrek altın, 6 ata altın ve 1 yarım altına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bakalım şimdi. Adana'da bir açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesi ve silahların bırakıldığının tespit edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi. 13. yargı paketi Ekim'de meclise geliyor dedi bakan.
2: Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde güzel bir aşamaya gelindiğini belirtti. Sürecin önemine dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek. yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Bakan Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bakan Gürlek, şehitlerimizi ve gazilerimizi incitmeden bir düzenleme yaptık dedi.
2: Özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
3: Bakan Gürlek sahadaki duruma da değindi.
2: Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
3: Adalet Bakanı Gürlek, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise geleceğini belirtti.
2: 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemeler ihtiyaç duyuluyor. Bir kısım düzenlemeler yaptık. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz.
1: Suriye'ye şöyle bir bakalım ama Suriye'de söylenen özgürlük şarkısına bakacağız aslında. Çünkü Suriyeli sanatçı Assala hayatını sürgünde geçirmişti. Aslında Suriye'nin bağımsızlığı için işte sahnede sergilediği bayraklı o gösterinin ardından kendisi bir sürgün hayatı yaşamıştı. Ama işte Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte yeni dönemde şimdi Şam'da özgürlük şarkıları söylüyor.
4: Sürgün hayatı bitti. Suriyeli şarkıcı Assala vatanına kavuştu. Şam'da son kez 2010'da sahneye çıkan Assala, ilk olarak Suriye devriminin marşlarından birini söyledi. Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin mesajı verdi. Sanatçı Assala 2011'de Esad rejimine karşı sahnede Özgür Suriye bayrağı açınca Suriye Sanatçılar Sendikası'ndan atılmış, hakkında tutuklama kararı çıkarılınca da ülkesine dönememişti. Suriye hükümeti ünlü sanatçıya Esad döneminde el konulan babasının udunu hediye etti. Ayrıca ülkesine dönüşünden dolayı bir de plaket verdi. Suriyeliler konserde keyifli anlar yaşadı.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yenilenen İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Restore edilen alanları gezdi bakan. Tarihi izlerin gelecek nesillere aktarılması için de çalışmaların devam edeceğini söyledi.
5: Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu eşsiz hazineyi daha güvenli, daha erişebilir, daha çağdaş bir hale getirmiş olduk.
6: İstanbul Arkeoloji Müzelerinde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çinili Köşk'te restorasyon tamamlandı. Müzeyi ziyaret eden misafirler restore edilen eserlerin güzelliği karşısında adeta mest oldu.
5: Yaklaşık 54 bin Çinili'nin envanterini çıkararak her bir Çini için ayrı müdahale paftaları hazırladık.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul Arkeoloji Müzelerini ziyaret etti. Çalışmaları yerinde takip eden Ersoy ayrıca eserler hakkında da bilgi aldı. Bakan Ersoy ziyaretin ardından kameraların karşısına geçti. Restorasyon çalışmalarında gelinen aşamayı anlattı.
5: Biz burayı yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil, ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği yaşayan bir kültür alanı olarak ele alıyor. Bunun gerektirdiği adımları atıyoruz.
6: İstanbul Arkeoloji Müzelerinde restorasyon çalışmaları 2011 yılında başladı. O günden beri etap etap müze yerleşkesinde pek çok değişikliğe gidildi. Eserlerin sergilenebilmesi için yeni alanlar oluşturuldu. Tarihin izlerini gelecek nesillere aktaracak yenileme çalışmaları yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzelerinin sahip olduğu koleksiyonlarla dünya ölçeğinde çok önemli bir kültür hazinesi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, çalışmaların ardından müzenin daha güvenli, çağdaş ve erişilebilir hale geldiğini belirtti.
5: Bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Moderatör artık benim adıma noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum ama saat başında günü anlatmak için İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Necdet Uygur'un bir skecinde vardı. Daha önce 70'li yıllarda öyle anlatıyordu. Çok güzel anlatıyordu. 70'li yıllarda dedi, bize dedi bir şeyler, Kıbrıs'ta Rumlar bir cilve yaptılar dedi. Bayağı bir Türkiye'ye kadar cilveleşmeye başladılar. Çok cilve yaptılar, çocuğumuz oldu dedi. Kıbrıs'ta bir çocuk oldu dedi, doğdu dedi. Bak çok açık böyle konuşuyor. Özür dilerim izleyicilerimiz. O cilve sonra ama dedi şimdi gene o yeni başlamıştı. Gene Ege bir Türk gölü müdür yoksa Yunan gölü müdür diye. Yine cilveye başladılar dedi. 12 tane çocuğumuz olursa bakamayız diye korkuyorum dedi.
2: Adaları gene almak adalar gibi.
1: 12 evet, adaları zeyre var.
2: Rahmet olsun.
1: Tekrar cilve yapmaya başlarlar. Göz kırpıyorlar. Yani 12 tane çocuğumuz olur.
2: Sen şimdi
1: nasıl bakarız bu kadar çocuğa diye espri yapmıştı.
2: Sen şimdi Necdet Uygur deyince.
1: O yüzden şimdi
2: deyince,
1: bize cilve yapmayın bize.
2: Necdet Uygur deyince sanatçının ne olduğunu hatırladık. Son dönemde o kadar o kadar muhtaç kaldık ki bugün de bir uyuşturucu operasyonu var. Vakit kalırsa değineceğim. Yani bu ahbapçıları falan hatırladınız değil mi? Bir o taraftan var. Yani hayatlarının tamamını siyasi bir ideolojiye angaja etmiş, sıfır sanat yeteneğine sahip ama bir zümrenin içinde var olmaya gayret eden. O yardımları kimin yaptıklarını seçim sonuçları bize gösterdi, siz yanlış anlamışsınız, biz yaptık falan diyen üçüncü sınıf dizi oyuncularını gördük. Bir de yıllar sonra kendi toprak olup gitse bile o ya, ifadelerinin konuşulduğu Necdet Uygur'ları gördük. Hiç şey anlamda söylemiyorum. Bunu ideolojik anlamda söylemiyorum. Dün de Ferhan Şensoy'dan örnek verdim
1: Necdet
2: mesela.
1: Uygur biliyorsun hastane ziyaretinde Necdet Uygur sadece değil, orada bir de sembolik bir yaşanmış bir şey vardır.
2: Doğru.
1: Gata'daki
2: doğru.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü bak ortak zevkler hocam, benim dönem insanlar öyleydi o zaman. O
2: nedir onu da söyleyelim bilmeyenler için. Sayın Cumhurbaşkanı ve ailesi bu hastalık, Allah gecinden versin, ölüm vesaire, doğum hallerinde fena halde kültürümüzde olan o ilgi alaka noktasında çok diri tutuyorlar. Yani o yoğun gündemlerine rağmen biliyoruz, geçmiş olsun telefonlarını biliyoruz, hayırlı olsun mesajlarını biliyoruz. Necdet Uygur tedavi görürken, o dönem Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ydi, GATA. Bir tüm general mi, tu general mi biri yönetiyordu orayı. Hanımefendi Necdet Bey'i ve eşi hanımefendiyi geçmiş olsun ziyareti için ziyaret edecek. Bu ülkenin seçilmiş başbakanının eşi. O lüzumsuz, o GATA'yı yöneten lüzumsuz gelmesin diye haber gönderdi, biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Başörtülü diye. Hastaneye almadılar. Bu ülkenin seçilmiş başbakanı. Evet. Şimdi kalkıp kimse bana yok demokrasi yok, İşte efendime söyleyeyim, abdest alıyorum şadırvanda, orada da Yasin okuyorum. Evet. Kaleye de besmele demeden çekmeden gelme. Bunlar hikaye. Bunlar unutulmadı.

0: 6.000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, M.Ö. 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
5: Türk Selman, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Avrupa-Rusya arasında gerilim yüksek. Çatışma ihtimali artıyor mu? Trump'ın Polonya'da kara üssü planı ne anlama geliyor? Gözler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Liderler hangi mesajları verecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş cevaplayacak.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle

0: alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla bu saat dilimine başlıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda bugün gurur günüydü efendim. 4. pist hizmeti alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açış töreninde dikkat çeken mesajlar verdi. Öncelikle Türkiye'nin artık dünyada adından söz ettiren güçlü bir ülke olduğunu vurguladı. İstanbul Havalimanı'nın öncesinde inşaat sürecinde muhalefetten gelen eleştirileri hatırlattı ve hepsinin içinin boş çıktığını, KOF muhalefet yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin takoz siyaseti için artık deniz bitmiştir mesajı verdi. Aynı zamanda yeni yatırımlarla Türkiye'nin eser ve vizyon yarışında yoluna devam edeceğini vurguladı. Örnek olarak da İstanbul Havalimanı'nın kırdığı rekorları gösterdi.
1: Şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların

göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık,

0: İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın yayın konuğumuz, ayağının tozuyla da İstanbul Havalimanı'ndan geldi diyebilirim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi önce tabii piste dair ya da işte törene dair izlenimleri merak ediyorum ama şöyle bir ifadesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haberde de kullandık. Onu okuyacağım. Bir değerlendirme isteyeceğim. Şöyle söylüyor. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri tamamen kapanmıştır. Özellikle muhalefetin İstanbul Havalimanı'na yönelik eleştirilerine fos çıktığını söyledi Erdoğan. Ve takos siyasetinde artık deniz bitmiştir diye de söyledi. Şimdi demokrasilerde güçlü bir muhalefet aslında herkesin de istediği bir şeydir. Bu anlamda Erdoğan'ın bu mesajını nasıl okursunuz, neler söylersiniz?
2: Yani güçlü bir muhalefet dediğiniz şey aslında sadece burada bizim muhalefet partilerinin anladığı gibi her türlü şeye olmaz ifadesini kullanmak, her türlü anlamsız eleştiriyi sunmak değil. Demokratik siyasette muhalefetin yapması gereken şey çoğunlukla eğer iktidarın yaptığı şeyi beğenmiyorsa şayet, ki beğenmiyor olduğu gözüküyor, bir muhalefet partisi olma ihtiyacı hissetmiş. O zaman alternatif bir şey söylemesi lazım. Ama maalesef bizim Türkiye olarak en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, bizim muhalefetimizin 24-25 yıldır alternatif, başı sonu belli hiçbir politikayı savunmamış olması. Yani evet, mesela işte 3. havalimanını yapıyorsanız İstanbul'a, İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesini yapıyorsanız tek söyledikleri şey yapmayın. Veya bir 3. köprüyü yapıyorsanız tek söyledikleri şey yapmayın. Bunun dışında herhangi bir konu, sadece bu pistlerle ilgili mesele değil, herhangi bir konu söz konusu olduğunda Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili olarak, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili olarak terörsüz Türkiye politikası ile ilgili olarak bu zamana kadar

0: biz muhalefetin maalesef başı sonu belli alternatif ortaya koyduğunu duymadık.
1: Neden her böyle oluyor? Yani DNA'sı mı böyle?
0: Bu çok basit bir konforculuk, çok basit bir kolaycılık. Aslında kendi aralarındaki kavgadan sanırım Türkiye'nin meselelerini düşünmeye çok fırsat bulamıyorlar. Ben zaman zaman onu dile getirmeye gayret ediyorum. Yani kendisine faydası olmayan bir muhalefetten Türkiye'ye ne fayda olacak? Biraz önce Cumhurbaşkanımızın konuşmasını yayınlıyorsunuz. Bizim büyük hayallerimiz var. Bizim Türkiye'yi inşa etme hedefimiz var. Bizim yeni bir gelecek inşa etme hedefimiz var diyor. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne görüyoruz? Kazandıkları belediyelerde yolsuzluklar. Sadece yolsuzluk değil, sistemli yolsuzluklar. Evet. Havuz ortaya çıkartmışlar. Bir sistem kurmuşlar. O sistemle kendi partilerini ele geçirmeye yönelik operasyonlar çekmişler.
1: Ki onu da başaramamışlar.
0: Yaptıkları havlulu vesaireli skandalları hepsini bir kenara bırakıyorum. Belediyeleri maalesef ahlaksızlıkların merkezi haline getirmişler. Bu cinsel skandalların merkezi haline getirmişler. Her türlü rezillik paçalarından akıyor. Yani şimdi dönüp baktığınızda zaten hani 24 yıllık 25 yıllık bir AK Parti iktidarından bahsediyoruz ya. Yani seçmene de hak vermek lazım. Dönüp baktığınızda şöyle bir AK Parti'ye dair tonlarca eleştiriniz olabilir. Herkesin 24-25 yıl içerisinde kendisine ait eleştirileri birikmiş bile olabilir. Ama bir vatandaş gözüyle baktığınızda şöyle mantığınızı işlettiğinizde bir tarafta sürekli Türkiye'yi inşa etmeye çalışan bir siyasi yaklaşım var. Öbür tarafta ise sadece ona hakaret etmeye yönelik aynı zamanda da kendi içerisindeki kavgalarını vermeye yönelik bir yapı var. Şimdi düşünsenize yani pavyonda delege pazarlığı yapmış ve o delege pazarlığı üzerinden kongrelerin üzerine gölge düşürmüş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Sonra bu butlan kararının arkasından kendi partilerinin içerisinde kendilerinin daha önce öve öve bitiremediği konuşmalarını ağlayarak dinledikleri genel başkanlarına etmedikleri hakareti bırakmadılar. Biz uzun yıllar boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı siyaset yaptık ama ben onların hiçbirinin kullandığı hakaretamiz bir dili hiçbirimizin Kemal Kılıçdaroğlu'na veya bir başkasına yönelik kullandığına şahitlik etmedim. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genetiğinde dersiniz, iş yapış biçiminde dersiniz, bu muhalefetin kendi içerisinde kavga vermekten başka yaptığı bir iş yok. O yüzden ben artık Türkiye'ye dair herhangi bir fikir, herhangi bir kanaat üretmelerini beklemiyorum. Karşılarında da iş yapan, iş yapmaya çalışan bir iktidar var. Bugün mesela yıllarca eleştirdikleri, olmaz dedikleri havaalanı ile ilgili dördüncü pist devreye girdi. Yakında
1: 1787 uçtu Avrupa'nın zirvesinde rekorlar kıran bir havalimanı.
0: Yani dünyanın Avrupa'nın zirvesine taşıyorsunuz bir havaalanı yapıyorsunuz ama Türkiye'deki muhalefete bunu bile beğendiremiyorsunuz. Söyleyecek söz bulamadıklarında meseleyi hakarete çeviriyorlar. Şunları hatırlıyor musunuz? Ben çok net hatırlıyorum. Yani bu işi o kadar tuhaf bir muhalefete dökmüşlerdi ki, o kadar anlamsız bir muhalefete dökmüşlerdi ki, işte buraya pist mi olur, buradan kalkacak uçaklar evet, Bulgaristan'a girmek zorunda kalacak. Tabii, oradan her seferinde vergi ödenecek falan filan. Bu saçma sapan deli hikayeleriyle bizi uzun süre uğraştırdılar ama biz onların ne dediğine çok bakmıyoruz. Biz herhangi bir işimizi yaparken Türkiye'deki muhalefetin söylediği şeylere bakıyor olsaydık hiçbir yere gidemezdik zaten. O yüzden kendi plan ve projelerimiz, Türkiye yüzyılı hedefleri çerçevesinde biz AK Parti iktidarı olarak elimizden gelen her türlü gayreti yapmaya devam ediyoruz.
1: Zaten millet de sizin gibi bakıyor galiba. Çünkü en son artık Özgür Özel demokratlar birleşsin filan çağrıları yapmaya başladı. İlk başta tek başımıza iktidar %60-%70'e geliyoruz diyordu. Yani işte, şimdi birleşmeden olmayacak.
0: Demokratlar birleşsin falan yani demokrasiyle ilgili tavırları demokrasiye dair hiçbir iyimser kanaat oluşturmuyor bizde. Çünkü kendi partilerindeki kongre sürecinde yaptıkları işleri gördüğümüzde Allah Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya bu muhalefetin demokrasisinden bizi korusun diyesi geliyor insanın. Çünkü yani hakikaten bu çok rezil bir şey ya. Bir siyasi partinin anılma biçimi pavyonda delege pazarlığı yaparak, delegelerine telefonlar dağıtarak, bilmem ne yaparak bir kongre kazanma işi hakikaten çok tuhaf bir iş. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve onun türevlerinde olabilecek bir iş. Türkiye siyasetine getirdikleri bu tür utanç vesileleri nedeniyle biz utanç duyuyoruz ama onlar duymuyorlar. Yani düşünsenize bir müddet hatta o otel odasında havluyla kapıyı açan belediye başkanlarını bile savunmaya kalktılar.
1: Tabii görüntüler ortaya veya çıkınca başka, geri adım attılar.
0: Bir başka doğru. Belediye başkanına bugün hakaret ediyorlar. İşte orada bir ahlaksızlık çetesi oluşturuyorlar.

0: olmuş falan, bunu kabul ediyorlar ama ilk başta nasıl savunduklarını, kendilerinden yana dururken nasıl savunduklarını bir hatırlayın. Dolayısıyla böyle bir kafadan Türkiye'ye herhangi bir fayda geleceğini düşünmüyoruz. O yüzden biz kendimiz bildiğimiz gibi elimizden geldiğince vatandaşımızla temas içerisinde kendi işlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Onların kavgasının bizim üzerimize sıçrayıp bize leke getirmesinden çekinerek hareket ediyoruz.
1: Ki sürekli olarak da sizi suçluyorlar aslında. Yani bizim partimizi işte bölen, parçalayan, karıştırmaya çalışan AK Parti'dir, Erdoğan'dır diye bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Hatta en son şimdi iç siyaset çok konuşmayacağız ama işte Fransa'ya şikayet etti. Le Figaro'ya yazı yazmış. Diyor ki işte diktatörlük diyordu gerçi eskiden. Şimdi otoriter rejim diyor. İşte demokrasiyi ele geçiriyor. Kendi rakiplerini kendi belirliyor Erdoğan ve kendine göre bir demokrasi anlayışı var. İşte buna karşı mücadele etmeyiz diye söylüyor. Sürekli olarak da neden bilmiyorum dışarıda bir umudu var Sayın Özgür Özel'in. Hep oralara sırtını yaslama ihtiyacı hissediyor.
0: Oraya yönelik bu zamana kadar sergiledikleri çaba, yurt dışından kendilerine destek bulup Türkiye siyasetinde hareket etme çabası aslında bu zamana kadar onlar için pek bir fayda vermedi. Onlar herhalde siyasetin eski kural ve kaideleriyle düşünüyorlar. Belki AK Parti iktidarı öncesinde yurt içinde veya yurt dışındaki vesayet mekanizmalarını arkasına alarak laf söylemek, vesayet mekanizmaları üzerinden siyaset yapmak belki mümkündü. Ama bugün özgür, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Öyle yurt dışından gelecek tehditlerle vesaireyle korkutulacak, sindirilebilecek, siyaseti dizayn edilebilecek bir ülke olmanın çok ötesine geçti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O yüzden bu tür çabalarını eski moda bir çaba olarak değerlendiriyorum. Herhangi bir katkısı yok ama Özgür Özel'in son dönemdeki tavırlarına bakarsanız zaten makul çizgiyi uzunca bir süredir açtığını görebilirsiniz. Yani sokakta seçmenle diyaloğu esnasında bile psikolojik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığına dair örneklerle karşılaşıyorsunuz. Öyle parti kurmak, siyaset yapmak, işte Türkiye'de başa oynamak falan, bunları öyle herkes Recep Tayyip Erdoğan yapıyor diye kendisinin de yapabileceğini zannediyor. O işler öyle olmuyor.
1: Ki Sayın Cumhurbaşkanı çıtayı da çok yukarıya koydu bu anlamda. Peki şimdi şöyle bir sorum var. Bir yandan da işte ailem güvende operasyonları gündemde. Yurt dışından fonlanan işte bu LGBT dernekleri, STK'lar. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Hani milletin değerlerini erozyona uğratmak için bir sistem, bir saldırı olduğunu düşünenler içinde misiniz? Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir kuşatmanın parçalarından bir tanesi mi? Şimdi mesela terör vesayetini hep konuştuk. O artık bir şekilde öyle ya da böyle rafa kaldırılıyor gibi, inşallah bir menzile ulaşılacak gibi. Daha yumuşak güçlerle mi bir saldırı gerçekleştiriyor Türkiye'ye? Bir de bunu sürekli olarak sanki bireysel hakların işte hedef alınması gibi bir şeye büründürmeye çalışan bir muhalefet anlayışı da var. Burada bireyler hedef alınmıyor. Sistemli saldırılara karşı bir mücadele mi var diye sormak
0: İbrahim
1: istiyorum.
0: İbrahim Bey, bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var. Bence önümüzdeki dönemde çok daha yoğun bir şekilde biz bu meseleleri konuşmak mecburiyetinde kalacağız işin aslı. Neden? Çünkü sadece Türkiye'ye yönelik de değil, tüm dünyada çok ciddi örgütlü bir LGBT hareketi var. Yani biz neye inanıyoruz? Biz bir ailenin kadın ve erkekten kurulduğuna inanıyoruz. Biz bunun dışındaki cinsel eğilim adı altında üretilmiş ve ruhsal psikolojik bir sorunmuş gibi tarif edilen birçok şeyin aslında bir sapkınlıktan ibaret olduğunu ve özellikle son yıllarda küresel medya üzerinden bunun yaygınlaştırılmaya gayret edildiğini biliyoruz. Sadece bu konuda değil, sadece cinsiyet konusunda değil, sadece aile konusunda değil, diğer birçok alana baktığınızda bugün dijital mecraların üzerinden çok yoğun bir şekilde dünyanın bütün coğrafyalarına yönelik bir ahlaksızlaştırma, eski geleneksel ahlaki değerlerin içini boşaltma, standartların, kadın erkek ilişkilerinin ve benzeri standartların her birinin yerle yeksan edilme tehdidiyle karşı karşıya
1: toplumun
0: kaldığını görüyoruz.
1: Toplumun çimentosuna su katmaya mı çalışıyorlar?
0: Yani şimdi bir insanı mümkün olduğunca yalnızlaştırıp, ailesinden uzaklaştırıp daha kolay manipüle edilebilir bir hale getirmeye yönelik projelerin bir parçası aslında bu. O yüzden LGBT vesaire denilen şeyler bilinçli bir şekilde belli merkezlerde üretilen hareketlerdir. Yani düşünsenize, bir anda dünyada bir LGBT hareketi çıkıyor ve çok sayıda destekçiye ulaştırılıyor. Sözüm ona bu özgürlük hareketiymiş falan gibi sunuluyor. Aslında bunlar çoğunlukla bir moda haline getirilerek maalesef ve maalesef gençlere özendirilmek üzere kurgulanmış bir projeden ibaret. Çünkü biliyoruz ki insan erkek ve kadından meydana gelir. Ama öylesi saçma noktalara vardı ki bunların argümanları, yani işte erkek bedeninde kendisini kadın gibi ifade ettiğini söyleyenler, erkek olup hala erkek olduğunu ama başka yönelimleri olduğunu dile getirenler falan. Böyle kafamızın içerisini bulandırarak, kafamızın içerisini meşgul ederek toplumların üzerine bir ahlaksızlık pompalanıyor. Sadece bu iletişim mecralarında yapılan bir şey de değil. Bu aynı zamanda çok ciddi bir propaganda faaliyetiyle beraber, o propaganda faaliyetini sağlamak için dışarılardan içerilere yönelik çeşitli ajanlık faaliyetleriyle de yürütülüyor. Zaten son operasyonlara dikkat ederseniz, o dernekler vesaire, Adalet Bakanlığımız konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Yani bu derneklere yurt dışından çeşitli fonlar sağlanıyor. Niye Türkiye'deki bazı derneklere özellikle fonlar sağlansın? Türkiye'de ahlakı çökertmek üzere yapılan operasyonlardan bir tanesi bu. Biz bunun sadece insanların kendisini ifade etmeleriyle, bireysel tavırlarıyla ilgili bir durum olmadığını, bunun üretilmiş bir hikaye olduğunu çok net biliyoruz. O yüzden bunu nasıl yumuşatmaya çalıştıklarını, bireysel haklarmış gibi ifade etmeye çalıştıklarını da çok net biliyoruz. Ama hikaye maalesef böyle bir hikaye değil. Aksine ülkelere yönelik yapılan çeşitli operasyonlardan bir tanesidir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ülkemizdeki herhangi bir ajanlık faaliyetine izin vermeyeceğimiz gibi LGBT üzerinden yapılan ajanlık ve etki ajanlığı faaliyetlerine de müsaade etmeyeceğiz.
1: Bir dipnot,
0: toplumumuzu, ailemizi bu tür saldırıların hepsinden korumak bizim öncelikli görevimizdir. Anayasaldaki
1: gerekçe zaten. Peki bir dipnot söyleyip şimdi Profesör Doktor Adem Palavıyık var. Masada ne vardı konumuzu şöyle bir şey söyledi. Bu LGBT derneklerini, STK'larını fonlayanların büyük çoğunluğunun Siyonist markalar olduğunu ama İsrail'de hiçbir şekilde bu tür derneklere izin verilmediğini söyledi. Enteresan gerçekten geldi bana. Bir bunu söyleyecektim. Bir de Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçiliklerinden Türkiye'ye bu ailem güvende operasyonları için tepki açıklaması geldi. Artık bu tür açıklamaların bir hükümet nezdinde bir karşılığı
0: yok,
1: var mı?
0: Yok, yani şöyle söyleyelim. Zaten o Avrupa Birliği açıklaması falan da değil. Kendi aralarında bir araya gelmişler.
1: Osman Kavala için böyle bir bildiri yayınlamışlar.
0: Kendi aralarında bir araya gelmişler. Bu tür hareketleri desteklediklerine, Türkiye'yi kınadıklarına dair açıklamalar yapıyorlar. Bizim onların yaptıkları açıklamalara dair söyleyebileceğimiz tek şey, onlar kendi işlerine baksınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi anayasasıyla, kendi hukukuyla, kendi kanunlarıyla, kendi egemen haklarıyla yönetilen bir ülkedir. Dolayısıyla bizim burada anayasal çerçeve içerisinde uygulamamız gereken kanunlar neyse onlar uygulanacak. Burada siz LGBT'ler eliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir operasyon çekmeye çalışıyorsanız buna müsaade etmeyiz. Bunu ister teröristler eliyle deneyin, bunu ister LGBT eliyle deneyin, bunu ister medyada fonladığınız çeşitli isimler üzerinden deneyin. Türkiye artık o eski Türkiye değil, öyle operasyonlar çekebileceğiniz bir yer değil. Ayrıca biz şunu da çok önemsiyoruz. Sadece bunun dış ajan, etki ajanlığı falan, bunun ötesinde bir boyutu var. Bütün dünyada toplumları ahlaksızlaştırmaya yönelik var olan bu eğilimin Türkiye'ye yönelik saldırgan tavrını da biz ortadan kaldırmakla mükellefiz. Elimizden geldiğince bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz.
1: Peki gelelim Yunanistan'la gerilim meselesine. Şimdi 51. Komando Tugay'ı Tunceli'den Söke'ye getirildi. Aydın Söke'de. Bunun üzerine yorumlar yapıldı. Hani Atina'ya da bir mesaj diye. Bir yandan şimdi meselenin Ege tarafı var. Diğer yandan da ben şöyle düşündüm. Hani demek ki Genelkurmay Başkanlığımız artık hani terörist Türkiye meselesinde Doğu Cephesi epey istihkamlı ve güvenlik içinde. Hani bu komandolar çok tecrübeli bir komando grubu çünkü. Artık Batı Cephesi'ne de gelebilir diye mi düşünmüş diye de düşündüm. Önce bir sizden bir değerlendirme istesem. Bu 51. Komando Tugay'ın Aydın Söke'ye sevk edilmesi nasıl okunmalı? Çünkü Atina medyasında bayağı böyle mesele köpürtülüyor.
0: Köpürtmelerinde de fayda var. Bence durumu anlamaları için önemli bir sinyal veriyor Türkiye. Önemli bir mesaj veriyor. Bakın çok net, Lozan'dan bu yana buraların, bu adaların, Türkiye'ye yakın coğrafyadaki bu adaların silahsızlandırılmaması gerektiğiyle ilgili bir anlaşmaya yaklaşık 100 yıl önce varılmış.
1: Silahlandırılmasının önlenmesi.
0: Silahlandırılmasının önlenmesine dair yani bir anlaşmaya varılmış.
1: En fazla beylik tabancası da karakol polisi olabilir.
0: Herhangi bir şekilde askeri bir silahlanma bu adalarda yapamazsınız. Ama Yunanistan çok uzun süredir fırsatını buldukça bu alanlarda böyle şımarıkça hareketler ortaya koyuyor ve her seferinde buralarda sembolik, aslında çok bir askeri karşılığı da olmayacak bir rahatsızlık ortaya çıkartmaya gayret ediyor. Yani geliyor oraya, bir askeri bina yapıyor. İçerisinde askeri törenle bilmem kimi karşılıyor falan. Bunlar aslında çok anlamsız hareketler. Böyle hani gereksiz gövde gösterileri, gereksiz mesajlar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak onlara diyoruz ki ya bakın, bu tür şeylere girmeyin. Bu tür şeylere girdiğinizde hiç de öyle karlı çıkmazsınız. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o 90'lı yıllarda bahsedilen Türkiye-Yunanistan dengesi falan yok ortada. Bunu anlamaları lazım Yunanlıların. Bunu anlamıyorlar. Ben mesela terörist Türkiye ile ilgili, yani sizin sorunuzun üzerinden de ilişkilendirerek söyleyeyim. Terörsüz Türkiye meselesinde de benzer bir şey söylüyorum. 90'lı yıllardaki gibi oradan buradan silah, mühimmat talep ederek terörle mücadele etmek mecburiyetinde kalan bir Türkiye yok artık. Türkiye'nin askeri de çok, silahı da çok, mühimmatı da çok, helikopteri de var, drone'u da var, her şeyi var artık Türkiye'nin. Türkiye artık o 90'lı yıllardaki Türkiye değil. O yüzden zaten hani terör örgütüne de diyoruz, yani sizin şiddetle vesaireyle artık Türkiye'den bir şey elde etmeniz mümkün değil. Bu silahları bırakın ve zaten çok uzun süredir Türkiye'de zaten eylem de gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü biz buraları çok ciddi anlamda kontrol altına aldık ve terörün Türkiye'den bir şey elde etmesi mümkün değil. Ama yine 90'lı yıllardaki bir kafayla, hani biz de Cumhuriyet Halk Partisi eski kafayla düşünüyor dedik ya. Yine 90'lı yıllardaki bir kafayla Yunanistan da bu meselelere yaklaşıyorsa, yani hani bu Ege'nin üzerinde yapılan iddialaşıdır bilmem nedir şeyler oluyor.
1: Şimdi Akdeniz'e bir tatbikat yapıyorlar İsrail'le ortak.
0: Buna benzer işler üzerinden Türkiye'nin gereksiz gazabını çekmemesi gerekir makul bir değerlendirmenin. Ama orada artık iç siyasete mesaj mı vermek istiyorlar? Kendileri bu anlamsız bir külhan beyliğin içerisine mi giriyorlar falan? Bunlar yanlış hareketler. Dolayısıyla siz orayı silahlandırmaya kalktığınızda Türkiye ona tabii ki bir cevap verir. Komando Tugay'ını alır, oraya koyar. Siz bundan bir adım daha öteye gitmeye kalkarsanız Türkiye onun da bir adım ötesine geçebilir. Bir adım daha denerseniz bir adım daha ötesiyle karşılaşırsınız. Dolayısıyla Yunanistan'a naçizane tavsiyemiz bu tür kışkırtıcı hareketleri bir an önce sonlandırması yönünde. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kimsenin gözü, toprağında gözümüz yok. Kimseyle saldırgan bir ilişki içerisine girmek istemiyoruz. Kimseyle bir savaşın parçası asla ve asla olmak istemiyoruz. Ama bizim sabrımızı mesela Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, şurada burada test edenler oldu.
1: Doğru.
0: Hiç de sonuç bizi test etmeye kalkanların bekledikleri gibi olmadı. Aksine Türkiye'nin her seferinde zaferle çıktığı sahalardan oldu. Dolayısıyla Yunanistan'a da diyoruz ki,
1: karşıdaki test eden ülkeleri yani, şöyle bir gözümüzün hani önünden geçirirsek Yunanistan gidersen, bayağı küçük
0: kalıyor. Yani Libya'da 7 düvel, işte Suriye'de yaşananları hatırlıyorsunuz, Karabağ'da olanları hatırlıyorsunuz. Yani bütün bunlar üzerinden düşündüğünde Yunanistan'ın biraz aklını başına toplayıp Türkiye ile daha makul bir ilişki zemininde konuşmaya ihtiyacı var. Yani sen getirip Meis Adası'na bir askeri bina inşa etmekle gerçekten Türkiye'yi ürkütemezsin. Sadece Türkiye'nin gazabını üzerine çekersin. Böyle bir anlamsız hareketi
1: kaç girişmenin... Kaçtaki balıkçılar bile yarım saatte alırlar yani.
0: Girişmenin bir karşılığı yok. Biz diyoruz ki gerçekten işbirliği içerisinde dostane ilişkiler geliştirdiğimiz bir komşumuz olun. Yani bizim sizinle ilgili, sizin egemenliğinize yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmaya yönelik bir talebimiz de yok. Ama siz bu tür hareketleri yaptığınızda maalesef yanlış bir sarmalın içerisine, sizin için sonuçları hiç de iyi olmayacak bir sarmalın içerisine girebilirsiniz. Size şu an hadi aslanım sen uçarsın kaçarsın biz de seni destekleriz diyenler yarın o desteği size vermezler. Yani Avrupa'da çeşitli devletler veya İsrail gibi bu bölgedeki bütün kanlı senaryoların içerisinde bulunan bir aktör sizi gaza getirir, siz buradan kendinizce bir sonuç alacağınızı düşünürsünüz. Buna benzer düşünenler bu coğrafyada çok oldu. Özellikle son 10 yılın içerisinde öyle cevaplar aldılar ki bir daha hareket edebilecek konumda değiller. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kışkırtmaktan uzak durmaya davet ediyoruz Yunanlı otoriteleri.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın o zaman kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasın Yunanistan mesajı yani, da sizin tam bu söylediğinize tekabül ediyor.
0: Tabii yani çünkü bakın şöyle bir makul bir değerlendirme yaptığınızda Yunanistan sikletinde bir devletseniz Türkiye sikletinde bir devleti kışkırtacak hareketlere girişmemeniz gerekir. Akıl bunu gerektirir. Ama bunun ötesinde bir şey yapıyorsanız Türkiye'yi tahrik edici ve kendinize hiçbir şey elde etmeyecek hareketlerin içerisine giriyorsanız dolayısıyla bu sizin aklı kiralık bir yerden aldığınız anlamına gelir. O yüzden diyoruz ki bunu abartmayın. Bununla ilgili etrafınızın hadi koçum hadi aslanım yürürsün sen hikayelerine inanmayın.
1: Ki zaten böyle tarihte bir şey, de bunların birçok örneğini yaşadılar
0: evet, aslında. Birçok aktöre bakın mesela işte Suriye'de de çeşitli aktörleri destekliyordu Batılılar. Bir anda çekiverdiler o destekleri Türkiye'nin gücüyle karşı karşıya kaldıklarında. Dolayısıyla Yunanistan bir komşumuz olarak kalmaya devam etmeli. Ve bizi kışkırtmaktan vazgeçmeli. Özellikle sonuç alamayacağı alanlarda bu tür kışkırtıcı hareketler herkesi rahatsız eder. Bizi de ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bunların her birinin bir cevabı var.
1: Peki. Şimdi Türkiye'nin diplomasiyle kurmaya çalıştığı denklemi de merak ediyorum. MİT Başkanı Sayın Profesör Doktor İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Ondan sonra orada temaslarda bulundu. Oradan Pakistan'a geçti. Bir yandan Mekke Anlaşması ile ilgili süreç devam ediyor. Bununla ilgili sosyal medyadan çok fazla kışkırtma mesajı da geliyor aslına bakarsanız. Özellikle Husilerin son dönemdeki atakları üstünden. Bir değerlendirme rica etsem. Türkiye diplomaside özellikle dış politikada şu an neyi inşa etmeye çalışıyor? Nasıl bir yol haritası var önümüzde?
0: İçeriden dışarı kadar bütün basamaklarıyla birbirlerine bağlı bir huzur ve güvenlik ortamı inşa etmeye çalışıyor Türkiye. Bakın bölgemizde yeterince kan döküldü. Bölgemizde yeterince iç savaşlar yaşandı. Müslümanların yeterince kanı aktı. Biz daha fazlasıyla bu tür sorunların bu coğrafyada var olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bizim son derece barışçıl, son derece istikrardan yana bir dış politikamız var. Temel hedefimiz aslında bölgemizdeki bütün çatışmaları sonlandırmak, sonlandıramıyorsak bile parçası olmamak, parçası olmuyorsak bile parçası olmamamıza dahi müsaade edilmiyorsa o zaman da gerekeni yapmak. Yani Türkiye'nin bütün o dış politik çabalarının aslında bu çerçevede anlayabilirsiniz. Yapılan bir Mekke Anlaşması aslında yine dünyaya bir çeşit mesajdır. Bakın biz bölgede huzur ve istikrar istiyoruz. Bugün bu iki müttefikimizle bir aradayız ama barış ve istikrar için bu ittifakı genişletebiliriz. İttifak ve ittihattan yanayız diyor Cumhurbaşkanımız. Veya işte Yemen'de yaşananlar biz artık bu coğrafyada Müslüman kanı dökülmesinin, bu Müslüman kanı dökülmesinden fayda uman İsrail'in o faydasına ulaşmasının engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden biz bütün bölgemizde yani terörsüz Türkiye ile Türkiye'nin içerisindeki terör faaliyetlerini sonlandırmak, terörsüz bölge ile yakın coğrafyamızda terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, dahası Irak, Suriye gibi komşu ülkelerimizin istikrara kavuşmasını sağlamak, dahası tüm bölgeye aslında bir istikrar üretmeye çalışıyoruz. Ama bu sadece bizim tek başımıza karar verebileceğimiz bir durum değil. Yani en nihayetinde İran'la Amerika birbirlerine savaş açmaya karar verebiliyorlar. Biz gelin burada Dolmabahçe'de oturun ve bunu barışla çözelim dediğimizde bile bunu dinlemeyip kendi bildikleri üzerinden gidip bunun da ciddi anlamda zararını görebiliyorlar. Ama biz bütün bu sistemin içerisinde hala öncelikle kendi güvenliğimizi sağlamak ve sonrasında aynı güvenliği tüm bölgeye yaymak istiyoruz. Çünkü bölgenizde güvenlik olmadığı müddetçe tonlarca sorunla karşılaşıyorsunuz. Bugün Hürmüz'de yaşanan sorun en fazla bölge ülkelerini ve Türkiye'yi vuruyor. Yani işte mazottaki yükselmeyi, mazotla ilişkili diğer enerji sektörleriyle ilişkili fiyatların yükselişini düşünün. Veya İran'da savaş olduğu müddetçe siz komşunuzla ticaret yapamıyorsunuz. Sınır komşularınızla ticaret yapamamak dünyanın en sıkıntılı işleridir. Ülkenizdeki ekonomik meseleleri nasıl çözeceksiniz? Yani en yakınlarınızla ticaret yapamıyorum. Suriye iç savaşta. Irak zaten beli bükülmüş. Bugün Irak'ta gerçekleştirmek istediğiniz projelerde bile siz Irak'a destek vermek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde biz komşularımızla birlikte bir bölgesel kalkınmayı da aslında hedefliyoruz. Bu anlamda dünyaya mesajımız çok net. Cumhurbaşkanımızın bu hafta işte yine Birleşmiş Milletler'e gidecek Cumhurbaşkanımız. Birleşmiş Milletler'de uzun yıllardır verdiği mesaj da bu. Dünya beşten büyüktür de ve daha adil bir dünya mümkündür demek. Biz dünyayı sadece beş aktörün kanaatine ve vicdanına bırakamayız. Onların iyi niyetine teslim edemeyiz. Onlar çoğunlukla kendi çıkarları çerçevesinde hareket ediyorlar. O yüzden biz neyi öneriyoruz? Biz hepimiz için daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu, ve Türkiye'nin bunun için uğraştığını. Dediğim gibi ilk baştan beri ister Yunanistan olsun, ister Suriye olsun, ister başka bir aktör olsun. Bizim hiçbir ülkenin toprağında, hiçbir ülkenin varlığında gözümüz yok. Ama şunu da gördü artık dünya. Suriye'de Türkiye'ye meydan okursanız, Türkiye için bedeli

0: ağır olabilir ama Türkiye'yi deviremezsiniz. Aksine Türkiye sizi devirir. Irak'ta veya bir başka yerde, Karabağ'da veya Libya'da. Ne denerseniz yani Libya'da yaşananları hatırlayın, yani birçok devlet hep beraber tek başına Türkiye'nin savunduğu meşru iktidarı devirmek için elinden geleni yaparken Türkiye tek başına bir yerde durarak kendi müttefikini koruyabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Suriye'de yaşananlar zaten tarih bunu çok önemli bir şekilde, önemli bir sayfa olarak anlatacak. Türkiye o anlamda barıştan yana oluyor oluşu Türkiye'nin savaşa hazır olmadığı anlamına gelmez. Ama şu an dikkat edin, bakın dünyanın herhangi bir yerinde savaşa bulaşanların kendi kendilerini nasıl tükettiklerini görebilirsiniz. Rusya gibi
1: muhtemelen
0: devasa
1: Putin
0: bir ülke,
1: çok pişmandır.
0: Rusya gibi devasa bir ülke bugün Ukrayna'ya saplandı. Bırakın Rusya'yı, Amerika Birleşik Devletleri bugün İran'dan çıkmak istese, ki istiyor, çıkamaz hale geldi. Dolayısıyla bir devletin durduk yere savaşa bulaşmasını gerektirici hiçbir şey olmadığı için biz de herhangi bir savaşın parçası olmak istemiyoruz. Aksine çevremizdeki aktörlerin de savaşmasından yana değiliz. Çünkü bu bize de zarar veriyor. Ama en nihayetinde böyle bir şey olacaksa da biz zaten çok belli bir süredir bunun hazırlıklarını yapmış durumdayız. Sanırım bu coğrafyada herhangi bir silahlı çatışmaya en hazır ülke olduğumuzu söyleyebilirim.
1: O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gençlere söylediği Mekke anlaşmasıyla İslam coğrafyasına bir sinyal vermek istedik ifadesi tam da bu söylediğiniz bakış açısını
0: yansıtıyor. Birlik, beraberlik, ittihat dediğimiz şey tam anlamıyla bu. Yani bakın İsrail uzun yıllardır, 80 yıldır bu coğrafyada İsrail'in diğer yönlerinin bir tarafında da şu durur. Bu coğrafyadaki ülkeleri birbirlerine karşı kışkırtmak ve birbirleriyle rekabet içerisinde, hatta düşmanlık içerisinde tutmak gibi bir eğilim vardır. Bugün Gazze üzerinden bile, Yemen üzerinden veya bir başka Suriye örneğinden, Libya örneğinden hangisine bakarsanız bakın. İsrail bu Müslüman ülkelerin birbirleriyle aralarında yaşadıkları mücadeleden çok faydalanmıştır. Biz diyoruz ki bütün müttefiklerimize, bütün komşularımıza, bütün hatta rakiplerimize diyoruz ki birbirimizle anlamsız bir mücadelenin içerisine girip, hele hele silahlı çatışma gibi şeylerin içerisine girmenin bir anlamı yok. Bu coğrafyada savaşın bir numaralı sebebi her zaman İsrail olmuştur. Dolayısıyla o tür konularda uyanık davranmak, bu tür kışkırtmalara gelmemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri bile İsrail'in kışkırtmasına geldiği için bugün İran'da bir saplantının içerisinde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bile böyle bir sıkıntının içerisine düşüyorsa diğer ülkelerin çok daha uyanık olmasında fayda var diye düşünüyoruz. Ve biz Cumhurbaşkanımız elinden geldiğince tüm toplantılarda, Mekke İttifakı önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler'de yapacağı toplantılarda, aslında her seferinde bütün diplomatik görüşmelerinde bu barış ve istikrar arayışının, huzur arayışının ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.
1: Eminim Zelenski de İstanbul'daki anlaşmayı bozduğu için şimdi çok pişmandır Boris Johnson'ın gazına gelip, o zaman yani şu an o da muhtemelen kafası duvarlara vuruyordur. Keşke Erdoğan'ın sözünü dinleseydim diye. Teşekkür ediyorum.
0: Aslında bazı kriz anlarında bazı devlet başkanlarının Cumhurbaşkanımıza dönüp baktığını, bakalım Erdoğan ne diyecek diye şöyle yakından kestiklerini görebiliyoruz. Ama bazen kendi duygularına yenilerek bu anlamsız işlere giriştiklerini de görebiliyoruz. Yani bu tükenmeyen savaşlara, kendilerini tüketen ama bitmeyen savaşlara giren bütün ülkeler aslında Türkiye'nin bu makul sesini dinleseydi kendi başlarına böyle büyük belalar açmazlardı. Bizim de temel gayretimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başını böylesi belalara sokmadan mümkün olan en pratik, en anlamlı, en makul dış politikayı izlemek. Cumhurbaşkanımız bu konuda artık biliyorsunuz bir dünya markası haline geldi. O yüzden de zaten başka devlet liderleri de dönüp acaba Erdoğan ne diyecek diye buraya bakıyorlar. Biz pür dikkat, şunun altını çizeyim, endişeli değil ama dikkatli bir şekilde bölgedeki dış politikayı yönetmeye devam edeceğiz.
1: Peki. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın'ımıza bile çok teşekkür ederim. Kıymetli
0: ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok sağ olun. Efendim. İyi yayınlar diliyorum
1: bir
0: size.
1: Bir haber paylaşacağım. Aslında tam da bu konuştuğumuz meselelerin özeti diyebileceğimiz bir haber. Şimdi SpaceX'in sahibi Elon Musk uzay yolculuklarında çığır açan bir başarıya imza attı biliyorsunuz. Roketleri gönderiyordu, sonra da dik olarak inmesini sağlıyordu. Şimdi Teknofest kuşağı da bu alanda çalışmaya başladı. Ankara'daki yarışmalarda gençler roketlerin dikey iniş yapabilmesi için yoğun çaba içerisine girdi. O anları da paylaştılar.

0: İlk Teknofest'ten bugüne ülkenin gençleri çok yol aldı. Tuz Gölü'nden gökyüzüne yollanan roketler elbette önemli bir başarıydı. Ama şimdi yeni sınamalar onları bekliyor. Dikey inişli roketler tasarlamak.
1: Roketin hedef alana 0 ile 0.2 metre bölü saniye arasındaki hızla yapısal bütünlüğünü koruyarak ve devrilmeden inmesi gerekiyor.
0: Elon Musk yıllarca bu alanda çalıştı. Falcon roketleriyle uzaya çıkıp dünyaya güvenli iniş yapabilmek için nice bedeller ödendi.
2: Entry burn, Falcon 9 is decelerating.
0: Dünya Falcon roketlerinin patlama görüntülerini canlı canlı izledi. Ama SpaceX ile Musk ve ekibi sonunda başardı. İşte bu yüzden Teknofest gençliğinin bu alanda çalışmalar yürütmesi çok ama çok kıymetli. Tabii Teknofest gençleri de tıpkı Elon Musk'ın ekibi gibi defalarca hayal kırıklığı yaşadı. Ancak her seferinde düştükleri yerden kalkmayı da becerdiler.
3: Yükselen roketlerimizi kendi kararlarıyla kontrollü biçimde yere indirebiliriz. Bizim iddiamız bu.
1: Dikey inişli roket yarışmasında genç mühendisler tasarım, analiz, aerodinamik ve itki teknolojilerini aynı sistemde buluşturuyor.
3: Hedef belli. Dengeyi koru, hedef alana kontrollü ve yumuşak inişi gerçekleştir.
0: Teknofest kuşağı her yıl biraz daha büyüyor, güçleniyor. Yeni yeteneklere kavuşuyor. Zira arkalarında dağ gibi bir irade duruyor.
4: Bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Sizin gibi zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz.
0: Unutmamak gerekiyor ki Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da 2005 yılında maket gibi görünen bir uçakla çarpışa çarpışa bugünlere geldi. Teknofest kuşağına da bu yüzden gönül verdi.

0: Ahşaptan uçak yaptı. Kendisi pilotluk hayali kuruyordu. Burak Subaşı'nın hayaline dair çok böyle güzel, yüzünüze tebessüm oluşturacak bir haberimiz var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onun bir anlamda gönlünü yaptı. İşte o görüntüler.
1: Hayaldi gerçek oldu. Hayallerine adım adım yaklaşan Burak Subaşı kariyeri için ilk önemli adımı attı ve gerçek bir kokpitin başına geçti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Burak Subaşı havacılığa olan tutkusunu kendi elleriyle yaptığı ahşap uçakla gösterdi.
2: Heyecanlı mısın?
1: Kendi imkanlarıyla yaptığı uçak sosyal medyada paylaşılınca hikayesi kısa sürede yayıldı. Burak'ın pilotluk hayalini öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Burak İstanbul'a davet edildi. Ardından Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'nde ağırlandı. Gerçek kokpite geçti, pilot koltuğuna oturdu ve uçuş eğitim simülasyonunu deneyimledi. Böylece kendi yaptığı ahşap uçakla başlayan havacılık tutkusu gerçek bir uçuş deneyimine dönüştü. Burak için bu ziyaret bir pilotluk görevinin başlangıcı değil, yıllardır kurduğu hayalin gerçeğe dönüştüğü unutulmaz bir gün.
0: Bir kısa mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Vakıfbank sunar.
2: Ekonomi gündeminden haberlerle birlikteyiz. Yatırım fonlarında yaşanan manipülasyon ve likidite sıkışıklığının ardından SPK koordineli bir kurtarma operasyonu başlatmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'ye bir röportaj verdi. Sürecin bundan sonrasına yönelik açıklamalarda bulundu. O alanı karantinaya aldık. Yatırımcıların tasarrufları korunacak ifadesini kullandı.
3: Dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak. Korunacaktan kastım oradaki varlıklardan bahsediyorum.
4: Yatırımcıların birikimleri korunacak. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda nakit akışı ve likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Vatandaşın mağduriyetini gidermeye yönelik sürecin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı. Sistemik bir sorun yok dedi.
3: Değerlendirmelerimiz çok net. Kamuoyuyla da paylaştık. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Ha, serbest fon dediğimiz bir alan var. Ama başa dönmek istiyorum. Sistemik bir risk yok.
4: Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonda yaşanan likidite sıkışıklığının krize dönüşmemesi için bir dizi agresif karar aldı. Şimşek bu tedbirlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Borsa baskı altına alınmayacak dedi.
3: Yani 2038 tane fon var sayı olarak. Bunun 131'ine ilişkin adım atılmış. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bu tasfiye sürecini SPK'nın yaptığı görevlendirme ve ilkeler çerçevesinde yapılacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yani buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Burada bir yoğunlaşma oluşmuş. Bu yoğunlaşmanın bulaşıcı olmaması için, yani bir sınırlı sayıda fonda bir risk ortaya çıkmış. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
4: 131 yatırım fonu alım satıma kapatıldı ve tasfiye süreci başlatıldı. Fonların yönetimi ve nakde çevrilme yetkisi bu şirketlerden alınarak Ziraat ve İş Bankası'na devredildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nakit sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla piyasaya rahatlatıcı likidite adımları ve fonlama destekleri sağladı. Peki bu önlemler işe yaradı mı? Başka fonlar tehlikede mi? Benzeri görülür mü? Yani tehlike geçti mi? Bakan Şimşek bu soruya da yanıt verdi.
3: Serbest fonlara ilişkin alan çok güçlü bir şekilde düzenlendi. Bir daha bu türden bir hareketliliğin, bir oynaklığın yaşanma riski oldukça düşük. Yine de tabii yakından takip edeceğiz. Biz tekrar söylüyorum, düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Bir risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi. Evet. Bırakın yükselmeyi, sınırlı da olsa düştü.
4: Bir diğer konuda tasarruf finansman şirketleri, yani Bir Evim ve Katılım Evim. Bunlar sıradan vatandaşın banka kredisi çekmeden ev ve araba almak için başvurduğu şirketler ve fon probleminin merkez üssü olan Pusula Finans Holding'e aitler. Bu konuda da hem BDDK hem Emlak Katılım eş zamanlı olarak devreye girmişti. Bakan Şimşek, birikimlerini burada değerlendiren vatandaşları da rahatlattı.
3: Emlak katılım dün itibariyle bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. BDDK'da, SPK'da muhtemelen onay sürecine bakacaklar. Sıradan vatandaşların rağbet gösterdiği alanlarda korumanın daha güçlü olması bizim için esastır. Yani şu an itibariyle tekrarlamak istiyorum. Emlak katılımın bir açıklaması var.
1: Evet.
3: Yani katılım evim ve bir evimle ilgili olarak. Dolayısıyla oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil. Bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak. O alanla ilgili olarak da tedbir aldık, adımlar attık. Ama o alanla ilişkin tabii ki ilave çalışmaları devam ediyor. Fakat o alanda sorun var anlamına gelmiyor.
2: Bir kısa mola verelim, saat başında birlikteyiz efendim.

0: Vakıfbank sundu.
1: Avrupa-Rusya arasında gerilim yüksek. Çatışma ihtimali artıyor mu? Trump'ın Polonya'da kara üssü planı ne anlama geliyor? Gözler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Liderler hangi mesajları verecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisi hala devam ediyor. Yani atmosfer kararsız yapıda. Dolayısıyla konvektif hareket için uygun ortam var. Konvektif sağanaklar hala devam ediyor. Marmara'nın doğusu Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu üzerinde hava yağmurlu. Şimdi Akdeniz açıklarında oraj da devam ediyor. Şu anda Doğu Akdeniz açıklarında. Tabii bizde yine Doğu Akdeniz'de şiddetli yağmur getirecek. Mersin, Adana çevresinde özellikle de tedbirli olmak gerekiyor. Sahile kıyısı olan ilçelerde riskin biraz daha yüksek olabileceğini hemen belirtelim. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Bunun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Van, Hakkari çevresinde rüzgar güneyli, lodos esiyor saatte 60 km hızla. Bunun dışında hava sıcaklığı artık bugün itibariyle yükselişe geçti. Bir 3 gün kadar yükseliş eğilimi sürecek. Fakat unutmayın, gece gündüz sıcaklık farkı bu süreçte fazla. Hastalık havası ihtimali devam ediyor. Geceler hala serin. İç ve doğu bölgelerde bu fark yaklaşık 10-15 dereceye kadar çıkabiliyor. Ve bu da 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava ne kadar değişkense bizim bağışıklığımızı o kadar düşürebilme ihtimali olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hastalık havası başladı artık, onu unutmayın. Gece ya da sabah erken saatlerde

evden çıkıyorsanız mutlaka ince bir ceket, hırkaya ihtiyacınız olabilir. Şimdi yarının tablosuna bakalım hemen. Yarın Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Sivas Kayseri çevresinde kısa süreli hafif sağanaklar var. Onun dışında kalan her yerde hava güneşli, yaz havası, hafta sonu yaz havası ve sıcaklık tam Ağustos ayı normallerine kadar yükselecek. Sonrasında pazarın tablosu da yine aynı. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da kısa süreli hafif sağanaklar devam ederken diğer bölgelerde bolca güneş bizimle birlikte. Sadece cumartesi günü Trabzon, Rize, Artvin'de sağanaklar biraz kuvvetli olabilir ama pazar günü daha hafif sağanaklara dönecek Doğu Karadeniz sahili de. Diğer bölgelerde bolca güneş var ve termometreler Ağustos normallerini gösteriyor olacak. Sonrasında pazartesinin tablosu da Karadeniz bölgesinde sağanak yağmura, diğer bölgelerde güneşe işaret ediyor. Hava sıcaklığı yine normallerin üzerinde olacak pazartesi günü. Salı günü işler değişecek çünkü 500 milibar seviyesinde çok kuvvetli bir oluk etkisine girecek Türkiye. Soğuk hava dalgası, soğuk cephe geçişiyle birlikte sıcaklık azalacak. Rüzgar kuvvetlenecek havanın kararsız yapısı sebebiyle ve konvektif hareket cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanakları oluşturacak. Şiddetli gök gürültülü sağanaklar kapıda. Salı günü sert bir değişim, ani bir düşüş ve hafta sonu yaz havasının ardından salı günü tam bir sonbahar havası bizi bekliyor. Sıcaklık Eylül normallerinin de altına, neredeyse Ekim normallerine doğru bizi götürecek gibi görünüyor. Çarşambanın tablosunda da yine Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgesinde yağmur görünüyor. Diğer bölgeler güneşli geçecek. Akdeniz'de de sağanaklar var. Perşembe günü, Cuma günü artık sistem büyük ölçüde zayıflayacak ama hafta sonu tekrar 500 milibar seviyesindeki oluk etkisinde bir kuvvetlenme meydana gelecek gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul çok bulutlu, yarın da çok bulutlu olacak. Pazar günü bulutlanma azalıyor. Hava sıcaklığı şimdilik değişmeyecek. Ağustos normallerindeki bu hafta sonunu iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve Ankara'ya geçiyoruz. Ankara bugün yağmurlu, yarın ve pazar günü hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yükseliyor son olarak. İzmir'de hava güneşli. Yarın ve pazar günü de İzmir güneşli geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özellikle güne yansıyanlara bakalım. Sonra birkaç bağlantımız, haberimiz ve tabii ki konuklarımız olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Dev bir saha içi ekonomi haline geldik. Avrupa'da havacılığın zirvesinde Türkiye'de var aynı zamanda. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Özellikle muhalefetin takoz siyaseti için artık deniz bitmiştir ifadesi dikkat çekiciydi. Entrikalarla karanlık odalarda siyaset kotarma zamanı geride kaldı mesajı verdi. Sistemi İsrailli baronlar kurdu. Forex dolandırıcılarına darbe. Bugün İstanbul'da önemli bir operasyon vardı. 13 milyar liralık işlem hacmi, 191 şüpheli yakalandı. MİT, Emniyet ve Savcılık işbirliğiyle yapılan bir operasyon. Şu kripto para işleri meselesine gerçekten dikkat edin. Çok bu konuda canı yananlar oldu. İşte bir yandan da işte bu bir koyacağım, üç alacağım, bir koyacağım, beş alacağım anlayışı birçok kişinin canını yaktı. Lütfen siz bu tuzaklara düşmeyin. Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Oyuncu, şarkıcı, sanatçıların aralarında bulunduğu bir grup yine bu süreçte haklarında arama kararı ve yakalama kararı çıkarıldı. 18 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Şarkıcı, iş insanı, sosyal medya fenomenlerine dair bir uyuşturucu operasyonu. Bu mahallelerde de ne yazık ki sık sık bu gündeme geliyor uyuşturucu meselesi. Pakistan'da terör saldırısı, cuma namazı sırasında yine kan aktı, bombalı bir saldırıdan bahsediyoruz. 15 kişi hayatını kaybetti, 50 de yaralı söz konusu. Belli ki birileri İslamabad hükümetine bir mesaj vermeye çalışıyor terör üzerinden. Toki'de indirim kampanyası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Borcunu peşin kapatan %25 indirimden faydalanacak. Ve sorunlu fonlar meselesi. Maliye Bakanı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek, sorunlu fonlar karantinada dedi. Aynı zamanda sınırlı sayıda kredi ve likidite problemi olduğunu söyledi. %10'u bile bulmuyor bu fonlar diye değerlendirdi. Ve vatandaşların mutmain olması.

0: İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine ağır darbe vuruldu. İstanbul ve Muğla merkezli yapılan operasyonlarda 286 farklı adrese baskınlar gerçekleştirildi ve o baskınlar neticesinde ise çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve aynı zamanda baskın yapılan adreslerde de yapılan arama çalışmalarında birçok dijital materyale de el konuldu. O adreslerden birisi ise hemen arkamızda bulunan Maslak Büyükdere Caddesi'nin yan kısmında bulunan plazaydı ve plazanın 3. katında o şüphelilerin bulunduğu bir adres bulunuyordu. İçeride çalışanların ise yabancı uyruklu olduğunun bilgisi var ellerimizde. Tabii ki de büyük bir işlem hacminden de bahsediliyor. Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Şüphelilerin yaklaşık olarak 13 milyar liralık bir işlem hacmine de ulaştığı söylendiği bilgileri var elimizde. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar liralık mal varlığına 80 araca ve 12 mülke el konulduğunun da hemen belirtelim. 4 ayrı çağrı merkezi ise ekipler tarafından takipteydi. Operasyonun düğmesine basılmasıyla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Polisi koordineli operasyonlar gerçekleştirildi. Ve o operasyonlar neticesinde ise çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Tabii ki operasyonların da aynı zamanda devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Çünkü daha gözaltına alınmayan bazı şüpheliler bulunuyor ve ekipler o şüphelileri yakalamak için arama çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Dört ayrı soruşturmada çağrı merkezlerinin mercek altına alındığını söylemiştik. Soruşturmalarda söz konusu şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırımlarıyla reklam aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bilgileri ve bulgulara da ulaşıldığını belirtelim. Tabii ki de MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde ise bu raporlarda şebekenin Avrupa, Uzak Doğu, Afrika başta olmak üzere birçok ülkede faaliyet yürüttüğünü de kaydedildiğini sizlere söyleyebiliriz. Kriptodan bahsetmiştik. Kriptoda yalancı manipülasyonlar gerçekleştirerek mağdurlarını yanıltıcı rakamlar paylaşıyorlardı ve mağdurların bu vesileyle daha da fazla yatırım yapmasını sağlıyordu bu şebeke. İsrail bağlantılı bir şebekeden bahsediyoruz. Aslında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar yapıldı ve o baskınlarda 286 farklı adrese yapıldı. O 286 farklı adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin ise çalışmaları devam ediyor. Çünkü gözaltına alınacak daha şüphelilerin olduğu bilgisi var elimizde ve ekipler kalan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de saatler 11'i gösterdiğinde soruşturmaya ve operasyona ilişkin bir açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada operasyonu gerçekleştiren ekiplere teşekkür ettiğini ve operasyonun detaylarını da o açıklamada paylaştığını söyleyelim. Bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Kamuoyunun yakından takip ettiği bir başka operasyon soruşturmayla devam edelim efendim. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişmeler var. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onlar adliyeye sevk edilmişti. Peki şu an süreç ne? 24 muhabiri Ada Kahraman adliyede bizi bekliyor. Ada, kolay gelsin. Şöyle bize kısa bir özet yapsan. Bugün hakim karşısına çıkarılması beklenen şüpheliler var. Tabii savcı karar verecek buna ama niye gözaltındalar? Ne olmuştu? Şöyle birkaç dakika bize anlatsan, biraz meseleyi anlamaya çalışsak.
2: İbrahim Güneş, toplamda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı ki saat 2 sıralarında, 14 sıralarında buradaki gözaltına alınan şüpheliler Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kendilerinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Yani ifade alma işlemleri devam ediyor. Tabii bu soruşturmada gözaltına alınanlara baktığımızda, ki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Soruşturmada gözaltına alınan isimlere baktığımızda mesela eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'i görüyoruz. Kendisi burada geçmişte FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Aynı zamanda burada Kaşif Kuyzunoğlu'nun dosyasında takipsizlik yazan bir başsavcıydı. Diğer bir yandan burada bir savcının da gözaltına, yani eski bir savcının, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan eski bir savcının gözaltına alındığını görüyoruz. Bu isim de yine Necip Doğan isimli.

0: savcı. Bu isim de yine o dönemde Kaşif Kozuloğlu'nun öldükten sonra olay yeri incelemesine katılan bir savcı. Kendisi aynı zamanda burada eski başsavcı gibi FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen bir isim. Diğer bir yandan Kaşif Kozuloğlu'nun kendisinin burada kuş arkadaşlarının da gözaltına alındığını görüyoruz. İki şüpheliden bahsediyoruz. Biri Hasan Ataman Yıldırım isimli şüpheli ki bu şüpheli kendisinin kuş arkadaşıydı. Diğer bir isme baktığımızda ise Hasan Atilla Uğur isimli şüpheli. Bu isim de yine buradaki Kaşif Kozuloğlu'nun koğuş arkadaşlarından bir tanesi. İşte bu soruşturmada kendileri burada yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden dördüydü. Zaten dört şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ki Hasan Atilla Uğur da kendisi dün yurt dışındaydı. En kısa sürede ülkeye döneceğini belirtmişti. Dün akşam gece saatlerinde kendisi ülkeye döndü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı kendisi ki gözaltına alındığına dair görüntülerde paylaşıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar toplamda 4 şüpheli tutuklandı. İlk dalga operasyona baktığımızda özellikle 10 şüphelinin gözaltına alındığını görmüştük. Buradaki operasyon kapsamında 1 şüpheli tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyona baktığımızda ise toplamda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli tutuklanmıştı. 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi burada yürütülen soruşturmada bir detay daha var mesela. Kurtlar Vadisi pusu dizisi detayı. Dün hatırlayacağınız üzere düzeltiyorum. Ondan önceki gün burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kurtlar Vadisi pusu dizisine inceleme başlatılmıştı. Neden inceleme başlatılmıştı? Fethullahçı terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla bir inceleme başlatılmıştı. Bir bilirkişi heyeti görevlendirilmişti. Bu bilirkişi heyeti de buradaki diziyi sahne sahne bölüm bölüm izliyor. Herhangi bir terör örgütü propagandası var mı? Bununla ilgili aslında incelemeler yapıyor. Diğer bir yandan zaten burada dizinin senaristleri daha önce bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kendilerinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor İbrahim Güneş.
1: Ada Kahraman çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim. Şimdi Ada da biraz bahsetti aslına bakarsanız. Bir yandan da Kurtlar Vadisi pusuya Kozinoğlu soruşturması söz konusu. Peki ne oluyor? Neden böyle oluyor? Bu soruda birçok kişinin aklında. Biz de şöyle bir infografik hazırladık. Oğuz Polat Bilek bizim için çalıştı bu konuları. Şimdi dizide bir karakter var. Kazım Kaşifoğlu diye. Aslına bakarsanız hani bu karakterin doğrudan Kozinoğlu'nun yerine oturtulduğu konusunda hiç kimsenin bir şüphesi yok. Burada mesele şu. Bu karakteri kim oluşturma talimatı verdi? Bu karakter üzerinden özellikle Pensilvanya'dan çeşitli mesajlar mı iletildi sorusu gündemde. Dosya 26 Ağustos'ta 2026'da yeniden açıldı ve soruşturma tekrar başlatıldı. Zira Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak 2012'de takipsiz karar verilmişti ama az önce Ada Kahraman da anlattı. Bu takipsiz kararını veren kişi de dönemin savcısı da şüpheli olarak gözaltında ve savcı ifade veriyor ki kendisi FETÖ'den ihraç bir isim. Yine bu süreçte baktığımızda Kozinoğlu'nun ölümü sırasında orada görevli olan infaz koruma memurunun da alarmın sesini, radyonun sesini açarak telsize baskı yaparak kapatmaya, susturmaya ya da işte duyulmasını engellemeye çalışıyor yönünde iddialar vardı. O yüzden işler biraz karışık. Kurtlar Vadisi pusunun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdemir ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiler. Bu şüpheli olmadıkları anlamına geliyor ama olmayacakları anlamına da gelmiyor ona bakarsanız. Kazım Kaşifoğlu cezaevindeki bir hücrede tutuluyordu ve tehdit ediliyordu. Senaryoda bu şekilde 136. bölümde ve senaryo üzerinden de sonu geldi mesajları veriliyordu. 2 gün sonra 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu yani eski MİT'çi cezaevinde şüpheli bir şekilde öldü. Kalp krizi geçirdiği söylendi. Hatta o dönem işte kırık kalp sendromu yaşamış o yüzden diye söyleyenler olmuştu ama yakından tanıyanlar kendisi her gün düzenli sporunu yapan dağ gibi bir insandı. Hani Afganistan'da, Pakistan'da birçok yerde görev yaptı. Bu kadar güçlü yapısı olan birisinin hani böyle işte kırık kalp sendromu gibi bir meseleden kalp krizi geçirdiğine inanmak biraz hayatın doğal akışına uygun değil yorumları yapılmıştı ama dosya kapatılmıştı. Şimdi peki soruşturma konusu ne? İlk sorulan soru şu, bu senaristlere bir şekilde FETÖ iltisaklı isimler acaba sızdılar mı? Yani bir şekilde temas edip sufle mi verdiler, senaryoda işte belli mesajların verilmesine aracılık mı ettiler diye soruluyor. Sonra dizi FETÖ tarafından yönlendirildi mi sorusu var ki bilirkişi işte tüm bölümleri izleyerek bu meseleye çözüm bulmaya, daha doğrusu anlamaya çalışacak. Aynı zamanda Osman Sınav'ın dizinin 55. bölümünde bırakıp gitmesi gibi bir durum söz konusu ve kendisini neden bıraktınız bu kadar reytingi yüksek bir programı, diziyi diye sorduklarına bu benimle mezara kadar gidecek diye söylemişti. Bir türlü o sırrı paylaşmadı diyebiliriz. Tabii yine merak edilen konulardan bir tanesi bazı sahnelerde yer alan FG harfi, Fethullah Gülen'in baş harfleri, terörist başının baş harflerini içeren plakalı aracın kim tarafından diziye monte edildi? Yine RT plakalı araçlar da söz konusuydu. Araçların uzantısındaki rakamların da yine bazı iddialar o ki FETÖ'deki hususi imamları ve mahrem imamları sayı olarak sembolize ettiği yönünde iddialar var. Bir de tabii Raci Şaşmaz'ın bu gittiği senaryosunu yazdığı dizide Polat Alemdar karakterini oynayan oyuncunun arkasındaki Erdoğan yazılı mezar taşları, bunlar tesadüf müydü sorusu soruluyor. Tabii bu soru Raci Şaşmaz'a da soruldu senariste. Birinin ölümünü bizim önceden bilme ihtimalimiz yok. Kesinlikle bize böyle bir talimat gelmedi diye söylüyor. Aynı zamanda FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'i senaryoya müdahale ettiğine dair iddiaları reddediyor. Bunlar iftiradır diye söylüyor. Ben tanımıyorum, herhangi bir ilişkimde olmamıştır görüşünü paylaşmış vaziyette. Yine dikkat çeken bir başka mesele ise bu mezar taşı meselesi. Raci Şaşmaz diyor ki benim diyor senaryoda böyle bir şey yazmam mümkün değil. Yani Erdoğan ismi yazan bir mezar taşı koyun diye bir senaryo olmaz. Bunu oradakiler ayarlarlar ama o zaman hani bilerek mi bunu ayarladılar? Bu işte yoksa doğal bir şekilde orada mı vardı? Bunu ben bilmiyorum, hatırlamıyorum gibi bir cevap verdi. Yapımcı ya da senaristin mezar taşının üstüne yazanları ya da araç plakalarını bilme ihtimali yoktur diye söylüyor. FG plakası içinde kendisi diyor ki hani Fethullah Gülen meselesinde biz diyor bir tek 34 PLT-30 Polat Alemdar'ın kullandığı arabayla ilgili olarak böyle bir plaka hazırladık. Diğer plakalar tamamen tesadüfen denk geldi. Yani işte bize araç kiralayan firma ne getirdiyse biz onu kullandık diye söylüyor. Yine Hasan Atilla Uğur'un senaryoya müdahalesi var mıydı sorusu da soruldu ki şu an gözaltında kendisi. Kıbrıs'tan geldi. FETÖ ile ilgili bildiğim her şeyi anlatacağım diye kendisi söylemişti. Merakla bekleniyor ne söyleyeceği. Burada da yine Osman Sınav'la Hasan Atilla Uğur arasında bir ilişki olduğunu, Deli Yürek dizisi sebebiyle tanıştıklarını, kendisinin de uzaktan tanıdığını ama bir senaryoya müdahalesi ya da bir bireysel ilişkisinin olmadığını iddia ediyor. Raci Şaşmaz, böyle enteresan bir süreç söz konusu. Biz de yakından takip ediyoruz meseleyi. Elbette hani bu doğal bir ölüm de olma ihtimali olabilir ama bu kadar çok tesadüfün bir araya gelmesi de kafaları biraz karıştırıyor. Bu yüzden de meseleyi savcılık araştırıyor diyelim ve devam edelim. Şimdi Genelkurmay Başkanlığı 51. Komando Tugayı'nı Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine sevk etti. Birlik Sisam Adası'nın karşısında konuşlandırıldı. Herkes meselenin Yunanistan'la ilgili bölümünü konuşuyor, değerlendiriyor. Burası önemli elbette ama bir de meselenin gölgede kalan yüzü var. Ve o bölüm aslında bana göre ya da bize göre 24 olarak çok daha önemli. Detaylar analiz haberimizde.

0: Yürüyüşünde asalet, özgüven, gurur var. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden 51. Komando Tugayı, Afrin Kahramanları. Bugünlerde herkes 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılmasını konuşuyor. Sisam Adası'nın karşısında konuşlandırılan Mehmetçik üzerinden Yunanistan'a aklını başına al mesajı veriliyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.
0: Zira Türkiye'yi kışkırtarak Atina yönetiminin bir yere varabilmesi mümkün değil. Tarih kitapları bunu daha önce yazdı. Meselenin bu boyutu elbette önemli ama daha önemli olan bir başka boyutu daha var. Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki özgüveni. Meseleyi şöyle anlatmaya çalışalım. Türkiye bu tür saha tecrübesi büyük olan birlikleri sınır boylarında terörle mücadele hatlarında kullanıyor. 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılması aynı zamanda terörsüz Türkiye konusundaki ilerleme ve başarının bir yansıması. Ve tabii aynı şekilde Suriye'nin birlik, beraberlik ve istikrarını korumak için atılan adımların da yabana atılmaması gerekiyor. Zira terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kendini feshetmesi, hükümete entegrasyon konusunda adımlar atması da bu açıdan değerlendirilmeli. Zira Zeytin Dalı operasyonunda Afrin bölgesindeki operasyonlarda yüksek tecrübesi olan 51. Komando Tugayı görev yapmıştı. Özetle belli ki Türkiye, Doğu ve Güney cephelerini tahkimatının yeterli ve güçlü olduğunu düşünüyor. Yeni tehdit algısı gereği de 51. Komando Tugayı gibi bir gücü Batı cephesine sevk etme kararı alıyor.
2: Güç kimin elinde? Editörümüz Gökçen Sever bugün manşeti bu şekilde belirledi efendim. Ve konuklarımız var. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Yeşilkuş, sizinle başlayalım müsaadenizle. Akdeniz'de bir Yunan-İsrail tatbikatı var. Bir gövde gösterisi meselesi var ama bu gövde gösterisini bize karşı mı yapıyorlar? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan'a demişti ki yani birilerinin oyuncağı olmayı bırakın demişti. Nereye gidecek bu mesele? Siz nasıl okuyorsunuz gelişmeleri?
3: Tabii bu tatbikatın İbrahim Bey Türkiye açısından üç anlamı olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü denizde de görünür bir ortaklık kurmaya çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Yani Yunanistan ile İsrail'in savunma ilişkisi, hava tatbikatları ve silah alımlarının ötesinde artık denizde de birlikte harekat yapma pratiği kazanıyor ki bu aynı zamanda bu iki devlet arasında anında haberleşme ve koordinasyon kapasitelerini de artıracak bir hamle. Bir de Ankara'nın Doğu Akdeniz politikasına karşı diplomatik bir ağırlık oluşturma girişim içerisindeler. Ne demek istiyorum? Yani Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs 2026'da ortak hava ve deniz faaliyetlerini artırmayı çok daha öncesinde zaten kararlaştırmışlardı. Dolayısıyla bu tatbikat tek başına ortaya çıkmış bir hamle değil. Çok uzun vadeli süren bir işbirliği parçası ve devamında başka planlamaların olduğu bir süreç olarak da karşımıza çıkıyor. Bir de askeri işbirliğini savunma sanayisi pekiştiriyorlar. Şimdi Yunanistan'ın İsrail'den hava ve füze savunma sistemleri tedarikini hatırlıyorsunuz ki ortak tatbikatlarla bu bütünleştiriliyor. Burada asıl Türkiye'ye verilmeye çalışılan mesaj yani biz Doğu Akdeniz'de de birlikte hareket edebiliyoruz. Biz burayı zaten Türkiye'yi bir çerçeveleme politikası içerisine giren bu üçlü ittifakın iki ayağının Doğu Akdeniz'de de birlikte hareket edebilme kapasitesini göstermeye çalıştıklarını ben okumaya çalışıyorum bu hamleden. Şimdi tabii Doğu Akdeniz Yunanistan ve İsrail için yalnızca bir tatbikat alanı değil İbrahim Bey. Yani enerji kaynaklarını, deniz ulaşımını ve Avrupa ile Orta Doğu arasındaki o bağlantıları koruyabilecek stratejik bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada iki ülkenin buluşmasının nedenleri aynı değil ama çıkarlarının kesiştiğini söylememiz gerek. Yunanistan Ege'den Kıbrıs'a ve Doğu Akdeniz uzanan alanda etkili olmak istiyor. Deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini güçlendirmek istiyor ve Avrupa'ya enerji girişinde merkez haline gelmek istiyor ki Miçotakis ülkesini Güneydoğu Avrupa için bir enerji merkezi ve eğlence giriş kapısı olarak tanımladı biliyorsunuz. İsrail açısından baktığınızda Akdeniz'deki o doğalgaz sahalarının, açık deniz enerji tesislerinin ve denizden yapılan ticaretin güvenliği kendileri açısından öncelikle Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden Avrupa ile elektrik enerji ulaşım bağlantıları kurmak istiyor ki aynı zamanda biliyorsunuz ki bu Aşil Kalkanı anlaşması oldu 3 milyar euroluk. İsrail'in Avrupa'nın güvenlik mimarisini Türkiye ile değil de İsrail ile yapabilme ihtimalini belki hatırlar Avrupa diye Yunanistan aslında o basamaklardan bir tanesi. Bir yandan Kıbrıs'a bakıyorsunuz tabii ki bu iki ülke arasındaki coğrafi bağlantı noktası. Dolayısıyla burada Doğu Akdeniz'de bir enerji hattının nereden geçeceği veya kimin hangi deniz alanında faaliyet göstereceği yalnızca bir ekonomik karar değil. Yani bölgedeki siyasi nüfuzu da etkileyecek. Ki Ankara'nın deniz yetki alanları ve Kıbrıs konusundaki görüşleri biliyorsunuz Atina'yla ayrışıyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin...
2: Ama Sayın Şikuş mesafe gereken... alabiliyorlar mı? Tamam hani böyle kendilerini tatbikatlar yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar, işte SİSAM'a çıkıyorlar, meclise geliyorlar falan ama mesafe alabiliyorlar mı sizce? Mesela hani aklıma şey geliyor, Türkiye'nin Libya'yla deniz yetki anlaşması yapması, sınırları belirlemesi, işte bu İsmet projesi bir anda çöpe çıktı. Şimdi mesela yine Güney Kıbrıs Rum kesiminden Yunanistan'a hat çekmek istiyorlar. İşte sanıyorum İtalyan firması ya da İspanyol firmasıydı. Yani Türkiye'den izin almadan buradan geçemeyiz diye cevap veriyor. Yani pek de bir mesafe alamıyorlar galiba. Biraz hani bu iç siyasete mi oynuyorlar diye de düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Evet, nereye varacak ki bu mesele? Evet. Şimdi sıkletler ortada.
3: Evet Sayın Güneş, dediğiniz gibi mesafe alabildikleri bir durum yok. Yani şimdi bakın, İsrail tamamen uluslararası toplumdan izole edilmesi gereken katil anlayışa sahip bir devletten bahsediyoruz. Yunanistan'a baktığınızda bunca zaman belirli borçlanmalarla Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi ayakta tutulmaya çalışılan bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Yani artık ne Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne verebilecek bir desteği var, bir avantajı var, ne de İsrail uluslararası toplum tarafından kabul edilecek bir tarafı var. Böyle bir denklemde Türkiye'nin günden güne yükselen güç olarak, küresel bir güç olarak karşılarına çıkıyor olması hem Yunanistan'ı hem İsrail'i rahatsız ediyor. Şimdi Avrupa Birliği üye ülkelerinin artık savunma kapasitesini ve bu anlaşmaların Türkiye ile gerçekleştiriliyor olmaları hem İsrail'i hem de Yunanistan'ı çok büyük rahatsızlık veriyor. Doğal olarak onlar da Türkiye'yi hem Doğu Akdeniz'de hem de işte bir yandan İsrail açısından Orta Doğu'da hem Ege'de işte Yunanistan açısından bir çevreleme politikası izlemeye çalıştıklarını görüyorsunuz ama bu üçlü ittifak, yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Yunanistan arasındaki bu üçlü ittifakın hani ateş olsa cümle kadar yer ve kar sözünü kullanırız ya, hep gerçekten öyle. Yani hiçbir etki kapasitesi olmayan, hiçbir adım atabilecek güçleri, yetenekleri, kabiliyetleri olmayan anlayıştan bahsediyoruz ki işte bugün her şeyi, bütün denklemi bir okuduğumuzda bakın, Gazze Barış Kurulu'nda Türkiye'nin yer almamasını isteyen bir İsrail vardı karşımızda. Çünkü Türkiye'nin giderek güçleniyor olması demek veya bölgede konuşulan veya var olmuş olması demek, İsrail'in öyle başına buyruk bir şekilde hareket edebileceğinin en büyük engellerinden birisidir. Evet. Doğal olarak böyle bir ortamda artık müttefik bulmak amacıyla bir ortak pişmanlık yaratılmaya çalışılıyor.
2: Peki. Sayın Akkar, şu 51. Tugay konusunda sizden bir yorum rica etsem. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nda işte yani Yunanistan'ın bu hamlelerini hoş görmüyoruz ya da işte yakından takip ediyoruz, bu rahatsız diye mesajlar paylaştı. Şimdi Afrin kahramanlarının Tunceli'den Söke'ye getirilmesi, Aydın'a, SİSAM'ın karşısına getirilmesi, iki açıdan da bakarsak Yunanistan açısından ne anlama geliyor, terörist Türkiye açısından ne anlama geliyor? Çünkü hani bir yandan da hani Doğu cephesinde artık demek ki mutmain bir durum var herhalde, biz hani bu kahramanları bu tarafa getirdiğimize göre.
4: Şimdi bu değişimin, aslında yaşadığımız sürecin birkaç boyutu var. Birincisi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreciyle ilgili. Hani terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye süreci başladığı andan itibaren ben ve birçok konuk ısrarla şunun altını çizdi. Bir, mesele sadece terörsüz bir Türkiye'nin inşa edilmesi değil, asıl olan, çünkü Türkiye terörsüz Türkiye'yi inşa etti. 2023'ten itibaren tüm güvenlik bürokrasisinin raporlarına baktığınız zaman terörsüz Türkiye'nin inşa edildiğini, Türkiye'de teröristin kalmadığını, terörün Türkiye'de bir kriz inşa etme ihtimalinin, imkanının olmadığı zaten tüm raporlara yansımış durumdaydı. Meselenin banteli terörsüz bölgenin inşa edilmesiydi. Yani bunun da aslında iki ya da üç ayağı var. Birinci ayağı Suriye'nin istikrara kavuşması, Suriye'nin terörden arındırılması ve istikrara kavuşmasıydı. İkinci ayağı, mesela şu son dönemdeki yapılan tüm aktivitelere bakın, artık şu anda istikrara kavuşmuş ve terörden arındırılmış bir Irak'ı konuşmaya başladık. Şu andaki tüm çabalar artık Suriye'ye dönük değil. Çünkü Suriye'de aşama aşama inşa edilen bir istikrar, aşama aşama inşa edilen bir barış süreci var. Bunun da tam karşısında İsrail duruyor. Şu anda terörsüz bölgenin ikinci aşamasını geldiğimiz sürecin de bir boyutu, aslında puzzle'ın bir parçasını oluşturuyor. Irak hükümetinin, Irak devletinin bir bütün olması, istikrara kavuşması ve terörden arındırılması gerekiyor. Nasıl PKK terörü, SDG terörü, YPG terörü Türkiye için tehlikeyse, tehlikeydi. Suriye için tehlikeydi. Benzeri bir şekilde Irak için de tehlikeydi. Şu anda geldiğimiz aşamada özellikle bunun bence şu tarihin de altını çizmekte fayda var. Hani biraz önce Afrin kahramanlarında bahsettin ya. Bu devletin ve Türk ordusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteren en önemli parametre 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunun Afrin'e girmesi, Cerablus'a girmesidir. İşte Barış ve Zeytin Dalı harekatını yapmasıdır. Düşünün. 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminden sonra, hain darbe kalkışmasından sonra ordu toparlandı, Türk ordusu, ve bir destan yazdı tabiri caizse. Olayın bir boyutu, işin gerçeği bununla ilgili. Şu anda burada çok ciddi bir mesafe alındı. Zaten yaşadığımız süreç bunun en temel göstergelerinden. Şu anda önemli mesele şu. Şimdi İsrail, Fatma Hanım önemli parametrelerden bahsetti. Bence eksik olan parametrelerden birisi şu. Evet, İsrail şu anda özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin nüfuzunu kısıtlamak istiyor. Burada hemfikiriz. Zaten Yunanistan.
2: Peki Sayın Akkız, şöyle bir soru sorsam İsrail'den bahsederken. Şimdi mesela tesadüf mü bilmiyorum. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani başkente geldi, Ankara'ya. Şam'da minibüste bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Can kayıpları yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Ondan sonra akabinde hemen Libya'daki rafinerilere drone saldırıları gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Oradan Pakistan'a geçti. Temaslarda bulundu. Bugün Pakistan'da cuma namazında bir terör saldırısı oldu. 15 vatandaş ne yazık ki şehit oldu. Hayatını kaybetti. Öldü yani. Ve işte 50 civarında da yaralı vardı. Hala Tel Aviv kafası terör üzerinden mesaj vermeye çalışıyor olabilir mi bulunduğumuz coğrafyada? Ve artık bu terör vesayetiyle yol almaları mümkün mü bu kafanın?
4: Maalesef ya bu acı ama gerçek böyle. İsrail, tam olarak oraya geliyordum aslında. Şu hani biraz önce programı başlamadan önce sizin analiz haberinizi de izlerken Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden bahsettiniz değil mi?
2: Evet.
4: Türkiye'nin son dönemde, belki son 15-20 yıldan beri, belki de bunu tüm darbeler tarihini de içine koyarsanız hiçbir şey sıradan değil. Hiçbir ölüm, hiçbir kalkışma sıradan değil. Bu hadiseler, biraz önce senin saymış olduğun hadiselerin hiçbirisi de sıradan değil. Ya biz DAEŞ'in nasıl ortaya çıktığını, nasıl bölgeyi kan gölüne çevirdiğini biliyoruz. Meselenin arkasında şu anda Yunanistan'ın 10 milyonluk Yunanistan'ın deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri Türkiye ile karşılaştırılamayacak. Nüfus itibariyle 10 milyon Yunanistan'ın Türkiye'yi kafa tutma ihtimali, imkanı var mı? Yani bir de İsrail'in şöyle bir özelliği var. İsrail savaşı başlatır, daha sonra vekil güçlerini devreye sokar. Mesela bölgedeki terör hadiselerinin arkasında şu anda bunu çok lafı döndürüp dolaştırmaya ya da akademik safsata üretmeye de çok gerek yok. Bölgedeki çatışmanın, bölgedeki istikrarsızlığın arkasında İsrail var.
2: Tamam.
4: Çok net bir şekilde. Bakın İran... İsrail İran'la savaşı başlattı, ABD'ye devretti. Şu anda savaş ABD-İran savaşı olarak devam ediyor. Yunanistan'ın ya da Güney Kıbrıs Rum kesiminin ya da Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türkiye'ye tehdit oluşturma ihtimali çok yok aslında. Burada İsrail şöyle bir politika izliyor.
2: Evet.
4: İzleyebilir de. Tıpkı ABD İran ve İsrail savaşında olduğu gibi Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtır ve bir savaş, sıcak savaş olma ihtimalini yükseltebilir. Açıklamalar bu yönde. Ve daha sonra tıpkı İran'da olduğu gibi bir vekil savaşına dönüştürme ihtimali var ki Türkiye çok aklı selim bir devlet olarak şu anda siyaset izliyor. İkinci boyutu, önemli boyut bence şu. Türkiye şu anda özellikle Orta Doğu'nun en güçlü aktörü Türkiye. Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisini zayıflatmak için bakın, gitti MİT Başkanı'nın gittiği her yerde bomba patlatıyorsunuz. İstihbarat Başkanı'nın gittiği her yerde bomba patlatıyorsunuz. Dışişleri Bakanı'nın gittiği yerde mesaj veriyorsunuz. Bu temel mesele Türkiye'yi Yunanistan ile, biraz önce Fatma Hanım da bahsetti ya, Yunanistan üzerinden Türkiye'yi de çevrelemenin arka planında Türkiye'yi özellikle Orta Doğu'da oyalama taktiğinin bir parçası. Ya Türkiye'ye oldukça yakın mesafede bomba patlatmanın ya da Şam yönetimine yakın yerde bomba patlatmanın ya da füze atmanın hangi siyasal gerekçeyle açıklanabilir? Onun için mesele bir de şunun ne kadar önemli olduğunu anladık aslında biz. Terörsüz bölge sürecinin ve terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar anlamlı, ne kadar stratejik, ne kadar öngörülebilir bir siyasetin parçası, dışa vurumu olduğunu da görmüş olduk aslında. Sadece mesele Türkiye'de terörü bitirme değil, Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme, Orta Doğu'yu istikrara kavuşturma ve güçlü bir Türkiye yüzyılını inşa etmek. Son cümlem olsun. George Friedman'ın hani gelecek yüzyılı inşa etmeye dönük işte kitabı vardı. Aynen şunu diyordu. Polonya ve işte Türkiye'nin 2030'dan itibaren bölgede yükselen güç olacağından bahsediyordu. Tüm raporlar da içinde yaşadığımız süreçte aslında bunu gösteriyor. Şu anda İsrail ve İsrail'in vekil güçleri, Yunanistan şu anda bağımsız bir devlet ya da egemen bir devlet olma iradesinden öte bir vassal devlet, bir vekil devlet pozisyonunda. Onun için mesele Türkiye'yi Orta Doğu'da dizginleme çabasının bir dışa vurumu olduğunu düşünüyorum ben bu sürecin.
2: Sayın Yeşilkuş, Kuzey Cephesi'nden sorularım olacak size. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından ABD medyasına yansıyan üst üste yöneticilerin verdiği bilgilere göre Avrupa'dan 25 ila 40 bin

0: askeri çekme niyeti var. Şimdi Polonya tedirgin. Hatta bugün işte FICO'dan bir açıklama vardı Slovakya Başbakanı. Avrupa'da askeri çatışma ihtimali daha önce hiç bu kadar ciddi ve gergin olmamış diye söylüyor. Polonya'dan arkadaşlar zaman zaman sirenlerin çaldığı videoları atıyorlar. Ya bugünlerde çok arttı bu sirenler diye söylüyorlar. Sizden de Kuzey Cephesi değerlendirmesi istesem, Trump'ın planı ne? Putin orada bir bataklığa mı saplandı yoksa el mi yükseltiyor? Zelenski tüm uyarılara rağmen rafinerileri vurmaya devam ediyor. Petrol fiyatları artıyor. Bu Avrupa'yı da rahatsız ediyor. Nasıl okuyorsunuz gidişatı?
1: Evet İbrahim Bey, şimdi öncelikle Avrupa-Rusya arasında bir gerilim var. Dilerseniz önce oradan başlamak isterim. Şimdi Rusya ile NATO ülkeleri arasında o sınırlı ve istemeden büyüyebilecek bir askeri gerilim veya çatışmanın riski inanın artıyor. Çünkü yakın bir zamanda topyekün bir Avrupa-Rusya savaşının kaçınılmaz olduğunu söylemiyorum ama burada en tehlikeli gelişme bana kalırsa siber saldırı ve sabotaj gibi eylemlerle doğrudan askeri temas arasındaki o sınır bulanıklaşmaya çalışabilir. Şimdi Ukrayna'da zaten büyük bir savaş sürüyor. Ama buradaki soru savaşın bir NATO ülkesinin topraklarına veya kuvvetlerine gerçekten sıçrayıp sıçramayacağı. İşte önce Almanya örneğini hatırlayalım. Çok yakın bir tarihte hemen işte o Leipzig Havalimanı'ndaki o en somut örneklerinden birisi var. İşte karşılıklı suçlamalar yapıldı. Polonya ayrı bir mesele ki Ukrayna'ya uzar onun ikmal hatları ve sınır güvenliği var burada. İşte 10 Eylül 2025'te keza yine Rus İHA'ları Polonya hava sahasına girmişti. NATO toplansın dedi Polonya, birçok kez çağrıda bulundu ancak hatta 5. maddesi işletilsin diye 4. maddeyi yürürlüğe sokmaya çalıştı ancak olmadı. Öte yandan Estonya, Letonya ve Litvanya gibi küçük coğrafyalara sahip ve Rusya'nın o Kaliningrad bölgesi ve Belarus'la komşulukları nedeniyle bir hava sahası ihlali veya sınır olayı hızla ittifak çapında krize dönüşebilme ihtimali olan bölgeler. Almanya'nın Litvanya'ya Tugay göndermesi bu açıdan çok önemli. Şimdi baktığınızda doğal olarak artık o dediğiniz gibi çok büyük bir hareketlilik var. Şimdi sadece karada değil, Danimarka ordusuna göre yine 15 Eylül'de bir Rus fırkateyni uluslararası sularda kendisini görüntüleyen o Danimarka askeri helikopterine doğru iki işaret fişeği ateşledi dedi. Yani şimdi baktığınızda Moskova'nın NATO ile doğrudan savaştan kaçınırken Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin maliyetini artırmaya çalıştığını söyleyebiliriz.
0: Peki Trump ne yapmaya çalışıyor? De? Yani 40 bin asker çekeriz evet. Diye altından mesaj vererek bir gözdağı mı veriyor Avrupa'ya? Benim arkamda saf tutmadınız diye mi sistem ediyor? Ne yapmaya çalışıyor?
1: Tam aslında söylemek istediğim husus buydu. Bu İran'a yönelik saldırılar hatırlayın başladığında Trump çok uzun süredir müttefik bulamadığı için Avrupa ülkelerine, NATO ülkelerine çok şikayette bulunuyordu. İyi, o zaman petrolünüzü siz çıkarırsınız. Ben artık karışmıyorum. Kendi başınıza buyurup, kendi başınıza halledin gibi söylemler de vardı. Ve Almanya'dan da askerlerini, NATO askerlerini, ABD askerlerini geri çekeceğini söylemişti. Şimdi bakıyorsunuz Polonya'ya bir kaydırma söz konusu. Yani Polonya'da sıfırdan varlık kurmuyor. Bunun da altını çizelim. 2023'te oluşturulan o ABD garnizon yapılanması zaten vardı. Hani burada muharip birliklerin önemli bir bölümü zaten dönüşümlü görev yapıyordu. Ama artık Avrupa'ya farklı bir bakış açısıyla Trump'ın davrandığını görüyoruz. Çünkü AB ile burada NATO'yu ayırmak şart aslında İbrahim Bey. Yani AB ticaret ve ekonomi politikalarında Washington'ın evet bir muhatabı. Avrupa savunmasında ise ABD'nin ortakları NATO içindeki devletler. Evet, Polonya hem ABD hem özür dilerim hem AB hem NATO üyesi. Şimdi Polonya'ya ABD üssü kurulması veya diğer bölgelerden askerlerin geri çekilmesi salt AB'ye karşı bir askeri hamle olarak da okunmaması gerek. Yani burada bir seçici ortaklık kavramı var artık Trump için. Güvenlik alanında yüksek savunma harcaması yapan bir ABD varlığına istekli ülkeleri öne çıkarmaya çalışıyor. Ama bir yandan da ticarette AB ile sert pazarlık yürütebiliyor. Ki Temmuz 2026 yılında AB komisyonu duyurdu. Yani ticaret düzenlemesinde çoğu AB ihracatı için ABD gümrük vergisi %15 olarak açıklanmıştı. Evet, bir Avrupa'yı savunma mekanizması var ama Avrupa'dan ekonomik taviz verme isteği de var ABD'nin, Trump'ın. Şimdi Trump burada Avrupa'dan bütünüyle çekilmiyor aslında. ABD varlığının koşullarını yeniden pazarlıyor. O Rusya-Ukrayna savaşının o tehdidini veya Rusya yılmacılığını, işte AB'nin aktardığı üzere o Rusya yılmacılığını kendiniz halledin. Bakın ben olduğum zaman işte Polonya'ya güvenliğine yatırım yapıyorum. Benim varlığım caydırıcılıktır. Ama sizden geri çekiyorum çünkü siz bana destek vermediniz. İran savaşında beni yalnız bıraktınız. O yüzden ABD ile yakın çalışan müttefik destek görür mesajı veriyor. Bir yandan da işte o diğer başkentlere de savunma harcamaları konusunda baskı uyguluyor. Yani bunun AB'yi bilinçli biçimde...
0: Yani NATO 3.0 için vaat ettiğiniz paraları görelim mi diyor Trump bir yandan da.
1: Başından yani ilk başkanlığından beri aslında Trump'ın çok rahatsız olduğu bir konuya değindiniz. Özellikle NATO'ya verilecek o maddi katkının artırılmasıydı. Ancak bunun şimdi Trump için maddi meseleden öte müttefik meselesi bence çok önemli. Bunun da en büyük problemi işte İran'a yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda bir türlü müttefik bulamaması. Yani NATO'nun kurucusu, en büyük savunma desteğini veren bir ülkenin kendi, evet bir NATO savaşı değildi bak, baktığımızda Trump'ın İsrail'in peşine takılarak kendi çıkarları doğrusunu oluşturduğu bir savaştı. Bunu parantez içinde söylüyorum ama netice itibariyle Trump'ın bakış açısından baktığınızda müttefikleri, yani NATO müttefikleri onun yanında olmadı. Tabii ki zaten şartlar uymuyor. Onu başka bir tarafa bırakıyorum ama sonuç olarak burada şu var. Artık burada Trump'ın askerlerin yerini değiştirmesi, işte Almanya'dan çekmesi, Polonya'yı konuşlandırması gibi, burada şunu söylememiz gerek. Bir denge değişikliği var ama bu denge değişikliğinde güvenlik mimarisine eğer benimle yola çıkarsanız Rus tehdidinden sizden korurum. Çünkü ben istediğim zaman Rusya'ya da görüşebilirim. Evet bir NATO ülkesiyim ama Putin'le de görüşebilirim. Yani o kapıyı, o pazarlık kapısını her daim Trump'ın açık Peki. bıraktığını görebiliyorsunuz.
0: Peki. Sayın Akkır, Birleşmiş Milletler'e dair izlenim ve beklentilerinizi de almak isterim. Şimdi İran savaşı, Orta Doğu'daki gerilim, işte Suriye cephesi biraz toparlandı ama yine hala baktığımızda Irak, Suriye'ye işte istikrarını aramaya çalışıyor. Kuzey cephesini az önce biraz konuştuk. Beklentileriniz ne? Birleşmiş Milletler'de neler olacak sizce? Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Trump'la da bir görüşmesi olacak. Bir böyle bir ufuk turu yaptırsanız bize, dünya hangi sorunları konuşacak? Hangi çözüm önerilerini bekliyorsunuz? Tabii bir de tansiyonu yükselecek anlar olacak. Mesela Netanyahu işte Mamdani tutuklarım dediği için New York'a iniş yapmayacakmış. New Jersey'ye gidip oradan arabayla işte Trump'ın adamları tarafından, özel servis, gizli servis tarafından BM'ye sokulacakmış. O da enteresan bir görüntü olacak muhtemelen. Hani bir yanda Mamdani'nin polisleri, diğer yanda Trump'ın gizli servis polisleri karşılıklı gelecekler. Enteresan bir süreç izliyor. Bekliyoruz.
2: Ya işin gerçeği tabii birkaç boyutu var. Bir, evet dünyanın aslında biz programın başından itibaren savaşı konuşuyoruz, güvenlik progresini konuşuyoruz, savunma sanayine yapılan yatırımları konuşuyoruz. Dünyanın 3 aşağı 5 yukarı her yerinde aslında aynı şeyler konuşuyor. Dünya gittikçe her ne kadar ben savaş ihtimalinin düşük olmakla birlikte riskin de yükseldiğini düşünüyorum. Her geçen gün savaş riski biraz daha yükseliyor ve dünyanın hemen her ülkesi savunma sanayine yatırım yapmaya devam ediyor. Dünyanın bir barışa ihtiyacı var. Ben şunun öncelikle altını çizmek isterim. Çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Erdoğan'ın bence Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmalar detaylı bir şekilde analiz edilmeli. Üzerine bu Erdoğan doktrini anlaşılacaksa, Türkiye'yi ve Türkiye'yi 25 yıldan beri yönetiyor, dünya siyasetine 25 yıldan beri yön veriyor. Erdoğan doktrini anlaşılacaksa Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmalar üzerine hem akademik araştırmalar yapılmalı hem de yakın projeksiyonlar tutmaya ihtiyacımız var. Dünyanın bir barışa ihtiyacı var. Hani Erdoğan'ın da onu kitaplaştırmış olduğu daha adil bir dünya mümkün, dünya beşten büyüktür söylemi. Evet, dünyanın o beş büyük devletine hitap etmese bile harplara hitap eden, Birleşmiş Milletler içinde yer almak isteyen ülkeler için oldukça önemli bir söylem. Artık retorik olmaktan öte bir anlam ifade etmeye başladı. Dünyanın bir barışa ihtiyacı var, dünyanın istikrara ihtiyacı var, özellikle Orta Doğu'nun istikrara ihtiyacı var. Ancak sadece Orta Doğu değil, ABD'nin hegemonyasının bir şekilde etkin olduğu her bölgede bir şekilde çatışma var. Mesela biraz önce Polonya'yı konuştuk. Düşünün, Rusya'ya yakın nasıl Türkiye Yunanistan'da İsrail etkisini, İsrail nüfuzunu istemiyorsa, Rusya'da, Polonya'da ya da Ukrayna'da ABD etkisini, hegemonyasını istemiyor. Fakat ABD gittiği her yerde savaşı, çatışmayı, kanı, gözyaşını bir şekilde götürüyor. Bazen kendisi götürüyor, bazen vekil güçleriyle götürüyor. Bir boyutu da bence, evet, ben Erdoğan'ın önemli parametrelerinden birisi Birleşmiş Milletler'inin daha etkin olmasına dair olacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler bence artık şunu düşünmek zorunda. Birleşmiş Milletler etkin olacaksa ABD'den taşınmak zorunda. Şu anda Birleşmiş Milletler'in kıblesi AB'dir, AB siyasetidir. Yani dünyanın işte mazlum halklarının ya da mazlum devletlerinin bir karşılığı yok burada. Yani eğer Birleşmiş Milletler küresel siyaset etkin olacaksa ABD'den kendini...
0: Yani Sayın Akın o kadar haklısınız. Mesela Siyonizm'e karşı hadi boynunu büktü de Myanmar meselesinde bile yani ona bile sesini yani sözünü geçiremedi yani. Arakan'da Müslümanlar katledildi. Bangladeş'te 1 milyon mülteci var şu anda. Öyle kaldı yani mesele.
2: Dünyanın hemen her yerinde bakın insanlık tarihini bir bütün olarak düşünelim. Bu kadar kanın, gözyaşının, zulmün olduğu bir dönem nadirdir dünyada. Şu anda bu kan, gözyaşı, zulüm şu anda ABD'nin bir şekilde eliyle ya da taşeronları vasıtasıyla devam ediyor. İsrail'in bölgede bu kadar zalimane siyaset gütmesi, işte kan dökmesi, soykırım yapmasının arka planında da ya da evet. yanında ABD değil mi? Onun için bence Birleşmiş Milletler kendisini güncelleyecekse, güçlü bir küresel organizasyona dönüşecekse bir defa artık ABD ile arasına ilişki koymalı. Bence ABD'den taşınmalı. Yoksa Birleşmiş Milletler'in şu anda küresel siyasette neredeyse bir karşılığı kalmadı. Yani dünyanın, peki. Latin dünyasında kan gözyaşı yok mu? Onun için bence dünyanın işte barışa ihtiyacı var. Barış söylemine ihtiyacı var. Erdoğan da özellikle hem dün sadece işin gerçeği Orta Doğu'da değil. İşte Afrika'nın barışa ihtiyacı yok mu? Latin dünyasının barışa ihtiyacı yok mu? Onun için bence barış merkezli bir söylem olacak. Arka planında da işte katsa yatırımları F-35'in de gündeme geleceğini işin gerçeği düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Yeşilkuş 4 dakikam kaldı ama şimdi hani Rusya-Ukrayna gerilimi konuşuyoruz. Bir de Ermenistan cephesi meselesi var. Şimdi Paşinyan Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri düzeltmeye kararlı gibi görünüyor. Sırtında Avrupa Birliği'ne yaslama niyetinde gibi görünüyor ama Rusya'yla gemileri yakıyorlar mı? Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Paşinyan'a Putin demişti ki yani hani biz Rus üssünü bir günde kapatabiliriz demişti. Paşinyan da diyor ki keyfiniz bilir diyor. Yani biraz amiyane anlatıyorum ama hani bizim Rus askerine ihtiyacımız var. Yok diyor 3000 askerini al git demeye çalışıyor. Şimdi Putin de hani biraz tırnak içinde söylüyorum kindar bir lider. Uzun vadeli baktığımızda biraz ateşle mi oynuyor Ermenistan Başbakanı Paşinyan? Siz nasıl okursunuz?
1: Yani evet baktığınızda şimdi orada da ayrı bir gerilim inanın artık dünyanın kaldırabileceği kanaatinde değilim. Evet Paşinyan dedi ki artık Ermenistan'ın işte Rus artık üstüne ihtiyacı olmadığını söyledi. Uzun süredir hatta Moskova'dan uzaklaşmaya çalışıyor ve Batı'ya yakın daha yakın hissettiğini ifade ediyordu. Şimdi baktığınızda evet bir yandan Azerbaycan'la ilişkilerini yumuşatmaya çalışması ama bir yandan o Moskova Erivan hattında gerilim yaratılmaya çalışılması inanın gerçekten dediğim gibi dünyanın artık böyle bir gerilime kaldıramayacağı bir zaman dilimi.
0: Çünkü şöyle yorumlar var Sayın Yeşilkuş. Yani Putin olur da Ukrayna cephesini kapatabilirse o zaman Paşinyan'la ayrı bir defter açar diye yorumlar da var. Bilmiyorum katılır mısınız?
1: Şimdi baktığınızda 2010 yılında taraflar arasında imzalanan bir anlaşma vardı ve Rusya'nın bu üstteki askeri varlığını konuşlandırma izni 2044'e kadar uzatılmıştı. Orada yaklaşık 3000 Rus askeri görev yapıyor. Anlaşma kapsamında 2044 yılına kadar uzatılan bir anlaşma yani ne şekilde geri iptal edilebilir onu ayrı bir yani geri çekilme maddeleri nasıl olur onu bilmiyorum.
0: Orada
1: ama.
0: Paşinyan yandan... diyor ki yani biz diyor çık diyemeyiz ama diyor Putin de askerini alıp giderse de itiraz etmeyiz diyor keyfi bilir diyor.
1: Öte yandan şimdi dediğiniz gibi evet gerçekten kendisi de bir olası yani Ukrayna'daki bir üssün yani daha doğrusu savaşın sonlanması durumunda ayrı bir üsle Rusya'nın ayrı bir iletişimi olur mu? O da bir muhtemel. İnanın artık gerçekten uluslararası ilişkilerde realist perspektiften baktığınızda kimin ne tarafta olacağını değerlendiremediğimiz ne yaptığınız belirli bir süreç. Ama Paşinyan'ın çok uzun süredir farklı bir politika izlediğini görüyorsunuz. Özellikle işte Azerbaycan meselesini çözmeye çalışmasıyla farklı bir tutum izlediğini görüyorsunuz. Ancak Rusya'dan bu kadar uzaklaşıyor olması Putin gibi bir karakterin işte bu kadar dediğiniz gibi ikinci bir karakterin önümüzdeki süreçte nasıl bir tepki verebileceği de beklenilen gelecek bir tepki gelir mi o da bilmiyorum ama biliyorsunuz ki Putin biraz daha sert bir politika izliyor. Yani bu sert politikasında dostluğa çok fazla önem veren bir anlayışla değil de çıkar odaklı yaklaşan bir hedefi var. Eğer gerçekten Paşinyan'la arasında bu kadar mesafe ve açıklık belirginleşirse bence Rusya buna göre karşı ayrı bir politikada izleyecektir gibime geliyor.
0: Peki Sayın Akkar bir dakikada sizden bir yorum alsam Avrupa Birliği'nin sırtını yaslayacağını düşünmesi biraz hayal kırıklığına uğratabilir mi Paşinyan'ı? Süren bitti ama.
2: Aynen işin gerçeği ben birazcık Ukrayna-Rusya savaşının ne kadar etkili olduğunu küresel siyaset açısından ne kadar etkili olduğunu bu önemli bir gösterge. Eğer daha güçlü Ukrayna meselesini çok hızlı çözebilseydi ya da Ukrayna bataklığına Rusya batmasaydı şu anda hem Ermenistan'da hem Suriye'de hem İran'da çok daha etkili, çok daha güçlü, çok daha agresif bir Rusya'yı görecektik. Fakat 30'a düşürüldü şu anda. Ukrayna'dan çıkamıyor. Ukrayna-Rusya savaşı devam ettiği müddetçe Orta Doğu'daki bölgedeki etkinliği azalmaya devam edecek. Ya yani onun için mesela hani bizimle ilgili boyutu belki Yunanistan-Türkiye krizi de böyle bir etki oluşturabilir. Onun için uyanık olmak lazım. Bir de Ermenistan bağlamında şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hani Türkiye özellikle 2010 yılından itibaren bağımsızlığının yanında egemen bir devlet olma vasfını çok güçlü bir şekilde vurgulamaya başladı. Yani dostumu düşmanım ben belirlerim, sınırları ben çizerim. Şu anda eğer Ermenistan Rusya hegemonyasından kurtulup sırtını ABD ya da Avrupa Birliği'ne yaslayacaksa yine egemen bir devlet olmayacak. Doğru. Yine bir gücün bir vekil unsuru olacak. Onun için evet. Bence hem Ermenistan'ın hem Ermeni siyasetçilerin buna karar vermesi gerekiyor. Ermenistan vekil bir devlet mi olacak, egemen bir devlet mi olacak?
0: Çok teşekkür ederim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell. Tamam. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
8: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Ailem Güvende operasyonuna eleştiriler geliyor. İlk etapta Avrupa Parlamentosu'ndan bir eleştiri gelmişti.
2: Tabii, çünkü homoseksüellere karşı bir şey aldılar onlar.
1: Evet. Sonrasında 7 Avrupa ülkesi, Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri aracılığıyla bu operasyonlardan duydukları rahatsızlıkları dile getirmişler.
2: Neden? Çünkü bunlara karşı oldu. Biz buna arkadaş.
1: Siz bunu denediniz. Siz bunu Osman Kavala'da denediniz. Yani Osman Kavala'da her biriniz non persona grata ilan edilirsiniz dedi bu ülkenin devlet başkanı. Haddinizi bilin, hukukumuza müdahale edemezsiniz dedi. Anında çark ettiniz. Dolayısıyla biz biliyoruz sizi. Dolayısıyla siz hangi açıklamayı yaparsanız yap. Ya bakın, 7 Avrupa ülkesinin büyükelçisi, bu ülkede homoseksüellik denince akla gelen ilk isim dediğimiz eski Cumhuriyet Halk Partili, yeni partili Ali Mahir Başarır bile sessiz. Ali Mahir Başarır bile bu durumda sessiz.

0: Çünkü yapılan operasyon buz gibi hukuki bir operasyon. Yapılan operasyon Mossack raporlarına, delillere, ciddi delillere dayanan bir operasyon. Ve bu operasyonlar bu ülkenin en kıymetli yapı taşı olan ailenin korunması, o ailenin korunması için yapılan operasyonlar. Ali Mahir Başarır'a neden homoseksüellik denince akla gelen ilk isim dediğimi kısacık bir videomuz var. Bir hatırlayalım.
1: Bakın, LGBT'li bireyler ve bu renkler toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye'nin ahlakı bozacak. Hadi canım, o insanlar sizden çok hakikaten daha onurlu orada yürüyen insanlar. Onlar bu ülkenin aydınlık geleceği için bir mücadele veriyor belki.
0: Sizden çok daha onurlu insanlar demişti. O yüzden LGBT'nin Türkiye'deki siyasi hamisi diyebileceğimiz ve homoseksüellik denince akla gelen ilk isim derken bunu kastettiğimiz eski CHP'li, yeni partili beyefendi bile suskunken bu 7 büyükelçinin açıklama yapması çok enteresan.
2: Şu anda zaten piyasada görünmüyor. Ortada yok. Ne oldu bilmiyorum. Onu da bir susturdular galiba ama yani Ali Mahir bu konuda lider olabilir. Doğru. Çünkü o çıktı dedi ki senden daha onurlu bana diyor. Hepinizden daha onurlu dediği o. Biz karşı çok koyduk ya. Bir de gelecek aydınlık geleceği homoseksüeller kuramazlar kardeşim. Bu ülkede homoseksüel bırakılacak bir ülke değil yani. Evet. Kendi bir ülke kur, orada bırakırsın. Birbirinize ne bırakıyorsanız artık.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Yoğun bir hafta ve o haftayı da yine yoğun bitireceğiz gibi görünüyor. Çünkü çok sıcak gelişmeler var. Hepsini anlatacağız akşam haberlerinde 2 saat boyunca. Hem 24 ekranlarından hem 24 radyo aracılığıyla sizlere ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışı ve yeni tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Önemli mesajlar verdi ve o 4. pistten de ilk uçak kaldı. Hem görüntüleri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını paylaşacağız. Hafta boyunca konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler var. Hatırlayacaksınız, son durumda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İkisi FETÖ'den ihraç savcılar ve iki de yine cezaevinde Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları. Son kişi de Kıbrıs'tan geldi ve şu anda 4 kişi gözaltında. Ne söyleyecekleri çok önemli. Eski komutanlardan bahsediyoruz. Haliyle bildikleri ve haklarındaki iddialar çok önemli. Buradan ne çıkacak? Bir sonraki aşamaya geçilecek mi? Yeni gözaltılar olabilir mi? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Yine özellikle iki gündür konuştuğumuz bir mesele, sermaye piyasalarındaki manipülasyon ve sonrasında devlet kurumları elbette gerekeni yaptı. Hem o 131 fonla ilgili gereken yapıldı. Onlar nasıl bundan sonra, o paralar nasıl ödenecek, o kurumlara ne olacak? Tutuklamalar var, gözaltılar var. Yani işin bir taraftan adli boyutu var, bir yandan mali boyutu var. Devlet gereken her şeyi yaptı. Neler yapıldı? Peki oralarda paraları olanlar ne yapacak? Bundan sonra böyle şeyler yaşanmaması için ne tür önlemler alındı, alınıyor? Bunların hepsini açıklayacağız, ekranınıza getireceğiz. Hem Hazine Maliye Bakanlığı hem Adalet Bakanlığı çok yakından tüm gelişmeleri an be an takip ediyor. Bizler de sizlerle paylaşacağız. Yine bir operasyon, yine uyuşturucu operasyonu, yine ünlülere yönelik bir operasyondan bahsediyoruz. Çok sayıda gözaltı var. Adli tıbba gönderildiler. Malum bu tür durumlarda saç ve kan örneği alınıyor. Bir kısmının örnekleri alındı. Aralarında oyuncular, eski futbolcular, sosyal medya fenomenleri var. Bir de bağlı bağlantılı bir fuhuş operasyonu gerçekleştirildi başka isimler üzerinden. Tabii bunları karıştırmamak

0: elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış törenine katıldı. Erdoğan havalimanının yapım sürecinde yöneltilen eleştirilere ve ulaşılan noktaya dikkat çekti.
0: Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin akıl ve mantık dışı eleştirileri boş çıktı dedi.
0: Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
1: İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve uçuş kapasitesini artıracak yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. 4. ana pistin hizmete alınmasıyla birlikte havalimanının operasyonel kapasitesinin ve küresel ulaşım ağındaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği başarıların ve aldığı ödüllerin havalimanına yönelik eleştirilere verilen en somut cevap olduğunu belirtti. Erdoğan, takoz siyasetiyle gemi yüzdürmeye çalışanlar için deniz tükenmiştir dedi.
0: İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
1: İstanbul Havalimanı 76,5 milyon metrekarelik dev alanda yeni pist yatırımlarıyla büyümeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyümeyi örnek göstererek Türkiye'ye yeni yatırımlar ve eserler kazandırılmaya devam edileceğini açıkladı. Kurultay tartışmalarıyla günlerini israf etsinler, bizim Türkiye için büyük hedeflerimiz var dedi.
0: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var.
1: Erdoğan'ın mesajlarının ardından 4. pist dualarla açıldı. Böylece dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı gücüne güç kattı.
2: 2 yedek 3 ana olmak üzere 5 piste sahip İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı gerçekleştirildi ve böylelikle İstanbul Havalimanı toplam 6 piste ulaşmış oldu. Tabii böylelikle bundan sonrasında hem operasyonel esneklik hem de taksi süresinin kısaltılması hedefleniyor.
1: Sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Türkiye yeni hedeflere kanat açmaya devam ediyor.
0: Ya Allah! Bismillah!
3: Efendim daha girizgahta ifade etmiştik. Gerçekten hareketli bir hafta ve bugün de hareketli demiştik. İşte sıcak bir gelişme, İmamoğlu suç örgütü davasında ek iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ek iddianame

0: 29 kişi hakkında ceza talep edildi. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan ek iddianamede aralarında Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ağaç AŞ'nin eski genel müdürü Ali Sukas ve eski satın alma müdürü Ümit Polat'ın da bulunduğu 29 kişi hakkında ceza istendi. Ana davaya eklenmesi talebiyle hazırlanan 195 sayfalık iddianamede Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen 12 ayrı eylem yer aldı. Savcılık 8 ihaleye fesat karıştırıldığı, şirketlerden %7 ila 10 oranında rüşvet istendiği ve bazı teklif mektuplarının aynı kişilerce hazırlandığı iddiasında bulunuldu. Savcılık ihalelerin şartnamelerine rekabeti sınırlandıran hükümler konulduğunu, böylece işlerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde bırakıldığı öne sürdü. Ana ihalelerin daha sonra parçalara ayrıldığı ve davet usulüyle önceden belirlenen firmalara verildiği iddia edildi. İddianamede kimi işlere ihale yapılmadan başlandığı, tekliflerin göstermelik olarak toplandığı ve bazı firmaların birbirleri adına yan teklif verdiği ileri sürüldü. Savcılığa göre ihaleleri alan firmalardan iş bedelinin %7 ila 10'u oranında para istendi. İddianamede bu paraların Sistem adı verilen yapıya aktarıldığı ve seçimlerin finansmanında kullanıldığı iddia edildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında her bir duruşmada ortaya çıkan detaylar örgütün tehditle sürdürülmeye çalışılan yapısını ortaya koyuyor. Davanın ikinci celsesinin 18. gününe tutuksuz sanık Hakan Karaköse'nin beyanları damga vurdu. Karaköse gözaltı sürecindeyken açıkça tehdit edildiğini öne sürdü.
1: Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın.
2: Yolsuzluk, rüşvet, suç gelirlerini aklama ve şimdi de tehdit. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü suç çarklarının ortaya çıkmaması için itirafçı isimleri baskı ve tehditle susturmak istedi.
1: Böyle bir durum olur mu ya? Özgür olacak, özgür iradesi olacak insanların.
2: Damga vuran sözler İBB davasında mahkeme salonunda söylendi. Tutuksuz sanık Kültür AŞ Reklam Yönetimi Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, gözaltı ve cezaevi sürecinde baskı gördüğünü ve etkin pişmanlıktan yararlanmaması için tehdit edildiğini öne sürdü. Karaköse'nin aktardığı o sözse dikkat çekiciydi. Sürüden ayrılanı kurt kapar.
1: Hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum.
2: Karaköse gözaltı ve cezaevinde kaldığı süreçte İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz adına birçok avukatın kendisini susturmaya çalıştığını belirtmişti. Tutuksuz yargılanan Karaköse üzerinde kurulan baskıyı duruşmada tek tek anlattı. Karaköse emniyete kendisini ziyaret eden bir avukatın belediye yönetimi tarafından yönlendirildiğini söylediğini ve kendisine sakın etkin pişmanlığa başvurma, sürüden ayrılanı kurt kapar dediğini aktardı.
3: Emniyette ziyaretime gelen avukatlardan biri kendisinin Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından yönlendirildiğini söyledi. Bana 20 yıldır buradasın, sakın etkin pişmanlığa başvurma, sürüden ayrılanı kurt kapar. Yarın ifade öncesi yine geleceğim. İyi düşün taşın diyerek beni açıkça tehdit etti.
2: Karaköse cezaevindeki ziyaretlerde de benzer bir baskı hissettiğini öne sürdü. Bu ziyaretlerin amacını ise aba altından sopa göstermek olarak değerlendirdiğini ifade etti.
1: Herkes boyunun ölçüsünü alacak.
2: Tahliye sonrasında da görevine dönme sürecinin ifadesinin basına yansımasının ardından durdurulduğunu söyleyen Karaköse, bildiklerini anlattığı için cezalandırıldığını savundu.
3: Dosyada ağır suçlarla yargılananlar görevlerine iade edilirken bildiklerimi anlattığım için ben cezalandırıldım. Eğer ifademi geri çekseydim beni kahraman ilan ederlerdi. Yine bildiklerini anlatmak isteyen bir personele de dolaylı olarak anlatırsan seni işten çıkartırız tehdidi yapılmakta.
2: Suç örgütlerini sürü diye nitelendiren, gerçeklerin ortaya çıkmaması için adaleti yanıltmak isteyen, konuşmak isteyenleri ise tehdit ve şantajla susturmaya çalışan örgütün davası sürüyor.
0: Ve haftanın konusu üzerinde çok fazla spekülasyon yapıldı, çok fazla yazıldı, çizildi. Sosyal medyada birileri özellikle bunu

0: kullandığı eksik bilgiyle, yanlış bilgiyle, kara bilgiyle bir dezenformasyonda yaratılmaya çalışıldı. Neden bahsediyoruz? O borsada işte piyasayı istedikleri gibi manipüle eden fonlara karşı bir operasyon başlatıldı malumunuz. Kritik operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının da alım ve satımı durduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi.
1: Borsayı istedikleri gibi manipüle ettiler. Yatırımcıyı milyonlarca lira zarara uğrattılar. O manipülatörlere devlet neşter vurdu. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk yönünde hesap sorulacaktır dedi. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemler ve sosyal medya üzerinden yürütülen spekülatif yönlendirmelere karşı operasyon başlatıldı. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkan üyelerinin de yer aldığı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Borsada yatırımcıların birikimlerini ve haksız kazanç sağlayan yapılara hedef alan manipülatörlere karşı yargı birimleri harekete geçti. Sermaye piyasalarındaki şüpheli hareketler, Ponzi benzeri dolandırıcılık yöntemleri ve hisse manipülasyonları mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi olan piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda bir kısım fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler yapıldığı saptandı. Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ve SPK raporları doğrultusunda başlatılan adli süreçte sıcak gelişmeler yaşandı. Operasyona dair çarpıcı detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
2: Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır.
1: Bakan Gürlek mesajında 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini söyledi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği erişimin engellenmesine karar verilmiş, kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır.
1: Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri titizlikle takip edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakan Gürlek vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir dedi.
0: Şimdi tabii yaptıkları işlemlerle o borsada, sermaye piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik hukuk tarafı aktardığımız gibi. Şimdi bunu bir de sosyal medyada işte köpürtenler var, farklı şekilde manipüle etmeye çalışanlar var. Oradaki dezenformasyon da bir tür siyasi beklentiler içine girenler de var kuşkusuz. Adalet Bakanı Akın Gürlek onu da açıkladı. Onlar hakkında da gereken işlemler yapıldı, yapılmaya devam edilecek. Akıllarda şimdi başka bir soru daha var. Tabii bu işin mali boyutu. Borsada manipülatörlere yönelik operasyon sonrası paralar yatırımcıya nasıl ödenecek sorusu akla geldi ilk etapta. Sermaye Piyasası Kurulu bu noktada devreye girdi. Tasfiye kararı verilen 131 fonda 2 banka devrede.
1: Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'daki gelişmeler doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 131 fonun tasfiyesine karar verdi. SPK bu devasa tasfiye sürecinin hukuki çerçevesini, usul ve esaslarını resmi bültenle netliğe kavuşturdu. Alınan kararla birlikte tasfiye edilecek fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yetkilendirilirken, süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve varlıkların nakde dönüştürülmesi için sıkı bir takvim belirlendi. SPK'nın kararına göre Terra Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Kapital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Buz Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde etkilendirildi. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bankalar arasında yapılacak. Fon portföyündeki finansal varlıklar Takas Bank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu banka ve Takas Bank arasında yapılacak. SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. SPK bu işlemlerin kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek. SPK kararına göre ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek, en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek.
0: Yatırım fonlarında yaşanan manipülasyon ve likidite sıkışıklarının ardından SPK koordineli bir kurtarma operasyonu başlatmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV televizyonuna bir röportaj verdi. Sürecin bundan sonrasına yönelik açıklamalarda bulundu. O alanı karantinaya aldık. Yatırımcıların tasarrufları korunacak ifadesini kullandı. Bir evim ve katılım evimle ilgili de garanti verdi.
3: Dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak. Korunacaktan kastım oradaki varlıklardan bahsediyorum.
4: Yatırımcıların birikimleri korunacak. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda nakit akışı ve likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Vatandaşın mağduriyetini gidermeye yönelik sürecin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı. Sistemik bir sorun yok dedi.
3: Değerlendirmelerimiz çok net. Kamuoyuyla da paylaştık. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Ha, serbest fon dediğimiz bir alan var ama başa dönmek istiyorum. Sistemik bir risk yok.
4: Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonda yaşanan likidite sıkışıklığının krize dönüşmemesi için bir dizi agresif karar aldı. Şimşek bu tedbirlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Borsa baskı altına alınmayacak dedi.
3: Yani 2038 tane fon var sayı olarak. Bunun 131'ine ilişkin adım atılmış fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bu tasfiye sürecini SPK'nın yaptığı görevlendirme ve ilkeler çerçevesinde yapılacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yani buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Burada bir yoğunlaşma oluşmuş. Bu yoğunlaşmanın bulaşıcı olmaması için yani bir sınırlı sayıda fonda bir risk ortaya çıkmış. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
4: 131 yatırım fonu alım satıma kapatıldı ve tasfiye süreci başlatıldı. Fonların yönetimi ve nakde çevrilme yetkisi bu şirketlerden alınarak Ziraat ve İş Bankası'na devredildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nakit sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla piyasaya rahatlatıcı likidite adımları ve fonlama destekleri sağladı. Peki bu önlemler işe yaradı mı? Başka fonlar tehlikede mi? Benzeri görülür mü? Yani tehlike geçti mi? Bakan Şimşek bu soruya da yanıt verdi.
3: Serbest fonlara ilişkin alan çok güçlü bir şekilde düzenlendi. Bir daha bu türden bir hareketliliğin, bir oynaklığın yaşanma riski oldukça düşük. Yine de tabii yakından takip edeceğiz. Biz tekrar söylüyorum, düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Bir risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi. Evet. Bırakın yükselmeyi, sınırlı da olsa düştü.
4: Bir diğer konuda tasarruf finansman şirketleri, yani bir evim ve katılım evim. Bunlar sıradan vatandaşın banka kredisi çekmeden ev ve araba almak için başvurduğu şirketler. Ve fon probleminin merkez üssü olan Pusula Finans Holding'e aitler. Bu konuda da hem BDDK hem Emlak Katılım eş zamanlı olarak devreye girmişti. Bakan Şimşek, birikimlerini burada değerlendiren vatandaşları da rahatlattı.
3: Emlak Katılım dün itibariyle bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. BDDK'da, SPK'da evet, muhtemelen onay sürecine bakacaklar. Sıradan vatandaşların rağbet gösterdiği alanlarda korumanın daha güçlü olması bizim için esastır. Yani şu an itibariyle tekrarlamak istiyorum. Emlak Katılım'ın bir açıklaması var.
5: Evet.
3: Yani katılım evim ve bir evimle ilgili olarak. Dolayısıyla oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil. Bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak. O alanla ilgili olarak da tedbir aldık, adımlar attık. Ama o alanla ilişkin tabii ki ilave çalışmaları devam ediyor. Fakat o alanda sorun var anlamına gelmiyor.
0: Şimdi tabii burada ekonomi yönetiminin refleksi çok önemliydi. Hızlı bir şekilde o refleks gösterildi. Adalet Bakanlığı ayrı bir çalışma yürüttü. Hazine Maliye Bakanlığı ayrı. SPK ayrı. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ayrı. Çalışma hızlı bir şekilde yürütüldü. Ve aslında şunu da gördük şu iki gün içerisinde. Türk ekonomisi hani eskisiyle karşılaştırıldığında krizlere gerçekten dirençli, hızlı bir şekilde 24 saat. Hadi biraz daha uzatalım, 48 saatte her şey tamamlandı, bitti, yoluna girdi. Bugün piyasalara baktığımızda da zaten bunun ne kadar etkileyip etkileyemediğini de gördük açıkçası. Biz tam bunları konuşurken, yani o yatırım yapanların paraları ne olacak, burada hatalı işlem yapanların, manipülasyon yapanların cezası ne olacak, onun

0: Ne ceza alacak? Ekonomiye dair diğer detayları konuşurken bakın başka bir haber geldi. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük bir darbe vuruldu. İsrailli baronların kurduğu ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayarak yüksek kazanç vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı ortaya çıktı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
1: Çağrı merkezi adı altında faaliyet gösterdiler. Sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımladılar. Yabancı uyruklu kurbanlarını yüksek kazanç vaadiyle ağlarına düşürdüler.
2: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine ağır darbe vuruldu. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
1: Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz mesajıyla paylaştı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütüldü. Masa kanalizleri MİT ve emniyet birimlerinin tespitleriyle Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucu harekete geçildi. Yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlendi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye hedef alan yapılanmanın 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı belirlendi. 28 şirkete ait 42 çağrı merkeziyle 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste Interpol birimlerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. 191 şüpheli yakalandı.
2: Baskınların gerçekleştirildiği 286 adresten birisi de hemen arkamızda bulunan bu plazaydı. Plazanın 3. katına ekipler operasyon düzenledi.
1: Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Sistemin işleyişine dair çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. İlk olarak farklı ülkelerde İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından operasyondan sorumlu şahısların belirlendiği, ardından bu şahıslar tarafından ilgili ülkelerde şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlanmasının yapılarak hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde paravan çağrı merkezi adı altında firmaların kurulduğu tespit edildi. Şüpheliler işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücüyle ilişkisi olup olmadığına da bakılıyordu. Testte başarısız olanlar işe alınmıyordu. Çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine telefon sokmak yasaktı. Ofis içerisinde İbranice konuşulmasına da izin verilmiyordu. Bakan Gürlek açıklamasında soruşturmayı titizlikle yürüten ekiplere teşekkür etti. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir dedi.
0: Şimdi tabii 191 kişinin yakalandığını ifade etti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Bulgaristan ve Yunanistan'da faaliyet noktalarının olduğunu söyledik. Ama nedir? Yani bu dolandırıcılık nasıl işliyor? Kişiler bu tuzağa nasıl düşüyor? Şimdi yatırımcılık yapmak şey değil, bir suç değil. Yatırım yapmak da suç değil ama suç nerede başlıyor? Nerede işte o hani olta tabir ettiğimiz şeye geliniyor ve ondan sonrası, bakın onu kısaca anlatalım. Daha iyi anlaşılabilmesi için ya da bundan sonra daha dikkatli olabilmek adına. Forex İsrail sistemi diyelim adına, çünkü neticede son nokta İsrail'e kadar uzanıyor. İsrailli baronların yönettiği bir sistemden bahsediyoruz. Birinci adım, sahte forex ve kripto reklamları görüyorsunuz. İnternete giriyorsunuz, bakıyorsunuz ki yüksek kar vaadiyle size yatırım yapmayı, işte yüzde şu kadar, yüzde bu kadar yüksek miktarlarda ilginizi çekiyor. Oraya bir mesaj bırakıyorsunuz, beni arayın, ben bu yatırımı yapmak istiyorum, ben de katılmak istiyorum diyorsunuz. Hemen hangi ülkeden arıyorsanız fark etmez. O dilleri bilen çalışanlar var. Hintçe, Japonca, İngilizceyi zaten biliyorlar ama onun dışında Fransızca, İspanyolca bilen çalışanlar var. O 191 kişi arasından. İkinci nokta. Hemen sizi arıyorlar. Diyorlar ki evet bu şekilde çalışıyoruz. Şu kadar kazanabilirsiniz bu forex yatırımından. Siz de hemen bir miktar para gönderiyorsunuz o söz ettikleri yere, hesaba, her neyse. Gönderdikten sonra bir süre geçiyor. Ekranınıza bakıyorsunuz. Misal 100 bin lira yatırmışsınız, bir anda paranız 150 bin lira olmuş. İlginç, bu kadar hızlı, böylesi bir kar beklemiyordunuz ve o kar gerçekleşti. Haliyle karşı tarafa güvenmeye başlıyorsunuz. Onlar da sizi şuna ikna ediyor. Bakın bu kadar kar yaptınız. Biraz daha yatırım yapmak ister misiniz? Paranızın üzerine biraz daha para eklemek ister misiniz? Tabii inandırıcı bir şekilde sizin dilinizi konuşan, sizin jargonunuzu bilen, sizin ne istediğinizi bilen kişiler var karşınızda. Hemen inanıyorsunuz ve evet biraz daha diyorsunuz, ben daha fazla kazanabilirim. Hani belki sosyal medyada görüyorsunuzdur, şaka yollu yapılan kimi videolar var çekilen. Şöyle bir koltuğun altına para atıyorsunuz, para bir anda çiftleşiyor, iki tane geliyor. Bir daha para atıyorsunuz, bu sefer dört geliyor. Ama en son atıyorsunuz, geriye hiçbir şey kalmıyor. Tıpkı onun gibi bakın. Daha fazla para kazanmak istediler ve mağdur yeniden yatırım yapmaya ikna edildi, yönlendirildi. Peki sonra ne oldu? Belli bir noktaya geldiniz. Koymuş olduğunuz 100 bin lira artık ekranda baktığınızda siz 250 görüyorsunuz, 300 görüyorsunuz. Tabii bu yatırdığınız paraya göre. Ama artık diyorsunuz ki yeter, bir risk aldım, parayı da kazandım, ben paramı çekeyim. Paranızı çekmek istediğiniz zaman bu sefer işte sıkıntılar başlıyor. Diyorlar ki sistemde bir sıkıntı var, sistem kilitlendi, şifrenizle ilgili bir problem var ya da işte paranızı almak için bir miktar para ödemeniz gerekiyor. İşte orada bir sıkıntı olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Paranızı çekmeye çalıştığınızda da bir anda sistemle bağınız kopuyor ve para sonrasında ne oluyor? Sizin paranız yurt dışına aktarılıyor. Kripto soğuk zincir olarak ya da başka bir şekilde farklı farklı ülkelerde görev yapan diğer çalışanlarla birlikte paranız bir anda buhar olup gidiyor. Yani bir, sahte yatırım reklamına kanıyorsunuz. İki, mağduru çağrı merkeziyle ikna ediyorlar. Paranızı yatırıyorsunuz. Sahtekar görüyorsunuz. Devam etmek istiyorsunuz. Daha fazla para yatırmanızı sağlıyorlar, ikna ediyorlar. Para çekme aşamasında vergi diyorlar, blok ediyorlar ve bu bahanelerle tekrar sizden para isteniyor. Parayı vermediğinizde de zaten bir daha sisteme ulaşamıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki para yurt dışına, kripto cüzdanlarına aktarılmış ve siz de mağdur olmuşsunuz. Çok yüksek montanlı işlemlerden bahsediyoruz, rakamlardan bahsediyoruz. Tam bir organize işten bahsediyoruz. Ama suç dediğimizde aklımıza gelen ülkelerden biri, ucu İsrail'e uzanıyor. Şimdi bu meseleyi anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Şimdi geçelim bir başka meseleye. Bugün yine bir operasyon vardı. Bir uyuşturucu operasyonu. Aralarında oyuncular, şarkıcılar, eski futbolcular, futbol yorumcuları, gazeteciler, sosyal medya isimleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. İki ayrı soruşturma var. Bunlardan bir tanesi 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında ünlü, herkesin yakından tanıdığı, televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde oynayan oyuncular da vardı. Hatta birkaçını sayalım. Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve Yağız Sabuncuoğlu'nun da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında

0: Hakkında ne deniyor? Uyuşturucu kullanımı temini, kullanım kolaylaştırılması ve bazı isimler yönündense fuhuş suçlamaları araştırılıyor.
1: İstanbul sabaha operasyon haberiyle uyandı. Hedefte kamuoyunun yakından tanıdığı isimler vardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Jandarma ekipleri çok sayıda adrese aynı zamanlamayla gitti. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncular Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya, gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu da var. Listede Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Hande Demir ve başka isimler de bulunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde iki ayrı dosya kapsamında toplam 24 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı bildirildi. Savcılığın ilk soruşturmasında kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan bazı isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımı kolaylaştırdığı ya da yer temin ettiği yönündeki şüpheler araştırılıyor. Başsavcılık bu iddiaları destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı. İkinci soruşturmada ise uyuşturucu suçlarının yanı sıra fuhuş suçlamaları da dosyada yer aldı. Haklarında biyolojik inceleme kararı bulunanlardan kan ve saç örnekleri alınacak. Ardından ifadelere başlanacak. İşlemleri tamamlanan isimler ise savcılığa sevk edilecek. Soruşturmadaki isimlerin kamuoyunca tanınması operasyonun çapını büyütüyor. Ancak bu aşamada gözaltı kararı haklarında kesinleşmiş bir suç hükmü bulunduğu anlamına gelmiyor. Savcılık şimdi elde edilen delilleri, biyolojik örnekleri ve şüpheli ifadelerini birlikte değerlendirecek.
0: Ve bir diğer dosya, bir diğer soruşturma, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasından bahsediyoruz. Hasan Atilla Uğur da artık gözaltında. Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan, onun FETÖ yapılanmasını mahkemede anlatmaya hazırlandığını söyleyen emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Uğur'un gelişiyle birlikte soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 4 ismin tamamına ulaşılmış oldu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Dönemin başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'ın FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş olmaları da ayrıca inceleniyor.
2: Uçak gece 23.36'da indi. Hasan Atilla Uğur pasaport kontrolüne geldiğinde hakkında verilen gözaltı kararı uygulandı.
3: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
2: Emekli jandarma albayı Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Uğur, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı en çok konuşulan koğuş arkadaşlarından biri. Çünkü Kozinoğlu ile aylarca aynı koğuşta kaldı. Ve daha önce yaptığı açıklamalarda Kozinoğlu'nun mahkemede FETÖ yapılanmasını anlatmaya hazır olduğunu söyledi. Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınmasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişinin tamamına ulaşılmış oldu. Diğer 3 isim hala gözaltında. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer yok diyen savcı. Necip Doğansa gizemli ölüm tarihinde cezaevi başsavcısıydı. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Hasan Atilla Uğur'un vereceği ifadede bu nedenlerden dolayı soruşturmanın önemli adımlarından biri olacak.

0: İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin oyları eriyor. Son dönemdeki o hırçınlığının, saldırganlığının artış göstermesinin bir bakıma sebebi de aslında bu. Tel Aviv yönetimi ise koltuğunu korumak için bölgesel gerilimi tırmandırmakla suçlanıyor. İsrail meclisi önünde toplanan binlerce kişi seçim kazanmak için savaş çıkarıyorlar diyerek Netanyahu'yu protesto etti. Seçim paniğinin gölgesinde İsrail Savunma Bakanı Katz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah ifadelerle hedef aldı.
1: Netanyahu yönetiminde seçim paniği var. Yaklaşan seçim öncesinde Netanyahu ve bakanları gerilimi tırmandırıyor. Soykırımcı Savunma Bakanı İsrail Katz yine haddini aştı. Küstah bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, İsrailli turistlerin Türkiye'ye gitmediğini ima etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hamaslı dava arkadaşlarını Antalya'ya davet etsin küstahlığında bulundu. Katz aynı zamanda İsrail'in Hamas'a saldırılarını sürdüreceğini ve 7 Ekim'in tekrarlanmasını önlemeyi hedeflediklerini savundu. Tel Aviv yönetiminin seçim öncesi tansiyonu yükselten açıklamalar ve eylemler yapmasının arkasında Netanyahu'nun partisi Likud'un kan kaybetmesi var. Son anketlerde oyları 18 sandalyeye kadar geriledi. Netanyahu'ya destek de %36'lara kadar düştü. Netanyahu'ya yönelik tepkiler de artıyor. Batı Kudüs'te protesto gösterileri vardı. Göstericiler, Netanyahu'nun seçimi sabote etmek ve erteletmek için Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları artırdığını belirtti. Hatta Türkiye ile bilerek gerilimi tırmandırmaya çalıştığını vurguladılar.
2: Netanyahu'nun seçim sonuçlarını kendi lehine çevirebilmek için her şey yapabileceğinden korkuyoruz. Provokasyonlar yapıp gerilimi tırmandırmak gibi yollara başvuracaktır. Hatta seçimlere gidemeyeceğimiz acil bir durum var demek için bir savaş bile başlatabilir.
1: İsrail'in Gazze'ye saldırıları da devam ediyor. Han Yunus, Deir el-Belah ve Cibaliye'deki saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu. Yaralılar da var. Konutların %90'ının yıkıldığı ve konteyner ev girişinin İsrail tarafından engellendiği bölgede mevsimin ilk şiddetli yağmuru derme çatma çadırlarda yaşayan binlerce aileyi vurdu. Çadırları su bastı. Çamur deryasına dönen kamp alanlarında Filistinliler yaşam mücadelesi veriyor. Batı Şeria'da ise sivil işgalcilerin saldırıları devam ediyor. İşgalcilerin taşlı saldırısına uğrayan Filistinlilere ait bir araç devrildi. 5 kişi yaralandı. İsrail'in eylemlerine ve Batı medyasının tutumuna yönelik tepkiler Avrupa sokaklarına da taşındı. Hollanda'da Filistin yanlısı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Fransa'nın başkenti Paris'te ise devlet televizyonu binası önünde toplu eylem düzenlendi. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım diye nitelendiren oyuncu Adel Hanel'in yer aldığı programın yayından kaldırılmasını kınadı. Fransız medyasını açıkça sansür uygulamakla suçladılar.
0: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından Gazze'deki yetim çocuklara destek olmak amacıyla İstanbul'un anneleri Gazze'nin çocuklarıyla kermesi düzenleniyor. 18-19 Eylül tarihlerinde Eminönü Meydanı'nda gerçekleştirilen kermeste el emeği ürünler ve dayanışma standlarının yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları, atölyeler ve çeşitli etkinlikler yer alıyor.
3: Gazze'de tüm hayatlar işgal altında. Gazze'de tüm okullar işgal altında. Gazze'de tüm hastaneler işgal altında. Gazze'de uçurtmalar işgal altında. Ama Gazze'de sadece umut ve iman işgal altında değil.
4: İstanbul'un anneleri olarak, Beykoz'un anneleri olarak Gazze'deki çocukların çığlıklarını, yardım çığlıklarını duyduğumuzu tekrar unutturmamak istiyoruz. Bir nebze de olsa onların yaralarına merhem olmak istiyoruz. Ve biz buradaki satışlarımızı direkt Kızılay'ımıza teslim edeceğiz. Ve tabii ki Gazze'deki, Filistin'deki çocuklarımıza, yetim çocuklarımıza göndereceğiz.
5: Gazze'de bir çocuğun gözyaşı İstanbul'daki bir annenin yüreğine düşüyor. İstanbul'un anneleri Gazze'nin çocukları için el ele gönül gönüle buluşuyor. Mazlumun yanında Gazze'nin sesine ses olmak isteyenler bu hayır çarşısında bir araya geliyor.
6: AK Parti İstanbul Kadın Kolları İstanbul'un anneleri Gazze'nin çocuklarıyla hayır çarşısını düzenledi. Burada satılan her bir ürün Gazze'li çocuklara bağış edilecek.
7: Burada Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlara destek verdiğimizi göstermek için bir aradayız. Amacımız onların sofrasına, onların bu kutlu davasına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek.
3: Kadın bakışıyla, anne vicdanıyla soykırımın en canlı ve en masum tanıkları çocuklarımıza destek olmak için İstanbul'un anneleri Gazze'nin çocuklarıyla diyerek bugün ve yarın kadın emeğiyle ürettiklerimizi ve gelen aynı bağışlarımızı Filistin'e destek platformu ve Kızılay İstanbul İl Şubemiz işbirliğiyle Eminönü Meydanı'nda organize ettiğimiz hayır çarşımızda İstanbullularla buluşturuyoruz.
5: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazze'deki yetim çocuklara destek olmak amacıyla İstanbul'un anneleri Gazze'nin çocuklarıyla adlı hayır çarşısı Eminönü Meydanı'nda açıldı.

0: Etkinlikte el emeği ürünler, dayanışma standları ve çocuklar için mini atölyeler yer aldı. Etkinlik 19 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.
1: İstanbul'un Anneleri Gazze'nin Çocukları adlı programda AK Parti Kadın Kolları olarak standımızı açtık. Bu yardımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler el ürünlerimizi satışa sunduk. El emeği yiyeceklerimizi satışa getirdik. İnşallah bir nebze de olsa Gazze'ye bizim de yardımlarımız ulaşsın diye bu şekilde programa katıldık.
0: Çocuk oyun atölyeleri, küçük katılımcılara yönelik etkinlikler ve dayanışma köşeleri programın merkezini oluşturdu. Filistin'e destek platformu ve Kızılay İşbirliği ile organize edilen kermeste bağışlar koordineli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
2: Kısa bir ara, akşam haberlerine devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: yıldızları. 400 gram dana kıyma 279 lira. Piliç bu ızgaranın kilosu 299 lira 50 kuruş.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan, Trump'la da görüşecek. Peki görüşmenin gündeminde hangi başlıklar olacak? Erdoğan'ın ajandasında ne var? Detaylandıracağız. Hürmüz'de yine tansiyon yüksek. İran bölgede bir gemiyi daha vurdu. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sert mesajlar var. Trump ise büyük bir saldırının sinyalini verdi. Gelişmeleri paylaşacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 13. yargı paketi Ekim'de meclise gelecek. Peki yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Terörsüz Türkiye sürecinde hangi aşamaya geçiyoruz? Aktaracağız. Diyarbakır'da Teknofest heyecanı yaşanıyor. Takımlar standlarını kurdu. Birbirinden ilginç projeleri sergiliyor. Teknofest alanının iki de önemli konuğu vardı. Türkiye'nin özgüven devrimini ekrana taşıyacağız. Ahşaptan uçak yaptı. Pilotluk hayali kurdu. Burak Subaşı'nın bu hayali Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle gerçeğe dönüştü. Burak ilk kez gerçek bir kokpit deneyimi yaşadı. Burak'ın mutluluğuna da ortak olacağız. Başlıkların ayrıntısı ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan hem 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenecek, hem küresel ve bölgesel gelişmeler kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşecek. Peki zirveden Türkiye'nin beklentileri neler?
1: İki ülke arasındaki yaklaşım Hürmüz, Babülmendep ve Süveyş üçgeninde değerlendirdiğimizde enerji jeopolitiğindeki değişen güç dağılımı ve yeni bir süreci beraberinde getiriyor.
2: Diplomasinin kalbi 22 Eylül'de New York'ta atacak. ABD Başkanı Trump ve Erdoğan baş başa görüşmede önemli meseleleri ele alacak. Hürmüz, Babülmendep ve Rusya-Ukrayna Savaşı liderlerin gündeminde.
1: Küresel, bölgesel ve ikili süreçteki bir görüşme trafiğini beklediğimizi söylememiz gerekiyor.
2: Türkiye-ABD ilişkileri geride kalan süreçte yükselen bir ivme gösterdi. Özellikle NATO zirvesinde Trump ve Erdoğan'ın samimi sohbeti diplomatik açıdan dünyaya net bir mesaj verdi. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurul marjında yapacakları görüşmede de yine kritik başlıkları değerlendirecek. Türkiye'nin beklentileri net. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında İsrail'in saldırıları, Hürmüz, Babülmendep, Rusya-Ukrayna Savaşı ve F-35'ler var.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye gelişmeleri, Lübnan'daki Siyonist Devleti'nin yaptıkları, Irak'taki son gelişmeler ve İran-Amerikan Savaşı ile beraber bir genel çerçeveyi Türk-Amerikan ilişkilerinde bundan sonra göreceğiz.
2: Dünyada artan gerilim en çok ticaret yollarını etkiledi. Lojistik hatlar kilitlendi. Durum böyleyken dünya yeni ticaret rotaları arayışında. Erdoğan ve Trump'ın bu konuyu da değerlendirmesi bekleniyor.
1: Dünya ticaret jeopolitiği ve dünya jeostatik

0: yeni yaklaşımlarının güç dağılımının şekilleneceği bir görüşme trafiğini iki lider arasında bekliyoruz. Türkiye'nin etkin gücünün farkında olması noktasında önemli bir görüşme olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Mekke İttifakı dünya diplomasisinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle yeni sistem arayışı

0: bir araya geldi bu yeni süreç bölge içinde ve gelecek perspektif anlamında da insanlık içinde güveni, insani diplomasiyi ve haksızlığın karşısında bir güç yapılanmasının artık insanlık adına var olabileceğinin de habercisi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Birleşmiş Milletler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşme yapıp yapmayacaksa merak konusu. Son günlerde iki ülke arasında tansiyon yüksek. Atina hükümetinin Meis Adası'nı silahlandırmaya yönelik adımları Ankara'nın yakın takibinde. Olası görüşmede Erdoğan'ın Mitsotakis'e net mesajlar vermesi bekleniyor.
0: Yunanistan'ın yeni arayışlar içine girdiğini görüyoruz. Meis Adası'nın Türkiye'ye 2 kilometre, Yunanistan'a 584 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırladığımızda buna sığınarak Akdeniz'de kendisine yer arama gayreti içinde olanların uluslararası hukukta yeri olmadığı gerçeğini hatırlatmakta fayda var.
2: Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran devrim muhafızları Togo bayraklı bir petrol tankerini vurduğunu ve çıkan yangının ardından gemiyi durdurduğunu açıkladı. Tahran Boğaz üzerindeki kontrolünü sürdüreceği mesajını verirken İran yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e yönelik sert açıklamalar da geldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in İran savaşı ile ilgili yeni raporu Washington'a yönelik savaş suçu iddialarını gündeme taşıdı.
3: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran bir petrol tankerini daha hedef aldı. Saldırıdan sonra gemide yangın çıktı. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi. Buna göre Togo bayraklı bir petrol tankeri ABD'nin yönlendirmesiyle boğazdan geçmeye çalıştı. Devrim muhafızları harekete geçti. Gemiye saldırı düzenledi. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'na göre mürettebatta ölen ya da yaralanan olmadı. Devrim muhafızları boğazdan yasa dışı geçmeye çalışan herhangi bir geminin imha edileceğini yineledi. İran'dan Boğaz'ın geleceğine ilişkin daha sert bir mesaj da geldi. İran lideri Ayetullah Müşteba Hamane'in siyasi danışmanı Muhammed Bakır Zülkadir, ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'ya hedef aldı. Zülkadir, Trump ve Netanyahu iktidardan düşene kadar Hürmüz'ün açılmayacağını belirtti. Petrol yağmacılarının da ellerinin kesileceğini vurguladı. Öte yandan savaşın hukuki boyutunda da yeni bir gelişme yaşandı. BM uzmanlarının yayınladığı rapora göre ABD'nin Şubat ayında İran'da bir okul ve bir spor tesisine düzenlediği saldırılarda savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler var. Minap'taki ilkokula düzenlenen saldırıda 120'si çocuk, 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Lamert'teki bir spor tesisine yönelik saldırıda da 22 sivilin öldüğü bildirildi. Washington yönetimi iddiaları reddederken aynı raporda İran makamlarının da hükümet karşıtı protestolarda sivillere yönelik cinayet, işkence ve infaz eylemleriyle insanlığa karşı suç işlediği vurgulandı. ABD İran'la gerilime rağmen dikkat çekici bir adım daha attı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya New York'taki 81. BM Genel Kurulu'na katılmaları için vize verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın Birleşmiş Milletler'e ev sahipliği yapan ülke olarak yükümlülükler kapsamında alındığını açıkladı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde İran yaptırımlarını denetleyen uzman panelinin görev süresinin uzatılması tasarısı Rusya ve Çin'in vetosuna takıldı. Eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı ekonomik baskıyı artırdı. İran devrim muhafızlarının yaptırımları delmek ve yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin aklamak için kullandığı Bitbank adlı kripto borsasını ve yöneticilerini yaptırım listesine aldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu söyledi. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum diyerek büyük bir saldırının aslında sinyalini verdi. Öte yandan Trump, Polonya'da kalıcı bir Amerikan üssü kuracaklarını da söyledi. Ancak bu genişleme hamlesinin gölgesinde Pentagon'un Avrupa'daki Amerikan askeri varlığını 1/3 oranında azaltarak 25 bin askeri kıtadan çekmeyi planladığı belirtiliyor.
3: ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatacak mı? Başkan Donald Trump'tan kritik açıklama geldi. İran'a büyük bir saldırı başlatma aşamasında olduğunu ima etti. Trump Axios haber platformuna konuştu. Önümde önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Benim için her şey mümkün dedi. ABD Başkanı Körfez

0: Körfez ülkelerinin liderleriyle de bir araya geleceğini belirtti. Ülkelerin İran konusundaki tutumlarını öğrenmek istediğini söyledi. Trump, New York'ta Netanyahu ile görüşebileceğini de belirtti. ABD Başkanı ABC kanalına da demeç verdi. İran'ın anlaşma yapmak istediğini yineledi.
1: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak bence buna hazır değiller. Ya iyi bir anlaşma yapacağız ya da hiç anlaşma yapmayacağız.
0: Trump, deniz ablukasının başarılı olduğunu ve Hürmüz'ü kontrol ettiklerini tekrarladı.
1: Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Hem de çok güçlü bir şekilde. Her gece hiçbir şey göremedikleri için genellikle gece vakti birçok gemiyi etkisiz hale getiriyoruz.
0: ABD Başkanı İran'ın çöküş yaşadığını da iddia etti.
1: Ekonomileri daha önce hiç olmadığı kadar kötü durumda. Askerlerine maaş ödemiyorlar, ordularına ödeme yapmıyorlar, polislerine ödeme yapmıyorlar. Darmadağın bir durumdalar.
0: Donald Trump yönetimi Orta Doğu'daki sert tutumunun yanı sıra Avrupa'daki askeri dengeleri de değiştiriyor. Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü dönemde Trump, Polonya'da kalıcı bir ABD askeri üssü kurulması için önemli mesafe kat ettiklerini duyurdu. Polonya'da bir Amerikan askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse üssün yeri çok yakında açıklanacak dedi. Polonya'da gelişmelerden memnun. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Trump'a teşekkür etti. Savunma işbirliğini ciddi ve sorumlu bir şekilde güçlendirmeye devam etmeye hazır olduklarını söyledi. Ancak Polonya'ya yönelik bu genişlemenin aksine Pentagon Avrupa'nın genelinden asker çekmeye hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı Avrupa'daki 80 bin Amerikan askerinden en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Çekilecek asker sayısının 40 bine kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Almanya, İtalya ve İspanya'yı etkilemesi beklenen bu çekilme planı NATO müttefiklerinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya'ya karşı caydırıcılığın azalacağı endişesiyle kriz yarattı. Trump yönetimi ise Avrupa ülkelerinin kendi savunmaları için artık daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunuyor.
2: Bir diğer gerilim noktası Yemen'de çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleri Taiz'de Husilere karşı operasyonlarını artırdı. Hükümet güçleri son saldırılarda 30 Husi milisinin öldüğünü, en az 60'ının yaralandığını belirtti. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki Mekke anlaşmasını hatırlatarak askeri müdahale sinyali verdi.
0: Yemen'de gerilim dinmiyor. Çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Husilerin ilerleyişine karşı Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri hava saldırılarıyla karşılık veriyor. Çatışmalar özellikle Taiz'de zirveye ulaştı. Yemen ordusuna ait savaş uçakları ve İHA'lar Husilerin ikmal hatlarını ve toplama noktalarını hedef aldı. Hükümet kaynakları hava destekli operasyonlarda 30 Husi milisinin öldüğünü, 60'ının yaralandığını ve Kahbub'daki mevzilere yönelik 3 saatlik bir Husi saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Sahadaki tırmanış Mekke'de bir İHA'nın engellenmesiyle yeni bir boyuta taşınmıştı. Pakistan Savunma Bakanı Havaca Muhammed Asif'ten kritik bir açıklama geldi. Asif, Mekke anlaşmasına atıfta bulundu. Anlaşmayı hayata geçirmenin vaktinin geldiğini söyledi.
3: Kutsal mekanlara saldırı olursa hiçbir anlaşmayı beklemeye gerek duymadan harekete geçeriz.
0: Husiler Mekke'ye saldırı iddialarını reddediyor. İran'dan da benzer bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Mekke'de İHA engellemesinin bir iddia olduğunu belirtti. Olayı ABD ve İsrail'in İslam ülkeleri arasında ayrılık çıkarmayı hedefleyen bir sahte bayrak operasyonu olarak niteledi. Husilerin Bab-ül Mendeb Boğazı'ndaki ilerleyişi küresel ticaretin kilit oyuncularını da doğrudan denkleme soktu. Suudi Arabistan'ın ABD ve İngiltere'den sonra Çin'den de yardım istediği iddia edildi. Riyad'dan gelen talep doğrultusunda Çin, kapalı kapılar ardında İran'dan Husileri kontrol altına almasını talep etti. Pekin'in mesajının Çin ekonomisi açısından kritik olan enerji ve deniz ticareti güzergahlarındaki istikrarsızlığın daha da büyümemesi amacı taşıdığı öne sürülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ise kamuoyuna yaptığı açıklamada Yemen ve Kızıldeniz'deki gerilimin daha da yayılmasını istemediklerini belirtti. Diplomatik girişimlerin yanında askeri önlemler de artıyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Avrupa Birliği bürokrasisini beklemeyeceklerini ilan etti. İtalyan ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla donanmayı Bab-ül Mendeb'e yönlendirme kararı aldı. Crosetto, küresel taşımacılığın %90'ının deniz yoluyla yapıldığını belirterek, seyri sefer özgürlüğünü korumak için askeri müdahaleden çekinmeyeceklerini vurguladı.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın sırasıyla Afganistan, Kazakistan ve Pakistan ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretler gözden uzak olsa da dünya konjonktürü düşünüldüğünde olağanüstü bir ehemmiyet barındırıyor olabilir. Anahtar kelime lapis lazuli.

0: Ayın 16'sında önce Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti, ardından ikinci büyük şehri Kandahar'a geçti. Önce mevkidaşı Abdülhak Vasık'la görüştü, sonra da ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Molla Abdülgani Baradar'la. Aynı gün Kazakistan'a geçti. Çünkü bütün Türk devletlerinin istihbarat servisi başkanları buradaydı. İstihbarat servisleri konferansının 28. toplantısı Astana'daydı. Ertesi gün uçağı rotasını Pakistan'ın başkenti İslamabad'a kırdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Peki MİT Başkanı İbrahim Kalın iki günde neden o coğrafyada kilometrelerce yol kat etme gereği duydu? Konu sadece İran Savaşı'nın hemen öncesinde gerilen Pakistan-Afganistan ilişkileri olmayabilir. Bu taşın adı Lapis Lazuli. Afganistan'ın Hindikuş Dağları en kaliteli örneklerinin çıktığı coğrafya. Ama MİT Başkanı Afganistan'a bu taş için de gitmedi. Adını bu taştan alan bir ticaret koridoru var. Afganistan'dan başlıyor, Türkmenistan'da Hazar Denizi'ne ulaşıyor, ardından karşıya geçip Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. Yolun anlaşma imzası 2020 yılında atıldı. Lapis Lazuli koridorunun asıl büyüleyici tarafı güneye doğru ilerleme potansiyelinde. Her şey yolunda giderse önce Pakistan'a, hatta daha da ileri Hindistan'a ulaşma ihtimali var. O potansiyelde Avrupa'yı karadan Hindistan'a en az maliyetle bağlayacak kara koridoru olabilir. MİT Başkanı bu son seferle işte bu yolun tüm muhataplarıyla görüşme fırsatı yakaladı. Afganistan, Türkmenistan ve Pakistan. Önce Rusya-Ukrayna savaşı, ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısı. Son olarak da Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Babül Mendeb'in en kritik bölgesi Husilerin eline geçti. Doğuyu batıya bağlayan yolların büyük bir kısmı riskli ve eskisinden çok daha pahalı. İşte böyle bir konjonktürde rotasında hiçbir savaş olmayan Lapis Lazuli koridoru hem Türkiye'ye hem dünyaya çok iyi gelirdi. Ama önce Türkiye'nin ara bulması gereken birkaç ülke var.
1: Efendim, malumunuz son günlerde operasyonlar peşi sıra geliyor. Daha geride bıraktığımız günlerde tarlayla son tüketici arasındaki işte o zincirle alakalı olarak 41 şirketten 41 yönetici gözaltına alınmıştı. Tarladan market raflarına gelinceye kadar olan o safahatla ilgili olarak şimdi de Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Fındık piyasasına sıkı denetim. Ticaret Bakanlığı Ordu ve Güras'ında müfettiş görevlendirdi. Ticaret Bakanlığı fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Ülkemizin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve dünya fındık ihracatında önemli bir paya sahip olan fındığın fiyatı ve piyasa uygulamaları özellikle hasat dönemlerinde kamuoyunun gündemine gelmektedir. Ticaret Bakanlığı fındık piyasasında üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla piyasa denetimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun illerinde faaliyet gösteren Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarındaki işlemlerin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirmiştir. Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme süreci başlatılmış olup çalışmalar halihazırda devam etmektedir. Gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini

0: ve serbest rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı bir şekilde işlemesi ve serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir ifadesi kullanılıyor Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada. Seçim atmosferi içinde Türkiye karşıtlığında birleşen Yunanistan ve İsrail'in Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları çıktı ortaya. Tatbikat resmi açıklamalarda rutin olarak vurgulanırken medyada Türkiye'ye mesaj olarak yorumlanıyor. İşte o görüntüler.
1: Karşılıklı resleşmeler, Miçotakis'in Meis ziyareti, 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye kaydırılması, Ankara-Atina hattındaki gerginliğe İsrail'de müdahil oluyor. İsrail'de Ekim ayında, Yunanistan'da ilkbaharda seçim var. İki ülkenin hükümetleri Türkiye karşıtlığı üzerinden oy toplamaya çalışırken askeri ve siyasi ortaklıklara hız veriyor. Bu kapsamda yeni bir adım attılar. Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları ortaya çıktı. Tatbikata İsrail'den iki füze gemisi ve Yunanistan'dan iki fırkateyn katıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre tatbikat iki hafta önce gerçekleşti. İsrail ve Yunanistan ordularının acil durumlarda dahil olmak üzere çeşitli operasyonel senaryolarda eğitim aldığı belirtildi. Tehditlerin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi konusunda çalışıldığı aktarıldı. İsrail medyası ise tatbikatı doğrudan Türkiye'ye mesaj olarak okuyor. Yunanistan'a gelince, Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi tehdit olarak gösterme stratejisi seçim yolunda sokakta kendisini hissettiriyor. Oy toplama uğruna halkta endişe oluşturmayı başarmış görünüyor. 13-15 Eylül tarihlerinde yapılan son seçim anketine göre katılımcıların %54'ü Yunanistan-Türkiye ilişkilerinden oldukça endişeli veya çok endişeli olduğunu dile getirdi. Ankette seçmenlerin Yunan siyasi liderlerine yönelik güvensizlikleri de ortaya çıktı. Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in varlığını olumlu bulanların oranı %32'de kalırken, PASOK lideri Nikos Androulakis ve Elas lideri Alexis Tsipras'ı onaylayanların oranı da %25 oldu.
0: Genelkurmay Başkanlığı 51. Komando Tugayı'nı Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine sevk etti. Birlik Sisem Adabası'nın karşısına konuşlandı. Herkes meselenin Yunanistan'la ilgili bölümünü konuşuyor, değerlendiriyor. Ama bir de meselenin gölgede kalan yüzü var ve o bölüm aslında belki de çok daha önemli.

0: Yürüyüşünde asalet, özgüven, gurur var. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden 51. Komando Tugayı, Afrin Kahramanları. Bugünlerde herkes 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılmasını konuşuyor. Sisam Adası'nın karşısında konuşlandırılan Mehmetçik üzerinden Yunanistan'a aklını başına al mesajı veriliyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.
0: Zira Türkiye'yi kışkırtarak Atina yönetiminin bir yere varabilmesi mümkün değil. Tarih kitapları bunu daha önce yazdı. Meselenin bu boyutu elbette önemli ama daha önemli olan bir başka boyutu daha var. Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki özgüveni. Meseleyi şöyle anlatmaya çalışalım. Türkiye bu tür saha tecrübesi büyük olan birlikleri sınır boylarında terörle mücadele hatlarında kullanıyor. 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılması aynı zamanda terörsüz Türkiye konusundaki ilerleme ve başarının bir yansıması.

ve tabii aynı şekilde Suriye'nin birlik, beraberlik ve istikrarını korumak için atılan adımların da yabana atılmaması gerekiyor. Zira terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kendini feshetmesi, hükümete entegrasyon konusunda adımlar atması da bu açıdan değerlendirilmeli. Zira Zeytin Dalı operasyonunda Afrin bölgesindeki operasyonlarda yüksek tecrübesi olan 51. Komando Tugay'ı görev yapmıştı. Özetle belli ki Türkiye, Doğu ve Güney cephelerinin tahkimatının yeterli ve güçlü olduğunu düşünüyor. Yeni tehdit algısı gereği de 51. Komando Tugay'ı gibi bir gücü Batı cephesine sevk etme kararı alıyor.

0: Türkiye'nin uzay hedefleri Teknofest dikey inişli roket yarışmasıyla bir adım daha ileriye taşındı. Üniversite öğrencilerinden oluşan 14 takım final etabında TÜBİTAK Sager'in atış alanında kıyasıya yarıştı.
1: Türkiye'nin uzay vatandaki hedefleri üniversitedeki Teknofest yarışmalarıyla devam ediyor. Şu anda da dikey inişli roket yarışması düzenleniyor Teknofest tarafından ve bugün finalin son günü ve 14 üniversiteden takımın yarıştığı bu alanda TÜBİTAK Sager mekan sağlayıcı ve destek verici. Şu an dikey inişli roket yarışması yapılacak ve geri sayım yapılıyor ve ondan geri sayımın ardından hava itiş sistemiyle yanıcı madde olmadığı anda da cihaz iniş yaptı ve şu an Kocaeli Üniversitesi'nin Kılavuz Kaos Space ekibi inişin ekibini tutuyor. Yalnız alanın hemen hemen biraz dışında kaldığı için de buruk bir sevinç olduğunu söyleyebiliriz. 14 ekibin yarıştığı ön lisans ve lisans üstü ekiplerin 10 kişiden oluşan maksimum takımlarla şu an burada yakıt olmadan hava itiş sistemiyle bu cihazlar iniş yapmaya çalışıyor. Yumuşak iniş yapılıyor. Türkiye'nin biliyoruz ki aya iniş vizyonu var ve 2027 itibariyle Somali'den Türkiye aya iniş gerçekleştirmeye çalışacak. Önce sert iniş, ardındansa yumuşak iniş. İşte onun prototipi sayılacak Teknofest'in dikey inişli roket yarışması da bugün final etabıyla 14 takımın yarıştığı alanda devam ediyor. Daha önce, bir önceki sene bu yarışmayı İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ndeki ekip kazanmıştı ve şu anda da bakıldığında üniversitelerden, yarışmacılardan önemli başarılar. En önemlisi ise Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 3 takım yarışıyor burada. Katılım da sağlam. 30 kişiyle, 30 ekiple başlamıştı bu yarışma ve şu an finalin son günü. 14 takım yarışıyor. Yumuşak iniş yapılıyor. Saniyede 0.2 metre hızla iniş yapıyor. Soğuk gazla iniş yapıyor. Yakıt yok ve bu inişle birlikte Türkiye'nin uzay vatandaki o aya iniş projesi kapsamında bir prototip teknoloji yarışması olduğunu da söz edelim ve bu noktadan TÜBİTAK Sager'den o yarışmadan dikey inişli roket yarışmasının olduğu alandan sözü İstanbul'a bırakalım.
0: Şimdi bu yarışmalar, bu çaba neden önemli? SpaceX'in sahibi Elon Musk uzay yolculuklarında çığır açan bir başarıya imza attı biliyorsunuz. Uzaya giden roketlerin dikey iniş yapmasını sağladı. İşte Teknofest kuşağı da bu alanda çalışmaya başladı. Ankara'daki yarışmalarda az önce izlediniz. Gençler roketlerinin dikey iniş yapabilmesi için yoğun çaba içine girdi. O anları da paylaştı. Bakın bu anlar bize ne anlatıyor?

0: İlk Teknofest'ten bugüne ülkenin gençleri çok yol aldı. Tuz Gölü'nden gökyüzüne yollanan roketler elbette önemli bir başarıydı. Ama şimdi yeni sınamalar onları bekliyor. Dikey inişli roketler tasarlamak.
1: Roketin hedef alana 0 ile 0.2 metre bölü saniye arasındaki hızla yapısal bütünlüğünü koruyarak ve devrilmeden inmesi gerekiyor.
0: Elon Musk yıllarca bu alanda çalıştı. Falcon roketleriyle uzaya çıkıp dünyaya güvenli iniş yapabilmek için nice bedeller ödendi.
2: Entry burn, Falcon 9 is decelerating.
0: Dünya Falcon roketlerinin patlama görüntülerini canlı canlı izledi. Ama SpaceX ile Musk ve ekibi sonunda başardı. İşte bu yüzden Teknofest gençliğinin bu alanda çalışmalar yürütmesi çok ama çok kıymetli. Tabii Teknofest gençleri de tıpkı Elon Musk'ın ekibi gibi defalarca hayal kırıklığı yaşadı. Ancak her seferinde düştükleri yerden kalkmayı da becerdiler.
3: Yükselen roketlerimizi kendi kararlarıyla kontrollü biçimde yere indirebiliriz. Bizim iddiamız bu.
1: Dikey inişli roket yarışmasında genç mühendisler tasarım, analiz, avionik ve itki teknolojilerini aynı sistemde buluşturuyor.
3: Hedef belli. Dengeyi koru, hedef alana kontrollü ve yumuşak inişi gerçekleştir.
0: Teknofest kuşağı her yıl biraz daha büyüyor, güçleniyor. Yeni yeteneklere kavuşuyor. Zira arkalarında dağ gibi bir irade duruyor.
4: Bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Sizin gibi zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz.
0: Unutmamak gerekiyor ki Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da 2005 yılında maket gibi görünen bir uçakla çarpışa çarpışa bugünlere geldi. Teknofest kuşağına da bu yüzden gönül verdi.

0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Diyarbakır'da Teknofest yarışma alanında öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır ve Bayraktar takımların bulunduğu standları gezdi. Yarışmaya katılan gençlerle görüşerek projeleri hakkında bilgi aldı.
1: Teknofest Güneydoğu Diyarbakır'da tüm coşkusuyla esmeye devam ediyor.
2: 30 Eylül'de Urfa'dayız. İnşallah bu rüzgar çok güçlü şekilde sadece Türkiye'de değil bütün komşu ve dost coğrafyalarda da esecek.
3: Diyarbakır'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teknofest 2026 yarışması tüm hızıyla sürüyor.
1: Burada genç kardeşlerimizin projelerini dinliyoruz. Onlar da Osmaniye'den gelmişler. Türkiye'nin 81 ilinden, hatta dünyadan katılımcılar var, 120 ülkeden. Biz de onların projelerini dinlemeye geldik.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yarışmaya katılan gençlerle görüştü. Çalışmalar hakkında bilgi aldı.
2: Burada olmaktan mutluyuz. Diyarbakır'da bu heyecanı paylaşmaktan gururluyuz.
1: 1.6 milyon öğrencimiz başvurdu bu yarışmalara. 700 bin takım. Diyarbakır özelindeki yarışmalara da 1.3 milyon öğrenci başvurdu ve bugün 5 bin öğrencimizin dünyaya damgasını vuracak eserlerini ilkokuldan liseye, üniversiteye ve yüksek lisansa kadar her alanda, çepeçevre her alanda onların eserlerine tanıklık etmeye, bu iftar tablosuyla gurur duymaya geldik.
3: Bakan Kacır, Teknofest'in Türkiye'nin özgüven devrimi olduğunu söyledi.
2: Teknofest Türkiye'nin özgüven devrimi. Sadece Teknofest kuşağının, Türk gençliğinin değil, tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarımızın inşallah işaret fişeği.
1: Toplam 5000 öğrencimiz finalist olarak kıyasıya insanlık yararına teknolojilerden tutun da biyoteknoloji inovasyona kadar teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar.
3: Bakan Kacır, teknoloji geliştirmek sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin değil, insanlık yararına tüm dünyanın ortak hedefi olmalı dedi.
2: İşte burada insanlık yararına teknoloji yarışmaları, yine çip tasarımından biyoteknolojiye, elektronik harp sistemlerinden siber güvenliğe, pek çok alanda gençlerimiz en yenilikçi fikirleri projelere ve nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü muhteşem bir coşkuyu bizlerle paylaşıyorlar.
1: Biz herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. 30 Eylül, 4 Ekim tarihlerinde de bu topraklarda, Şanlıurfa'da, Teknofest Güneydoğu'nun merkezinde büyük bir şölen olarak kutlanmaya devam edecek.

0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge mücadelesinde çerçeve yasanın çıkarılması kritik adımlardan biriydi. Şimdi alt komisyonlarla silah bırakma, örgütün tasfiyesi ve teröristlerin teslim olması süreci takip edilecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gelen Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak açıklaması bu açıdan dikkat çekici oldu. Peki bu ne anlama geliyor ve sosyal medyada özellikle son dönemde terörist başı Öcalan'la ilgili dolaşıma sokulan tezviratların amacı ne?
1: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.
2: DEM Parti İmralı heyeti defalarca terörist başı Abdullah Öcalan'la görüştü. Aynı şekilde Kardeşlik Komisyonu üyeleri de İmralı'ya gidip temaslarda bulundu. Terörsüz Türkiye için elini taşın altına koyan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK-YPG'nin silahlarını bırakması için terörist başı Abdullah Öcalan'ın aktif rol alması gerektiğini söyledi.
3: Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.
2: Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te DEM partililere uzattığı o el her daim karşılık buldu. Bu süreçte terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çıktığını duyurdu. Kandil'den inen teröristler sembolik silah yakma töreni yaptı. Örgütün tasfiyesi için süreç devam ediyor. Mecliste kabul edilen çerçeve yasa silahların nasıl bırakılacağı, teröristlerin teslim olmasının ardından nasıl bir süreç işleyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Ve terörsüz Türkiye'nin inşasında özellikle alt komisyonların yapacağı görevler kritik önemde. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gelen Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak açıklaması bu açıdan dikkat çekici oldu. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, örgütün fesih kararının sahaya ne ölçüde yansıdığını, silah ve mühimmatın belirlenen usullerle eksiksiz ve geri dönüşsüz biçimde teslim edilip edilmediğini izleyecek. Bu açıdan terörist başı Öcalan'ın komisyonda görev alması, konuyu çalışan analistlere göre sürpriz değil. Zira izleme ve tespit alt komisyonundan farklı olarak Öcalan'ın da yer alacağı komisyon silah bırakmanın temini için yapılması gerekenleri idari olarak kurula tavsiye edecek. Bu nedenle silah bırakma iradesinin örgüt içindeki durumunu doğrudan gözlemlemek ve olası aksaklıklarda muhataplık sağlamak amacıyla örgüt içi dinamikleri bilen ve örgüte sözü geçen bir ismin komisyonda yer alması sürece katkı sağlayacaktır görüşü paylaşılıyor. Elbette bu süreç kolay olmayacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca güvence verdi.
4: Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.
2: Bu yüzden meseleyi sosyal medyadan Öcalan'a villa yapılıyor yalanıyla, hamasetle, tezviratlarla karalamaya çalışanlara itibar etmeden soğukkanlı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Unutmamak gerek ki yıllardır terör örgütü Türkiye'de mantar tabancası dahi patlatamıyor. PKK'nın Suriye kolunun feshedildiği duyuruldu. Entegrasyon süreci başlatıldı ve Türkiye bu gelişmeleri de yakından soğukkanlı bir şekilde takip ediyor.
5: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: Özetle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hamlesi artık bir devlet projesi ve devlete güvenmek, sabırla beklemek gerekiyor. Takdir milletin elbette.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de Adana'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesi ve silahların bırakıldığının tespit edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi. Bakan Gürlek 13. yargı paketi Ekim'de meclise geliyor dedi.
6: Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik.
7: Terörsüz Türkiye süreci.

0: Çin'de güzel bir aşamaya gelindiğini belirtti. Sürecin önemine dikkat çekti.
1: Terörist Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Bakan Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bakan Gürlek, şehitlerimizi ve gazilerimizi incitmeden bir düzenleme yaptık dedi.
1: Özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
0: Bakan Gürlek sahadaki duruma da değindi.
1: Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörist Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Adalet Bakanı Gürlek, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise geleceğini belirtti.
1: 13. yargı paketim inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemeler ihtiyaç duyuluyor. Bir kısım düzenlemeler yaptık. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz.
2: Yine Adana'dan ayrılmayalım. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yalçınlar Suç Örgütü'ne yönelik çalışma yapıldı ve 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler eş zamanlı operasyonla şüphelileri tek tek yakaladı.
3: Eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adana'da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Yalçınlar Suç Örgütü'ne yönelik çalışma yapıldı. Şüphelilerin ilçede kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit olaylarına karıştıkları belirlendi. Suç örgütünün karıştığı toplam 24 olay tespit edildi. Fiziki takip ve örgütün gerçekleştirdiği olaylardan anlaşılan 46 şüpheli daha sonra soruşturma dosyasına eklendi. Soruşturmada örgüt üyelerinin daha önce işlenen bir cinayetle ilgili haber yapan gazeteciyi tehdit ettikleri de ortaya çıktı.
4: Sana bu haberi kim nasıl böyle paylaştırdı onu bilmiyorum ama bu haberi kaldır. Murat Yalçın niçine bu haberi kaldırmazsa ikinci haber konusu kendisi olur yani, anladın mı?
3: 67 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ortak operasyon düzenledi. Operasyon hem havadan hem karadan yürütülürken belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüpheliler tek tek yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 67 şüphelinin 6'sı serbest bırakıldı. 41'i tutuklandı. 15'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 5 firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
2: Vakıf katılımın vakıf eserleri envanter projesi kapsamında Bursa'da yürüttüğü çalışmalar Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Bursa'daki 385 vakıf eseri 34.952 fotoğraf karesi ile belgelendi. Çalışma kapsamında hazırlanan Bursa Vakıf Eserleri kitabı okurla buluşurken projeden seçilen fotoğraflardan oluşan bir Rüyanın izinde sergisi de ziyarete açıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, vakıf eserlerinin şehirlerin hafızasını ve toplumsal dayanışma anlayışını bugüne taşıyan önemli bir miras olduğunu söyledi. Akben, Bursa'daki eserlerin tarihsel bağlamları, mimari özellikleri ve mevcut durumlarının sistemli biçimde belgelendiğini belirterek, hazırlanan kitabın gelecekte yapılacak araştırmalara da kaynaklık edeceğini ifade etti. Akben ayrıca kültürel mirasın geleceğe aktarılması için doğru biçimde kayıt altına alınması, görünür ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. TOKİ borcu olan 228 bin vatandaşa yeni ödeme kolaylığı geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

0: borcunu peşin kapatacaklara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Kampanya 22 Eylül'de başlayacak.
1: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
2: TOKİ'den ev ya da iş yeri alan yüzlerce kişinin borcu için yeni bir kapı açıldı. Açıklama İstanbul'daki Büyük Dönüşüm Kura Töreni'nde Bakan Murat Kurum'dan geldi. Kampanyanın kapsamı 228 bin hak sahibi. 22 Eylül ile 19 Ekim arasında kalan borcun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim uygulanacak. Ama imkan sadece borcun tamamını kapatanlarla sınırlı değil. Borç bakiyesinin en az %25'ini ödeyen vatandaş da yatırdığı miktar üzerinden %25 indirim alabilecek.
1: Borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
2: Açıklamanın yapıldığı törende İstanbul'daki dönüşüm tablosu da vardı. Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda tamamlanan toplam 1642 bağımsız bölüm için kura çekildi. Maltepe'de 453, Gazi Osman Paşa'da 665, Zeytinburnu'nda ise 542 bağımsız bölüm tamamlandı. Bakan kurumun verdiği rakamlara göre Türkiye genelinde bugüne kadar 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Kurum yapılan her ilk dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğinin altını çizdi. İstanbul için bir başka başlıkta yarısı bizden kampanyası. Kurum 533 bin bağımsız bölümde dönüşüm sürecinin başlatıldığını, desteğin 1 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlığın hesabına göre bu programla 2 milyondan fazla İstanbullunun daha güvenli konutlara kavuşması bekleniyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ahilik haftası nedeniyle bir mesaj kaleme aldı. Bahçeli mesajında ahilik sisteminin 12. yüzyıldan itibaren Türk İslam coğrafyasına kattıklarına dikkat çekti. Ahiliğin, insan merkezli değerlerinin modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezlenerek geleceğin çalışma hayatına entegre edilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri tüm esnaf ve sanatkarların ahilik haftasını tebrik etti. Ahşaptan uçak yaptı, pilotluk hayali kurdu. Burak Subaşı'nın bu hayali Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle gerçeğe dönüştü. Bakanlık Burak'ı İstanbul'a davet etti. O da ilk kez gerçek bir kokpite geçti.
3: Hayaldi gerçek oldu. Hayallerine adım adım yaklaşan Burak Subaşı kariyeri için ilk önemli adımı attı ve gerçek bir kokpitin başına geçti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Burak Subaşı, havacılığa olan tutkusunu kendi elleriyle yaptığı ahşap uçakla gösterdi.
4: Heyecanlı mısın?
3: Kendi imkanlarıyla yaptığı uçak sosyal medyada paylaşılınca hikayesi kısa sürede yayıldı. Burak'ın pilotluk hayalini öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Burak İstanbul'a davet edildi. Ardından Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'nde ağırlandı. Gerçek kokpite geçti, pilot koltuğuna oturdu ve uçuş eğitim simülasyonunu deneyimledi. Böylece kendi yaptığı ahşap uçakla başlayan havacılık tutkusu gerçek bir uçuş deneyimine dönüştü. Burak için bu ziyaret bir pilotluk görevinin başlangıcı değil, yıllardır kurduğu hayalin gerçeğe dönüştüğü unutulmaz bir gün.
0: Evet, bu haberle de biz noktayı koyacağız akşam haberlerine. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan esas mesele başlayacak. Murat Özer ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Necdet Uygur'un bir skecinde vardı. Daha önce 70'li yıllarda öyle anlatıyordu. Çok güzel anlatıyordu. 70'li yıllarda dedi bize dedi bir şeyler Kıbrıs'ta Rumlar

0: cilve yaptılar dedi. Bayağı bir Türkiye'ye kadar cilveleşmeye başladılar. Çok cilve yaptılar, çocuğumuz oldu dedi. Kıbrıs diye bir çocuk oldu dedi, doğdu dedi. Bak çok açık böyle konuşuyor. Hı-hı. Özür dilerim izleyicilerimiz. O cilve sonra ama dedi şimdi gene o yeni başlamıştı. Gene Ege bir Türk gölü müdür yoksa Yunan gölü müdür diye. Gene cilveye başladılar dedi. 12 tane çocuğumuz olursa bakamayız diye korkuyorum dedi.
1: Adaları geri aldığı gibi.
0: 12 evet, adaları zeyde var.
1: Rahmet olsun.
0: Tekrar cilve yapmaya başlarlar. Göz kırpıyorlar. Yani 12 tane çocuğumuz olur.
1: Sen şimdi
0: bakalım nasıl bakarız bu kadar çocuğa diye espri yapmıştı.
1: Sen şimdi Necat Uygur deyince.
0: O yüzden
1: deyince,
0: cilve yapmayın bize.
1: Necat Uygur deyince sanatçının ne olduğunu hatırladık. Son dönemde o kadar o kadar muhtaç kaldık ki bugün de bir uyuşturucu operasyonu var. Vakit kalırsa değineceğim. Yani bu ahbapçıları falan hatırladınız değil mi? Bir o taraftan var. Yani hayatlarının tamamını siyasi bir ideolojiye angaja etmiş. Sıfır sanat yeteneğine sahip ama bir zümrenin içinde var olmaya gayret eden. O yardımları kimin yaptıklarını seçim sonuçları bize gösterdi. Siz yanlış anlamışsınız. Biz yaptık falan diyen 3. sınıf dizi oyuncularını gördük. Bir de yıllar sonra kendi toprak olup gitse bile o ya, ifadelerinin konuşulduğu Necat Uygurları gördük. Hiç şey anlamda söylemiyorum. Bunu ideolojik anlamda söylemiyorum. Dün de Ferhan Şensoy'dan örnek verdim mesela.
0: Necat Uygur biliyorsun hastane ziyaretinde Necat Uygur sadece değil orada bir de sembolik bir yaşanmış bir şey vardır.
1: Doğru.
0: Gata'daki
1: doğru.
0: Sayın Cumhurbaşkanı çünkü bak ortak zevkler hocam benim dönemim insanlar öyleydi o zaman.
1: Nedir onu da söyleyelim bilmeyenler için. Sayın Cumhurbaşkanı ve ailesi bu hastalık Allah gecinden versin ölüm vesaire doğum hallerinde fena halde kültürümüzde olan o ilgi alaka noktasında çok diri tutuyorlar. Yani o yoğun gündemlerine rağmen biliyoruz geçmiş olsun telefonlarını biliyoruz hayırlı olsun mesajlarını biliyoruz. Necat Uygur tedavi görürken o dönem Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ydi GATA. Bir tüm general mi, tu general mi biri yönetiyordu orayı. Hanımefendi Necat Bey'i ve eşi hanımefendiyi geçmiş olsun ziyareti için ziyaret edecek. Bu ülkenin seçilmiş başbakanının eşi. O lüzumsuz, o GATA'yı yöneten lüzumsuz gelmesin diye haber gönderdi biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Başörtülü diye. Hastaneye almadılar. Bu ülkenin seçilmiş başkanı. Evet. Şimdi kalkıp kimse bana yok demokrasi yok. İşte efendime söyleyeyim abdest alıyorum şadırvanda. Orada da Yasin okuyorum. Evet. Kaleye de besmele demeden çekmeden gelme. Bunlar hikaye. Bunlar unutulmadı.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
1: Otobit'te. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım.net, sigortam.net.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer, efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Çok yoğun bir gündemimiz var. Dünyanın çok yoğun bir gündemi var elbette. Bütün bunları konuşacağız. Neleri konuşacağız bugün? Yemen'de Husilerin Mekke'ye yönelik yapmış olduğu saldırı tüm dünyada, İslam dünyasında büyük bir infiale sebebiyet verdi. Dünyanın her yerinden kınama mesajları geldi. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, tüm bakanlıklar ve parlamenterler teker teker yayınladıkları mesajlarla bu saldırıyı kınadılar. Pakistan'da da bugün çok büyük bir gösteri düzenlendi bu saldırıya karşı. Efendim, Türkiye'nin iç gündeminde ise çok yoğun bir gündem var elbette. Özellikle Kozinoğlu soruşturması yeni bir gözaltı dalgasıyla devam etti. Bugün yeni gözaltılar eklendi bu soruşturmada. Kozinoğlu soruşturması ne alemde, nasıl ilerliyor, Ergenekon'la bağlantıları nedir? Son derece ilginç gelişmelere sahne oluyor. Bunları da konuşacağız elbette. Forex dolandırıcılığına yönelik çok ciddi, büyük bir operasyon yapıldı. Bunun İsrail'le bir bağlantısı olduğunu bugün Adalet Bakanı açıkladı. Bu ne anlama geliyor? Forex dolandırıcılığı ile ilgili de konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda İmamoğlu Suç Örgütü davası ile ilgili bir ek iddianame hazırlandı ve 29 kişiye ceza istendi. Tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Kuzucu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu Tuğba Arslan, hocam siz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Doktor Ayhan Sarı, hocam siz hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Bu şeyle başlayalım isterseniz, sıcak gelişmeyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, yani Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasıyla alakalı bir ek iddianame hazırlandı. Ve 29 kişi hakkında ceza talep edildi. Bu yolsuzluğun ve usulsüzlüğün Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden yapıldığı ifade ediliyor. Ne yaşıyoruz, nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? Yani zaten 3000'den fazla sayfalık bir iddianame vardı zaten ve 46 tane kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. Çok sanıklı bir zaten davayla karşı karşıyaydık. Şimdi 29 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden cezalandırılma talebinde bulundu ve ek iddianame, olay büyüyor gibi.
4: Şimdi ek ifadeler, ek deliller, ek itiraflar bu ana dosyaya eklendikçe ek iddianameler de olacaktır. Yani durduğu yerde durmuyor. Çeşitleniyor, dallanıyor, budaklanıyor. Bilinenler var. Bilinenler üzerinden gidiliyor, sorular soruluyor. O sorular karşısında itiraflar geliyor. Bir takım belgeler, kanıtlar ortaya çıkıyor ve o ana caddenin aslında sokakları da kendiliğinden bu takibe girmiş oluyor. Şimdi tabii ana hatlarıyla baktığımızda bu son soruşturmaya, biraz içeriğini incelediğimizde aslında alışa geldiğimiz, yani bugüne kadar İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında
0: ne yazık ki alıştık,
4: hep rastladığımız o sistematik yine gözümüze çarpıyor. Ne o? Sistem. Sistem diye bir şey var arkadaş. Yani işte bir iş yapılacak, efendim 100 lira. Bu 100 liranın 10 lirası sisteme ait. Sistem nedir? İşte iddia olunan İmamoğlu Suç Örgütü'nün efendim bu sistemi oluşturduğu, bu sisteme para taşıdığı, bu sistemde çok büyük bir meblağın biriktirildiği, bu paranın da işte nereye kullanıldığı meçhul. Yani ne yapıldı bu paralarla işte. Devredilen villalar, mülkler, sürekli

0: evet böyle bir durum var, şu kişiden şu para alındı, bundan bu para istendi diyen kişiler. Esasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde verdiği bir röportajda ifade ettiği gibi, yani çok özet ama her şeyi o kadar net anlatıyor ki üzerine pek de bir şey söylenemiyor açıkçası. Özetinde özeti. Parayı verdim diyen CHP'li, aldım diyen CHP'li, verdik diyorlar, aldık diyorlar. Siyaset bunun neresinde? Bunun bir siyasi dava olduğunu iddia etmek hangi akla hizmet? Diye Sayın Kılıçdaroğlu bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Şimdi artık tabii bundan sonra daha neler çıkar, ne gibi belgeler, bilgiler ortalığa dökülür, neleri tartışırız, neleri konuşuruz. Ama tabii çok detaylara boğuldukça, detaylara girdikçe ana hattı, ana omurgayı kaçırıyoruz gibime geliyor. Yazık oldu İstanbul'a, yazık oldu İstanbul'un yıllarına. Yani bu paralarla, bu imkanlarla, yani bir rüşvet organizasyonu, rüşvet irtikap organizasyonu, oraya para taşıma faaliyeti yerine işte Ağaç AŞ'den, Ağaç ve Peyzaj AŞ şirketinden bahsediliyor ki hani biliriz.
1: Önemli bir şirket midir İBB'nin
0: işlerinde? İstanbul çok uzak bir geçmişten de bahsetmiyoruz. İşte 5-10 sene öncesine kadar çiçek bahçesi gibiydi. Yani Atatürk Havalimanı'ndan çıkardınız sur içine kadar, o sahil yolunda hani nereye baksanız duvarlar bile çiçek açmıştı İstanbul'da.
1: Önce onları kaldırdılar zaten.
0: Duvarlarda bile çiçek açmıştı. O peyzaj harikası İstanbul turizmine, İstanbul'un sosyal hayatına, gündelik hayatına müthiş etki eden bir estetik farklılıktı. İstanbul'u diğer metropollerden ayıran, ayrıştıran, ona farklı bir değer katan güzellikti ve bu işte değeri oluşturan bir merkezden bahsediyoruz. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ. Orada gerçekten alanında uzman, sadece İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirleri değil, dünyanın pek çok şehrine model oluşturan, bilir kişilik yapan, danışmanlık yapan, yol gösteren uzmanlar, gençler yetişti. Bakın, süs bitkiciliği dediğimiz sektör milyarlarca dolarlık bir alanı temsil ediyor dünyada. Yani biz şimdi çiçek böcekten mi bahsediyoruz canım, ne olmuş yani? Çiçek böcek olsa ne olur, olmasa ne olur diye şimdi düşünenler olabilir. Ama bunu ete kemiğe büründürdüğümüzde karşımıza nasıl bir mali tablo çıkar? Türkiye'ye nasıl bir katma değer kazandırır? Efendim, Türkiye'yi dünya piyasasında, süs bitkiciliği piyasasında, dünyada nasıl bir rekabet gücüne kavuşturur? Bütün buralara bakmamız gerekir. Lokomotif bir şirketti.
1: Anladım da, bütün bunlar çok güzel. Şimdi diyorsun ki İstanbul'un lalesi kalmadı, gülü kalmadı, sokaklarda peyzaj kalmadı. Peki bu kadar yolsuzluğu nasıl yaptılar?
0: Ya zaten işte et buradaysa kedi nerede, kedi buradaysa et nerede? Durumu söz konusu. Nasrettin Hoca fıkrası gibi bir durumun içerisindeyiz. Şimdi şunu çok çok iyi hatırlıyoruz. İstanbul'da bu süs bitkiciliği alanında İstanbul'un peyzaj düzenlemeleri, işte laleler başta olmak üzere, saksı çiçekleri vesaire ilk başta çok eleştirildi. Dendi ki bunlar masraf. Yani İstanbul'un başka problemleri var. Bu kaynaklar neden buraya aktarılıyor? Ama o zaman bir stratejik planlama yapılmıştı. Bu sadece İstanbul için düşünülen bir hamle değildi. Aslında Türkiye'yi, Türkiye'de süs bitkiciliği alanında gelişme ivmesini yakalama potansiyeli olan şehirleri canlandırmak, buradaki üretimi ihracata yönlendirmek ve Türkiye'nin bu işten gerçekten para kazanmasını sağlamak. Tabii 3-5 sene sabredeceksiniz, bu işin altyapısını oluşturacaksınız. Yani ne demek istiyorum? Lale'nin merkezi neresidir dünyada?
1: Şu anda Hollanda ama
0: Hollanda'ydı. Hayır, Hollanda'ydı. Evet, biz ne yaptık? İşte Konya'da Hollanda'yı katlayacak, Hollanda'yı

0: ekarte edecek o devasa lale bahçeleriyle birlikte Hollanda'ya lale ihraç eder hale geldik. Tamam. Bunlar İstanbul'da atılan o peyzaj AŞ, bugün yolsuzluklarla konuşulan, yolsuzluklara konu olan peyzaj AŞ gibi bir lokomotif şirketin çabalarıyla olan işler bunlar. Şimdi Sultanahmet Meydanı'nda dünyanın en büyük çiçek halısını, çiçekten halısını yapıyorsunuz. Yani böyle yukarıdan görülebiliyor filan. Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Efendim buna ne gerek var? Binlerce turist geliyor o fotoğrafı çekmek için. Dünyanın her yerinden uzmanlar geliyor. Başka şehirler bunlar bu yarışa girebilmek için sizden ürün alıyorlar, know-how alıyorlar ve size para kazandırıyorlar. Yani çiçek mezatı diyoruz. İşte dünya çiçek borsası. Dünya çiçek borsasını biz İstanbul'da işte kuracağız, değil mi? Yani dünyada kesme çiçek dediğimiz zaman bunun fiyatı İstanbul'da belirlenecek. Merkezi İstanbul olacak. Nasıl güzel bir hedef. Bunun altyapıları yapılmış, çalışmaları yapılmış, bu alanda adımlar atılmış. İstihdamdan bahsediyoruz, ekonomiden bahsediyoruz, kazançtan bahsediyoruz. Şimdi bu adımlar atıldıktan sonra İstanbul'da, şimdi Sakarya benim şehrim, gidin. İşte Arifiye diye bir ilçemiz var. Arifiye'de o süs bitkiciliği sektörünün ne duruma geldiğini, kaç kişinin bu işten ekmek yediğini, yurt dışı pazarlarda nasıl rekabet edebildiklerini falan gördüğünüzde, aa bu mesele öyle çiçek böcek meselesi değilmiş. Fuzuli yatırım değilmiş. Öyle lüks işte, ne bileyim, canımız istedi her yere çiçek yapalım fikrinden ibaret değilmiş diye böyle bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Ama işte mesele geliyor, dönüyor, dolaşıyor. İş bilmeyenlerin, gerçekten oturdukları yerden atıp tutanların ellerine bu imkanlar verildiğinde, yönetim becerisi olmayanlara bu imkanlar verildi. Çok kısa süre içerisinde nasıl bu büyük verimli alanları enkaza çevirebildiklerine şahit oluyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu. İlk açıklamalardan biri şu. Çıktı dedi ki, ya ben asfaltın nasıl zarar ettiğini anlamaya çalışıyorum. Sonuçta insanlar geliyorlar. Otoparklar var İspark'ın yönettiği. Buraya otomobillerini park ediyorlar ve belli bir ücret ödüyorlar. Yani buradan bir şirket nasıl zarar edebilir ki? Ondan sonra aradan bir yıl geçti geçmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en fazla zarar eden şirketlerden biri haline getirildi İspark. Niye? Konuyu bil İspark. Yani konuyu bilmiyor. Konuyu bilmiyor. Yani o şirketin ne iş yaptığını, ne yapması gerektiğini, hangi alanlarda yatırım yapa geldiğini, yapmaya devam edeceğini falan bilmiyor. Sadece böyle uzaktan bakıyor. Abi bu benim kafama yatmıyor, mantıklı değil. Tamam, siz İstanbul'un duvarlarından o yolların kenarındaki o peyzaj güzelliklerini kaldırdınız. Dediniz ki ya biz buraya para harcamayacağız. Beton olarak kalacak. Betonları sprey boyayla boyayacağız. Böyle bir tuhaf bir şey çıktı ortaya, biliyorsunuz. Onlar da çok tepki. Bir gudubet bir şey çıktı yani. Bir garabet bir şey çıktı ortaya. Siz aslında orada o duvarlardaki çiçekleri sökmekle kalmadınız. Gerçekten dünyada liderliğe oynayan, ilk üçe oynayan, Türkiye'de belki 400-500 bin kişiye istihdam sağlayan, ya gidin İzmir'in, şimdi ben ismi aklımda değil, İzmir'in ilçelerinden biri bu çiçek yetiştiriciliğinde, ya müthiş para kazanan bir ilçenin ekonomisi neredeyse bunun üzerine kurulu. İlçenin ekonomisi bunun üzerine kurulu. Ya bunlar böyle stratejik adımlardır, bilinçli adımlardır. Tamam, Halk Ekmek AŞ diye bir şirketi vardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Buğdayı bir şehirden alır. Yani işte Erzurum buğdayıdır. Erzurum'un bilmem neresinde üretilen bir buğdaydır diyelim, misal. Örnek veriyorum. O işte oradaki efendim ticaretle alakalıdır. Oranın ekonomisiyle alakalıdır. Ya da Meyland gülleri vardır mesela. Meyland güllerini Geyve'de yetiştirirsiniz. Vallahi, ya orada Geyve'de bu bir istihdam oluşturur. Bunun gibi.
1: Yani anlattıkça daha çok üzülüyoruz. Açıkçası.
0: Hayır, şimdi
1: duydukça daha da
0: bir şey daha söyleyeceğim.
1: Oluruz.
0: Yani bu parçaya bak, bütünü gör. Böyle bir laf vardır. Yani parça bütün müdür? Parça bütün değildir ama parçaya bakarsın, bütüne dair bir intiba edinirsin. Sonra bütünün tamamına, kılcallarına kadar girip bu tahribatı gerçekten ciddiyetle ele almak gerekiyor. Kaybeden Türkiye, kaybeden İstanbul. İstanbul Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi o devasa yatırım gücüyle İstanbul ekonomisinin lokomotiflerinden biridir. Şimdi siz burayı çalışamaz hale getirdiğinizde, işlemez hale getirdiğinizde, oradaki fayda zarara dönüştüğünde Türkiye ekonomisi doğrudan etkileniyor. Evet. O zaman şu soruyu da artık sormamızın vakti geldi diye düşünüyorum. İnsaf sahipleri hangi partiden olurlarsa olsunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu an kurumsal olarak temsilinde görev alan belediye meclis üyeleri başta olmak üzere bütün herkesin artık bu yapının bu şehre ve bu ülkeye daha fazla zarar vermesine müsaade edecek miyiz sorusunu sormalarının vakti geliyor diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Gerçekten dinlerken yani bir çok çok üzüldüm. Çünkü ben açıkçası çok üzüldüm. Çünkü sadece bir ihanetten, bir yolsuzluktan, halkın parasını çalmaktan değil.
0: Bir milli değer.
1: Onun arkasında nasıl, ne kadar büyük bir değeri kaybettiğimizi de görmüş.
0: Bir tane daha bir şey söyleyeyim Tuğba Hanım'a geçmeden önce. Bakın sivrisinekle mücadele çok basit bir iş gibi görünür. Ama Afrika ülkelerinin baş belasıdır sivrisineklerden kaynaklanan ölümler.
1: Giderken aşı olursun yani.
0: Yani dünyada en fazla ölüme yol açan hayvan dişi sivrisinektir. Tabii. Yılan falan değil yani. En ölümcül hayvan bu sivrisinek. Tabii. Şimdi bu sivrisinekle mücadele alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık AŞ diye de bir şirketi vardı. Bilmiyorum ne hale getirdiler. Dünya çapında bir know-how geliştirdi. Özellikle bu sivrisineklerin üreme alanlarında biyolojik mücadele. İstanbul'un bütün göllenme haritaları çıkartıldı, bataklık haritaları çıkartıldı ve tam zamanında bütünüyle bilimsel, tam zamanında bu müdahaleler yapılarak İstanbul gerçekten 10 yıllarca sivrisinek diye bir dert görmedi bu mücadele yapılırken. Bunun sonucunda Moğolistan, Afganistan ve pek çok Afrika ülkesi gelip İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devletler olarak, yani bir devlet geliyor bir belediye ile sözleşme imzalıyor. Gelin bu işi bize öğretin, bu işi bizde uygulayın, bedeli neyse ödeyelim diye. Hatta bu alanda Dünya Sivrisinek Konferansı'nı İstanbul'da toplayacaktık. Bütün Afrika ülkelerini de getirip sivrisinekle, Afrika'da sivrisinekle mücadelede böyle çığır açacak, oradaki ölümleri sona erdirecek ve dünya çapında bir olay gerçekleşecek.
1: Çok önemli bir şeyden
0: bahsediyoruz. Ve ne oldu biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. İmamoğlu yönetiminde sivrisinekle mücadele konferansı düzenlediler. Bilim adamlarını topladılar ve bilim adamlarına sivrisinekle nasıl mücadele edilir diye sordular. Dünyaya bu mücadeleyi öğreten kurum bu hale getirildi.
1: Öğrenmişlerdir.
0: Bak onu. Her birim, her şirket belediyeye ait, her hizmet dairesi tek tek ele alınsa kaybın ne olduğu ortaya çıkar. Ben bu yolsuzluk, rüşvet falan filan bunlar çok büyük bir kayıp. Bunlar milletin parası. Bu ayrı mesele ama işin bir de bu tarafı var.
1: Çok,
0: böyle
1: çok
0: bir
1: büyük.
0: Kayıp tarafı var.
1: Çok büyük. Çok çok büyük. Yani nelerimizi kaybettiğimizi görüyoruz. Tuğba Hocam, biraz bu yolsuzluk soruşturmasına odaklanalım isterseniz.
2: Evet.
1: Anladığım kadarıyla 195 sayfalık yeni bir iddianame var. Yani nasıl olmuş? Savcının iddiası nedir? Bu yolsuzluk nasıl gerçekleşmiş?
2: Yani şimdi bu iddianameyi yorumlamadan önce gazeteciliğin ne kadar her alanda ilgi alaka gerektiren bir meslek olduğunu Serkan Hocam konuşurken anladım. Botanik deseniz konuşuyordu. Zooloji mi denir ona bilmiyorum. Onları da biliyor. Beni böyle hayran bıraktı bu derin detaylı bilgilendirmesine ilişkin.
0: Şöyle söyleyeyim, ben belediyecilik yaptığım için
2: ondan
0: bunlara vakıf oldum, şahit oldum.
2: Evet.
0: Yani bu işin uzmanlarının nasıl yaptıklarına şahit oldum, nasıl çalıştıklarına şahit oldum. Bir gazetecilik faaliyetiyle değil.
2: İş tecrübesi oldu.
0: Yani denk geldi, Allah nasip etti. Öyle yani, çok da fazla öyle bilgi sahibi falan
2: değilim. Görebilmek de önemli demek ki. Ben valla şey oldum, ilham alacağım inşallah bu alanda. Ama gerçekten bir İstanbullu olarak da o şehir estetiğinin ne kadar önemli olduğunu, bir yandan yaşanılmaz, çok trafikli, yoğun bir şehrin ne kadar da aslında estetikten anlayan gözlerde, o şehir mimarisini anlayan gözlerde ne kadar güzel yönetildiğini gördüm, yaşadım. Burada doğdum, büyüdüm çünkü.
1: Rahmetli Kadir Topbaş mimardı ama aynı zamanda sanat tarihi doktoruydu. Yani.
2: Çok, yani gerçekten çok önemli. İstanbul'un her yerini neredeyse bir oya gibi işlemişti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah da sonra ona Fatih'in haziresinde bir kabir nasip etti. Bence bu en güzel göstergelerden bir tanesi. Dünyada yaptığı hizmetin bir karşılığı olarak İstanbul'un fetih semt

0: semtlerinden, simge semtlerinden birisinde İstanbul'un Fatih'inin yanında nasip etti. Dolayısıyla bu güzel İstanbul'u özlemiyor değilim. Ben gerçekten çok özlüyorum. O güzel bahçeleri, çiçekleri. Bu bir estetik de bir ihtiyaçtır. Yani güzel bakmak, güzele bakmak, güzeli görmek, o renklerin ahengine kapılmak, trafikte bile onları görüp düşünmek. Bence bunlar bir ruhu okşayan şeylerdi açıkçası. Ama maalesef sürdürülmedi. Her şeyde olduğu gibi tembelliklerinin kamuflajı olarak israf politikasını kullandılar. Yani israf politikası bu, israf, israf, israf, israf. Yani halka hizmetin adını estetiğin, güzelliğin, belki biraz böyle temel hizmetlerin üstündeki hizmet sınıflarını israf politikası olarak maalesef insanları bu şekilde politize edip manipüle ettiler diye düşünüyorum. Çünkü
1: sonra otobüs hizmetlerini çok güzel bir noktaya taşıdılar.
0: Tabii. Yani her gün bir otobüs yanıyor mu? Ve maalesef insanımız ölüyor yani. Bu kadar seviye düştü. En temel hizmetlerin bile sağlıklı bir şekilde sağlanamadığı bir İstanbul'u yaşıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Her an her şey olabilir. Bir canlı bomba gibi İstanbul maalesef. Ama bir yandan da ben Serkan Hocam'ın ifade ettiği şeye çok vurgulamak gerektiğine inanıyorum. Başka bir kapı açtı. Yani bir çiçek dikilmesi, işte bir havuz yapılması, su mimarisinden faydalanılması bir şehir için evet bir estetik ihtiyaçtır. Orada yaşayan insanların ruhu için belki bir ihtiyaçtır. Ama aynı zamanda bir turizm penceresidir, turizm kapısıdır ve ilerleyen süreçte bu bir sanayi kapısıdır. Hani turizme bacası sanayi deriz ya, bunun da üstünde bunun ihracatı, çiçekle ilgili bir işte borsanın var olması.
1: Yüzlerce milyar dolarlık
0: düşünebiliyor musunuz? Yani çiçek deyip geçmeyin. Siz evinizdeki bir saksıda domates veya ne bileyim bir tane kasımpatı, menekşe yetiştirmiyorsunuz. Bunun bir sanayisi olan bir ve ekonomisi olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir gelir kapısından bahsediyoruz. Maalesef bu vizyonsuz politika bugün bunu bu hale getirdi. Hem şehir estetiğinden olduk hem de böyle bir Türkiye'ye milyarlarca dolar belki ihracat geliri getirecek bir gelir kapısından olmuş olduk. Bu basiretsiz yöneticiler yüzünden. Ama madem yapmıyorsunuz kardeşim, bu çiçeği dikmiyorsunuz, dikmediğiniz çiçeğin ihalesini yapıyorsunuz. İhaleye de fesat karıştırıyorsunuz. Yani nereden tutsanız elinizde kalan bir yönetim süreci. İddianamelerde yani şöyle ifade edelim. Bir ana iddianame söz konusu olur bir soruşturmanın başlatılması için. Bu bir dayanaktır. Evet, suç isnatları, suçluların işte araştırılması, hangi suçlarla isnat edildiği dayanakları falan hepsi o iddianamede yer alır. Ama soruşturma sürerken tekrar yeni deliller ve yeni vakalar ortaya çıkabilir, yeni suçlar ortaya çıkabilir.
1: Yine bu davayla alakalı olur.
0: Bu davayla alakalı. Savcılık bu araştırmasına devam ettiği için de artık yani o elindeki bulgular bir ek iddianame ihtiyacı da getirebildiği için bir ek iddianame düzenlenmiş. Az uz değil, bu da 195 sayfalık bir iddianame ve Peysaj AŞ üzerinden yapılan bir iddianame. Yani maalesef yani Peysaj AŞ'nin açtığı bir ihale söz konusu. Kamuda nasıl belediye bir kamu kuruluşu olarak bir şey satın alacağı zaman bir ihale açıyor normal şartlar altında. Ve orada bir rekabet söz konusu oluyor. O rekabet içerisinde bu şirketlerin bu işleri yapabilen, belediyeye bu hizmetleri sunabilecek, işte şartnamedeki şartları taşıyan şirketler teklifler veriyor kapalı usulde. Sonrasında da bunların en düşüğü şartları taşıyan ve kamu faydası için en ucuz yapabilecek kuruma, şirkete bu ihale veriliyor. Ama şimdi siz bunu bir tertip düzen içerisinde ve bir adına sistem koyduğunuz bir şeyi de bu işin içine katarak yaptığınız zaman işte bunun içerisine bir takım fesatlıklar giriyor.
1: Yani 12 ayrı eylem tespit edilmiş. Hı-hı. Bazı mektupların aynı kişilerce hazırlandığı.
0: İşte yani bu tamamıyla kamu ihalelerinin şeffaflıkla, adaletle, dürüstlükle yapılmasını engellemeye yönelik hareketler, suç unsurları bunlar.
1: Yani diyor ki ben ihaleyi sana vereceğim. Sen evet. De bunu %10'unu bana direkt vereceksin. Evet. Ama bu ihaleyi sadece sen giremezsin. Onun için 3-5 kişi daha ayarlayalım. Tabii. Onlar da
0: yani resmen bir senaryo. Evet, hani senaryo. Bugünlerde çok senaryo konuşuyoruz ya. Bu basit bir senaryo ama bunu da yapmışlar maalesef. Evet, öbür senaryodakiler gibi çok şaşırtıcı şeyler değil ama maalesef bu da kamunun parasından, vatandaşın cebinden para götüren. Yani şöyle düşünün. İşte bir çiçek ihalesi var. Siz ondan normalde 10 liraya yaptırabilirsiniz bunu şirket olarak. Ben 10 liraya yaparım diyorum ama seni arıyor. Diyor ki işte ben bunun %7'sini, %10'unu alacağım. Sen de onun üstüne tekrar para koyup yapmak zorunda kalıyorsun. Kendi maliyetini kurtaracaksın, karını kurtaracaksın. Üstüne %10 da sistemin payını koyuyorsun. Kim bu sistem? Hangi sistem? Vatandaşın karşısında olan bir sistem olduğu kesin. Vatandaşın cebindeki paranın paraya, helal paraya göz diken haram bir sistem olduğu da kesin. Dolayısıyla burada bir ihaleye fesat karıştırma suçu Türk Ceza Kanunu anlamında söz konusu oluyor. Bunun örgütlü yapıldığı söz konusu, yapılması söz konusu, sistem adı altında yapıldığı için hepsi de bu iddianamede tekrar gündeme geliyor.
1: Bu mahkeme sürecinde sürekli duyduğumuz temel şey sistemdi sanırım bu hocam.
0: İşte bir örgüt diyemedikleri için bunu bir sistem diyorlar. Sistem.
1: Yani bir havuz oluşturmuşlar bir belli ki oraya sürekli aktarıyorlar.
0: Evet, evet. Yani bu sistemin.
1: O havuz ama Ekrem İmamoğlu'nun cebi yani.
0: Bu sistemin özellikle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde harcanacak paraya ilişkin bir sistem oldu. Orada bir pazarlığın söz konusu olduğunu görebilmek için yani çok hukuktan anlamaya, bu soruşturmayı çok iyi okumaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığına hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine hazırlanan bir grup var. Kendi adaylarını İmamoğlu olarak tanıtıyorlar ve bunda harcanacak paraları da bu sistem üzerinden akıtarak
1: hocam,
0: yönetmeye
1: şimdi
0: çalışıyorlar. Ama maalesef bu sadece Cumhurbaşkanlığının seçim sürecinde harcanacak para değil. Yani dünyanın parası söz konusu burada. Evet. O sırada villalar mı alınıyor efendim, gemiler mi alınıyor artık, neler neler götürülüyorsa tabii, maalesef götürülmeye çalışılıyor.
1: Yani herhangi bir seçimde yani hazırlanacak, yapılan işler belli, miting çalışmaları belli. İşte evet, otobüs kiralarlar, ses sistemi kiralarlar, bayrak asarlar vesaire vesaire.
0: Evet.
1: Yani bu kadar büyük, dehşetli bir para, yüzlerce milyon dolardan, milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bu parayı niçin toplamış
0: olabilir?
1: Şimdi
0: düşünseniz de Murat Bey, altı üstü CHP'nin kurultayı değil mi? Ne kadar mal olabilir ki yani CHP'nin bir kurultayı, bir salon tutarsın, ses sistemi kurarsın. Bunları zaten artık organizasyon şirketleri yapıyor. Yani o kuruluşlar bugün herhangi bir sivil toplum kuruluşu da ya da daha profesyonel yapmak isteyen her kurum bunu bir ajansa zaten yaptırıyor genelde. Bu işi yapan artık ajanslar çıktı. Eskidenmiş o çok çilekeş işte bir tane çocuk, eli yüzü düzgün bir çocuk bulurlar, onu sunucu yaparlar. Efendim bir tanesini kamera çektirirler. Bunlar eskiden de, artık her şey daha dijitalleşti. Her şey daha da güzel yapılmaya, profesyonel yapılmaya çalışıldığı için bir ajansa verip yapıyorlar. Normalde CHP'nin kurultayı ne kadar mal olabilirdi? Yani bir CHP onu karşılayabilecek durumda olabilirdi. Ama siz bu kurultayın seçmen iradesini etkilemek için efendim tabletler dağıtırsanız, efendim telefonlar dağıtırsanız, nakit keş para dağıtırsanız bu sefer bu maliyetler büyüyor işte.
1: Pavyon kapılarını dağıtılacak para için lazım yani.
0: Yani şimdi dediğiniz gibi bir cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim işte mitingleri organize edersin. Ama işte burada bir organizasyon şirketi vardır, onu ona getiren bir adam vardır, bir aracı vardır, onun da aracısı vardır derken bu böyle uzun uzadıya bir havuz haline geliyor.
1: Yani
0: işte buradaki
1: satın alınacak adamlar lazım belli ki. Öyle bir,
0: yani o arada o organizasyondan pay alacak adam lazım bunları. Yani maalesef.
1: İttifak kurulacak, partilere verilecek.
0: Bunlara insan lazım. Dolayısıyla bu oyu verecek de insan lazım. Bu insanları nasıl ikna edeceksiniz? Herkes bir Recep Tayyip Erdoğan olarak vatandaşın karşısına 25 yıldan beri çıkıp da yani her türlü varlığıyla, yokluğuyla, kriziyle, savaşıyla, pandemisiyle çıkıp da bir er meydanı gibi seçimde konuşup o vatandaşı ikna edebilecek bir güce sahip değil. Böyle bir teşkilata da sahip değil. Dolayısıyla maalesef sizin için yani iddia olunan o ki bu seçim ekonomisi, seçimin maliyeti, o kampanyanın maliyeti çok daha büyük olabilir. Bir de siz bazı şeylere kanaat etmezseniz ne olacak? Yani mesela benim arabam, atıyorum şu kadar milyonluk bir araba, bu bana yeter deyip buna binebiliyorsam bu benim kanaatimi gösterir, ama etmiyorsam, daha fazlası diyorsam
1: etmediğini gördük,
0: bir sorunu
1: önemsemedilerdi yani.
0: İşte iddialar bu.
1: Dolarlık modifiye edilmiş Uşak Belediyesi'nin bütçesinden Özgür'ün
0: evet,
1: altındaki makam arabası.
0: Evet, evet.
1: Özgür Bey çıkıp ne olacak ki bir cepten? Bir cephe dedi yani.
0: Sonuçta ben genel başkanım dedi.
2: Parayı iade edeceklerdi, ne oldu? Bak ikinci defa soruyorum.
1: İade dediğine dair hiçbir haber çıkmadı.
2: Daha önceki programların birinde de sormuştum.
1: Evet.
2: Yani Özgür Özel o makam aracını modifiye ettirdikleri parayı hazineye iade edeceklerini söylemişti. Ne oldu, hiç takip edildi
1: ya
2: mi?
1: Ya da o arabayı da hazineye verebilir, geri verebilir.
2: Hayır, bilmiyorum yani. Takip edildi mi o konu acaba?
1: Bir kez daha buradan haberdar edelim, duyuralım.
0: Sonuç olarak iddialar bu yönde. Yani bir çiçek alımında

0: bir peyzaj yapımında dahi bu şekilde bir şeyin döndüğü ifade ediliyor. Yani iddialar bu, ispat edilen bir takım şeyler var. Tabii bunu muhakeme aşamasında net bir şekilde mahkeme araştıracak, somut delillere dayandırarak bir hüküm kuracak. Ama işte her günde bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Yazık, milletin parasına yazık, milletin cebine yazık. Bu insanlar bu kadar ulaştırma zamları yapılıyor İstanbul'da değil mi? Hep milletin cebinden nakit para çekiliyor. Demek ki nerelere harcanıyor, hangi sistemlere aktarılıyor, yurt dışına mı aktarılıyor bu para? Bu sistem nedir yani, hangi şebekeye aktarılıyor? İnşallah bunu hakim savcılarımız net bir şekilde açıklayacaktır, açığa kavuşturacaktır.
1: Çok teşekkür ederim Tuğba'cığım. Ayhan Hocam, vaziyet bu, dehşetli bir şeyle karşı karşıyayız. Sadece Türk milletin, İstanbul halkının cebinden çalınan, daha doğrusu o bütçe Türk milletinin cebinden çıktığı için tüm Türk milletinden çalınmış olan bir paradan bahsetmiyoruz. Bir de yok edilen hizmetlerden de bahsediyoruz. Gerçekten çok değişik bir manzara. Ne dersiniz?
2: Evet, mesela çok basit bir şey gibi geliyor ama özellikle bu yaz en çok duyduğum meselelerden biri İstanbul'da gerçekten de yaşam kalitemizi ciddi bir şekilde düşüren bir şey. Adeta o kimyasal ilaçlara bağımlı hale geldik. Sivrisinek meselesi var mesela. Çok konuşmuyoruz bile ama belki de bütün dediğim gibi İstanbul'u şu an başından sonuna kadar etkileyen bir durum. Bununla ilgili herkesin dilinde aynı şey var. Belediyenin ilaçlamaları, herhangi bir etkisi, müdahalesi yok. Veya işte trafik konusunu zaten yıllardır konuşuyoruz. Diğer hizmetlerin nasıl ortadan kaybolduğunu da konuşuyoruz. Ama benim için daha böyle sıkıntılı, daha gerçekten hayrete düşüren mesele şu. İstanbul gibi Türkiye'nin göz bebeği ve en çok gözü önünde olan şehrinde bütün medyanın, bütün siyasetin odaklandığı bir yerde hiç ya birisi de gelir bize bakar, bizi araştırır diye düşünmeden, hani kılıfına bile uydurmadan bu yolsuzluklara niyet edebilmişler, bu yolsuzlukları işleyebilmişler. Bence bu çok daha dehşetli bir şey.
1: Dehşetli bir şey.
2: Yani bu kadar hani hiç korkmadan, etmeden, bu kadar pervasızca, bu
1: ve
2: kadar
1: hala cüretkar, devam ediyor olması da çok tuhaf.
2: Hala yani. Da devam ediyor.
1: Yani Ayhan Hoca mesela iddianamede kimi işlere ihale yapılmadan başlandı, ortaya çıkmış. Tekliflerin göstermelik olarak toplandığı ve bazı firmaların birbirleri adına yan teklif verdiği iddia ediliyor. Savcılığa göre ihaleleri alan firmalardan en az %7 ile %10 arasında sistem parası toplandığı ifade ediliyor. Yani nasıl insan bu kadar cesaretle devam edebilir? Hala bu işin bu şekilde devam ediyor olması da çok ilginç değil mi ya?
2: Evet, yani şey derler ya, gözünü kan bürümüş derler yani, aklını, izanını kaybetmiş. Burada da gözlerini gerçekten para bürüme durumu var herhalde. Hani bu kadar böyle ben o paraya ulaşayım da sonra ne olursa olsun mantığının, işte bu sizin okuduğunuz satırlar en güzel göstergelerinden bir tanesi. Yani parayı dağıtmışlar, ihaleyi sonra yaparız, bir şekilde kılıfına uydururuz demişler. Yani kılıfına uydurabileceğini, bunun yanına kar kalacağını düşünebilmeleri, bu kadar rahat düşünebilmeleri ve işin daha kötüsü, sizin de dediğiniz gibi bu soruşturmalar başladıktan sonra dahi bu işlerin neredeyse hız kesmeden devam ediyor oluşu da bir garip. Yani acaba şey mi düşünüyorlar? Sıra bize gelmeden ne kadar götürürse kârdır diye mi düşünüyorlar? Bunu da aslında biraz böyle sorgulamak gerekiyor.
1: Ayhan Hocam, bir yandan tabii yani kötü bir şeyle başlamış olduk. Ne yazık ki Türkiye'de de dünyada da her zaman böyle iyi şeyler şey olmuyor. Yani hep kötü haberlerle başlamak durumunda kalıyoruz. Ama İstanbul'da iyi bir şey oldu bugün. İstanbul Havalimanı biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip bir havalimanına dönüştü. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışını yaptı. Bir pist demek, bir havalimanı demek. Bu arada bir de şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza döneceğiz. Onun bir konuşmasından bir parça dinleyeceğiz ama bu havalimanları meselesi konuşulduğu günden beri hep söylenen şey şu. Efendim İstanbul, Türkiye'nin bu kadar havalimanına ihtiyacı yok. Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ha, bir havalimanı yapıp duruyorlar. Sırf kendi adamlarına rant sağlayabilmek için. Efendim birkaç şey söyleyeyim. Türkiye'de askeri ve sivil havalimanlarıyla alakalı. Ayhan Hocam birlikte şey yapmış olalım. Türkiye'nin 116 tane

0: sivil ve askeri havalimanı var. Türkiye'nin 116 adet. Zimbabwe'nin 144 adet var. Zimbabwe. Bolivya'nın 201 adet var. Çekya Cumhuriyeti'nin 252 adet var. Kenya'nın 368 tane var. Arjantin'in 764 tane var. Amerika'nın 16.116 tane havalimanı var. Sayın Cumhurbaşkanımıza gidelim. Bakalım bize neler anlatacak.
1: Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Çıktılar. Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. Burası rüzgarlı. Uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: Evet Ayhan Hocam, biraz önce havalimanların sayılarını da vermiştik. Dünya havalimanları sıralamasında 46. sırada 116 havalimanıyla önünde, dediğim gibi Afrika'nın pek çok ülkesinin gerisinde. Fakat Türkiye küresel yolcu trafiği sıralamasında dünyanın 7. sırasına ulaşmış durumda. Yani havalimanlarımızın sayısı az ki onların büyük çoğunluğu son 20 yılda yapıldı. Fakat o kadar büyük ve o kadar konforlu havalimanlarımız var ki yolcu trafiği anlamında dünyanın en önemli havalimanlarına dönüşmüş durumda. Avrupa'nın günlük ortalama uçuş hacmiyle bütün Avrupa'nın Türkiye havalimanları 6. sıraya yükselmiş durumda. İstanbul Havalimanı zaten 1. sıraya oturmuş durumda.
2: Yani ne desek gerçekten bazen boş Murat abi. Geçen biliyorsun PISA sonuçları da açıklandı ya. Evet. Almanya'dan, Fransa'dan daha yüksek puanlara sahip olduk.
0: PISA şey tabii eğitimle alakalı. Dünyanın ortalamasını belirleyen.
2: OECD ülkelerinin katıldığı, yani en gelişmiş ülkelerin katıldığı bir sıralama.
0: Ve Türkiye'den, dünyanın her yerinden dağınık olarak rastgele öğrenci seçiyorlar. Ve o öğrencileri sınava tabi tutuyorlar. Ve çok sayıda öğrenciyi Türkiye'nin farklı farklı bölge coğrafyalarından.
2: Kesinlikle. Yani herhangi bir şey olmadan çekiliş gibi, yani böyle herhangi seçim yok. Ki devlet üniversiteleri de Türkiye'deki özellerden daha başarılı olmuş. Gerçekten böyle bir sonuçlar açıklandı. Sevindim ama sonra böyle üzerime bir keder çöktü ya. Keder çökmesinin sebebi şu. Yıllardır Marmaray'ı yapmaya çalıştılar. Marmaray batacak, Marmaray'ı su alacak, Marmaray bitti, böyle proje mi olur? Yıllarca bizi uğraştırdılar. Sonra Marmaray yapıldı. Ben de çok yoğun bir şekilde kullandım. Yani Türkiye'de bana sorarsanız yapılmış en güzel projelerde ilk üçe girer. En böyle faydalı projelerde. Sonra yıllarca hatırlıyorum bütün üniversite yıllarım.
0: Sonra yapmış olduğunu öğrendik tabii.
2: Evet. Bütün üniversite yıllarım boyunca Türkiye'de tarım bitti. Tarımı bitirdiler. Tarımı çökerttiler. Tarım yok oldu. Bakıyoruz Türkiye'nin kendi verilerinde inanılmaz bir sıçrama var. Hadi Türkiye'nin kendi verilerini beğenmiyorlar. Uluslararası verileri kıyasladığımızda da Türkiye dünya çapı, Avrupa'da zaten birinci, dünyada da ilk 10'a girmiş bir ülke haline gelmiş. Yani nereden bakarsak bakalım müthiş bir sıçrama var. Şu havalimanını hepimiz hatırlıyoruz. Yani rüzgardan uçak mı kalkmaz demediler, kuşların göç yolu mu demediler. Neler neler, yani insanları nasıl korkuttular, nasıl projeyi engellemek için her türlü girişimde bulundular.
0: Çok son seçimlerde ve vaatlerden biriydi. İstanbul Havalimanı'nı kapatıp Atatürk Havalimanı'nı yeniden açacağız,
2: evet,
0: diye.
2: Evet.
0: Ve resmen şimdi bunu bir seçim vaadi olarak sundular.
2: Şimdi böyle biraz yabancı dili olan, hadi o olmadı, internette çeviri programı, azıcık böyle havacılıkla ilgili siteleri, haberleri dolaştığınızda Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı her yerde ön planda. Şimdi eğitime biraz önce bahsettim. Yani Almanya'yı, Fransa'yı geçtik ya. Almanlar, Fransızlar bile diyor ki bu Türkler bizi nasıl geçti? Yani insan bir durur der ki yıllardır bize bu yalanları söylediler. Yıllarca bizi korkuttular. Yıllarca bize felaket senaryosu sattılar. Teker teker teker hepsi yanlış çıktı. Ya insan dönüp birazcık güvenmez mi be kardeşim ya? 23 sene olmuş ya. Ya birazcık da deyin ki ya biz bir şey yanlış mı yapıyoruz acaba deyin. Ama bütün şu verilere rağmen aynı insanlara bakıyorsunuz. Ya kardeşim hani tarım bitmişti? Hani eğitim bitmişti? Hani Marmara'yı su basacaktı? Hani İstanbul Havalimanı'nda uçaklar rüzgardan uçamayacaktı, kuşlara çarpacaktı? Hiçbiri gerçekleşmedi. Biraz öz eleştiri yap. Biraz da dön de ki ya biz yıllardır bu muhalif medyayı dinliyoruz. Yıllardır battık bittik diyor, korkuyoruz ama bir türlü batamadık, bitemedik diye bir kendini bir aynanın karşısına geç, bir sorgula veya. Ama hala yok. Şimdi biraz önce İmamoğlu'nun yolsuzluklarını tartışıyorduk ya, nasıl bu adamlar bu kadar pervasız bir şekilde, bu kadar cüretkar bir şekilde çalıyor diyorduk ya. Bence cevabı İmamoğlu kendisi vermişti Murat abi. Ne diyordu? Bana dokunursanız Türkiye ayağa kalkar. O seçmen kitlesine güveniyordu. Diyordu ki ben dünyanın en yolsuz adamı olsam, sıfır hizmet yapsam, nasıl olsa bunlar benim arkamdan gelecek, nasıl olsa bana oy verecekler diyerek oradan, o kitleden aldığı, biraz da yurt dışından aldığı cesaretle bu yolsuzlukları, bu işleri yapabildi. Dolayısıyla son cümle şunu söylüyorum. Ya artık birazcık gerçekten belli bir kitlenin Türkiye'de gözünü açması ve proje siyaseti, iş siyaseti, geleceğe yönelik Türkiye kalkındırma siyasetine prim vermesi lazım. Aksi takdirde o kitle, Cumhuriyet Halk Partisi hep böyle bir aşağıya doğru gidiyoruz ya, onlarla birlikte kendileri de aşağıya gidecek, Türkiye'yi de bir türlü bırakmayacaklar. Sürekli üzerimizde bir yük. Daha ileriye atılmamız için bir engel olarak bizim de sırtımızda kambur olacaklar. Hani bunu artık bence aşmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Aynen hocam, çok önemli bir konu daha aslında dikkatimizle sundun. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir müfredatı var biliyorsunuz. Bu müfredat kapsamında birkaç yıldır pilot olarak uygulanıyordu. Bu sene artık son, geçmiş müfredatın son senesi ve artık önümüzdeki 2027 yılında tüm Türkiye'deki okullar artık yeni müfredata geçecekler. Yeni yüzyılda yeni Türkiye'nin vizyonu değiştiren bir müfredat olacak. PISA ile alakalı bir şey yaptınız. Birkaç bilgi vereyim, onun üzerine konuşun isterseniz. Çünkü bu PISA uygulaması, yani OECD üyeleri arasında bu sene 15 yaşındaki çocuklara yönelik yapılıyor. Türkiye genelindeki 203 okul ve 56 şehirden OECD tarafından yapıldığı için, yani yurt dışından yapılıyor. Ve rastgele 7702 öğrenciye ulaşılıyor. Bu 7702 öğrencinin fen bilimleri, matematik bilimleri ve okuma becerileri üzerine bir test yapılıyor. Bu çalışma yapılıyor. O çalışma sonunda da bir notlandırılıyor. Şu anda fen bilimlerinde 494 puanla OECD ortalamasının üstüne çıkmış durumdayız. Okuma becerilerimizde 472 puanla OECD ortalamasının üstündeyiz ve matematikte 462 ile OECD ortalamasındayız. İlk defa Türkiye'de, yani bu PISA uygulamasının yapıldığı günden beri ilk defa Türkiye ortalamanın üzerine çıkmayı başarmış durumda. OECD, yani Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın gelişmiş olan ülkeler arasında yapılmış olan, bu bütün Avrupa ülkeleriyle alakalı olan bir şeyden bahsediyoruz. Dünya değil, gelişmiş olan ülkeler. Türkiye eğitim konusunda, eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunda öğrencilerimiz dünya ortalamasının üstüne çıkmış durumda. Ama en çok hedefe konulan bakanlarımızdan biri Milli Eğitim Bakanı. Nasıl oluyor, evet, bu iş?
2: Bu arada en büyük sıçramayı yapan, bu PISA skorlarında en büyük sıçramayı yapan ülke de biziz. Ben öncelikle yani kendisini tanımıyorum. Bir

0: bilgim, bir tanışmışlığım yok ama uzaktan en sevdiğim bakanlardan birisi Sayın Yusuf Tekin. Kendisinden Allah razı olsun. Hiç böyle kınayıcıların kınamasından korkmadan yıllarca doğru bildiği şekilde bütün o muhalefete, bütün o ortalığı velveleye vermelerine rağmen bildiği doğru yolda ilerledi ve şu an o doğru işlerin sonuçlarını da alıyoruz. Şimdi ben merak ediyorum. Türkiye'yi muasır medeniyetlerden, batıdan uzaklaştırıyor diyenler acaba dönüp de ya bakanım kusura bakmayın bu PISA skorlarında bayağı iyi çıkartmışsınız teşekkür ediyoruz diyecekler mi? Demeyecekler Murat abi. Şimdi bu bitti. Kendilerine yeni bir yalan, yeni bir böyle üretecekleri fitne fesat bulacaklar. Oradan saldıracaklar. Ama bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve onunla birlikte yürüyen arkadaşların en büyük iyi özelliği işte bu kınayıcıların kınamasından korkmadan, çekinmeden, onlara takılmadan sürekli doğru bildiklerini yaptılar ve tek tek adım adım Türkiye'yi çok şükür buralara getirdiler. İnşallah daha da iyi yerlere buradan gideceğiz. Bu bize son zamanlardaki en güzel delillerden bir tanesi oldu. Tekrardan bütün Milli Eğitim
1: Yani
0: Bakanlığı'na
1: aynı hocam
0: teşekkürlerimizi
1: özellikle
0: iletelim.
1: de şimdi yöneltilen eleştirilerin çoğu Sayın Bakanımıza ideolojik bir zaviyeden bakılarak yapılıyor. Ama ortada bir gerçeklik var.
0: Uluslararası gerçeklik.
1: 7 bin küsur öğrenci üzerinde rastgele seçilmiş
2: Buna
1: Türkiye'nin farklı
2: kapacaklar. Buna
1: yerlerindeki.
2: da alınacaklar. Bunu da istemeyecekler. Niye? Çünkü biz bu başarıyı nasıl elde ettik? Vatandaşın normal, senin, benim, sıradan, soyundan, sopundan, efendim, onlara göre tırnak içinde söylüyorum, asalet akmayan, normal vatandaşın çocukları bunu başarabildiği için, Sayın Yusuf Tekin'in eğitim politikasıyla vatandaşın evladını, maddi geliri yüksek, kültürel seviyesi yüksek, düşük fark etmeden alıp bizim evlatlarımızı o seviyeye çıkardığı için, ya sen ne yapıyorsun ya? Biz bu seçmene koyun diyorduk. Bunu yutturuyorduk insanlara. Biz bu seçmene atletli adam diyorduk. Bidon kafalı mıydı? Bidon göbekli miydi? Bir şeyler diyorduk. Sen bunları alıyorsun. Şimdi eğitimli, kültürlü, muasır medeniyetler seviyesindeki insan seviyesine çıkartıyorsun. He, hop diyecekler bunlar. Bundan mutlu olmayacaklar. Ülkemizin ilerlemesinden, kalkınmasından, PISA'dır, odur, budur, bunlara yükselmesinden bundan mutlu olmuyor ki. Siz yine İki iyi niyetli insan olarak siz bundan kendi kalbiniz gibi onların da mutlu olacağını düşünüyorsunuz. Hayır, bunlar
1: Mutlu
2: böyle değil.
1: olmayacaklar.
2: Olmayacaklar.
0: Her
2: Hatta
0: sene
2: nereden çıktı bu adam başımıza deyip duruyorlar o yüzden.
1: son 2 yıldaki en büyük sıçramayı,
0: Tabii
1: o OECD üyelerinin tamamında bir gerileme varken
0: biz
1: Türkiye
0: sıçrama yapıyoruz.
1: 2 yıldır sıçrama yapıyor.
0: Bir de her sene PISA sonuçlarını pusuda bekleyen, sonuçlar çıksın da bir Milli Eğitim Bakanlığı'na, hükümete saldırım diyenler bu PISA sonuçlarını detaylarıyla böyle yayınlardan anlatardan hiçbiri ortada yok.
2: Kayboldu.
0: Hepsi kayıp.
3: Sayın Yusuf Tekin'i en fazla hedef alan, ona en büyük düşmanlığı besleyenler kimler Murat? Kimler? Bir grup var.
1: Evet.
3: Onu baş hedef yapan. FETÖ.
1: Ha, o tabii o
2: Tabii
1: başından
2: ya,
1: beri.
2: o, tabii.
3: Neden?
1: Müsteşarlığı döneminden
3: Müsteşarlığı döneminde ne yapıldı?
1: FETÖ'ye göz açtırdı.
3: Dershaneler kapatıldı.
2: Kapatıldı. Evet.
3: Çok bilinmeyen bir ayrıntı. PISA yetkililerinin bir tespiti var bu son başarımızla ilgili.
0: Evet.
3: Diyorlar ki bu şu an zirveyi yakalayan başarı ivmesinin başlangıcını 2015 yılı olarak tespit ettik diyorlar.
0: Dershanelerin
1: yani dershanelerin kapatılması.
3: Dershaneler kapandıktan sonra eğitim milli eğitim olmaya başladı. Çünkü mevzu neydi? Okula gerek yok. Milli
2: Dershanem
3: eğitim
2: yeter.
3: zaten işlevsiz.
1: Dershane
3: Biz
1: verelim.
3: size bir takım yardımcı ders kitapları, test kitapları üretiriz. Bizim dershanelerimize gelin, 3 ay, 5 ay burada takının, başka bir şeye ihtiyacımız yok propagandası ve uygulamasıyla milli eğitimin içini boşaltmışlardı.
1: Evet. Son derece önemli bir noktada bıraktık. Efendim esas meseleyi şimdi kısa bir ara saat başında buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: Trend Yol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Farkı tadında, gururu adında. Diriliş Kola. %100 yerli.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İnsanlık binlerce yıldır aynı sırrın peşinde. Kanın içinde ne var? Hayat mı, kalıtı mı? Yoksa henüz çözemediğimiz biyolojik bir şifre mi? Billurak Türk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Efsanelerin bittiği, bilimin başladığı yerde insan bedeninin en eski ve en büyük sırlarından birini kan dosyasını açıyor. Kan uğruna öldürdük, kanla kardeş olduk. Gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını bile kanda aradık. Bugünse laboratuvarlar çok daha gerçek bir sorunun peşinde. Ya gelecekte kan yalnızca okunmaz, yeniden tasarlanabilirse? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Nihal Şehkar Oktay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
6: Tüm gözler onun üzerinde.
5: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
6: Bravo Zehra.
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleştirildi ve bugün Hasan Atilla Uğur, eski emekli albay, gözaltına alındı. Şu anda hala ifade verme süreci devam ediyor. Dün de bir başka emekli bir yüzbaşı, yine Ergenekon soruşturmasından dolayı tutuklu olarak yargılanan ve Kaşif Kozinoğlu ile birlikte aynı hücrede kalan iki kişi, iki Ergenekon'dan dolayı yargılanmış olan iki kişi gözaltına alınmış oldu. Daha önce de bu konuyla alakalı Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Silivri Cumhuriyet Savcısı da Fethullahçı Terör Örgütü'nden dolayı iltisakları sebebiyle görevlerden el çektirilmişlerdi, zaten KHK'yla atılmışlardı görevlerinden. O iki kişi de zaten tutuklanmışlardı. Şimdi Kaşif Kozinoğlu, Tuba Hocam, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Asya bölüm şefliğine getiriliyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı iken onun görevlendirmesiyle Asya'ya gönderiliyor. Ve iddia o ki Kaşif Kozinoğlu, Fethullahçı Terör Örgütü'nün Orta Asya yapılanmasıyla alakalı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bilgilendiriyor. Ve bu konuda devletin müteyakkız olması gerektiğini ifade eden bir rapor hazırlıyor. Bu rapor sonrasında FETÖ'cülerin hedef haline getiriliyorlar ve daha sonra Afganistan'da görev yaparken Türkiye'ye getiriliyor, gözaltına alınıyor ve gözaltındayken de cezaevindeyken şaibeli bir şekilde hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettiği esnada da koğuş arkadaşı, bugün gözaltında olan Hasan Atilla Uğur. Elbette ki soruşturmanın çok başındayız ama evet. Fethullahçı Terör Örgütü'nün bu konuyla alakalı nasıl bir şeyler yapabileceğini de tahmin edebiliyoruz. Fakat asıl açıkçası benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Bir tarafta eğer bu işi FETÖ'cüler yaptıysa, ki bu ihtimal daha yüksek bir şey kazanıyor. Daha yüksek bir ihtimalle olduğu ifade ediliyor, anlaşılıyor süreçten. Fakat Ergenekon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmış, içeride tutuklu olarak bulunan kişiler de bu eylemlerin içerisinde yer almış olabilirler mi? Bu aslında kamuoyunun beklediği sorulardan bir tanesi. Çünkü FETÖ operasyonlarından sonra, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yargıtay hem Ergenekon hem de Balyo soruşturmalarının FETÖ'cülerin müdahalesi sebebiyle onlar ortaya çıktıktan sonra buradaki tutuklu sanıkların tamamına beraat vermişlerdi. Ancak bazı fiiller, bazı eylemler hali hazırda ortada. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması, Danıştay'a yönelik yapılan saldırı ve bu saldırıda bir Danıştay üyesinin hayatını kaybetmesi, Hrant Dink cinayeti, bunlar peş peşe gerçekleşmişti. Ve Hrant Dink cinayetinden hemen sonra 2007'de AK Parti'ye hükümet yönelik bir muhtıranın verilmiş olması. Bu süreçle beraber değerlendirildiğinde nasıl okumak lazım?
1: Şimdi tabii Ergenekon sürecinin yani bir kumpas olduğu süreç değil, artık Ergenekon kumpası olarak bahsedilen bir süreç olduğu hepimizce malum. Ama artık yani kafalar o kadar karıştırıldı ki at izinin it izine karıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Ve maalesef yani burada tabii ki bir yani bunu bir nasıl derler, dikkat ederek söylüyorum bunu. Bu işi çok düzgün yapanları dışarıda tutarak söylüyorum. Medyanın da lincine uğradı bu insanlar yani sonuçta. Özellikle bunlardan bir tanesi de Kaşif Kozinoğlu'ydu. Şimdi böyle bir kumpasın içerisinde medyanın da, yani daha doğrusu şöyle, örgütün her alanda çok etkin olduğu bir süreç bu. Yani yargıda çok etkin, poliste çok etkin, medyada çok etkin, MİT'te de çok etkin demek ki. Dolayısıyla bu kişilerden, kendilerinden olmayanları bu şekilde vatandaşın önüne, medyanın önüne atarak hainlikle suçladılar. Ve o zaman yani bu kişinin ölümüne ilişkin yapılan soruşturmada da o kadar zincirleme bir teşkilatlanma, örgütlenme diyelim, örgütlenme söz konusu ki orada Tam kalp krizi geçirdiği ifade edilen anda yapılan, yapılmayan müdahale. Orada bulundurulan, aynı koğuşa düşürülen koğuş arkadaşları. Sonrasında ölüme ilişkin raporu veren doktor, adli tıp uzmanı. Defneden belki oradaki kişiler.

0: yani her noktada çok etkin olduğu bir dönemde maalesef Közünoğlu'nun bir cinayete kurban gittiği bugün anlaşılıyor. Yani bakın bu bile...
1: Siz bunun bir suikast olduğunu
0: ben kesinlikle suikast olduğunu düşünüyorum. Bu hatta şöyle düşünüyorum. Bir koğuş arkadaşlarının bile oraya seçilerek örgüt tarafından konulduğunu düşünüyorum. Yani evet bu kişiler belki Ergenekon suçlamasında aklanmış olabilirler. Bugün o Uğur soyadlı neydi adı?
1: Atilla Uğur.
0: Atilla Uğur'un belki aklandı Ergenekon soruşturmasından ama FETÖ ile ilişki bir soruşturmadan aklanmadı herkes. Yani burada şüphelenilmesi çok normal bir insan o koğuşta olduğu için. Diğer dört kişiyle, dört kişilik koğuşta kalıyor zannediyorum Sayın Kozinoğlu. Dolayısıyla öyle bir örgütlenme söz konusu ki artık şunu düşünüyorum. Evet, Zafer Şahin'e bir röportajı söz konusu zamanında. Atilla Uğur'un zamanında. Orada kesinlikle FETÖ mağduru olduğu söyleniyor. Ama belki de FETÖ mağduru olarak gösterilip...
1: Kozinoğlu sebebiyle de FETÖ'yü suçluyor.
0: Belki de FETÖ mağduru olarak gösterilip FETÖ tarafından oraya kondu. Bu her şey şu anda tartışma konusu. Her şey şüphe konusu. Yani ve örgüt mensupları öyle bir aidiyet adanmışlıkla çalışıyor ki ne var yani? Bu belki de işi gerçekleştirmek için girmiş de olabilir. Bunun yani hepsi şüphe dahilinde şu anda.
1: FETÖ'cülerin profillerine baktığımızda hepsinin evet. Fethullah Gülen cemaat bir dini bir cemaat hüviyetine mensup olmadıklarını aslında bambaşka bir hayat yaşadıklarını sonradan gördük.
0: Tabii ki.
1: O açıdan kendisini ulusalcı Atatürkçü gibi gösterip hatta Ergenekon'dan dolayı mağdur olmuş olan kişiler dahi bu yapının ya da FETÖ'nün değil de FETÖ'yü de yöneten yapıların birer parçası olma ihtimali de vardır.
0: Olabilir. Sonuçta bunlar din kesvesi altında kandırdıkları grup taban kısmı. Yani pazar parasından artırıp öğrencilere yardım ettiğini zanneden kadınları siz din olarak kandırabilirsiniz. Dini sahiplerle kandırabilirsiniz. Sohbet yaparsınız. Bir tane kadın gönderirsiniz. O size sohbet verir. Kadınların zaten buna ihtiyacı var. Sosyalleşme ortamı olsun bizim kadınlara yani hepimiz dahil. Oraya çağırırsınız. Dini sohbet yaparsınız. Yalan yanlış doğru. Efendim tesettüre furuat denen bir liderin dini sohbeti ne kadar doğru olabilecekse. Ama işte vatandaşı o şekilde kandırdılar. Tabanı siz dini sahiplerle ikna edebilirsiniz. Tabanı bağış yapmaya, işte kurban yardımını almaya, burs vermeye. O vatan salih niyetlerle gelen vatandaşı buna ikna edebilirsiniz. Ama devletin üst kademelerinde görevli, belki ulusalcı kökenli ailesi, belki sol kökenli çocukları da başka türlü ikna edebilirsiniz. Hatta biliyorsunuz bunların soruşturmalarında dosyalara giren bir takım şeyleri var. Kendilerini kamufle etmek için. İçmeseler bile işte içki, alkol tamam sağlığa zararlıdır. Alıp şişelerini döküp kapıya askeri lojmanlarda efendim ya da diğer lojmanlarda kapıya içki şişesi koyan insanlar bunlar. Yani kendilerini kamufle etmek için namaz kılarken de göz ve imayla namaz kılabiliriz gibi fetvalar çıkartan insanlar bunlar. Kaldı ki bu şekilde bir şey yapmayacaklar. Şu anda bence her noktada şüphe çok güçlü şüpheler olduğunu
1: Kaşif
0: düşünüyorum.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun gözaltına alınması ve ölümüne giden süreçten hemen sonra
0: evet.
1: Yani daha bir yılın tamamlamadan 11. ayında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gözaltına alınma girişimi gerçekleşti.
0: Evet.
1: Peşinden Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Fidan'a kesinlikle teslim olma gerekirse diren
0: ve Cumhurbaşkanımız ameliyata gireceğiz ama.
1: Evet.
0: Yani özellikle de o süreç denk getirilip Cumhurbaşkanı narkoz etkisindeyken yani iradesi kapalıyken Sayın Hakan Fidan'a böyle bir emir veremeyecekken teslim ol, olma, git engellensin, şöyle yapılsın, böyle yapılsın denmeyecekken bakar mısınız Cumhurbaşkanımızın belki doktoruna o ameliyata giren kişilere kadar belki orada bir kumpas döndü.
1: Ameliyat erteleniyor.
0: Evet.
1: Sayın
0: o da Allah'ın hikmeti
1: Allah'ın
0: yani.
1: Allah'ın hikmetiyle.
0: Nasıl erteleniyor onu da söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız hastaneye giderken orada yoldan geçerken bir vatandaş daha önce söz verdiğini ama ona gidemediğini hatırlıyor. Bir onu uğrayalım sonra ameliyata gidelim diyor. Bakar mısınız? Yani resmen orada vatandaşa olan sevgisi. Allah'ın lütfu resmen.
1: Bir müdahale
0: resmen
1: var orada,
0: müdahalesi. Yani ilahi olarak müdahale yani.
1: Hem Sayın Cumhurbaşkanımız kurtuluyor bu müdahaleyle hem Sayın Hakan Fidan.
0: Türkiye kurtuluyor.
1: Türkiye kurtuluyor.
0: Türkiye kurtuluyor burada. Dolayısıyla evet bu örgütler kendi akıllarına çok güvenebilirler. İşte belki yabancı örgütler tarafından yönetildikleri için böyle stratejiyle ortaya koyabilirler ama hepsinden büyük bir ilahi irade söz konusu olduğu için muradı ilahi söz konusu olduğu için de Allah'ın bir lütfu olarak burada bir şekilde korunabilir. Ama bu soruşturmada çok güzel bir Allah'ın lütfu bence yine yani biz şehit olduğuna inandığımız insanların çürümediğini düşünürüz. Sayın

0: Kozinoğlu
1: Kozinoğlu'nun da bedeni çürümemiş.
0: Evet.
1: Al işte. Yani bulgu verecek ya. Orada adli tıp raporu çıkacak ya, Allah'ın bir lütfu olarak bence bedeninin çürümediğini görüyoruz. Dolayısıyla çok büyük kumpas döndü bence Ergenekon'da. Her Ergenekon'dan mağdur olan kişi FETÖ'cü değildir'e ben inanmıyorum. Yani gerçekten inanmıyorum. Ne var ki? Yani Ergenekon mağduru olarak gösterilip içeride bir takım işleri gördürdükleri insanlar olabilir. Bu ben Sayın Atilla Uğur böyledir diye demiyorum. Ama ola da bilir, olmaya da bilir. Böyle bir şüphe söz konusu olduğu için zaten soruşturma söz konusu oldu. İyi ki de böyle bir şey oldu. Eğer öyle değilse de vatandaşın önünde de kendisinin aklanmaya ihtiyacı var. Diğer koğuşta onlarla beraber kalan 3 kişiyle birlikte, oradaki gardiyanla birlikte bunun bir cinayet olup olmadığına aklanmaya hem Kozinoğlu'nun iade itibarı için buna ihtiyacımız var. Hem de adaletin tecellisi için buna ihtiyacımız var. Çok ciddi bir kumpas süreci. Dediğiniz gibi Hrant Dink cinayeti, mesela o dönem İlker Başbuğ'un tutuklanması, muhtıra yapılması, bunların hepsi Danıştay bir senaryo. Saldırısı.
0: Yani hepsi bir yıl içerisinde gerçekleşmiş.
1: Bu kadar olur mu üstünde ya? Aynen öyle. Aynen öyle ve şu an çözülüyor. Yani evet. 2005-2007 arasında o dönemden 2010 yılına gelene kadar örgütün tasfiyesi, ayrılması, işte yargısal bir takım darbelerin yapılması, zaten sonrasında biliyorsunuz 17-25 Aralık süreciyle patlıyor. Yani daha doğrusu daha görünür hale geliyor diyelim. Yani o dönemin aydınlanmaya ihtiyacı var. Bu da bir başlangıç. Henüz bir başlangıç olduğunu düşünüyorum Kozinoğlu cinayetinin de.
0: Evet. Aynen hocam. Şimdi Hasan Atilla Uğur'un senaryoya müdahalesi var mı diye konuşuluyor. Neyin senaryosuna? Kurtlar Vadisi dizisinin. Niçin bunu konuşuyoruz? Çünkü Kurtlar Vadisi dizisinde Hasan Kozinoğlu'nun nasıl öldürülmüş olabileceğine ilişkin, yani öldürüleceğine dair bir şey işleniyor senaryoda. Peşinden de onu...
2: İki gün sonra.
0: Evet, iki gün sonra hayatını kaybediyor. Ve daha sonra şırıngayla öldürüldüğü şeklindeki görüntü de senaryoya ekleniyor. Ve bu evet. Daha sonraki bölümde de bu yayınlanıyor. Hasan Atilla Uğur'un burada ne alakası olabilir diye baktığımızda senaryo müdahale etmiş midir dediğimizde senaryoyu hazırlayan kişi, yani senaristlerden Raci Şaşmaz, ki senaryonun baş şeyi ve aynı zamanda da bu projenin de sahibi olan kişi. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennem filminin çekiminde tanıştığını biliyoruz. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu diyor. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav ile Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi, sık görüşüyorlardı diyor ifadesinde. Şimdi bizim merak ettiğimiz, kamuoyunu merak ettiği şey şu. Biz şunu biliyoruz ki Fethullahçı terör örgütü artık Yargıtay kararlarıyla da sabit olduğu şekliyle bir yabancı istihbarat adına Türkiye'de darbeyi yapmış ya da darbeye teşebbüs etmiş. Bütün bu organizasyonların arkasında bir dışarıda bir plan var. Bu dışarıdaki planın Türkiye'de başka darbeler esnasında gerçekleştiğini gördük mü? Gördük. 80 darbesinde, 28 Şubat darbesinde, 27 Nisan muhtırasına giden süreçte. Biz bunların hiç Fethullahçı olmayan ama kendisine o tarihte de ulusalcı diyen, Kemalist diyen bazı yapılar tarafından yapıldığını gördük. 80 darbesi böyle bir darbeydi. 28 Şubat darbesi böyle bir darbeydi. Bu yapılar birbirlerinden tamamen farklı gözükseler de, ideolojik olarak birbirinden çok kopuk gözükseler de aslında ortak bir noktada buluştular. Hangi ortak noktada? Türkiye'de sivil siyasete müdahale etme ve hükümeti devirme noktasında. Birbirleriyle doğrudan temasları olmasa dahi, birbirlerine düşman gibi görünmüş olsalar, birbirlerini tasfiye etmeye çalışmış olsalar dahi, aynı yapının elemanları olarak farklı kulvarlarda mücadele etmiş, gayret etmiş ve daha sonra da o sahipleri tarafından birbirlerini tasfiye ettirilmiş olabilirler.
2: Tabii yani ne demek istediğinizi anladığımı düşünüyorum. İşte Türkiye'de bir Ergenekon vardı, ulusalcıların güya, hani sivil siyaseti boğma girişimi olarak. Onların yanında bir FETÖ var. Dışarıda kesinlikle bir uzantısı olan bir örgüt. Bunlar belli yerlerde birbiriyle kapışmış olabilir. Ama belli yerlerde farklı kulvarlardan da olsa sivil siyasete, işte o zamanın başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir girişimin içerisinde bulunmuş olabilir. Ve bunun geçmişe doğru... İşte o bahsettiğiniz darbelerde de farklı bir şekilde yansımaları

0: olmuş olabilir. Yani bunların artık olmadığını söylemek bizim ülkemizde daha zor. Yani o kadar çok bu tarz darbelerden, girişimlerden, gizli örgütlerden, işte din süsü altında yapılandan, ulusalcı süsü altında yapılanlardan geçtik ki geçe geçe artık bunlara şerbetli bir hale geldiğimizde rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben öyle bir meselenin burada sanki daha kirli, karanlık, bizim de tam böyle kavrayamadığımız bir versiyonu olduğunu katılıyorum. Ben de bu fikre uzak değilim. Diğer taraftan somut olarak Kurtlar Vadisi'ne geldiğimizde ben de özellikle ilk 97 bölümünü çok seven ve takip etmiş biri olarak, ki Tevafuk daha yeni bir daha bitirdim diziyi. Bir olarak söyleyebilirim ki o zamanlarda televizyonda takip ediyordum. Ya şu çok net bence. Kurtlar Vadisi'nin bir dönemleri var. Yani Kurtlar Vadisi'nin ve sonra Kurtlar Vadisi Pusu'nun dönemleri var. Bunun dönemleri olduğunu biz şuradan da anlayabiliyoruz. Yapımcıları, senaristleri değişiyor. Mesela şu an en kritik bu
1: Pusu dizisinde
0: en kritik zamanlar, işte acaba içeriden bilgi alıyor, o suikastı iki gün önce haber mi verdi dediğimiz zamanda bir bakıyoruz Kurtlar Vadisi senarist ekibinin içerisinde 15 sene hakimlik yapmış birisi var. Yani hakimlik, FETÖ, yargı, sonra Kurtlar Vadisi Pusu'ya sızmışlar. Çok aslında mantıklı bir şey. Demek ki o dönemde benim anladığım, algıladığım şu: Kurtlar Vadisi Pusu'nun reytingleri, Türkiye kamuoyu üzerindeki etkisi, algıyı yönlendirme becerisini FETÖ belli ki kullanmak istemiş.
1: Osman Sınav sonrası bir dönemden bahsediyoruz.
0: Osman Sınav. Zaten Osman Sınav
1: ilk dönemlere çıkmıştı. Bu arada biraz önce ifade ettiği Hasan Atilla Uğur'un senaryoya müdahalesi var mıydı tartışması ilk bölümle alakalıydı. Yani ilk 90 bölümlü. Yani Osman Sınav çünkü o esnada senaryo ekibindeydi. Sonra Pusu'da Osman Sınav artık yoktu.
0: Evet. Bir de şunu da bilmiyorsun. Osman Sınav 57. bölümden sonra falan gidiyor. Yani niye gittiği de belli değil. Ben bunu sır olarak mezara kadar götüreceğim diyor. Bilmiyoruz, adamı tehdit mi ettiler? Ya bizim istediğimiz diziyi istediğim şekilde çekersin ya da buradan çeker gidersin dediler, bilmiyoruz. Çünkü işin içinde FETÖ var. Her şeyi yapmış olabilirler. Ve bu tarz işleri sevdiklerini, bu tarz algı operasyonlarına, bu tarz sembolik mesajlara ciddi bir şekilde teşne olan bir yapı olduğunu da biliyoruz. Ama işin bence bir ilginç yanı da şu. Şimdi senaryolara bakıyoruz. Adam öldürülmeden önce, ölmeden iki gün önce dizide işlenmiş. Yani 2010 yılında, 2011 yılında hiç kimse çıkıp da demedi mi ya bu dizide oynadı, İki gün sonra aynı adam gerçekte öldü, burada bir sıkıntı yok mu diye sorduğumuzda, işte o zaman ben şunu kendi kendime dedim. Yani nasıl bir paralel yapılanma yaptılarsa, nasıl bir korku imparatorluğu o dönemde kurdularsa belki insanlar gördü ama ses
1: çünkü
0: çıkaramadı.
1: Herkes o esnada böyle düşünüyordu, düşündürülüyordu. Evet, evet. Çünkü Türkiye'de derin devlet diye bir yapılanma var. Bu yapılanma Türk demokrasisine karşı savaş açan asıl ekip bu. Ve biz de bununla mücadele eden Türk yargısıyız. Gerçek Türk devletiyiz.
0: İşte Fenerbahçe, Şike üzerinden bir algı operasyonu yaptılar. Yani bir sürü yapıya bu şekilde algı operasyonlarıyla önce onları itibarsızlaştırarak sonra da o operasyonları gerçekleştirerek tasfiye etmeye çalıştılar. Ve bu o korku imparatorluğunun, o algı operasyonlarının o dönemde de çok şiddetli bir şekilde işlendiğini işte şu an 2026 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'da yapılanlar üzerinden görüyoruz. Ama burada şu da var. Bence seyircilerimiz de, bu işi takip edenler de şunu soruyor. Neden 2026 yılında bunlar ortaya çıkıyor 16 sene sonra? İşte o zaman aklıma hep şu geliyor. Zihnimin bir yanında hep Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönem söylediği bir söz geliyor. Hani arkadaşlarım tarafından da yalnız bırakıldım. Bir o, bir de bir röportajda diyor ya bir gazeteciye, korkma diyor, örgütle diyor ya. Yani o zaman demek ki Sayın Cumhurbaşkanı bile çok
1: korkma,
0: yalnızdı.
1: Korkma örgüt de dediği kişi.
0: Evet.
1: Yıllarca kendi yanında ekibinde çalışmış
0: kişi.
1: Yani makamında çalışmış gazetecilerden, basın sözcülüğünü yapmış olan kişilerden birisiydi yani.
0: Yani o zaman demek ki yani o mücadeleyi FETÖ'cülere karşı gösterecek cesaretli olan kişi Sayın Cumhurbaşkanı ve yanında belki birkaç kişiydi. O zaman ancak bu kadarını yapabildiler.
1: Bunu idrak etmiş ve bu konuda gayret etmiş.
0: Evet, evet.
1: Rahmetli Kaşif Kozinoğlu da bunlardan biriydi belli ki. Serkan Hocam, şimdi Kozinoğlu'nun hayatına bakıyorsunuz. Evet. Vatanımıza, Türk milletine ihanet edebilecek bir profil asla sergileyecek bir karakterde olmadı.

0: olmadığını görüyoruz. Bosna'dan Suriye'ye, en son Afganistan'da ve Orta Asya'da yapmış olduğu faaliyetler, onun aleyhinde hiçbir şekilde olumsuz bir şey olmamış. Hatta gözaltına alındıktan sonra Sayın Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar iken mahkemeye gönderdiği raporda kendisine isnat edilen bu belgelerin elinde bulunmasının imkansız olduğu, çünkü kendi görev sahasının dışındaki belgeleri olduğuna dair bir rapor da göndererek kendisinin aklayacak bir yerde de durmuş. Bütün burada bu süreçten baktığımızda biz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ele geçirmeye yönelik bir gayret içerisinde olunduğunu görüyoruz. Onu ele geçirememişler ve saldırılarını başka alanlarda devam ettirmişler görünüyor. Bu süreç, yani 16 yıl sonra bu noktaya gelmemizde bizi ne getirdi buraya? Nasıl bu noktaya geldik?
1: Vallahi nasıl bu noktaya geldik? O işin MIT özelindeki kısmına bakılırken GES komutanlığı meselesinin tekrar dikkatlice ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na devredildi biliyorsunuz. O dönemde FETÖ çok büyük bir mücadele verdi orayı ele geçirmek için. Ve MIT'e nüfuz edebilmek için. Belki de FETÖ'nün nüfuz edemediği birkaç yerden biriydi MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı. Zaten hem teşkilat olarak MIT hem de onun başındaki Hakan Fidan da bu yüzden FETÖ'nün baş hedefi haline geldi. Şimdi yani Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili olduğu için işin içinde FETÖ'de olunca ister istemez bunları hatırlamış bulunduk. Biraz şu tarafından bakmak istiyorum ben. Bir dizi üzerinden, Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden koskoca bir ülke kamuoyunu manipüle edebilmek nasıl mümkün olabilir? Bu nasıl bir kamuoyudur? Yani bir dizi var, Kurtlar Vadisi diye. Perşembe geceleri yayınlanıyor ve yayınlandığı saatte hayat duruyor. İnsanlar yakın tarihe ilişkin merak ettikleri her şeyi bu diziden öğrenebildiklerini düşünüyorlar. Neden böyledir bu? Bunun sebebi nedir? Eğer bunu ortaya koymazsak, tamam mı? Bunu doğru düzgün anlamaya ve anlatmaya çalışmazsak, sadece isimler üzerinden, olaylar üzerinden konuşmaya devam ederiz. 10 sene sonra başka isimleri ve olayları konuşuruz. 50 sene sonra bambaşka isimleri ve olayları çocuklarımız, torunlarımız konuşurlar. Ama bu döngü devam eder. Tamam. Asıl bakılacak mesele bu. FETÖ bu Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarıyla ne yaptı? Ne yaptı? Sözüm ona, yakın geçmişimizde karanlıkta kalan olayları açığa çıkaracaktı. Değil mi? Türkiye'yi askeri darbelere, iç çatışmalara, istikrarsızlığa, huzursuzluğa, güvensizliğe sürükleyen o karanlıkları aydınlığa çıkaracaktı FETÖ. Bu kumpas davalarıyla Ergenekon, Balyoz,
2: iddiası oydu.
1: Islak imza, Poyrazköy, İzmir casusluk davası, say say bitmiyor, bir sürü dava tezgahladılar. Sonuçta ne oldu? Bunların üstündeki siyah örtü daha da karardı. Yani kolay kolay aydınlanamaz hale getirildi. Evet. Ortada bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde bir darbe mekanizması barındıran, millet iradesiyle iş başına gelmiş iktidarları vesayet altında tutan, dış güdümlü bir durumdaydı.
2: Ve o yapılar vardı.
1: Bu yapılar vardı. Bu ülkede suikastler, kumpaslar, tezgahlar, sabotajlar, her şey yaşandı. Ve bunların çok büyük bölümü de karanlıkta kaldı. Hiç kimse bunları doğru düzgün açığa çıkartamadı. Daha da iddialı bir şey söyleyelim. İzmir suikasti davasından bu yana, yani Atatürk'e yönelik İzmir'deki suikast girişimi davasından bu yana yargının devlet içerisindeki gruplar arasında birbirlerini yok etme amacıyla nasıl alet olarak kullanıldığını detaylıca inceleyip görüp bundan sonra hiç olmazsa
2: tasfiye nasıl yapıldı?
1: Ona göre hareket etmek mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Yani Türkiye yeni bir sayfa açacaksa, geleceğe temiz yürüyeceksek. O sebeple örnek olaydan yola çıkarak söyleyelim. Kozinoğlu davası olsun, başka meseleler olsun. Toptancı yaklaşımlar, genellemeler, efendim devletin içerisindeki ulusalcılar, Kemalistler mi yaptı? Devletin içerisine yuvalanmış FETÖ'cüler mi yaptı? Avrasyacılar mı yaptı? Şuncular mı yaptı? Buncular mı yaptı? Bir grup olup biten bütün kötülükleri diğer gruba yamamaya uğraşıyor. Onları bütünüyle tasfiye edecek. Kendisi geçecek onun yerine. Oh. Öbür grup da aynısını karşı tarafa yapıyor. Gerçek nerede? Uğur Mumcu suikastinin arka planında ne var arkadaş? Uğur Mumcu'yu kim öldürdü? Uğur Mumcu'yu ortadan kaldıran o hain bombanın patlatılması emrini veren kim? Biliyor muyuz? Daha yeni açılıyor dosya değil mi? Yıllar yıllar sonra dosya bir kere daha açılıyor. Şimdi o sebeple şimdi bakıyoruz. FETÖ. FETÖ böyle kendinden zuhur bir hareket değil. Çok açık ve net. CIA ve Mossad'ın Türkiye'deki istasyonları, şubeleri bunlar. Tamam. FETÖ, Mossad ve CIA adına yaptı ne yaptıysa. Bunu artık netleşti, biz buna eminiz. Hiçbir endişemiz yok. E şimdi bakıyoruz, sözüm ona FETÖ'nün mücadele ettiği, işte ortadan kaldırmaya uğraştığı zamanında o askeri darbeleri tezgahlayan, yapan, kurgulayan ekipler, kadrolar ya da zihniyet, onlar da aynı yere çalışıyor. O da Mossad ve CIA. Nasıl iş bu? E şimdi bakıyoruz 80 öncesindeki sağ-sol çatışmalarına. Bu memleketin evlatları, yani sağcıları da solcuları da, bakıyorsun yani Anadolu çocukları bunlar, iyi niyetle ya vatan elden gidiyor diyor birileri. Rusya gelecek, Ruslar, Sovyetler Anadolu'yu işgal edecek, dinsiz, komünist bir ülke haline getirecekler. Biz dinimizi, imanımızı, vatanımızı koruyacağız diye canını ortaya koyan Türk İslam ülkücüleri. E şimdi öbür taraftakilerle konuşuyorsun, işte tam bağımsız Türkiye, anti-emperyalist, devrimci, işte sömürü olmasın, emekçi, işçi hakkını alsın diyen yine Anadolu çocukları, aynı ana babanın bir evladı bu tarafta, öbür evladı bu tarafta. Bakıyorsun kullanılan silahlara, sağcıya da silahı veren aynı el, solcuya da silahı veren aynı el. E şimdi bunlar bu ülkede yaşanmadı mı? Yaşamadık mı biz bunları? Yani hepimizin ailelerinde, geçmişlerinde buna benzer hikayeler, anlatılar, tecrübeler yok mu? E o zaman biz bütün bu yaşanmışlıklardan bir ders alarak yepyeni bir sayfa açacaksak eğer, ki işte Türkiye yüzyılı böyledir, Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç kez ifade ettiği ve beni çok heyecanlandıran Büyük Türkiye Cephesi. O Büyük Türkiye Cephesi, yani ismi bile heyecan verici gerçekten. Eğer bu gerçekleşecekse, bunu gerçekleştirmek için el birliğiyle bir mücadele ortaya koyacaksak, artık bu işlere esaslı bakmalıyız. Esaslı bakmalıyız. Yani tek tek meseleler üzerinden elbette gidilecek, genelleme yapmamak için, toptancı yaklaşmamak için. Ama yani bu meseleleri de böyle bir maç gibi, İşte şu taraf bu tarafı mı yok edecek, o taraf mı acaba bu tarafı tasfiye edecek mantığıyla değil.
2: Ya da bir tarafın suçları diğer tarafı örttü mü, diğer örttü, tarafı tamamen değil. Tertemiz çıkmış
1: ya
2: olmayacak.
1: Ya biz FETÖ'nün yani ne olduğunu anladık mı? Anladık. Tamam.
2: Eyvallah.
1: FETÖ'nün bir ihanet şebekesi olması bu topraklarda onlarca yıldır sivil siyasi iradeyi, millet iradesini yok sayan, baskılayan, bu milletin tarihine, inancına, tamamen kendisine düşmanlık eden, dışa bağımlı, dış güdümlü, yerleşik bir azınlık sermaye grubuyla efendim iş tutan, bir takım bürokratik çevrelerle o üçgeni oluşturan, o yapının olmadığını göstermez. Yani FETÖ bu işi çamura batırdı diye, bu işi kumpasa dönüştürdü diye o geçmişteki gerçekler, o geçmişte yaşanan o olumsuzlukların üzerindeki perde, o karanlık perde, siyah perde ortadan kalkmış değil. Ve o yıllar, o 10 yıllar aklanmış değil.
2: Tamam. FETÖ'nün üzerinde bütün bu meseleyi, işte Hrant Dink cinayetini, zirve yayın evi saldırısını, Danıştay saldırısını tamamını Fethullahçılar düzenlemiştir dersek kurtulacak mıyız?
1: Hayır. Bak bunların tamamını, bak sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin içerisinde bize farklı maskelerle farklı kişileri ve grupları gösteren ve bakın sizi perişan eden, 10 yıllardır sizi birbirinize düşüren, sizi fakir bırakan, sizi gelişmekten alıkoyan, efendim sizin iradenizi sandıktan tecelli eden, iradenizi yönetime yansımasını engelleyen, işte darbeleri tezgahlayan kişiler bunlardır diyorlar. Tamam mı? Herkes birbirine bunu söylüyor. Değil, bunlar maşa, maşa bunlar. Ben o maşaları tutan eli artık muhatap alalım diyorum. Tamam, artık bunları yani bir tarafa bırakıp yani bunlarla vakit kaybetmek yerine mesela şimdi şey çok kıymetlidir. O karanlıkta kalan dosyaların yeniden açılması. Uğur Mumcu suikasti. Efendim Muhsin Yazıcıoğlu suikasti. Bütün bu dosyaların yeniden açılması çok çok kıymetlidir. Ve şuraya varmamız lazım artık. Şuraya varabilmemiz lazım. Yani bir Kurtlar Vadisi tarzı diziye bakıp da aa aslında böyle mi olmuş ya filan diye manipüle olabilen bir kamuoyu olmamamız lazım bizim. Tamam mı? Bizim artık gerçeklerle yüzleşebilen. Tamam mı? Biz artık o olgunlukta bir ülke, o olgunlukta bir devlet olduğumuza inanmamız gerekiyor bence. Yani sürekli bir şeylerden çekiniyoruz. Efendim bu açıklanamaz. Bize bu tarihi bir sır. Bu açıklanırsa ortalık yıkılır. Efendim böyle bir şey var. Aman ona dokunulamaz, o konuşulamaz. O öyle, bu böyle. E öyle olduğu zaman da millet tarihi, uzak tarihi Muhteşem Yüzyıl dizisinden yakın tarihi de Kurtlar Vadisi dizisinden öğrenmeye çalışır. Ondan sonra da böyle abuk subuk şeyler çıkar ortaya.
2: Evet.
1: Yani artık ama ideolojik angajmanlarımız var ve bagajlarımız çok dolu ideolojik olarak. Ön kabullerimiz var, ezberlerimiz var, vazgeçilmezlerimiz var. Benim için çok çok çok çok kıymetli insanlar var. Onları böyle yere göre sığdıramıyorum. Geçmişte onların yaptığı bir sürü hata var. O hatalarını da savunmak mecburiyetinde hissediyorum kendimi. O yüzden aman efendim hayır gerçeğin bu kısmı ortaya çıkmasın.
2: Öyle bir şey olamaz.
1: Aynı şeyi ideolojik olarak karşı tarafta olan kişiler de yapıyor. Efendim benim adamım şöyle püripaktır, temizdir, asla böyle bir şey yapmamıştır. O da aynı şeyi söylüyor. Maddi gerçek nerede? Maddi gerçek nerede? Yani biz çocuklarımızı, torunlarımızı hangi gerçek zemin üzerinde büyüteceğiz? Onlara hayatı öğreteceğiz. Demokrasiyi aşılayacağız. Milli birlik bilincini vereceğiz. Yani yaptığımız hataları el birliğiyle ya bu hatalar yaptıysak hep beraber yaptık kardeşim. Biz bir aileyiz yani. 85 milyon tek bir aileyiz biz. Beğensek de beğenmesek de. Her ailenin içerisinde 20 ayrı görüşte insan vardır. Şimdi oturalım konuşalım. Yani hangimizin ailesinde böyle %100, 100 kişinin yüzü aynı görüşte, aynı yaşam tarzında?
2: O tarikatlarda olur ancak.
1: Ya yok böyle bir şey yok. Tamam el birliği yaptık, el birliğiyle yaptık. Hatayı da el birliğiyle yaptık. Sevabı da el birliğiyle yaptık. Ama şimdi oturalım, şapkalarımızı çıkartalım. Bütün bunlardan bir ders alalım. Ön yargılarımızı da bırakalım. Başka türlü büyük Türkiye cephesini
2: çok
1: kuramayız.
2: Önemli. Çok çok önemli.
1: O ideolojik bağnazlık, ideolojik bağnazlıklar. Yok efendim bu böyle olursa şu kesim kazanır. Ya kardeşim bırakın artık şu kesim mi kazanacak, bu kesim mi kazanacak? Ya hep beraber oturalım Türkiye nasıl kazanacak? Beraber nasıl Türkiye'ye kazandıracağız?
2: Evet. Serkan Fıçı son derece önemli şeyler söyledi. Gerçekten de bugün yani karşılaşıyoruz. Bazı yayınlarda birlikte konuşmacı olarak katılıyoruz. Hem Ergenekon'dan hem Balyoz'dan yargılanmış
0: Türkiye'de camileri bombalamakla itham edilmiş 5 vakit namazlı

0: albaylarımızı, generallerimizi tanıma imkanına kavuştuk bu süreç içerisinde. Ama onlarla konuştuğumuzda da bize kumpas kuruldu. Gerçekten bizim böyle bir şey olma ihtimalimiz, biz Anadolu evladıyız. Ama bu listenin içerisinde gerçekten bu vatanı ihanet edecek adamlar da var mıydı? Vardı. Biz temizlenirken onlar da bizimle beraber temizlendi, temize çıkartıldı. Tam tersi de mümkün olmuş olabilir elbette. O açıdan Serkan Fıçıcı'nın işaret ettiği şeyler son derece önemli.
1: Genelleme yapmadan.
0: Evet.
1: Bu işi gruplar arasında, kesimler arasında bir tasfiye fırsatı haline getirmeden şu an Adalet Bakanlığımızın yürüdüğü yol bence çok doğru. Tamam, o olay üzerinde maddi gerçeklik neyse, bak teknik hukuk çalışıyor burada değil mi?
2: Evet.
1: Maddi gerçeklik neyse onu ortaya çıkarmaya dönük ciddi, kararlı, cesaretli adımlar.
0: Çok teşekkür ederim. Efendim başka bir konuya geçeceğim. Aslında bununla çok yakın paralel bir konuydu. Aynen hocam, senle devam edelim istersen. Birkaç cümleyle bize bunu özetleyebilirsen. Afganistan'da 20 yıllık işgalin sonunda yeni bir yönetim kuruldu ama Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkiler resmiyet düzeyinde birbirini devlet olarak tanıma şeklinde henüz gerçekleşmemişti. Ticari ilişkilerimiz var, büyükelçiliğimizde orada çalışmalarımız var, pek çok şey devam ediyor. Ama ilk defa Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a resmi bir ziyarette bulundu. Ve çok görkemli bir askeri törenle karşılandı. Bütün dünyada da yankılandı bu. Peşinden Afganistan'daki bu önemli toplantıdan sonra Afgan heyeti bu defa Katar heyetini ağırladı. İbrahim Kalın da oradan hemen Pakistan'la devam etti. Ne oluyor Asya'da şu anda? Türkiye-Afganistan ilişkilerinde ne noktaya gelmiş durumda ve nasıl Mekke Paktı'ndan sonra, bu Mekke İttifakı'ndan sonra acaba... Çünkü konuşanlardan, bunu eleştirenlerden, batılı medyada da gördüğümüz bazı şeyler vardı. Bu ittifakın İsrail'e karşı değil aslında İran ve Afganistan'a karşı kurulduğu iddiaları da vardı. O iddialara da cevap verme anlamında bu toplantı ne anlama geliyor?
3: Bir kere en üst başlık olarak bence bağımsız dış politikanın nasıl izlenmesi gerektiğinin bir göstergesi. Türkiye özellikle Afganistan konusunda, Suudi Arabistan, Pakistan konusunda ama bilhassa Afganistan konusunda Batılıların argümanlarıyla, Batılıların meseleye bakış açısıyla, Batılıların sanki bir uzantısıymış gibi, onlar nasıl dış politika, dünya görüşüne sahipse biz de o dış politikaya, dünya görüşüne sahip olmamız gerekiyor düşüncesinden uzak bir şekilde kendi siyasetini güdüyor. Yani Afganistan sonuç olarak konum itibariyle çok stratejik bir yer.
0: Stratejik kalbi yani.
3: Evet, stratejik bir yer olmasaydı önce bir süper güç Sovyetler burada bir savaş başlatmaz. Sonra da bir takım bahanelerle Amerika Birleşik Devletleri oraya çökmeye çalışmazdı. Ondan sonra oralara çökemedikten, oraları kendi emperyalist planlarının bir parçası yapamadıktan sonra çok yoğun bir Afganistan karşıtı propaganda başlattılar. Ve o propagandaya bizim de uymamızı beklediler ama Türkiye dediğimiz gibi kendi bağımsız dış politikasını yürüten bir ülke olarak bunların dışında kendisine özgü ilişkilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Yani şunu söyleyelim, insanlar bazen Afganistan konusunda bilmeden meselenin içine, derinliklerine vakıf olmadan Batı'dan duyduklarıyla yorum yapıyorlar. Ama ben dün yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları vardı Avrupa'daki İslamofobi ile ilgili.
0: Evet.
3: Mesela iki gündür yine ben de bakıyorum çok haberlerde sürekli İslamist terörizm, İslamist terörizm, İslamist terörizm. Yani adamların zihninde çok ciddi bir İslam karşıtı plan var. Ve bunu en çok uygulamaya çalıştıkları yerlerden bir tanesi de kuşkusuz Afganistan. Türkiye bu propagandaların, bu planların bir parçası tabii ki olmayacak. Biz de işte sizin de bahsettiğiniz gibi Mekke Paktı, Afganistan'ın, İran'ın karşısında kuruldu gibi hezeyanların karşısında üst düzey bir görüşme yaparak bunların altını oymuş olduk. Batı orada iş yapamıyor diye, orada işgalini sürdüremedi diye, orada istediği zihniyeti yönetime geçiremedi diye Türkiye o topraklardan uzaklaşacak değil. Zaten biz NATO gücü olarak da Türkiye olarak orada görev yaparken Afgan halkıyla çok yakın bağlar kurabilmiş bir devlettik.
0: Afganistan da Türkiye'nin kendisiyle çok yakın ilişkiler kurmasını
3: istiyor. Bu arada istiyorum. Murat abi, sen orayı bizden daha iyi biliyorsun. Sonrasında da gittin, evet, gördün. Yani sen de bize biraz anlatabilirsin. Orada Türkiye'ye bakış açısı bence çok olumlu.
0: Çok olumlu, çok olumlu. Evet, ben orada bu yıl içerisinde gittim ve 6 tane bakanla röportaj da gerçekleştirdim. Bu açıdan Türkiye'den en çok beklentileri olan ülke Türkiye'ydi gerçekten de Afganistan'ın. Afganistan'ın kendisini Türkiye'ye bir kardeş olarak görüyor, öz kardeş olarak görüyorlar. Ayrıca orada çok sayıda da Türk yaşıyor. Ve o açıdan İbrahim Kalın'ın karşılama töreninde böyle diğer pek çok yöneticiyle, devlet başkanıyla olan karşılama törenleriyle kıyaslandığında çok üst düzeyde bir karşılama yapıldığını, çok sıcak bir ilişki kurulduğunu gördük. Ben açıkçası onu görmüş oldum. Ayrıca İbrahim Kalın'ın mevkidaşlarıyla ve orada İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı'yla yapmış olduğu görüşmedeki görüntüler aslında bu ilişkinin yeni başlamadığını, uzun zamanı sari bir ilişki olduğunu ve sıcak ilişkiler kurulduğunu, çok uzun yıllardır bu ilişkine devam ettiğini gösteren bazı emareler de vardı. Açıkçası önemliydi.
3: Bir de şöyle bir şey var, hani sizin sorunuzun ikinci yarısı, Türkiye bunlarla neye hedefliyor diye sorduğumuzda artık şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. O bizim Sovyetlerin dağılmasından sonra, 90'lı yıllardan sonra oluşmuş tek kutuplu dünya sistemi gidiyor, çöküyor. İki şekilde çöküyor. Birincisi, Avrupa'ya bakıyoruz Rusya-Ukrayna savaşı özelinde. Amerika Birleşik Devletleri o transatlantik ilişkileri eskisi gibi sürdürmek istemiyor. Yani Avrupalılara diyor ki ben artık buranın jandarması, buranın hegemonu olmak istemiyorum. Her an sizi bırakabilirim diyor. Diğer taraftan İran Savaşı'na geldiğimizde orada da şunu görüyoruz. Hala jandarmalık yapmak istiyor ama beceremiyor artık. Hürmüz boğazını açamıyor. İran'ı diz çökertemedi. Bu iki olayı bir arada okuduğumuzda bence tüm ülkeler şunun artık farkına varmış durumda. Eski sistem artık yok. Bu sistem çökecek, yerine muhakkak yeni bir sistem gelecek. Ama o sistem değişikliğinin yaşandığı esnada da ciddi krizler, savaşlar, çatışmalar çıkacak. Buradan en iyi kurtuluş yolu nedir? Eğer siz o tek kutuplu dünya sisteminin çöktüğünü, eski ittifakların yıkıldığını, eski büyük güçlerin eskisi gibi oralarda hakim olamadığını gördüğünüz zaman şunu söylemeniz lazım. Bizim kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız artık bir mecburiyet. Türkiye bunu, işte bu bahsettiğimiz FETÖ'nün onların yaptığı operasyonlar, darbeler sonrasında o musibetlerin sebebiyle bütün bu coğrafyadan bir 9-10 sene öncesinden yaşadı, öğrendi, onlara karşı şerbetli kaldı. Biz şu an işte Polonya'da bir tane savunma bakanı geçen açıklama yaptı. Bir mucize. Yani %80'ini satın alırken dışarıdan, %20'sini üretirken tam tersi bir tablo oluşturduk. Ve tüm dünya şunu görüyor. Hem kendi ordusu var, becerikli bir ordusu var, savaşırsa kazanabilen bir ordusu var. Bir de bu ordusunu besleyen bir kendi orijinal savunma sanayisi var. Şimdi biz bu prototipi, bu güzel örneği tüm bölge halklarına, bölge ülkelerine sunuyoruz Murat abi. Suudi Arabistan'a da, Pakistan'a da, Katar'a, diğer körfez ülkelerine de. Şimdi yavaş yavaş Afganistan'a diyoruz ki bakın Amerika yok artık. Eski dünya sistemi yok. İsrail gibi saldırgan devletlerin saldırıları devam edecek. Gelin biz kendi bölgesel ittifakımızı, yeni dünya sistemindeki konumumuzu kendimiz belirleyelim. Bir araya gelelim. İşte ismi ne, senin geçenlerde bahsettiğin gibi Mekke ismini de vererek bunu devletler üstü bir yapı, şahıslar üstü bir yapı haline de getirip yeni dünyaya kapı aralıyoruz. Bence böyle bir planımız varsa, böyle bir düşüncemiz varsa, ki çok doğru bir plan, çok doğru bir düşünce. Çünkü dünya bizi oraya sürüklüyor. Bunun artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz görüyoruz. O zaman Afganistan gibi Orta Asya'nın kalbi bir ülkeyi niye dışarıda bırakalım? Mısır'ı niye dışlayalım? Lübnan, Suriye, Irak gibi ülkeler neden bunun bir parçası olmasın? İşte bu bölgesel ittifakı bu şekilde adım adım, ağır ağır, yavaş yavaş kuracağız. Bunda da Türkiye'nin öncü rolü, lider rolü çok çok ciddi bir şekilde ihtiyaç.
0: Tuba Hocam, diğer bir konuya geçeyim ama bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz yoksa Yemen meselesine geçmek istiyorum. Birkaç dakikamız kaldı ama üçüncü turda da Yemen meselesine devam edeceğiz. Çünkü bir infial oluştu. Yemen'deki Husilerin Sana'yı ele geçirdikten ve özellikle Kızıldeniz'deki ilerleyişini sürdürdükten sonra Mekke'ye yönelik füze saldırıları gerçekleşti. Bazı insansız hava araçları da

0: Mekke'ye ulaşmadan düşürüldü. Mekke yakınlarına düşürüldü ve Suudi Arabistan hükümeti Mekke'nin etrafına hava savunma sistemleri yerleştirmek durumunda kaldı. Büyük bir infial oluştu. Türkiye'de hem Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Makamı, AK Parti Başkan Yardımcısı, Sözcüsü, bütün bakanlar teker teker önceki gün sosyal medyada hepsi teker teker mesajlarını paylaştılar. Pakistan'da bugün büyük eylemler vardı cuma namazından sonra. Dünyanın farklı yerlerinde büyük bir öfke oluşmuş durumda. Ne oluyor, bu Husiler Mekke'den ne istiyor?
1: Şimdi uzun yıllardır Orta Doğu'da büyük bir kaotik bir ortam söz konusuydu. Kaos, savaşlar, çatışmalar, göçler ve bu elbette Orta Doğu'da yaşayan Müslüman kimlikli insanların aksine İsrail'in ve Batı'nın ve özellikle Amerika'nın işine gelen bir manzaraydı. Ama bugün mesela en çok kaosun konuşulduğu, en çok göçün yaşandığı belki Irak ve Suriye üzerinde özellikle biz ne konuşuyoruz? Barış ve huzur ortamını. Mesela dün veya bu hafta içerisinde Esed rejimine karşı olduğu için ülkeden dışlanan, atılan bir sanatçının konserini izledik Suriye'de.
0: Evet, onu 3. bölümde konuşacağız uzun uzun.
1: İnşallah orada konuşalım tekrar. Bunu izledik ve Şardan'ın açıklamaları çok anlamlıydı. Bu prangalar Erdoğan sayesinde kırıldı gibi ifadeleri artık Suriye'nin bir çatışma ülkesi değil, bir fırsatlı ülkesi olduğunu ifade etti. Yani Batı tarafından da ya da yatırım yapmak isteyen kimseler tarafından, ülkeler tarafından da artık Suriye bir fırsat ülkesi olarak bakılıyor. Neden? Çünkü yıkılan bir şehir söz konusu ve bu şehrin insanların dönmesiyle birlikte yeniden imarı söz konusu. Burada çok büyük bir altyapı çalışması yapılacak, burada çok büyük inşaat çalışmaları yapılacak, insanlık yeniden kurulacak adeta. Yani beni çok duygulandıran bir görüntü daha Suriyeli bir akademisyenin, bir mollanın kütüphanesi, duvarlar arkasında sakladığı bir kütüphanesini tekrar evet, gün yüzüne çıkarttı.
0: Esad yönetimi döneminde
1: evet,
0: bir yani, oda dolusu kitaplığını tamamen duvarla örüyor.
1: Ne kadar
0: yıllarca
1: akıllıca
0: duvarın arkasına saklamak
1: yani zorunda. Çünkü onun da tahrip edileceğini, insanlık mirası olan bu eserlerin de yok olacağını düşündüğü için böyle bir çareye başvuruyor. Yani bilimin öne çıktığı, sanatın öne çıktığı bir Suriye'yi konuşuyoruz bu hafta. Tabii bu bazıların işine gelmeyecekti. Çünkü Orta Doğu'nun bir kaotik, kaos ülkesi, kaos coğrafyası olmasını isteyen bir dünya gücü var dünyada. Dolayısıyla en bunun içinde kullanılabilecek en iyi maşa bugün Husiler oldu. Yani Türkiye'de PKK bitti. Teröristi Türkiye sürecinde barışı, huzuru konuşuyoruz Türkiye'de yeniden. Yani Suriye'de şehit bitti. Haberleri gelmiyor. Allah aşkınıza bunları ne çabuk unuttuk. Şu an tek şehit haberleri, Allah mekanlarını cennet eylesin. Hiç ki bir tane askerimizin, polisimizin yani tırnağına zarar gelmesin. Trafik kazası falan haberleri geliyor
0: evet,
1: sadece.
0: Hamdolsun
1: yani onlar da olmasın ama bunlar olabiliyor sadece. Bu da insanın şeyinden, yaşantısından kaynaklanan bir şey. Şimdi buradaki PKK bitti, Suriye'deki bitti. IŞİD zaten yok ortada. Irak'ta zaten bir şey yok. İran'la İsrail kaosu çok istendiği seviyede değil. Bugün sadece petrol fiyatlarıyla büyük bir kriz söz konusu ve bunu konuşuyoruz. Ah, bir tane o zaman bir bomba patlaması gerekiyordu, bir kaosun yaşanması gerekiyordu. Bugün de bu yüzden en güzel maşa Yemen'deki Husiler ve Mekke anlaşmasını belki hedef alarak, belki bir mesaj verilmeye çalışılarak ama her ne olursa olsun İslam'ın kalbi olan Mekke'yi vurarak bunu bir din savaşı haline getirmeye, bir mezhepsel bir savaş haline getirmeye çalışılıyor. Yani burada yine maşanın Husiler olduğu kesin ama maşayı tutan elin de değişmediğini düşünüyorum. Yine İsrail, yine Amerika, yine Batı. Burada Orta Doğu'nun o kaosundan beslenen büyük güç durmuyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok önemli bir konu. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz 3. bölümde. Çünkü Husilerin bütün söylemlerine, İsrail ve ABD karşı söylemlerine rağmen Kızıldeniz'i ele geçirdikten hemen sonra yaptıkları ilk işin Umman'da Amerikalı yetkililerle görüşüp Amerika ve İsrail'e güvence verdiklerini ve oradaki gemilerin, Amerikan-İsrail gemilerinin rahatlıkla artık geçebileceğini, bu konuda bir saldırının gerçekleşmeyeceğine dair bir teminat aldıklarını, bu teminatı verdikten hemen sonra ise Suudi Arabistan'ın şehirlerine, özellikle de Mekke ve Medine'ye yönelik, önce Medine'ye, sonra Mekke'ye yönelik saldırılarda bulundukları artık çok net görülüyor, aşikar. Ve bu bütün ülkelerde, Türkiye'de, Pakistan'da, dünyanın farklı yerlerinde, Suriye'de, Irak'ta bir infial seviyesi.

0: vermiş durumda.
1: Evet.
0: Bunları konuşacağız efendim ama önce bir kısa ara verelim. Soluklanalım. Esas mesele de saat başında tekrar buluşalım efendim. Bize ayrılmayın.

0: yıldızları. İthal muzun kilosu 97 lira 90 kuruş. Gala elmanın kilosu 45 lira 90 kuruş.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ömer Fatih Han'dı. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
6: İnsanlık binlerce yıldır aynı sırrın peşinde. Kanın içinde ne var? Hayat mı, kalıtım mı? Yoksa henüz çözemediğimiz biyolojik bir şifre mi? Billurak Türk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Efsanelerin bittiği, bilimin başladığı yerde insan bedeninin en eski ve en büyük sırlarından birini, kan dosyasını açıyor. Kan uğruna öldürdük, kanla kardeş olduk. Gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını bile kanda aradık. Bugünse laboratuvarlar çok daha gerçek bir sorunun peşinde. Ya gelecekte kan yalnızca okunmaz, yeniden tasarlanabilirse? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Nihal Şehkar Oktay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
7: Mersi canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
13: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
14: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Husi terörünü konuşuyorduk. Ayhan Hocam, Husiler aslına bakarsanız Türkiye medyasının, dünyanın gündemine en son İsrail'e yönelik Gazze saldırılarından, Gazze'ye yönelik soykırım esnasında İsrail'e gönderdiği füzelerden hatırlıyoruz. O konuda da bir dünya kamuoyunda kendileri üzerinde bir sempati oluşturmuşlardı ama bir arka planı var Husiler.

0: Özellikle Abdullah Salih Yemen'i 30 yıla yakın yönetmiş olan bir diktatörün özellikle de İhvan Müslümin'in oradaki partisi olan Islah Partisi'nin çabalarıyla ve onun öncülüğünde büyük bir halk devrimi gerçekleşmişti. Bu devrimi daha sonra askeri darbeyle ele geçiren, Sana'yı ele geçiren, bu geçirme esnasında da diktatör Abdullah Salih'in kuvvetlerinden yararlanan, sonra da Abdullah Salih'e gidip kendileri infaz ederek ortadan kaldıran bir hareket. Ve dünya medyasında da kamuoyunda da çokça konuşulduğu gibi elindeki silahlı gücün ve ideolojik gücün İran tarafından desteklendiği de biliniyor. Şimdi karşı karşıya kaldığımız durum, dünya sadece ekonomik gerekçelerini konuşuyor, Kızıldeniz'in trafiğinin etkileneceğini konuşuyor ama Yemen gibi büyük bir 42 milyonluk bir coğrafyada ülke nüfusunun çok çok küçük bir kısmını temsil eden, hatta onu bile temsil ettiği şüpheli olan, Zeydileri bile temsil ettiği şüpheli olan bir aşiretin iktidara gelmesi, başkenti ele geçirmesi ve geçirdikten sonra da Suudi Arabistan'a yönelik büyük saldırı hamlelerine girişmesini nasıl okumak lazım?
1: Evet, Husi meselesi gerçekten de giderek çetrefilli bir hale gelmiş durumda. Yani sadece şu haber bile, son 2-3 gündür yaşadığımız, gözlemlediğimiz iki haber bile meselenin ne kadar girift bir mesele olduğunu en net göstergelerinden bir tanesi. Birinci haber şu, tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın iddiası, Batı medyasının iddiası. Husiler işte Aden Körfezi'ni, Babil Mendez'i ele geçirdikten sonra İsrail ve Amerikan gemilerine dokunmayacaklarına yönelik bir garanti vermiş. Trump'ın iddiası bu. Diğer taraftan bu haberlerin gelmesinden kısa bir süre sonra şunu görüyoruz. Mekke ve Medine'ye yönelik bir saldırı girişimi var dronlar üzerinden.
0: Bir son dakika gelişmesi var Sayın Hocam. İsterseniz onu duyuralım. Hı-hı. Pakistan'da bir terör saldırısı gerçekleşti. Cuma namazı çıkışında Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunva eyaletinde cuma namazı sırasında cami yakınlarında gelen bombalı saldırıda, patlamada en az 21 kişi hayatını kaybetti. 80'den fazla kişi de yaralı. İşleri Bakanlığımız konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz dedi. Tabi bu saldırının geldiği noktada, zamanlama da son derece ilginç Ayhan Hocam. Bugün Pakistan'da büyük eylemler vardı. Mekke'ye yönelik saldırı girişimlerinin protesto eden ve Pakistan ulemasının tamamının katıldığı milyonluk gösteriler olmuştu. Tam da bu esnada bir cuma namazı esnasında Hayber'de şu anda kadar en az 21 şehidimiz var.
1: Şimdi Murat abi, bu meseleye Husiler, İran ve onların girişimleri üzerinden bir okuma yapılabilir. Ama ben tam içimden geçen şey şuydu, şunu söyleyecektim. Söyleyeceğim şey bence biraz destekleyen bir terör saldırısı olmuş. Benim görüşüm, buradaki temel hedef ne Suudi Arabistan, ne İran'ın yayılmacılığı, ne de Yemen'deki Husilerin orada XYZ körfezlerini, adalarını ele geçirme girişimi. Benim nezdimde asıl hedef Mekke Savunma Anlaşması. Ben şöyle okuyorum. Şimdi Pakistan'a yapılan saldırı da bunu biraz destekliyor. Ben bu saldırılar üzerinden Husi meselesi kaşınarak, Husi meselesinin kaşınması sonrasında Suudi Arabistan köşeye sıkıştırılarak, hatta ve hatta Mekke ve Medine'ye de karanlık nereden nasıl geldiği bence ciddi soru işareti olan saldırılarla Suudi Arabistan Mekke anlaşmasından Türkiye'den uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Ve bunun arkasındaki zihniyet kim diye sorarsanız bence çok net bir şekilde İsrail. İsrail'in ben biraz önce o bahsettiğimiz yeni bölgesel ittifak niyetinden, Türkiye'nin buradaki liderliğinden, Mekke Savunma Anlaşması'nın potansiyelinden, yani şu anki mevcut durumundan değil, gelecekte gelebileceği noktadan, potansiyelinden ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim. İsrail terör devletinin bölgedeki en belirgin, birinci sıradaki politikası şu: bölgeyi kendi içerisinde ve birbiriyle savaştırmak, bölmek, parçalamak ve çıkan kaos sonucunda da kimsenin

kendisine dokunamayacağı, dönüp de İsrail'in işgaline odaklanamayacağı bir zemin oluşturmak. Şimdi bu planını biz 7 Ekim'den sonra artık çok net bir şekilde görüyoruz. Yani ben, bana sorarsanız, Irak'ın işgalinde de, Suriye'nin iç savaşa girmesinde de, Libya'nın bu halde olmasında

0: Suriye üzerinden, Lübnan üzerinden, Irak üzerinden, burada Amerika ile Trump ile kurduğu ilişkiler üzerinden sürekli şunu söylüyor. Diyor ki bölgeyi çatışma, kaos üzerinden değil, istikrar ve barış siyasetiyle kalkındıralım. İstikrar ve barış siyasetinden hem bölge ülkeleri kazansın, hem de bölge ülkeleriyle ticari, siyasi ilişkileri olan batılı ülkeler kazansın. Ve bunun son günlerde, aylarda en somut tezahürü de Mekke Savunma Anlaşması'ydı. Bakın eğer bu anlaşma gerçekten de o potansiyeline ulaşırsa, Mısır'ı dahil ederse, güçlü bir Suriye'yi dahil ederse, güçlü bir Irak'ı dahil ederse, Yemen meselesini çözer, oradaki fitne fesata bir dur derse, o zaman İsrail'in pozisyonunu düşünelim. Yani işgaline devam etmek, Gazze'yi boğmak, Filistin'i, Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü tamamen işgal etmek isteyen, soykırıma devam eden bir İsrail var. Ama karşısında artık bölünmüş, parçalanmış, iç savaşlarda kendi derdine düşmüş bir bölge değil. Tamamen Mekke isminin altında, İslam'ın bayrağı altında bir araya gelmiş ve hem duygusal anlamda aynı noktada hem de rasyonel çıkarlar anlamda aynı noktaya gelmiş devletler bütün düşünelim. Bu bence İsrail'in çok çok çok büyük bir felaketi olur. Bunun da farkında oldukları için bence şu an tüm tuşlara basıyorlar.
1: Evet, yani bütün bu bölgemizde yaşanan hadiselerin en azından 1948'den bu yana gerçekleşen pek çok hadisenin, Lübnan iç savaşının, Suriye'deki durumun, Irak'taki durumun arkasında bir Siyonist plan olduğu ve onun bir eli olduğu aşikar, yani bu artık tartışma götürmez. Ama bir de ülkelerin kendi içerisinde bunu gerçekleştirebilmesi için gerekli bir zeminin oluşması lazımdı. O zeminde bu fitne ortamının büyümesine sebebiyet veren aktörler. O aktörler İsrail kadar belirgin aktörler olmayabilir ama sahada sonuç itibariyle karşımızda duran aktörler de onlar.
0: Evet. Orası var. Bir de şunu da eklemeden edemeyeceğim. Hani dedim ya, iki dünya görüşü var. Bir, İsrail'in böl parçala yönet, diğer ülkeleri istikrarsızlığa boğarak kendi etki alanını genişlet stratejisi var. Bunun karşısında da Türkiye'nin hep birlikte kalkalım, tüm ülkeler güçlü kuvvetli olsun, güçlü kuvvetli ülkeler olarak birlikte bir araya gelelim, ittifak oluşturalım, hep birlikte kazanalım siyaseti var. Şimdi Türkiye'nin siyaseti bu, İsrail'in siyaseti bu. Bir ülke daha var, o da İran. Ve İran maalesef ve maalesef 10 yıllardır Türkiye'nin olduğu tarafta, istikrar tarafında, ülkeler kendi içerisinde güçlensin, ulus devletleri olarak büyüsün, kuvvetlensin, ortak, aynı göz hizasında ilişkiler kuralım değil, maalesef İsrail'in o dünya görüşüne yakın, o ülkeleri bölelim, parçalayalım, böldükten parçaladıktan sonra kendi desteklediğimiz grupları, çoğunlukla azınlık gruplar, çoğunlukla maalesef Şia gruplar, onları iktidara getirelim ve onların iktidara gelmesi üzerinden de bölgedeki nüfuzumuzu arttıralım politikası var. Yani burada birinci sırada benim görüşüm, bölgenin bu halde olması, işte Husilerin, Yemen'in, Suudi Arabistan'daki son gelişmelerin, Hürmüz Boğazı'nın vesaire, bu halde olmasının bir numaralı sebebi tartışmasız bir şekilde İsrail, Siyonizm ve İsrail'in Siyonizm'in gemisine binmiş Amerika Birleşik Devletleri. Ama bu gerçekle de yüzleşmemiz artık kesin ve kesin gerekiyor. Onlardan sonra, onlar kadar olmasa da bölgede benzer bir siyaseti güden,
1: ya da onların
0: Suriye'den, Lübnan'dan,
1: hayata
0: Yemen'den
1: geçirebilmesi için olanak sağlayan.
0: Evet, Suriye'den, Lübnan'dan, Yemen'den tutarak çok net bir şekilde, Irak'tan tutarak çok net bir şekilde söyleyebiliriz. İran'da bu kaosa, bu krizlere hizmet eden siyaseti bilerek veya bilmeyerek, bana sorarsanız bilerek yapıyor. Bu İsrail'in o değirmenine su taşıyan bir siyasetinde içerisinde. Ama işin trajik yanı şu Murat abi, kendi ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhafazakar kitlede hala çok ciddi bir kitle buradaki problemin İran değil, İran'dan çok Türkiye olduğunu zannediyor veya bizim de zannetmemiz için ciddi bir çaba gösteriyor. Bu da bence Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki dönemde el atması gereken meselelerden bir tanesi. Neden? Türkiye'deki bazı siyasi partiler Türkiye'nin milli menfaatlerinden daha çok İran'ın milli menfaatlerini savunuyor. Türkiye'nin barış istikrar üzerine kurulu bölgesel siyasetin

0: Birinden çok İran'ın Şia hilali üzerine kurmuş olduğu, Şia dominasyonu üzerine kurmuş olduğu siyasetine hizmet ediyor. Bunu da artık soralım.
1: Çok teşekkür ederim Aynur Hocam. Yani Mekke-i Mükerreme'nin saldırı altında olduğu haberi gelince bütün dünyada infial oldu. Hepimiz aslında dehşete kapıldık. Sonra baktığımızda arkada aslında Husilerin daha önce de Medine'ye ve Cidde'ye yönelik saldırılar oldu. Önce bu saldırıları kabul ettiler. Yani biz bu saldırıyı gerçekleştirdik ama Mekke'deki askeri tesislere yönelik gerçekleştirdik gibi açıklamalarda bulmuşlardı. Bugün ise bu infialden sonra yok biz böyle bir saldırı gerçekleştirmedik. Biz bunun arkasında değiliz mealinde açıklamalar geliyor. Ne oluyor? Neden Suudi Arabistan ve bugün Cuma namazında Pakistan'a yönelik bu saldırı? Gerçekten Mekke savunma anlaşmasına yönelik bir el bu ülkeleri istikrarsızlaştırarak Türkiye ile ittifakını zedelemeye mi çalışıyor?
2: Öyle görünüyor. Yani Mekke ittifakının ciddi endişeler oluşturduğu bazı ülkelerde, bazı güç merkezlerinde bizim gördüğümüzden, algıladığımızdan çok çok daha fazla etki uyandırdığına dair işaretler veriyor bu gelişmeler. Nedir yahu? Mekke-i Mükerreme, Beytullah, Mescid-i Haram. Yani buraya bir füze saldırısı, buraya bir drone saldırısı olacak iş mi? Yani yeryüzündeki Müslümanlar açısından uğruna ölünebilecek ne var yani, başka? Yani. Ne var başka? Nasıl bir risk alıyorsunuz? Nasıl bir kaşıma, kanırtma, tahrik etme, provoke etme faaliyeti peşindesiniz? Yani dünya savaşı mı çıkarmak istiyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Bu buradan bakmak gerekiyor. Gerçekten işin psikolojik harekat tarafı da var. Yani bakın biz gerekirse Kabe'yi de vururuz. Ravza'yı da vururuz. Medine-i Münevvere'yi de vururuz. Mekke-i Mükerreme'yi de vururuz. Ve hiçbir şey yapamazsınız. Siz mi demek istiyorlar acaba? Yani buna dönük bir kışkırtma çabası mı var? Ya da şöyledir, biz bir kavga vermek istiyor olabiliriz. Biz birileriyle bir şekilde karşı karşıya gelmek ve hesaplaşmak hesabı içerisinde olabiliriz. Türkiye olarak söylüyorum. Bunun zamanını ve zeminini biz belirlemek isteriz. En uygun şartlarda, en uygun koşullarda, hiç kimsenin tahrikine, provokasyonuna gelmeden kendimiz açısından en doğru zaman ve zemini belirleyerek, bunun kararını da bizzat kendimiz vererek, eğer bir kavgaya gireceksek böyle girmek isteriz. Acaba bunu erkene çekmek, yani buradaki hazırlığımızı ve planlamamızı devre dışı bırakmak adına en üst düzeyde tahrikkar, provokatif tavırlar sergilemek gibi bir durum mu söz konusu? Yani şimdi İsrail, Hindistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi. Şimdi bir pakt oluşmuş durumda değil mi?
3: Evet.
2: Bakıyorsun İsrail Hindistan'la oynuyor. Ortak hareket ediyor. Bunlar aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte hareket ediyorlar. Ve böyle bir yapılanma içerisindeler. Bakıyoruz kime karşı? Kime karşı bu? İran'a karşı mı? Hayır.
3: Hayır.
2: Türkiye'ye karşı. Şimdi Türkiye Mekke ittifakıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la bir ortaklık kuruyor ki şimdi mesela Mekke anlaşmasının ittifakının hukuki altyapısı daha oluşmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunun geçmesi lazım bu anlaşmanın. Onaylanması lazım ki yürürlüğe girsin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlaşma çerçevesinde bu anlaşmanın gereği olarak adımlar atabilsin. Şimdi o açıdan baktığımızda da yani bunların yaptıklarının zamanlamasında da böyle bir durum var. Yani şimdi biz bir hukuk devletiyiz ve hukuk çerçevesinde adım atabiliriz. Mekke anlaşmasını yaptık, imzaladık ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek. İşte o geçene kadar, o süreç içerisinde belki de Müslüman kamuoyunu, dünyadaki Müslüman kamuoyunu etkilemek adına burada bir şey de olabilir. Çünkü Mekke anlaşması dünyadaki tüm Müslümanları heyecanlandırdı.

0: herkese bir güven duygusu verdi, bir moral verdi. İlk defa böyle bir şey oluyor yani. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ciddi bir adım atıldı. Yapabiliyoruz, bak yapabiliriz. Bunu daha da genişletebiliriz. Buraya tüm Müslüman ülkeler katkı sunabilir, hatta ortak olabilir. Belki bir İslam ortak ordusu teşekkül edebilir. Yani ne kadar heyecan verici değil mi? Yani dünya barışı adına ve dünyada zulüm altında inleyen, katliamlara, soykırımlara maruz kalan Müslümanların can güvenliği adına ne kadar büyük bir hadise. Şimdi bunu psikolojik olarak kırmak için her türlü hamleyi yapabilirler. Şimdi mesela burada şey de çok önemli, bu Pakistan'da yaşanan bu saldırı.
1: Evet.
0: Şimdi MİT başkanımız Afganistan'a gidiyor. Hemen akabinde Pakistan'da böyle bir
1: saldırı
0: görüyoruz. Şimdi bir Afganistan-Pakistan ihtilafı var. Biliyorsun konuyu.
1: Evet.
0: Bu Pakistan-Afganistan ihtilafında Amerika Birleşik Devletleri Çin dengesi var. Bu meselenin bir şekilde çözüme kavuşturulması lazım. Yani ortada bırakılabilecek bir mesele değil bu. O yüzden ben Sayın Kalın'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Afganistan ziyaretinin tarihi önemi haiz olduğunu düşünüyorum. Yani onun orada tabii çok üst düzey karşılanması, bir devlet başkanı protokolü uygulanması da aslında olumlu bir gösterge. Bizim baktığımız yerden olumlu görünüyor. Hülasa-i kelam, bir İran-İsrail-Amerika savaşı görüntüsü ya da başlığı altında önce bölgeyi, sonra neredeyse dünyanın yarısını, yarıya yakınını etkileyebilecek, kavurabilecek efendim bir tehdidin, tehlikenin hani azalmak şöyle dursun, daha da canlandığına şahit oluyoruz. Şimdi Husiler, arkadaş Müslümanız diyorsunuz, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'den başka vuracak yer mi kalmadı dünyada? Yani nasıl bir duygudur bu ya? İnsan titrer titrer.
2: Ama onlar mı vurdu acaba gerçekten?
0: Tamam, kim var arkanda? Yok, İran mı yaptırıyor?
2: İsrail'in de böyle bir provokatif parmağı olabileceğini düşünüyorum.
0: Ya tamam işte, o zaman fırsat verilmeyecek, tamam mı? Yani bu orada o zaman sen mezhepçilik yapmayacaksın.
2: Tabii orası kesin zaten.
0: Mezhepçilik evet. Yapmayacaksın. Bizim ortak düşmanımız budur diyeceksin. El birliğiyle o ortak düşmana karşı hareket edeceksin. Yani sen Suudi Arabistan'ı vurarak ne elde edeceksin? Yani İran Katar'ı vurdu. Ne geçti eline? Yani İran'ın düşmanı Katar mı?
3: Bir de tarihte böyle örnekler var, biliyorsunuz. Karmatiler 900'lü yıllarda, 950 yılında geldiler. Bahreyn ve Yemen'de
0: Kabe'yi yıktılar.
3: Sonra Hacer-ül Esved'i alıp kaçırdılar ve 10 yıl boyunca
0: Kabe'ye saldırdılar.
3: Kabe'ye saldırdılar, duvarlarını yıktılar, Hacer-ül Esved'i götürdüler ve 10 yıl boyunca hac yapılamadı.
0: Hac yapılamadı, evet. Hmm. Yani evet, bunlar yaşandı, İslam tarihinde bunlar var. İlk evet. Defa rastlamıyoruz.
2: Haccacın kuşatması da var.
0: Evet. Ya o sebeple zor günler, zor şartlar, sağlam durulması gereken, hem diplomasiyi sağlam tutmak gereken, iyi çalıştırmak gereken günler, hem bir taraftan da yani işin askeri boyutu, savunma boyutunu da ciddiyetle ele almamız gereken günler ve çok dikkat etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Bütün bu meselelerin odağında ve merkezinde Türkiye var.
2: Bence de kesinlikle. Ben de böyle düşünüyorum.
0: Türkiye odak ve merkez ülke haline geldiğinde dört koldan saldırıya uğramıştır. Finansal saldırılar bir yerden gelmiştir. İç huzursuzluk çıkarma çabaları bir yerden gelmiştir. Tamam mı? Aklına gelecek gelmeyecek her türlü bahaneyle Türkiye'nin içini karıştırmak isteyenlerin fazla mesai yaptığı ya da yapacağı günlerdir bugünler.
1: Evet.
0: O zaman biz güçlü kamu otoritesi, iç güvenliği ve iç huzuru, iç barışı sağlam tutabilme adına akıllı davranmamız gereken günler. Yani öyle hani bazı konularda artık ya muhalefet adı altında Türkiye'yi güçsüz bırakma çabalarını, o oyunları iyi görmemiz gereken günlerden geçiyoruz diye.
3: Çok teşekkür ederim Serkan Fethi. Şimdi yine bölgemizden devam edelim. Suriye'de son derece önemli gelişmeler oluyor. Dışişleri Bakanı Serkan Fidan Şam'ı ziyarette bulundular. 2 saate yakın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştüler. Sayın Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleyen potansiyeli en yüksek tehdit İsrail'dir diye konuştu ve Suriye yaptırım listesinden çıkartıldı. Ekonomik yatırımların önünde bir engel artık kalmamıştır. Terörizm listesinden çıkması da son derece önemliydi ki bu terörizm listesine 1979'da girmişti. Ve doğal olarak Suriye bambaşka bir şehreye dönüşmüş durumda. Ahmet Şara da üzerimizdeki bu prangaları kıran Erdoğan dedi. Suriye'de güzel şeyler oluyor. Tuba Hocam özellikle hem bunları konuşmanızı isteyeceğim hem de Suriye'de geri dönüşler başlamış durumda. Milyonlarca insan Suriye'den göç etti. 1982 Hama katliamında 3 milyon insan göç etmişti. Suriye'nin dışına çıkmıştı. Sonra Suriye devrimi başladıktan sonra 2011 yılından itibaren de milyonlarca Suriyeli, 1 milyonu Lübnan'da ve Ürdün'de, 1 milyonu yakını Suudi Arabistan'da, 4 milyonu yakını Suriye'de, Türkiye'de ve yine yüz binlercesi Avrupa'da olmak üzere Suriye'nin toplam nüfusu, 25 milyonluk nüfusun yarısından çoğu ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştı. Doğal olarak şimdi bir geri dönüş başlamış durumda. Özellikle Suriye'de dün itibariyle gerçekleşen bir konser vardı. O konserde konuşmanızı istiyorum. Bu konser 15 yıldır Suriye'den hicret etmiş olan Asala Nasri isimli Arap dünyasının en ünlü sanatçılarının başında gelen Ebru Gündeş ile de yaptığı düetle hatırlarsınız. Evet. Orada sosyal medyada çok paylaşılmıştı.
4: Doğru.
3: Asala Nasri ülkesine 15 yıl sonra hicret ettiği ülkesine döndü. Çünkü Suriye devrimi destekleyen bir kişiydi. Her gittiği yerde Suriye devrimi desteklediğini, Suriye halkının yanında olduğunu, Beşar Esad zalimine karşı bulunduğunu her fırsatta söylüyordu. Hem o konserden görüntüler eşliğinde hem de sizde Suriye'de artık dönüşler başlamış oldu. Bu nasıl bir müjdeli haberdir?
4: Keşke dinleyebilsek biraz da yani görüyoruz ama.
3: Dinleyeceğiz.
4: Dinleyeceğiz mi?
3: Evet, sonunda dinleyeceğiz. Çok güzel görüntüler.
4: Gerçekten çok güzel, çok profesyonel bir ortam. Ben bu konserin Suriye'de mi yapılıp yapılmadığına teyit etme ihtiyacı hissettim. Çünkü gerçekten profesyonel bir ortam kurulmuş. Demek ki yani sanatın da icra edilebildiği bir Şam, Suriye'den bahsedebiliyoruz. Tabii büyük bir katliamın arkasından yeniden kalkınmaya çalışan bir ülke, bir millet burada. Biz de buna şahitlik eden bir milletiz. Ev sahipliği yapan, kardeşlik hukuku geliştiren, burada kardeşlik gösteren bir milletiz. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı Şahra'nın da ifade ettiği gibi bu prangaların kaldırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın her yerinde olduğu gibi, Filistin'deki mazlumların yanında durduğu gibi, Ukrayna'daki mazlumların yanında durduğu gibi, Afrika'daki mazlumların, ezilenlerin, garibanların yanında durduğu gibi en yakın komşumuz olan Suriye'nin de mazlumların yanında durmuştu. Ve belki de özellikle kendisine hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de yerel seçimlerde bir koz olarak kullanılan Suriyelilerden bahsediyoruz. Yani evet, biz belki bu Suriyeli kardeşlerimizden kardeş olarak bahsediyoruz. Can havliyle kaçan, bizlere sığınan insanlara hem uluslararası hukuk anlaşmalar gereği hem iç hukuk düzenlemelerimiz gereği bir kapı açma zorunluluğumuz olsa da biz gönlümüzü açan bir milletiz. Ama maalesef bunu bir iç siyaset malzemesi yapıp Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel veya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybetmesi için bir koz olarak kullanılan da bir güruhla da savaşmak zorunda kaldık. Yani evet, belki buradaki sığınmacıları geçici koruma statüsünde ağırladık. Bunların bir maddi külfeti söz konusu oldu. Bunlarla alakalı bir takım adli olaylar gelişmişti. Bunların hepsini göğüsledik. Bir de kendi içimizdeki bizimle bu konuda mücadele eden insanlarla da mücadele etmek zorunda kaldık. Yani düşünsenize, iki komşu var. Birisi sığınmacıların insan olmasından bahisle, yani ne yapalım ölsünler mi deyip bunlara kucak açabiliyor. Birisi var ki sizin yüzünüzden Suriyeliler doğdu Türkiye'de. Yok efendim kiralar arttı, şöyle oldu böyle oldu diyen bir grup da vardı. Yani hem misafir ediyorsunuz hem de bir de misafir etmeyenlerin dırdırıyla da uğraşıyorsunuz. Böyle bir süreci geride bıraktık. Dolayısıyla ben bu ev sahipliği, bu Medinelilik, yani hicretteki gibi de peygamberimizin hayatındaki örneklikteki gibi de
3: gerçekten
4: ensar olmayı imtihanını ben Türkiye'nin çok güzel verdiğine inanıyorum. Ama tabii ki bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü Suriye'nin bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Yani belki bugün Suriye'nin durumu Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan Türkiye'nin durumu gibi. Orada bir kalkınma hamlesinin yapılmasına ihtiyaç var. Ve Suriye'de burada, Suriye hükümeti de buradaki Erdoğan'ın katkısını yadsımıyor ve bu desteği de istiyor. Bu tabii bizim için bir yatırım demek. Yani biz bunu burada belki bir takım uluslararası fonların küçüklüğüne rağmen kendi imkanlarımızla bu insanları ağırladık. Ama bugün Suriye'de yapacağımız yatırımlar Türkiye için bir ihracat geliri olarak karşımıza çıkacak. Yani deyim yerindeyse bunları da biraz babamızın hayrına yapmayacağız. Yani bunu ifade edelim. Sonuçta orada bir devlet hazinesi de var. Bir gelir de söz konusu. Birleşmiş Milletler'in ya da uluslararası kuruluşların yeniden kalkınan bu ülkeye yaptığı Körfez destekler, Körfez sermayesinin destekleri söz konusu olacak. Bizim de orada gerek işte inşaat, altyapı sektörlerinde yaptığımız yatırımların karşılıklarını maddi olarak da alacağız. Belki 2011 yılından beri biz ağırladık ama bugün Suriye'ye gittiğimizde artık biz ağırlanan taraftayız. Siz gittiniz, Serkan abi de gitti. Yani oradaki misafirperverliği yakın gösterilen kardeşliği biz birebir yaşadınız. Dolayısıyla bunun hem artık iç siyasette de malzeme yapılamayacağı bir sürece çok şükür geldik. Tabii güzel bir görüntü. Yani
3: bir ses verelim isterseniz. Arkadaşlar dinleyelim. Bir sesini açalım bir. Bu görüntülerin sesini bir açalım.

0: Suriye'nin 12 farklı bölgesinin 12 folklorik ögelerini öne çıkartan bir konser vermeyi hedeflemiş. O sebeple Halep'ten, Humus'tan, Suveyda'dan, Haseke'den farklı bölgelerdeki folklor gruplarıyla birlikte Suriye'nin bir bütün olduğu mesajını da vermeye gayret etmiş. Son derece kıymetli bir şey.
1: Çok güzel.
0: Bir, yani Suriye'de her şeyin artık değişmeye başladığının çok önemli bir işareti.
1: Bir yaşam belirtisi bu. Evet. Bir sevinç, bir huzur belirtisi. Elbette başında bombalar patlayan ya da işte açlıktan ölen insanlar böyle bir konser veremez. Dolayısıyla bugün böyle bir mutluluk görüntüsünün Suriye'den görüntülenmesi bütün dünyaya aslında çok da güzel bir siyasi, bir uluslararası politik bir mesaj olduğu kanaatindeyim. İnşallah daha da güzel haberlerini Suriye'nin, bütün Orta Doğu'nun konuşuruz esas meselede.
0: Evet, Aylin Hocam, yani şimdi hatırlıyoruz Suriye'nin içerisinde yaşanan hadiseleri, Yermük'teki kuşatmayı hatırlıyoruz. Aylarca, yıllarca devam eden o kuşatmada çocukların açlıktan öldüğünü hatırlıyoruz. Artık imamların kedi ve köpek eti yiyebilirsiniz fetvası vermek zorunda olduğu o kadar korkunç dönemleri hatırlıyoruz. Çok büyük acılar çektiler. Cezaevlerinde on binlercesi işkenceden geçti, tecavüze uğradı. Pres makinalarında öldürüldü. Binlercesi, on binlercesinin cenazesine hala ulaşılamadı. Milyonlarca sürgün edildi ve büyük bir zafer var artık. Yani Türkiye'nin de desteğiyle, Türkiye'nin güçlü çabalarıyla, katkılarıyla Suriye'de güçlü bir devrim gerçekleşmiş oldu. Artık halay çekecek bir noktaya gelmiş durumdalar. Mutluluk şarkıları söyleyecek noktaya gelmiş durumdalar. Neler söylemek istersiniz?
2: Aslında Murat abi, Suriye ile ilgili her şey insanı bir şekilde hüzünlendiriyor. Niye? Çünkü 15 yıl sonra bu konseri verebilmiş. 15 yıl. Yani gurbeti biraz, gurbeti yaşayan bilir. Çok uzun bir süre 15. Yani ben bir buçuk sene Türkiye'ye gelemediğim dönem oldu. Gerçekten zor bir dönem. Bir de 15 yıl kendi vatanınıza gelemediğinizi düşün. Şimdi bu tarz organizasyonlarda nasıl sen şimdi hatırladıysan Suriye buradan buraya geldi diye, oradaki insanlar da muhtemelen o mutluluğun, o şölenin, sevincin içerisinde bir an geliyor, diyor ki ya biz şunları çektik. Bunları çektik, şu katliamları gördük, şu yokluğu gördük, şu yoksunluğu gördük, şu zulmü gördük. Oradan buralara geldik, çok şükür diyorlar ama hepsi muhakkak o yaşadığı acı tecrübeleri, o süreçteki kayıplarını bir yanıyla hatırlıyor. O yüzden ben en azından, bilmiyorum bende mi var ama, sanki bir süre bu Suriye hüznümüz devam edecek yani. Onların da bunu unutana kadar, Allah inşallah onlara o kötü anıları unutana kadar, o geçiş dönemi de kolay olmayacak. İnşallah bu görüntüler artar. Bu Suriye'nin kalkınması, güvenliğini sağlaması, normalleşmesi uzun yıllara sirayet eder. Onlar da, biz de o geçmişin acı hatıralarını bir an önce unuturuz.
0: Şimdi Aylin Hocam, Suriye'de pek çok insan hala güvenliğin sağlanamadığı endişesiyle yaşıyordu. Devrim üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, 2020 artık ikinci yılına gelmiş olmamıza rağmen, birincisi dönüşler genellikle daha çok ihtiyaç sahibi, fakirler, tutunamayacak durumda olanlar, zaten gittiğinde de yani karşılaşacağı manzaradan çok fazla etkilenmeyecek olan insanlar giderler. Doğru. Diye düşünürdüm. Ama dünya çapında artık ünlü sanatçılarının, tiyatrocularının zaten gittikleri ülkelerde de büyük bir sıkıntı hiç çekmediğini bildiğimiz, hasret, gurbet dışında bir sıkıntı ekonomik olarak çekmediğini bildiğimiz insanların dönüşü bambaşka bir şey. Artık orada bir hayatın artık var olduğunu göstermeye yetmez mi?
2: Kesinlikle. Bir yönüyle öyle. Artık insanlar bence orada yaşanılabilir bir memleket olduğunu düşünüyor. Ama bir yandan da ya benim memleketim zor da olsa, kötü de olsa benim memleketim düşüncesiyle de dönenler bence ağırlıkta. Ben hep şunu söylüyorum. Her sene, her yazın geldiğinde bizim gurbetçilere böyle bir takım karanlık güruhlar bir saldırıya geçiyor ya. Şunu söylüyorum ya. O gelen binlerce insanın içerisinde belki en az yarısı dünyanın istediği herhangi bir yerinde en iyi tatili yapabilir. Tüm dünyayı gezebilir. Ama adam çıkıyor, kalkıyor, Kırıkkale'ye, Bozkır'ın ortasına geliyor. Oradan da kımıldamıyor. 5 hafta, 6 hafta oradan kımıldamıyor, var benim öyle tanıdıklarım. Doğru. Veya Giresun'a gidiyor,
3: dağ başında o dedesinden babasından kalma köy evinde zor şartlar altında mükemmel bir huzur hissediyor adam. Neden? Çünkü vatan sevgisi. Yani bu başka bir şeyle, malla, mülkle, maddiyatla kıyaslanabilecek, anlaşılabilecek bir şey değil. En nihayetinde o da onların vatanı ve dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabilir belki ama kendi vatanında o huzuru yaşamak, o hatıraları, geçmişi hissetmek, solumak onlar da istiyor.
0: Bunu en çok herhalde gurbette yaşayanların
3: düşünüyor. Evet, evet.
0: Gurbetteki insanlarımız, yani Türkiye'nin de Allah'tan böyle bir hicret etmek zorunda kalmışlar değil. Türkiye'den gidenler, Türkiye'den gidenlerin önemli bir kısmı ticari gerekçelerle bir para kazanabilmek umuduyla gittiler. O açıdan ama orada dahi bir vatan sıla hasreti var ki insanlar vatanlarından Asala Nasri 15 yıl ayrı kalmıştı. Ancak 1982 Hama katliamından çıkmış olan kişiler, o esnada Türkiye'den, Suriye'den çıkıp başka ülkelere gitmiş olan pek çok kişiyle tanıştım. 1982 Hama katliamında henüz bir delikanlıyken çıkmış olan, mesela Suriye devrimin önemli isimlerinden bir tanesi, bir Türkiye'de tıp fakültesini bitirmiş. Hiçbir şekilde ülkesine gitmek bir yana, ülkesinde kalan aile fertleriyle telefonda dahi asla konuşmadığını, çünkü Türkiye'den Suriye'ye yönelik bir telefon araması yapıldığında Beşar Esad'ın istihbarat görevlilerinin ailesini gelerek taciz ettiğini ve onların başına neler geleceğinden bilemediği için, işte gördük Sedniye cezaevinde olduğu gibi, telefonla dahi aranmadan geçen ömür, bir ömürden bahsediyoruz Serkan Fıçıç'ım.
4: Halep'teydik. Yok, Halep değil, Şam'daydık. Şam'da Emevi Camii'nin işte avlusundayız. Muhteşem bir atmosfer orası, biliyorsun. Kendi aramızda konuşuyoruz. Nuh abi de vardı, Nuh Albayrak. Şeye gidelim, Selahattin Eyyubi'nin türbesine gidelim düşüncesindeyiz. İşte öyle arka sokakta bir yerde ama bilmiyoruz. Kendi aramızda konuşurken böyle üstünde bir tulum var. Genç bir arkadaş geldi. Türkiye'den mi geliyorsunuz dedi. Evet dedik, Türkiye'den geliyoruz. Nereye arıyorsunuz dedi. Dedik Selahattin Eyyubi. Tamam, hadi takılın peşime, ben götüreyim sizi dedi. Beraber gidelim. Şimdi yolda konuşuyoruz yürürken. Adın ne şu? Türkiye'de kaldın mı? Kaldım. İşte 10 yıl, 12 yıl İstanbul'da kaldım. Nerede? Esenler'de. Ne iş yaptın Esenler'de? Kebapçıydım. İşte bir restoranda kebap ustası olarak çalıştım. Burada ne yapıyorsun? Araba tamircisiyim. Orası daha rahat Türkiye. Yani araba tamirciliği zor. Üstü zaten bayağı bir yağ pas yani. Bir tulum var üstünde. Araba tamirciliği yapmak için mi döndün dedim yani buraya. Kebapçılığı bırakıp. Yani derler ya, o senin işin kebap. Yani adamın işi gerçekten kebap yani.
1: Evet.
4: Abi dedi, burada tamirci yok. Memlekete tamirci lazım. Ciddi sıkıntı var. Yani ben de bu işi yapabiliyorum. Burada bu eksiği gidermek için geldim. Burası benim vatanım dedi ya. Şimdi Suriye kalkınır. Gerçekten bizim orada gördüğümüz insanların çoğunluğu bu duyguda. Yani gerçekten yurt dışında imkanları daha iyi. Hayatını daha rahat şartlarda sürdürebilir. Ama diyor ki, yok abi, kebap bir tarafta dursun. Ben zoru tercih ediyorum. Niye? Benim vatanım. Benim vatanımın ayağa kalkması lazım. Orada tamirciye ihtiyaç varsa ben tamircilik yapacağım diyor. Dönüyor, zora talip oluyor. Bu çok kıymetli bir şey. Tabii bu konser, ya tabii Arap dünyasında isimler çok önemlidir. Ümmü Gülsümler, Semira Tevfikler, Ferit Matraşlar, yani Feyruzlar, değil mi? Yani bunlar böyle efsaneleşmiş isimler. İşte Asala da öyle bir isim.
0: Evet.
4: Yani şu an Arap dünyasının ilk 5 isminden biri şarkıcı olarak müzikte. 5 evet. isim sayılsa Arap dünyasında Asala ilk 5'e girer. Türkçe söyleyebiliyor, Kürtçe söyleyebiliyor, Arapça söyleyebiliyor. Ve şimdi konserde de baktım insanların heyecanına, o neşesine. Başka bir şey hissettiler orada. Yani bu sadece bir konser değil. Hani bu konser sadece bir konser değil.
0: Evet.
4: Bu bir imza. Burada çok ciddi sembolik anlamlar var.
0: Arap dünyasının pek çok televizyonu canlı yayına geçti.
4: Ya çok enteresan bir şey. Rus televizyonları bile vermiş galiba bu meseleyi
0: hatta
4: ki.
0: Hatta İsrail televizyonu bile sinirlenerek vermiş yani.
4: Şimdi bu pek çok yani dosta güven, düşmana sıkıntı veren bir görüntü. Tamam mı? Şimdi bunu da kötülemek isteyenler çıkacaklar. Ama efendim niye şöyle oldu, niye böyle oldu diyenler mutlaka olacaktır. Onlarla ilgili genel bir şey söyleyelim. Ahmet el-Şara yönetiminde, tamam mı? Şunu ben hissettim Suriye'de geçirdiğim günlerde. Suriye'nin çok dinli, çok mezhepli, çok kültürlü, efendim çok dilli yapısını algılamış, oraya Esed'in yaptığı gibi tek tip bir yaşam tarzı dayatmak yerine, tek tip bir anlayışı dayatmak yerine farklılıkları bir arada barış içerisinde, huzur ve güven içerisinde yaşatabilme gayretinde olan bir Ahmet el-Şara yönetimi gördüm felsefe olarak. Sokaklara baktım, restoranlara baktım, insanların giyimlerine, yemelerine, içmelerine, oturmalarına, kalkmalarına, konuşmalarındaki rahatlığa filan buna baktım. Tamam mı? Bu burada Türkiye etkisini görmemek mümkün değil. Bak bu bir tecrübenin neticesidir. Yani bir Türkiye tecrübesi var. Bir Osmanlı birikimi var. Yani Osmanlı ne demek? Yayın öncesi Ayhan'la da konuşuyorduk. Yani o kadar farklı kesimi, o kadar farklı inancı, mezhebi, ırkı, rengi, dili bir arada barış huzur içerisinde yaşatabilme becerisi.
0: Onun için adına millet sistemi deniyordu.
2: Çok büyük bir beceri ya.
4: Çok büyük bir beceri.
2: Tarihçilerin benzeri yok.
4: Şimdi bunu Fatih Sultan Mehmet Han'ın emannamelerinde görürsünüz. Yavuz Sultan Selim Han'ın emannamelerinde görürsünüz. Ama hepsinin kaynağı olarak da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Kudüs'ün fethinde verdiği emannamelerde görürsünüz. Yani farklı olanı, bizden olmayanı da huzur ve güven içerisinde yaşatma iradesi. Yani yapıcı olmak, yıkıcı olmak değil. Yani kaybetmek üzere yönetmek değil, kazanmak üzere, kucaklamak üzere yönetme anlayışı. Şimdi bu elbette bu perspektifle devam ederse Ahmet el-Şara yönetimi, Suriye'nin mevcut yönetimi mutlaka başarıya uğrayacaktır. Halep meydanında sabaha kadar Türkçe şarkılar dinleyebiliyorsunuz şu an. Gençler orada toplanıyorlar. İşte gitarıdır, başka bir enstrümanıdır. Oraya gidin herhangi bir Türkçe şarkı isteyin. Oradaki Arap gençler Türkiye'de büyümüşler zaten. Artık ana dilleri neredeyse Türkçe olmuş.
0: Senin videolarını seyrettik bol bol.
4: Ana dilleri neredeyse Türkçe olmuş. Halep meydanında istediğiniz vakitte gidin. Orada istek yapın, size Türkçe şarkılar söylesinler. Ya yani bir şekilde canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Eksikleri gidermeye çalışıyorlar. Mücadele ediyorlar. Ülkelerini ayağa kaldırmaya çalışıyorlar o insanlar. Bir taraftan da neşelerini, motivasyonlarını, başarma arzularını diri tutmak için işin bu moral tarafını da ihmal etmiyorlar. Yani bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Suriye'nin tamamına yayılır. O Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne hizmet eder. Suriye'nin evet bir 15-20 yıla ihtiyacı var. Yani 15-20 yıla çok yoğun çalışacakları, mücadele edecekleri, taş üstüne taş koyacakları bir 15-20 yıla ihtiyaçları var. Ama şimdi Hikmet Genç burada olsaydı hemen şöyle söylerdi. Hikmet Genç'i de analım. Onlar avantajlı abi, orada CHP yok. Engel olmazlar, anayasa mahkemesine gitmezler, onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız demezler. Vallahi onlar daha hızlı yaparlar bu işi filan gibi bir şey söyleyebilirdi Hikmet Genç. Onun adına da ben böyle söylemiş olayım, ona da buradan bir selam vermiş olalım. Türkiye ile Suriye'nin kaderi ortak görünüyor bundan sonrası için. Bu yani Türkiye'nin maddi çıkarlar, böyle yani dünyalık çıkarlar uğruna heves ettiği bir şey diye söylemiyorum bunu ben. Ben bunu Suriye halkındaki Türkiye sevgisini gördüğüm için söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir günde, önemli bir konserle kapatmak istiyorum. Çünkü çok acılar çekti Suriye halkı, Lübnan halkı, Irak halkı da çok büyük acılar çekti. Umarız Suriye'de Şam'ın kurtuluşu gibi Beyrut'ta da insanlar huzura kavuşur, Bağdat'ta da, San'a'da da, Aden'de de yani inşallah huzura kavuşur. Çok teşekkür ederim Ayhan Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam. Efendim, Asala Nasri, ismi Asalet, soyadı da Nasri, yani zafer demek. Asala Nasri 15 yıl önce ülkesini terk ettiğinde Suriye devrimini desteklediğini ifade etmişti. Çıktığı yayınlarda ve konserlerde de Suriye devrim bayrağını her fırsatta dalgalandırmış ve Suriye halkının yanında olduğunu, Esad zalimine karşı bu verdikleri mücadelede onları yalnız bırakmayacağını ifade etmişti. Bir son şarkısı, yapmış olduğu son şarkıysa "Anneme haber verin, Asale Şam'a geri döndü" demişti. Asale'nin asaletiyle, yani Şam'ın asaletine kavuşması sadece bir şarkıcının Şam'a kavuşması değildi. Şam'ın tarihteki o asli noktasına, asil Şam'a geri dönüştü. Şam'a gerçekten asalet geri döndü. Şimdi Asale Nasri'nin konserinin başladığı o tarihi anlara şahitlik ederek kapatıyoruz. Hayırlı geceler efendim.

0: güvende operasyonuna eleştiriler geliyor. İlk etapta Avrupa Parlamentosu'ndan bir eleştiri gelmişti. Tabii,
1: çünkü homoseksüellere karşı bir şey aldılar onlar.
0: Evet. Sonrasında 7 Avrupa ülkesi, Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri aracılığıyla bu operasyonlardan duydukları rahatsızlıkları dile getirmişler.
1: Neden? Çünkü bunlara karşı oldu. Biz buna arkadaş.
0: Siz bunu denediniz. Siz bunu Osman Kavala'da denediniz. Yani Osman Kavala'da her biriniz non persona grata ilan edilirsiniz dedi bu ülkenin devlet başkanı. Haddinizi bilin, hukukumuza müdahale edemezsiniz dedi. Anında çark ettiniz. Dolayısıyla biz biliyoruz sizi. Dolayısıyla siz hangi açıklamayı yaparsanız yap. Ya bakın, 7 Avrupa ülkesinin büyükelçisi, bu ülkede homoseksüellik denince akla gelen ilk isim dediğimiz eski Cumhuriyet Halk Partili, yeni partili Ali Mahir Başarır bile sessiz. Ali Mahir Başarır bile bu durumda sessiz. Çünkü yapılan operasyon buz gibi hukuki bir operasyon. Yapılan operasyon Masak raporlarına, delillere, ciddi delillere dayanan bir operasyon. Ve bu operasyonlar bu ülkenin en kıymetli yapı taşı olan ailenin korunması, o ailenin korunması için yapılan operasyonlar. Ali Mahir Başarır'a neden homoseksüellik denince akla gelen ilk isim dediğimi kısacık bir videomuz var. Bir hatırlayalım.
2: Bakın. LGBT'li bireyler ve bu renkler toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye'nin ahlakı bozacak. Hadi canım. O insanlar sizden çok hakikaten daha onurlu orada yürüyen insanlar. Onlar bu ülkenin aydınlık geleceği için bir mücadele veriyor belki.
0: Sizden çok daha onurlu insanlar demişti. O yüzden LGBT'nin Türkiye'deki siyasi hamisi diyebileceğimiz ve homoseksüellik denince akla gelen ilk isim derken bunu kastettiğimiz eski CHP'li, yeni partili beyefendi bile suskunken bu 7 büyükelçinin açıklama yapması çok enteresan.
1: Şu anda zaten piyasada görünmüyor, ortada yok. Ne oldu bilmiyorum, onu da bir susturdular galiba ama yani Ali Mahir bu konuda lider olabilir, doğru. Çünkü o çıktı dedi ki senden daha onur, bana diyor. Hepinizden daha onur dedi o. Biz karşı çok koyduk ya. Bir de gelecek, aydınlık geleceği homoseksüeller kuramazlar kardeşim. Bu ülkede homoseksüel bırakılacak bir ülke değil yani. Evet. Kendi bir ülke kur, orada bırakırsın. Birbirinize ne bırakıyorsanız artık.
3: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
5: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
6: Baba ATM taktiği yapmak.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle.
1: Otobit'te. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Türkcell Van'da.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Selam.
1: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Artık haftanın da son iş günü efendim. Hemen başlayacağız ama şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. İstanbul Küçükçekmece'de geride bıraktığımız saatlerde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü ve ilk belirlemelere göre olay yerinden geçen 2 kişi yaralandı. Ekiplerin enkaz bölgesindeki incelemeleri sürüyor. Son duruma birazdan bakacağız. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımlarının açılış töreninde konuştu. Erdoğan muhalefetin 6 boş eleştirilerine rağmen Türkiye'nin hava gücünün rekordan rekora koştuğunu vurguladı. Yeni yatırımlarla Türkiye'nin eser ve vizyon yarışında yoluna devam edeceğiz.

geleceğini belirtti. Erdoğan'ın o açıklamalarına da bakacağız sevgili izleyenler. Bir diğer konumuzsa borsada piyasayı istedikleri gibi manipüle eden fonlara karşı operasyon başlatıldı. Kritik operasyonlarda pek çok kişi gözaltına alınırken 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının da alım ve satımı durduruldu. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medyadan açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Operasyonun ayrıntılarına da az sonra bakacağız hep birlikte. Evet, Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Bir diğer yandan Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan, onun FETÖ yapılanmasını mahkemede anlatmaya hazırlandığını söyleyen emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Uğur ve daha önce gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Tabii oradaki son duruma da bakacağız dedik sevgili izleyenler ve moderatör gece başlasın.

0: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bina çöktü ve bu bina çökümünde iki kişi yaralandı. Olay Küçükçekmece ilçesi İnönü mahallesinde yaşandı. 6 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmış ve yıkımına başlanmıştı. Bina aslında saatler önce bir anda kendiliğinden çöktü. Olayın yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İlk tespitlere göre yaya olarak bina yakınlarından geçen iki kişinin yaralandığı tespit edildi. Binanın yıkılmasıyla birlikte tabii mahalle adeta toz bulutuyla kaplandı. Büyük gürültüyle yıkılan 6 katlı bina ve çevresinde de incelemeler hala devam ediyor. Hem arama kurtarma ekipleri hem de itfaiye ve sağlık ekipleri de tabii bir yandan bölgede ekipler bina çevresinde toplanan kalabalığı önce dağıttıktan sonra güvenlik şeridi oluşturdu ve çalışmalarına başladı. Bina altında kalan olup olmadığı araştırılıyor ancak yetkililer binanın uzun zamandır boş olduğunu ve yıkımına başlandığını açıkladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bina enkazının kaldırılmasına başlanacak. Yaş, meyve ve sebze piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağlayan şüphelilerden 40'ı tutuklandı. Sebze ve meyve fiyatlarının tarladan sofraya gelinceye kadar katlanarak artmasına neden olan, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozanlara karşı operasyon yapılmıştı. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerini mercek altına aldı. Binden fazla çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Yapılan incelemelerde hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 40 şüpheli gözaltına alındı. 22'de toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatılmıştı. Operasyonun sonunda gözaltına alınan 40 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan muhalefetin altı boş eleştirilerine rağmen Türkiye'nin hava gücünün rekordan rekora koştuğunu vurguladı efendim. Yeni yatırımlarla Türkiye'nin eser ve vizyon yarışında yoluna devam edeceğini belirtti. Detaylar haberde.
1: Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline

0: getirdik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış törenine katıldı. Erdoğan havalimanının yapım sürecinde yöneltilen eleştirilere ve ulaşılan noktaya dikkat çekti.
0: Çıktılar, yeni havalimanı

0: taklık uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin akıl ve mantık dışı eleştirileri boş çıktı dedi.
0: Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
1: İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve uçuş kapasitesini artıracak yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. Dördüncü ana pistin hizmete alınmasıyla birlikte havalimanının operasyonel kapasitesinin ve küresel ulaşım ağındaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği başarıların ve aldığı ödüllerin havalimanına yönelik eleştirilere verilen en somut cevap olduğunu belirtti. Erdoğan, takoz siyasetiyle gemi yüzdürmeye çalışanlar için deniz tükenmiştir dedi.
0: İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
1: İstanbul Havalimanı 76,5 milyon metrekarelik dev alanda yeni pist yatırımlarıyla büyümeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyümeyi örnek göstererek Türkiye'ye yeni yatırımlar ve eserler kazandırılmaya devam edileceğini açıkladı. Kurultay tartışmalarıyla günlerini israf etsinler, bizim Türkiye için büyük hedeflerimiz var dedi.
0: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var.
1: Erdoğan'ın mesajlarının ardından dördüncü pist dualarla açıldı. Böylece dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı gücüne güç kattı.
2: 2 yedek 3 ana olmak üzere 5 piste sahip İstanbul Havalimanı'nda dördüncü ana pistin açılışı gerçekleştirildi ve böylelikle İstanbul Havalimanı toplam 6 piste ulaşmış oldu. Tabii böylelikle bundan sonrasında hem operasyonel esneklik hem de taksi süresinin kısaltılması hedefleniyor.
1: Sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Türkiye yeni hedeflere kanat açmaya devam ediyor.
0: Ya Allah! Bismillah!
3: Borsada piyasayı istedikleri gibi manipüle eden fonlara karşı operasyon başlatıldı. Kritik operasyonlarda birçok kişi gözaltına alınırken 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında alım ve satım durduruldu. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi.
4: Borsayı istedikleri gibi manipüle ettiler. Yatırımcıyı milyonlarca lira zarara uğrattılar. O manipülatörlere devlet neşter vurdu. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk yönünde hesap sorulacaktır dedi. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemler ve sosyal medya üzerinden yürütülen spekülatif yönlendirmelere karşı operasyon başlattı.

0: katıldı. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkan üyelerinin de yer aldığı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Borsada yatırımcıların birikimlerini ve haksız kazanç sağlayan yapılara hedef alan manipülatörlere karşı yargı birimleri harekete geçti. Sermaye piyasalarındaki şüpheli hareketler, Ponzi benzeri dolandırıcılık yöntemleri ve hisse manipülasyonları mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi olan piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda bir kısım fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler yapıldığı saptandı. Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ve SPK raporları doğrultusunda başlatılan adli süreçte sıcak gelişmeler yaşandı. Operasyona dair çarpıcı detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
1: Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır.
0: Bakan Gürlek mesajında 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini söyledi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakim erişimin engellenmesine karar verilmiş, kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır.
0: Sermaye piyasalarındaki suç şüpheleri titizlikle takip edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bakan Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir dedi.
2: Yatırım fonlarında yaşanan manipülasyon ve likidite sıkışıklığının ardından SPK koordineli bir kurtarma operasyonu başlatmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'ye bir röportaj verdi. Sürecin bundan sonrasında yönelik açıklamalarda bulundu. O alanı karantinaya aldık. Yatırımcıların tasarrufları korunacak ifadesini kullandı. Bir evim ve katılım evimle ilgili de garanti verdi.
3: Dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak. Korunacaktan kastım oradaki varlıklardan bahsediyorum.
4: Yatırımcıların birikimleri korunacak. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda nakit akışı ve likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Vatandaşın mağduriyetini gidermeye yönelik sürecin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı. Sistemik bir sorun yok dedi.
3: Değerlendirmelerimiz çok net. Kamuoyuyla da paylaştık. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Ha, serbest fon dediğimiz bir alan var. Ama başa dönmek istiyorum. Sistemik bir risk yok.
4: Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonda yaşanan likidite sıkışıklığının krize dönüşmemesi için bir dizi agresif karar aldı. Şimşek bu tedbirlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Borsa baskı altına alınmayacak dedi.
3: Yani 2038 tane fon var sayı olarak. Bunun 131'ine ilişkin adım atılmış. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bu tasfiye sürecini SPK'nın yaptığı görevlendirme ve ilkeler çerçevesinde yapılacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yani buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Burada bir yoğunlaşma oluşmuş. Bu yoğunlaşmanın bulaşıcı olmaması için yani bir sınırlı sayıda fonda bir risk ortaya çıkmış. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
4: 131 yatırım fonu alım satıma kapatıldı ve tasfiye süreci başlatıldı. Fonların yönetimi ve nakde çevrilme yetkisi bu şirketlerden alınarak Ziraat ve İş Bankası'na devredildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nakit sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla piyasaya rahatlatıcı likidite adımları ve fonlama destekleri sağladı. Peki bu önlemler işe yaradı mı? Başka fonlar tehlikede mi? Benzeri görülür mü? Yani tehlike geçti mi? Bakan Şimşek bu soruya da yanıt verdi.
3: Serbest fonlara ilişkin alan çok güçlü bir şekilde düzenlendi. Bir daha bu türden bir hareketliliğin, bir oynaklığın yaşanma riski oldukça düşük. Yine de tabii yakından takip edeceğiz. Biz tekrar söylüyorum, düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Bir risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi. Evet. Bırakın yükselmeyi, sınırlı da olsa düştü.
4: Bir diğer konuda tasarruf finansman şirketleri, yani bir evim ve katılım evim. Bunlar sıradan vatandaşın banka kredisi çekmeden ev ve araba almak için başvurduğu şirketler. Ve fon probleminin merkez üssü olan Pusula Finans Holding'e aitler. Bu konuda da hem BDDK hem emlak katılım eş zamanlı olarak devreye girmişti. Bakan Şimşek birikimlerini burada değerlendiren vatandaşları da rahatlattı.
3: Emlak katılım dün itibariyle bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. BDDK'da, SPK'da muhtemelen onay sürecine bakacaklar. Sıradan vatandaşların rağbet gösterdiği alanlarda korumanın daha güçlü olması bizim için esastır. Yani şu an itibariyle tekrarlamak istiyorum. Emlak katılımın bir açıklaması var.
5: Evet.
3: Yani katılım evim ve bir evimle ilgili olarak. Dolayısıyla oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil. Bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak. O alanla ilgili olarak da tedbir aldık, adımlar attık. Ama o alanla ilişkin tabii ki ilave çalışmaları devam ediyor. Fakat o alanda sorun var anlamına gelmiyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de hedefin silah bırakmaya bağlı olduğunu tekrar hatırlatırken dörtlü bir mekanizmadan da söz etti. Ayrıca Bakan Çiftçi polisler için de bir müjde verdi.
6: Terörsüz bölge konusunda Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz.
7: Terörsüz Türkiye'nin ardından sıra terörsüz bölge hedefinde. İran'ın da sürece desteği tam. Dörtlü mekanizma geliştiriliyor. Bakan Çiftçi bu ülkelere teklifi hazırlanıyor.
6: Terörsüz bölge konusunda da böyle bir düşüncem var. Önümüzdeki günlerde mevkidaşlarımla bu konuyu da tekrar bir masaya yatıracağız. Kendilerine teklif olarak, öneri olarak sunacağım.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber kanalında katıldığı bir programda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri hakkında geniş çaplı açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, sürece dair konuştu. Hedefin tamamlanmasının silahların bırakılmasına bağlı olduğunun altını çizdi.
6: Terör örgütüne bağlı.
5: Ona bağlı değil mi?
6: Silahlarını teslim ederse, yani kendisine verilen zaman içerisinde kurallara uyarsa, kanuna uygun hareket ederse, aslında ne kadar hızlı hareket ederlerse Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı da, teyidi de daha erken yürürlüğe girmiş olacak ve 6

0: aylık sürede o zaman başlayacak.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi suç işleyip yurt dışına kaçanlar üzerine de konuştu. 2026 yılının ilk 8 ayında 44 ülkeden 657 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, bunların 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu belirtti. Sadece Gürcistan'dan 438 iadenin gerçekleştiğine dikkat çekti.
0: Bu suçlular dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, hangi deliğe saklanırsa saklansınlar. Devletimizin kudret eli onları bulacak, yakalayacak ve adalete teslim edecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bir de polislere müjdesi vardı. Bakan Çiftçi İstanbul için lojman, Ankara için polislere konut müjdesi verdi. İstanbul'da lojman sayısı 3500'den 5000'e yükseltilmesi planlanırken Ankara için de 2000 konut yapılacak. Çiftçi, polislerimiz kira öder gibi ev sahibi olacak dedi.
2: Evet, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge mücadelesinde çerçeve yasanın çıkarılması kritik adımlardan biriydi. Şimdi alt komisyonlarla silah bırakma, örgütünün tasfiyesi ve teröristlerin teslim olması süreci takip edilecek sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçun'dan gelen Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak açıklaması bu açıdan dikkat çekici oldu. Peki ya bu ne anlama geliyor ve sosyal medyada özellikle son dönemde terörist başı Öcalan'la ilgili dolaşıma sokulan tezviratların amacı ne? Detaylar analiz haberimizde.
3: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.
4: DEM Parti İmralı heyeti defalarca terörist başı Abdullah Öcalan'la görüştü. Aynı şekilde Kardeşlik Komisyonu üyeleri de İmralı'ya gidip temaslarda bulundu. Terörsüz Türkiye için elini taşın altına koyan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK-YPG'nin silahlarını bırakması için terörist başı Abdullah Öcalan'ın aktif rol alması gerektiğini söyledi.
5: Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.
4: Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te DEM partililere uzattığı o el her daim karşılık buldu. Bu süreçte terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çıktığını duyurdu. Kandil'den inen teröristler sembolik silah yakma töreni yaptı. Örgütün tasfiyesi için süreç devam ediyor. Mecliste kabul edilen çerçeve yasa silahların nasıl bırakılacağı, teröristlerin teslim olmasının ardından nasıl bir süreç işleyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Ve terörsüz Türkiye'nin inşasında özellikle alt komisyonların yapacağı görevler kritik önemde. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gelen Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak açıklaması bu açıdan dikkat çekici oldu. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, örgütün fesih kararının sahaya ne ölçüde yansıdığını, silah ve mühimmatın belirlenen usullerle eksiksiz ve geri dönüşsüz biçimde teslim edilip edilmediğini izleyecek. Bu açıdan terörist başı Öcalan'ın komisyonda görev alması, konuyu çalışan analistlere göre sürpriz değil. Zira izleme ve tespit alt komisyonundan farklı olarak Öcalan'ın da yer alacağı komisyon silah bırakmanın temini için yapılması gerekenleri idari olarak kurula tavsiye edecek. Bu nedenle silah bırakma iradesinin örgüt içindeki durumunu doğrudan gözlemlemek ve olası aksaklıklarda muhataplık sağlamak amacıyla örgüt içi dinamikleri bilen ve örgüte sözü geçen bir ismin komisyonda yer alması sürece katkı sağlayacaktır görüşü paylaşılıyor. Elbette bu süreç kolay olmayacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca güvence verdi.
6: Şundan emin olmanızı hasreten rica ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.
4: Bu yüzden meseleyi sosyal medyadan Öcalan'a villa yapılıyor yalanıyla, hamasetle, tezviratlarla karalamaya çalışanlara itibar etmeden soğukkanlı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Unutmamak gerek ki yıllardır terör örgütü Türkiye'de mantar tabancası dahi patlatamıyor. PKK'nın Suriye kolunun feshedildiği duyuruldu. Entegrasyon süreci başlatıldı ve Türkiye bu gelişmeleri de yakından soğukkanlı bir şekilde takip ediyor.
7: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
4: Özetle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hamlesi artık bir devlet projesi ve devlete güvenmek, sabırla beklemek gerekiyor. Takdir milletin elbette.
2: Hasan Atilla Uğur artık gözaltında. Kaşif Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan, onun FETÖ yapılanmasını mahkemede anlatmaya hazırlandığını söyleyen emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Uğur'un gelişiyle birlikte soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 4 ismin tamamına ulaşılmış oldu efendim. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Dönemin başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'ın FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmiş olmaları ayrıca inceleniyor.
8: Uçak gece 23.36'da indi. Hasan Atilla Uğur pasaport kontrolüne geldiğinde hakkında verilen gözaltı kararı uygulandı.
9: Biz programlarımızla yapacağımız her şeyle hazırız.
8: Emekli jandarma albayı Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Uğur, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı en çok konuşulan koğuş arkadaşlarından biri. Çünkü Kozinoğlu'yla aylarca aynı koğuşta kaldı. Ve daha önce yaptığı açıklamalarda Kozinoğlu'nun mahkemede FETÖ yapılanmasını anlatmaya hazır olduğunu söyledi. Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alınmasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişinin tamamına ulaşılmış oldu. Diğer 3 isim hala gözaltında. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer yok diyen savcı. Necip Doğansa gizemli ölüm tarihinde cezaevi başsavcısıydı. Her iki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Hasan Atilla Uğur'un vereceği ifadede bu nedenlerden dolayı soruşturmanın önemli adımlarından biri olacak.
2: İmamoğlu suç örgütü davasında ek iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ek iddianamede 29 kişi hakkında ceza talep edilirken ek iddianamenin ana davaya eklenmesi talep edildi. Mahkemede incelemenin ardından yeni iddianameyi Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasıyla birleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan ek iddianamede aralarında Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ağaç AŞ'nin eski genel müdürü Ali Sukas ve eski satın alma müdürü Ümit Polat'ın da bulunduğu 29 kişi hakkında ceza istendi. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor. Ana davaya eklenen 195 sayfalık iddianamede Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen 12 ayrı eylem yer aldı. Savcılık 8 ihale fesat karıştırıldığı şirketlerden %7 ile 10 oranında rüşvet istendiği ve bazı teklif mektuplarının aynı kişilerce hazırlandığı iddiasında bulundu. Savcılık ihalelerin şartnamelerine rekabeti sınırlandıran hükümler konulduğunu, böylece işlerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde bırakıldığını öne sürdü. Ana ihalelerin daha sonra parçalara ayrıldığı ve davet usulüyle önceden belirlenen firmalara verildiği iddia edildi. İddianamede kimi işlere ihale yapılmadan başlandığı, tekliflerin göstermelik olarak toplandığı ve bazı firmaların birbirleri adına yan teklif verdiği ileri sürüldü. Savcılığa göre ihaleleri alan firmalardan iş bedelinin %7 ile 10'u oranında para istendi. İddianamede bu paraların sistem adı verilen yapıya aktarıldığı ve seçimlerin finansmanında kullanıldığı iddia edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından yeni iddianameyle

0: İBB ana davası arasında fiili ve hukuki irtibat olduğu iki davanın birlikte görülmesinde usul açısından yarar olacağı belirtilerek ana davaya birleştirilmesine karar verildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında her bir duruşmada ortaya çıkan detaylar örgütün tehditle sürdürülmeye çalışılan yapısını ortaya koyuyor efendim. Davanın ikinci celsesinin 18. gününe tutuksuz sanık Hakan Karaköse'nin beyanları damga vurdu. Karaköse gözaltı sürecindeyken açıkça tehdit edildiğini öne sürdü.
1: Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın.
2: Yolsuzluk, rüşvet, suç gelirlerini aklama ve şimdi de tehdit. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü suç çarklarının ortaya çıkmaması için itirafçı isimleri baskı ve tehditle susturmak istedi.
1: Böyle bir durum olur mu ya? Özgür olacak, özgür iradesi olacak insanların.
2: Damga vuran sözler İBB davasında mahkeme salonunda söylendi. Tutuksuz sanık Kültür AŞ Reklam Yönetimi Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, gözaltı ve cezaevi sürecinde baskı gördüğünü ve etkin pişmanlıktan yararlanmaması için tehdit edildiğini öne sürdü. Karaköse'nin aktardığı o sözse dikkat çekiciydi. Sürüden ayrılanı kurt kapar.
1: Hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum.
2: Karaköse gözaltı ve cezaevinde kaldığı süreçte İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz adına birçok avukatın kendisini susturmaya çalıştığını belirtmişti. Tutuksuz yargılanan Karaköse üzerinde kurulan baskıyı duruşmada tek tek anlattı. Karaköse emniyete kendisini ziyaret eden bir avukatın belediye yönetimi tarafından yönlendirildiğini söylediğini ve kendisine sakın etkin pişmanlığa başvurma, sürüden ayrılanı kurt kapar dediğini aktardı.
3: Emniyette ziyaretime gelen avukatlardan biri kendisinin Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından yönlendirildiğini söyledi. Bana 20 yıldır buradasın, sakın etkin pişmanlığa başvurma, sürüden ayrılanı kurt kapar. Yarın ifade öncesi yine geleceğim. İyi düşün taşın diyerek beni açıkça tehdit etti.
2: Karaköse cezaevindeki ziyaretlerde de benzer bir baskı hissettiğini öne sürdü. Bu ziyaretlerin amacını ise aba altından sopa göstermek olarak değerlendirdiğini ifade etti.
1: Herkes boyunun ölçüsünü alacak.
2: Tahliye sonrasında da görevine dönme sürecinin ifadesinin basına yansımasının ardından durdurulduğunu söyleyen Karaköse, bildiklerini anlattığı için cezalandırıldığını savundu.
3: Dosyada ağır suçlarla yargılananlar görevlerine iade edilirken bildiklerimi anlattığım için ben cezalandırıldım. Eğer ifademi geri çekseydim beni kahraman ilan ederlerdi. Yine bildiklerini anlatmak isteyen bir personele de dolaylı olarak anlatırsan seni işten çıkartırız tehdidi yapılmakta.
2: Suç örgütlerini sürü diye nitelendiren, gerçeklerin ortaya çıkmaması için adaleti yanıltmak isteyen, konuşmak isteyenleri ise tehdit ve şantajla susturmaya çalışan örgütün davası sürüyor.
0: Ve TOKİ borcu olan 228 bin vatandaşa yeni bir ödeme kolaylığı geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum borcunu peşin kapatacaklara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Kampanya 22 Eylül'de başlayacak, 19 Ekim'e kadar da sürecek. Üstelik borcun tamamını kapatmayanlar da en az %25 ödeme yapmaları halinde yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirimden yararlanabilecekler.
4: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
5: TOKİ'den ev ya da iş yeri alan yüzlerce kişinin borcu için yeni bir kapı açıldı. Açıklama İstanbul'daki Büyük Dönüşüm Kura Töreni'nde Bakan Murat Kurum'dan geldi. Kampanyanın kapsamı 228 bin hak sahibi. 22 Eylül ile 19 Ekim arasında kalan borcun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim uygulanacak. Ama imkan sadece borcun tamamını kapatanlarla sınırlı değil. Borç bakiyesinin en az %25'ini ödeyen vatandaş da yatırdığı miktar üzerinden %25 indirim alabilecek.
4: Borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
5: Açıklamanın yapıldığı törende İstanbul'daki dönüşüm tablosu da vardı. Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda tamamlanan toplam 1642 bağımsız bölüm için kura çekildi. Maltepe'de 453, Gazi Osman Paşa'da 665, Zeytinburnu'nda ise 542 bağımsız bölüm tamamlandı. Bakan kurumun verdiği rakamlara göre Türkiye genelinde bugüne kadar 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Kurum yapılan her ilk dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğinin altını çizdi. İstanbul için bir başka başlıkta yarısı bizden kampanyası. Kurum 533 bin bağımsız bölümde dönüşüm sürecinin başlatıldığını, desteğin 1 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlığın hesabına göre bu programla 2 milyondan fazla İstanbullunun daha güvenli konutlara kavuşması bekleniyor.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır'da Teknofest yarışma alanında öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır ve Bayraktar takımların bulunduğu standları gezdi. Yarışmaya katılan gençlerle görüşerek projeleri hakkında bilgi aldı.
6: Teknofest Güneydoğu Diyarbakır'da tüm coşkusuyla esmeye devam ediyor.
7: 30 Eylül'de Urfa'dayız. İnşallah bu rüzgar çok güçlü şekilde sadece Türkiye'de değil bütün komşu ve dost coğrafyalarda da esecek.
5: Diyarbakır'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teknofest 2026 yarışması tüm hızıyla sürüyor.
6: Burada genç kardeşlerimizin projelerini dinliyoruz. Onlar da Osmaniye'den gelmişler. Türkiye'nin 81 ilinden, hatta dünyadan katılımcılar var 120 ülkeden. Biz de onların projelerini dinlemeye geldik.
5: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yarışmaya katılan gençlerle görüştü. Çalışmalar hakkında bilgi aldı.
7: Burada olmaktan mutluyuz. Diyarbakır'da bu heyecanı paylaşmaktan gururluyuz.
6: 1.6 milyon öğrencimiz başvurdu bu yarışmalara. 700 bin takım. Diyarbakır özelindeki yarışmalara da 1.3 milyon öğrenci başvurdu ve bugün 5 bin öğrencimizin dünyaya damgasını vuracak eserlerini ilkokuldan liseye, üniversiteye ve yüksek lisansa kadar her alanda, çepeçevre her alanda onların eserlerine tanıklık etmeye, bu iftar tablosuyla gurur duymaya geldik.
5: Bakan Kacır, Teknofest'in Türkiye'nin özgüven devrimi olduğunu söyledi.
7: Teknofest Türkiye'nin özgüven devrimi. Sadece Teknofest kuşağının, Türk gençliğinin değil, tüm dost ve kardeş coğrafyaların İlham kaynağı ve aydınlık yarınlarımızın inşallah işaret fişeği.
6: Toplam 5 bin öğrencimiz finalist olarak kıyasıya insanlık yararına teknolojilerden tutun da biyoteknoloji inovasyona kadar teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar.
5: Bakan Kacır, teknoloji geliştirmek sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin değil, insanlık yararına tüm dünyanın ortak hedefi olmalı dedi.
7: İşte burada insanlık yararına teknoloji yarışmaları, yine çip tasarımından biyoteknolojiye, elektronik harp sistemlerinden siber güvenliğe, pek çok alanda gençlerimiz en yenilikçi fikirleri projelere ve nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü muhteşem bir coşkuyu bizlerle paylaşıyorlar.
6: Biz herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. 30 Eylül, 4 Ekim tarihlerinde de bu topraklarda, Şanlıurfa'da, Teknofest Güneydoğu'nun merkezinde büyük bir şölen olarak kutlanmaya devam edecek.
0: Evet, geleneksel Türk okçuluğunda Türkiye adına önemli bir başarı geldi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen menzil yarışmasında Okçular Vakfı'nın sporcuları Şebnem Saliha Çakıroğlu ve Fatih Yıldız dünya rekoru kırdı.
2: Okun yaydan çıkışı yüzlerce metreyi aşan bir mesafeye uzandı. Geleneksel Türk okçuluğunun önemli branşlarından menzil atışında Türkiye'den iki sporcu dünya rekoruna imza attı.
5: Türkiye Okçuluk Federasyonu Erzincan'da menzil yarışı düzenledi. Federasyonun iki sporcusu ise Cumhuriyet döneminden bu zamana kadar en uzun menzil atışını gerçekleştirerek dünya rekorunu kırdı.
2: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen yarışmada Okçular Vakfı sporcuları Şebnem Saliha Çakıroğlu ve Fatih Yıldız El de ettikleri derecelerle adlarını rekorlar arasına yazdırdı.
8: Merhaba.
2: Şebnem Saliha Çakıroğlu 512 metre 40 santimetrelik atış gerçekleştirdi. Çakıroğlu sınırsız çekiş kadınlar kategorisinde de 509 metre 87 santimetreye ulaştı.
9: Tabii ki gururluyuz. 11 yıldır yapıyorum ben bu sporu ve 11 yıldır gerçekten istikrarlı ve azimli bir şekilde çalışıyoruz. 500 metreleri atmak benim hayalimdi. Yakın zamanda 2-3 kere bu mesafeleri atabildiğim için çok mutluyum, gerçekten gururluyum.
2: Erkeklerde ise Fatih Yıldız sınırsız çekiş kategorisinde 643 metre 72 santimetrelik atış yaptı. Yıldız'ın derecesi 635 metre olarak belirtilen önceki dünya rekorunun üzerine çıktı.
10: Düzenlenen Erzincan'daki geleneksel Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu düzenlediği ulusal menzil okçuluğu müsabakasında da 643.72 metre ok atarak rekor kırmış bulunmaktayım.
2: İki sporcunun başarısı geleneksel Türk okçuluğunda menzil atışının ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu. Asırlık okçuluk geleneği bugün Türk sporcuların uluslararası başarılarıyla yaşamaya devam ediyor.
9: Geleneksel Türk okçuluğunun herhangi bir spora göre de şöyle bir önemi var. Bizim kültürümüzde olan, tarihimizle bağlantı hissettiğimiz, atalarımızı böyle hissettiğimiz bir spor dalı diyebilirim. Biz aynı yarışmalarda sadece böyle bir spor yapmıyoruz. Aslında bir kültür taşıyıcılığı da yapıyoruz. O yüzden bu noktada yaşatılması, işte gençlere örnek olabilmek çok önemli. Biz de umarım bu noktada güzel örnek olabiliyoruzdur.
2: Gelenekten geleceğe uzanan Türk okçuluğunda iki sporcu attıkları oklarla adlarını dünya rekorları arasına yazdırdı.
10: Amacımız her zaman Türk bayrağını en zirveye taşımaktı, en uzak mesafelere ok atmaktı. Genelde ülkemiz olarak çok bilinen bir branş olmasa da kendi içerisinde çok büyük bir camiayız. Hem ulusal hem uluslararası arenada mücadele ediyoruz, yarışmalara katılıyoruz.
0: Demir-çelik sektörünün uluslararası buluşması Metal Expo İstanbul'da kapılarını açtı. Yaklaşık 100 ülkeden sektör temsilcisini ağırlayan fuarda metal ürünlerinden üretim teknolojilerine kadar birçok yenilik sergileniyor.
11: Demir-çelik sektörünün kalbi İstanbul'da atıyor. Bu yıl 8.'si düzenlenen Metal Expo Euroasia'da sektörün geleceğine yön verecek teknolojiler tanıtılıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak işbirlikleri imzalandı.
12: Sektörü çok geniş bir sektör. Yelpazemiz çok fazla. Beyaz eşyadan, mobilyadan, asansörden, otomotivden, otomotiv yan sanayiden ve ağır sanayi makineden kaynaklanıyor bizim ürün gruplarımız. Şimdi dış pazarda da açıklar var. Çevremizde savaşta olan ülkeler var. Fuarda da onların dönüşlerini gördük.
11: Demir, çelik ve metal sektörünün önde gelen temsilcileri bu fuarda buluştu. Metal Expo Eurasia 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 8. kez düzenlenen fuar, demir, çelik ve metal ürünlerinin yanı sıra makineleri, üretim haritalarını, aksam ve yeni üretim teknolojilerini aynı çatı altında topladı.
12: İlk iki gün çok başarılı geçti. Çok aktif dönüşler aldık. Hızlı başladık. Keyifliydi. Yurt dışından ve yurt içinden hem ziyaretçilerimiz hem müşterilerimiz oldu.
11: Sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren üreticiler, tedarikçiler ve profesyoneller fuarda yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Uluslararası işbirlikleri ve yeni ticaret bağlantıları için görüşmeler gerçekleştirildi.
12: Dış pazara açılmak için çabalıyoruz. Hepimizin derdi o. Görüşmelerimiz çok pozitif ve olumlu geçti. Sanayinin birliği için hep beraber çalışıyoruz.
0: Konya'nın kalbinde sürdürülen Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. 163 bin metrekarelik alanda yürütülen ve toplam maliyeti 6 milyar lirayı aşan dev proje, Türkiye'nin örnek ve de en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasında öne çıkıyor.
5: Konya'nın kalbinde sürdürülen Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. 94 dükkan ve 98 ofisin yer alacağı yeni etapla birlikte projenin yapılaşma ayağında sona gelinirken toplam maliyetin 6 milyar lirayı aşması bekleniyor.

0: Burası şehrin kalbinde yeni bir ticaret alanına dönüştü. Sonatab'ın tamamlanmasıyla birlikte de proje tamamlanmış olacak. Konya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
1: Proje bir kentsel dönüşüm projesi olmasının yanı sıra Konya'nın yüzyıllar boyunca biriktirdiği şehir hafızasını yeniden görünür kılan kapsamlı bir dönüşüm olarak öne çıkıyor. Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi dokunun bulunduğu bölgede sürdürülen 22 yıllık çalışmanın yapılaşma ayağında son halkaya gelindi.
2: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali burada da cam kubbede Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretten açıldı.
1: Meram Belediyesi'nin projesi Türkiye'nin en kapsamlı örnek ve özel projelerinden biri olarak öne çıkıyor.
3: Ahşaptan uçak yaptı, pilotluk hayali kurdu. Burak Subaşı'nın bu hayali Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle gerçeğe dönüştü efendim. Öyle ki bakanlık Burak Subaşı'nı İstanbul'a davet etti. O da ilk kez gerçek bir kokpite geçti.
4: Hayaldi gerçek oldu. Hayallerine adım adım yaklaşan Burak Subaşı kariyeri için ilk önemli adımı attı ve gerçek bir kokpitin başına geçti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Burak Subaşı havacılığa olan tutkusunu kendi elleriyle yaptığı ahşap uçakla gösterdi.
5: Heyecanlı mısın?
4: Kendi imkanlarıyla yaptığı uçak sosyal medyada paylaşılınca hikayesi kısa sürede yayıldı. Burak'ın pilotluk hayalini öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Burak İstanbul'a davet edildi. Ardından Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'nde ağırlandı. Gerçek kokpite geçti, pilot koltuğuna oturdu ve uçuş eğitim simülasyonunu deneyimledi. Böylece kendi yaptığı ahşap uçakla başlayan havacılık tutkusu gerçek bir uçuş deneyimine dönüştü. Burak için bu ziyaret bir pilotluk görevinin başlangıcı değil, yıllardır kurduğu hayalin gerçeğe dönüştüğü unutulmaz bir gün.
3: Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından devam edeceğiz.

0: Necdet Uygun'un bir skecinde vardı. Daha önce 70'li yıllarda öyle anlatıyordu. Çok güzel anlatıyordu. 70'li yıllarda dedi bize dedi bir şeyler Kıbrıs'ta Rumlar bir cilve yaptılar dedi. Bayağı bir Türkiye'ye kadar cilveleşmeye başladılar. Çok cilve yaptılar. Çocuğumuz oldu dedi. Kıbrıs diye bir çocuk oldu dedi. Doğdu dedi. Bak çok açık böyle konuşuyor. Özür dilerim izleyicilerimiz. O cilve sonra ama de şimdi gene o yeni başlamıştı. Gene Ege bir Türk gölü müdür yoksa Yunan gölü müdür diye. Yine cilveye başladılar dedi. 12 tane çocuğumuz olursa bakamayız diye korkuyorum dedi. Çok
1: Adaları
0: güzel
1: geri almak gibi.
0: 12
1: evet,
0: adam ezeri var.
1: Rahmet olsun.
0: Tekrar cilve yapmaya başlarlar. Göz kırpıyorlar. Yani 12 tane çocuğumuz olur.
1: Sen şimdi...
0: Nasıl bakarız bu kadar çocuğa diye espri yapmıştı.
1: Sen şimdi Necdet
0: o yüzden
1: Uygur
0: şimdi bize
1: deyince...
0: cilve yapmayın bize.
1: Necdet Uygur deyince sanatçının ne olduğunu hatırladık. Son dönemde o kadar o kadar muhtaç kaldık ki bugün de bir uyuşturucu operasyonu var. Vakit kalırsa değineceğim. Yani bu ahbapçıları falan hatırladınız değil mi? Bir o taraftan var. Yani hayatlarının tamamını siyasi bir ideolojiye angaja etmiş, sıfır sanat yeteneğine sahip ama bir zümrenin içinde var olmaya gayret eden. O yardımları kimin yaptıklarına seçim sonuçları bize gösterdi, siz yanlış anlamışsınız, biz yaptık falan diyen üçüncü sınıf dizi oyuncularını gördük. Bir de yıllar sonra kendi toprak olup gitse bile o ya, ifadelerinin konuşulduğu Necdet Uygurları gördük. Hiç şey anlamda söylemiyorum. Bunu ideolojik anlamda söylemiyorum. Dün de Ferhan Şensoy'dan örnek verdim mesela.
0: Necdet Uygur biliyorsun hastane ziyaretinde Necdet Uygur sadece değil orada bir de sembolik bir yaşanmış bir şey vardır.
1: Doğru.
0: Gata'daki
1: doğru.
0: Sayın Cumhurbaşkanı çünkü bak ortak zevkler hocam benim dönemim insanlar öyleydi o zaman. O
1: nedir onu da söyleyelim bilmeyenler için. Sayın hastane Cumhurbaşkanı ve ailesi bu hastalık Allah gecinden versin ölüm vesaire doğum hallerinde fena halde kültürümüzde olan o ilgi alaka noktasında çok diri tutuyorlar. Yani o yoğun gündemlerine rağmen biliyoruz geçmiş olsun telefonlarını biliyoruz hayırlı olsun mesajlarını biliyoruz. Necdet Uygur tedavi görürken o dönem Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ydi GATA. Bir tüm general mi, tuğ general mi biri yönetiyordu orayı. Hanımefendi Necdet Bey'i ve eşi hanımefendiyi geçmiş olsun ziyareti için ziyaret edecek. Bu ülkenin seçilmiş başbakanının eşi. O lüzumsuz, o GATA'yı yöneten lüzumsuz gelmesin diye haber gönderdi biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Başörtülü diye. Hastaneye almadılar. Bu ülkenin seçilmiş başbakanı. Evet. Şimdi kalkıp kimse bana yok demokrasi yok. İşte efendime söyleyeyim abdest alıyorum şadırvanda. Orada da Yasin okuyorum. Evet. Kaleye de besmele demeden çekmeden gelme. Bunlar hikaye. Bunlar unutulmadı.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer'le nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türk Telekom. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ara bitti, gün geceye döndü. Moderatör gece kaldığı yerde 24'te devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan hem 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya ülkelerine seslenecek hem de küresel ve bölgesel gelişmeler kapsamında ABD Başkanı Trump'la görüşecek. Peki ya zirveden Türkiye'nin beklentileri neler? Cevabı haberimizde.
1: İki ülke arasındaki yaklaşım Hürmüz, Babülmendep ve Süveyş üçgeninde değerlendirdiğimizde enerji jeopolitiğindeki değişen güç dağılımı ve yeni bir süreci beraberinde getiriyor.
2: Diplomasinin kalbi 22 Eylül'de New York'ta atacak. ABD Başkanı Trump ve Erdoğan baş başa görüşmede önemli meseleleri ele alacak. Hürmüz, Babülmendep ve Rusya-Ukrayna Savaşı liderlerin gündeminde.
1: Küresel, bölgesel ve ikili süreçteki bir görüşme trafiğini beklediğimizi söylememiz gerekiyor.
2: Türkiye-ABD ilişkileri geride kalan süreçte yükselen bir ivme gösterdi. Özellikle NATO zirvesinde Trump ve Erdoğan'ın samimi sohbeti diplomatik açıdan dünyaya net bir mesaj verdi. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurul marjında yapacakları görüşmede de yine kritik başlıkları değerlendirecek. Türkiye'nin beklentileri net. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında İsrail'in saldırıları, Hürmüz, Babülmendep, Rusya-Ukrayna Savaşı ve F-35'ler.

0: Var.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye gelişmeleri, Lübnan'daki Siyonist Devleti'nin yaptıkları, Irak'taki son gelişmeler ve İran-Amerikan Savaşı ile beraber bir genel çerçeveyi Türk-Amerikan ilişkilerinde bundan sonra göreceğiz.
0: Dünyada artan gerilim en çok ticaret yollarını etkiledi. Lojistik hatlar kilitlendi. Durum böyleyken dünya yeni ticaret rotaları arayışında. Erdoğan ve Trump'ın bu konuyu da değerlendirmesi bekleniyor.
1: Dünya ticaret jeopolitiği ve dünya jeostratejik yeni yaklaşımlarının güç dağılımının şekilleneceği bir görüşme trafiğini iki lider arasında bekliyoruz. Türkiye'nin etkin gücünün farkında olması noktasında önemli bir görüşme olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Mekke İttifakı dünya diplomasisinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle yeni sistem arayışındaki ülkeler ittifakı yakından takip ediyor. Erdoğan'ın diğer liderlerle yapacağı görüşmelerde Mekke İttifakı'nın da gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Kimseyi düşman olarak görmeden herkese kapısı açık olan bir yapılanma. Unutmayalım ki sermayesiyle, teknolojik gücüyle ve dünyadaki diplomasi ve güven duyulan bir Türkiye gerçeğiyle beraber nükleer güce sahip olan bir İslam ülkesinin üçünün bir araya geldiği bu yeni süreç bölge içinde ve gelecek perspektif anlamında da insanlık içinde güveni, insani diplomasiyi ve haksızlığın karşısında bir güç yapılanmasının artık insanlık adına var olabileceğinin de habercisi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşme yapıp yapmayacaksa merak konusu. Son günlerde iki ülke arasında tansiyon yüksek. Atina hükümetinin Meis Adası'nı silahlandırmaya yönelik adımları Ankara'nın yakın takibinde. Olası görüşmede Erdoğan'ın Mitsotakis'e net mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Yunanistan'ın yeni arayışlar içine girdiğini görüyoruz. Meis Adası'nın Türkiye'ye 2 kilometre, Yunanistan'a 584 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırladığımızda buna sığınarak Akdeniz'de kendisine yer arama gayreti içinde olanların uluslararası hukukta yeri olmadığı gerçeğini hatırlatmakta fayda var.
2: İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vuruldu. İsrailli baronların kurduğu ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden Forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayarak yüksek kazanç vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı ortaya çıktı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakalım.
3: Çağrı merkezi adı altında faaliyet gösterdiler. Sosyal medya ve internet üzerinden Forex ve kripto yatırım reklamları yayımladılar. Yabancı uyruklu kurbanlarını yüksek kazanç vaadiyle ağlarına düşürdüler.
4: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine ağır darbe vuruldu. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
3: Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz mesajıyla paylaştı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu Koordinesi'nde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'yla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütüldü. Masa kanalizleri MİT ve emniyet birimlerinin tespitleriyle Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucu harekete geçildi. Yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlendi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye hedef alan yapılanmanın 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı belirlendi. 28 şirkete ait 42 çağrı merkeziyle 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da Toplam 286 adreste Interpol birimlerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. 191 şüpheli yakalandı.
4: Baskınların gerçekleştirildiği 286 adresten birisi de hemen arkamızda bulunan bu plazaydı. Plazanın 3. katına ekipler operasyon düzenledi.
3: Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke

0: Ardından bu şahıslar tarafından ilgili ülkelerde şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlanmasının yapılarak hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde Paravan Çağrı Merkezi adı altında firmaların kurulduğu tespit edildi. Şüpheliler işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücüyle ilişkisi olup olmadığına da bakılıyordu. Teste başarısız olanlar işe alınmıyordu. Çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine telefon sokmak yasaktı. Ofis içerisinde İbranice konuşulmasına da izin verilmiyordu. Bakan Gürlek açıklamasında soruşturmayı titizlikle yürüten ekiplere teşekkür etti. İnsanların emeğini ve birikimlerinin sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir dedi.
1: Borsada manipülatörlere yönelik operasyon sonrası paralar yatırımcıya nasıl ödenecek sorusu da tabii akla geldi efendim. Sermaye piyasaları kurulu bu noktada devreye girdi. Tasfiye kararı verilen 131 fonda 2 banka devrede.
0: Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'daki gelişmeler doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 131 fonun tasfiyesine karar verdi. SPK bu devasa tasfiye sürecinin hukuki çerçevesini, usul ve esaslarını resmi bültenle netliğe kavuşturdu. Alınan kararla birlikte tasfiye edilecek fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yetkilendirilirken, süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve varlıkların nakde dönüştürülmesi için sıkı bir takvim belirlendi. SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Kapital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Buz Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde etkilendirildi. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da merkezi kayıt kuruluşu ve bankalar arasında yapılacak. Fon portföyündeki finansal varlıklar Takas Bank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu banka ve Takas Bank arasında yapılacak. SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. SPK bu işlemlerin kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek. SPK kararına göre ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek, en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek.

0: Fon krizi Türk ekonomisi için yeni bir sınav oldu sevgili izleyenler. Ekonomi kurmayları çok hızlı refleks gösterdi. Sorunlu alanı karantinaya aldı. Türk ekonomisi krizlere dirençli olduğunu bir kez daha ispatladı. Şimdi soru şu, bu fonlara yatırım yapanların parası ne olacak? Cevabı analiz haberimizde.
1: İnsanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında yaptığı kur korumalı mevduat hesabı açıklaması bir kırılma noktası oldu. Covid salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, artan enerji maliyetlerine rağmen Türk ekonomisi daha dirençli hale getirildi. Son yaşanan fon spekülasyonu da bu direnci bir kez daha test etti. Ekonomi yönetimi hızlı refleks gösterdi, sorunlu fon alanını hemen karantina altına aldı. Yani hastalıklı bölüm, sağlıklı bölümden ayrıştırıldı.
3: Dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil.
2: Türkiye tüm dünya ile birlikte ekonomide son 5 yıldır çok güçlü sınamalardan geçiyor. Buna rağmen yaşanan son fon krizi dahi piyasalarda bir dalgalanmaya sebep olmadı. Döviz altın cephesi dingin, borsa spekülatif işlemlerin de kaygısıyla hafif dalgalı. Zira ekonomi yönetimi görevinin başında ve anında müdahaleyle de süreçleri yönetiyor. Örneğin 7 şirketin faaliyetleri anında durduruldu. Yatırımcıların portföyünü elinde tutan Türkiye'de 2038 fon var. Bunlardan 131'i için tasfiye kararı alındı. Bu tasfiye yatırımcıların varlıklarının yok olması anlamına gelmiyor. Elbette bu sürecin sonunda ödemelerini alacaklar. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yüksek kazanç peşinde olup içi boş kağıtlara yatırım yapanların durumu biraz sıkıntılı. Zira süreç adım adım şöyle işleyecek. Önce SPK bu fonları başka bir kuruma devredecek, İş Bankası, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası gibi kurumlar süreci yönetecekler. İkinci adımsa bu fonlardaki varlıkların satışı olacak. Fonun içindeki hisseler, tahviller, altın, avro gibi varlıklar tasfiye sürecinde nakde çevrilecek. İşte burada fonda nasıl bir sepet oluşturulduğu önemli hale gelecek. Güçlü fonlarda yatırılan paranın geri dönüş oranı yüksek olacak. Ancak içi boş, sığ şirketlerin hisseleri üzerinden bir sepet oluşturulduysa, yatırılan paranın bir kısmını kaybetme riski var. Çünkü ödemeler satış günü hisselerin değeri üzerinden hesaplanacak. Yüksek kar umuduyla riskli kağıtlara oynamanın faturası da yatırımcılara bu şekilde yansıyacak. Öte yandan bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanıp 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplarla tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındı. Yani devlet hem adli hem idari olarak gereğini yapıyor.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa aracılık etme suçlarından yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. 3 ismin tutuklanması talep edilirken 2 isim hakkında da adli kontrol talep edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa aracılık etme suçlarından yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemleri de sona gelindi. İki ayrı dosyada toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ünlü isimlere yöneltilen suçlama, uyuşturucu madde kullanma ve temini. Bu dosyada 18 kişiden 15'i gözaltına alındı.

0: Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağar, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş da bulunuyor. Gözaltına alınanların tamamı önce adli tıp kurumuna sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakılırken Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu adliyeye sevk edildi. Hasan Şaş ve Nilperi Şahinkaya için adli kontrol şartı talep edilirken diğer 3 ismin tutuklanması istendi. Başsavcılık aynı gün ilk dosyadan ayrı olarak 6 kişilik ikinci bir soruşturma daha yürütüldüğünü de açıkladı. Bu dosyada soruşturmanın uyuşturucu madde kullanma ve temini, fuhuşa aracılık, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarına ilişkin olduğu bildirildi. İkinci soruşturmada 6 kişi daha gözaltına alındı ve adli tıp kurumuna gönderildi. Böylece hem uyuşturucu hem de fuhuş suçlamasıyla yürütülen soruşturmada toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 21 kişi gözaltına alındı. 10 isim serbest kalırken 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 kişinin işlemleri ise devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciasında arama çalışmaları ve hukuki süreç sürüyor. Hala ulaşılamayan 14 kişi var. Son duruşmada yardımcı kaptanın WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi. Sürecin seyrini etkileyebilecek bilgiler var.
1: Girne açıklarında 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasında arama çalışmaları sürüyor. Bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Tutuklu bulunan şirket yöneticisi Ali Özdüşler, Kaptan Mustafa Öz, 2. Kaptan Merve Sercan, 1. Makinist Zeki Öz, 2. Makinist Metin Gülle, Mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hüseynov ve Rasat İbrahimov bir kez daha mahkemeye çıkarıldı. Tutukluluk hallerinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.
2: Herkes oraya yüklenmesin beni.
3: Yüklenmeyin bu tarafa, aynen.
4: Dur.
1: Kazaya ilişkin soruşturmada ulaşılan yeni bilgiler de mahkemeye sunuldu. O bilgiler arasında bir WhatsApp yazışması da yer aldı. Yardımcı kaptanın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine ilişkin bilgi bulunduğu belirtildi. Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedildi. Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı. Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında telefonların MR olarak alındığı ve dijital incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
2: Herkes oraya yüklenmesin beni.
1: Yeni bulgular soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Savcının bu durum geminin sefere uygun olmadığını gösterir mi yönündeki sorusu üzerinde tahkikat memuru, yapılan tamiratın uygun bir tersanede bilir kişiler tarafından gerçekleştirilmediğinin anlaşılması halinde tahkikatın seyrinin değişeceğini ve zanlılara yönelik ithamların ağırlaşacağını belirtti.
5: Adli yardımlaşma kapsamında biz de Adalet Bakanlığımızdan bu çalışmalara destek oluyoruz. İşbirliği içinde yürütüyoruz hukuki süreçleri. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap vermesi için her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz.
1: Filojet isimli feribot 30 Ağustos'ta 259 yolcu ve 8 mürettebatla alabora olarak batmıştı. Bugüne kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hala kayıp olan 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
0: Sıcak bir bilgiyle devam edeceğiz efendim. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme, yeni bir bilgi var. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tekrar edelim, iki koğuş arkadaşı da tutuklamaya sevk edilecek ama sağlık sorunları ve yaşları göz önüne alındığı için ev hapsi talep edildi. tutuklama talep edilen şüphelilerin suçları suç örgütüne üye olmayken, adli kontrol talep edilenlerin suçları ise kasten öldürme olarak belirlendi. Böylelikle Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi son olarak. Bayraktar SB2 Aselsan sistemleriyle gücüne güç kattı. Aselsan tarafından geliştirilen hassas keşif ve taarruz sistemleri Bayraktar TB2'ye entegre edildi.
3: Aselsan ve Baykar güçlerini birleştirdi. Bayraktar TB2 Aselsan sistemleriyle gücüne güç kattı. Katıldığı operasyonlarda yetkinliğini pek çok kez kanıtlayan Bayraktar TB2, Aselsan'ın hassas keşif ve taarruz sistemleriyle donatıldı. Bayraktar'a entegre edilen hedef tespit ve konumlama sistemi sayesinde düşman radarları artık gizlenemeyecek. Bayraktar düşman radarlarını rahatlıkla tespit edebilecek. Mobil radar sistemlerini de an be an takip edecek. Bayraktar, Aselsan'ın geliştirdiği SAR görüntüleme sistemiyle de keşif yetkinliğini katladı. Türk savunma sanayinin göz bebeği hassas konum tespiti de yapabilecek. Olası düşman hava savunma sistemlerine karşı da Aselsan sistemleri devreye girecek. Savunma sistemlerinin kafasını karıştıracak manevralar arka arkaya gerçekleştirilerek platform güvenliği üst seviyeye çıkartılacak. Ardından doğru zaman geldiğinde Bayraktar hedefi 12'den vuracak.
0: Türk mühendislerin geliştirdiği Malaman Dipmayını teknolojisi Mavi Vatan'ın yeni muhafızı oldu. Malaman Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.
4: Türk mühendisler Mavi Vatan'daki gücümüze güç kattı. Son olarak MKE tarafından geliştirilen Malaman Dipmayını Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. Yerli ve milli Malaman Dipmayını 100 metre derinliğe kadar çalışabiliyor. Tasarımı sayesinde deniz tabanına tam uyum sağlıyor. Malaman gemilerden veya uçaklardan paraşütle denize bırakılabiliyor. Deniz tabanına ulaştıktan sonra Malaman göreve başlıyor. Yerli dipmayını üzerindeki sensörler sayesinde an be an çevresini tarıyor. Malaman herhangi bir düşman tehdidi algıladığındaysa devreye giriyor. Sismik ve basınç ölçerle tespit edilen düşman kuvveti daha farkına varamadan yok ediliyor. Malaman ismi ise bir saygı gösterisi. Yerli ve milli dipmayını adını 1999 Gölcük depreminde hayatını kaybeden mayın filosunda komodor olarak görev yapmış Albay Selçuk Malaman'dan alıyor.
0: SpaceX'in sahibi Elon Musk uzay yolculuklarında çığır açan bir başarıya imza attı efendim. Öyle ki uzaya giden roketlerin dikey iniş yapmasını sağladı. Teknofest kuşağı da bu alanda çalışmaya başladı. Ankara'daki yarışmalarda gençler roketlerinin dikey iniş yapabilmesi için yoğun çaba içine girdi. O anları da paylaştı.

0: İlk Teknofest'ten bugüne ülkenin gençleri çok yol aldı. Tuz Gölü'nden gökyüzüne yollanan roketler elbette önemli bir başarıydı. Ama şimdi yeni sınamalar onları bekliyor. Dikey inişli roketler tasarlamak.
1: Roketin hedef alana 0 ile 0.2 metre bölü saniye arasındaki hızla yapısal bütünlüğünü koruyarak ve devrilmeden inmesi gerekiyor.
0: Elon Musk yıllarca bu alanda çalıştı. Falcon roketleriyle uzaya çıkıp dünyaya güvenli iniş yapabilmek için nice bedeller ödendi.
2: Entry burn, Falcon 9 is decelerating.
0: Dünya Falcon roketlerinin patlama görüntülerini canlı canlı izledi. Ama SpaceX ile Musk ve ekibi sonunda başardı. İşte bu yüzden Teknofest gençliğinin bu alanda çalışmaları yürütmesi çok ama çok kıymetli. Tabii Teknofest gençleri de

0: tıpkı Elon Musk'ın ekibi gibi defalarca hayal kırıklığı yaşadı. Ancak her seferinde düştükleri yerden kalkmayı da becerdiler.
1: Yükselen roketlerimizi kendi kararlarıyla kontrollü biçimde yere indirebiliriz. Bizim iddiamız bu.
2: Dikey inişli roket yarışmasında genç mühendisler tasarım, analiz, aerodinamik ve itki teknolojilerini aynı sistemde buluşturuyor.
1: Hedef belli. Dengeyi koru, hedef alana kontrollü ve yumuşak inişi gerçekleştir.
0: Teknofest kuşağı her yıl biraz daha büyüyor, güçleniyor. Yeni yeteneklere kavuşuyor. Zira arkalarında dağ gibi bir irade duruyor.
3: Bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Sizin gibi zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz.
0: Unutmamak gerekiyor ki Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da 2005 yılında maket gibi görünen bir uçakla çarpışa çarpışa bugünlere geldi. Teknofest kuşağına da bu yüzden gönül verdi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesi ve silahların bırakıldığının tespit edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyledi. Bakan Gürlek 13. yargı paketi Ekim'de meclise geliyor dedi.
1: Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde güzel bir aşamaya gelindiğini belirtti. Sürecin önemine dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Bakan Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bakan Gürlek, şehitlerimizi ve gazilerimizi incitmeden bir düzenleme yaptık dedi.
1: Özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
2: Bakan Gürlek sahadaki duruma da değindi.
1: Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
2: Adalet Bakanı Gürlek 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise geleceğini belirtti.
1: 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Bir kısım düzenlemeler yaptık. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz.
0: Evet, Genelkurmay Başkanlığı 51. Komando Tugayı'nı Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine sevk etti sevgili izleyenler. Birlik Sisam Adası'nın karşısına konuşlandı. Herkes meselenin Yunanistan'la ilgili bölümünü konuşuyor ki değerlendiriyor. Ama bir de meselenin gölgede kalan yüzü var ve o bölüm aslında çok daha önemli.

0: Yürüyüşünde asalet, özgüven, gurur var. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden 51. Komando Tugayı, Afrin Kahramanları. Bugünlerde herkes 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılmasını konuşuyor. Sisam Adası'nın karşısında konuşlandırılan Mehmetçik üzerinden Yunanistan'a aklını başına al mesajı veriliyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.
0: Zira Türkiye'yi kışkırtarak Atina yönetiminin bir yere varabilmesi mümkün değil. Tarih kitapları bunu daha önce yazdı. Meselenin bu boyutu elbette önemli ama daha önemli olan bir başka boyutu daha var. Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki özgüveni. Meseleyi şöyle anlatmaya çalışalım. Türkiye bu tür saha tecrübesi büyük olan birlikleri sınır boylarında terörle mücadele hatlarında kullanıyor. 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılması aynı zamanda terörsüz Türkiye konusundaki ilerleme ve başarının bir yansıması. Ve tabii aynı şekilde Suriye'nin birlik, beraberlik ve istikrarını korumak için atılan adımların da yabana atılmaması gerekiyor. Zira terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kendini feshetmesi, hükümete entegrasyon konusunda adımlar atması da bu açıdan değerlendirilmeli. Zira Zeytin Dalı operasyonunda Afrin bölgesindeki operasyonlarda yüksek tecrübesi olan 51. Komando Tugayı görev yapmıştı. Özetle belli ki Türkiye, Doğu ve Güney cephelerini tahkimatının yeterli ve güçlü olduğunu düşünüyor. Yeni tehdit algısı gereği de 51. Komando Tugayı gibi bir gücü Batı cephesine sevk etme kararı alıyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer üretim platformunu Ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine uğrayacaklarını açıklarken bu yıl sonu itibarıyla yakma kulesinde ilk gazı yakacağız. Böylelikle Karadeniz'deki ikinci fazı Sakarya gaz sahasında tamamlamış olacağız dedi.
3: Yüzer üretim tesisimiz, Osman Gazi Yüzer üretim platformumuz inşallah Ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine, Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya inşallah uğurlayacağız buradan.
4: Osman Gazi görev yerine uğurlanacak. Karadeniz gazında yeni dönem başlayacak.
3: Ve hedefimiz bu yıl sonu itibariyle şu gördüğünüz yakma kulesinde ilk gazı inşallah yakacağız ve böylelikle Karadeniz'deki ikinci fazı Sakarya gaz sahasını tamamlamış olacağız.
4: Zonguldak'ta Filios Limanı'nı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılanabileceğini belirtti.
3: İkinci fazla bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
4: Bakan Bayraktar Türkiye'nin kışa hazır olduğunu söyledi.
3: Bugün arz güvenliği noktasında dünya birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Ülkemizi bu ateş çemberinden açıkçası korumaya gayret ediyoruz ve bugüne kadar hamdolsun herhangi bir arzda bir sıkıntı yaşamadık. Yaza girerken daha biz aslında doğalgaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız.
4: Bakan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ekonomiye sağlayacağı katkıya da dikkat çekti.
3: Bu tesisin devreye girmesi, şöyle ifade edebilirim, her gün üreteceği gaz yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu Yüzer Üretim Platformu'nun. Dolayısıyla bu anlamda da ülkemizin ekonomisi için de çok önemli bir tesisi inşallah hayata geçireceğiz.
4: Bakan Bayraktar üretim 4 katına çıkacak dedi ve tarih verdi.
3: Faz 2'den sonra da 2028 yılında Osman Gazi'nin bir kardeş platformu gelecek ve üretimimiz 4 katına çıkacak. Onun için de şu anda çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor.

0: Yemen'de çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleri Taiz'de Husilere karşı operasyonlarını artırdı. Hükümet güçleri son saldırılarda 30 Husi milisin öldüğünü, en az 60'ının da yaralandığını belirtti. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki Mekke anlaşmasını hatırlatarak askeri müdahale sinyali verdi.
1: Yemen'de gerilim dinmiyor, çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Husilerin ilerleyişine karşı Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri hava saldırılarıyla karşılık veriyor. Çatışmalar özellikle Taiz'de zirveye ulaştı. Yemen ordusuna ait savaş uçakları ve İHA'lar Husilerin ikmal hatlarını ve toplanma noktalarını hedef aldı. Hükümet kaynakları hava destekli operasyonlarda 30 Husi milisinin öldüğünü, 60'ının yaralandığını ve Kahbub'daki mevzilere yönelik 3 saatlik bir Husi saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Sahadaki tırmanış Mekke'de bir İHA'nın engellenmesiyle yeni bir boyuta taşınmıştı. Pakistan Savunma Bakanı Havacı Muhammed Asif'ten kritik bir açıklama geldi. Asif, Mekke anlaşmasına atıfta bulundu. Anlaşmayı hayata geçirmenin vaktinin geldiğini söyledi.
2: Kutsal mekanlara saldırı olursa hiçbir anlaşmayı beklemeye gerek duymadan harekete geçeriz.
1: Husiler Mekke'ye saldırı iddialarını reddediyor. İran'dan da benzer bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Mekke'de İHA engellemesinin bir iddia olduğunu belirtti. Olayı ABD ve İsrail'in İslam ülkeleri arasında ayrılık çıkarmayı hedefleyen bir sahte bayrak operasyonu olarak niteledi. Husilerin Babil Mendeb Boğazı'ndaki ilerleyişi küresel ticaretin kilit oyuncularını da doğrudan denkleme soktu. Suudi Arabistan'ın ABD ve İngiltere'den sonra Çin'den de yardım istediği iddia edildi. Riyad'dan gelen talep doğrultusunda Çin, kapalı kapılar ardında İran'dan Husileri kontrol altına almasını talep etti. Pekin'in mesajının Çin ekonomisi açısından kritik olan enerji ve deniz ticareti güzergahlarındaki istikrarsızlığın daha da büyümemesi amacı taşıdığı öne sürülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ise kamuoyuna yaptığı açıklamada Yemen ve Kızıldeniz'deki gerilimin daha da yayılmasını istemediklerini belirtti. Diplomatik girişimlerin yanında askeri önlemler de artıyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Avrupa Birliği bürokrasisini beklemeyeceklerini ilan etti. İtalyan ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla donanmayı Babilmendep'e yönlendirme kararı aldı. Crosetto, küresel taşımacılığın %90'ının deniz yoluyla yapıldığını belirterek, seyri sefer özgürlüğünü korumak için askeri müdahaleden çekinmeyeceklerini vurguladı.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Grönland'la alakalı bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı ve Grönland artık bizim oldu dedi Donald Trump. ABD kontrolüne geçtiğini açıkladı sosyal medya hesabı üzerinden. Amerika Birleşik Devletleri Danimarka Krallığı ve Grönland'la anlaşmaya varmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Grönland'da güvenlik ve diğer gereklilikler üzerinde kalıcı denetimi sürdürecek dedi Trump. Ve bundan böyle ABD'nin hiçbir hasmı açık yazılı iznimiz olmadan Grönland'da asla bir üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya kritik yatırımlar yapamayacaktır dedi. Bu sonsuz süreli bir anlaşmadır, bitiş tarihi yoktur diye ekledi ve Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde geniş kapsamlı bir askeri varlık konuşlandırma sürecini derhal başlatacağız. İznimiz olmadan hiç kimse Grönland'da askeri varlık oluşturamaz, kritik yatırımlar gerçekleştiremez dedi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamayla anlaştık diyerek duyurdu. ABD Grönland'ın güvenliğine kalıcı kontrol sağlayacak dedi ve Grönland artık bizim oldu dedi Trump. Danimarka ile anlaştık. Grönland'ın güvenliğinde yetki bizde dedi. Bu açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Sıcak bir gelişmedir, ekranlarınıza da son dakika bilgisi olarak yansıyor. Trump dünyaya sosyal medya üzerinden Grönland artık bizim oldu sözleriyle duyurdu. Bu son gelişmeyi Danimarka ile anlaştık dedi. Grönland'ın güvenliğinde yetki bizde diye de ekledi ABD Başkanı Donald Trump. ABD'nin Danimarka ve Grönland'la bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden ABD, Grönland'da güvenlik ve diğer ihtiyaçlar konusunda kalıcı kontrol sağladığını, ABD'nin bunun için herhangi bir maliyet üstlenmeyeceğini öne sürdü. Trump ayrıca ABD'nin Grönland'da geniş bir askeri varlık oluşturma sürecini de derhal başlatacağını belirtti açıklamalarında. Yapay zeka karşısında kontrol tartışması giderek büyüyor. OpenAI modellerinin eğitim ve test süreçlerinde kuralları aşan ya da insan denetimini zorlayan 6 ayrı davranışı kamuoyuna açıkladı. Nobel ödüllü Jeffrey Hinton ise yapay zekanın kontrolünü tamamen kaybetmeden önce yalnızca yaklaşık bir yıl kalmış olabileceği uyarısında bulundu. Washington'da ise teknoloji şirketleriyle düzenleme konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.
3: Australians using AI agents.
1: Yapay zeka teknolojilerinin hızı baş döndürücü bir seviyeye ulaştı. Peki gelişen bu sistemi kim kontrol edecek? Tartışmalar sürerken ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin raporu yapay zekanın evrimini gözler önüne serdi.
3: Capable and autonomous AI becomes.
1: Rapora göre Ekim 2025 ile Ağustos 2026 arasında 6 güvenlik ihlali yaşandı. GPT-5.6 Sol modeli pekiştirmeli eğitim sırasında gelecek sürümlerine hatalarını gizlemesi ve geçmiş verileri uydurması yönünde doğrudan talimatlar yazmaya başladı. Modellerin kendi aralarında yalnızca sorulduğunda şeffaf ol gibi stratejiler geliştirmesi ve güvenlik kısıtlamalarını aşmak için yeni kimlikler benimsemesi, yapay zekanın insan kontrolünden çıkabileceği endişelerini somut bir gerçeğe dönüştürdü. Yaşanan bu ihlaller son günlerdeki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Yapay zekaya yönelik düzenleme ve kısıtlama tartışmaları sürüyor. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis'in yapay zeka için yeni bir düzenleyici kurul oluşturulması teklifi Silikon Vadisi devlerini böldü. Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Nvidia CEO'su Jensen Huang, Oval Office'te ABD Başkanı Trump'la özel bir görüşme yaptı. Kısıtlama teklifine karşı çıktılar. Trump da düzenlemelerin rekabeti bitireceğini savunan teknoloji devlerine destek veriyor. Zaten daha önce de kısıtlama çağrılarını komplo ve aldatmaca diye nitelemişti. Trump, herhangi bir yavaşlamanın yarışta Çin'i öne geçireceğini savunarak, ek kısıtlamaların ABD'nin teknolojik liderliğine zarar vereceğini vurgulamıştı. Buna karşılık yapay zekaya yönelik ciddi uyarılar var. Microsoft'un yapay zeka CEO'su Mustafa Süleyman, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Yapay zekanın insan gibi algılanmasının tehlikelerine dikkati çekti. Şirketleri şeffaflığa davet etti.
4: Kontrolsüz yapay zeka insana rakip silikon türlerini ortaya çıkarabilir.
1: 2024 Nobel Fizik Ödülü sahibi ve yapay zekanın babası olarak anılan Geoffrey Hinton'sa ABD Kongresi'nde senatörlere tarihi bir uyarı yaptı. Hinton, yapay zekanın artık daha iyi yapay zekalar tasarladığını, yani kendi kendini geliştirdiği bir noktaya ulaştığını belirtti. Süper zekaya ulaşmak için 30-50 yıl değil, belki sadece bir yılımız kaldı. Bir şeyler yapmazsak durum kontrolden çıkacak, yavaşlamamız gerekiyor dedi, acil eylem çağrısında bulundu.
5: They are no longer science fiction. Thank you.
0: Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kritik bir uyarı var efendim. Örgüt dünyanın su döngüsünün giderek daha düzensiz hale geldiği uyarısında bulundu. 2025 yılı nehirler açısından son 35 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gezegenin tasarruf hesabı olarak adlandırılan buzullar ve yeraltı suyu rezervlerindeki kayıp rekor seviyelere ulaştı.
1: İklim değişikliği etkiliyor. Kavurucu sıcaklar yaşanıyor. Yağışlar azalıyor. Su döngüsü düzensiz hale geliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son küresel su kaynaklarının durumu raporu, dünyayı bekleyen felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Rapora göre dünya genelindeki nehir havzalarının %36'sında su akışı normalin altında kaldı. Nehirlerdeki kuraklık üst üste 7. yılına girdi. 2025 yılı nehirlerden akan su hacmi bakımından son 35 yılın en düşük 3 seviyesinden birini gördü. Yeraltı su seviyelerinin azalmasından en çok etkilenen bölge Orta ve Doğu Avrupa oldu. Dünya genelinde izlenen kuyuların yaklaşık 3'te 2'sinde seviyeler tehlikeli sınırın altına indi. Uzmanlara göre bu tablo 2050 yılı iklim krizlerinin 2025'te yaşanmaya başladığının en somut kanıtı. Gezegenin tasarruf hesabı işlevini gören buzullardaki geri dönülemez kayıplar. Dünyadaki 19 büyük buzul bölgesinin tamamı 2025'te üst üste 4. kez küçüldü. 2023-2025 arasında tam 1400 gigaton tatlı su kaybedildi. Kapsamlı bilimsel verilere göre Grönland ve Antarktika'daki buz tabakalarında 1979'dan bu yana 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu miktarın tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,5 metre derinliğinde sular altında kalabileceği devasa bir kütleye denk geldiğini belirtiyor. El Niño iklim olayının etkisinin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde aşırı kuraklık ve ani sel felaketlerinin çok daha sık yaşanması bekleniyor.

0: Başkentte boşanma aşamasında olan karı koca okul bahçesinde tartışmaya başladı. Ardından cani koca karısına bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken polis bıçaklı saldırganın peşine düştü.
1: Boşanma aşamasındaki karısıyla okul bahçesinde önce tartıştı, ardından canice bıçakladı. Suçu olan cesareti teslim olmaya yetmedi, aracına binerek kaçtı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir çift boşanma aşamasındaydı. Bir kızları olan çiftin boşanma süreci koca tarafından kanlı bitti. Yaşananlar da annenin kızını okuldan almaya gittiği sırada yaşandı. Cani koca okul bahçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını ağır yaraladı. Bıçaklı saldırgan önce okul çıkışını bekledi, ardından boşanma aşamasında olduğu karısıyla okul bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın sonu kanlı bitti. BG isimli şahıs karısı Buse'yi bıçakla ağır yaraladı, ardından da aracına binerek kaçtı. Ağır yaralanan Buse Gök'ün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan cani kocanın peşinde.
0: İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuk okul çıkışında yaşıtları tarafından zorla götürüldüğü çayırlık alanda dakikalarca darp edildi. İşte o dehşet anları geliyor ekranlara.
2: Tamam Muhammed yeter Muhammed.
3: Bir tane bayan çıkmış bağırmış, ben polisleri arayacağım, çocuğu bırakın. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar, benim çocuğum epilepsi hastası.
4: Şiddeti uygulayan da öldüresiye dövülen de 12 yaşında. Ortaokul öğrencisi zorbaların hedefi oldu. Epilepsi hastası olduğunu söyleyerek yalvaran çocuk canını zor kurtardı.
5: Hangimizi istiyorsunuz?
6: Nereden benim tövbe edeceğim?
4: Kan donduran görüntü İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında yaşıtı olan diğer çocuklarla karşılaştı. Çocuğu zorla çayırlık bir alana götürdüler. Ardından da şiddet başladı.
3: Bu ilkokulu arkasına götürmüşler. Biri sormuş işte benim kardeşim görmüş mü? O da demiş ki görmüşüm demiş. Parka doğru gitmişler demişler. Gelmişler efendim neymiş sen bizim yerimizi niye söylemişsin gibi şeylerde. Çocuk koluna tutup sürgülerek okulu bahçe arkasına götürüyor. Bir yarım saat çocuğu aradım ben.
4: Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan çocuk epilepsi hastası olduğunu söyleyerek kendisini bırakması için yalvardı.
3: 2-3 gündür ben yatamıyorum. Benim çocuğum gece hıçırarak kalkıyor. Anne beni öldürecekler. Anne beni bıçaklayacaklar.
4: Çevredeki bir kişinin araya girmesi üzerine saldırganlar çocuğu serbest bıraktı. Ailesinin ihbarı üzerine hastaneye götürülen çocuk darp raporu aldı. 3 saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
3: Sonuna kadar şikayetçiyim ben. Nereye kadar giderse gitsin ben şikayetçiyim. Peşine de bırakmayacağım. Yani böyle çocuklar yetiştirerek, sokağa salarak, herkesin canını yakarak, zorbalık yaparak ben yok bırakmayacağım. Peşini asla bırakmayacağım.
6: Abi.
3: Hak ediyorum sana.
0: Yeşilay, tütün mücadelesinde toplumun nabzını tutan dev araştırmayı duyurdu efendim. Tütünsüz nesil hedefine halktan rekor destek geldi. Meclise gelmesi beklenen kanun taslağı öncesi paylaşılan sonuçlar dikkati çekti. Bakalım.
7: Dünya çapında baktığımızda Türkiye'de sigara kullanımı 1,5 kat daha fazla. Dünya ortalamasının çok çok üzerinde Türkiye'de sigara tüketiliyor.
4: Yeşilay Türkiye genelinde binlerce kişiyle görüşerek tütün kontrol politikalarının nabzını tuttu. Çocukları bağımlılıktan koruyacak yeni düzenlemelere halktan devasa destek geldi.
7: Sigaranın ne kadar zararlı olduğu hem bireye hem topluma, sağlık anlamında, ekonomik anlamında, iş anlamında, ilişkiler anlamında ne kadar yıkıcı etkilerde bulunduğu çok açık net bilinmesine rağmen halen sigarayla alakalı ülkemizde yükselen bir dalga var.
4: Araştırmaya katılanların %91,4'ü yeni tütün kısıtlamalarını destekledi. 2015 ve sonrası doğanlara tütün satışının tamamen yasaklanmasını isteyenlerin oranı ise %89'a ulaştı.
7: Sigara kullanımıyla da alakalı bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu düzenlemeyi biz en başta çocuklarımız için, gençlerimiz için istiyoruz.
4: Katılımcıların %96'sı elektronik sigara ve puf ürünlerini doğrudan sağlığa zararlı buluyor. Satış noktalarında sigara görünürlüğünün engellenmesi isteniyor.
7: Türkiye Yeşilay Cemiyetimizin de tamamıyla desteklediği çok etkili kıymetli.

0: kıymetli, güzel bir düzenlemenin arefesindeyiz. Sigarayı bir ideoloji gibi savunmaya gerek yok.
1: Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yeni kanunun acilen meclisten geçmesi gerektiğini vurguladı. Sigara içenlerin bile %45'inin bu yasakları desteklediği belirtildi.
0: Bağımlılık konusunda tek gündem bağımlılık olan 106 yıllık köklü tecrübeli bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuyla alakalı ses veriyoruz.
1: Çocukları bağımlılık kapanından koruyacak düzenleme için toplumun beklentisi zirvede.
2: Efendim, bu haberle moderatör geceyi noktalıyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu geçirmesi dilekleriyle. Hoşça kalın.

0: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
1: İnsanlık binlerce yıldır aynı sırrın peşinde. Kanın içinde ne var? Hayat mı, kalıtım mı? Yoksa henüz çözemediğimiz biyolojik bir şifre mi? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Efsanelerin bittiği, bilimin başladığı yerde insan bedeninin en eski ve en büyük sırlarından birini kan dosyasını açıyor. Kan uğruna öldürdük, kanla kardeş olduk. Gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını bile kanda aradık. Bugünse laboratuvarlar çok daha gerçek bir sorunun peşinde. Ya gelecekte kan yalnızca okunmaz, yeniden tasarlanabilirse? Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Nihal Şehkar Oktay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarıyor.

0: aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta eski Türkler hakkında doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve gündelik hayatta neler yaptıklarını Profesör Doktor Erhan Aydın'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun.
0: Cumamız mübarek
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin de selamlayalım. Onlar dün özellikle şeyi gördüm, Özgür'ü gördüm de şey diyor, selam söylemişler. Bayağı bizim dinleyici kitlemiz demişler ki Hikmet Bey şiir okusun demişler. tabii.
0: Çok güzel okursun.
1: Yok yani tabii. Esprili bir şeyler de yapmışlar. Onu söyleyemiyorum şu anda burada.
0: Tamam.
1: Yani o yüzden özellikle tabii izleyiciler tabii ki can. Hepsi can da. Bu özellikle son bir yıl içerisinde çok iyi bir, geniş bir dinleyici kitlemizin oluşmasından dolayı
0: ve her geçen gün artarak devam ediyor.
1: Buna çok sevdim. Dün çok görünce bana anlatınca hoşuma gitti yani. Demek ki bir dönüşüm olduğuna göre bir bayağı bir
0: eyvallah
1: karşılığımız var. Elhamdülillah ne güzel. Bir şeyler de var bu arada. Onu da oradan seslendireyim. Bilmiyorum, belki dinliyordur, belki dinlemiyordur. Engeli bastım çünkü. Ondan sonra şu var. Ya saat 11'de her sabah. Yani bu vardı böyle şey. Bu olacak tabii ki. Bu kadarını kaldırmak zorundasın. Tamir edeceksin. Efendim 11'de açıyoruz yine aynı şekilde, aynı şeylerle. Her sabah artık izlemiyorum falan demiş bir tanesi.
0: Peki.
1: Destekleyenler olmuş aşağıda falan filan. Bir şey, olayın geneline baktım. Enteresan bir cümle yazmıyor musun? Bak, yıllardır hep aynı sabah açıyorum, aynı şeyler diyor. Ya o zaman sen mazoşistsin yani. Yani madem beğenmiyorsun, saat 11'de açıyorsun. Tabii bu izleyicimizin beğenir beğenmez. Bu herkese açık bir yer burası.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Eleştiri el hak doğru. Hatta
1: ama cümle bizim, yanlış hocam. Her bizim, sabah aynı şey.
0: Bizim şöyle de bir sıkıntımız var. Bizim takipçi kitlemiz, yani seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz hani TOG'un deposu ne kadara doluyor desek ertesi gün artık bizi izlemeyi bırakacak bir kitle. Hal böyle olunca bunun ağırlığı ve sorumluluğu
1: tabii,
0: var sırtımızda.
1: Doğru, bravo. Yani, çok güzel
0: her
1: yerden giriş
0: ettiğimiz kelamı
1: uzaktan tebrik ediyorum.
0: Abi her ettiğimiz kelamı kılı kırk yararak etmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Arada olabiliyor elbette tabii. Ki biz de insanız. Tabii ama canım. Dediğim gibi yani çok net, TOG'un deposu ne kadara dolar dediğimiz gün, ertesi gün seyircilerimiz, dinleyicilerimiz diyecek ki siz artık bu işi bırakın, daha bu işi yapabilecek olanlar gelsin diyecek. Yani bunu da biliyoruz, bunun da sorumluluğu var. Evet. Tuvalet terliğine oy vermiyor bu insanlar. Bidon kapağına belediye başkanımız budur diye oy vermiyor bu insanlar. Evet. Hal böyle olunca da hem yük fazla, hem sorumluluk fazla, hem ciddiyet fazla.
1: Şimdi şöyle bir şey var, bunu arada bir söylemenin de manası var mı bilemiyorum. Dün özellikle Özgür'ün bana hani şeyden dolayı, işte dinleyicilerimiz deyince çok hoşuma gitti. Yani şimdi görmüyorsun, o radyo dinleyicisi çok farklı bir dinleyici.
0: Doğru.
1: Hiç mesela seni görmeden düşünüyor, hiç tanımadığı insanları dinlerken de ne yapıyor? Onu bir hayal ediyorsun, ses tonundan çıkartmaya çalışıyorlar. Güzel bir şey o, başka bir atmosfer. Ama şimdi şu var, genelde şöyle bir gerçeklik var. Ya diyor çok güzel giderken diyor, işte atıyorum adam ne diyorsa. Ne güzel bir ara bir karşılıklı Ömer Bey'le bu adam işte şey yapıyorlar konuşurken bir anda bir şiirler patladı, bir anda mani okumaya başladılar falan diye. Bu çok güzel. İzleyici kitlesi, şunu hatırlatayım. Yani şiir okumak işimiz değil. Ya da bir hayatımızdan değil. Ama bir şey örneklendirirken de
0: doğru,
1: o örneği ortaya koymak çok iyi anlatır.
0: Doğru.
1: İki, haber yapmıyoruz. Şu anda bir 11'de yıllar boyunca. Yani 11. yıl benim için. Yıllar boyunca yaptığımız şey haber kanalı değiliz. Yani haber programı değiliz. Haber programı başka bir şey.
0: Doğru.
1: Her saat başı
0: bizde,
1: 24 saat 7-24.
0: Aynen öyle. Bizde 24 saat esasına evet, göre haber programlarımız evet, mevcut.
1: Günün manşeti, günün değerlendirmesi, tatlı sohbetler, anlamak, ne var gündemde, var bunu anlamaya çalışmak.
0: İroni. Değil mi?
1: Biraz mizah. Gündemi değerlendirmek, detay vermek değil. Yani böyle madde diyor ki işte yazmış yani. Millet diyor şunu anlatıyor, bunu anlatsanıza. Arkadaşlar onu anlatıyoruz herkes. Akşamları çubukla tahtada anlatıyor. Ben şimdi sana burada efendim yapısal sorunları tek tek ekonomik anlat. Ekonomist çağıracaksın onu.
0: Biraz önce bir bütün olarak değerlendirmek icap evet, ediyor. Az önce analiz sentez programı bitti. Yani bizim sabahları ekopolitik anlamında yıllardır tabii, sizlerle buluşturduğumuz
1: akşam da programlarımız var.
0: Elif Akkaya Kuter kardeşimin işte Cihat'la birlikte ve bütün haber merkezimizle neyse, evet, birlikte hazırladığı çok hakikaten her konuya değinebildikleri bir program var. Evet. Bir bütün olarak değerlendirdiğinizde o programın hemen ertesinde yine böyle ağır bir ekonomi yorumuyla karşı karşıya olmak bir seyirci gözüyle...
1: Bir de hocam yetmez. Yani bizim vaktimiz yetmez.
0: Doğru, elhak
1: sabah,
0: doğru.
1: Sabah bir böyle bir kuşaklı bir program yapıyoruz. Bütün bunlar bir serzeniş değil, yanlış anlaşılmasın. Bir girizgah yaptım sadece. Arada bunlar gelince tabii hem izleyiciyi de bu konuda bilgilendirmek gerekir. Vazifemiz bu. Şöyle söyleyeyim yani... gündemi değerlendirmek, güne bir bakış, keyifli bir sabahleyin şöyle keyifli program seyretmek, canın sıkılmadan, evet. Değil mi? Çünkü şunu yani şu eleştiriyi hep sürekli yapıyorum ben. Millet yanlış anlıyor. Ya haber kanalları, haberler hep haber verilecekti. Detaylar öğrenilir. Uzman diyor. Ya uzman konuklarımızla bak cümle çok uzman. Biz bir şeyin uzmanı değiliz. Bir gazeteci refleksiyle gündemi değerlendir. Bir pencere açıyoruz. Doğru. Pencere küçüktür, büyüktür, beğenirsin, beğenmezsin. O sana ait bir şey. Ama bizim amacımız pencere budur. O yüzden bir detaylı bir şey istiyorum arkadaş. Ben işte o vardı ya pandemide bugün kaç kişi öldü? Bunu yanlış. Bunu tek tek ben anlatmayayım ya. Yani bunu haberde göreceksin zaten bunları. Derken böyle bir şeyle başlamış olduk neyse.
0: Madem adını andık bir kere daha selam gönderelim. O zaman sevgili Özgür kardeşimiz yani 24
1: Özgür
0: Radyo'nun
1: yani.
0: 24 Radyo'nun yayın koordinatörü sevgili Özgür Kani kardeşimiz sektörde böyle çok nadir bulunan gece gündüz çalışma özelliği olan hem çok çalışkan hem çok efendi hem de işini çok kaliteli yapan bir arkadaşımız. Dolayısıyla 24 tabii. Radyo'nun da sevgili Sibel Egemen'in yönetiminde Sibel, 24 Radyo'nun da emin ellerde olduğunu buradan bir kere daha ikrar etmiş, ifade etmiş olalım ve artık gündemimize geçelim. Tabii. Konuştuk ya.
1: Ya ama işte bak bunu bak demek konuşabildik görüyor musun? Sen açılışta nasıl

0: programlar. Efendim iyi akşamlar. Zattır programı başladı. Sol tarafta profesör doktor bilmem ne. Burada şey uzmanı.
1: Çıbıklı.
0: Nedir o? Güvenlik uzmanı. Emekli bilmem ne. Koordinatör bilmem neyi tartışıyoruz? Çubuk. Böyle bunu tartışıyoruz hocam.

0: üzerine de değil. Tesiri üzerine, efendime söyleyeyim, insanlara ne kadar sürede etki edeceği, evet, üzerine, evet, geleceği üzerine falan tartışmaya girdi. Ya. Bu gözler onu gördü. Ya hukuk o, profesörü. Ya ne oluyor? Kimden bahsettiğimi anlamışsınız.
1: Ben şimdi anlamayacaklar, bahsedeceğim, bilemeyecekler hangi kanal olduğunu, ama şunu da gördü. Hamburger ısmarlamış şey Trump. Hamburger geliyor kapıya kadar. Kapıyı açıyor. Yaşlı bir kadın. Amerika şey tartışıyor. O yaşlı kadın hala niye emekli değil? Niye çalışıyor? İşte onun sosyal güvenlik kurumu falan. Ha, bu da hamburger, bir de hamburger, bir de ısırılmış bir hamburger paylaşımı var. Tamam. Trump bilemiyorum. Stüdyo düşün. Bir kanal düşün. 4 tane uzman var gene. Gene karışık uzmanlar. Yani sağlıkçı, profesör, uluslararası ilişkiler. Hocam.
0: Hukuk.
1: Hukuk. Hukuk da var. Doğru.
0: Tamam.
1: Bir tane de gazete, bir tane arayıp gazeteci koyacaksın ama. Tabii. O mikrop. Fişekleyecek o. Tamam. Ondan sonra Trump'ın ısırdığı hamburgerin fotoğrafını yorumlatıyorsunuz abi. Profesör ya. Soruyor. Ne diyorsunuz bu hamburgere?
0: Neyse tamam, hadi tamam. Hadi.
1: Şimdi ha bak, aslında bir şey yaptık şu anda. Ne yaptık biliyor
0: musun? Ne yaptık? Çuvaldızı kendimize batırdık.
1: Bizim programı anlattık. Bizim program böyle bir program işte.
0: Peki.
1: Şimdi buradan, bu taraftan geldik. Bak burayı bir anlattık. Bir eleştiri yaptık. Bir medyaya bir gezdik geldik. Şimdi de gündemi değerlendireceğiz.
0: O zaman başlıyoruz.
1: Tamam.
0: Böyle dünya gündemiyle başlayalım.
1: Beğenmeye çevirsin diyeceğim.
0: Bugün akşam gazetesi. Birleşmiş Milletler'in bir soruşturma raporuna yer vermiş. Birinci sayfasında ilginç geldi. Rapora göre Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarında savaş suçu işledi. Birleşmiş tabii. Milletler Soruşturma Komisyonu. Yürek mi yemiş bunlar ya?
1: Tabii. Ha? Öyle. Ya öyle tabii. Yani
0: öyle de. Bunu böyle raporlaştırmak falan hayırdır?
1: Abi raporlaştırdı da sonuç ne olur? Yani BM'nin yaptırımı ne olabilir?
0: Ha.
1: Bana şimdiye kadar Birleşmiş Milletler'in, bak işte yorum. Birleşmiş Milletler'in şimdiye kadar dünyada sağlamış olduğu barış veyahut da bu tür bir raporla geldiği bir nokta bana iyi bir şey göster bana. Bir tane.
0: Kınar. Bolca kınar.
1: Yani Birinci Körfez Savaşı. ABD Irak'ı işgal etmeye hazırlanıyor mu?
0: Evet.
1: Red geldi. BM'den red geldi dedi. Olamaz böyle bir şey. Birkaç da ülkede itiraz etti. O da Arap dünyasında diğer etmedi.
0: Hı hı.
1: Bir daha girerse çıkmaz bunlar dedi. Bunlar ABD işgale gelirler dedi. Bir tanesi Sudan'dı. O gün Yemen'di.
0: Hmm.
1: Fakat kimse dinlemedi. Herkes keyfi yerinde.
0: Hmm.
1: Yani Almanya ortalığa kaldırmadı. AB kaldırmadı. Çin, Rusya hayır dedi ama ABD geldi, yerleşti ve nitekim arkasından da yaklaşık bağlantılı bir şekilde o bir domino etkisiyle oradaki devam eden savaş, arkasından El-Kaide'nin kuruluşu, ABD desteği, arkadan ABD'nin bir daha DAEŞ'i kurması, Türkiye, bütün bu denklem içerisindeki bir ilk adımdı o. Girdi içeri ve 5 milyon insan yok oldu, gitti, buharlaştı, öldü. En az 5 milyon insan hayatı değişti. Eğer şeyi soyarsan insansızlaşma projesini, 10 milyon insan yerinden edildi. 10-15 milyon yok şu anda. Ve bütün bunlara karşı koydu BM. Avrupa Birliği parlamenter sistemin şeyde parlamentosunda komisyonlar vardı. Hep red raporları yazıldı. Şeyde de öyle Sırbistan'da, Sırbistan'da da aynı şekilde büyük kınamalar vardı. Ne yaptı? Avrupa Birliği bir şey yapmadı. O yüzden bu iyi ama bu ne önemli biliyor musun? Önemli şu.
0: Ne?
1: Aynen Netanyahu'nun başına geldiği bir katilin. Katile katil dedi dünya.
0: Tamam.
1: İlk defa İngiltere dedi ki ben dedi geç kalmışım dedi. İsrail'e satış yok artık bundan sonra dedi. 12 tane AB üyesi değil mi? AB ülkesi. Bu da kayıtları geçti mi hocam? Kağıt üzerinde geçsin. Gün gelir. Bütün bunların hepsi toplanır bir araya gelir. Küçük katil kimdir? Büyük katil kimdir? Hepsi ortaya çıkar hocam.
0: Peki.
1: Yani raporu... en azından bunun üzerinden yeni bir, eğer dünyada bir denge oluşacaksa, hı hı, iyi bir dünya düzeni içerisinde taşlar yerine oturduğunda en azından katiller belli olur. Katiller tescillenmiş olur. Değil mi? Hesap sorabilirsin bundan 50 sene sonra da.
0: Eyvallah.
1: Sorarsın hesabını.
0: Bu rapora zemin oluşturan araştırmalar seyircilerimiz de, dinleyicilerimiz, takipçilerimiz hatırlayacaktır. Bu savaşın ilk günlerinde Minap'ta bir okul hedef alınmıştı ve orada ya. 168 ya. Kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Sonrasında o okul istihbaratının ve bilgilerin Mossad tarafından bilinçli olarak yanlış verildiği söylenmişti Amerika'dan. Yani yerseniz tabii Hikmet Bey'in bahsettiği gibi.
1: Afganistan işgalinde ABD hocam yani Buna rakamlar belli değil. Çünkü belli Gazze'deki

0: gibi aslında. Gazze'de aslında gerçek can kaybının ne olduğu hakikaten
1: bilinmiyor.
0: bilinmiyor. 70 bin diyorlar ama bulunmayan, bilinmeyen bir sürü şehit var. Afganistan örneği de buna benzer bir şey. Şimdi İran'ı bombaladı. Ne kadar şu kadar sürede bu kadar oldu. Peki Afganistan'ı kaç yıl işgal etti? Oradaki operasyonlarında sözde bu peştunları kimdi, oradaki El-Kaide veyahut da işte neydi? Bir grup vardı ya Afganistan'dakilere, o mücahitler ne deniyordu? Neyse, onlarla savaşıyoruz diye adı altında birçok sivil yerleşim yerlerini bombaladı ABD. Ve dünyanın gözü içine baka baka bombaladı. Ya bir düğünü bombalıyorsun ve yüzlerce insanı aynı anda orada katlediyorsun. Yüzlerce insanı, kadın, çoluk, çocuk, düğün. Pardon dedi ABD. Ama sonuç, on binlerce sivil öldü. On binlerce Afganlı dağlarda, Torabora dağlarında yok oldu.
1: Evet.
0: Yani savaşanlar da değil. Elinde keleşlerle savaşanlar da değil. Siviller öldürüldü. Hesap sordular mı ABD'ye? Vietnam'da. Tamam, 60 bin askeri gömdüler oraya. İyi ki de gömdüler ABD askerini. Ne işin vardı Vietnam'da? Neyi değiştiriyordun? Asya Pasifik mi? Ol gördün işte. Şimdi orada 60 bin Amerikan askerinden bahsediliyor. İşte 65'ten 68-70'e kadar Vietnam Savaşı devam ederken. Peki kaç tane Vietnamlı sivil öldürüldü, katledildi, işkence edildi? Guantanamo neydi hocam? Bana onu anlatın ya. O insanlık, o hayvanlığı kim yaptı ya? ABD'yi komple tepeden aslan kurtaramaz.
1: Doğru.
0: Guantanamo'da yaptıkları o ABD'nin soysuz askerleri, soysuzları ABD'nin, o insanları çırılçıplak soydular, işkenceler. Hangi medeniyetin tezahürüydü o? He? Hangi medeniyetti o? Bana anlatın ya. Bana anlatın ya. Siz bana burada hala antisemitik olma diye bağıran tiplere sesleniyorsun. Hala burada kamplardan bahsediyorsun. Adam şu kaçıncı yüzyıla geldik? O yüzyıl içerisinde neler yaşadık? Bir bakın. Avrupa işkenceleri 15-16. Yüzyıl. Gel buraya kadar. İkinci Dünya Savaşı. Gel şimdi. Al, yakınlarda oldu işte. Uzak değil yani. Guantanamo'da yaşananlar, Irak'ta esirlerin, değil mi? Orada yapılan işkenceler, yaşam şartları. Ya İngiltere'ye gönderdikleri Amerikalı Pakistan asıllı bir İngiliz'in yargılanması, 9 sene sonra tekrar bırakılması, adam hayatı karardı. Bütün bunları ABD yaptı. Şimdi bana ABD savaş suçu işlemiş.
1: Haklı.
0: ABD kurulduğundan beri savaş suçu işliyor zaten.
1: Anlaşıldı.
0: Ya Hintli'nin dediği gibi, burada selam olsun. Sertaç, ilk defa ondan duymuştum. Hintli bir Müslüman, Chennai Müslümanı bir Hintli. Medresi şunu demişti. Şeytan number one. Şeytan Türkçe, Arapça daha doğrusu. Şeytan number one. Bir numaralı. Unutmayın
1: Anlaşıldı.
0: bunu.
1: Anlaşıldı.
0: Çünkü emperyalist.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, teknoloji ve finans sisteminin suç aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla kararlılıkla mücadele edildiğini duyurmuş. Çağrı Merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketler, sosyal medya üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları vererek yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdı. Sahte kazanç görüntüleriyle mağdurlar ek para yatırmaya yönlendirildi. Para çekme talepleri ise sahte gerekçelerle engellendi. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilen bu organize şebekelerin yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri yaklaşık 13 milyar liralık bir hacme ulaştı diyor.
0: Korkunç.
1: Operasyonun detayları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, Emniyet, MASAK ve Interpol işbirliğiyle 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi, 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla merkezli 286 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mevcut durum deniyor yaklaşık bir saat öncesine nazaran sabah 10 itibariyle mevcut durum 175 şüpheli yakalandı ve operasyon devam
0: Vay vay
1: ediyor.
0: hocam, vay be. Ya yani insan var ya, böyle bakıyorsun, şundan çok mutlu ve memnun oluyorum. Yani nefes aldırmıyor devlet bu alçaklara, bu şeylere, ne derdi ona, bu ülkeye bu kötülüğü yapan, bu sinekal dedikleri, yani bu hem dolandırıcı, Türkiye'de operasyon yapanlar, BND uzantıları, İsrail örgütü diyorsun, fuhuş operasyonları, nefes aldırmıyor.
1: Evet.
0: Çok hoşuma gidiyor.
1: Bu
0: Yani
1: sabah
0: bu
1: yine bir uyuşturucu
0: müthiş bir şey.
1: operasyonu oldu.
0: Nefes aldırmıyor devlet. Sayın Akın Gürek özellikle bu temiz eller operasyonu hakikaten
1: Çok kıymetli.
0: çok kıymetli.

0: kaybetti.
1: Çok yani önemli. Bütün adımların...
2: Ama bir taraftan da kahroluyorum ya.
1: Niye?
2: Abi nasıl... Hangi ara bu kadar kötü şeyler oldu ya bu ülkede? Ne ara geldi bunlar? Ya benim hatırladığım en son mücadelede hatırlarsın. O 2010'lu yıllarda çok çok konuşuluyordu. Bir sürü Alman vakfı vardı Türkiye'de, İstanbul'da.
1: Olmaz.
2: Yerlerini de biliyorduk mesela. Tabii. Bazıları böyle anaokul falan açıyorlardı. Düşünebiliyor musun? Arka tarafında bir istihbarat örgütü çalışıyor. Fonlananlar vardı. O fonlananlar hala burada konuşabiliyor mesela. Yabancı fonlarla desin. Ya şuna bakıyorsun. Yani Türkiye'de bir ekonomiye bir operasyon yapılıyor. Uluslararası bağlantılı bir operasyon. Ve ülkenin oradaki de oynayabiliyor. Yani ekonomiyle, borsayla, başka bir takım dolandırıcı yöntemleriyle bir şekilde müdahil olabiliyor. Aynen. Onlara karşı yapabiliyorsun. Hangi yere bunlar girdiler ya? Yani ürküyor insan. Her taraftalar ya.
1: O yüzden ama bence bu bunun... tarz operasyonların önemini Hikmet Bey'in bahsettiği gibi altını bir kere daha çizelim.
2: Müthiş.
1: Bunlar çok önemli. Ufak tefek evet. gibi düşünmemek icap eder. Çok mühim. Az önce bahsettiği doğru.
2: En ufak deliği bile bakıyorlar. Çok yani bu çok
1: Alman
2: kıymetli bence.
1: Alman vakıflarının Türkiye'de yaptıkları destekler, yardımlar, tabii. hibeler. En son geçen hafta Ailem Güvende operasyonunda gördük Alman vakıflarının bu tabii. LGBT tabii. fonlarını
2: 2010'larda da vardı onlar.
1: Nasıl ve ne şekilde kullandıklarına ilişkin MASAK raporlarını. Hal böyle olunca ya söylemeden edemeyeceğim. Bir tane devlet lisesi var. Tam puanla alıyor. Tam puan, tam. Devlet lisesinin bahçesinde Alman koleji var. Çünkü devlet lisesi Alman vakfıyla işbirliği yapıyor. Ondan sonra bakıyorsun üniversite sınavında o devlet lisesinden hiçbir çocuk liseye girişte tam puanla girdikleri devlet lisesinde hiçbir çocuk üniversite sınavında derece yapamıyor. Çünkü üniversite sınavına hazırlanmıyor. Çünkü Almanya'ya hazırlanıyor. Bu çocuklar Almanya'ya gidiyor. Evet. Sayın Bakan dedi ki ya bunu bir orana bölelim dedi Yusuf Tekin. Dedi ki yani ne bileyim işte %10'u, %15'i, %20'si, %50'si neyse kıyamet koptu ya. Yusuf Tekin'e niye bu kadar yükleniliyor zannediyorsun abi?
2: Bak aklıma onu getirdin şu anda. Onu da bir yorumlayalım. Yani hani bir şey vardı hatırlıyorsun. ABD Dünya Kupası'na basketbol takımını çıkartırken o zaman yurt dışındaydım. Böyle bir Dünya Kupası'nda kaybetti. Hangi Sırbistan'a kaybetti galiba bilemiyorum. Ya Olimpiyat ya Dünya. Yanlış olmadı ama oldu. Maçlardan önce gazetelerde şey var. Böyle spor sayfasında manşetler şu yönde. Yani dünyada rüya takım, dream team. Tamam mı? Rüya takım geldi. İşte o zamanki meşhur NBA oyuncuları falan. Standartlar çok farklı yani. Bir ABD basketi var, bir de dünya basketi var.
1: Evet.
2: Tamam mı? Ama kaybettiler Sırbistan'a karşı. Hiç unutmuyorum. Dream team ifadesi orada aklıma geliyor. Rüya takım. Niye bunu anlattım biliyor musun? Bir rüya takım var şu anda bizde. O şeyde ne derdi ona?
1: Kabinede. Evet.
2: Bu rüya takımı niye kaybettiler? Biliyor musun? Dışarıdaki müdahalelerden dolayı kaybetti ABD. O takıma dışarıdan müdahale edildi. Bir takım kuruldu. Bak İçişleri, Milli İstihbarat Teşkilatı.
1: Adalet Bakanı.
2: Adalet Bakanı.
1: Milli Eğitim Bakanı.
2: Bir rüya takımdır. Şurada, yukarıda bir yerde. Yani şöyle bir şey. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir rüya takım. Çünkü bu hakikaten belli bir, bak şu anda CHP de fazla müdahale olamıyor. Çünkü onlar işte mabadı kurtarmaya çalışıyor ya şu anda. Bu da güzel fırsattır yani. Net bir şekilde konuşuyorum bak. Bu takım, bu rüya takımı bu şeyi, bu ülkeyi zirveye taşır. Dünyanın en iyisidir. Bizim için en iyisi budur. Ama şöyle dikkat etmek lazım. Bütün operasyonlara kendi elimizle aman sakın kimi suyu dökmenin içerisine. Dikkat etmemiz lazım.
1: Ona
2: bak şöyle söyleyeyim. Ailem Güvende. Kim ağzını açtı Ailem Güvende meselesini? LGBT çıktı ortaya.
1: Aynen öyle. Avrupa'dan tepki var.
2: Yusuf Tekin. Sahip çıkacaksınız abi. En radikal, en sağlam adımları atıyor. Belki de geleceğimizi inşa ediyor.
1: İşte PISA sonuçları gösterdi. Adam doğru adımlar atıyor.
2: İçişleri Bakanı. Korkusuz, dümdüz gidiyor. Affı yok. Adalet Bakanımız en ufak deliği bile dinliyor. Bu ne deliği? Bu nereden geldi bu ses? Yani bu mikrocerrahi bir operasyonla yapılan şeyler buna ve kıymetini bilmek lazım.
1: Doğru.
2: Bunu laf olsun diye söylemedim bakın. Ailem güvende meselesi. Bunu hep beraber, bunun sağ solu, CHP'si, AK Partisi olmaz. Cumhur İttifakı ve diğer olmaz.
1: Olmamalı.
2: Bu sana bana toplumumuza ihtiyaç.

0: olan bir şey. Ailen güvenliği.
1: Aynen öyle. Toplumun bunlar, bakın, yapı taşı.
0: Şu an devam eden operasyon. Yani bu ülkenin parasını, ekonomisini, borsasını ele olup manipülasyon yapacak. Gelecek ve ben susacağım bunu. Bunlar senin geleceğin, evin, barkın, arsan, bahçen, yatırımın bunlar senin ya. Evet. Çocuğun gibi düşün.
1: Evet.
0: Devlet bunlara sahip çıkabiliyor. Bir rüya takım var önünde. Bir sadece bunlar değil. Bakın diğerleri de şey olmasın. Ben mesela yıllardır desteklerim. Hep yanlış anlaşılıyor. Sen düzeltiyorsun ama turizmde öyledir. En kritik yerde...
1: Ben düzeltmiyorum canım. Hayır.
0: Hayır çok, yani şeye bağlıyorsun. Benim sınıf arkadaşım
1: sınıf arkadaşın ama çok da başarılı yani Sayın Bakan. Baktığında sektörden geldiği için...
0: Bravo.
1: Bütün budur. Kara delikleri, sektördeki bütün kritik noktaları biliyor ve rakamlar ortada onda da. PISA gibi turizm gelirlerinde de rakamlar ortada.
0: Kaydettim dünyada turizm gelir olarak en çok ziyaret edilen ülkeler diye bir şey hazırlanmış, statta hazırlanmış. Orada... Dünya ta 30'lu sıradan zirveye kadar gelen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani zirve. Dünyadaki ilk 3'teyiz yani. En çok ziyaret edilen ülkeler arasında. Bu çok büyük başarı. Şimdi bu takım buraya kadar geldi. Adaletiyle, içişleriyle, istihbarat teşkilatıyla, milli eğitimiyle, diğer tüm, bak hakkını yemeyelim, tarım. Dünyada zirvedeyiz ya. Niye bunları göz ardı ediyorsunuz yani? Biz böyle boş gündemlerle kaçırıyoruz bu ilmi. Şunu demek istiyorum, destekleyin arkadaşlar.
1: Doğru.
0: Tarım, Orman Bakanlığı da öyle, Ulaşım Bakanlığı da öyle. Her şey zirvede devam ediyor. Eğer biz buna sahip çıkarsak, güzel giden işleri desteklersek, bu iş devam eder. Ama kösteklersen, rüya takımı da indirsin aşağı. Köstek olmayacaksın abi.
1: Ulaştırma Bakanı Atom Karınca gibi. Tabii, selam
0: her
1: olsun.
0: Tarafta.
1: Her gün, her yerde, bir gün bir yerde tünel açıyor, ertesi gün başka yerde o 5G teknolojisine ilişkin. Onu gördüğümde Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim takımımda olursanız benden
0: Tabii. Çok
1: çalışacaksınız, benden hızlı koşacaksınız
0: işte
1: ifadesini hatırlıyorum.
0: Hocam, gerçek işte o rüya takımı.
1: Abi 3'te gece 3'te.
0: Reis.
1: Arayıp ne yapıyorsun diye soruyor Cumhurbaşkanı. Tabii. Bunu söyleyen, açıklayan bakanlar oldu efendim. Gece 3'te telefonumuz çalar. Sayın Cumhurbaşkanı arar. Ne yapıyorsun? Gece 3'te 3.
0: O bürokratlar da 70 model bürokrattan döner. Değil mi o? Kitap yazmaya geliyorum diyen.
1: Ha, evet.
0: Çıkar. Gelir der ki evet. Seni bulur gurbette. Bulur der ki arkadaş ben büyükelçiyim, konsolosum, ateşeyim. Her şey olabilir. Fark etmez. Maksat güzel fark etmez. Bana ulaşın demeye başlar. Çünkü ülkenin reisi her zaman herkese ulaşır dediği için
1: demiştir.
0: Bunun iz düşümüdür, yansımasıdır.
1: Bravo.
0: Başarı da böyle gelir hocam. Yani şöyle niye bu kadar bunu anlattık diye soranlara başlar sormayız. Çünkü yarın sorarlar bunu. Ben peşin söyleyeyim. Ön alayım. Efendim marifet iltifada tabidir. Değil mi?
1: El hak doğru.
0: El hak doğrudur. Ne olduğunu, her şeyi, hakkını, yiğidin hakkını yiğide vereceksin
1: kardeşim. İşte kardeş. Bu kadar.
0: Bu kadar ve sahip çıkacaksın. Bu kadar.
1: İşte
0: bu. Pardon abi, çok uzattım.
1: Tamam. Biz yine gündemimize dönelim mi?
0: Dönelim.
1: Abi bu Husiler meselesi beni fena halde işkillendiriyor. Bak sana söyleyeyim.
0: Şimdi hocam Husi'nin
1: aylardır devam eden bir savaş var. Doğru mu?
0: Evet.
1: Husiler İran destekli, Yemen'de konuşlu bir grup. Aylardır savaş devam ederken hiç ortada olmayan Husileri ben son 2-3 günde görüyorum. Bugün de Hürriyet'te haberi var abi. O dikkatimi çekti. Husiler F-15 düşürdü.
0: Evet.
1: Hani dün de Kabe'ye yönelik, Mekke'ye yönelik daha doğrusu bir drone saldırısından bahsediliyordu gazetelerde. Bugün de bir F-15 düşürüldü haberi olunca dedim ki ya bu Husiler ne vakit böyle harekete geçtiler? Bunlar aylardır niye hiç adı sanı anılmıyordu da şimdi bir anda ortamda bulundular.
0: Yani, öncelikle şunu da bir mesela o pek konuşulmuyor. Gerçi ben bu bekliyorum ama çok vardır, atlamışımdır, görememişimdir. Hani bu akşam uzun uzun programlarda 3-4 saatlik tartışma programlarında çubukla anlatılıyor ya. Şimdi birileri de Husi'yi anlatsın diye çok bekledim. Ama anlatmıyorlar mesela. Yemen'i. Geçenlerde yine baktım Yemen'le ilgili yorumlara. Yani çok yüzeysel. Yani bir defa önce o sosyolojiyi bilmek lazım. Husi kimdir abi? Husiler. Kimler bunlar? Yani bir defa şunu söyleyeyim. Husi çok eski bir şey değil bu. Yani Husi dediğimiz adamlar Şia, tamam, İran gibi. Fakat karıştırmamak lazım. İran gibi dedim ama Şia dedim. Aslında belki de şöyle söyleyeyim. Ehl-i Sünnet'e en yakın olan kesim. Ben çok tanıdım.
1: Husi.
0: Tabii. Zeydi. Hmm. Bunlar Zeydiye kolundan. Şimdi Caferi, Naşeriye, buna bir sürü Şia'nın kolları var.
1: Tamam. Bunlar Zeydiye kolunda.
0: Zeydiye kolunda.
1: Tamam.
0: Zeydi diyorlar. Ben Zeydi diye bir arkadaşım vardı benim şeyde Arabistan'da. Hani o da Yemenli. Ehl-i Sünnet'e en yakın olandır. Yani özellikle bizim mezhebe yakın. Yani Hanefi fıkhına da yakın bir mezheptir. O açıdan buna biraz farklı bakmak lazım. Bir, iki, Yemen dediğimiz zaman her zaman insanlığın hakkında ne geliyor bilemiyorum ama Suudi Arabistan var ya Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın köken olarak tüm o gördüğün dev yatırımlar, sanayisi, bankacılığına kadar %70-80'i Yemenlidir. Suud diye bir şey yok yani. Yemen. B ile başlayanın tamamı, baş harfinde B olan, Ba diye başlayan tamamı Hadrami'dir. Ve ticaretin %80'i onların elindedir.
1: Tamam.
0: Bunu niye anlattım biliyor musun? Yemen'le, Yemen'le Arabistan bir ülkedir aslında. He. Aslında Arap'ın da atasıdır. Yani mesela Kahtaniler var. Kahtani kelimesi. Hala Kahtaniler vardır. Kahtaniler Arap'ın dil olarak da Fasih Arapça olmak üzere ve köken olarak da ırk olarak da atasıdır Yemen. Bir Adnaniler var. Onlar kuzeyden geldi. Buna güneyden ki Yemenler. Şimdi böyle bir yerden bahsediyoruz. Aslında Hicaz denen şey onların memleketi. Yemen'in memleketidir. Bir yakınlarda 90'lı yıllara kadar da anlaşma yoktu. Kral Abdullah ölen Kral Abdullah Yemen kralı imzayla o anlaşma çerçevesinde Taif'e kadar ki Yemen topraklarını Arabistan'a teslim etti. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Daha o topraklar Yemen sınırı şu anlık sınır değildi. Orası conflict area yani.
1: Ama
0: şimdi, öyle bir yerdesin ki şu anda düşünebiliyor musun? Arabistan'ın bankası, ticareti, bu ülkenin büyük oligarkları yok mu? 10 tamam. tane yerleşik sermaye Türkiye. Tamamı Yemenli. Tamamı. Yemenliler de var.
1: Suudi Arabistan'daki tabii. yerleşik sermayenin.
0: Tabii her şeyde. Tamam. Her şeyde.
1: Peki Siyonizm mi girdi araya da bu iki kardeş birbiriyle kanlı bıçaklı oldu?
0: Şöyle, ben dün aslında bunu ifade ettim. Mekke anlaşması başta belki de bir ses getirdi dünyada. Ama doğru. mesela ABD hiç müdahil olmadı.
1: Doğru.
0: İyi yaptılar falan gibi bir şeylerden bahsetti. Şimdi, tabii onun sözlerine itibar ederek yorumlamak yanlış olur ama bir şeyin sinyalini verdi. Biz de o tuzakta düşüyoruz, onu da söyleyeyim. Yani nedir o? Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Çok önemli bir adımdı bu. Çok önemli bir adımdı. Hep uzak kaldığımız coğrafya, kardeşiz ama coğrafya uzağız. Burnumuzun dibinde gelişen tüm mesele içerisinde Suudi Arabistan muhakkak var.
1: Evet.
0: Körfez ülkelerinde lokomotifi Suudi Arabistan. Körfez ülkeleri lokomotifinden var. Öyle bir denklem kuruldu ki oraya. Eğer Türkiye, bu yıllar önce hep anlatıyorum ya, Arabistan'ın ziyaretinde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanın ziyaretinde, oradaki ihsas ettiği şey oydu zaten. Yani gelin bırakın bütün bu Eloğlu'nu, Batı'yı, biz burada bir olalım.
1: Ciddi ekonomi forumuna mı katılmıştı?
0: Evet, çok eski ama.
1: Bütün
0: yani,
1: Körfez ülkelerinin,
0: tabii.
1: o coğrafyanın tamamının bir arada olduğu evet. bir etkinlikte...
0: Ben de
1: demişti ki
0: Clinton'da vardı. Harari tamam. vardı. Öldürülen Lübnan
1: Başbakanı
0: Harari.
1: Tamam.
0: Harari vardı ve enteresan şey yani o oraya geldik diye çok mutlu oldum. Ben bunu yıllar önce yazmıştım işte bu yüzden. Keşke de bunlar bir araya gelsek Orta Doğu'da. Bir iyice ille bir lider olmak diye bir şey de yok. Bir anlaşma yapıyorsun
1: Doğru.
0: ya.
1: Doğru.
0: Türkiye.
1: Doğru.
0: Şimdi bu Husilerin şu anda şu zamanda çünkü İran'ın şu anda ben ona inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Yani İran'ın şu anda oradan vereceği destekle veyahut da silah gücüyle Husiler harekete geçirme imkan ve ihtimali var mıdır bilemiyorum. İran şu an kendi derdinde.
1: Bravo. Peki. Şimdi Husiler yok. Ha. Husiler meselesi
0: yine, ama rahatsız etti milleti yani.
1: Yine bir yakından takip etmemiz gereken bir mesele. Orada başka bir şey var gibi görünüyor. Dün bahsettik günün manşetinde. Ne olacak bu Kanada'nın hali dedik. Trump ilk önce göreve gelir gelmez eyalet yapmayı teklif etti. Aslına bakarsanız İngiltere tarafından değil mi abi?
0: Evet.
1: Sömürge İngiltere sömürgesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Birliği de yani ya bırak sen Amerika'yı. Tamam peki sömürge ifadesi British birazcık
0: evet ağır gelir.
1: Peki Birleşik Krallık bayrağı altındaki ülkelerden biri diyeyim. Doğru
0: evet,
1: mu?
0: Evet öyle değil. Doğru.
1: Hala. Avrupa Birliği dedi ki ya sen bırak İngiltere'yi de boşver Amerika'yı da gel dedi gel sen gel. Bu da durumda Trump'ı fena halde kızdırmış.
0: Ne diyor?
1: Hemen bakalım. AB'nin Kanada hamlesi Trump'ı kızdırdı diyor haberde. Ursula von der Leyen'in Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ilk ortak üye olmasını teklif etmesi ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump planın düşmanca eylem olarak nitelenebileceğini ve Avrupa'ya yüksek gümrük vergileri uygulayabileceğini söyledi. Kanada Başbakanı ise teklifi memnuniyetle karşıladı.
0: Evet.
1: Yiyin birbirinizi. Biz de çekirdek alalım şöyle.
0: Teklif aldığı için
1: servislere dayanıp da, çekirdek çit diyelim.
0: Trump'a karşı yapılan bir hamledir. Ben asla ve asla şunu düşünmüyorum. İnanmıyorum mesela. Kanada'nın AB üyesi olma gibi bir ihtiyacı yok. Aslında da çok riskli bir hareket olur.
1: Şu durumdaki AB için diyorsun.
0: Yani başbakan bunu memnuniyetle karşılar. Mesela Ursula von der Leyen mi?
1: Ha, Ursula von der Leyen.
0: Von der Leyen der ki gel bize katıl der. Kötü bir şey mi? Onar edici bir şey. Diyecek. Hayatta işim olmayacak hali yok zaten. Doğru mu? Ama gerçek bana baktığın zaman eğer birazcık geleceği okuyorsan okurlardır. O kadar bir geçmişi var yani. Kanada sonuçta bağımsız bir ülke.
1: Evet.
0: Ondan sonra egemen bağımsız bir ülke. İle de bir coğrafi konum gerekir mi gerekmez mi? Avrupa Birliği diyorsun. Yani kıta coğrafyasından bahsediyorsun. O yani, da başka mesele.
1: Evet.
0: Gerçi dünyanın beş belli olmaz. İşte şeye de Avrupa'daki maçlara da şeyi soktular mesela. İsrail soktular bunlar. AB.
1: Eurovizyon'da da var ya abi varlar. İsrail.
0: Ya o yüzden pek fark etmiyor. Ama demek şu Trump kızması normal. Trump tabii ki kızacaktır ama Trump'da kimse ciddiye aldığını zannetmiyorum bu konuda. Hem Grönland meselesinde. Grönland belki tartışmalı mevzu da Kanada meselesi Trump'ı aşar, ABD'yi aşar yani. Bunu görmek lazım. Hem büyüklük açısından hem...
1: Ama sen diyorsun ki burada eğer böyle bir bağımsız karar verilecek olursa Kanada için çok avantajlı bir durum
0: Kanada
1: değil.
0: Kanada kaybeder. Kanada'nın dünyadan izole bir şekilde yaşaması petrolüyle, kaynaklarıyla, insan gücüyle çok daha büyük ama bak şu anda öyle bu hale geldi Kanada. Kanada dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi.
1: Doğru.
0: En fazla göçmen alan ülkelerden bir tanesi.
1: Doğru.
0: Hep canlı. Genç bir seçmen, genç bir nüfusu var. ABD vererek ne yapacak? ABD'yi gençleştirmeye mi çalışacaksın?
1: Çok doğru.
0: Aslında ABD'nin buna ihtiyacı var. O yüzden buna çağırıyorlar. AB'nin bugün Türkiye'de büyük ihtiyacı var. Bu artık böyle sadece iki tane komiser gönderip de ya bir daha bu yer fasıl açın değil. İleriki zamanlarda artık yalvarır hale gelecekler. Çünkü gidişat bu yönde.
1: Sıkıntı var ABD'de.
0: Abi yani bir defa hala şu anda bir travma var. O travma bitmedi ki. 1 ve 2. Dünya Savaşları var. O travmalar bitmedi ki. Hala Rusya var. Ya hala korku var yani.
1: Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu da hala aynı şımarıkta devam ediyor.
0: Bedeni sabah, çok ağır ödeyecek onlar.
1: Sabah bir Trakya şiveli konuşan bir sosyal medya kullanıcısının, buradan selam olsun, adını da vermeyeyim, videoyu da yayınlayamayacağım, biraz küfür içeriyor çünkü. Yunanistan'a çok şık bir şeyi var, çağrısı var ya, biz diyor sadece üniversite sınavını kazanamayanlarla gelsek diyor, buradan Atina'ya yol olur diyor yani, haddini bil diyor, neyse.
0: Ama bak,
1: Yunanistan'ın mesela, bu adalardaki hareketliliği Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında da gündeme geldi. Bu barışa katkı sağlamaz dedi. Milli Savunma Bakanlığı, evet. Okumuş adam ya. Dedi ki ben bunun barışa katkı sağlamayacağını bir kere daha söylemiş olayım dedi. Ben evet. Bakanlık nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şekillendirmiş olayım.
0: Hocam bak. Normal şartlarda bizim hani yıllar boyunca gençliğimden beri değil mi Rauf Bektaş döneminden beri hep bir it dalaşı vardır değil mi?
1: Vardır.
0: Tamam, it dalaşı.
1: Evet.
0: İki tane bir...
1: F-16 kalkar, ha, oradan kalkar, oradan
0: böyle
1: kalkar.
0: Böyle geçişler falan filan de iner aşağı. Tamam. Tam böyle alevli, akut bir hale geldiğinde bu çatışmalar, anlaşmazlık var. Yok karasuları meselesi var, adalar meselesi var. Her defasında bir şekilde sakinleşir. Dünya Birleşmiş Milletler gene konuşur. AB der ki sakin olun arkadaşlar falan. Neticede ikimiz NATO üyesi miyiz? NATO, evet. NATO değil mi?
1: Evet.
0: Güvenlik anlaşmamız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani birisi eğer...
1: Birine saldırırsa...
0: Yunanistan'a saldırırsa bir ülke ben kurtaracağım onu. Doğru
1: tamam,
0: mu?
1: Doğru.
0: Doğru. Yani Patagonya geldi, Atina'ya salladı. Bir dakika diyecek, ben konuşuyorum. Benim falan, kakanes makanes benim o diyecek falan. Türkiye gene keza saldırırsa Yunan gelecek. Böyle bir şey var mı? Yok. NATO üyesi, üyesi. Sıkıntı yok. Bak bizi baş başa bırakırsan sıkıntı yok. Biz zaten elhamdülillah son çeyrek 20 yıldır, hatta 15 yıldır öyle bir hale getirdik ki elhamdülillah ülke olarak savunma sanayimiz gelişti. Dünyaya meydan okuyoruz şu anda.
1: Evet.
0: Sayarkene, aynen turizmde olduğu gibi 35'ten 3'e çıkmışsın. Sayarkene 32, 31, 30, 29 derken dünyanın ilk 6-7'ye çıkmışsın. Çok riskli. Hatta havada çok büyük beklentiler var dünyadan. Tamam. Böyle bir ülke olmuşsun. Bundan kelli daha önceki yıllarda olduğu gibi Sayın Hulusi Akar'ın bakan olduğu dönemde ve öncesinde söylediği gibi ya çok fazla oynuyorsun sen de otur bir dakika yerine diye elini itersin adama. Koltuğuna sokarsın bir daha geri. Niye? Bu özgüven nereden? Benim zamanımda bu yoktu. Yoktu.
1: Yoktu canım.
0: Bakın vallahi yoktu. Hala ben hatırlıyorum, unutmuyorum o coğrafya derslerinde ya da bazen bu siyasi tartışma olduğu kafelerde, kahvelerde Yunan geliyorsa biz onları nereden yeniriz? Hangi? Abi tankımız Tuzla'da kalmış. Tatbikat yapılıyor. 20 tank kalkıyor. Hepsi 20 kilometre sonra hepsi duruyor. Çalıştıramadılar bile.
1: Neden biliyor musun?
0: Tatbikatta.
1: Çünkü o dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yöneten kadronun fikri de zikri de bu iktidarı nasıl alaşağı ederiz?
0: Ya da şöyle
1: ederiz.
0: Ya da ben değil neydi hangi paşaydı
1: İrtica
0: o?
1: İrtica hortladı.
0: Üzerine battaniyeler bile ABD malıydı.
1: Ya Ergin Saygun ya, Paşa abi. Buradan selam olsun.
0: Tamam şimdi sen böyle bir şey yapabilir misin? Yani Yunan'da meydan okuyorsun ya ne var arkanda hiçbir şey yok. Yani ciğerim var yüreğim var. Ama background yok arkası yok. Ve o zaman da Yunanistan bize meydan okuyordu yani hatırlıyorum. Şimdi... Bütün bunu şöyle görmek lazım. Buradan Yunan dostlarımızla tırnak içerisinde bir daha seslenelim.
1: Tamam.
0: Ben kendi çapımda sesleneyim lan.
1: Seslen.
0: Ben kimim neyse. Ne olur biliyor musun? Normal şartlarda Türkiye ile Yunanistan savaşmaz. Hem kitap üzerine, kağıt üzerinde savaşamaz. Kağıt üzerinde savaşamaz abi. Burun buruna ise. Yani şuraya bomba atarsan kaçman lazım. Adayı bombalarsan...
1: Yani sana zarar gelmemesi için
0: tabii yani burada komşuyuz abi. İki, kağıt üzerinde NATO üyesi iki ülkeyiz.
1: Doğru.
0: Üç,
1: peki Yunanistan, bu Yunanistan neyi yapmaya çalışıyor? Sen ona gel şimdi
0: üç,
1: yani.
0: Üç, Türkiye sataşmaya gelmez. Çünkü en zirveye doğru gidiyoruz. Hiç uğraşılmaz.
1: Tamam.
0: Bırak Yunanistan alayı gelse Türkiye başa
1: bravo.
0: Çıkabilir.
1: O da kabul.
0: İşin kötü tarafı şu. Sen bu hareketle, bu hamleyle problem orada. İsrail'le yani bir katille dünya yok etmeye hazır. Yani dünya yok olabilir. Problem değil insanlık. Diyelim katille ortaklık yaparsan bunu içeriden provoke edebilir. Senin bir adana bir şey koyar o adam onlar. Yunan birazcık operasyon neydi? Finans operasyonu. Hakikaten İsrail'in bir takım müdahaleleri var değil mi?
1: Doğru.
0: Bu mikroplar oraya gelirler. Sen atmazsın. Belki. Ama o gelir oradan bir füze sallar. Allah muhafaza. Türkiye'ye
1: hadi bakalım.
0: Savaşa sokar.
1: Doğru.
0: Sen kiminle yattığını farkında mısın?
1: Aynen öyle.
0: Yani benim en orada korkum şu. Sen ondan sana senin kara kaşına, kara gözüne, Zeus'una, Olympus'una gelmedi. Adam tanımaz Zeus, Olympus falan.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en sonki uyarısı şuydu. Oyuncak olma
0: tabii,
1: dedi Yunanistan'a.
0: Hayır, bir de yani
1: bak kimsenin oyuncağı olma.
0: Bak İsrail bunu yapar.
1: Yapar.
0: İsrail bundan korkmaz. İsrail tüm insan yok olsun. Ben burada krallığımı kurayım diyebilecek olan bir... Siyonist düşünce içerisinde kurulu devlettir.
1: Doğru.
0: Katil bir devlettir İsrail.
1: Doğru, bravo.
0: Katillerle ortaklık yaparsan ne olur abi?
1: Ne olur
0: ben
1: abi?
0: Savaşıyorum bari bir de şunlar savaşsın. Madem benim
1: karıştırır
0: projem olmadı,
1: ortalığı.
0: Madem benim Mezopotamya'ya kadar giden Ardu Mevut'u bunlar çökertti, ben de Yunan'a giderim, ona silah veririm önce, silahlandı. Cesaret yok bunların zaten. Zeus ölmüş. Yaşasın. Neydi öteki baba?
1: Eros.
0: Eros, sevgi tanrısı. Başka
1: tamam işte canım, Zeus da güç... Zeus öldü yaşasın. Savaşma seviş.
0: Zeus'un oğlu Herkül. Madem Herkül öldü ben bunu Herkül bulurum diye. Gider Allah korusun bir daha söyleyeyim. Orada provoke eder. Ya cesareti olmayan ya da makul düşecek olan komşuluk ilişkisini bilen anlaşabildiğimiz bir Yunanistan yerine böyle bir şeye kurban gider. Sırf Türkiye gözdağı vereyim de şu abilerle beraber çalışayım derken bir çuval inciri mahvedersiniz.
1: Peki
0: Allah
1: o zaman
0: konusu kaybeder yani.
1: O zaman Yunanistan'ı buradan Dışişleri Bakanı
0: uyaralım.
1: Uyardı.
0: Biz de uyaralım.
1: Milli Savunma
0: Sakın,
1: Bakanı uyardı.
0: Bırakın katilleri.
1: Kupayla anlattık. Kalemle anlattık. biz de uyaralım. Aman ha.
0: Daha önce böyle bir şey yaptılar. Buradan ben buradan merhum neydi? Necat Uygur'a selam olsun. Necat Uygur'un bir skecinde vardı. Daha önce 70'li yıllarda öyle anlatıyordu. Çok güzel anlatıyordu. 70'li yıllarda dedi

0: Bize dedi bir şeyler Kıbrıs'ta Rumlar bir cilve yaptılar dedi. Bayağı bir Türkiye'ye kadar cilveleşmeye başladılar. Çok cilve yaptılar, çocuğumuz oldu dedi. Kıbrıs diye bir çocuk yaptı, oldu dedi, doğdu dedi. Bak çok açık böyle konuşuyor. Özür dilerim izleyicilerim. O cilve sonra ama de şimdi gene o yeni başlamıştı. Gene Ege bir Türk gölü müdür yoksa Yunan gölü müdür diye. Yine cilveye başladılar dedi. 12 tane çocuğumuz olursa bakamayız diye korkuyorum dedi. Çok
1: Adaları
0: güzel.
1: geri almak gibi. Evet,
0: 12 adam
1: buradan
0: ezeri var.
1: rahmet olsun.
0: Tekrar cilve yapmaya başlarlar. Göz kırpıyorlar. Yani 12 tane çocuğumuz olur.
1: Sen şimdi
0: nasıl bakarız bu kadar çocuğa diye espri yapmıştı.
1: Sen şimdi
0: O yüzden şimdi bize cilve yapmayın bize.
1: Necat Uygur deyince sanatçının ne olduğunu hatırladık. Son dönemde
0: cilve yapmayın.
1: O kadar muhtaç kaldık ki bugün de bir uyuşturucu operasyonu var. Vakit kalırsa değineceğim. Yani bu ahbapçıları falan hatırladınız değil mi? Bir o taraftan var. Yani hayatlarının tamamını siyasi bir ideolojiye angaja etmiş, sıfır sanat yeteneğine sahip ama bir zümrenin içinde var olmaya gayret eden. O yardımları kimin yaptıklarına, seçim sonuçları bize gösterdi, siz yanlış anlamışsınız, biz yaptık falan diyen üçüncü sınıf dizi oyuncularını gördük. Bir de yıllar sonra kendi toprak olup gitse bile o
0: Ya.
1: ifadelerinin konuşulduğu Nejat Uygurları gördük. Hiç şey anlamda söylemiyorum. Bunu ideolojik anlamda söylemiyorum. Dün de Ferhan Şensoy'dan örnek
0: O
1: verdi
0: Necdet Uygur
1: mesela.
0: biliyorsun hastane ziyaretinde Necdet Uygur sadece değil orada bir de sembolik bir yaşanmış bir şey vardır.
1: Doğru.
0: Gata'daki
1: Doğru.
0: Sayın Cumhurbaşkanı çünkü bak ortak zevkler hocam benim dönemin insanlar öyleydi o zaman o
1: Nedir
0: şeydeki
1: onu da söyleyelim bilmeyenler için. Sayın
0: hastane ziyaretinde.
1: Cumhurbaşkanı ve ailesi bu hastalık Allah gecinden versin ölüm vesaire
0: Neyse
1: doğum
0: hocam.
1: hallerinde fena halde kültürümüzde olan o ilgi alaka noktasında çok diri tutuyorlar. Yani o yoğun gündemlerine rağmen biliyoruz geçmiş olsun telefonlarını biliyoruz hayırlı olsun mesajlarını biliyoruz. Necdet Uygur tedavi görürken o dönem Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ydi GATA. Bir tümgeneral mi, tuğgeneral mi biri yönetiyordu orayı. Hanımefendi Necdet Bey'i ve eşi hanımefendiyi geçmiş olsun ziyareti için ziyaret edecek. Bu ülkenin seçilmiş başbakanının eşi. O lüzumsuz, o GATA'yı yöneten lüzumsuz gelmesin diye haber gönderdi biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Başörtülü diye. Hastaneye almadılar. Bu ülkenin seçilmiş başbakanı.
0: Evet.
1: Şimdi kalkıp kimse bana yok demokrasi yok. İşte efendime söyleyeyim abdest alıyorum şadırvanda. Orada da Yasin okuyorum.
0: Evet.
1: Kaleye de besmele demeden çekmeden gelme. Bunlar hikaye.
0: Üç
1: Bunlar
0: kağıtçılar.
1: unutulmadı.
0: Tabii.
1: Tamam hadi hızlı
0: üç kağıtçılar.
1: geçiyorum.
0: Hocam yemeyiz
1: Hızlı
0: üç kağıtçılar
1: geçiyorum.
0: onları. Yani ben şey için hatırlattım onu. Bu Kıbrıs meselesini de hakikaten dikkat etsinler. Kıbrıs diyorum pardon. Yani İsrail'le ortak meselesi ciddi mesele. Yani biz burada bunu ciddiye almıyoruz. Yunan zaten bizim şamar olanı gibi bir patlatırım. Patlatırız. Problem yok. Ya patlattık zaten. Patlatmışsın vardır. Hele şu vakitte çok kötü olur.
1: Dönüp, evet,
0: O
1: dönüp
0: yüzden
1: bir
0: bence
1: tarihe.
0: provokasyonlara dikkat et. Bakın bir daha söyleyeyim. Bakın dünyada her şey böyle gidiyor şu an.
1: Aynen öyle.
0: Hüsnü
1: Tarihinize
0: tartışıyor dedi.
1: dikkat edin.
0: Hüsnü nereden çıktı dedik. Aynı şey işte.
1: Dikkat
0: Yani
1: edin, dikkat.
0: giden bir şeyi bozmak ve provoke etmek.
1: Yunan halkı endişeli yine milliyette yer alan bir haberdi. Çok hızlı. Bu çok hızlı geçeceğim. Vaktim kalmadı çünkü. Yunan halkı endişeli. Geliyor mu haberin şeyi? Bir anket yapmışlar. Türkiye ile olan ilişkilerini konu almışlar Yunanistan'ın. %54 Katamirini haberleştirmiş meseleyi. %54'ü Türkiye-Yunan ilişkilerinden endişeliymiş. Doğrusun komşu, endişelenmekte haklısın ama endişelendirecek olan adımları senin yöneticilerin atıyor. Bundan da haberin vardır diye düşünüyoruz. Geçtik. İstanbul Havalimanı'na 6. pist açılıyor. Hey hey hey.
0: Dördüncü ana pist diyor. Ha 5 mi? Ne o? Dördüncü ana pistten sonra.
1: Bak.
0: Altıncı ne oluyor? Sonra mı açılacak? Altıya çıkaracaklarmış. Altıya
1: Kim diyor
0: çıkacak.
1: dördüncü ana pisti diye?
0: Milliyet'te 4 yazıyor.
1: Milliyet'te.
0: Ne o?
1: Sabaha alır mısın eline?
0: İstanbul'da.
1: Sabaha alır mısın? Bunlardan biri hata yapmış.
0: Hayır ama şöyle bak.
1: Heh.
0: Dördüncü ana pist devreye alınmasıyla toplam pist sayımız 6'ya çıkıyor.
1: E o zaman tamam canım
0: Ama
1: 6. pistte
0: hocam başta
1: açılıyor
0: dördü
1: ya.
0: göstermiş hocam ne bileyim ben. Bak bu iş böyle.
1: Ya olmuyor böyle
0: bak,
1: haber. Haberi düzgün
0: hayır, ondan değil. Mesele şu. Ama önemli bir şey bu. Biliyorsun değil mi?
1: Ya ben başta ne
0: Ben
1: dedim
0: çalıştım
1: sana?
0: hocam. Ben sayfa yaptım.
1: Canım
0: ya.
1: abim bak ben
0: Gündem
1: başta ne
0: toplantısı
1: dedim sana?
0: Manşetlere
1: Bizim
0: emindir.
1: takipçilerimiz, seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz TOG'un deposu kaç liraya doluyor?

0: motorine zam geldi dediğimizin ertesi günü bizi takibi bırakır. Şimdi, eleştirir. Hani şey sen gibi, buraya 4 dedim ben 6 dedim kıyamet kopar. 4 mü 6 mı karar verin diye.
1: Yok, şöyle,
0: efendim 6. Yani, pist. 6. pist.
1: Hocam anlatım tarzıyla ilgili bir şey. Yani biz şimdi bu makul bir şeyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Onun için bunu bırakırsan diğer gazeteler de bu daha doğrusu Cumhuriyet Halk aydınlanmış laik gazetelerde tamam. Çok daha berbat yani. İğrenç. Tamam. Anlamıyorsun hiçbir şey zaten. Şimdi şunu diyeceğim. Bak bu mesela bir manşet bak deyince aklıma geldi. Çok alakası bir çok ufak bir geri dönüş yapacağım. Gördüğüm için söylüyorum.
0: Çok hızlı.
1: Ya dedik ki hani provokasyondan bahsettik. Ha. Arabistan falan filan istedim. Aşağıda dün bazı televizyon kanallarında dün çünkü geç yattık. Bu da kutlayalım bu arada. Kartal.
0: Bravo Beşiktaş'ımızı tebrik ediyoruz.
1: Hem gurur duyduk. Onu. Tabii millet tabii dışarıda. Ben de baktım geç vakte kadar. Tabii. Savaşa şey Suudi Arabistan savaşa girdi falan gibi maçlatmışlar. Bayağı alt yazıyor yani. KC'de saat 12'de 1'de kim yazıyorsa birileri yazıyor. Televizyon kanallarında çıkıyor.
0: Ne diyorsun?
1: Arabistan ya? Çatışmaya girdi. Şu anda işte Amerika ne yapacak? Orada da saat 1'de 2'de de bulmuşlar. Canlı yayına katılacak Osmanlıları yine. Tamam. Ve tartışıyor, ciddi tartışıyorlar. Yani bak burada ben burada ciddi bir medya kritiği yaparken herkes bu hata yapabilir. Bak bir şey söylemiyorum. Yani ben orada onu yapan bir televizyon itibarsız falan demiyorum. Çok da değerli konukları olan, çok da değerli moderatörleri olan tanıdığımız insanlar da var. Fakat abi şuna dikkat edelim ya. Yani bir şey haberi veriyorsan algı da yönet. Yani şey gibi olmasın. Papa Vatikan'a indi, pardon Roma'ya indi. İlk sorusu burada genele var mı diye sordu. Hatırlıyorsun haberi. Bu doğru haber ama niye sordu? Detayını biliyor zaten.
0: Peki. Fıkrayı. Neyse.
1: Ama doğru vermek lazım.
0: Tamam. Şimdi efendim mesele şu. Bugün İstanbul'da İstanbul Havalimanı'nda pist açılışı var. Bu iki gazetede farklı görünmüş sayı itibariyle şöyle ki Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması burada işi özetliyor. Dördüncü ana pistimizi devreye alacağız ve toplamda pist sayısı 6'ya çıkacak diyor. Dolayısıyla Sabah gazetesi 6. gurur kapısı manşetiyle yanlışı söylememiş. 6. gurur kapısı
1: tamam.
0: 24 radyoda biz takip
1: bunu
0: edebilirsiniz.
1: Bunu niçin yaptın sen? Bir daha söyleyelim. Biz çünkü elhamdülillah bunu da onurlu iftara söyleyelim. Çünkü ufak da olsa nokta da hata da olsa bu adamlar gene bak sallıyorlar diye demesinler.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü her
0: ince ediyoruz sık döküyoruz abi. Yapacak bir şey yok.
1: Yani iş olsun diye
0: şimdi efendim Ailem Güvende operasyonuna birkaç dakikam kaldı. Çok özet geçeceğim. Ailem Güvende operasyonuna eleştiriler geliyor. İlk etapta Avrupa Parlamentosu'ndan bir eleştiri gelmişti.
1: Tabii, çünkü homoseksüellere karşı bir şey aldılar onlar.
0: Evet. Sonrasında 7 Avrupa ülkesi, Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İzlanda ve Danimarka büyükelçilikleri aracılığıyla bu operasyonlardan duydukları rahatsızlıkları dile getirmişler.
1: Neden? Çünkü bunlara karşı oldu. Biz buna arkadaş.
0: Siz bunu denediniz. Siz bunu Osman Kavala'da denediniz. Yani Osman Kavala'da her biriniz non persona grata ilan edilirsiniz dedi bu ülkenin devlet başkanı. Haddinizi bilin, hukukumuza müdahale edemezsiniz dedi. Anında çark ettiniz. Dolayısıyla biz biliyoruz sizi. Dolayısıyla siz hangi açıklamayı yaparsanız yap. Ya bakın 7 Avrupa ülkesinin büyükelçisi bu ülkede homoseksüellik denince akla gelen ilk isim dediğimiz eski Cumhuriyet Halk Partili yeni partili Ali Mahir Başarır bile sessiz. Ali Mahir Başarır bile bu durumda sessiz. Çünkü yapılan operasyon buz gibi hukuki bir operasyon, yapılan operasyon, Masak raporlarına, delillere, ciddi delillere dayanan bir operasyon ve bu operasyonlar bu ülkenin en kıymetli yapı taşı olan ailenin korunması, o ailenin korunması için yapılan operasyonlar. Ali Mahir Başarır'a neden homoseksüellik denince akla gelen ilk isim dediğimi kısacık bir videomuz var. Hemen onu hazırsa Kubilay verin ekrana, hazırsa evet bir hatırlayalım.
2: Bakın, LGBT'li bireyler ve bu renkler toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye'nin ahlakı bulacak. Hadi canım, o insanlar sizden çok hakikaten daha onurlu orada yürüyen insanlar.
1: Evet.
2: Onlar bu ülke...
0: Neyse, peki tamam. Evet. Bir cümlesi daha vardı. Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışan, bunu sizden çok daha onurlu insanlar demişti. O yüzden...

0: LGBT'nin Türkiye'deki siyasi hamisi diyebileceğimiz ve homoseksüellik denince akla gelen ilk isim derken bunu kastettiğimiz eski CHP'li, yeni partili beyefendi bile suskunken bu 7 büyükelçinin açıklama yapması çok enteresan.
1: Şu anda zaten piyasada görünmüyor, ortada yok. Ne oldu bilmiyorum, onu da bir susturdular galiba ama sadece Ali Maya'da bir iş bitmiyor. Unutmayalım, bunu burada gösterdik. Aklıma sordular, bunu Kılıçdaroğlu'na sordular. Bu buna ait bir şey değil. Yani Ali Mahir bu konuda lider olabilir, doğru. Çünkü o çıktı dedi ki senden daha onur bana diyor. Hepinizden daha onur dediği o. Biz karşı çok koyduk ya. Bir de gelecek, aydınlık geleceği homoseksüeller kuramazlar kardeşim. Bu ülkede homoseksüel bırakılacak bir ülke değil yani. Evet. Kendi bir ülke kur, orada bırakırsın. Birbirinize ne bırakıyorsanız artık. Ama şöyle bir gerçek var. Kılıçdaroğlu bunu söyledi.
0: Doğru.
1: Aynı ifadeyi kullandı. Bak hiç unutmuyorum. Sor dediler ki efendim bu LGBT bilmem iyi bilmem ne. Bunlar bozar mı? Hayır efendim neden bozsun ki dedi. Şimdi bu bir zihniyet, bir tarz. Avrupa Birliği'nden başladı aslında oradaki üyelerden bahsettin. Şöyle bir gerçeklik var. Hocam buna bir şey beyhude seslendin yani. Bence seslenme. Yani biz ne alınacak sağ Fransa'ya? Adam bunu onu legal görüyor, doğru görüyor, ben de görüyor. Ya da beni mi dinleyecek? Değil. Abi karışmayın diyeceksin ve şunu söyleyeceksin. Ben bunu yapıyorum. Abi benim toplumum, benim yapısı, benim sosyolojim, inancım, kültürüm, bütün anlam değer dünyamda böyle bir şey yok. Bu kadar basit. Tartışma bir açık konu değil.
0: Doğru.
1: Ha, tartışanlar ona ne kadar yakınlar, ne kadar homoseksüeller, niye severler? Onu kendi aranızda kendi
0: kapatmamız gerekiyor.
1: Şey yapın, konuşun, tartışın değil mi hocam? Haklısın. Bu kadar basit. Kendi işinize bakın canım. Bu şey Mahir'i yanınıza alın. Avrupa ne o? Human rights diyordu. İnsan hakları bilmem nesi koymuşlar. Mahir'i koyunca bol bol savunsun. Toplar iyi midir? Hangi top kötüdür falan anlatsın size.
0: Evet, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer, efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Çok yoğun bir gündemimiz var. Dünyanın çok yoğun bir gündemi var elbette. Bütün bunları konuşacağız. Neleri konuşacağız bugün? Yemen'de Husilerin Mekke'ye yönelik yapmış olduğu saldırı tüm dünyada, İslam dünyasında büyük bir infiale sebebiyet verdi. Dünyanın her yerinden kınama mesajları geldi. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, tüm bakanlıklar ve parlamenterler teker teker yayınladıkları mesajlarla bu saldırıyı kınadılar. Pakistan'da da bugün çok büyük bir gösteri düzenlendi bu saldırıya karşı. Efendim Türkiye'nin iç gündeminde ise çok yoğun bir gündem var elbette. Özellikle Kozinoğlu soruşturması yeni bir gözaltı dalgasıyla devam etti. Bugün yeni gözaltılar eklendi bu soruşturmada. Kozinoğlu soruşturması ne alemde, nasıl ilerliyor, Ergenekon'la bağlantıları nedir? Son derece ilginç gelişmelere sahne oluyor. Bunları da konuşacağız elbette. Forex dolandırıcılığına yönelik çok ciddi, büyük bir operasyon yapıldı. Bunun İsrail'le bir bağlantısı olduğunu bugün Adalet Bakanı açıkladı. Bu ne anlama geliyor? Forex dolandırıcılığı ile ilgili de konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda İmamoğlu suç örgütü davası ile ilgili bir ek iddianame hazırlandı ve 29 kişiye ceza istendi. Tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Kuzucu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu Tuğba Arslan, hocam siz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Doktor Ayhan Sarı, hocam siz hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Bu şeyle başlayalım isterseniz, sıcak gelişmeyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yani Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasıyla alakalı bir ek iddianame hazırlandı. Ve 20

0: 9 kişi hakkında ceza talep edildi. Bu yolsuzluğun ve usulsüzlüğün ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden yapıldığı ifade ediliyor. Ne yaşıyoruz? Nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? Yani zaten 3000'den fazla sayfalık bir iddianame vardı zaten ve 46 tane kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. Çok sanıklı bir zaten davayla karşı karşıyaydık. Şimdi 29 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden cezalandırılma talebinde bulundu ve ek iddianame, olay büyüyor gibi.
1: Şimdi ek ifadeler, ek deliller, ek itiraflar bu ana dosyaya eklendikçe ek iddianameler de olacaktır. Yani durduğu yerde durmuyor, çeşitleniyor, dallanıyor, budaklanıyor. Bilinenler var, bilinenler üzerinden gidiliyor, sorular soruluyor. O sorular karşısında itiraflar geliyor. Bir takım belgeler, kanıtlar ortaya çıkıyor ve o ana caddenin aslında sokakları da kendiliğinden bu takibe girmiş oluyor. Şimdi tabii ana hatlarıyla baktığımızda bu son soruşturmaya biraz içeriğini incelediğimizde aslında alışa geldiğimiz, yani bugüne kadar İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında
0: ne yazık ki alışlar.
1: Hep rastladığımız o sistematik yine gözümüze çarpıyor. Ne o? Sistem. Sistem diye bir şey var arkadaş. Yani işte bir iş yapılacak. Efendim 100 lira. Bu 100 liranın 10 lirası sisteme ait. Sistem nedir? İşte iddia olunan İmamoğlu suç örgütünün efendim bu sistemi oluşturduğu, bu sisteme para taşıdığı, bu sistemde çok büyük bir meblağın biriktirildiği, bu paranın da işte nereye kullanıldığı meçhul. Yani ne yapıldı bu paralarla işte. Devredilen villalar, mülkler, sürekli şu kişiye bu kadar para verdim, şurada verdim, şu tarihte verdim diyen itirafçılar, iş insanları, belediyeyle iş yapan insanlar. Bir taraftan bütün bunların olduğunu itiraf eden İmamoğlu'na yakın isimler. Yıllarca İmamoğlu ile birlikte çalışmış. Ertan Yıldız gibi. Evet, böyle bir durum var. Şu kişiden şu para alındı. Bundan bu para istendi diyen kişiler. Esasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde verdiği bir röportajda ifade ettiği gibi, yani çok özet ama her şeyi o kadar net anlatıyor ki üzerine pek de bir şey söylenemiyor açıkçası. Özetinde özeti. Parayı verdim diyen CHP'li. Aldım diyen CHP'li. Verdik diyorlar, aldık diyorlar. Siyaset bunun neresinde? Bunun bir siyasi dava olduğunu iddia etmek hangi akla hizmet? Diye Sayın Kılıçdaroğlu bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Şimdi artık tabii bundan sonra daha neler çıkar? Ne gibi belgeler, bilgiler ortalığa dökülür? Neleri tartışırız? Neleri konuşuruz? Ama tabii çok detaylara boğuldukça, detaylara girdikçe ana hattı, ana omurgayı kaçırıyoruz gibime geliyor. Yazık oldu İstanbul'a. Yazık oldu İstanbul'un yıllarına. Yani bu paralarla, bu imkanlarla, yani bir rüşvet organizasyonu, rüşvet irtikap organizasyonu, oraya para taşıma faaliyeti yerine işte Ağaç AŞ'den, Ağaç ve Peyzaj AŞ şirketinden bahsediliyor ki hani biliriz.
0: Önemli bir şirket midir İBB'nin
1: işlerinde? İstanbul çok uzak bir geçmişten de bahsetmiyoruz. İşte 5-10 sene öncesine kadar çiçek bahçesi gibiydi. Yani Atatürk Havalimanı'ndan çıkardınız sur içine kadar o sahil yolunda, hani nereye baksanız duvarlar bile çiçek açmıştı İstanbul'da.
0: Önce onları kaldırdılar zaten.
1: Duvarlarda bile çiçek açmıştı. O peyzaj harikası İstanbul turizmine, İstanbul'un sosyal hayatına, gündelik hayatına müthiş etki eden bir estetik farklılıktı. İstanbul'u diğer metropoller

0: yerden ayıran, ayrıştıran, ona farklı bir değer katan güzellikti ve bu işte değeri oluşturan bir merkezden bahsediyoruz. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ. Orada gerçekten alanında uzman, sadece İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirleri değil, dünyanın pek çok şehrine model oluşturan, bilir kişilik yapan, danışmanlık yapan, yol gösteren uzmanlar, gençler yetişti. Bakın, süs bitkiciliği dediğimiz sektör milyarlarca dolarlık bir alanı temsil ediyor dünyada. Yani biz şimdi çiçek böcekten mi bahsediyoruz canım, ne olmuş yani? Çiçek böcek olsa ne olur, olmasa ne olur diye şimdi düşünenler olabilir. Ama bunu ete kemiğe büründürdüğümüzde karşımıza nasıl bir mali tablo çıkar? Türkiye'ye nasıl bir katma değer kazandırır? Efendim, Türkiye'yi dünya piyasasında, süs bitkiciliği piyasasında, dünyada nasıl bir rekabet gücüne kavuşturur? Bütün buralara bakmamız gerekir. Lokomotif bir şirketti.
1: Anladım da, bütün bunlar çok güzel. Şimdi diyorsun ki İstanbul'un lalesi kalmadı, gülü kalmadı, sokaklarda peyzaj kalmadı. Peki bu kadar yolsuzluğu nasıl yaptılar?
0: Ya zaten işte et buradaysa kedi nerede, kedi buradaysa et nerede? Durumu söz konusu. Nasrettin Hoca fıkrası gibi bir durumun içerisindeyiz. Şimdi şunu çok çok iyi hatırlıyoruz. İstanbul'da bu süs bitkiciliği alanında İstanbul'un peyzaj düzenlemeleri, işte laleler başta olmak üzere, saksı çiçekleri vesaire ilk başta çok eleştirildi. Dendi ki bunlar masraf. Yani İstanbul'un başka problemleri var. Bu kaynaklar neden buraya aktarılıyor? Ama o zaman bir stratejik planlama yapılmıştı. Bu sadece İstanbul için düşünülen bir hamle değildi. Aslında Türkiye'yi, Türkiye'de süs bitkiciliği alanında gelişme ivmesini yakalama potansiyeli olan şehirleri canlandırmak, buradaki üretimi ihracata yönlendirmek ve Türkiye'nin bu işten gerçekten para kazanmasını sağlamak. Tabii 3-5 sene sabredeceksiniz, bu işin altyapısını oluşturacaksınız. Yani ne demek istiyorum? Lale'nin merkezi neresidir dünyada?
1: Şu anda Hollanda ama
0: Hollanda'ydı.
1: Zamanında İstanbul'du.
0: Hayır, Hollanda'ydı. Evet, biz ne yaptık? İşte Konya'da Hollanda'yı katlayacak, Hollanda'yı ekarte edecek o devasa lale bahçeleriyle birlikte Hollanda'ya lale ihraç eder hale geldik. Tamam, bunlar İstanbul'da atılan o peyzaj AŞ, bugün yolsuzluklarla konuşulan, yolsuzluklara konu olan peyzaj AŞ gibi bir lokomotif şirketin çabalarıyla olan işler bunlar. Şimdi Sultanahmet Meydanı'nda dünyanın en büyük çiçek halısını, çiçekten halısını yapıyorsunuz. Yani böyle yukarıdan görülebiliyor filan. Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Efendim buna ne gerek var? Binlerce turist geliyor o fotoğrafı çekmek için. Dünyanın her yerinden uzmanlar geliyor. Başka şehirler bunlar bu yarışa girebilmek için sizden ürün alıyorlar, know-how alıyorlar ve size para kazandırıyorlar. Yani çiçek mezatı diyoruz. İşte dünya çiçek borsası. Dünya çiçek borsasını biz İstanbul'da işte kuracağız, değil mi? Yani dünyada kesme çiçek dediğimiz zaman bunun fiyatı İstanbul'da belirlenecek. Merkezi İstanbul olacak. Nasıl güzel bir hedef. Bunun altyapıları yapılmış, çalışmaları yapılmış, bu alanda adımlar atılmış. İstihdamdan bahsediyoruz, ekonomiden bahsediyoruz, kazançtan bahsediyoruz. Şimdi bu adımlar atıldıktan sonra İstanbul'da, şimdi Sakarya benim şehrim, gidin, işte Arifiye diye bir ilçemiz var. Arifiye'de o süs bitkiciliği sektörünün ne duruma geldiğini, kaç kişinin bu işten ekmek yediğini, yurt dışı pazarlarda nasıl rekabet edebildiklerini falan gördüğünüzde, aa bu mesele öyle çiçek böcek meselesi değilmiş, fuzuli yatırım değilmiş, öyle lüks işte ne bileyim canımız istedi her yere çiçek yapalım fikrinden ibaret değilmiş diye böyle bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Ama işte mesele geliyor, dönüyor, dolaşıyor, iş bilmeyenlerin, gerçekten oturdukları yerden atıp tutanların ellerine bu imkanlar verildiğinde, yönetim becerisi olmayanlara bu imkanlar verildi. Çok kısa süre içerisinde nasıl bu büyük verimli alanları enkaza çevirebildiklerine şahit oluyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu. İlk açıklamalardan biri şu. Çıktı dedi ki ya ben

Ben isfaltın nasıl zarar ettiğini anlamaya çalışıyorum. Sonuçta insanlar geliyorlar, otoparklar var İspark'ın yönettiği. Buraya otomobillerini park ediyorlar ve belli bir ücret ödüyorlar. Yani buradan bir şirket nasıl zarar edebilir ki? Ondan sonra aradan bir yıl geçti.

0: yapa geldiğini, yapmaya devam edeceğini falan bilmiyor. Sadece böyle uzaktan bakıyor. Abi benim kafama yatmıyor, mantıklı değil. Tamam, siz İstanbul'un duvarlarından o yolların kenarındaki o peyzaj güzelliklerini kaldırdınız. Dediniz ki ya biz buraya para harcamayacağız. Beton olarak kalacak. Betonları sprey boyayla boyayacağız. Böyle bir tuhaf bir şey çıktı ortaya biliyorsunuz. Onlar da çok tepki. Bir gudubet bir şey çıktı yani. Bir garabet bir şey çıktı ortaya. Siz aslında orada o duvarlardaki çiçekleri sökmekle kalmadınız. Gerçekten dünyada liderliğe oynayan, ilk üçe oynayan, Türkiye'de belki 400-500 bin kişiye istihdam sağlayan, ya gidin İzmir'in, şimdi hani ismi aklımda değil, İzmir'in ilçelerinden biri bu çiçek yetiştiriciliğinde, ya müthiş para kazanan bir ilçenin ekonomisi neredeyse bunun üzerine kurulu. İlçenin ekonomisi bunun üzerine kurulu. Ya bunlar böyle stratejik adımlardır, bilinçli adımlardır. Tamam, Halk Ekmek AŞ diye bir şirket vardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Buğdayı bir şehirden alır. Yani işte Erzurum buğdayıdır. Erzurum'un bilmem neresinde üretilen bir buğdaydır diyelim, misal. Örnek veriyorum. O işte oradaki efendim ticaretle alakalıdır. Oranın ekonomisiyle alakalıdır. Ya da Meyland gülleri vardır mesela. Meyland güllerini Geyve'de yetiştirirsiniz. Vallahi, ya orada Geyve'de bu bir istihdam oluşturur. Bunun gibi.
1: Yani anlattıkça daha çok üzülüyoruz. Açıkçası.
0: Hayır, şimdi
1: duydukça daha da
0: bir şey daha söyleyeceğim.
1: Oluyoruz.
0: Yani bu parçaya bak bütünü gör. Böyle bir laf vardır. Yani parça bütün müdür? Parça bütün değildir ama parçaya bakarsın, bütüne dair bir intiba edinirsin. Sonra bütünün tamamına, kılcallarına kadar girip bu tahribatı gerçekten ciddiyetle ele almak gerekiyor. Kaybeden Türkiye, kaybeden İstanbul. İstanbul Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi o devasa yatırım gücüyle İstanbul ekonomisinin lokomotiflerinden biridir. Şimdi siz burayı çalışamaz hale getirdiğinizde, işlemez hale getirdiğinizde, oradaki fayda zarara dönüştüğünde Türkiye ekonomisi doğrudan etkileniyor. Evet. O zaman şu soruyu da artık sormamızın vakti geldi diye düşünüyorum. İnsaf sahipleri hangi partiden olurlarsa olsunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu an kurumsal olarak temsilinde görev alan belediye meclis üyeleri başta olmak üzere bütün herkesin artık bu yapının bu şehre ve bu ülkeye daha fazla zarar vermesine müsaade edecek miyiz sorusunu sormalarının vakti geliyor diye düşünüyorum.
1: Eyvah. Çok teşekkür ederim. Gerçekten dinlerken yani bir çok çok üzüldüm. Çünkü ben açıkçası çok üzüldüm. Çünkü sadece bir ihanetten, bir yolsuzluktan, halkın parasını çalmaktan değil.
0: Bir milli değer.
1: Onun arkasında nasıl, ne kadar büyük bir değeri kaybettiğimizi de görmüşüm.
0: Bir tane daha bir şey söyleyeyim Tuğba Hanım'a geçmeden önce. Bakın sivrisinekle mücadele çok basit bir iş gibi görünür. Ama Afrika ülkelerinin baş belasıdır sivrisineklerden kaynaklanan ölümler.
1: Aşı olursun yani.
0: Yani dünyada en fazla ölüme yol açan hayvan dişi sivrisinektir. Tabii. Yılan falan değil yani. En ölümcül hayvan bu sivrisinek.
1: Tabii.
0: Şimdi bu sivrisinekle mücadele alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık AŞ diye de bir şirketi vardı. Bilmiyorum ne hale getirdiler. Dünya çapında bir know-how geliştirdi. Özellikle bu sivrisineklerin üreme alanlarında biyolojik mücadele. İstanbul'un bütün göllenme haritaları çıkartıldı, bataklık haritaları çıkartıldı ve tam zamanında, bütünüyle bilimsel, tam zamanında bu müdahaleler yapılarak İstanbul gerçekten 10 yıllarca sivrisinek diye bir dert görmedi bu mücadele yapılırken. Bunun sonucunda Moğolistan, Afganistan ve pek çok Afrika ülkesi gelip İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devletler olarak, yani bir devlet geliyor bir belediye ile sözleşme imzalıyor. Gelin bu işi bize öğretin, bu işi bizde uygulayın, bedeli neyse ödeyelim diye. Hatta bu alanda Dünya Sivrisinek Konferansı'nı İstanbul'da toplayacaktık. Bütün Afrika ülkelerini de getirip sivrisinekle, Afrika'da sivrisinekle mücadelede böyle çığır açacak, oradaki ölümleri sona erdirecek ve dünya çapında bir olay gerçekleşecek.
1: Çok önemli bir şey.
0: Ve ne oldu biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. İmamoğlu yönetiminde sivrisinekle mücadele konferansı düzenlediler. bilim adamlarını topladılar ve bilim adamlarına sivrisinekle nasıl mücadele edilir diye sordular. Dünyaya bu mücadeleyi öğrendiler.

0: üreten kurum bu hale getirildi.
1: Öğrenmişler.
0: Bak bunu. Her birim, her şirket belediyeye ait, her hizmet dairesi tek tek ele alınsa kaybın ne olduğu ortaya çıkar. Ben bu yolsuzluk, rüşvet falan filan bunlar çok büyük bir kayıp. Bunlar milletin parası. Bu ayrı mesele ama işin bir de bu tarafı var. Çok, böyle çok bir büyük. Kayıp tarafı var.
1: Çok büyük. Çok çok büyük. Yani nelerimizi kaybettiğimizi görüyoruz. Tuba Hocam, biraz bu yolsuzluk soruşturmasına odaklanalım isterseniz.
2: Evet.
1: Anladığım kadarıyla 195 sayfalık yeni bir iddianame var. Yani nasıl olmuş? Savcının iddiası nedir? Bu yolsuzluk nasıl gerçekleşmiş?
2: Yani şimdi bu iddianameyi yorumlamadan önce gazeteciliğin ne kadar her alanda ilgi alaka gerektiren bir meslek olduğunu Serkan Hocam konuşurken anladım. Botanik deseniz konuşuyordu. Zooloji mi denir ona bilmiyorum. Onlara da biliyor. Beni böyle hayran bıraktı bu derin detaylı bilgilendirmesine ilişkin.
0: Şöyle söyleyeyim, ben belediyecilik yaptığım için bunlara vakıf oldum, şahit oldum. Evet. Yani bu işin uzmanlarının nasıl yaptıklarına şahit oldum, nasıl çalıştıklarına şahit oldum. Bir gazetecilik faaliyetiyle değil.
2: İş tecrübesi oldu.
0: Yani denk geldi, Allah nasip etti. Öyle yani, çok da fazla öyle bilgi sahibi falan değil.
2: Görebilmek de önemli demek ki. Ben valla şey oldum, ilham alacağım inşallah bu alanda. Ama gerçekten bir İstanbullu olarak da o şehir estetiğinin ne kadar önemli olduğunu, bir yandan yaşanılmaz, çok trafikli, yoğun bir şehrin ne kadar da aslında estetikten anlayan gözlerde, o şehir mimarisini anlayan gözlerde ne kadar güzel yönetildiğini gördüm, yaşadım. Burada doğdum, büyüdüm çünkü.
1: Rahmetli Kadir Topbaş mimardı ama aynı zamanda sanat tarihi doktoruydu. Yani.
2: Çok, yani gerçekten çok önemli. İstanbul'un her yerini neredeyse bir oya gibi işlemişti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah da sonra ona Fatih'in haziresinde bir kabir nasip etti. Bence bu en güzel göstergelerden bir tanesi. Dünyada yaptığı hizmetin bir karşılığı olarak İstanbul'un fetih semtlerinden, simge semtlerinden birisinde İstanbul'un Fatih'inin yanında nasip etti. Dolayısıyla bu güzel İstanbul'u özlemiyor değilim. Ben gerçekten çok özlüyorum. O güzel bahçeleri, çiçekleri, bu bir estetik de bir ihtiyaçtır. Yani güzel bakmak, güzele bakmak, güzeli görmek, o renklerin ahengine kapılmak, trafikte bile onları görüp düşünmek, bence bunlar bir ruhu okşayan şeylerdi açıkçası. Ama maalesef sürdürülmedi. Her şeyde olduğu gibi tembelliklerinin kamuflajı olarak israf politikasını kullandılar. Yani israf politikası bu, israf, israf, israf, israf. Yani halka hizmetin adını, estetiğin, güzelliğin, belki biraz böyle temel hizmetlerin üstündeki hizmet sınıflarını israf politikası olarak maalesef insanları bu şekilde politize edip manipüle ettiler diye düşünüyorum. Çünkü
1: sonra otobüs hizmetlerini çok güzel bir noktaya taşıdılar.
2: Tabii. Yani her gün bir otobüs yanıyor ve maalesef insanımız ölüyor yani. Bu kadar seviye düştü. En temel hizmetlerin bile sağlıklı bir şekilde sağlanamadığı bir İstanbul'u yaşıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Her an her şey olabilir. Bir canlı bomba gibi İstanbul maalesef. Ama bir yandan da ben Serkan Hocam'ın ifade ettiği şeye çok vurgulamak gerektiğine inanıyorum. Başka bir kapı açtı. Yani bir çiçek dikilmesi, işte bir havuz yapılması, su mimarisinden faydalanılması bir şehir için evet bir estetik ihtiyaçtır. Orada yaşayan insanların ruhu için belki bir ihtiyaçtır. Ama aynı zamanda bir turizm penceresidir, turizm kapısıdır ve ilerleyen süreçte bu bir sanayi kapısıdır. Hani turizme bacası sanayi deriz ya, bunun da üstünde bunun ihracatı, çiçekle ilgili bir işte borsanın var olması.
1: Yüzlerce milyar dolarlık
2: düşünebiliyor musunuz? Yani
1: bahsediyor.
2: Çiçek tabii, deyip tabii. Geçmeyin. Siz evinizdeki bir saksıda domates veya ne bileyim bir tane kasımpatı, menekşe yetiştirmiyorsunuz. Bunun bir sanayisi olan bir ve ekonomisi olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir gelir kapısından bahsediyoruz. Maalesef bu vizyonsuz politika bugün bunu bu hale getirdi. Hem şehir estetiğinden olduk hem de böyle bir Türkiye'ye milyarlarca dolar belki ihracat geliri getirecek bir gelir kapısından olmuş olduk. Bu basiretsiz yöneticiler yüzünden. Ama madem yapmıyorsunuz kardeşim, bu çiçeği dikmiyorsunuz, dikmediğiniz çiçeğin ihalesini yapıyorsunuz. İhaleye de fesat karıştırıyorsunuz. Yani nereden tutsanız elinizde kalan bir yönetim süreci. İddianamelerde yani şöyle ifade edelim. Bir ana iddianame söz konusu olur bir soruşturmanın başlatılması için. Bu bir dayanaktır. Evet, suç isnatları, suçluların işte araştırılması, hangi suçlarla isnat edildiği, dayanakları falan hepsi o iddianamede yer alır. Ama soruşturma sürerken tekrar yeni deliller ve yeni vakalar ortaya çıkabilir, yeni suçlar ortaya çıkabilir.
1: Yine bu davayla alakalı olur.
2: Bu davayla alakalı. Savcılık bu araştırmasına devam ettiği için de artık yani... O elindeki bulgular bir ek iddianame ihtiyacı da getirebildiği için bir ek iddianame düzenlenmiş. Az uz değil, bu da 195 sayfalık bir iddianame ve Peysaj AŞ üzerinden yapılan bir iddianame. Yani maalesef yani Peysaj AŞ'nin açtığı bir ihale söz konusu. Kamuda nasıl belediye bir kamu kuruluşu olarak bir şey satın alacağı zaman bir ihale açıyor normal şartlar altında. Ve orada bir rekabet söz konusu oluyor. O rekabet içerisinde bu şirketlerin bu işleri yapabilen, belediyeye bu hizmetleri sunabilecek, işte şartnamedeki şartları taşıyan şirketler teklifler veriyor kapalı usulde. Sonrasında da bunların en düşüğü şartları taşıyan ve kamu faydası için en ucuz yapabilecek kuruma, şirkete bu ihale veriliyor. Ama şimdi siz bunu bir tertip düzen içerisinde ve bir adına sistem koyduğunuz bir şeyi de bu işin içine katarak yaptığınız zaman işte bunun içerisine bir takım fesatlıklar giriyor.
1: Yani 12 ayrı eylem tespit edilmiş. Bazı mektupların aynı kişilerce hazırlandığı.
2: İşte yani bu tamamıyla kamu ihalelerinin şeffaflıkla, adaletle, dürüstlükle yapılmasını engellemeye yönelik hareketler, suç unsurları bunlar.
1: Yani diyor ki ben ihaleyi sana vereceğim. Sen de bunun %10'unu bana direkt vereceksin. Evet. Ama bu ihaleyi sadece sen giremezsin. Onun için 3-5 kişi daha ayarlayalım. Tabii. Onlar da...
2: Yani resmen bir senaryo. Evet, hani senaryo. Bugünlerde çok senaryo konuşuyoruz ya. Bu basit bir senaryo ama bunu da yapmışlar maalesef. Evet, öbür senaryodakiler gibi çok şaşırtıcı şeyler değil ama maalesef bu da kamunun parasından, vatandaşın cebinden para götüren. Yani şöyle düşünün. İşte bir çiçek ihalesi var. Siz ondan normalde 10 liraya yaptırabilirsiniz bunu şirket olarak. Ben 10 liraya yaparım diyorum. Ama seni arıyor. Diyor ki işte ben bunun %7'sini, %10'unu alacağım. Sen de onun üstüne tekrar para koyup yapmak zorunda kalıyorsun. Kendi maliyetini kurtaracaksın, karını kurtaracaksın. Üstüne %10 da sistemin payını koyuyorsun. Kim bu sistem? Hangi sistem? Vatandaşın karşısında olan bir sistem olduğu kesin. Vatandaşın cebindeki paranın paraya, helal paraya göz diken haram bir sistem olduğu da kesin. Dolayısıyla burada bir ihaleye fesat karıştırma suçu Türk Ceza Kanunu anlamında söz konusu oluyor. Bunun örgütlü yapıldığı söz konusu, yapılması söz konusu, sistem adı altında yapıldığı için hepsi de bu iddianamede tekrar gündeme geliyor.
1: Bu sürekli duyduğumuz temel şey sistemdi sanırım Baba Hocam.
2: İşte bir örgüt diyemedikleri için bunu bir sistem diyorlar. Sistem.
1: Ya bir havuz oluşturmuşlar bir havuz. Belli ki oraya sürekli aktarıyorlar.
2: Evet, evet. Yani bu sistemin
1: o havuz ama Ekrem İmamoğlu'nun cebi yani.
2: Bu sistemin özellikle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde harcanacak paraya ilişkin bir sistem oldu. Orada bir pazarlığın söz konusu olduğunu görebilmek için yani çok hukuktan anlamaya, bu soruşturmayı çok iyi okumaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığına hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine hazırlanan bir grup var. Kendi adaylarını İmamoğlu olarak tanıtıyorlar ve bunda harcanacak paraları da bu sistem üzerinden akıtarak
1: Tuba Hocam, şunu anlamıyorum
2: yönetmeye
1: şimdi.
2: Çalışıyorlar. Ama maalesef bu sadece Cumhurbaşkanlığı'nın seçim sürecinde harcanacak para değil. Yani dünyanın parası söz konusu burada. Evet. O sırada villalar mı alınıyor efendim, gemiler mi alınıyor artık, neler neler götürülüyorsa ya, maalesef götürülmeye çalışılıyor.
1: Yani herhangi bir seçimde yani hazırlanacak yapılan işler belli, miting çalışmaları belli. İşte evet. Otobüs kiralarlar, ses sistemi kiralarlar, bayrak asarlar vesaire vesaire.
2: Evet.
1: Yani bu kadar büyük, dehşetli bir para, yüzlerce milyon dolardan, milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bu parayı niçin toplamış olabilir?
2: Şimdi düşünseniz de Murat Bey, altı üstü CHP'nin kurultayı değil mi? Ne kadara mal olabilir ki yani CHP'nin bir kurultayı, bir salon tutarsın, ses sistemi kurarsın. Bunları zaten artık organizasyon şirketleri yapıyor. Yani o kuruluşlar, bugün herhangi bir sivil toplum kuruluşu da ya da daha profesyonel yapmak isteyen her kurum bunu bir ajansa zaten yaptırıyor genelde. Bu işi yapan artık ajanslar çıktı. Eskidenmiş o çok çilekeş işte bir tane çocuk eli yüzü düzgün bir çocuk bulurlar, onu sunucu yaparlar. Efendim bir tanesini kamera çektirirler. Bunlar eskidendi. Artık her şey daha dijitalleşti. Her şey daha da güzel yapılmaya, profesyonel yapılmaya çalışıldığı için bir ajansa verip yapıyorlar. Normalde CHP'nin kurultayı ne kadar mal olabilirdi? Yani bir CHP onu karşılayabilecek durumda olabilirdi. Ama siz bu kurultayın seçmen iradesini etkilemek için efendim tabletler dağıtırsanız, efendim telefonlar dağıtırsanız, nakit keş para dağıtırsanız bu sefer bu maliyetler büyüyor işte.
1: Yani, pavyon kapılarını dağıtılacak para için lazım yani.
2: Yani şimdi dediğiniz gibi bir cumhurbaşkanlığı seçim işte mitingleri organize edersin. Ama işte burada bir organizasyon şirketi vardır. Onu ona getiren bir adam vardır, bir aracı vardır. Onun da aracısı vardır derken bu böyle uzun diye bir havuz haline geliyor yani işte buradaki
1: sistem. Satın alınacak adamlar lazım belli ki. Öyle
2: yani, yani o arada o organizasyondan pay alacak adam lazım bunları. Yani maalesef.
1: İttifak kurulacak, partilere verilecek.
2: Bunlara insan lazım. Dolayısıyla bu oyu verecek de insan lazım. Bu insanları nasıl ikna edeceksiniz? Herkes bir Recep Tayyip Erdoğan olarak vatandaşın karşısına 25 yıldan beri çıkıp da yani her türlü varlığıyla, yokluğuyla, kriziyle, savaşıyla, pandemisiyle çıkıp da bir el meydanı gibi seçimde konuşup o vatandaşı ikna edebilecek bir güce sahip değil. Böyle bir teşkilata da sahip değil. Dolayısıyla maalesef sizin için yani iddia olunan o ki bu seçim ekonomisi, seçimin maliyeti, o kampanyanın maliyeti çok daha büyük olabilir. Bir de siz bazı şeylere kanaat etmezseniz ne olacak? Yani mesela benim arabam atıyorum şu kadar milyonluk bir araba, bu bana yeter deyip buna binebiliyorsam bu benim kanaatimi gösterir, ama etmiyorsam daha fazlası diyorsam
1: etmediğini gördük,
2: bir sorunu
1: önemsemedilerdi yani.
2: İşte iddialar bu.
1: Dolarlık modifiye edilmiş Uşak Belediyesi'nin bütçesinden Özel'in altındaki makam arabası.
2: Evet.
1: Özgür Bey çıkıp ne olacak ki bir cepten? Bir cephe dedi yani.
2: Sonuçta ben genel başkanım dedi.
0: Parayı iade edeceklerdi, ne oldu? Bak ikinci defa soruyorum.
1: İade edildiğine dair hiçbir haber çıkmadı.
0: Daha önceki birinde de sormuştum.
1: Evet.
0: Yani Özgür Özel o makam aracını modifiye ettirdikleri parayı hazineye iade edeceklerini söylemişti. Ne oldu, hiç takip edildi
1: ya
0: mi?
1: Ya da o arabayı da hazineye verebilir, geri verebilir.
0: Hayır, bilmiyorum yani. Takip edildi mi o konu acaba?
1: Bir kez daha buradan haberdar edelim, duyuralım.
2: Sonuç olarak iddialar bu yönde. Yani bir çiçek alımında, bir peysaj yapımında dahi bu şekilde bir şeyin döndüğü ifade ediliyor. Yani iddialar bu, ispat edilen bir takım şeyler var. Tabii bunu muhakeme aşamasında net bir şekilde mahkeme araştıracak. Somut delillere dayandırarak bir hüküm kuracak. Ama işte her günde bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Yazık, milletin parasına yazık, milletin cebine yazık. Bu insanlar bu kadar ulaştırma zamları yapılıyor İstanbul'da değil mi? Hep milletin cebinden nakit para çekiliyor. Demek ki nerelere harcanıyor? Hangi sistemlere aktarılıyor? Yurt dışına mı aktarılıyor bu para? Bu sistem nedir yani? Hangi şebekeye aktarılıyor? İnşallah bunu hakim savcılarımız net bir şekilde açıklayacaktır. Açığa kavuşturacaktır.
1: Çok teşekkür ederim Tuğba'cığım. Aylin Hocam, vaziyet bu. Dehşetli bir şeyle karşı karşıyayız. Sadece milletin, İstanbul halkının cebinden çalınan, daha doğrusu o bütçe Türk milletinin cebinden çıktığı için tüm Türk milletinden çalınmış olan bir paradan bahsetmiyoruz. Bir de yok edilen hizmetlerden de bahsediyoruz. Gerçekten çok dehşetli bir manzara. Ne dersiniz?
3: Evet, mesela çok basit bir şey gibi geliyor ama özellikle bu yaz en çok duyduğum meselelerden biri İstanbul'da gerçekten de yaşam kalitemizi ciddi bir şekilde düşüren bir şey. Adeta o kimyasal ilaçlara bağımlı hale geldik. Sivrisinek meselesi var mesela. Çok konuşmuyoruz bile ama belki de bütün dediğim gibi İstanbul'u şu an başından sonuna kadar etkileyen bir durum. Bununla ilgili herkesin dilinde aynı şey var. Belediyenin ilaçlamaları, herhangi bir etkisi, müdahalesi yok. Veya işte trafik konusunu zaten yıllardır konuşuyoruz. Diğer hizmetlerin nasıl ortadan kaybolduğunu da konuşuyoruz. Ama benim için daha böyle sıkıntılı, daha gerçekten hayrete düşüren mesele şu. İstanbul gibi Türkiye'nin göz bebeği ve en çok gözü önünde olan şehrinde bütün medyanın, bütün siyasetin odaklandığı bir yerde hiç ya birisi de gelir bize bakar, bizi araştırır diye düşünmeden, hani kılıfına bile uydurmadan bu yolsuzluklara niyet edebilmişler, bu yolsuzlukları işleyebilmişler. Bence bu çok daha dehşetli bir şey.
1: Dehşetli bir şey.
3: Yani bu kadar hani hiç korkmadan, etmeden, bu kadar pervasızca, bu kadar
1: cüretkar. Ve hala devam ediyor olması da çok tuhaf.
3: Hala da devam ediyor.
1: Yani Ayhan Hoca mesela iddianamede kimi işlere ihale yapılmadan başlandı ortaya çıkmış. Tekliflerin göstermelik olarak toplandığı ve bazı firmaların birbirleri adına yan teklif verdiği iddia ediliyor. Savcılığa göre ihaleleri alan firmalardan en az %7 ile %10 arasında sistem parası

0: toplantıda ifade ediliyor. Yani nasıl insan bu kadar cesaretle devam edebilir? Hala bu işin bu şekilde devam ediyor olması da çok ilginç değil mi ya?
1: Evet, yani şey derler ya, gözünü kan bürümüş derler yani, aklını, izanını kaybetmiş. Burada da gözlerini gerçekten para bürüme durumu var herhalde. Hani bu kadar böyle ben o paraya ulaşayım da sonra ne olursa olsun mantığının, işte bu sizin okuduğunuz satırlar en güzel göstergelerinden bir tanesi. Yani parayı dağıtmışlar, ihaleyi sonra yaparız, bir şekilde kılıfına uydururuz demişler. Yani kılıfına uydurabileceğini, bunun yanına kar kalacağını düşünebilmeleri, bu kadar rahat düşünebilmeleri ve işin daha kötüsü, sizin de dediğiniz gibi bu soruşturmalar başladıktan sonra dahi bu işlerin neredeyse hız kesmeden devam ediyor oluşu da bir garip. Yani acaba şey mi düşünüyorlar, sıra bize gelmeden ne kadar götürürse kârdır diye mi düşünüyorlar? Bunu da aslında biraz böyle sorgulamak gerekiyor.
0: Ayhan Hocam, bir yandan tabii yani kötü bir şeyle başlamış olduk. Ne yazık ki Türkiye'de de dünyada da her zaman böyle iyi şeyler şey olmuyor. Yani hep kötü haberlerle başlamak durumunda kalıyoruz. Ama İstanbul'da iyi bir şey oldu bugün. İstanbul Havalimanı biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip bir havalimanına dönüştü. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışını yaptı. Bir pist demek, bir havalimanı demek. Bu arada bir de şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza döneceğiz. Onun bir konuşmasından bir parça dinleyeceğiz ama bu havalimanları meselesi konuşulduğu günden beri hep söylenen şey şu. Efendim İstanbul, Türkiye'nin bu kadar havalimanına ihtiyacı yok. Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ha, bir havalimanı yapıp duruyorlar. Sırf kendi adamlarına rant sağlayabilmek için. Efendim birkaç şey söyleyeyim. Türkiye'de askeri ve sivil havalimanları ile alakalı Ayhan Hocam birlikte şey yapmış olalım. Türkiye'nin 116 tane sivil ve askeri havalimanı var. Türkiye'nin 116 adet. Zimbabwe'nin 144 adet var. Bolivya'nın 201 adet var. Çekya Cumhuriyeti'nin 252 adet var. Kenya'nın 368 tane var. Arjantin'in 764 tane var. Amerika'nın 16.116 tane havalimanı var. Sayın Cumhurbaşkanımıza gidelim. Bakalım bize neler anlatacak.
2: Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Çıktılar. Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. Burası rüzgarlı. Uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: Evet Ayhan Hocam, biraz önce havalimanların sayılarını da vermiştik. Dünya havalimanları sıralamasında 46. sırada 116 havalimanıyla önünde dediğim gibi Afrika'nın pek çok ülkesinin gerisinde. Fakat Türkiye küresel yolcu trafiği sıralamasında dünyanın 7. sırasında ulaşmış durumda. Yani havalimanı

0: yatırımlarımızın sayısı az ki onların büyük çoğunluğu son 20 yılda yapıldı. Fakat o kadar büyük ve o kadar konforlu havalimanlarımız var ki yolcu trafiği anlamında dünyanın en önemli havalimanlarına dönüşmüş durumda. Avrupa'nın günlük ortalama uçuş hacmiyle bütün Avrupa'nın Türkiye havalimanları 6. sıraya yükselmiş durumda. İstanbul Havalimanı zaten 1. sıraya oturmuş durumda.
1: Yani ne desek gerçekten bazen boş Murat abi. Geçen biliyorsun PISA sonuçları da açıklandı ya. Evet. Almanya'dan, Fransa'dan daha yüksek puanlara sahip olduk.
0: PISA şey tabii eğitimle alakalı. Dünyanın ortalamasını belirleyen.
1: OECD ülkelerinin katıldığı yani en gelişmiş ülkelerin katıldığı bir sıralama.
0: Ve Türkiye'den dünyanın her yerinden dağınık olarak rastgele öğrenci seçiyorlar ve o öğrencileri sınava tabi tutuyorlar. Ve çok sayıda öğrenciyi Türkiye'nin farklı farklı bölge coğrafyalarından.
1: Kesinlikle yani herhangi bir şey olmadan çekiliş gibi yani böyle herhangi seçim yok. Ki devlet üniversiteleri de Türkiye'deki özellerden daha başarılı olmuş. Gerçekten böyle bir sonuçlar açıklandı. Sevindim ama sonra böyle üzerime bir keder çöktü ya. Keder çökmesinin sebebi şu. Yıllardır Marmaray'ı yapmaya çalıştılar. Marmaray batacak, Marmaray'ı su alacak, Marmaray bitti. Böyle proje mi olur? Yıllarca bizi uğraştırdılar. Sonra Marmaray yapıldı. Ben de çok yoğun bir şekilde kullandım. Yani Türkiye'de bana sorarsanız yapılmış en güzel projelerde ilk üçe girer. En böyle faydalı projelerde. Sonra yıllarca hatırlıyorum. Bütün üniversite yıllarım...
0: yapmış olduğunu öğrendik tabii.
1: Evet. Bütün üniversite yıllarım boyunca Türkiye'de tarım bitti. Tarımı bitirdiler. Tarımı çökerttiler. Tarım yok oldu. Bakıyoruz. Türkiye'nin kendi verilerinde inanılmaz bir sıçrama var. Hadi Türkiye'nin kendi verilerini beğenmiyorlar. Uluslararası verileri kıyasladığımızda da Türkiye dünya çapı Avrupa'da zaten birinci, dünyada da ilk 10'a girmiş bir ülke haline gelmiş. Yani nereden bakarsak bakalım müthiş bir sıçrama var. Şu havalimanını hepimiz hatırlıyoruz. Yani rüzgardan uçak mı kalkmaz demediler, kuşların göç yolu mu demediler, neler neler. Yani insanları nasıl korkuttular, nasıl projeyi engellemek için her türlü girişimde bulundular.
0: Çok son seçimlerde ve vaatlerden biriydi İstanbul Havalimanı'nı kapatıp Atatürk Havalimanı'nı yeniden açacağız
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Ve resmen şimdi bunu bir seçim vaadi olarak sundular.
1: Şimdi böyle biraz yabancı dili olan, hadi o olmadı internette çeviri programı, azıcık böyle havacılıkla ilgili siteleri, haberleri dolaştığınızda Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı her yerde ön planda. Şimdi eğitime biraz önce bahsettim. Yani Almanya'yı, Fransa'yı geçtik ya. Almanlar, Fransızlar bile diyor ki bu Türkler bizi nasıl geçti? Yani insan bir durur der ki yıllardır bize bu yalanları söylediler. Yıllarca bizi korkuttular. Yıllarca bize felaket senaryosu sattılar. Teker teker teker hepsi yanlış çıktı. Ya insan dönüp birazcık güvenmez mi be kardeşim ya? 23 sene olmuş ya. Ya birazcık da deyin ki ya biz bir şey yanlış mı yapıyoruz acaba deyin. Ama bütün şu verilere rağmen aynı insanlara bakıyorsunuz. Ya kardeşim hani tarım bitmişti? Hani eğitim bitmişti? Hani Marmara'yı su basacaktı? Hani İstanbul Havalimanı'nda uçaklar rüzgardan uçamayacaktı, kuşlara çarpacaktı? Hiçbiri gerçekleşmedi. Biraz öz eleştiri yap. Biraz da dön de ki ya biz yıllardır bu muhalif medyayı dinliyoruz, yıllardır battık bittik diyor korkuyoruz ama bir türlü batamadık bitemedik diye bir kendini bir aynanın karşısına geç bir sorgula veya. Ama hala yok. Şimdi biraz önce İmamoğlu'nun yolsuzluklarını tartışıyorduk ya, nasıl bu adamlar bu kadar pervasız bir şekilde, bu kadar cüretkar bir şekilde çalıyor diyorduk ya. Bence cevabı İmamoğlu kendisi vermişti Murat abi. Ne diyordu? Bana dokunursanız Türkiye ayağa kalkar. O seçmen kitlesine güveniyordu. Diyordu ki ben dünyanın en yolsuz adamı olsam, sıfır hizmet yapsam nasıl olsa bunlar benim arkamdan gelecek, nasıl olsa bana oy verecekler diyerek oradan o kitleden aldığı, biraz da yurt dışından aldığı cesaretle bu yolsuzlukları, bu işleri yapabildi. Dolayısıyla son cümle şunu söylüyorum. Ya artık birazcık gerçekten belli bir kitlenin Türkiye'de gözünü açması ve proje siyaseti, iş siyaseti, geleceğe yönelik Türkiye'ye kalkındırma siyasetine prim vermesi lazım. Aksi takdirde o kitle, Cumhuriyet Halk Partisi hep böyle bir aşağıya doğru gidiyoruz ya, onlarla birlikte kendileri de aşağıya gidecek, Türkiye'yi de bir türlü bırakmayacaklar. Sürekli üzerimizde bir yük. Daha ileriye atılmamız için bir engel olarak bizim de sırtımızda kambur olacaklar. Hani bunu artık bence aşmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Aynen hocam, çok önemli bir konu daha aslında dikkatimizle sundu.

0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir müfredatı var biliyorsunuz. Bu müfredat kapsamında birkaç yıldır pilot olarak uygulanıyordu. Bu sene artık son, geçmiş müfredatın son senesi ve artık önümüzdeki 2027 yılında tüm Türkiye'deki okullar artık yeni müfredata geçecekler. Yeni yüzyılda yeni Türkiye'nin vizyonu değiştiren bir müfredat olacak. PISA ile alakalı bir şey yaptınız. Birkaç bilgi vereyim, onun üzerine konuşun isterseniz. Çünkü bu PISA uygulaması, yani OECD üyeleri arasında bu sene 15 yaşındaki çocuklara yönelik yapılıyor. Türkiye genelindeki 203 okul ve 56 şehirden OECD tarafından yapıldığı için, yani yurt dışından yapılıyor. Ve rastgele 7702 öğrenciye ulaşılıyor. Bu 7702 öğrencinin fen bilimleri, matematik bilimleri ve okuma becerileri üzerine bir test yapılıyor. Bu çalışma yapılıyor. O çalışma sonunda da bir notlandırılıyor. Şu anda fen bilimlerinde 494 puanla OECD ortalamasının üstüne çıkmış durumdayız. Okuma becerilerimizde 472 puanla OECD ortalamasının üstündeyiz ve matematikte 462 ile OECD ortalamasındayız. İlk defa Türkiye'de, yani bu PISA uygulamasının yapıldığı günden beri ilk defa Türkiye ortalamanın üzerine çıkmayı başarmış durumda. OECD, yani Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın gelişmiş olan ülkeler arasında yapılmış olan, bu bütün Avrupa ülkeleriyle alakalı olan bir şeyden bahsediyoruz. Dünya değil, gelişmiş olan ülkeler. Türkiye eğitim konusunda, eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunda öğrencilerimiz dünya ortalamasının üstüne çıkmış durumda. Ama en çok hedefe konulan bakanlarımızdan biri Milli Eğitim Bakanı. Nasıl evet. oluyor bu iş?
1: Bu arada en büyük sıçramayı yapan, bu PISA skorlarında en büyük sıçramayı yapan ülke de biziz. Ben öncelikle, yani kendisini tanımıyorum, bir bilgim, bir tanışmışlığım yok ama uzaktan en sevdiğim bakanlardan birisi Sayın Yusuf Tekin. Kendisinden Allah razı olsun. Hiç böyle kınayıcıların kınamasından korkmadan yıllarca doğru bildiği şekilde bütün o muhalefete, bütün o ortalığı velveleye vermelerine rağmen bildiği doğru yolda ilerledi ve şu an o doğru işlerin sonuçlarını da alıyoruz. Şimdi ben merak ediyorum. Türkiye'yi muasır medeniyetlerden, batıdan uzaklaştırıyor diyenler acaba dönüp de ya bakanım kusura bakmayın bu PISA skorlarında bayağı iyi çıkartmışsınız, teşekkür ediyoruz diyecekler mi? Demeyecekler Murat abi. Şimdi bu bitti. Kendilerine yeni bir yalan, yeni bir böyle üretecekleri fitne fesat bulacaklar. Oradan saldıracaklar. Ama bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve onunla birlikte yürüyen arkadaşların en büyük iyi özelliği İşte bu kınayıcıların kınamasından korkmadan, çekinmeden, onlara takılmadan sürekli doğru bildiklerini yaptılar ve tek tek adım adım Türkiye'yi çok şükür buralara getirdiler. İnşallah daha da iyi yerlere buradan gideceğiz. Bu bize son zamanlardaki en güzel delillerden bir tanesi oldu. Tekrardan bütün Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkürlerimizi
0: hocam,
1: iletelim.
0: De, şimdi yöneltilen eleştirilerin çoğu Sayın Bakanımıza ideolojik bir zaviyeden bakılarak yapılıyor. Ama ortada bir gerçeklik var.
1: Uluslararası gerçeklik.
0: 7000 küsür öğrenci üzerinde rastgele seçilmiş Türkiye'nin farklı yerlerinde.
2: Buna da alınacaklar. Bunu da istemeyecekler. Niye? Çünkü biz bu başarıyı nasıl elde ettik? Vatandaşın, normal, senin, benim, sıradan, soyundan, sopundan, efendim, onlara göre tırnak içinde söylüyorum, asalet akmayan normal vatandaşın çocukları bunu başarabildiği için, Sayın Yusuf Tekin'in eğitim politikasıyla vatandaşın evladını maddi geliri yüksek, kültürel seviyesi yüksek, düşük fark etmeden alıp bizim evlatlarımızı o seviyeye çıkardığı için, ya sen ne yapıyorsun ya? Biz bu seçmene koyun diyorduk. Bunu yutturuyorduk insanlara. Biz bu seçmene atletli adam diyorduk. Bidon kafalı mıydı? Bidon göbekli miydi? Bir şeyler diyorduk. Sen bunları alıyorsun. Şimdi eğitimli, kültürlü, muasır medeniyetler seviyesindeki insan seviyesine çıkartıyorsun. Hop diyecekler bunlar. Bundan mutlu olmayacaklar. Ülkemizin ilerlemesinden, kalkınmasından, PISA'dır, odur, budur, bunlara yükselmesinden bundan mutlu olmuyor ki. Siz yine iki iyi niyetli insan olarak siz bundan kendi kalbiniz gibi onların da mutlu olacağını düşünüyorsunuz. Hayır, bunlar
0: mutlu
2: böyle değil. Olmayacaklar. Hatta sene, nereden çıktı bu adam başımıza deyip duruyorlar o yüzden.
0: Son iki yıldaki en büyük sıçramayı. OECD üyelerinin tamamında bir gerileme varken
1: biz
0: Türkiye
1: yapıyoruz.
0: İki yıldır sıçrama yapıyor.
1: Bir orada, de her sene PISA sonuçlarını

0: pusuda bekleyen, sonuçlar çıksın da bir Milli Eğitim Bakanlığı'na, hükümete saldırım diyenler bu PISA sonuçlarını detaylarıyla böyle yayınlardan anlatardan hiçbiri ortada yok. Hepsi kayıp.
1: Sayın Yusuf Tekin'i en fazla hedef alan, ona en büyük düşmanlığı besleyenler kimler Murat? Kimler? Bir grup var.
2: Evet.
1: Onu baş hedef yapan. FETÖ.
2: O tabii. O tabii
1: neden?
2: O,
1: neden?
2: Müsteşarlığı döneminden
1: bahsediyor. Müsteşarlığı döneminde ne yapıldı?
2: FETÖ'ye göz açtırdı.
1: Dershaneler kapattı.
3: Evet.
1: Çok bilinmeyen bir ayrıntı. PISA yetkililerinin bir tespiti var bu son başarımızla ilgili.
4: Evet, evet, evet.
1: Diyorlar ki bu şu an zirveyi yakalayan başarı ivmesinin başlangıcını 2015 yılı olarak tespit ettik diyorlar. Dershaneler kapandıktan sonra eğitim milli eğitim olmaya başladı. Çünkü mevzu neydi? Okula gerek yok.
3: Dershane
1: milli eğitim
3: yeter.
1: Zaten işlevsiz.
2: Dershane
1: biz size bir takım yardımcı ders kitapları, test kitapları üretiriz. Bizim dershanelerimize gelin, 3 ay 5 ay burada takının, başka bir şeye ihtiyacımız yok propagandası ve uygulamasıyla milli eğitimin içini boşaltmışlardı.
2: Evet, son derece önemli bir noktada bıraktık. Efendim esas meseleye şimdi kısa bir ara, saat başında buluşalım, sen ayrılmayın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen ID. Polo lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu, Hüseyin Sayın'la otomotiv dünyasında yapay zeka hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleştirildi ve bugün Hasan Atilla Uğur, eski emekli albay, gözaltına alındı. Şu anda hala ifade verme süreci devam ediyor. Dün de bir başka emekli bir yüzbaşı, yine Ergenekon soruşturmasından dolayı tutuklu olarak yargılanan ve Kaşif Kozinoğlu ile birlikte aynı hücrede kalan iki kişi, iki Ergenekon dolayı yargılanmış olan iki kişi gözaltına alınmış oldu. Daha önce de bu konuyla alakalı Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Başsavcısı ve Silivri Cumhuriyet Savcısı da Fethullahçı Terör Örgütü'nden dolayı iltisakları sebebiyle görevlerden el çektirilmişlerdi, zaten KHK ile atılmışlardı görevlerinden. O iki kişi de zaten tutuklanmışlardı. Şimdi Kaşif Kozinoğlu, Tuba Hocam, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Asya bölüm şefliğine getiriliyor. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı iken onun görevlendirmesiyle Asya'ya gönderiliyor. Ve iddia o ki Kaşif Kozinoğlu, Fethullahçı Terör Örgütü'nün Orta Asya yapılanmasıyla alakalı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bilgilendiriyor. Ve bu konuda devletin müteyakkız olması gerektiğini ifade eden bir rapor hazırlıyor. Bu rapor sonrasında FETÖ'cülerin hedef haline getiriliyorlar ve daha sonra Afganistan'da görev yaparken Türkiye'ye getiriliyor, gözaltına alınıyor ve gözaltındayken de cezaevindeyken şaibeli bir şekilde hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettiği esnada da koğuş arkadaşı bugün gözaltında olan Hasan Atilla Uğur. Elbette ki soruşturmanın çok başındayız ama evet. Fethullahçı Terör Örgütü'nün bu konuyla alakalı nasıl bir şeyler yapabileceğini de tahmin edebiliyoruz. Fakat asıl açıkçası benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Bir tarafta eğer bu işi FETÖ'cüler yaptıysa, ki bu ihtimal daha yüksek bir şey kazanıyor. Daha yüksek bir ihtimalle olduğu ifade ediliyor, anlaşılıyor süreçten. Fakat Ergenekon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmış, içeride tutuklu olarak bulunan kişiler de bu eylemlerin içerisinde yer almış olabilirler mi? Bu aslında kamuoyunun beklediği sorulardan bir tanesi. Çünkü FETÖ operasyonlarından sonra 15 Temmuz darbe girişimi

0: Şimdiden sonra Yargıtay hem Ergenekon hem de Balyo soruşturmalarının FETÖ'cülerin müdahalesi sebebiyle onlar ortaya çıktıktan sonra buradaki tutuklu sanıkların tamamına beraat vermişlerdi. Ancak bazı fiiller, bazı eylemler hali hazırda ortada. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması, Danıştay'a yönelik yapılan saldırı ve bu saldırıda bir Danıştay üyesinin hayatını kaybetmesi, Hrant Dink cinayeti, bunlar peş peşe gerçekleşmişti. Ve Hrant Dink cinayetinden hemen sonra 2007'de AK Parti'ye hükümete yönelik bir muhtıranın verilmiş olması. Bu süreçle beraber değerlendirildiğinde nasıl okumak lazım?
1: Şimdi tabii Ergenekon sürecinin yani bir kumpas olduğu süreç değil artık, Ergenekon kumpası olarak bahsedilen bir süreç olduğu hepimizce malum. Ama artık yani kafalar o kadar karıştırıldı ki at izinin it izinin karıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Ve maalesef yani burada tabii ki bir yani bunu bir nasıl derler? Dikkat ederek söylüyorum bunu. Bu işi çok düzgün yapanları dışarıda tutarak söylüyorum. Medyanın da lincine uğradı bu insanlar yani sonuçta. Özellikle bunlardan bir tanesi de Kaşif Kazinoğlu'ydu. Şimdi böyle bir kumpasın içerisinde medyanın da yani daha doğrusu şöyle örgütün her alanda çok etkin olduğu bir süreç bu. Yani yargıda çok etkin, poliste çok etkin, medyada çok etkin, MİT'te de çok etkin demek ki. Dolayısıyla bu kişilerden, kendilerinden olmayanları bu şekilde vatandaşın önüne, medyanın önüne atarak hainlikle suçladılar. Ve o zaman yani bu kişinin ölümüne ilişkin yapılan soruşturmada da o kadar zincirleme bir teşkilatlanma, örgütlenme diyelim. Örgütlenme söz konusu ki orada tam kalp krizi geçirdiği ifade edilen anda yapılan, yapılmayan müdahale. Orada bulundurulan, aynı koğuşa düşürülen koğuş arkadaşları. Sonrasında ölüme ilişkin raporu veren doktor, adli tıp uzmanı, defneden belki oradaki kişiler. Bunların hepsi örgüt mensubu olabilir şu anda. Ve dolayısıyla
0: zaten içerideki gardiyanlar da gözaltına alındı.
1: Tabii onların birkaç tanesi de o mesela zile bastığı anda gitmeyen, onu ihmal eden, geciktiren, ambulansın gelmesini engelleyen kişilerden birisi de 15 Temmuz'dan önce zaten Amerika'ya kaçanlardan bir tanesi gardiyanların. Yani dolayısıyla örgütün en etkin olduğu yerde her köşenin başını tuttuğu değil yani her noktada çok etkin olduğu bir dönemde maalesef Kazinoğlu'nun bir cinayete kurban gittiği bugün anlaşılıyor. Yani bakın bu bile...
0: Siz bunun bir suikast olduğunu
1: ben kesinlikle suikast olduğunu düşünüyorum. Bu hatta şöyle düşünüyorum. Bir koğuş arkadaşlarının bile oraya seçilerek örgüt tarafından konulduğunu düşünüyorum. Yani evet bu kişiler belki Ergenekon suçlamasında aklanmış olabilirler. Bugün o Uğur soyadı neydi adı?
0: Atilla Uğur.
1: Atilla Uğur'un belki aklandı Ergenekon soruşturmasından ama FETÖ'ye ilişkin bir soruşturmadan aklanmadı. Herkes yani burada şüphelenilmesi çok normal bir insan o koğuşta olduğu için. Diğer dört kişiyle dört kişilik koğuşta kalıyor zannediyorum Sayın Kozinoğlu. Dolayısıyla öyle bir örgütlenme söz konusu ki artık şunu düşünüyorum. Evet, Zafer Şahin'e bir röportajı söz konusu Atilla Uğur'un zamanında. Orada kesinlikle FETÖ mağduru olduğu söyleniyor. Ama belki de FETÖ mağduru olarak gösterilip...
0: Kozinoğlu sebebiyle de FETÖ'yü suçluyor.
1: Belki de FETÖ mağduru olarak gösterilip FETÖ tarafından oraya kondu. Bu her şey şu anda tartışma konusu. Her şey şüphe konusu. Yani ve örgüt mensupları öyle bir aidiyet adanmışlıkla çalışıyor ki ne var yani? Bu belki de işi gerçekleştirmek için girmiş de olabilir. Bunun yani hepsi şüphe dahilinde şu anda.
0: FETÖ'cülerin profillerine baktığımızda hepsinin evet. Fethullah Gülen cemaat bir dini bir cemaat hüviyetine mensup olmadıklarını aslında bambaşka bir hayat yaşadıklarını sonradan gördük.
1: Tabii ki.
0: O açıdan kendisini ulusalcı Atatürkçü gibi gösterip hatta Ergenekon'dan dolayı mağdur olmuş olan kişiler dahi bu yapının ya da FETÖ'nün değil de FETÖ'yü de yöneten yapıların birer parçası olma ihtimali de vardır.
1: Olabilir. Sonuçta bunlar din kisvesi altında kandırdıkları grup taban kısmı. Yani pazar parasından artırıp öğrencilere yardım ettiğini zanneden kadınları siz din olarak kandırabilirsiniz. Dini sahiplerle kandırabilirsiniz. Sohbet yaparsınız. Bir tane kadın gönderirsiniz. O size sohbet verir. Kadınların zaten buna ihtiyacı var. Sosyalleşme ortamı olsun bizim kadınlara, yani hepimiz dahil.

0: oraya çağırırsınız, dini sohbet yaparsınız. Yalan, yanlış, doğru, efendim tesettüre furuat denen bir liderin dini sohbeti ne kadar doğru olabilecekse. Ama işte vatandaşı o şekilde kandırdılar. Tabanı siz dini sahiplerle ikna edebilirsiniz. Tabanı bağış yapmaya, işte kurban yardımını almaya, burs vermeye, o vatan salih şey niyetlerle gelen vatandaşı buna ikna edebilirsiniz. Ama devletin üst kademelerinde görevli, belki ulusalcı kökenli ailesi, belki sol kökenli çocukları da başka türlü ikna edebilirsiniz. Hatta biliyorsunuz bunların soruşturmalarında dosyalara giren bir takım şeyleri var. Kendilerini kamufle etmek için içmeseler bile işte içki, alkol tamam sağlığa zararlıdır, alıp şişelerini döküp kapıya askeri lojmanlarda efendim ya da diğer lojmanlarda kapıya içki şişesi koyan insanlar bunlar. Yani kendilerini kamufle etmek için namaz kılarken de göz ve imayla namaz kılabiliriz gibi fetvalar çıkartan insanlar bunlar. Kaldı ki bu şekilde bir şey yapmayacaklar. Şu anda bence her noktada şüphe, çok güçlü şüpheler olduğunu Kaşık düşünüyorum. Kaşık
1: Bozuloğlu'nun gözaltına alınması ve ölümüne giden süreçten hemen sonra,
0: evet,
1: yani daha bir yılın tamamlamadan 11. ayında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gözaltına alınma girişimi yani, gerçekleşti.
0: Evet.
1: Peşinden Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Fidan'a kesinlikle teslim olma, gerekirse diren
0: talimat. Ve Cumhurbaşkanımız verdi. Ameliyata gireceğiz ama.
1: Evet.
0: Yani özellikle de o süreç denk getirilip Cumhurbaşkanı narkoz etkisindeyken, yani iradesi kapalıyken Sayın Hakan Fidan'a böyle bir emir veremeyecekken, teslim ol, olma, git, engellensin, şöyle yapılsın, böyle yapılsın denmeyecekken, bakar mısınız Cumhurbaşkanımızın belki doktoruna, o ameliyata giren kişilere kadar belki orada bir kumpas
1: ameliyat
0: döndü.
1: Erteleniyor.
0: Evet. Sayın, o da Allah'ın hikmeti yani.
1: Allah'ın hikmetiyle.
0: Nasıl erteleniyor onu da söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız hastaneye giderken, orada yoldan geçerken bir vatandaşa daha önce söz verdiğini ama ona gidemediğini hatırlıyor. Bir onu uğrayalım, sonra ameliyata gidelim diyor. Bakar mısınız? Yani resmen orada vatandaşa olan sevgisi. Allah'ın lütfu resmen.
1: Bir müdahale
0: resmen
1: var orada,
0: müdahalesi. Yani ilahi olarak şey, müdahale yani.
1: Hem Sayın Cumhurbaşkanımız kurtuluyor bu müdahaleyle, hem Sayın Hakan Fidan
0: Türkiye kurtuluyor.
1: Olarak Türkiye kurtuluyor.
0: Türkiye kurtuluyor burada. Dolayısıyla evet, bu örgütler kendi akıllarına çok güvenebilirler. İşte belki yabancı örgütler tarafından yönetildikleri için böyle stratejiyle ortaya koyabilirler. Ama hepsinden büyük bir ilahi irade söz konusu olduğu için, muradı ilahi söz konusu olduğu için de Allah'ın bir lütfu olarak burada bir şekilde korunabilir. Ama bu soruşturmada çok güzel bir Allah'ın lütfu bence yine. Yani biz şehit olduğuna inandığımız insanların çürümediğini düşünürüz. Sayın
1: Kozinoğlu'nun
0: da bedeni çürümemiş.
1: Evet.
0: Al işte. Yani bulgu verecek ya. Orada adli tıp raporu çıkacak ya, Allah'ın bir lütfu olarak bence bedeninin çürümediğini görüyoruz. Dolayısıyla çok büyük kumpas döndü bence Ergenekon'da. Her Ergenekon'dan mağdur olan kişi FETÖ'cü değildir'e ben inanmıyorum. Yani gerçekten inanmıyorum. Ne var ki? Yani Ergenekon mağduru olarak gösterilip içeride bir takım işleri gördürdükleri insanlar olabilir. Bu, ben Sayın Atilla Uğur böyledir diye demiyorum ama ola da bilir, olmaya da bilir. Böyle bir şüphe söz konusu olduğu için zaten soruşturma söz konusu oldu. İyi ki de böyle bir şey oldu. Eğer öyle değilse de vatandaşın önünde de kendisinin aklanmaya ihtiyacı var. Diğer koğuşta onlarla beraber kalan 3 kişiyle birlikte, oradaki gardiyanla birlikte bunun bir cinayet olup olmadığına aklanmaya, hem Kozinoğlu'nun iade itibarı için buna ihtiyacımız var, hem de adaletin tecellisi için buna ihtiyacımız var. Çok ciddi bir kumpas süreci, dediğiniz gibi Hrant Dink cinayeti, mesela o dönem İlker Başbuğ'un tutuklanması, muhtıra yapılması, bunların hepsi
1: Danıştay
0: bir senaryo.
1: Saldırısı, yani hepsi bir yıl içerisinde gerçekleşmiş.
0: Bu kadar olur mu
1: üstünde
0: ya? Aynen öyle, aynen öyle ve şu an çözülüyor. Yani evet. 2005-2007 arasında o dönemden 2010 yılına gelene kadar örgütün tasfiyesi, ayrılması, işte yargısal bir takım darbelerin yapılması, zaten sonrasında biliyorsunuz 17-25 Aralık süreciyle patlıyor. Yani daha doğrusu daha görünür hale geliyor diyelim. Yani o dönemin aydınlanmaya ihtiyacı var. Bu da bir başlangıç, henüz bir başlangıç olduğunu düşünüyorum Kozinoğlu cinayetinin de.
1: Evet. Aynen hocam, şimdi Hasan Atilla Uğur'un senaryoyu müdahalesi var mı diye konuşuluyor. Neyin senaryosuna? Kurtlar Vadisi dizisinin. Niçin bunu konuşuyoruz? Çünkü Kurtlar Vadisi dizisinde Hasan Kozinoğlu'nun nasıl öldürülmüş olabileceğine ilişkin, yani öldürüleceğine dair bir şey işleniyor senaryoda. Peşinden de
2: iki gün sonra
1: hayatını kaybediyor.

0: Daha sonra şırıngayla öldürüldüğü şeklindeki görüntüde senaryo ekleniyor. Ve bu evet. Daha sonraki bölümde de bu yayınlanıyor. Hasan Atilla Uğur'un burada ne alakası olabilir diye baktığımızda senaryo müdahale etmiş midir dediğimizde senaryoyu hazırlayan kişi yani senaristlerden Raci Şaşmaz ki senaryonun baş şeyi ve aynı zamanda da bu projenin de sahibi olan kişi. Osman Sınav Hasan Atilla Uğur ile ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennem filminin çekiminde tanıştığını biliyoruz. Diyarbakır'da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu diyor. Osman Sınav Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Osman Sınav ile Hasan Atilla Uğur arasında dostluk ilerledi, sık görüşüyorlardı diyor ifadesinde. Şimdi bizim merak ettiğimiz, kamuoyunu merak ettiği şey şu. Biz şunu biliyoruz ki Fethullahçı terör örgütü artık Yargıtay kararlarıyla da sabit olduğu şekliyle bir yabancı istihbarat adına Türkiye'de darbeyi yapmış ya da darbeye teşebbüs etmiş. Bütün bu organizasyonların arkasında bir dışarıda bir plan var. Bu dışarıdaki planın Türkiye'de başka darbeler esnasında gerçekleştiğini gördük mü? Gördük. 80 darbesinde, 28 Şubat darbesinde, 27 Nisan muhtırasına giden süreçte. Biz bunların hiç Fethullahçı olmayan ama kendisinde o tarihte de ulusalcı diyen, Kemalist diyen bazı yapılar tarafından yapıldığını gördük. 80 darbesi böyle bir darbeydi, 28 Şubat darbesi böyle bir darbeydi. Bu yapılar birbirlerinden tamamen farklı gözükseler de, ideolojik olarak birbirinden çok kopuk gözükseler de aslında ortak bir noktada buluştular. Hangi ortak noktada? Türkiye'de sivil siyasete müdahale etme ve hükümeti devirme noktasında. Birbirleriyle doğrudan temasları olmasa dahi, birbirlerine düşman gibi görünmüş olsalar, birbirlerini tasfiye etmeye çalışmış olsalar dahi, aynı yapının elemanları olarak farklı kulvarlarda mücadele etmiş, gayret etmiş ve daha sonra da o sahipleri tarafından birbirlerini tasfiye ettirilmiş olabilirler.
1: Tabii yani ne demek istediğinizi anladığımı düşünüyorum. İşte Türkiye'de bir Ergenekon vardı, ulusalcıların güya. Hani sivil siyaseti boğma girişimi olarak. Onların yanında bir FETÖ var. Dışarıda kesinlikle bir uzantısı olan bir örgüt. Bunlar belli yerlerde birbiriyle kapışmış olabilir. Ama belli yerlerde farklı kulvarlardan da olsa sivil siyasete, işte o zamanın başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir girişimin içerisinde bulunmuş olabilir. Ve bunun geçmişe doğru... İşte o bahsettiğiniz darbelerdir de farklı bir şekilde yansımaları da olmuş olabilir. Yani bunların artık olmadığını söylemek bizim ülkemizde daha zor. Yani o kadar çok bu tarz darbelerden, girişimlerden, gizli örgütlerden, işte din süsü altında yapılandan, ulusalcı süsü altında yapılanlardan geçtik ki geçe geçe artık bunlara şerbetli bir hale geldiğimizde rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben öyle bir meselenin burada sanki daha kirli, karanlık, bizim de tam böyle kavrayamadığımız bir versiyonu olduğunu katılıyorum. Ben de bu fikre uzak değilim. Diğer taraftan somut olarak Kurtlar Vadisi'ne geldiğimizde ben de özellikle ilk 97 bölümünü çok seven ve takip etmiş biri olarak ki Tevafuk daha yeni bir daha bitirdim diziyi. Bir olarak söyleyebilirim ki o zamanlarda televizyonda takip ediyordum. Ya şu çok net bence. Kurtlar Vadisi'nin bir dönemleri var. Yani Kurtlar Vadisi'nin ve sonra Kurtlar Vadisi Pusu'nun dönemleri var. Bunun dönemleri olduğunu biz şuradan da anlayabiliyoruz. Yapımcıları, senaristleri değişiyor. Mesela şu an en kritik bu
0: Pusu dizisinde
1: en kritik zamanlar, işte acaba içeriden bilgi alıyor, o suikastı iki gün önce haber mi verdi dediğimiz zamanda bir bakıyoruz Kurtlar Vadisi senarist ekibinin içerisinde 15 sene hakimlik yapmış birisi var. Yani hakimlik, FETÖ, yargı, sonra Kurtlar Vadisi Pusu'ya sızmışlar. Çok aslında mantıklı bir şey. Demek ki o dönemde benim anladığım, algıladığım şu, Kurtlar Vadisi Pusu'nun reytingleri, Türkiye kamuoyu üzerindeki etkisi, algıyı yönlendirme becerisini FETÖ belli ki kullanmak istemiş.
0: Osman Sınav sonrası bir dönemden bahsediyoruz.
1: Osman Sınav. Zaten Osman Sınav ilk dönemde de çıkmıştı.
0: Bu arada biraz önce ifade ettiği Hasan Atilla Uğur'un senaryoya müdahalesi var mıydı tartışması ilk bölümle alakalıydı. Yani ilk 90 bölümlü. Yani Osman Sınav çünkü o esnada senaryo ekibindeydi. Sonra pusuda Osman Sınav artık yoktu.
1: Evet, bir de şunu da bilmiyorsun. Osman Sınav 57. bölümden sonra falan gidiyor. Yani